Yani toplam değerlendirme daha adil olur. Çünkü öteki türlü bu sefer yanlı bir değerlendirme olur. Yani sadece 11'e kadar olan kısmı değerlendirdin. O başka bir hikaye. 11'den sonraki meseleyi değerlendirdin. O başka bir hikaye. Toplam değerlendirmek lazım.

0: Şimdi uzun uzadıya okuyayım mı? Okumamı ister misin?
1: Olur.
0: Bir saniye. Hemen onu da okuyayım, aktarayım. Şimdi Fenerbahçe yaptığı açıklamada diyor ki kamuoyuna duyuru: son günlerde çeşitli yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında Fenerbahçe Spor Kulübü'nün teknik direktör veya teknik ekip üyeleriyle anlaşma sağladığına ilişkin çok sayıda haber ve iddia yer almaktadır. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup yönetim kurulumuz hali hazırda hiçbir teknik direktör veya teknik ekip üyeleriyle anlaşma yapmamıştır. Basın mensuplarından dezenformasyondan uzak durmalarını ve kamuoyunu yanlış bilgilendirmemelerini önemle rica ediyoruz. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız haber ve spekülasyonların devam etmesi halinde kulübümüz ilgili basın mensupları hakkında şikayetçi olma hakkını saklı tutmaktadır diye bir açıklama yaptı.
2: Kim açıklama yapar?
0: Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım yapıyor bu
2: ben
0: açıklamayı.
2: Diyorum ben.
0: Evet,
2: diyorum
0: kendisi
2: ben.
0: Söylüyor ve tabii bu açıklama...
2: Yani Fenerbahçe demiyor. Diyor ki ben diyorum kardeşim.
0: Evet.
2: Şimdi bu...
0: Buradan da tabii konu doğal
2: şimdi
0: olarak
2: Aziz Yıldırım
0: Kocaman'a
2: iletişimi
0: geldi.
2: Böyle. Geldi ama onu söyleyeyim. Aziz Yıldırım iletişimi böyle. Eskiden de Fenerbahçe Başkanı'yken Aziz Yıldırım.
0: Evet.
2: 2018'e kadar olan süreçte ben gazeteci olarak yine işim aynı işi yapmaya devam ediyordum. Bir şey olduğunda çıkar ve Fenerbahçe açıklama yapardı. Aziz Yıldırım diyor ki bu durum budur diyor. Bak anlaştık, görüşmedik demiyor. Anlaşmadık diyor. Şimdi olay şu. Fenerbahçe yönetimi salı günü müydü mazbatayı aldı? Çarşamba mıydı? Salı mıydı? Salı mıydı? Peki mazbatayı aldılar. Henüz Fenerbahçe yönetiminde görev dağılımı yapılmadı. Detaylı yönetim kurulu...
0: Çarşambaymış.
2: Çarşamba. Abi. Peki. Yönetim kurulu henüz görev dağılımını yapmadı. Bu bir süreç. Yani 3-5 günlük bir süreç. Artık hani o nasıl işliyor onu bilmiyorum. Ve burada özellikle şu söylendi. Yani Aziz Yıldırım da bunu zaten söylüyordu. Söyledi de. Oturacağız. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte konuşacağız. Aykut Kocaman mı olsun? İsmail Kartal mı olsun? Nur Şahin mi olsun? Efendime söyleyeyim ne var abi, Montella mı olsun, neyse artık yani isim işte, evet. Jesus mu olsun, adaylar var, oturacağız, bu adaylarla ilgili biz değerlendirmemizi yapacağız. Herkesin gönlünden geçen de bir isim var. Yani bir yöneticinin gönlünden geçen Nuri Şahin'dir, bir başka yöneticinin gönlünden geçen İsmail Kartal'dır, bir başka yöneticinin gönlünden geçen Aykut Kocaman'dır, Aziz Yıldırım'ın gönlünden geçen Aykut Kocaman'dır. Şimdi buralarda zaten şey yapıyor. Fenerbahçe yönetimi görüş bildiriyor. Hı-hı. Görüşlerini bildiriyorlar. Zaman zaman da kamuoyuyla bunları paylaştıklarını düşünüyorum. Burada görüşmedik demiyor. Diyor ki yani burada şu anda şöyle bir durum var. Biz anlaştı. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman'dır. Bence de Aykut Kocaman olacak. Bak söyleyeyim. Onu da söyleyeyim. Ama henüz resmi açıklama var mı? Yok. Şimdi herkes diyor ki doğal olarak. Peki kardeşim niye böyle bir açıklama yapıyor? Doğru mu? Bence de yani ben de dün düşündüm niye böyle bir açıklama yapıyor.
0: Ben başka bir hoca gelecek herhalde dedim yani.
2: Ben Aykut Kocaman'ın favori olduğunu düşünüyorum. Hatta Cuma'ya kadar yani bugün Fenerbahçe'nin hocasını açıklayacağını düşünüyordum. Belki de açıklar yani biz şimdi yayındayız. Belki yayın
0: İnşallah
2: sırasında gelir.
0: İnşallah yayın sırasında açıklar.
2: Belki sonrasında açıklar. Ama çok uzamayacaktır bu iş. Aykut Kocaman'ın açıklaması çok uzamayacaktır. Ama şöyle bir durum var. Bence yılların kurdu. Aziz Yıldırım bence hikaye şu. Ya diyor şimdi ben ne dedim? Ya bir yönetimi var mı? Aziz Yıldırım'ın var. Bu yönetim kurulu toplantısında demek ki henüz hoca konusu ya da çünkü daha net böyle geniş katılım toplantı yapılmadı. Belki de bugün yapılacak. Daha henüz bu konuda mutabakat olmadı. Mutabakat ya da oylama olmadı. Nedir o oylama? İsimler geldi. Nur Şahin eller kaldırıldı. Aykut Kocaman eller kaldırıldı. Günün sonunda kulüplerde kararları, son kararı başkan verir. Sıfatı zaten başkan. Yani tabii. Başkan kararlarıyla yürütür. Hep öyledir bu arada, onu da söyleyeyim. Yani dünyanın her yerinde öyledir. Günün sonunda kararı başkan verir. Her konuda da öyledir yani. Tamam mı abi? Bir şey olur, gelir en son der ki bu böyle olacak, o şekilde hareket eder. Siyasette de böyledir yani. Hayat böyle anlatıldığı kadar da değildir yani. Demokrasi vardır ama son kararı da demokrasinin başındaki verir. Tamam? Kimse yani o işin başındaki. Ama bence işte bu yılların kurdu meselesi şöyle. Şimdi bu yönetim kurulu seçildi mi? Seçildi. Aziz Yıldırım başkanlığında seçildi mi? Seçildiler. Şimdi bu toplantıda nihai karar çıkmadan, nihai oylama yapılmadan belki de 15 yöneticinin 10 tanesi Aykut Kocaman'ı istiyor. Belki de diyorum. Tamam. 4 tanesi de başka bir isim istiyor. Bir tanesi de başka bir isim istiyor diyelim. Şimdi dışarıya Aykut Kocaman'la anlaşıldı bilgisi bir şekilde sürekli bu konuşuluyor. Bak bence de Fenerbahçe'nin hocası Aykut Kocaman olacaktır. Ama bu toplantıyı

0: Dünyayı oylamayı ve kararı vermeden şimdi bunların bu kadar konuşulmasından Aziz Yıldırım rahatsız olur. Yılların kurdu diyorum, neden rahatsız olur? Diyelim ki şöyle, Fenerbahçe yönetimi göreve başladı. Ondan sonra
1: Çok iyi abi oynamam.
0: İşler pek gitmedi. Aykut Kocaman'la hocayla 15. hafta 14. hafta yollar ayrıldı. Bir de yönetici istifa etti mesela diyelim ki. Ve o yönetici çıktı dedi ki biz zaten bunu başkana söylemiştik. Bizim haberimiz olmadan oylamayı yapmadan Aykut Kocaman'la anlaştı ve bu işi bu noktaya getirdi. Derse ne olur?
1: Kaos olur tabii. Aziz Yıldırım bütün oklar Aziz
0: işte
1: Yıldırım'a
0: bunun
1: döner.
0: Önünde geçiyor. O zaman diyecek ki Aziz Yıldırım kardeşim ben yönetim kurulunu topladım. Herkesin görüşünü aldım. Son karar sonuç itibariyle benim, o sorumluluğu ben alıyorum. Ama ben bu kararı alırken de kimseye sormadan, oylamayı yapmadan, kendi içimizde konuşmadan ben bunu yapmadım. Şahitlerim de bunlar der ve bu konuda da kapatır.
1: Peki bu süreç Aykut Hoca'yı sence yıpratmadı mı?
0: Yıpratmaz.
1: Niye yıpratmasın abi? Yani sürekli konuşulan bir Aykut Kocaman ismi var.
0: Zaten yıpranacağı kadar yıprandı.
1: Aykut Kocaman'ın kaybettirecek denilenler var, tepkiler var ve hala da işte bir de üstüne dünkü açıklam var. Şimdi Aykut Hoca da kendi kendine ya alt tarafı hani bu işlerin bu noktaya gelmesinden rahatsız olup belki
0: başboşluğu biraz alsana ya, çok bence başboşluğu var.
1: İşte sen sürekli eğilip kalkıp şey yapıyorsun ya. Yani o süreçte Aykut Hoca da belki
0: zaten yıpranacağı kadar yıprandı ama Aykut Hoca da bu işin siyasetini bilen adamlardandır. Ben yıpranacağı kadar yıprandığını düşünüyorum. Dolayısıyla burada Aykut Kocaman şöyle ister istemez. Bu seçim döneminde olmuştu ya. Bak açıklayamıyor, korkuyor. Açıklasa seçimi kazanamaz.
1: Böyle
0: herkes Aziz Yıldırım'ın birinci adayının bence Aykut Kocaman olduğunu biliyordu. Gitti 17 bin insanda oy verdi. Sen Aykut Kocaman'ı aynı zamanda başkan getirebilirsin. Ya da bizim oylarımız aynı zamanda Aykut Kocaman'a diye. Zaten şu ortaya çıktı. Galiba bunu Barış Göktürk demişti. Biz Fenerbahçe'ye hoca seçmiyoruz, başkan seçiyoruz diye Fenerbahçe Kongresi öyle baktı.
1: Evet.
0: Belki de hani o hoca seçilme meselesi olsaydı o 17 bin insan başka türlü karar verebilir miydi? Verebilirdi. Ama aynı zamanda Aykut Kocaman konusunda da bir şeydir bu. Fenerbahçe'ye verilmiş, Aziz Yıldırım'a verilmiş bence bir yetkidir. Aykut Kocaman zaten bugüne kadar yıpratıldı. Zaten bugün Aykut Kocaman'ın bu kadar tartışılmasının nedeni de bu yıpratılma değil mi zaten kardeşim? Ha burada hocanın kendi payı da var. Yani Aykut Kocaman'ın kendi payı da var. Şu açıdan kendi payı var. Şimdi bir insan bak bir yanlış varsa bu düzeltilmeli. Bir yanlış varsa bu düzeltilmeli. Ben buna değer veriyorum. Bu onu ciddiye alma, buna muhatap alma falan filan meselesi değildir. Ne olursa olsun samimiyet şudur. Bir yanlış varsa insan o yanlışı düzeltmeli. Yanlış bir algı varsa düzeltmeli. Çünkü döner, birikir senin önüne gelir. Şimdi bu Aykut Kocaman meselesinde istersen şöyle bakalım Aykut Kocaman meselesine. Bak yine söylüyorum ben bu arada dinamik bir süreçten bahsediyoruz. Otururlar, konuşurlar, belki de anlaşamazlar.
1: Bilemeyiz.
0: Son dakika bir
1: olabilir
0: kriz çıkabilir.
1: Abi,
0: o da olabilir. Bir taraftan onun da önüne geçmiş oluyor bence Aziz Yıldırım. Şimdi Aykut Kocaman konusunda vaziyet şudur bence. Mesele şudur Muzaffer. Onun altını çizeyim. Aykut Kocaman konusunda neden Aykut Kocaman neden gelmemeli diyenler bunu anlatmalı. Yani neden Aykut Kocaman'ın olmaması gerektiğini anlatmalılar. Şimdi bana bir şey söyle mesela. Neden sen de mesela Aykut Kocaman'a karşı şeysin, olumsuzsun diye biliyorum. Nedir abi mesela?
1: Yani ben şöyle bakıyorum
0: öyle,
1: abi
0: bir cümle söyle. Niye?
1: Son 5 yılında ne yaptığını bilmiyorum Aykut Kocaman'ın ve eski referansına güvenerek sadece Fenerbahçe'nin kritik sürecinde Fenerbahçe'nin başına gelmesi bana riskli bir durummuş gibi geliyor.
0: Şimdi son 5 yılında çalışıp da Fenerbahçe'ye göreve gelenler yani bazen hani işte Mourinho geldi olmadı.
1: Olmadı.
0: Bunu da söyleyeyim. Ben bir gün bunu Aykut Kocaman'a sormuştum. Ya bu çok konuşuluyor diye. Ne diyorsunuz diye. Hoca da şey demişti. Futbol unutulmaz ki.
1: Ama değişir abi
0: ama ben
1: sistem değişir.
0: Ben değişimi takip etmiyorum demedi. Futbol unutulmaz dedi. Ve teknik direktörlük kavramını da daha geniş çerçevede anlatmıştı. Kendisi belki çıkıp bunları anlatabilir. Bu arada bu futbol unutulmaz muhabbetin de böyle yakın zamanda olan bir şey değildi, onu da söyleyeyim. Bir sene önce falan bir yerde karşılaşmıştık. O zaman tam olarak da konu böyle gelişmişti. Yani şöyle hani bu kadar dışarıda kalıyorsunuz. Bu nasıl etkiler diye dışarıda kalmanın sizi geri götüreceği anlamına gelmez. Futbol zaten unutulmaz. Bu tamamen sizin reaksiyonlarınızla alakalı bir şey. Bir taraftan mesela geçen dün biz Sky Spor'da bir yayın yaptık. Ozan Balaban.
1: Güzel bir yayın oldu.
0: Selahattin Baki, Onur da vardı. Orada mesela Ozan Bala bana anlattı. Hoca mesela ya kalkıp ben şu maçlara gidiyorum, bu maçlara gidiyorum falan filan dememişti o zaman. Ya da hiç birkaç kez son dönemde karşılaştığımızda da herhangi bir şekilde ben şu maçlara gidiyorum, şöyle yapıyorum, böyle takip ediyorum falan filan dememişti. Ozan Bala bana mesela yayında anlattı. Dedi ki sürekli bir yerlere gidiyor, maç izliyor, takip ediyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Bu arada bunun sonuçlarını göreceğiz gelirse. Yani bunu yapıyormuş, yapmıyor muymuş? Ama bence Aykut Kocaman'ın hatası şu, onu söylüyorum yani. Yani böyle bir dünya olduğu için abi, tamam mı?
1: Tabii.
0: Böyle bir dünya olduğu için bu dünyaya göre o zaman siz belli başlı vurguları yapmanız lazım.
1: Katılıyorum.
0: Çıkın anlatın mesela. Ve hocanın ben değiştiğini düşünüyorum. Hocanın ben
1: sen
0: bu durumun...
1: Sen görüşüyorsun hocayla
0: ben ara. Ben bu durumda hocanın değiştiğini düşünüyorum. Hocanın ben buraları bir anlatmalıyım. Bu benim eksiğim. Aynı zamanda... noktasına geldiğini düşünüyorum. Yapar yapmaz. Bu başka bir
1: davet
0: şey.
1: Davet edelim buraya hocayı. Anlatsın burada.
0: Yok artık bu arada gelmez.
1: Dici futbol
0: söyleyeyim.
1: Ekranlarından
0: ben çok
1: anlatsın.
0: Zorladım. Ben çok zorladım hocayı. Hatta böyle bir kafasında karıştırdım. Bir cinlik yaptım. Dedim ki sadece cin gözlük yapan ben değilim dedim. Hocam seninle röportaj yapmak istiyorum. Bir gün bir şey olmuştu da tam şimdi hatırlayamadım. Ne olmuştu ya?
1: Hoca orada olmuştu. Da savunma mı yaptı sana?
0: Ne?
1: Savunma mı yaptı orada sana?
0: Yok savunma değil ya. Hayır şöyle... Dedim ki ya ben bunu yapmak istiyorum. Bu röportajı yapmak istiyorum. Hatta bana dedi ki ya bir kafamı da karıştırdım falan dedi. Sonra iki gün sonra aradı. Dedi ki yok dedi. O zaman dedim karışmamış hocam kafa. Yok dedi kafa karıştı ama şu an dedi ben dedi çıkıp konuşsam dedi herkese bir şey olacak dedi. Bunu herkes çok farklı yorumlayacak. Buralarda da nezaket gösteren bir insan. Hatta ben şey demiştim bak bu kadar daha çıkarım. Bu konu artık bu kadar konuşuluyor. Ya dedim ki hocam dedim yani bazı şeyleri mesela anlatmanızda fayda var. Şimdi ben mesela Aykut Kocaman'la ilgili... o da şey demişti. Ya ben hani böyle insan değilim. Yani ben geldim 60 küsür yaşına. Hı hı. Kalkıp da hani bende olmayan bir şey. Gerçekten de insan çok zorlanır biliyor musun? Yani mesela ben kendimi anlatmayı seven insan değilimdir. Öyle yaptım, böyle yaptım. Yani yeri gelirse bir şey söylersin de öteki türlü mesela sıkılırım.
1: Kimisi çok
0: seviyor. Yani sen beni mesela tanırsın yıllardır. Ben mesela birisi bana övgüyle bahsettiği zaman da utanırım mesela. Onu çok devam ettirmek istemem. Sağ ol, eksik olmasın. Denk de geliyorum. Genel şeyden bahsediyorum. Bir insanda bir şey varsa vardır. Bak hani zorla ona yapıştıramazsın. O öyle olsun isteyemez. Olmaz yani. Bazı şeyler çıkmaz. Sonra şey demişti. Ben hani bunu anlatamam. Ben de dedim ki o zaman hocam mesela bunu çıkıp söyleyeyim mesela. Ya ben böyle insan değil. Yani ben bunları anlatamam. Utanırım ben böyle kendine ilgili bir şey anlatmaktan. Yani bu da bir şeydir. Açıklama meselesidir. Dolayısıyla baba geliyoruz konuya. Yani işin özetine. Aykut Kocaman geliyor. Benim görüşüm şudur. Bak ben Aykut Kocaman bana soru şu. Aykut Kocaman bu dönemde Fenerbahçe'yi sırtlayacak, yürütebilecek iradede insandır. İradede insandır. Son 15 yıla bakıyorum. Son 15 yıla. 16 yıla bakalım. Ben Fenerbahçe'de o 16 yıl içerisinde bak bütün dönemin koşulları içerisinde her şeyi değerlendirmek lazım. Bu 16 yıl içerisinde en nitelikli iş yapan hocalar arasında görev aldığı süre ve yaptıkları itibariyle ben Aykut Kocaman'ı Fenerbahçe'de 1'e koyarım ama genel algı 10 numara. Neden bunu söylüyorum? Hemen isterseniz hızlıca o tarafı da geçeyim.
1: Tabii,
0: 2011
1: abi.
0: Fenerbahçe şampiyon ve çok zor bir şampiyonluk. Kafa kafaya giden bir sezon. Çok zor bir şampiyonluğu aldı Fenerbahçe. Devamında kumpastan sonra süper final. Süper final oynanmıştı. Playoff oynanmıştı. Orada son maç Galatasaray'ı yense şampiyon. O dönemin koşulları çok başka. Ben hatta hocaya şunu sormuştum. Sorum şuydu. Bir teknik direktör günün kaç saatini takıma ayırır? Ve o dönem ne yaşadınız diye. O dönem şöyle bütün motivasyonu mesela 5 saat boyunca ayırıyorsa orada olması lazım. Ben de o zaman ikiye bölündüm zaten. Yani bir tarafta hocalık yapıyorsun, bir tarafta idarecilik yapıyorsun, bir tarafta bu kulübün yükünü taşımaya devam ediyorsun. O liderliği yapmıştır, oralardan çıkarmıştır. Her şeye rağmen bu Alex meselesi biliyorsun patladı. Onu da belki bir gün çıkıp kendisi anlatacaktır. Bir plan yapıyor. O plan içerisinde bak bir plan yaparsın işler değişir. Belki Alex'le oynasaydın yine kazanamayacaktın. Ama en azından şöyle olacaktı. Bunlar sana gelmeyecekti. Ama o günün gerçeği nedir? Bir gün belki Aykut Kocaman çıkıp anlatacaktır ama o çok da o polemiklerin içerisine girmez. Sonra O takımla Fenerbahçe gitti şey yaptı mı abi? Avrupa Ligi'nde yarı final oynadı mı?
1: Oynadı.
0: Hatta finalinde ayağından döndü yani. Tabii çok canım, yaklaşmıştı. Ya.
1: İlk maçta o direkler falan olmasa finaldeydik
0: sonuç, abi. Sonuç yani. Benfica o zaman da Benfica hakikaten yine çok iyi takımdı. Jesus'un vardı o takımın başında.

0: Jesus vardı.
1: Jesus vardı, evet.
0: Galiba o yıl onlar mı şampiyon oldu? Kaybettiler
1: mi? Chelsea oldu.
0: Chelsea miydi?
1: 1-0 Chelsea yenmişti, tamam. Yanlış hatırlamıyorum.
0: Ondan sonra bıraktı o takımı Aykut Kocaman. Doğru mu? Doğru. Sonra Ersun Yanal geldi ve o takımı, o takımla en erken şampiyonluğu aldı. Orada da hocanın tabii büyük hakkı vardır. Ersun Yanal eskiden gerçekten de büyük hocaydı bak. Yani bu güncel futbolu çok güzel oynatıyordu. Ben onun bir milli takım maçını hatırladım. Danimarka'ya karşı Nihat Kahveci, Fatih Tekke. Bak Danimarka'yı dövdük resmen. Yani muazzam işler yapıyordu. Sonra Ersun Yanal'da parayı buldu. Değişti. Böyle abuk sabuk işler yapmaya başladı. Hocalık kariyeri çok geriye gitti ama Fenerbahçe'de kalsaydı eğer, bence hataydı o. Fenerbahçe'de kalsaydı eğer 2013-14 sezonu. O sene de bak Fenerbahçe'nin aldığı şampiyonluk değerli bir şampiyonluktu. Galatasaray'da Fatih Terim ayrılmış. Mancini gelmiş. İyi bir kadrosu vardı. Yani Drogba'ların, Snyder'lerin, Selçuk İnanların, Melo'ların olduğu Galatasaray'a karşı şampiyonluğu kazanmışlardı. İyi bir kadrosu vardı Fenerbahçe'nin. Ondan sonra o, bence Ersun Yanal'la devam etmek başka bir hikayeyi beraberinde getirecekti. Ama o gün o kararı verdi. Aziz Yıldırım da bunun bedelini, sen bunu yaptın diyerek 2018 yılında ödedi. 16 bine 4 binle Aziz Yıldırım'ı yolladı Fenerbahçe, evet. Kongresi. O süreçlerden bir tanesidir. Yani kırılma noktalarında Aziz Yıldırım'ın kararları belki de geriye dönük baktığında ya ben evet buralarda hatalar yaptım diyordur. Aziz Yıldırım'ın değişimi de aslında bu hataları kendiyle ilgili değerlendirmesini yaptıktan sonra belki de ona göre hareket ediyordur.
1: Peki.
0: Bu eylemlerde de göreceğiz. Şimdi o takımı bıraktı mı şey Ersun Yanal, o takım şampiyon oldu mu? Oldu.
1: Oldu.
0: Sonra geliyoruz 2018 senesine. 2018 senesindeki Fenerbahçe kadrosu 20 yıllık Aziz Yıldırım döneminin en bence hani orta halli kadrolarından bir tanesiydi. Doğru mu? Doğru. Ve o kadroyla Fenerbahçe şampiyonluğa yaklaştı. Türkiye Kupası'na da yaklaştı. Okan Buruk Aykut Kocaman'ın kaderini değiştirdi. Ne yaptı? Okan Buruk hem ligde hem kupada Fenerbahçe'yi yendi Aksaray'dayken iki kupadan birden etti. Ve Fenerbahçe'nin o kadrosu yarışın içerisindeydi. Galatasaray'la puan farkı 2 olabilir. Yani 2 ile falan bitti. Sonra savunan değil savunduran Fenerbahçe propagandasıyla Ali Koç geldi. Komol ile birlikte Aykut Kocaman'ı biçtiler. O takımı dağıttılar. O sene takım küme düşüyordu. Evet. Kırılmalardan bir tanesi odur. Yani siz o düzen üzerinden devam edilseydi, eğer Aykut Kocaman'sız da olsa o düzen üzerinden devam edilseydi, Fenerbahçe bence o dönemlerde o hallere düşmeyecek, daha iddialı duruma olabilirdi. Çünkü bak orada şöyle bir şey de var. Galatasaray yıllarda kötüydü sonrasında. Yani hatırla, Başakşehir'in şampiyonluğu geldi, Trabzon'un şampiyonluğu geldi, Beşiktaş'ın şampiyonluğu geldi. Evet, Galatasaray'ın dönemde araya girdi çıktı ama Galatasaray hiç bu kadar güçlü de değildi o dönemlerde. Olmamıştı. Yani o fırsatları değerlendiremedi. Aykut Kocaman Fenerbahçe için bir kırılma mıdır? Ben kırılma olduğunu düşünüyorum. 2012-13'te bıraktığında nitelikli bir takım bırakmıştı bence. Özellikle mesela Fenerbahçe'de bu işi iyi yapan hocalar vardı. Davun bunlardan bir tanesiydi. Altını çizmek lazım. Benim şahit olduğum dönemler için söylüyorum. Toplam değerlendirmeyi yaparak söylüyorum. 2018'deki o kararlarda Fenerbahçe'nin olumsuz bir kırılma oldu ve devamı geldi. Hayırlısı olsun. Yani hoca geldiğinde Fenerbahçe'de büyük bir muhalefet var. Ben de bunun farkındayım. Burada esas kendisini anlatması gereken kişinin, ben olguları anlatıyorum. Böyle oldu, böyle oldu, böyle oldu diye aktarıyorum. Dünyamda ne yaşıyorsam, gördüğüm şey neyse onları aktarıyorum ama burada esas olarak anlatacak olan isim şeydir, Aykut Kocaman'dır.
1: Onu da sahada göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Yani eğer anlaşılırsa Aykut Kocaman öyle bir futbol oynatmalı ki insanları da ikna etmeli. Evet, gerçekten Aykut Hoca doğru bir kararmış diye. Bu süper chatlere geçelim. Birçok sayıda süper chatimiz var. Çok teşekkür ederim izleyenlerimize. Anlıkta 3300 kişiyiz. Lütfen bir like tuşuna basarsanız mutlu oluruz. Abone olursanız da seviniriz. Sık sık yayınlarımız devam edecek diye, evet. Süper chatlere geçelim. Ahmet Bey, TFF bahis skandalıyla alakalı ne gibi aksiyonlar alacak? Dünya Kupası'ndan sonra Galatasaray'a büyük yaptırımlar uygulanacağı söyleniyor. İktidarın 3 Temmuz telafisi olarak Fenerbahçe tarafında pozitif davranacağı konuşuluyor. İyi yayınlar demiş.
0: Bahis skandalı. Ya şimdi bu bahis skandalı ile ilgili ben, yani arada kaldı bir şeyler oldu, oyuncular açıklandı, bilmem ne oldu. Ben
1: Dünya sürecinde çok sürecinde çok operasyon yapılacak, bu işler edecek falan deniliyor.
0: Biraz böyle haberler veriliyor. Bazı politika muhabirleri tarafından veriliyor ama bence orada şöyle bir sıkıntı var. Ben sana söyleyeyim yani. Ben o hatırlıyorum abi. Bak buralarda da şöyle durumlar oluyor. Yani izliyorum, görüyorum. Onunla konuştum öyle olacak, bununla konuştum böyle olacak. Savcılığın bir soruşturması var, yöneticilerle ilgili bir mesele. Şike varsa zaten 6.220 kapsamında alırsın, soruşturma yaparsın. Son 5 yılda bahis oynayan yöneticiler varsa onlarla ilgili federasyon işlemi yapar.

0: yoluna bakar. Ben bu işte abi bence daha fare doğurdu. Bence burada bir şey yok. Ne diğer taraf neydi? 3 Temmuz şeyiyle alakalı. Bir daha söyler misin?
1: İktidarın 3 Temmuz telafisi olarak Fenerbahçe tarafında pozitif davranacağı konuşuluyor demiş.
0: Yani şöyle diyor. Burada diyor Ahmet Bey şey diyor, bir bahis operasyonu yapılacak ama bu bahis operasyonu Fenerbahçe'ye
1: vuracak.
0: Fenerbahçe'de öyle bir şey söz konusu olamaz.
1: Bence
0: yani
1: olamaz.
0: Bir yapı eğer böyle olsaydı Mert Hakan'ı şey yapmazdı. Tutuklamazdı ki onun tutuklanması da yanlıştı. Tutuklu olarak yargılanması yanlıştı.
1: Evet,
0: bunun olacağını düşünmüyorum. Sonuç itibariyle hani buralarda şöyle bir şey yok, onu da söyleyeyim. Biz bahis soruşturmasını nasıl biliyoruz abi? Şöyle biliyoruz. Bir futbolcu 5 yıl içerisinde oynamış mı, oynamamış mı?
1: Evet.
0: Yönetici görev aldığı dönem içerisinde oynamış mı, oynamamış mı? Buna göre bakılıyor. Şimdi idari suçlar var, bir de ceza hukuku var. Ceza hukukuna giren taraf nedir? Şike yapılmış mıdır, yapılmamış mıdır? Bunlara bakılacak, hareket edilecek. Ben buradan çok bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Bir de bir ülkenin kendisi bu kadar kendini kaotik ortamın içerisine atmaz ya. Bu arada hani bir şeyi örtmek açısından ben bunu söylemiyorum yani. Örtülecek, öyle olacak, böyle olacak bağlamında ben bunu söylemiyorum. Ama yasa dışı bahisle mücadele. Gerekse yani insanların kendi maçlarına bahis oynaması meselesi. Bu bir kere yanlış bir şey. Bu bir kere yanlış bir şey. Bu operasyonların bence bir faydası oldu. Bundan sonra hiç kimse, hiçbir futbolcu, hiçbir yönetici, hiçbir şey, hakem, başka ne var? Teknik direktör. Kimse herhangi bir şekilde kendi maçlarını oynamaz. Şey de yanlıştı mesela.
1: Masörler yani, falan çok
0: doktoru,
1: tuhaf gelmiş.
0: Masör bilmem ne yapıyor adam.
1: Hani, oynar abi yani ne var ki bunda?
0: Bunun bence çerçevesini daha doğru şey yapmak lazım. Çizmek lazımdı. O zaman bak bu mesele ne biliyor musun? Şimdi bahisi kötü gibi gösteriyorlar. Tamam, bu futbolun bir gerçeği. Yasa dışı bahisle büyük bir mücadele var.
1: Evet.
0: Onun önüne geçmeye çalışıyorlar. O zaman kardeşim şöyle yaparsınız. Kapatırsınız bunu. Bu işten kurtulursunuz. Tamam, yok dersiniz yani. Federasyonda belli çerçeve çizmiş gidiyor. Onlara da saygı
1: abi
0: duyuyoruz.
1: Oradaki pastayı kimse bırakmak istemez diye tahmin
0: ediyorum. Ama 3 Temmuz konusunda şey alır. Ben sana söyleyeyim. Bak buradan da söylüyorum. Aziz Yıldırım masaya yumruğunu vurur.
1: Abi valla bu sene zaten
0: kavga hani etmem, mahkemeleşmem, devletten para alamazsın diyor.
1: Evet.
0: Ama bunun karşılığında mağduriyeti belgeliyorsun. Gidersin bunun karşılığında devletle masaya oturursun. Çeşitli anlaşmalar yaparsın. Arazi alırsın mesela. Dersin kardeşim
1: tabii, en
0: benim zararım budur, böyledir. Onları ben tanzim edeceğini ve büyük bir yol alacağını düşünüyorum. Ya sen bir şey söylüyordun.
1: Sayın Saran döneminde zaten 3 Temmuz sanki
0: çok
1: Fenerbahçe'nin davası değilmiş gibi bir İzlenim vardı bu sene.
0: Sahiplen sonra diyeceklerdi ki baba sen de o günlerde bize vuranlardan bir tanesiydin.
1: O yüzden sessiz kalmak durumunda kaldı birazcık. Devam edelim. Yunus Bey desteğini göstermiş. Teşekkür ediyoruz.
0: Yok, sessiz kalmak durumunda değil, o bir taktik.
1: Ya işte taktik veya neyse değil yani. Abi sessiz kaldı yani gün sonu. Gidenin arkasından konuşmayalım. Arabasını da satılığa koymuş. İnşallah kolay bir şekilde satar. Sahibinden de.
0: O doğru mu ya?
1: Doğru yani, anladım.
0: Koyar abi dersin.
1: Koyar tabii abi, ne var bunda?
0: Yalnız kötü kazayı tekrar geçmiş
1: tabii,
0: olsun bu arada.
1: Sen görmüştün değil mi canlı kazayı?
0: Yok ya,
1: yanından geçmiştin
0: gördüm.
1: yani.
0: Arabanın kaza yani. Saadet'in sana kaza haberini görmüştüm. Ben o gün Kadıköy'e bir yere gidiyordum.
1: Ne
0: tarafta olmuş ya o kaza?
1: O taraflarda bir yerde, oradaydın sen ya. O taraflarda bir yere.
0: Geçerken gördüm yani orada şey. Arabayı gördüm ama hani orada bir kalabalık vardı. Çok da görememiştim. Tabii Saadet'in Bey'in şoförüne de orada şey yapmak lazım. Ne var abi, çakarlı arabayla binle gidiyorsun şeyden. Hani ne olacak, nereye gidiyorsun? Yani genelkurmay başkanımsın. Günün sonunda sakin gidersin. Önünde şey falan da yok. Hani polis arabası falan filan da. Çocuk oradan çıkınca bam diye geçirmiş. Geçmiş olsun tekrar.
1: Geçmiş olsun. Yunus Bey desteğini göstermiş. Cahit Bey, Aydın abi siz.
0: Mesela orada suçlu kim bilmiyorum. Suçlu kime
1: abi
0: yazdım?
1: Arkadan vuran her şekilde suçludur zaten. Yani
0: ben güvenlik şeridini kullanabiliyorum. Ben güvenlik direkt... mesela güvenlik şeridini kullanabiliyorum. Böyle bir hakkım
1: yok,
0: var.
1: Yok. Yine arkadan vuruyorsan evet, suçlusun abi. Her şekilde.
0: Geçmiş olsun.
1: Cahit Bey, Aydın kursun abi, sizi uzun zamandır takip ediyorum. Fenerbahçe medyası sizin gibi Fenerbahçe için çabalasa her şey için teşekkürler.
0: Şimdi
1: demiş.
0: Bu çabalasa meselesine gelince ben onunla ilgili bir şey söylemek isterim. Yani gerçek neyse ben onu aktarmaya çalışıyorum. Gördüğüm şeyi aktarmaya çalışıyorum. Dolayısıyla ben açık fikrimi söyleyeyim.
1: Evet.
0: Ben bana de ki, şimdi burada tabii biraz Fener Beşiktaşlılar ve Trabzonlu arkadaşlarımız kızabilirler ya da diğer takım taraftar arkadaşlarımız kızabilirler ama ben bu işin içindeyim, tamam. Bu işin bir mantığı var. Bu iş nedir? O da şu. Bu işin bir reytingi önemli. Yani insanlar takip ediyor ve biz buralarda ekmek kazanan insanlarız ama aynı zamanda işin bir de psikolojisi var. Ben güçlü rekabetten yanayım. Bana sor. 5 yıl boyunca kimler şampiyon olsun, benim kafamda hep şu olur, ben sana söyleyeyim yani, işte 3 kere Galatasaray olsun, 2 kere Fenerbahçe, 3'e 2 arada sırada bir Beşiktaş giriyor, Beşiktaş da giriyor ya da işte böyle, çünkü bu işin ekonomisi, bu işin bir rekabeti var. Şimdi bu benim istediğim rekabet tablosu. Tamam mı? Ama bir de işin şey tarafı var tabii ki. Rekabet tarafı ve işin haber tarafı var. Ben bu işin bu tarafındayım. Hiçbir gazeteci de şöyle bir şey yoktur. Yani böyle objektiflik diye anlatılıyor. Yani fikrini söylemek objektif olmadığın anlamına gelmiyor. Fikrini söylersin. Bir olayı aktarırsın. Gördüğün çarpıklığı anlatırsın. Eğriyi söylersin. Doğruyu anlatırsın. Adı her neyse. Ama şu oldu. Ben onu söyleyeyim. Şimdi 3 Temmuz meselesinde ben aydınlık kökenliyim. Eskiden beri ben futbol FETÖ üzerine çok sayıda haber yaptım, röportaj yaptım. Yani ben 2000 yılında üniversiteye girdim. 2001-2002'de aydınlıkta ulusal kanalda çalışmaya başladım. Çok genç bir gençtim. Yani 16 yaşında okula girmiştim. 17-18 yaşlarında çalışmaya başladım. Ve bu konu üzerine ben çok sayıda haber yaptım. O siyasi birikimim ve fikrim, düşüncem de vardı. Ve dolayısıyla ben FETÖ'nün bir örgüt olduğunu, bir terör örgütü olduğunu ben Ergenekon zamanından biliyorum. Çünkü yaşıyordum, görüyordum. Bu olay olunca da ben FETÖ konusunda Fenerbahçe'nin yanındayım. O mücadelede Aziz Yıldırım'ın da yanındayım. Fenerbahçe'nin de yanındayım. Bu mücadelesinde mesele odur. O yüzden yani burada bir çaba gösteririm. Fenerbahçe'nin haklılığının ortaya çıkması için bir çaba gösterdim ve göstermeye de devam ederim. Bugüne kadar da bu konuyla ilgili çok sayın yaptık. Yakaladığım zaman da röportaj yaptım. Çünkü gerçek ortaya çıkmalı. Ortak düşmana karşı doğru mücadelenin ben önemli olduğunu düşünüyorum. Bu konuda ben her zaman Fenerbahçe'nin yanındayım.
1: Peki.
0: Kim olursa olsun onu da söyleyeyim. FETÖ'nün gadrine kim uğramışsa ben onun yanındayım ve onun yanında onunla o mücadeleyi yaparım yani.
1: Peki. Memiş Akın bir süper chat göndermiş. İyi yayınlar demiş. Parayı istemesin abi senden.
0: Yayın bitir. Boş işlerle uğraşamamış.
1: Ahmet Bey, bizde eksik olan aidiyet duygusu. Aykut Kocaman'dan yüksek aidiyetli, Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamış yerli hoca varsa o gelsin ama yok, Aykut Hoca gelirse başarısız olmaz demiş.
0: Bu doğru bir soru. Şey de var mesela, bak ben İsmail Hoca çok duygusal insan, tamam, ben bir keresinde İsmail Hoca ile böyle birkaç saat oturmuştuk, gerçekten duygusal insan.
1: Evet.
0: İsmail Kartal. Gözleri doluyor yani şeyin, İsmail Kartal'ın. Duygusal bir insan. Yoğunluğu yaşayan bir insan. Elinden geleni de yaptı Fenerbahçe'de. Ama olmadı. Hı hı. Ve fakat hani İsmail Kartal gelsin ama Aykut Kocaman gelmesin sorusuna, çünkü böyle düşünenler de var. Onların düşüncelerine de saygı gösteriyorum.
1: Sen nasıl düşünüyorsun gösteriyorum. Bu konuda?
0: Abi İsmail Kartal gelsin, Aykut Kocaman gelmesin deniliyorsa burada bir çelişki yok mu yani? Aykut Kocaman
1: bence
0: daha başarılı.
1: Var.
0: Daha başarılı Aykut Kocaman. Niye gelmesin? Bak şey nedir biliyor musun? Algı öyle bir şey ki, bu dünyanın en büyük, hep eskiden beri öyledir bu arada, onu da söyleyeyim sana. Hı-hı. Bak eskiden beri öyledir bu işler. Yani sadece sosyal medya ile ilgili bir şey değildir. Eskiden sosyal medya yoktu ama gazete vardı ve televizyonlar çok güçlüydü. Dolayısıyla medya bir güçtür, sosyal medya bir güçtür. Ben hep bu örneği veriyorum. Bu çok bence önemlidir. Bak bu FETÖ var ya, bir tane kurşun atmadan Türk ordusunu teslim aldı. Neyle? Psikolojik savaşla, evet, algıyla. Bunu yaptı ve toplum inanmıştı.
1: Medyayla.
0: Toplum inanmıştı, toplum. Ben çok insanla kavga ettim, tartıştım. İnsanlar şey diyordu bana ya. İşte, vay ya işte Genelkurmay Başkanı da böyle çıkmış ya. Şimdi ben o ifadeyi kullanmak istiyorum. Çok çatıştığım insan da oldu yani. Sonra öyleymiş. Ya zaten öyleydi yani, bu kadar akılsızlık olur mu yani? Bunlara destek verildi. Niye? O kara propaganda şey... ne onun adı, gazetelerden bas, televizyonlardan bas. Bak akşama kadar seninle ilgili algı yaparsak seni tutuklarlar.
1: Tutuklarlar
0: tabii. İtibarsız hale gelirsin.
1: Evet.
0: Bak yalan üzerinden algı yaparsak seni itibarsız hale getiririz, tamam mı? Bu iş böyledir. Şimdi burada da mevzu o yani. Hoca öyle, hoca böyle, bilmem ne. Bu arada şöyle, algı derken de insanların görüşleri vardır. Bak ben bile isteye yıpratmak için bunların yapıldığını falan söylemiyorum. Ama bazı gerçeklere de sadık olmak lazım. Şimdi ben bir Aykut Kocaman portresi anlattım. İtiraz edebilir misin buna?
1: Yani Aykut Kocaman geneliyle alakalı mı?
0: Hayır, Fenerbahçe Aykut Kocaman anlattım. İtiraz edebilir misin buna?
1: Kattıklarıyla alakalı edemem tabii ki.
0: Edemezsin çünkü olgu. Neyi evet. Değiştireceksin? Böyle tabii şey olur ki. Mu? Ben bunları anlattım. Böyle oldu, böyle oldu, böyle. Üstüne ben yorum yaptım. Yorumu itiraz edebilirsin.
1: Evet.
0: Ama Aykut Hoca'nın üzerinde bu kaldı. Ve fakat şöyleydi tabii. Bak Fenerbahçe'de bence şöyle bir problem var. Bak Galatasaray adamlarını yedirmiyor.
1: Katılıyorum abi buna.
0: Fenerbahçe yediriyor. Fenerbahçe
1: evet.
0: Yediriyor. Peki değeri kim yiyor? Peki kim yiyor? Fenerbahçe'nin adamlarını
1: kendisi
0: yiyor. Kendisi niye yiyor? Çünkü o fikre, o düşünceye inanıyor. Aziz Yıldırım'ın gittiği koşulları düşünelim. Ali Koç'un geldiği koşulları düşünelim 2018 yılında. Arada böyle bir fark olduğunu düşünüyorum.
1: Ben buna katılıyorum abi. Yani Fenerbahçe yıllardan beri kendi içindeki savaşı bitiremediği için bu problemleri yaşıyor zaten. Evet, devam edelim süper chatlere.
0: Edelim, biraz hızlanalım.
1: Tamam, hızlanıyorum. Yunus Bey, Fenerbahçemizin başına Aziz Yıldırım'ın gelmesini çok istedim. Sebebi ise Fenerbahçemize laf söz söyleyenler 3 kere düşünüp konuşacak olmalarıdır demiş. Mustafa Bey, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına kadar Fenerbahçe sizce kaç transfer gerçekleştirir demiş. Herhalde o zamana kadar
0: bence oradaki bütün ihtiyaçları, ya ana ihtiyaçları karşılarlar. Evet. Ondan sonra da bu transfer dönemi Fenerbahçe için dinamik geçer. Orada şöyle bir durum var bak Muzaffer. Şimdi gidecekler var, gelecekler var. Son dakika fırsat transferler olabilir. Tabii. Yani bir mesela bir takım geldi dedi ki bana Fenerbahçe'den bir oyuncu söyle. Böyle iş yapan bir oyuncu söyle.
1: Asensio diyeyim.
0: Mesela Asensio işte başka
1: iş yapınca.
0: Var ya abi, şimdi o kadar da şey, Şikrinyar var. Her ne kadar Genduzi ilk sezon diyelim. İş yapmasa da şey Kerem Aktürkoğlu ben yapacağını düşünüyorum bu sene. İşte Genduzi var, Kante var. Var işte var oğlu var yani.
1: Var var.
0: Geldi son dakika iyi bir teklif geldi. Oyuncu da geldi dedi ki ben bunu yapmak istiyorum ne dersiniz ne yapayım diye.
1: Tabii.
0: O durumlarda yeni yeni bazı gelişmeler olacaktır. Ben Fenerbahçe'nin de o planlamayı o şekilde yaptığını düşünüyorum açıkçası.
1: Peki devam ediyorum. Yaşar Köksal, Aykut Kocaman'dan sonra Ersun Yanal aynı oyun anlayışıyla oynayarak mı Nisan'da şampiyon oldu diye sormuş sana.
0: Bak bu o yıllarda Fenerbahçe çok baskın top oynuyordu.
1: Evet,
0: çok Yanal önüne basıyordu. Dönemde. Ama Aykut Kocaman'ın oynattığı oyun neydi o yıllarda? O takıma nasıl oyun oynatıyordu? Onu bu ne kadar bu kadar şey hatırlamıyorum. Net hatırlamıyorum. Mutlaka farklıdır bu arada. Mutlaka farklıdır. Hı-hı. Ama şey de sormak lazım. Neydi beyefendinin
1: ismi? Yaşar Bey.
0: Yaşar Bey mesela yarı final oynamıştı Fenerbahçe şeyde UEFA Avrupa Ligi'nde.
1: Benfica'ya.
0: Benfica'yla. Beğeniyor muydunuz o zaman Fenerbahçe'yi?
1: O dönem.
0: Ona da yazarsanız sevinirim.
1: Peki. Ahmet Bey, telafiden kastım 3 Temmuz döneminde kaybedilen maddi gelirin tazmin edilmesi.
0: Tabii,
1: onu
0: tabii.
1: Aslında anlattı işte anladım. Az önce Aydın abi. Belki yani zaten para olarak değil ama.
0: Aziz şunu söylüyor. Ben gidip de devletten para bak açık evet. Açık zaten söylüyor. Bunu birkaç yerde de söyledi. Devletten bir para alamazsın. Mahkemeleşemezsin. Oturursun konuşursun. Ben Aziz Yıldırım'ın bu sene bütün bunlarla birlikte bu kazanımlar için de çok yoğun bir mücadele vereceğini söyleyebilirim. Bunu zaten hissettiriyor. Yapacağım hı-hı. diyor yani. O masalara oturacağım ve burada haklar var. Bu haklar kazanılmalı. Ha diyeceklerdir ki sen şimdi sen dışarıda kaldığın dönemde bunu niye yapmadın? Hangi sıfatla yapacak?
1: Tabii. Ve son süper chat'i de ekrana getireyim. Şahin Bey, abi madem Fenerbahçe topçu alamıyor limit yüzünden Rashford ve Diaz kiralık alamaz mıyız? İlla bonservis almamız mı lazım? Beşiktaş şampiyon olduğu sezon gibi. Beşiktaş.
0: Yapabilir tabii ya. Burada birçok ihtimal var. Onları tabii. düşünüyorlardır. Yani bizim düşündüklerimizi hem Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım hem yöneticileri hem bu planlamayı yapan şeyler profesyoneller o şey noktasında hareket ediyorlardır mutlaka. O işleri toparlamak için mücadele ediyorlardır.
1: Peki. Abi teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğin?
0: Yok. Ağzına sağlık. İzleyenlerimize teşekkürler. Böyle hızlandırılmış bir yayın yaptık.
1: En azından vallahi bir saat yayın yaptık. O çok da hızlandırılmış ya. Olmadı ama güzel yayındı. Ağzına sağlık abi. İzleyenlerimize teşekkür edelim.
0: Güzel ben diyordu bu arada Mpepe şey Aziz Yıldırım.
1: Mpepe diyordu.
0: Evet. Abi.
1: Ya orada şey de zaten bak işte abi nasip bazı şeyler. Orada o şekilde telaffuz etti. Hemen ertesi gün Hakan Bey çıkıp bununla alakalı dalga geçince insanlar hop ya o kadar da değil yani. Koskoca Aziz Yıldırım'dan bahsediyorsun deyip orada en az bence 1000 oy kaybetmiştir yani yaptığı o tavır ve hareketle diye düşünüyorum. Daha sakin olmak lazım bu konularda.
0: Bir laf var onu söylemeyeceğim.
1: Peki. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Yayınımızı beğenmeyi lütfen unutmayın diye hatırlatalım. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyelim.
0: Hoş herkese şeyden. Selamlar. Görüşmek üzere.
2: Kim ne dedi? Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası başlıyor.
4: İyi sabahlar, iyi öğlenler Radyo Gol dinleyicileri. Malum bugüne erken başladık hepimiz. Daha güneş doğmadan hazırlanmıştık. Uykumuzdan kalktık bunun için. Çok heyecanlıydık, çok güzel bir gün olsun istedik, güzel bir pazar olsun istedik ama maalesef en azından bizim bakış açımızdan bekleneni alamadığımız bir sabah oldu diyelim. Ne diyorsun Barancığım?
5: Ya iyi günler. Gün iyi değil. Ben hiç

0: şey değilim. Ya zaten uykudan feragat etmekte çok zorlanan bir insanım. Bir de böyle üzerine bir sinir bozukluğu da. Yani şöyle, bu maç üzüntüden daha çok böyle sinirleri bozdu tadında bir maç bence, duygusal olarak. Çünkü gerçekten milli takım gruplar belli olduğundan itibaren lokma grup, işte buradan çok rahat çıkarız, işte turnuva beklentilerini çok yükselten, işte Arda'mız var, Kenan'ımız var, yıldızlarla dolu bir milli takım, bizim çocuklar ait, yani çok gazladık bence millet olarak ve beklentileri çok yükselttik ve bugün biraz onun üzüntüsünden çok sinir bozukluğunu yaşıyoruz. Çünkü neden? L'Ekip'in başlığı istersen abi sen ver.
1: Abi L'Ekip başlığında, Fransız spor kuruluşu başlığında ne demiş? Avustralya Türkiye'yi tuzağa düşürdü.
0: Evet, yani bu zaten her şeyi anlatan bir başlık. Bizim basında da yarın görürüz, bugün görürüz yine yapılan yayınlarda. Avustralya'nın gerçekten tek bir oyun planı vardı ve biz bu tuzağa, bu kupaya bu kadar hazırlanıp nasıl düşebiliriz? Tek oyun planı olan bir takımın o beklenen yerden bizi vurmasına nasıl izin veririz? Bence siniri bozan şey ve bu ve bunu gördüğümüz koca bir 45 dakikayı çöpe attığımız yerde nasıl ikinci 45'te bunu çevirecek hiçbir şeye çalışmayız, o hamleleri yapmayız. Yani bugün Montella'ya yazar en başta, Montella'nın kaybettiği bir gün gibi. Oyunculardan önce onu söylemek lazım. Çünkü bugün taktiksel olarak yenildik. Yani ben o oyuncu kötü, bu oyuncu kötü. Evet, herkes kötü. Ama herkes kötüyse de bir yerde taktik kötüdür ve o takım işlememiştir. O zaman hocaya döner oklar. Bugün kesinlikle Montella'da bence kabahati aramak lazım ki ben Montella'yı bugüne kadarki yayınlarda çok övdüm. Yani en çok da şu şeyini övdüm Montella'nın. Milli takımlarımız genelde çok sürpriz maçlarda iyi skorları alabilen ama böyle okyanusu geçip derede boğulabilen bir milli takımdı bugüne kadar. Ama Montella genelde o dereleri hep stabil bir şekilde geçirtti milli takıma. Yani o dereleri o kadar iyi geçtik ki büyük maçlara zaten çok bir gerek kalmadı bizim milli takımız için son 3-4 yılda. Montella bunu çok iyi yapmıştı ve Avustralya ve Paraguay tam bunları yapması gereken, o dereyi bize önce geçirtip okyanusa sonra bakmamız gereken maçlardı. Daha en başta çok ağır boğulduk. Yani beraberlik çok işimize yarardı, o bir puanı kaybetmek bizi gerçekten önümüzdeki maçlar çok yoracak.
1: Yani şimdi Paraguay çok ciddi bir maça dönüştü bir anda.
0: Paraguay'da yani beraberlik şansın kalmadı. Paraguay'ı aynen yenmek zorundasın ki bu hiçbir şey garanti etmiyor. Paraguay'ı yendiğin denklemde Amerika'ya, ki bu oyunla kaybetme olasılığımız çok yüksek. Amerika'ya kaybettiğinde 3 puanda kalıyorsun. 3 puanla grubu 3. bitirebilirsin ve 3. olarak bu gruptan çıkma şansın 3 puanla yaklaşık %40 gibi bir ihtimaldi yanlış hatırlamıyorsam istatistik olarak, çünkü en iyi üçüncüler çıkacak biliyorsunuz. Yani 3 puan düşük bir puan, 4 ile kesin çıkıyorsunuz gibi bir tablo var. Ama işte o artık Paraguay'ı yenip Amerika'dan da bir puanı almayı kovalayacağım. Bence zor bir denkleme dönüştü.
1: Yani yine Türkiye'nin kaderi hep bir abi, o öyle olsa bu böyle olsa buradan çıkar mıyız?
0: Aynen öyle, bu grupta da olmasın. İşte bu grupta da bu olmasın artık. Yani bu insanın sinirini bozuyor üzmekten çok. Buraya kadar gelmişsin, 20 yılda bir gidiyorsun Dünya Kupası'na. O da inşallah 20 yılda birdir. 54'ten çünkü 2002'de gidebilmiştik. Şimdi 24 yıl sonra gittik. Hadi 20 yıl diyelim ama hani buraya gelebilmişken, hem geçen program söylediğimiz bunun oradaki pazarlamasını hiç iyi yapamadın, Türkiye ürünleri satılmıyor, milli takım tanıtılmıyor, burayı kaçırıyoruz dediğimiz şeyden bu sefer sahadaki sonuç da kötü. Hiç gittin yok oldun olacak. Çünkü şöyle bir şey var, futbol Avrupa'da izlenen bir spor, Amerika'da değil. Yani Amerika'da tanıtım için güzel bir saat bu sabah oynadığımız saat ama hani gerçekten oradaki insana ne kadar geçirecek bir de bu kayıptan sonra Türkiye'nin futboldaki varlığını. Bu sefer Avrupa'daki insan bu sabah saatini hiç izlemiyor. Onların tam uyku saatine denk geliyor. Zaten onlar için hiç bu turnuvada olmamışsın gibi bir şey olacak. Asıl Avrupa kıtası, asıl izleyenler için. Çok verimsiz bir Dünya Kupası'na doğru, kabus tabloya doğru gidiyor. Umarım buradan çeviririz. Yani ümitlenmek için sebep var mı? Şu an benim için yok açıkçası ama inşallah yanıltır bu milli takım
1: yani
0: bizi.
1: Ümitlenmek zorundayız sonuçta.
0: Zorundayız yani ama.
1: Yani kazansa da kaybetse de bu takım bizim şimdi. Bizim sorumluluğumuz. Yani biz derken bizim.
0: Ama ben işte ben biraz yani bizim olduğu için eleştiriyorum zaten. Tabii. Tabii yani yabancıyı ben niye eleştireyim o?
1: Dost acı söyler.
0: Dost acı söyler. Bir de bizim milli takım bugün şeyden maçtan sonra yatağa kendimi geri attım. Yalan olmasın. Çok sinirliydim. Bir şey de izleyesim gelmedi o an ama böyle yalandan böyle Twitter'da birkaç yoruma bakarken Serdar Ali Çelikler'in şeyini gördüm maç sonrası yorumunda. Hani biz eleştirdikçe başarılı olan bir milli takımız yorumunu gördüm. Ona ben katıldım.

0: katıldım. Yani biz negatifi bastıkça bizden bir şey çıkacaksa çıkacak bence. Aynen. Pozitif bu gazlamalarla gördük ilk maç. Çok gaz geldik buraya. Çok kötü bir hayal kırıklığı oldu bence. Bunu ya, bırakmamız lazım şimdilik.
1: Ya bir hezimet bin nasihattan daha
0: İnşallah öyle diyoruz. İnşallah.
1: Öyle umalım.
0: Telafisi zor bir maçtı ama yani inşallah yani nasihat olmasından öte gerçekten en azından bir puana ihtiyacın olan bir maçtı. O yüzden biraz ben daha karamsar tarafta yer alıyorum burada. Bir de Montella'nın gerçekten maç sonu açıklamaları da beni hiç tatmin etmedi. Yani hiç ders almış bir açıklama görmedim ben orada. Her şeyi yaptık. Bu çocuklar yüreğini koydu. İçeri girmedi top sadece dedi. Asla böyle bir maç oynamadık. Ya hocam, evet. Hocam sen ne izledin kenardan bilmiyorum ama böyle bir maç
1: yani
0: oynamadık.
1: Şöyle bir istatistik var. Bundan önce bu kadar şut çekilip yani bir takımın bu kadar şut çektiği ve hiç isabet bulamadığı, gol atamadığı en son maç 2006'da İngiltere maçı.
0: Topun şunu
1: yani 30 şut çekmişiz.
0: Aynen.
1: 1.3 kaleyi bulma
0: ama verimsiz şutlar. Yani aynen. Bu şey değil. 30 tane çektik işte top içeri girmediğiyle açıklanabilecek bir şey değil. Çok zorlayarak çekersen o top girmez zaten. Pozisyon üretememenle açıklanabilecek bir şey.
1: Aynen.
0: Abdülkerim'in uzaktan denediği kalecinin parmakların ucuyla çevirip direkten dönen pozisyon. Bir de Hakan'ın güzel arapasında Zeki'nin böyle çaprazdan karşı karşıya kaldığı pozisyon hariç Türkiye'nin cidden rakibini zorlayan yani, hiçbir pozisyonu yok.
1: Şu bile çok sinir bozucu bir şey değil mi? Bak Avustralya'ya karşı 2-0 yenilmişiz biz hala şey diyoruz. Ya işte vurduğu top da işte kalecinin parmağına çarpmasa da girse
0: evet, falan. Bu
1: halde olmaz.
0: Bu şey
1: yok.
0: Türkiye'si ya. Yani milli takım için 90'lardan önceki Türkiye maçlarını öyle teselli bularak açıklarmış. Biz o zamana yetişmedik tabii ama o zaman işte Polonya'ya atıyorum 2-0 kaybettiğinde Polonya'da çok iyi takım şu da olsa neredeyse yeniyorduk gibi hep o teselliler üzerinden o dönem dönermiş.
1: O zaman ne yapacaksın?
0: Oraları aştık ama yani biz her turnuvalara katıldık, iyi başarılar elde ettik, futbol ülkesi olduk, yavaş yavaş kendimizi kanıtladık. İşte Fatih Terimler, Şenol Güneşler güzel dönemler geçirdik. Artık oralarda değiliz. Biz Avustralya maçında bununla teselli bulamayız. Harbi sinirlerimiz bozulur. Yani kötü de konuşuruz bu maçtan sonra yapacak bir şey yok.
1: Şunu da konuşuyorduk hani artık Türk hani ben de farklı yayınları dinliyordum hani maç öncesinde. İçtiğimiz günlerde çünkü artık biliyorsunuz herkes Dünya Kupası'na odaklandı. Gerek YouTube'da olsun gerek televizyonlarda olsun. Hani şey diyorlardı. Artık buraya kadar geldik kadromuz iyi. Artık Dünya Kupası'nın ve diğer turnuvaların gediklisi oluruz biz. Bu jenerasyonla. Hani böyle bir
0: yine oluruz gibi. Yine oluruz gibi.
1: Olur muyuz
0: çünkü
1: abi?
0: Arda Kenan çok gençler hani diğer pozisyonlarda da çok büyük sıkıntılar çıkmazsa yani gidenlerin yerine yenilerini getirebilirsek milli takımın bundan sonraki her turnuvaya katılma ihtimali bence çok yüksek. Çünkü Euro'larda zaten katılmak artık kolaylaştı yani 24 takım Avrupa'nın çoğu gidiyor zaten oraya. Dünya Kupası biraz yine zor. Yani oraya yine gider miyiz bilmiyorum ama en azından Euro'ları bu takım bence kaçırmayacaktır. Ama gittiğimizde de artık bir şeyler bekliyoruz. Yani okey değilim ya. Yani bu benim için sinmiyor. Türkiye yarı finalleri işte üçüncülükleri gördükten sonra Euro 2024'te bir çeyreği gördü. Fena bir turnuva olmadı. Az da güzel bir tat bıraktı kabul ediyorum ama oradan hemen bizim çocuklar sloganı Trendyol'un milli takım reklamı diyorum özür dilerim. Belgeseli çekti. Turnuva belgeseli. Belgesellik bir turnuva değil abi. Türkiye çeyrek gördü diye belgeseli çekilmemeli o turnuvanın. Bu kendi standardını çok aşağı koymak demek. Evet. Türkiye yarı final bir şey görmüyorsa, kupa almıyorsa kusura bakmayın artık bu yılda da 2026'da da belgesel çekmeyelim ona yani. Bunları eleştiririm. Biz çok çabuk gazlıyoruz. Bizim çocuklar olması için mesela sen bizim jenerasyonumuz iyi bilir. Biz çocukken hepsi yaşandı. İşte 12 dev adam filenin sultanları. Bu sloganlar çıkarken işte Avrupa üçüncülüğü, dünya ikinciliği bir başarılar geliyordu bu takımların yaptığı. Evet. Başarıların ardından bu sloganla bütünleşiyordu. Daha başarı kazanmadan bizim çocuklar diye ortaya bir slogan atıp gazlamak, tarihin en iyi huylu, en şerefli milli takımı gibi sıfatlarla o milli takımı gazlayıp eski milli takımlara saygısızlık yapmak benim içime sinmiyor. Bu takım önce bir başarı kazansın bence.
1: Ya tabii şöyle bir şey de var. Hani böyle bir şeyin olması tabii ki güzel bu arada. Hani çocukların benimsenmesi, bu kadar reklam yapılması, bu kadar içerik üretilmesi.
0: Yani güzel. Biraz... Ama şu zaman kötü oluyor işte. Avustralya'ya kaybettim ve bir hayal kırıklığı olduğu zaman evet. Bu sefer en sert eleştiriyi sen alırsın.
1: Yani bunu geçtiğimiz yıllarda da birkaç kere basket milli takımda da yaşamıştık yani. Hani gazla gelip gruptan çıkamadan elenmeler.
0: Bak şey diyeceğim bununla ilgili. Şenol Güneş'in 2002'deki hocamızın hafta içinde çok dikkatimi çeken bir açıklaması oldu. Diyor ki 2002 Dünya Kupası'na giderken hiç kimse bizi uğurlamadı. Yani bizimle gelmedi bakan. Hangi bakanı kastettiğini bilmiyorum o dönem.

0: ama dönüşte bakan yanımızdaydı diyor. Hı-hı. Mesela bunu bir eleştiri olarak söylüyor. Giderken kimse yoktu, başarının üzerine. Tamam, eleştiri olarak söylenebilir. Ama biraz da bence normali bu olmalı. Biraz bu ülke gerçekten liyakat şeylerine geri dönmeli. Biz niye baştan gazlıyoruz abi? Başarı kazanmadan herkes niye bu kadar yüksek? Giderken orada, dönerken orada bu kadar arkasında olmayı hak edecek bir şeyler kazandığında arkasında olalım zaten. Yani, bence normali bu olmalı.
1: Diyorsun ki uçaklarımızı, İHA'larımızı, SİHA'larımızı başarı gelmeden reklam filmlerine koymayalım.
0: Yani bence, yani bence 2002'de dönüşte o F-16'ların uçağımıza eşlik etmesi falan, bunlar güzel. Onlar ama güzel şey. Başarı üstüne güzel. Yani başarı evet. Yokken de her an pohpohlanmayı hak ediyorlar mı gerçekten?
1: Yani şimdi biraz daha içeriye
0: yani tenisçilerimiz, voleybolcularımız, işte yüzücülerimiz bu kadar pohpohlanıyor mu yani?
1: Hayır.
0: Bu futbol özelinde olan bir şey, doğruya doğru yani. Basketbol milli takımımız Avrupa ikincisi olduğunda bu kadar başarı hiç sahiplenildi mi?
1: Yani bu tabii yani futbolun gücü, futbolun ekonomisi. Gücü.
0: Ama lütfen biraz da başarı üstüne bu güç.
1: Kesinlikle. Bu arada şöyle bir şey demek lazım. Hani biz katıldığımız son kaç 9 turnuvada mıydı? Hani ilk hep yenilgiyle başlamışız.
0: Evet.
1: Yani o yüzden
0: son 9 turnuvadan daha büyük bir şey bu. Katıldığımız büyük turnuvaların Euro ve Dünya Kupaları 9 tane var zaten. 9'un 8'inde yenilgiyle başlıyoruz.
1: Hı hı. Bu da bir şeyler demek oluyor. Ya hep bir ne mi? Bence Türk insanını da yansıtan bir şey bu. Çabuk
0: rehavete kapılmak. Geri dönüşleri severiz. Buna hep sığınıyoruz ama geri dönelim lütfen. Geri dönmezsek büyük sıkıntı var. Bu gruptan çıkamazsak gerçekten çok ayıp. Yani bence hani bu genelde turnuvalardaki grubumuz öyle olmuyor. Bak genelde yok Portekiz oluyor, yok Brezilya oluyor. Hı. Bir dev oluyor, bir şey oluyor. E tamam abi, zaten kolay değil. Arada da bir maçta bir tökezlediğinde berabere kaldığında iş zora giriyor. Ama abi lütfen şu an öyle bir grupta değiliz. Ya burayı değerlendirmemiz lazım. Üzer yani. Zaten üzgünüz. Orada modumuzu açıklıyor diye düşünüyorum.
1: Bu arada sayın dinleyicilerimiz, isterseniz bize her zaman gibi yine WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda 92.2 Radyo Gol. Bunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Peki biraz da bilmem ne olmuş. Abi bir yorum gelmiş yani, dinleyicilerimizden. Sayın Uzundurkan, İlhan abiyle bir akrabalık var mı diyor.
0: Bizzat oğlu olur.
1: Evet, öyle bir şey. Sabah ben de onun yayınını dinliyorum. Onlar da Sports TV'de Muhsin Hoca ile beraber bayağı bir eleştirdiler.
0: Yani, ha mesela bu başarılı olunca her şey güzel hatırlanır'a babanın sabah yaptığı bir yorumdan bir gönderme yapabiliriz belki. Ne demişti?
1: Ne demişti?
0: Barış Alper'le ilgili. Abi.
1: Yani işte İlhan Bey'i dinleyenler bilirler birazcık mizacını. Demişti hani Barış Alper gitmiş bir de saçını mohikan yapmış, bir de sarıya boyatmış.
0: Böyle şimdi şey. bu tam bunun karşılığı. Başarılı olunca her şeyi güzel hatırlar. Yani Ümit Davala da mohikan yaptığında 2002'de, o başarılı skorlar gelmeseydi ardına, bir dünya üçüncülüğü gelmeseydi, gittiler orada mohikan yaptılar, hiçbir şey başaramadılar zaten diye ben o eleştirileri tahmin bile edemiyorum. Her şey başarının üzerine güzel hatırlanır. Barış saçını böyle kestiysen abicim, o başarıyı
1: arkasında durman lazım.
0: Barış'a değil bu arada, Barış'a değil sözüm, bütün milli takıma. Barış tek başına bu başarısızlığı hayır, omuzlamayacak. Kesinlikle öyle bir şey anlaşılmasın. Yani takım olarak ama abi Merih, Meriye de diyorum. Mesela vlogları çekiyorlar. Ben geçen program övdüm. Takımın aynen enerjisi çok güzel gözüküyor vloglardan. Ama siz gidip kötü skorlarla dönerseniz bu sefer YouTuber'lık bizim işimiz. Siz bırakın bu işlere döner o yorumlar. Lütfen oralara bir dikkat edelim yani. Yani bu medya yönetimini biraz şey yapmak lazım. Sahada desteklemek lazım.
1: Yani biraz daha maça geçelim istersen şimdi. Maça bence geçelim. Mesaj alındı birazcık. Hani gerçi
0: sert gideceğiz bugün, mesaj alındı.
1: Yani neler oldu? Neler yapmalıydık? Nasıl bir yanlış taktikle başladık sence?
0: Ya ben bir haftadır kesinlikle Yunus'un başlayıp işte Orkun veya İsmail'den birinin yedek oturması gerektiğini düşünüyordum. Ve Arda, Hakan, işte İsmail veya Orkun orta sahasıyla çıkıp kanatta da Yunus. Düşüncem buydu. Çünkü Avustralya'nın tek bir oyun planı var. Avustralya fizikli oynayan bir takım. Bu arada yanlış anlaşılmasın, bu fizikten kastımız, Avustralya bugün eminim herkese çok uzun gibi geldi ama Avustralya o kadar uzun bir takım değil. Boy ortalaması sadece bizden 5 santim uzun. Tam 5 santim az değil. Ama Avustralya'yı bu kadar fizikli gösteren şey, 3 savunmacısının sırasıyla 1.90, 1.94 ve Suter, adını bu maç en çok duyduğumuz oyuncunun 1.98 boyunda olması. Bize bu uzun gösterdi aslında. Çünkü Kerem bunların arasında ezildi. Kerem'le ileride başlayıp buradan topu içeri şişirerek bir verim elde edemezsin. Burada topu ayağa indirmen lazım, kaldırmaman lazım. Onların kazmalıklarını ön plana çıkarman lazım bu maçta. Bunu da yapabilecek oyuncular Kenan, Yunus, Arda. Yerden ayakla Hakan'ın zeki arabasını hatırlıyoruz. Bu tarz yerden kısa hızlı paslaşmalarla Avustralya'yı bozabilirsin ancak. Bunları yapmadık. Hep kanada inip şişir. Yani nereye şişiriyorsun? İçeride Kerem bir 98 adamın kucağında kalıyor ve yapabileceği hiçbir şey yok. Kerem'e de 85 dakika sabretmesi bence bu maçın en büyük skandalı. Burada artık Görmen ve Deniz Gül'ü veya Can Uzun'u oyuna atman lazım. Can Uzun'la dediğim oyunu destekleyebilirsin. Deniz Gül'le de şunu düşünebilirsin. Ya Kerem eziliyor, bir tane pivot olsun. İçeriden hızdan şişen topu savaşabilsin. Veya Barış'ı çıkarmayayım, Barış'ı oyuna atayım. Barış savaşsın onlarla. Fizik olarak çarpışabilsin. Bunları düşünmen lazım. Bunların hiçbirini düşünmedin. Ne düşündün? 2-0'dan sonra Mert Müldür, Salih Özcan, hala savunmacı alıyorsun. Ben hiç anlam, bugün Montella'nın ne yapmak istediğine dair en ufak bir fikrim yok. Yani hayatımda daha sınıfta kalan hoca performans çok az hatırlıyorum. Bugüne kadar çok iyiydi ama Montella bugün bende biraz kredileri zorladı yani.
1: Bugün yani umarız bu bir hafta sonra buraya geldiğimizde çok farklı şeyler söyleriz. Hani dersler.
0: Yani mesela Arda maçın en kötüsüydü bence. Beklentiyle oranlayınca, yani Arda'dan olan beklentiyle
1: oranlayınca. Arda'nın değeriyle Avustralya'nın değerini kıyasladığınızda.
0: Aynen, Arda'nın
1: mesela,
0: değeri tek başına 90 milyon euro iken Avustralya milli takımının değeri 77 milyon euro. Arda bugün 9 milyonluk bile oynamadı bence. Bu Arda'yı sağ kanatta oynatmasıyla da alakalı. Bu zaten milli takımın sağ kanadını yok ediyor bir kere. Sağdan hiçbir verim üretemiyorsun Arda kanat oynayamayacağı için. Zaten Arda kendini sürekli içe atıyor. Sağ kanadın kalmıyor. İçe attığında da beklediği topları aldı aslında ama şutları, pasları bugün iyi değildi.
1: Bir de geçemiyor yani.
0: Ya geçemiyor. Daha fazla üretmesini bekler. Yani o profilde bir oyuncunun daha fazla zaten o üretimi onun yapmasını beklerdik. O da yapamadı. Yapamadığını gördüğün zaman da bunun adı Arda Güler. Ne olursa olsun 95 dakika oynar dememen lazım. Eskiden demiyordu. Belki eskiden Arda'nın da daha genç, daha bu seviyede olmamasıyla da alakalıydı ama Arda kötüyse çıkarabiliyordu veya Arda'yla başlamayabiliyordu. Montella ilk zamanlarında böyleydi. Şu an Arda ne olursa olsun oynar. Bu Arda'nın takımına geldik ve bu bize zarar veriyor.
1: En azından bu maç özelinde böyle bir şey yok.
0: Ya gerçekten o an kim ise ve maçın neye ihtiyacı varsa onu yorumlayabilmen lazım.
1: Yani kendisi bir şey yapmaya çalıştı. Yani son ikinci yarıda Kerem girdikten sonra da ama hani ben de şey düşündüm, hani Arda veya Kerem bir şeyler yapmaya çalışıyorlar, içeri girmeye çalışıyorlar ve pas vermeye çalışıyorlar ama hani şimdi beraber oynadıkları
0: duvar, oyuncular... He, duvar yapabileceğin pivot santrforun yok.
1: Yani sen Real Madrid'de değilsin, hani senin oynadığın oyuncular o koşuları yapamayabilirler, o topu alamayabilirler. Yani
0: çok... Avustralya'yı tebrik etmek lazım orada, çok koşu yapacak alanı bırakmadılar.
1: Zaten bırakmadılar.
0: Ama pivot, yani sırtı dönük oynayabilecek bir forvete ihtiyacın vardı. Elindeki tek profil Deniz Gül veya yerden hızlı pas açıp içeri sızabilecek, bunu da Can Uzun yapabilir. İkisini de sokmadın abi, yani Deniz Gül'ü 85'te soktun, 2-0 hiçbir anlamı yok, bir dakikada soktun. Yani Can Uzun'un bu maçta oynamaması gerçekten çok açıklanabilir gelmiyor bana ya.
1: Bu arada bir Sayın Mert Turgut'tan iki yorumumuz var. Birincisi bir soru. Ankara'dan Hasan Mert Turgut. Dünya kalitesinde oyuncularımızın kendi takımlarında ülke takımımız yerine daha hırslı ve daha performanslı oynadığını düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz? Özellikle Arda'nın Madrid ile Türkiye performansı çok farklı.
0: Bu biraz demin Mert, teşekkürler bu arada. Bu demin senin dediğin şeye geliyor. Gerçekten orada beraber oynadığı oyuncularla, bir de onlar kulüp takımı, oturmuş bir düzen sistemleri var. Orada birbirleriyle her gün antrenman yapıyorlar. Aynen. Buradaki alışkanlıklarla onların da performansı daha yukarı çıkıyor. Tabii ki bu milli takımın bu dağınıklığıyla tek başına Kenan Arda da çok iyi gözükemezdi.
1: Yani orada adamlar sürekli beraber dediğin gibi burada, pası altında kimin nerede olacağını ezbere biliyorsun.
0: Burada o yüzden oyuncudan
1: yani.
0: Çok hocanın taktik planı çıkarıp onları o sistemde doğru oynatabilmesiydi önemli olan.
1: Yani belki biraz şey diyebiliriz, hani Avustralya bize biraz ters geldi diyebilir miyiz? Yani bu kadar fizikli olmaları,
0: belliydi,
1: bu kadar kapanmaları.
0: Biz geçen hafta uyardık diye hatırlıyorum.
1: Gerçi evet, yani bunları
0: biz konuştuk. Biz şu cümleyi kurduk. Bir gol yersek çıkaramayız. Avustralya tam olarak bu takım.
1: Kesinlikle.
0: Bunu dedik. O golü yedik ve çok saçma bir şekilde dedik. Tam golü buluyor muyuz? Arda vuramadı, kalecinin üstüne vurdu derken kamera dönemedi bile bir anda. Ve uyardığımız, daha önce programımızda yine söylediğimiz Dünya Kupası'nın 10 yıldız adayından biri İran Kunda. Daha önce bu, ya hocanın bunu, ya biz bunu biliyoruz.
1: Bizi dinlememiş.
0: Hocanın bunu bilmeme ihtimali olmamalı yani maçın analizinde. Gerçekten tek oyun planı ve tek yıldızları olan, yıldız dediğimizde Championship'te oynuyor.
1: 20 yaşında
0: İngiltere 2. liginde, yanlış anlaşılmasın. Büyük de bir yıldız değil ama gerçekten çok hızlı. Oraya da reklamdan sonra geliriz zaten.
1: Aynen.
0: Reklama gideceğiz mi?
1: Reklama gitmemiz gerekiyor. Evet, dinleyicilerimiz bizi yazmaya devam edin. Reklamdan sonra görüşeceğiz.

0: Evet, kısa bir aranın ardından tekrar beraberiz. Bu arada tekrar numaramızı hatırlatıyorum. Bize yazmak isteyenler olursa 0212 273 10 10'dan bize ulaşabilirsiniz. Şimdi de yine bize gelen bir mesajdan devam ediyorum. İsmini göremediğimiz bir dinleyicimiz ne demiş? Bugün çalışacağım için sabah maçı izleyemedim. Kalkar kalkmaz telefona bakmadım. Haberleri açmadım. Hemen YouTube'dan özeti açtım. TRT'nin YouTube sayfasında özetin yanındaki gönderide Abdülkerim'den müthiş şut. Onu görünce dedim tamam, tek övündüğümüz şey buysa maç berabere bitmiştir dedim ama 2-0 hiç aklımdan geçmemişti demiş. Hislerinizi paylaşıyoruz.
1: Evet, yani bunun akıldan geçmemesi için dediğimiz gibi o geçişlere dikkat edip Avustralya'nın tek tuzağına düşmemek gerekiyordu ki bunu başaramadık aslında. Geri düştükten sonra da açması kolay bir takım değil. O yüzden tam olarak böyle can sıkıcı bir maç yaşandı diyebiliriz.
0: Aynen. Hakan Güneş de demiş ki bu sabah Fas Türkiye oynasaydık maç 6-0 Fas almıştı. Bunu da görelim, kupa bitmişti. Bu sabah haberin olsun.
1: Ben buna katılmıyorum. Ben Türkiye'nin Fas, Brezilya vesaire böyle daha kalibresi yüksek takımlarla daha başa başa oynayabilir. Yani İspanya, Fransa haricinde söylüyorum bunu tabii. Daha başa başa oynayabileceğini düşünüyorum. Avustralya bizi gerçekten çok bozabilecek bir takımdı. Bunu da zaten maçtan önce uyarmıştık. Çok belliydi. İşte Lekib'in başlığı da aynı şekilde Türkiye tuzağa düştü gibi. Ya Türkiye Avustralya'nın gerçekten tek tuzağına düştü. Bunu düşmesini beklemiyordum açıkçası. Düşebiliriz, çok potansiyeli görüyorum ama milli takım teknik heyeti de bunu analiz eder gibi düşünüyorduk. Bunu tek tek şeyi analiz edememeleri beni çok şaşırttı.
0: Yani bu arada biz demiştik, biz söylemiştik demekten her ne kadar keyif alsam da böyle olması çok üzücü. Ama
1: bunu bu arada övünmek için de bunu herkes söyleyebilir. Biz sadece Dünya Kupası programı yaptığımız için son 1-2 aydır aşırı araştırma içindeyiz. Analizler sonucunda da çok basit gözüken bir şey zaten. Avustralya gerçekten tek oyun planıyla oynayan. Bu şekilde elemelerde de Japonya'ya da aynı sorunları yaşatabilmiş ki Japonya kıtanın en iyi takımı bence. Onlara da aynı sorunları yaşatmışlar. Onları da 1-0 yenmişler. Öyle bakınca biz de aynı tuzağa düştük ama işte buralara gelmişken bunu iyi analiz edip çok da düşmemek lazımdı. Düşmemek için neler yapabilirdik? Birazdan oraya da geliriz.
0: Aynen. O zaman kaldığımız yani reklamdan önce İran Kunda olayından bir daha
1: evet, edelim. İran Kunda Sports Illustrated'ın turnuva için 10 yıldız adayı arasındaydı. Biz de o yıldız adaylarında vermiştik onu. Analiz de etmiş, izleme fırsatı da bulmuştum bu yüzden. Gerçekten Avustralya'nın tek tehlikeli oyuncusu gibi gözüküyordu. Bayern Münih altyapısından. Watford'da oynuyor Championship'te. Hızlı bir oyuncu, kanatta tehlikeli bir oyuncu ama böyle çok büyük bir yıldız veya çok büyük bir virtüöz de diyemem yani. Çalımlı adam eksiltir gider uçar, öyle bir oyuncu da değil yani. Bir de sadece hızı var ama çok iyi. O işte o geçiş hücumunda gerçekten Zeki ile Meri'yi çok iyi eksiltti, bir anda patladı. Onların da savunması açısından kötü gösterdi yani. Onlar daha iyi durdurabilirdi, daha iyi karşılayabilirlerdi. Bir anda ikisi de yenik düştü ve karşı karşıya da çok iyi ters köşeye bir anda kapadı. Gerçekten kusursuz bir gol attı diyebiliriz. Onun dışında da çok gözükmedi maçta. Zaten bir tane geçiş verdik, onu da yedik. Yani 2-0 golü ayrı uzaktan yedik bir anda.
0: İkinci gol çok şaşırttı.
1: Çok yani, evet yani hiç. Uzaktan beklemediğimiz bir anda o da geldi.
0: Spiker bile şeydi, aa gol yedik.
1: Gidildi. O golde de mesela şeyi eleştiririm ben. Bu maç için bence İsmail'le oynamak fazla. İsmail çok savunmacı bir oyuncu. Avustralya'ya karşı bir tek geçiş yapıyorlar. Onu da çok yapmıyorlar. Tamamen kapan oyunu oynadılar. %72'ye 28 bitirdik zaten şeyi, toplu oynama oranlarını. Tamamen topun bizde kaldığı bir oyun. Avustralya'nın hiç tehdit bile etmediği, sadece bir kere gelip gol attığı bir oyun. İkinci golde bakıyorsun İsmail'in yanından adam geçiyor çok rahat. Elini kolunu sallayarak şut çekiyor. Yani seni zaten bu oyunda tutmak çok fazla İsmail. İsmail'e demiyorum bu arada, İsmail sesleniyor gibi oldum ama hani Montella diye diyorum aslında. İsmail'i tutmak çok fazla bu oyun için bence ekstra kalıyor. Orkun Hakan Arda, o daha şey geçişken bir orta saha yapabilirdik Avustralya'ya karşı ama İsmail'de madem oyunda bu şutu çektirmememiz lazım artık. Onu da öyle bir önlem de bırakıyorsan orada, üstüne de bu şutu çektiriyorsan yani o iş Uğurcan eleştirilerine gitmemeli bence o kadar.
0: Tam oraya gelecektim yani. Uğurcan eleştirmeye miyiz sence?
1: Bence değil abi, çok Uğurcan'ın çok soğuduğu bir maç yani. İlk golde yapabileceği çok bir şey yok. Adam bir anda karşı karşıya kalıp çok iyi bitirdi. Çok ekstra kurtarabilir miydi? Belki kurtarırdı. O zaman da aslanım oğlum falan derdik. Yani çok ekstra olurdu. İkinci golde evet Uğurcan çıkarabilir ama bence maç içinde o kadar top gelmedi ki. O da çok soğudu artık maça. Orada o şutu bir anda beklemedim. Biz de beklemiyoruz. Onlar da beklemiyor. Bir yani anda çektiriyorsun. Köşeye gidiyor.
0: Bunu az da olsa hani çocukken bile maçlarda kalecilik yapmış arkadaşlar.
1: Tabii yani,
0: deneyimlemiştir yani.
1: Tabii Liverpool'a karşı oynarken o kadar kurtarış yapıyor mesela. Çünkü Liverpool

0: O sürekli kalende sürekli bir top geliyor, ısınıyorsun. Aynen.
1: Daha atiksin, daha içindesin.
0: Aynen, içindesin sürekli yani. Şu an o kadar soğumuş bir Uğurcan o ikinci golde de performansının altında gözüktü.
1: Umarız moralleri çok etkilemez.
0: Ya moralleri inşallah etkilemez.

0: Anlıyoruz aslında bizden büyüklerin de olduğunu ama ders çıkartmayıp bir dahakine yine herkesi küçümsüyoruz demiş.
1: Abi çok yani gazlamak dediğimiz şey gerçekten uçuyoruz kaçıyoruz o turnuvada yarı yaparız final yaparız şampiyon oluruz. Hep bir uçma var ama Avustralya özelinde küçümsememiz de lazım biraz da ya. Yani Avustralya'dan gerçekten çok daha iyi bir takımız. Yani siniri bozan şey o zaten. Bugün Brezilya'ya kaybetsek aynı sinir bozukluğuyla konuşmayacaktık. Olmadı çocuklar bir dahakine falan derdik ama Avustralya hakikaten çok rahat gücümüzün yetmesi lazım. Paraguay Avustralya'dan kolay olmayacak.
0: Yani
1: yani Paraguay daha sert bir takım.
0: seninle hemfikir olan bir sürü dinleyicimiz yazıyorlar. Yani bir tane daha beyefendi ismini
1: Bugün
0: vermemiş.
1: Bugün insanların gazını almak için
0: Aynen. Bizim kadar gaza gelen bir millet var mıdır diyor. Beklenti olarak da kimin ağzı açılsa en az çeyrek final diyor. Federasyon başkanı çıkıp kupayı alacağız falan diyor. 2 metrelik defansların içinde Kerem oynatarak bunları hayal edebilmek için bayağı geniş bir hayal gücü lazım diyor.
1: Evet yani, ya bunu hayal ettin de 45'te artık anla ve buna göre bir çözüm al yani. Bu burada iki tane oyun planıyla kurtulabilirdik aslında. Oraya da gelelim.
0: Oradan devam edelim.
1: Yani bu burada iki tane çözümüm vardı. Hadi başlangıcı eleştirmiyorum. Benim ana kadrom bu. Ben turnuvada maçlara bu 11'le başlarım dedin. Avustralya'da olsa, Amerika'da olsa ben bunu bozmayacağım. Ama sen Montella'sın. Seni 3 aşağı 5 yukarı anladık. Milli takıma dışarıdan çok oyuncu sokmayı da sevmiyorsun. Belli bir kafanda 11 var. Tamam okey. Bir şey demiyorum. Ama maça başladın taktik işlemiyor. Bu artık burada şeyi gör ha yani hocam. Yani burada iki tane şeyle çıkabilirsin Avustralya'dan. Avustralya'nın tek olayı kapan çık. Ki çıkı bile unuttular artık. Tamamen kapana döndü. Ve fizikliler defansta. Topu şişirerek bir yere varman imkansız. Savunmayı yerden açamıyorum. Kanatlardan ancak şişirerek karıştırırım oraları diyorsan buraya bir kere Deniz Gül'ü atman lazım. 85'te değil 45'te bunu yapacaksın. Burada tek yöntemin pivot sırtı dönük oynamayı bilen santraforunu atabilmen. Ama bence ikinci asas çözümün hatta maçın başlangıcında olması gereken plan kanatların Kenan sakat da diyelim Kenan'ı düşünmeyelim. Hı hı. Barış ve Yunus olması kanatların. Arda Hakan Orkun orta sahasının olması. Bu şekilde tamamen hücumu düşünen zaten Avustralya'nın o kadar geçiş planı yok. Geçişi de Orkun'la Hakan telafi edebilirler bence yeteri kadar. Barış ve Yunus'la gerçekten Barış'la içeri karıştırıp fizikle beraber Yunus'la da yerden hızlı dar alanda becerili oyuncu profiliyle Arda ile beraber orayı desteklemen lazım. Yerden karıştırman lazım. İleride de Kerem değil Can Uzun olması lazımdı. Yani Can Uzun Kerem'den çok daha forvet bir oyuncu. Yani Kerem Aktürkoğlu gerçekten hayatının hiçbir döneminde forvet olarak Benfica'da biraz ama Pavlidis'leydi daha çok. Yani tek başına değildi yine. Tek başına forvet olarak aşırı verim verebilen bir oyuncu değil. Zaten bu fizikli savunmaya karşı hiç değil. Geçiş arkaya sarkabileceği şeyler bulduğu zaman bu daha çok Kerem için olabilir. Ama bu oyunda mümkün değil. Bu oyunda Can Uzun'la daha sırtı dönük ve içeri karıştırabilecek daha teknik becerisi yüksek bir oyuncuyla oynaman lazımdı. Yani ya Deniz Gül'e ya Can Uzun'a ve kanatta da mutlaka Yunus'a. Arda'yı kanat oynatarak sağ kanadı kaybettin. Arda kanat oynayamıyor. Yani bu böyle bir şey mümkün değil. Modern futbol artık 10 numaraları taşımıyor. 10 numarayı taşıman için de sağlam bir takımın olması lazım. Ama bu Avustralya'ya taşır mesela. Avustralya sana zaten çok tehdit yaratmıyor. Bir kere geldiler aslında dediğimiz gibi. Yani burada artık Orkun Hakan Arda olabilir. Ama mesela seviyesi çok daha yüksek bir maçta Arda'yı taşıman için tekrar arıyorum sağ kanat zaten olmaz. 10 numarada da oynatman için gerçekten takımın geri kalanının Arda'yı çok iyi taşıması lazım. Yani modern futbolda bunun artık çok yeri yok. Onu söyleyelim yani.
0: Peki şey ne diyorsun başka türlü şekilde hani çok defans oynayan bir takımın sonuçta karşımızda Avustralya. Biz de biraz daha defansa çekilip onları birazcık bize getirmeye maçı biraz ortaya getirmeye evet. Zorlayamaz
1: evet.
0: Mıydık hani?
1: Evet yani burada
0: onları
1: kesinlikle
0: taktiğini onları kullanmak gibi.
1: Şunu yapamadık bence biz mutlak 3 puan ve Avustralya'yı zaten yeneriz kafasında çıkmışız. Bizim biraz 1 puanın ne kadar değerli olduğunu hatırlayıp biraz kendi sahamızda top çevirerek sabır oyunu oynamamız ve sabır oyunundan bir şeyler üretmemiz lazım. Çünkü biz sabır oyunu oynamayınca Avustralya'nın üstüne gittikçe Avustralya o geçişi yakalayabildi. Onu da çok yakalayamadı. Yakaladığını attı diyelim hadi. Ama yani bu sabır oyununu oynasak bizim daha üstümüze geliyorlardı. Maçın en başında da bunu gördük zaten. O sekanslarda gördüğümüz gibi üzerimize daha çok geldiklerinde biz daha arkaya geçiş hücumu yakalayabilirdik. Avustralya'yı oradan bozabilirdik. Bunu yapmadık. Ya da bunu yapamıyorsan ikinci yapman gereken pres oyunuydu. İleride takım halinde presle Avustralya'yı defanstan çıkarken hataya zorlamalıydın.
0: Aynen.
1: Bunu da yapamadın. Kerem'i tek başına basarken gördük. Tek başına pres değildir. Bu takımın geri kalanını dağıtır tam tersine. Çünkü Kerem'i yok ediyor. Takım daha eksik kalıyor geride. Bunun bir anlamı yok. Tek başına pres çok takıma

0: yarardan çok zarar getirir. Takımın bütün halinde bunu desteklemesi lazımdı. Bunu da görmedik. O zaman Kerem'e de dur demeyi bilmeliydin. Kerem'e de dur demedin. Yani burada komple bir planda başarısızlık var nereden bakarsan bak. Birkaç tane alternatif saydık burada. Bunu Montella'nın hadi A planında göremedin. 45'te görüp bunlardan biriyle bir karşılık vermen gerekirdi. Bunu da veremediğini gördük. Üzücü olan da bu. Yani ümitleri kıran bu biraz.
1: Yani dinleyicilerimiz tekrar aynı şekilde yorumlarına devam ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi yazmaya devam edin. Mesela Hakan Güneş tekrar demiş ki maçın yorumu 18 dakika sakin kaldık. Ne yapacağımızı düşündük. Sonrasında sürekli orta açarak, kenarlara oynayarak yanlış taktik yaptık. Olması gereken hemen değişiklik yaparak Kenan ve Can, senin de dediğin gibi, oyuna girmeli. Orkun, Kenan, Can ile kale karşısında şutlarıyla oynamalıydık. Bunu yapamayınca sadece top bizde kaldı ve yenildik demiş. Katılıyor musun? Neler düşünüyorsun?
0: Ya katılıyorum ama Avustralya'da şimdi ortayı iyi kapadı. Orada çok hani şutlarımızın 30 şut çekip bu kadar başarısız olmamızın biraz da sebebi o şutların çok zorlama çıkmasıydı. Avustralya çok iyi kapandığı için sağlam dengeli şut çıkaramadık. En dengeli, en rahat vuran Abdülkerim de onu zaten kaleci çıkarıp direkten döndü. Yani öyle olunca da çok bir şey. Bu yüzden Kanada gitmeye zorladı Avustralya bizi. Kanada gitmeye zorladığı noktada da şimdi Barış'ı kanatta olmuyor. Barış kanatta olunca bu sefer Barış'ın teknik meziyetleri daha çok o fiziğini kullanmak üzerine, yani teknikten öte. O yüzden içeri kesmeye zorluyor kendini. İçeri kesince de bir tek Kerem var. Avustralya direkt karşılıyor. Hı hı. Barış'ı çıkarması okey ama Barış'ı çıkarmasından daha okey olanı bence Barış'ı oyunda tutup Kerem'i çıkarıp Barış'ı forvete atıp Kenan'ı sokup meziyetlerinden faydalanmakta. Barış'ın da o fiziğiyle içeri karıştırma potansiyeli vardı. Bunu da yapmadı. Kerem'le devam etti ve bu büyük bir hata oldu bence.
1: Biraz da şeyi konuşalım mı? Tekrar Mert Turgut yazmış. Gruptan çıkma şansımızı yorumlar mısınız? Yani Paraguay'dan sonra, Paraguay'dan kaç puan alırız? Ümitlerim azaldı Avustralya maçından sonra diyor. Bence aynı şekilde şunu da konuşabiliriz. Hani biz Avustralya'yla böyle oynadık. Biz Paraguay'a karşı ne yapacağız? Amerika'ya karşı ne yapacağız? Ama aynı zamanda onlar birbirlerine. Yani Avustralya, Paraguay ve Amerika karşısında nasıl oynayabilir?
0: Şöyle. Amerika'nın hiç zorlanmadan geçeceğini düşünüyorum Avustralya'yı. Açık söyleyeyim. Yani rahat 2-3-0'lık bir maç olacağını düşünüyorum.
1: Çünkü onlar da fizikli.
0: Yani hem onlar o fizik çarpışmaya karşılık verebilir hem de daha akıllı oynuyorlar. Paraguay maçında bunu gördük. Daha yerden teknik kapasitelerini ön plana çıkararak oynuyorlar. Balogun tam bir pivot santrafor Avustralya'ya açabilecek tipte. Bizde olmayan en önemli eksik Balogun.
1: Aynen.
0: Yani Deniz Gül diyoruz. Deniz Gül çarpı 10 Balogun, yani öyle bir forvetleri var. Avustralya'yı bence kolay atacaklardır. Amerika bence 9 yapacak. Ben onu söyleyeyim. Amerika'nın ben bizi de yeneceğini düşünüyorum.
1: Ya, neyse.
0: Maalesef şu an bugün itibariyle düşüneceğim. Umarım milli takım bizi yanıltır. Çünkü oradan gerçekten puana çok ihtiyacımız var şu an. Ama Paraguay-Avustralya maçı biraz belirleyici. Orada biz Paraguay'ı yener, Paraguay da Avustralya'yı yenerse bizim ikincilik denklemimiz tekrar ciddi anlamda yükselir. Orada gerçekten Paraguay'ın ben Avustralya'yı kırmasını bir şekilde bekliyorum ama ne olacağını da hiçbir tahminim yok. İki tane benzer takım, Paraguay biraz daha fiziksiz ama biraz daha serti Avustralya'nın. Teknik kapasitesi biraz daha yüksek aslında Avustralya'nın. Hiçbir fikrim yok. Yani o maç çok ortada, çok böyle 0-0'a da kitlenebilecek bir maç olabilir. Ya oradaki denklemler çok karıştı. Benim hani Mert'e yorumum, ben de bugün itibariyle çok ümitli değilim. Ama Paraguay'ı ne yapıp edip yenip ondan sonra Amerika maçına artık final maçı olarak bakıp bugün itibariyle Amerika'yı çok daha favori görüyorum ama onu söyleyeyim. Yani hani Amerika'yı yeneriz, buradan çıkarız. Öyle bir
1: gayet
0: motivasyonda olan çok kişi olduğunu da zannetmiyorum bugün itibariyle.
1: Yani Paraguay'ı 4 attılar ama bu şey demek değil. Yani Paraguay dandik takım. Amerika'dan 4
0: attı
1: değil.
0: Paraguay çok iyi bir takım değil ama çok sert fizikli bir takım. Yani bugün Avustralya'nın bize yaşattığını gayet Amerika'ya yaşatabilecek bir takımdı. Amerika hiç kırılmadı orada. Çok rahat kırdı Paraguay'ı.
1: Yani
0: hazırlık maçları da gösteriyordu. Zaten Amerika'nın orta saha ve ileri hattındaki bütün oyuncuları dediğimiz gibi zaten biliyorsunuz. Hani Avrupa'nın üst düzey takımlarında hepsi. Çok kaliteli oyuncuları var. Kenan Arda potansiyelinde oyuncuları yok ama onun bir altında bizden çok daha fazla oyuncuları var diyebilirim.
1: Evet, evet. Son bir yorum daha gelmiş yine. Barış etkisizdi. Çıkması doğruydu ama ikinci yarıda İsmail çok gereksiz kaldı oyunda diyor. Yerine Can ya da Deniz alınıp gol almalı demişler. Yani evet, biz de bu
0: Barış etkisizdi ama işte kanatta kalması bence onu daha
1: ya
0: çok
1: pozisyon değiştirmeli.
0: Pozisyon en azından değiştirmeli. Çünkü Barış çıkmasına çok karşı değilim ama çıkıyorsa da hani şey noktasına çıkmamasını istiyordum ben. Hani Avustralya fiziğiyle bizi dövüyordu. Fizik olarak çarpışabilecek hemen hemen tek oyuncumuzdu Barış. Yani hı-hı, Barış'ı belki forvete atıp içeride daha onları yorması Kerem'den daha iyi yapabilirdi bunu bu maç üzerinde. Daha mantıklı olurdu gibi geliyor.
1: Kesinlikle. Avustralya'nın kalecisi hakkında ne dersin? Yani çok deneyimsiz bir kaleci, 22 yaşında.
0: Açıkçası tanımıyorum. İyi bir görüntü de çıkardı diyemeyeceğim ama yani bir şey kaçırmadık o yüzden.
1: Yani biz çok dışarı çektik aslında.
0: Abdülkerim'in şutunu bir parmakların ucuyla çıkardı. Zeki'nin şutu zaten çok kapalı köşeden. O yüzden biz bir şey kaçırmadığın için yine performansı bir...
1: Aslında çok garip. Kaybettiğimiz bir maç hakkında, galip takım hakkında fazla bir yorum yapamıyoruz. Fazla bir şey görmedik.
0: Galip takım dediğimiz gibi o tek taktikle, o tek tuzakla bizi bozduğu için bu daha çok eleştiri maçı. Yani burada favori olan takımın ya, Türkiye olmasa da bugün Fransa, Avustralya'da da değerlendiriyor olsak, yenilen takımın gömüleceği bir maç bu. Hani bu Avustralya tek planını kusursuz uyguladı. Onlar için çok iyi bir başarı. Gruptan çıkma şanslarını çok ciddi oranda arttırdılar bu şekilde. Ve son turnuvada da son 16 yapmışlardı. Onlar için gerçekten üst üste iki turnuva gruptan çıkmak muazzam bir başarı olacak.
1: Evet, buradan sonra yine kısa bir reklam arası veriyoruz. Artık Türkiye'den biraz uzaklaşıp daha da turnuvanın geneline son bölümde bakacağız. Bize yazmayı unutmayın. 0212 273 10 10. Birazdan görüşmek üzere. Evet, son bölümde tekrar beraberiz. Şimdi Türkiye bence yeterince eleştirdik. Söyleyeceğimizi söyledik artık.
0: Son söyleyeceğim, teyzem maçtaydı Vancouver'da. O bana böyle videolar attı maçtan önce. Hep nasıl Türkler toplandı gittiler falan. Maçtan 2 saat 3 saat önce oradaki bir şehrin ana parkında Türk taraftarlar toplandı. Böyle meşaleler, davullar, zurnalar, çok eğlenceli bir ortam vardı. Türkler çok keyifli böyle toplanarak yürüyerek stada gittiler. Güzel de bir atmosfer oldu. Hep bizim sesimizi duyduk zaten orada. Oraya gidenler için daha da üzücü olmuştur. Sadece onlar için de böyle bir parantez açayım. Hı-hı. Oraya giden ve destekleyen taraftarlara hakikaten teşekkür etmek lazım. Bu turnuva ekonomisinde vesaire. Ama onlara da yazık oldu. Bize de yazık oldu, bu saatte uyandık falan. Onu bir son söyleyeyim. Bir de teyzemin şey yorumu.
1: Aynen, maçtan, onu söylemen lazım bence.
0: Aynen, maçtan canlı yorum atıyordu bana. O İran Kunda için şey dedi. O Avustralya'nın golü atan bir şey var. Çok hızlı bir şey. Adam demeyeceğim, ona bir şey diyor. Bir de bunu böyle Karadeniz şeyiyle, şivesiyle yazmış diyeyim. Çok Amerikalı bir teyzem olmasına rağmen Türkçe konuştuğunda da Karadeniz tarzında konuşmayı seviyor tercihen.
1: Böyle bir öyle bir tarz. İnsan köklerine daha bir bağlanabiliyor, evet, evet, yurt dışında olduğu zaman.
0: Komik de o. Yani bir tek maçta yüzümü güldüren o yorum oldu. Ya adam demeyeceğim, ona bir şey. Çok hızlı.
1: Bir cisim.
0: Biz demiştik, biz hızına dikkat çekmiştik. Önlem alınamamış, yapacak bir şey.
1: Ben kara şimşek diyorum.
0: Kara şimşek, aynen.
1: O zaman şimdi şu ana kadar oynanan maçlara bakalım bir. Yani dün akşam çok güzel bir maç vardı aslında. Bizim Türkiye maçı için feda ettiğimiz.
0: Ya evet, yani Brezilya. O biraz üzücü oldu. Yani benim, ya kusura bakmayın, hepinizden özür dilerim. Benim bünyem gerçekten o maçı izleyip üstüne tekrar kalkıp Türkiye maçını kaldırmayacağı için ben o maçı feda ettim uyumak adına. Açıkçası yapacak bir şey yoktu. Brezilya Fas ve özetine bakabildim ve okuduğum yorumlardan maçın tamamına bakamasam da Fas gerçekten Brezilya'yı çok iyi kırmış. Hatta maçı bayağı bir hak etmiş ama 1-1 bitmiş gibi bir tablo gördüm. Goller de güzeldi. Güzel bir maç olmuş. Yani yani bu maç için o maçı feda ettim. Bir tık üzüldüm sabah yaşadığım şeyden sonra. Onu söyleyebiliriz. Turnuvanın şu ana kadarki en iyi maçıydı herhalde öyle bakınca.
1: Yani Kore maçı da iyiydi aslında.
0: Kore maçı da yine çok ters bir saatteydi. Onu da canlı izleyemedim ama ikinci yarısı güzel olmuş onu da, evet, özete baktığımda. Amerika yine iyi maçlardan biri. Gruptaki rakibimiz... çok güzel gollerle güzel bir açılış yaptılar. 4-1 sağlam girdiler.
1: Ki bir tane de offside'ları var aslında.
0: Katar İsviçre'yi izliyordum dün. İsviçre hiçbir şey üretemedi. Hiç güzel futbol oynayamadı. İsviçre'den bu turnuva beklentim vardı ama...
1: Evet, sen bunu geçtiğimiz yayınlarda birkaç kere dile getirdin.
0: Evet, hiç öyle bir İsviçre göremedim açıkçası. Hatta attıkları... Yani ben şeyi görmedim. Kaçırdıysam, biriniz yakaladıysa beni düzeltebilirsiniz ama... VAR kayıtlarını görmedim. İsviçre'nin kazandığı penaltıdan önceki pozisyon çok offside gibi duruyordu. Ama sonrasında bir tekrar veya bir VAR kaydı ben yakalayamadım en azından. Belki ben kaçırmışımdır. Öyle bir golle İsviçre öne geçti. Katar son dakika golüyle büyük bir coşku yaşadı. Katar'ın da ev sahibi olduğu turnuvada puan alamamıştı. Dünya Kupası tarihindeki ilk puanı oldu bu.
1: Orta Doğu gümbür gümbür geliyor.

0: turnuvalara.
1: Bosna Hersek'ten beklentim yüksekti. Onlar da eski Beşiktaşlı Kyle Larin'in golüyle 80. dakikada gelen golle 1-1 ayrıldılar ev sahibi Kanada'ya karşı. Hı. Ama Bosna Hersek'te yine beklentim yüksek olduğu ülkelerden biri.
0: Ya, açılış maçı ne diyorsun? Meksika.
1: Açılış maçı çok kötüydü. Şovları da çok beğenmedim diyebilirim. Yani beğendin mi şu açılış nasıl?
0: Ya ben senin? Şovlara hani bir sürü şov, farklı farklı kesitlerini gördüm. Ben dedim ne kadar çok farklı şov, ne kadar farklı sanatçılar
1: hepsi,
0: çıkmış falan filan.
1: Hepsi üst üste 2 saniyede geçen
0: aynen,
1: şovlar gibi.
0: Aynen, klip gibi hepsi.
1: Yani bir anda bir J Balvin'den bir anda Shakira'ya geçiş. Shakira ne zaman geldi de şarkı söyle o hemen dağılıyor, bir şey geliyor. Sen Bocelli'yi beğenmişsin. Bocelli performansında da şey bence kötü, yani o pop söyletmeleri Bocelli'ye ve yani, sesinin yanındaki sanatçı adını unuttum.
0: Ben de hatırlamıyorum ama.
1: Onun tarafından bence çok bastırıldı, çok yok edildi Bocelli'nin sesi. Çok iyi kullanılamadı o sahnede gibi
0: ya
1: geldi.
0: Bana şey gibi geldi biraz. Yani Bocelli beni çok yormayın, ben 2-3 tane İtalyanca bir şey söylerim sonra giderim.
1: Ya çok güçlü bir açılış değildi. Amerika'da olsaydı bu açılış daha güçlü bir açılış olurdu muhtemelen.
0: Yani Amerika'nın maçı için de bir açılış yapıldı.
1: Ya onlar hani, biraz Kanada ve Amerika'dakiler biraz yalan açılış
0: çok,
1: gibi.
0: Çok şey geldiler
1: evet,
0: ya.
1: Evet evet, onlar basit açılışlar oldu zaten. Evet.
0: Bir de bu playback yapma olayı beni çok rahatsız ediyor yani bu işlerde. Bilmiyorum, çok tabii Amerikanize edilmiş bir gösteri şekli var. Hani
1: evet.
0: Böyle sanki hani bunların Amerikalıların maç izleme şeklinde dinamiği de farklı ya bizden. Yani Avrupa'dan hani maç içinde adamlar kalkıyorlar, yemek almaya gidiyorlar. Gidiyorlar. Hani maçı bırakıyor, tuvalete gidiyor. İşte maçı bırakıyor, yemek almaya gidiyor.
1: Yani beyzbol kültürü.
0: Aynen. Ha, yani aksın o. Arkada dönsün gibi bir yaklaşımları var. O yüzden biraz şovlar da o tarz. Hani hepsine bakmasan da
1: ama
0: çok
1: o
0: önemli
1: maçı da
0: değil.
1: Yani açılış maçı olduğu için zorla izledim ama yani o kadar kötü bir maçtı. Yani Meksika'yı da takım olarak hiç beğenmedim. Karşısındaki Güney Afrika zaten seviye olarak asla Dünya Kupası seviyesinde bu takımları görmesek bu turnuvalar daha güzel olur. Yani bu seviye takımı görünce insanın bir iştahı kaçıyor. İlk turlar çok yalana dönüşüyor. Ki o seviye takımlar diye gördüğümüz Avustralya'ya kaybetmiş olduğumuz
0: mesela,
1: bu sabahtayız ama o seviye
0: aynen
1: bir takım değil aslında. Yani defansı en azından doğru yapabilen bir takım Avustralya. Güney Afrika'da o da yok. Yani gerçekten hiçbir şey yapamayan bir takım. Meksika ona karşı bile çok iyi bir görüntü sergilemedi. Yani kırmızı kartların çok hor çıktığı bir
0: evet,
1: maç oldu. Son iki kırmızı kartı çok hatalı buluyorum. İlk kırmızı kart doğruydu ama ya son iki kırmızı kart çok bedavadan çıktı gibi. Değişikti bir yani. Bugünkü maçlar umut vaat ediyor bana. Bugün yani milli takımdan sonra biraz daha
0: bugün Baran'ın biraz tatsız bir günü.
1: Tatsızız ama bugünkü maçlarla biraz
0: ben kimi söylesem şey yapıyor. Çok beğenmedim. Olmadı.
1: Ama bugün beğeneceğiz bak. Bugün söylüyorum. Şimdi bugün Almanya Kroasya ile açıyoruz. 8'de. Almanya 7 mi atar, 8 mi atar artık?
0: Ben diyorum,
1: bir gole doyurur bize herhalde.
0: Hiç burada beklenmedik bir şey olabilir diyorum.
1: Yok
0: bak.
1: Yok. Burada olmaz abi.
0: Bastır Kurasao.
1: Almanya olduğu için olmaz gibi geliyor. Yani hani Türkiye olsaydı yine olabilirdi tabii ama Almanya burada çok müsaade etmeyecektir. Gece değil de 11'de Hollanda Japonya maçı var. Bu bugüne dair en umutlu olduğum, en merakla beklediğim maç. O grup için, o grup zaten çok dengeli İsveç ve Tunus'la beraber. Gece 5'te de İsveç-Tunus maçı olacak. Hollanda-Japonya bu grubun bence işte Japonya ile İsveç 2-3'e oynayacaklar büyük ihtimalle. Hiç belli olmaz. Bunlardan biri de bir olabilir. Hollanda'yı 2-3'e de atabilirler. Çok kırıcı bir grup. Buradaki maçı çok merak ediyorum. 2'de de gece fil dişi Ekvador var. Bu da Almanya-Kroasya grubunun maçı. Burada da Almanya'dan sonra 2-3 fil dişi ve Ekvador arasında belli olacak ve o direkt belirleyici bir maçla başlıyor grup aslında. Buradaki fil dişi Ekvador maçı da gece ayakta kalabilenler için merakla izlenebilecek, güzel geçmesini beklediğim bir maç.
0: Sabah karşı 5'te de İsveç Tunus var.
1: Evet, o biraz daha görece düşük profil. Yani o maça kalkacağınıza gece olanları izleyin derim.
0: Yani F grubundan 2 maç, sonuçta F grubu ve E grubundan 2'şer maç göreceğiz. Bakalım. Bence daha en azından bize yani etli sütle dokunmadığı için maçları en azından keyifle izleyebiliriz.
1: Ya milli takım haricinde biraz milli takımı Paraguay maçına kadar soyutlayıp kafamızdan turnuvanın tadını çıkarmaya bakalım. Milli takım da Paraguay maçıyla tekrar gönülleri kazanacak
0: yani,
1: umarım.
0: Evet, dinleyicilerimizden destekler geliyor şey yani Türkiye Paraguay yenecek, merak etmeyin, moral bozmayın diye. Yani
1: şöyle, bizim oradaki moral bozukluğu biraz şeye kilitleniyor, yine söyleyin. Paraguay bence de yenmeliyiz ve yeneceğiz umarım. Ama Paraguay 3 puan aldık cebe diyelim. Burada Amerika'dan

0: yine de bir puan çıkması lazım gruptan çıkmamız için. Ya da rahat çıkmamız için. 3 puanla çıkma ihtimalimiz bayağı bir düşük kalıyor. Bu yüzden o Amerika maçı çok finale kalıyor. Amerika ev sahibi. Toleranslar, hakem toleransları daha onların yanında olacaktır. Bizden daha iyi takım olarak zaten görüntü çiziyorlar. O maç çok zor olacak. O yüzden işin oraya kalması biraz tat kaçırdı. Yoksa Paraguay'ı yeneriz ama o 3 puan çıkmamıza yeter mi? Ya da 3. çıkarsak bir sonraki tur şansımız ne olur? Daha az güçlü bir rakiple karşılaşma açısından. Buralar biraz tadımızı tuzumuzu kaçıran şeyler oldu geleceğe yönelik. Hadi bu maçı kaybettik, önümüze bakalım ama işte önümüz de çok uzun değil. Turnuva kısa bir şey sonuçta. Bir maçı kaybedince çok şey kaçıyor.
1: Yani bu kadar şey böyle bu kadar konuşup böyle abi çok iyi işte Türkiye hazırız deyip 3 maçta kapatıp dönmek de çok üzücü.
0: Mesela
1: olur
0: 2002
1: yani.
0: Takımı çok gömülüyordu. Turnuva öncesi 2002 takımı o kadar yüksek değildi.
1: Siz illa böyle azardan mı anlayacaksınız?
0: Evet, 2002 takımı mesela o dönem Türkiye futbolu çok iyi gittiği için genel olarak İşte hani Galatasaray'ın başarısı o dönemler, hani Avrupa'da başarılar kazanıyoruz, biz artık Avrupa'da bir söz sahibi ülkeyiz noktasında bir eleştiriler alıyordu. Şenol Güneş beğenilmiyordu vesaire bir şey vardı ve o eleştirilerden bir başarı çıktı. Şu anda gerçekten öyle bir noktada değilken ülke futbolumuz, gereksiz bir gaz verme var ve milli takımın bir yere geleceğini bekleme var. Hep söyledik, çeyrek final muhteşem başarı olur. Şu anda bugün bakınca artık muhteşem ötesi bir başarı olur. İnşallah ilk son iki maçta iyi skorlar elde edip oralara doğru düşünmeye başlayabiliriz.
1: Kapatmadan önce bir de şey sorayım sana. Bu smolalar hakkında ne düşünüyorsun? İzleme pratiklerinin değişmesi.
0: Ya smolalarına ben benim bir problemim yok smolalarıyla. Genelde bizim ligimizde de yazın lig başladığında Ağustos'ta o ilk bir aylık dönemde smolaları oluyor. Buna hepimiz alışırız ama benim problemim biraz TRT ile yayıncı kuruluşla. Yani lütfen yani maçı daha çok izleyelim ya. Su molasında da o taktik konuşmaları, o kenarı biraz daha fazla görebilirim. Su molası boyunca reklama gidiyoruz. Tamamen soyutlanıyoruz maçtan. Ve döndüğümüzde maç başlamış bir anda oynanıyor oluyor. Ben bu uygulamayı hiç sevmedim. Diğer yayıncılarda da böyle olmadığını görüyorum yurt dışında.
1: Evet. Yani ne diyelim? Biraz daha dikkatli yapılabilir tabii. Belki onlar da bir...
0: Ya bu gelir olarak bakmakla alakalı. Yurt dışında bunu yapabiliyorlarsa burada da yapılabilir. Lütfen yani.
1: Bu arada kapatmadan şey söyleyeyim. Ben bu hakem bakış açısını çok sevdim. Hakem bakış açısından maçı izlemeyi.
0: Evet, alışık olduğumuz
1: FIFA oynuyormuş gibi.
0: Aynen. Yani bunu daha önce uygulamaları ufak tefek görmüştük başka liglerde. Güzel oluyor arada o görüntün. Hakem ya, bir de şey, bizim ligde belki şey kötü olabilir. Hakemin bakış açısından görüntü buradan görüyoruz işte, hakem nasıl görmüyor yani, hakem de görmüş baktığında tartışmalarına daha çok yol açabilir ama tarafsız baktığında çok güzel bir bakış açısı sunuyor bize de.
1: Kesinlikle ben
0: hakemliğin de ne kadar zor olduğunu da anlatıyor aslında, o bakış açısından analiz etmek, o nabızda, o koşu anında gerçekten kolay değil hakemlik. Onu da bir kez daha bize hatırlatıyor bence bu.
1: Zaten o yüzden öyle önüne gelen hakem olmuyor. Zor
0: oluyor,
1: bir iş.
0: Oluyor maalesef.
1: bunu bir dahaki programda konuşuruz. Ekleyeceğim bir şey yoksa kapatmak durumundayız. Saat 2'yi gösteriyor.
0: Yok, umarım bugünkü tatsız programı size gelecek hafta mutlu olarak affettirebiliriz. Milli takımımız da bize bu mutluluğu haftaya verip güzel, bizi birlikte neşeli yorumlaşabileceğimiz, daha tatsız yorumlardan değil de daha neşeli şeyler üzerinden umutla Amerika maçında ne olur konuşabileceğimiz bir program yaparız haftaya.
1: Evet, gelecek hafta sizi daha şakacı, daha keyifli, güzel bir pazar gününde bulmak dileğiyle. O zaman size turnuvaya güzel bir devam, iyi bir pazar öğleden sonrası ve uykusuz kalanlar için de erkenden güzel uykular diliyorum. Ben Uğurcan Uzundurkan, karşımda Baran Çırpın, teknik masada Belksayar'la sizlerle birlikteydik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.
2: Uğurcan Uzundurkan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası sona erdi.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.

0: Evet, maç sonu yayını hepiniz hoş geldiniz. Tabii ki tadımız yok. Çok kötü bir maç oldu bizim için. 2-0 mağlup olduk. Avustralya gibi grubun belki de bütün tahminlerde bütün otoritelerin en zayıf halka diye gösterdiği takımı 2-0 mağlup olduk. Hakan Erol bizlerle beraber. Hakan hoş geldin.
1: Hoş buldum Can.
0: Tabii, günaydın. Tabii ki hepimizin uykuyla alakalı sıkıntıları var. Hepimiz turnuvadaki şartlara adapte olmak adına uykularımızdan fedakarlık yapıyoruz. Ve gerçekten zorlu yayınlar oluyor bizler adına da. Tabii ki yani Transatlantik bambaşka bir tarafta Dünya Kupası oynandığı için. Yani Hakan Erol nasıl yorumlar? İlk, daha doğrusu ilk gördüğümüz 90 dakikayı, eksilerimizi, belki içinde belki çok küçük bir artıları da gördüyse, yani bir 90 dakikanın kronolojik yorumunu Hakan Erol'dan almak isteriz.
1: Yani ben maçın başına gitmek istiyorum. Yani başlangıç ilk 11'ine gitmek istiyorum. Bence yanlış başlamış bir ilk 11'de. Yani benim kafamdan, benim en azından verim alacağımız yapının ilk 11'in Arda Güler'in daha 10 numara oynadı. İki kanatta da sağ ve solda daha kanat, daha çizgiyen oyuncularla oynayacağımız yönündeydi ama hem santrafor tercihi hem de kanatlardaki tercih beni çok şaşırttı. Çünkü Arda Güler'i sağ kanada hapsettiğiniz zaman ondan o kreatifliğini %100 kullanmasını bekleyemiyorsunuz. Teknik ekim de o şekilde oldu. Yani sen Arda Güler'i sağ attığınız zaman Arda'nın soluna çekip maksimum orta yapmasını bekliyorsunuz. Ki zaten Avustralya takımı da çok size'lı, çok fizikli. Yani yaptığımız her orta hemen önce savunmadan döndü. Yani birkaç pozisyonda sadece maçın sonlarında Melih Demiral'ın yarattığı birkaç tehlike vardı. Onun haricinde Avustralya takımı hiç sollanmadan bunları bence savuşturdu. Yani 90 dakikada tamamen Avustralya'nın tuzağına düştük diyebilirim ben. Yani onların istediği oyun oldu. Yani hani bugün istatistiklerde Türkiye 30 şut çekmiş gözüküyor ama zaten Avustralya'nın istediği şey buydu.
0: Evet. Gerçekten plan oydu.
1: Evet, yani 30 şut çekiyorsa Türkiye birinci zaten zor duruma düşmüştür bu maçta. Yani bu kadar şut sayısı yüksekse. Avustralya'nın istediği bir oyun olmuştur. Avustralya zaten çok sayılı. Sanırım 3 pozisyonu varsa 2'si gol oldu. Yani 2. gol pozisyonu değil gerçi. Yani uzaktan ceza sahası dışından çekilmiş. Bir şey çok kolay. Yani 2 gol de çok kolay. Yani 2 gol çok basit. Savunma arkasında, ilk gol savunma arkasında atılan bir top. Yani herhangi bir top aslında atılan top. Yani o kadar rahat çalım attırıp, önünü açtırıp gol demek. Yani işte bir Avustralya Türkiye'ye, ben yani milli takımımıza Dünya Kupası'na hoş geldiniz dedi bence bugün.
0: Maalesef.
1: Biraz da tecrübe farkı Avustralya'nın burada hani biz ne kadar hani kağıt üzerinde insanlar genelde konuşuyor. Ama Avustralya'nın son sanırım 4 Dünya Kupası'na da katıldığını biliyorum. Yani evet. Orada olmasa kültürü yaşamak.
0: Toplam 7 olduğunu biliyorum. Hemen kontrol edeyim sen o sırada şey yaparken.
1: Evet, yani hatırlıyorum. Hatta son 6'sı da vardı galiba Avustralya'nın burada bir iki defa, hatırladığım kadarıyla benim. Hı-hı. Yani burada oynamanın başka bir şey olduğunu görüyoruz. Yani burada her şey olabilir. İsviçre Katar maçı izledik. Yani İsviçre maçı koparamadı. Yani belki 5-6-0 bitecek. Maçtan 1-1 bitti.
0: Doğru.
1: Burası Dünya Kupası. Burada her şey olabiliyor. Yani kaybettik. Yani bu saatten sonra yaptığımız hatalardan ders çıkartıp devam etmemiz gerekiyor.
0: Şöyle bir şey sorayım.
1: Oyun içinde de ben bunu göremedim. Yani oyun içinde maçın devamında da ben takımın reaksiyonundan veya yapılan değişikliklerde de ciddi salındığını göremedim. Yani 85'e çıkan Kerem Aktürkoğlu'nun santraforu dedik. Yani Kerem Aktürkoğlu'nun oyunculuğuyla ilgili benim bir lafım zaten yok, olamaz. Ama oyun onun oyunu değil. Yani Kerem Aktürkoğlu daha çok açık alanda verimli olabilecek bir oyuncu. Kanatta da kullanabilirsiniz. Açık alanda rakibiniz önde oynuyorsa onu en üstteki santrafor olarak da kullanabilirsiniz ama yani öyle bir oyun hiç yoktu. Hiç olmadı. Yani maçın birinci dakikasından 90. dakikasına kadar hiç böyle bir oyun olmadı Can.
0: %100 yani o kadar doğru yorumladın ki yani gerçekten diyecek hiçbir şey yok. Yani bu arada şu bilgiyi de iğneleyelim. Avustralya'nın son 2-4-6 Dünya Kupası'na da katıldığını ve 2 kez son 16 başarısı gösterdiğini söyleyelim.
1: Bu bir kültür yani. Sonuçta onlar bu kültürü yaşıyorlar. Bizden daha fazla yaşıyorlar. Tabii ki Avrupa'dan gitmek daha zor. Asya tarafından gitmek ve fiyasladığımız zaman ama yani dediğim gibi o atmosferi olmak bile, oraya sürekli gidip orada müdavim olmak bile fark ediyor. Bugün hem tecrübe farkı vardı ve aynı zamanda şunu da söyleyeyim.

0: Bizim çıktığımız orta saha yapısını ben hiç anlayamadım bugün. Orkun, Hakan, İsmail.
1: Yani belki iki orta sahalı dört oyunculu mu çıkmalıydı diye söylüyorsun yani.
0: Yani üçüncü orta sahanın, üçteki orta sahanın daha ofansif bir oyuncu olabileceğini, yani oraya Arda Güler'i koyarsınız veya Yunus Akgün'ü, herhangi bir şey. Yani Orkun Kök, ya Orkun'u ya Hakan Orkun olabilir. Hakan İsmail olabilir. G'deki ikilisi 8-6 yaptığın oyuncular, ama yani üç tane oyuncu orada, yani Orkun, İsmail ve Hakan, bunlar dribbling oyuncular değil. Yani kapanan bir takıma karşı yani sürekli, farkındaysak ilk yarıda, ilk 45'te sürekli bir yan pas. Yani ben bir an 2006-2007 Galatasaray izliyorum diye düşündüm.
1: Bir Galatasaray yorumcusu yan... olarak sosunu da kattın arada.
0: Evet, yani sürekli yan pas, o dönem Galatasaraylılar bile çok sıkılmıştı o yan pas. Öyle bir oyundu yani. Orkun alıyor, Hakan'a veriyor. Hakan alıyor, orada bekten çıkmış Ferdi'ye veriyor. Yani bir şey üretilemiyor yani, belli. Ve biz devre arasındaki bizim ilk değişikliğimiz Barış Alper, Kenan Yıldız. Yani ben Barış Alper'in niye oynadığını söylemiyorum bu arada. Yanlış anlaşılmasın, ama yani Barış Alper'i oyunun farklı bir mevkilerine de kullanabilirsiniz. Yani
1: Barış, ha, onu soracaktım. Barış Alper'i santraforda görseydik mesela, Deniz Gül'den, çünkü genelde bir pivot santraforda trafor görülüyor ama evet, ileride yıpratmak adına belki iyi olabilir miydi diye sormak istiyorum. Yani solda Kenan, ileride Barış şeklinde olsaydı nasıl olurdu?
0: Bu da olabilir. O olabilirdi. Aynı zamanda Barış sağ ayak gibi oyuncu ve çizgiyi sağ kanat attığınız zaman sağ ayağıyla çizgiye inebilecek bir oyuncu. Onu sağ kanat atabilirdiniz. Yani orta saha üçlüsünden Arda Güler çıkmaz yüksek ihtimalle. Devre arasında örnek veriyorum. Orkun Kökçü'yü çıkar. Hocanın taktiği tabii ki. Ama Orkun Kökçü çıkabilir. Sağ kanada Barış Alper geçebilir. Arda Güler 10 numaraya gelebilir. Sonra da Kenan Yıldız.
1: Yani tabii.
0: Tabii. Tabii. Yani bu da olabilir, bu olabilecek bir senaryo devre arasında mesela. Yani ben Barış Alper'in de erkenden çıkmasını hiç anlamlandıramadım. Yani yani Montelli'de şunu da anlayamadım. Yani, tamam, Kerem Aktürkoğlu'dan olmadığını santrafor anladık yani. Hepimiz maçı izleyen insanlar olarak yani.
1: Tabii. Bütün işte, chat yıkıldı. Yıkıldı chat yani.
0: Evet yani abi, 85 açık nasıl oyunda kalabilir ya? Bunu nasıl açıklayacak mesela basın toplantısında?
1: Bak, bilmiyorum. Çok net bir soru gelmiş abi. Çok net bir soru gelmiş. Bu maç doğrudan hocaya mı yazar demiş Hakan Erol'a. Doğrudan bir soru gelmiş.
0: Doğrudan net bir şekilde. Bence başlangıç 11'i ve devam edilen 11 tamamen yanlış yani. Tüm yapılan değişiklikler yanlış. Yani tamamen %100'e. Tabii ki oyuncu grubunda şeyi var mı? Tabii ki olabilir yani. O, ama yani sonuçta kadroyu çıkartan bir hoca var. Bunun arkasında duracak bir hoca var. Yani bugün bizim biz vurduk da girmedi işte, hoca ne yapsınlık bir oyun olmadı bugün. Yani top bizdeyken genelde sürekli rakip stoperlerin belki boy ortalaması 1.88, 1.85 ile 1.90 arasıdır. Biz orta yaptık.
1: Yani İlker'e 10 tane orta açtık mesela.
0: Evet yani böyle bir oyun planı ben kabul edemiyorum yani Türk milli takımında, bunu söyleyebilirim. Tabii ki ben hani %99'unu hocaya yazarım yani bu mağlubiyetin budur.
1: Peki yani Uğurcan eleştirildi aslında birazcık, ya dikkat ediyorum tabii ki chat'teki durumlarda, ama iki pozisyondan bir tanesine en azından çıkarabilir miydi diye bir eleştiri var Uğurcan Çakır'a, ki çok değerli
0: yani isimdir. Bence Uğurcan Çakır'a yerine kadar bugün çok eleştirilmesi gereken konu var. Yani Uğurcan'ın yediği goller, kalecinin de yiyebileceği goller. Tabii Dünya Kupası'nda ekstra bir şeyler bekliyoruz. Mesela ilk golde yani Uğurcan'a gelene kadar, o topun Uğurcan'la karşı karşıya kalmasına kadar süreç daha vahim. Yani orada artık bire bire kalmış Uğurcan rakip oyuncuları, ki rakip oyuncuları bence çok güzel bir vuruş yaptı. Uğurcan'ın tam açıyı kapatmadan sağından topu ağlara gönderdi yani.
1: Bak, Nurullah Bey şöyle yazmış. Demiş ki Kerem zaten malumumuz demiş. Ama demiş bak, Can Uzun niye oyuna dahi girmiyor demiş. Yani Can Uzun bugün hangi mevkide olsa nasıl bir etki yaratırdı sana göre, yani ne gösterebilirdi bugün görmediğimiz diye sormak isterim.
0: Can, şöyle söyleyeyim ben sana. Yani bugün benim ilk 11 beklentim aslında Can Uzun santrafordu yani. Kendi içimde kurduğum, yani kendi düşüncem. Ben Kerem Aktürkoğlu solda, Barış'ı sağda, santraforda Can Uzun, arkalarında Arda Güler, İsmail Yüksek ve Hakan Şalhanoğlu bekliyordum. Yani bu benim bugünkü, hani nasıl bu maçı zihnimize çeviririz, nasıl maçı kazanırız, ilk 11'im benim buydu. Ama hoca takdir ediyor sonuçta. Onlarla antrenman çıkan da oyuncular, o antrenman çıkan da hoca.
1: Tabii ki. Ama yani Biz yanındayız, arkasındayız demek istiyorum ben kendi adıma. Bu tip bir mağlubiyetin ardından da bunu söylemek istiyorum. Çünkü yani çok başarısız bir maç geçirdiğini söyleyebiliriz Montella'nın, ama ben kendi adıma hocanın yanındayım ve arkasındayım demek istiyorum.
0: Yani bak, dünya kupası bitene kadar olmak zorundayız zaten. Yani bu turnuva boyunca. Yani bir şey, bir aksiyon alınırsan çalış. Yani bunların şimdi yazılıp çizilmesinin bir anlamı yok. Dünya kupası biter. Biz de örnek veriyorum, grup aşamasına veda etmiştik. İnşallah böyle bir şey olmaz tabii. İşte benim rastlamı değil ama oldu dersek, yani ondan sonra Vincenzo Montella'nın geleceğiyle ilgili karar zaten verilecektir. Veya yerden yere vuracaksak da eleştiri anlamında, hı hı, o zaman daha sert bir eleştiride bulunmak daha mantıklı. Şu an sonuçta turnuva devam ediyor.
1: Akıştayız
0: Avrupa
1: yani.
0: Avrupa şampiyonasında da mağlubiyetle başlamıştık. Tabii orada Portekiz'de başlamıştık. O ayrı. Şimdi Avustralya'ya Portekiz arasında dağlar kadar fark var.
1: Yani tabii.
0: Ama yani iki hat üzerinde konuşmak için ne kadar doğru olmadığını bu maç üzerinde gördük. Ama yine iki hat üzerinde konuşacaksak Amerika ve Paraguay sonuçta bizim yenemeyeceğimiz takımlar değil normalde kağıt üzerinde, ama bu
1: öyle
0: oyunda...
1: Öyle yani, biz de bakma rezil olduk Hakan. Yani maç öncesinde yani dünkü aslında yayının tekrarlarında, gece tekrarlarında da dönerken, yani ben hiç böyle bir senaryo beklemiyordum. Yalan yok.
0: Evet, yani bir de dediğim gibi sonuçta, ama aynı oyunda aynı sistem, aynı taktikte bir devam edilmesi halinde bir puan bile burada, yani bir şey şaşırtıcı olmaz bir puanla bizim burada bitirmemiz. Yani şimdi ben karalar bağlamak tabii ki istemiyorum. Ama bir Paraguay maçı var. O maç etmemiz gerekiyor. Ama 2-0'lık mağlubiyet şu yüzden de kötü oldu. Bu en iyi üçüncü.
1: İşindeki averaj işi değil mi?
0: Evet, yani averaj işi de burada çok önemli olacak. Yani 3 puanla çıkan takımlar da olacak. Çıkamayan takımlar da olacak yani baktığımızda. Yani bu averaj bizi belki olumsuz anlamda etkileyebilir. Çünkü zaten baktığımız zaman ilk maçta da yani böyle tek farklı galibiyetler geliyor. Yani Amerika bir 4-1 kazandı Paraguay karşısında.
1: Onun dışında hep tek fark neredeyse.
0: Evet, yani bugün Brezilya Fas 1-1 bitti. İşte İskoçya maçı 1-0 bitti. Yani çoğu maç hani böyle ezici üstünlükle oynanan, skorların 3-0 4-0'lar olan maçlar görmüyoruz. Kore maçı da 2-1 bitti.
1: Ha, bir Meksika 2-0 bitti ama yani o maçta 5 olması lazımdı zaten. Takım çok
0: kötü. Evet, yani o maçta yani hani bu maçın hani oynanışıyla skor orada da pek örtüşmedi yani. Belki 4-5-0 bitebilecek maç 2-0 bitti.
1: Doğru.
0: Dünya Kupası da böyle şaşırtıcı bir turnuva. Yani İskoçya Katar maçı tekrar ettiğimizde yani görüyoruz. Yani hiç kimsenin aklına gelmeyecek maç 1-1 bitti.
1: Son sorumu sorayım. Sonra tabii ki teşekkürümüzü edeceğiz. Hakan Erol bizimle beraber, bunu da hatırlatalım dinleyicimize. Okyanusya takımı diye çok küçümsemişiz. Hiç çalışmamışız. Reklam filmi çekmişiz. Dev aynası kırıldı. Artık turnuvaya başlayabiliriz diye bir mesaj var. Nasıl yorumlarsın? Yani Yenal Bey'in mesajı. Yenal Bey'e selam olsun.
0: Avustralya'da biraz futbolu hani turnuvaları özellikle takip eden birisi, Avustralya'nın zaten 0-0 hani işine gelen skoru çok iyi oynayabildiğini bilir.
1: Doğru.
0: Yani 0-0'ı özellikle öne geçtiği 1-0'lık maçlarda, ki sanırım Japonya ile oynadıkları maç vardı 0-0 bitirip Japonya'nın böyle 30'a yakın şut attı. Sonrasında revanşını 2-0 kazandı Avustralya'nın bir maç. Yani Avustralya gerçekten 0-0'ı ve öne geçtiği maçta çok iyi oynayabilen bir turnuva takımı. Ama dezavantajı da ilk golü yediği zaman çabuk kırılan bir takım.
1: İşte ben onu temenni etmiştim. Belki de maçın evet, önünde de onu öngörmüştüm.
0: Aslında onu temenni etti. Çünkü bizim böyle bir kalitemiz var. Hani Avustralya karşısında öne geçme, Türkiye'nin Avustralya'ya karşı öne geçmesi muhtemelen olması gereken bir şeydir normalde. Ama bugün olmadı. Yani önümüzdeki maçlara bakacağız tabiri var Can. Yani
1: bugün kullandım biliyor musun? Yani tam evet, yayında, yayının içinde maçı aktarırken önümüzdeki maçlara bakacağız tabirini yani kullandım.
0: Buraya takılmanın çok artık bir anlamı yok. Maç bitti sonuçta. Yani kaybettik. Bu saatten sonra neyi daha iyi yapabiliriz? Neyi düzeltebiliriz? Teknik heyetinde bence buna bakması gerekir. Umarım bizim de turnuva heyecanımız Temmuz'un biraz daha başlarını biraz geçer. Biz de biraz turnuvadan zevk alırız.
1: İnşallah bakalım. Peki Hakan Erol, çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim Can.
1: Görüşmek dileğiyle. Hoşça kal. Tabii ki stüdyoyu da bekliyoruz. En yakın zamanda çok güzel olur. Hep beraber güzel bir şeyler yaparız.
0: En yakın zamanda sözüm olsun sana.
1: Tamamdır abi. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.
0: Görüşmek üzere.
1: Evet, Hakan Erol bizlerle beraberdi. Biraz sonra Emre Tilev'e bağlanacağız. Tabii ki birçok bağlantımız da olacak. Bugün Emre Tilev'le devam edeceğiz.

0: sonrasında tabii ki Erkan Tiryaki ile devam edeceğiz. Birçok konuyu konuşacağız, birçok konuyu tartışacağız. Bugün istemediğimiz bir sonuç vardı. Milli takım nezdinde gerçekten sıkıntılı bir sonuç aldık. Üzücü bir gündüz yaşıyoruz. Gerçekten bakalım önümüzdeki maçlara bakacağız tabiri biraz daha aslında doğru bir tabir olarak dikkat çekiyor. Emre abi de müsaitliği olduğu vakitte bağlanır. O sırada ben de Emre abi müsaitliği olduğu zaman bağlanınca dilimden önce şöyle biraz mesajlara döneyim. Montella Jedlek demiş bir dinleyicimiz, Ahmet Bey. Bu maç uyandırır inşallah demiş. Vallahi bizleri uyandırdı yani skor. Yani şurada 3 saatlik uykuyla hepimiz tabii ki, ben de turnuvadaki bütün maçları izlemeye çalıştığım için özellikle biraz daha Amerika saatine göre yaşamaya da çalışıyorum. Hakikaten bizleri bu skor uyandırdı. Umarız Montella'yı da uyandırır. Montella bugün çok başarısızdı. Kabul ederim. Çok eleştiri var. Birçok dinleyicimiz yazıyor. Ki şöyle bakalım. Hasan Bey yazmış. Hasan Bey demiş ki Montella rakibe hiç çalışmamış. Hiç ama hiç çalışmamış demiş. Kendi bildiğini oynatmış. 90 dakika boyunca sırık diye tabir ettiği Avustralya savunması olduğunu varsayıyorum ki evet, beşli oynayan takıma orta yapmaya çalıştık ve kutunun içinde Kerem Aktürkoğlu'yla bir denememiz oldu demiş. 85 dakika orada tamamen kaybolan bir oyuncudan bahsetmiş ki çok kişi Kerem hakkında yazmış zaten. Hani Kerem'in tabii ki yani eleştireceğiz, birçok şeyi eleştireceğiz ama doğru eleştiriler yapmak önemli. Yani bunların arasında bir anda yersiz eleştiri yapmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Evet, hocanın planında bence çok büyük bir problem vardı maç nezdinde. Çünkü hoca ilk golü atacağının planına göre sanki sürekli sahadaydı. Ama 1-0'ın üzerine planın biraz daha farklılaşması gerekiyordu. Özellikle bu kadar derinde oynayan, yani rakip kaleye, kendi kalesine düzeltiyorum, yani forvet oyuncusuyla stoper oyuncusu arasında 30 metre olan bir durumda gerçekten bunun yapılmaması gerekiyordu. Biraz sonra da eğer müsaitliği olursa Emre Tilev'e bağlanacağız, onu da söyleyelim. Ara ara oyuncu açıklamalarına da gideceğiz, daha sonrasında basın toplantılarına gideceğiz. Uzun bir maç sonu yayını olacak, bunu da söyleyelim. Tabii ki yayınımızın arasında Amerika ve Paraguay'ı da konuşacağız. Yani ister istemez iki takımın da maçlarını izledik, aralarında oynadıkları maçları ve oradaki belli detayları da sizlere aktaracağım. Çok kısa bir reklam arasına gidiyorum. Reklamın ardından direkt geleceğiz. Yaklaşık bir dakika. Evet, dakika skor heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Maalesef ki 2-0 Avustralya karşısına kaybettik. Şu anda da hattımızda Emre Tilev var. Emre abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk Can. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
0: Çok teşekkür ederim Emre abi. Tahmin edersin ki bugün bizim adımıza çok da güzel bir yayın olmuyor. Skor kaynaklı olarak ama tabii ki adettendir. 90 dakikanın genel bir gözlemini almak istiyorum abi. Yani 90 dakika boyunca biz neleri yanlış yaptık, neden bu skor ortaya çıktı diye sorarak aslında başlayabiliriz abi.
1: Montella şaşırtmadı. Bir kere Montella bundan önceki maçlarda nasıl oynadıysa aynı oynadı. Ama Avustralya şaşırttı. Neden şaşırttı? Çok basit. Avustralya bizi çok iyi çözümlemiş. Eksiklerimizi ve yanlışlarımızı çok iyi planlamış. Biz 24 kere ceza sahası içerisine girmişiz. İki top kaleci tarafından çok ciddi anlamda mükemmel kurtarışla. Bir top da direkten dönerek çıkartılmış. Ve sen ceza sahasında XG'yi 1.33'e kadar çıkartmışsın. Yani 1.33 yakaladığın XG'de inanılmaz bir başarı yakalıyorsun ama gol yapamıyorsun. Neden? Çünkü bal yapmayan arı görüntüsü ortaya koyuyorsun. Peki bunun temel sebebi ne? Bir, Kerem'i bu kadar oyunda tutmanın ne anlama geldiğini bana Montella'nın anlatmasını isterim. Ama en başta aslında söylemem gerekeni söyleyeyim. Şimdi hemen bıçakları hazırlayıp Montella'ya tak tak tak saldırmanın alemi de yok. Kılıçları çıkartmış pek çok kişi Twitter'da Montella'ya ateş ediyor ve onunla saldırıyor. Bugün saldırma değil, problemleri çözebilecek, kaynakları ortaya koyabilecek beceriyi yansıtma dönemi. Peki ne yapmamız gerektiği sorusuna yanıt aramamız gerekiyor. Çünkü önümüzde bir Paraguay, önümüzde bir Amerika Birleşik Devletleri maçı var. Ama bence çok daha önemli bir mücadele Paraguay'la, özellikle Avustralya'nın oynayacağı mücadele. Eğer Paraguay'ın Avustralya'nın

0: İtalya yenerse ve biz de Paraguay önünde galibiyet elde edersek grubu üçüncü bitirmeyi garantileriz. Amerika Birleşik Devletleri'nin zaten Paraguay önünde ortaya koyduğu futbolu çok net olarak görmüş olduk. Bizim Amerika maçından elde etmemiz gereken bir puan kalır. Amerika Birleşik Devletleri ile Avustralya'nın oynayacağı mücadelede ayrı bir önem taşıyor ama ben Amerika Birleşik Devletleri'nin Avustralya'yı yenebileceğini düşünüyorum. Şimdi maç öncesiyle ilgili videolar çekiyorum ben biliyorsun.
1: Evet abi.
0: İkili averajda da bu videolardan birinde şunu söyledim. Dedim ki bu adamlar rugby'den geliyorlar. Dayanıklı fizik üstünlükleri çok yüksek ve 1.90'ın üzerinde iki tane stoperi var. Bu stoperleri sakın yüksek topla aşmaya çalışma dedim. Ya biz ceza sahasına her 150 saniyede bir orta yapmışız.
1: 26 orta abi.
0: İşte bak bu ne demek? 26 orta her 150 saniyede bir orta yapılmış. Ya da 3 dakikada bir orta yapılmış demek. Şimdi 3 dakikada bir yapılan ortadan sen ne sonuç almışsın? Sıfır. Bir tane Meri'nin indirdiği var, Kerem'in atamadığı var. O zaman senin bu adamları şaşırtma politikanı özellikle bir 9'la kurgulaman lazım. Yani sen bu mücadelede yalancı koşu yapmış mısın? Yapmamışsın. Sen Barış'a topu atmışsın, Barış adamın üstüne gitmiş. Ya o İtalyano herifi darmadağın etti Barış'ı, sağdan sildi.
1: Doğru.
0: Barış diye biri yoktu sahada. Neden? Çünkü adam rugby'den geliyor zaten. Biz çıt kırıldı futbolculardan kuruluyuz. Biz kendi ülkemizde de zırt pırt kendimizi yere atıyoruz. Hakem de zırt pırt faal çalıyor.
1: Doğru.
0: Bu maç Türk hakemlerinin müsebbibi bir maçtır. Yani Yasin Kol beyefendi, Mehmet Türkmen beyefendi, diğerleri oturup şu hakemleri bir seyretsinler. Her şeyi hop aa yel geldi düştüm. Düt faal. Aa karınca omuzuma koydu düştüm. Düt faal. Aa kelebeğin kanatından nem kaptım düştüm. Düt faal. Ya böyle bir dünya var mı? Yok işte. Yani Dünya Kupası'nda bunu görüyoruz ve bu bize tokat gibi çarpıyor. Bu bir. İki. Kerem Fenerbahçe takımının futbolcusu olmasa bu milli takımda oynatır mıydın sorusunu sormak lazım. Oynatır mıydın? Ben oynatmazdım. Fenerbahçe kontenjanından milli takımda bir Kerem'den bahsediyoruz. Ya 84 dakika bu adama nasıl dayandın sen? Ya niye 60'ta oyundan almıyorsun? Can'ı niye oyuna atmıyorsun? Yani biz oyuncu değiştiriyoruz. Biz göbekte oyuncu değiştiriyoruz. Sonra savunmaya dön. Ya Melih belini çeviremiyor. Yani video çekiyorsun güzel, arkadaşlarla sohbet muhteşem. Evet hadi gülelim, kakara kikiri yapalım. Ama bir de abi fitness'a in, şu beli nasıl çeviririm? Ben nasıl hızlı dönerim? Abdülkerim dönene kadar mevsim yazdan ilkbahara geliyor.
1: Doğru abi.
0: Yani Melih dönene kadar bıyıklarım neredeyse beyaza dönüyor. Yani bu akıl alır bir durum değil. O zaman senin çözmen gereken temel problemler var. Hızlı oyuncular karşısında senin savunman çok ağır. Yüksek oyuncular karşısında sen yüksekten oynadığın toplarla delmeye çalışıyorsun. Bunu ikili averajda vurguladım. Eğer Avustralya'dan ilk golü yersen bunu karşılama şansın yok dedim. Ya bunu ben cücük aklımla biliyorum. Montella bilmiyor mu? Biliyor. Peki sen o ilk golü, yani iki tane savunma oyuncusu arasına hızlı koşu yapan adamı nasıl bırakıyorsun? Ya birazcık daha geriden kursana oyunu. Birazcık daha kendi ceza sahasının önüne kadar topu taşısana. Birazcık daha kendi ceza sahasının önünde sol stoperi bıraksana. Bu koşuyu yaptığında adama orada ilk müdahaleyi yapabilsin. Çünkü adamın iki tane pırpır tabir edilen oyuncusu var. Ve bu oyuncular seni darmadağın ettiler. Ya uzaktan atılan şut var. İki tane gol var. Bir tane de adamın içeriye girerek bulduğu pozisyon var. Yani şimdi burada Montella'ya fatura çıkartmayalım. Tamam, başta da söyledim. Şu anda yapıcı olma zamanı. Ama Montella'nın da ders çıkartma zamanı. O zaman da şu soru akla geliyor. Ya biz 4-6-0 oynadık Avrupa takımlarına karşı. Ama başka dünyadan gelen takımların da senin taktiksel biçimlenmeni çok net olarak öğrendikleri ortada. O zaman senin onlar karşısında farklı bir felsefeyi ortaya koyman gerekiyor. Bu felsefenin adı da bence bir pivot santrfor. Ve bunun yanında koşu yapacak olan, bak Kenan'ın oyuna girişi dikili oyun, oyunu tamamen değiştirdi.
1: Kenan çok gerekti gerçekten ve bence de katılırım, yüzde yüz katılırım.
0: O zaman niye Kenan'la başlamadın da Barış'la başladın? Niye Kenan'la başlayıp adamı yıpratmadın da Barış'la başlattın, Barış'ı yıprattın? Asıl soru bu. Sen Kenan'la başla, savunmayı yıprat, sonra sen 60'ta at Barış'ı oraya. Kenan'ı da içeriye çek, Barış da kanatta yıpratsın, Kenan da sanki böyle Arda ile Kenan içeride dört niye dön? Yani Barış bir çizgide olsun.

0: atarsan öldürürsün orada Arda'yı.
1: %100.
0: Arda'yı öldürdüysen.
1: %100.
0: Niye? Çünkü sen orada birilerine yer açmaya çalışıyorsun. Yani şimdi Kerem özelinde konuşuyorum. Bu oyunun içinde Kerem'e yer yok. Bugün yer yoktu.
1: Bugün yer yoktu. Çok doğru bir cümledir abi. %100 katılıyorum.
0: Yani bugün Kerem'e yer yoktu. Başka zaman olur mu bilmem. Ama ben bugün Kenan'la başlardım. Önde de bir sahte 9 atardım. Daha sonra da Barış'ı oyuna alırdım. Kenan'ı ve Arda'yı 10 numara mevkiine, yani Arda'yı 10'a çekerdim. Kenarı içeri depkase ettirirdim. Ve daha sonra yorulmuş bir savunma karşısında daha etkin olabilirdi. Ama doğru. Yapmadı bunu Montella. Çünkü Montella'nın da kodlarını çözenler var mı? Var. Yani biz şunu seviyoruz hocam. Hadi aslanım, hadi koçum, yaparız biz bu işi. Olmuyor işte öyle. Öyle olmuyor. Keşke öyle olsaydı.
2: Peki abi, yani şunu soracağım arada.
0: Öyle, o zaman dünyada bizden daha güçlü hiçbir şey olmazdı.
1: Doğru.
0: Ama bugün artık bilime inanıyor insanlar, mantığa inanıyor. İki tane 1.95'lik oyuncunun arasına attığın her 150 saniyedeki ortanın 24'ü, bak 26 ortanın 24'ünü adamlar almış hocam. Ya sen gerçekten bunu 15'te gördüğünde diyeceksin ki ulan ben 15 orta yaptım, bunun hepsini adamlar aldı, benim buna bir çözüm bulmam lazım.
1: Veyahut da orta tercih etmemem gerekir, yerden olmam gerekir.
0: Ya yapma bunu yani, ya sen başka bir alternatif üret orada.
1: Çok katılırım. Abi şunu soracağım, birçok dinleyicimiz yazdığı için aslında dinleyici sorusu olarak bu soruyu yöneltmek istiyorum. Emre Tilev bizlerle beraber, bunu bir kez daha hatırlatalım. Tabii ki aşinasınızdır hele hele bu saatlerde Emre Tilev'e. Tabii ki abi sorum şu, Avustralya'yı biraz küçümsedi mi Montella veyahut da bizler? Avustralya'yı biz küçümsedik mi demiş birçok dinleyicimiz. Hatta hatırlatmış ki abi gerçekten senin yayınlarında Avustralya'dan çekinebileceğim takımlardan bir tanesi noktasında Yunus Bey de hatırlatmış bu detayı. O yüzden bunu da söylemiş olayım abi tekrardan.
0: Abi ben hep söylüyorum, Avustralya'dan ben çok korkuyorum dedim. Çünkü Avustralya futbolu gelişen bir futbol. Avustralya futbolu İngiliz futbolundan kerteriz alıyor. Avustralya futbolu rugbycilerden gelen oyuncularla şekillenmiş. Fiziki üstünlük çok yüksek. Yani özellikle İngiliz stoperleri savaşan stoperlerdir. Çok koşan stoperlerdir. Bir kere biz ya neden bu kadar bitik kaldık? Neden nefesimiz yetmedi? Bunları sorgulamak lazım. Zaten biz bunu senle Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray maçlarında da sorgulamıyor muyuz? Bu kadar bitik futbol.
1: Evet. Her zaman abi, doğru.
0: Bu kadar parçalanan anlayış ve felsefe. Özetle şimdi artık ders çıkartalım. Paraguay'ı bekleyelim. Paraguay çok hareketli bir takım, çok dinamik bir takım. Bakma sen Amerika'dan 4 yediğine. Ama Paraguay'ı ortalarla geçebilir miyiz? Geçebiliriz diyorum.
1: Paraguay'ı ortalarla bile olsa geçebiliriz diyorsun abi. Peki çok güzel. Ben de bu arada inanıyorum Emre abi, inşallah Paraguay'ı yeneceğiz. Amerika karşısındaki şansımızı nasıl görürsün abi?
0: Efendim?
1: Amerika karşısındaki şansımızı nasıl görürsün abi son maçta?
0: Amerika karşısında şansımızı %25 görüyorum.
1: Peki. Emre abi çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı.
0: Teşekkürler, hoşça kal.
1: Evet, Emre Tilev bizlerle beraberdi. Hüseyin Bey'in de bir mesajı varmış. Şöyle bakıyorum. Günaydın, iyi yayınlar Emre Bey demiş. Emre abiye sormuştu herhalde. En azından ben Can Genç sizlere ben yanıtlamış olurum en kötü ihtimalle. Milli takım teknik direktörü çok kötüydü. Çok met ediyordu. Biz ona hep söyledik. Yanlış kadro, yanlış seçim diye. Bakın göreceksiniz. Dediğime gelecek iş demiş Hüseyin Bey. Yani ben bu görüşün biraz karşısındayım. Bugün çok çok başarısız bir teknik direktör performansı vardı. Ama bütünüyle ele aldığımız zaman bence artıları çok daha ağır basan bir teknik adama, teknik direktöre sahibiz. Yani tabii ki bugün oldukça üzüldük, oldukça keyfimiz kaçtı. Hem skor kaynaklı, hem oyun kaynaklı, hem tercihler kaynaklı. Emre abi inanılmaz güzel açıkladı. Yani bu kadar fizik gücü, fizik kaliteyle ön plana çıkan bir takıma karşı 26 tane ortayla aslında savunmada boşluk bırak aramak büyük büyük, çok büyük bir sıkıntıydı. Çok güzel bir dille aktardı zaten Emre abi. Sağ olsun, onun da bizlere yayınlarda verdiği katkı her daim çok çok değerli olduğunu söylemek isterim. Tabii ki çeşitli konuklarımızla konuşmaya devam edeceğiz, onu da söyleyelim. Hatta bakıyorum, bir dinleyicimiz demiş ki Tevfik Erdem Duran Duran demiş. Duran, John Duran gibi oldu birazcık. İster istemez. Bu maç bana Türk takımlarının Temmuz ayında Avrupa kupalarında İskandinav takımlarına karşı oynamasını hatırlattı demiş. Şu acayip iyi bir analiz bu arada. Gerçekten Tevfik Bey'den çok yani vizyoner bir yorum gelmiş. %100 katılırım. Yani bazen böyle kapalı kutu İskandinav takımlarının fizik kaliteyle ön plana çıkan İskandinav takımlarının belli şeyler gösterip daha alacalı kadroyu mağlup ettiği denklemleri görüyoruz. Özellikle sizin de bahsettiğiniz gibi Temmuz ayındaki Avrupa Kupaları ön elemelerinde bu çok fazla karşımıza çıkıyor. Avustralya milli takımında da özellikle savunma üçlüsü ve birçok mevkideki birçok oyuncu da bize göre çok daha fizikliydi. Yani futbolun sadece fizik ve kaliteyle oynanmadığını bir kez daha savunurum. Ama bugün onların planı tıkır tıkır işledi. Bizleri sanki bu oyuna ittiler. Yani biz bu oyunda sadık kalacağımızı biliyorlar gibiydi. Ve yani birçok önlemi de almışlar bize karşı. Uzaktan şutları da aslında iyi çalışmışlar. Yani alan kapama konusunda ki zaten çok kompakt bir şekilde savunmanın merkezinde konumlanan bir Avustralya takımı gördük. Gerçekten yani hiçbir çözüm bulamadık. Yani mevcut kadroyla, mevcut oyun düzeninde hiçbir çözüm bulamadık. Bana sorarsanız hani çok küçük bir artı olarak şunu söyleyeyim. Kenan'ın bugün 20 dakika oynama durumu vardı. Onu söyleyelim. Ama 45 dakika oynadı. Fedakarlık gösterdi. Kenan son anda bir ufak bir problemi vardı ama devre arasında fedakarlık göstererek oyuna girdi. Onu da söyleyeyim ki girdikten sonra da bana sorarsanız Emre abinin dediği şey çok doğru orada. Yani başta keşke Kenan'la belki daha kısa kullanıp Kenan'la başlayıp üzerine Barış'la daha fazla yıpratsaydık çok daha iyi olabilirdi. Onu söyleyelim. Ya haricinde tabii ki bugün Montella'yı eleştirme günü gibi oluyor biraz ister istemez yayında. Sizlerin de yorumları bunun paralelinde geliyor. Ya ben yine de hocaya güvenmek lazım diyen taraftayım ama tabii ki bütün bana da yapacağınız eleştirilere çok açığım. Ben göreceğiz bakalım süreçte. Ben de merak ediyorum ama ya turnuvada bir daha bu kadar kötü futbol oynayacağımızı düşünmüyorum. Kötü futboldan da ziyade bu anlayışla bir takıma karşı da bu kadar çaresiz gözükeceğimizi düşünmüyorum diyeyim. Belki daha kötü bir skorla ayrılabiliriz belki bu maçta ama böyle bir işte bu tarz bir oyunla görmeyeceğiz milli takım. Öyle söyleyeyim. Yani ben inanıyorum hocaya. Hocanın çözümlerine de inanıyorum. Zihni Bey yazmış. Paraguay'ı ortalarla mı geçebiliriz diye aslında Emre abinin o yorumunu. Ortalarla bile geçebiliriz. Paraguay takımının sıkıntılı oluşundan bahsetti. Aslında oradaki vurgu oydu. Yani bir tane cümleyi alırsanız evet belki kötü geliyor kulağa belki o cümle ama oradaki vurgu, oradaki kast çok daha aslında derin Devre abinin yaptığı, onu söyleyelim. Kerem'i santrafor oynadığı takım mı geçecek? Montella 80 dakika nasıl Kerem'e dayandı? Vallahi ona biz de inanamadık Sini Bey. Yani yani 60 hadi maksimum yani dayanırsınız bu performansa. Ki ona bile dayanmamız gerekir. %100 katılırız. Ya Paraguay'ı bence de geçeriz bu arada. Ben yine bunu söyleyeceğim. Çünkü Amerika karşısında izlediğimiz takımın çok çabuk demoralize olduğunu gördük. Tabii ki onlar adına da bir reaksiyon maçı olacak. Bizler adına da bir reaksiyon maçı olacak. San Francisco'da oynanacak karşılaşma. İki takımın da çok net, çok istekli bir şekilde sahada olacağını düşünüyorum. Bunu vurgulayayım. Ama göreceğiz bakalım. Yani gerçekten ben bir daha bu kadar kötü oynayacağımızı düşünmüyorum. Çok daha iyi günler olacaktır. Onu temenni ediyorum. Böyle konuşmak istiyorum. Tabii ki belli yerlerde hocayı da eleştirmemiz lazım. Bugün pivot kullanılmaması eleştirilebilecek bir konu. Özellikle yani son 5 dakika haricinde yani hiç pivot kullanılmadı. Yani en azından ben bir son 35 dakika şöyle bir tabloda bir pivot bekliyordum. Ki ben hocaya çok saygı duyuyorum. Yani forvetsiz sistemde gayet olabilir. Hatta şu anda dünyanın en iyi takımı Paris Saint Germain'de Dembele ile oynuyor forvette yani. O yüzden yani böyle gelip de forvetsiz takım mı olur kardeşim gibi bir yorum yapmayacağım. Ama en azından oyunun gereksinimlerinde bugün forvet istiyordu. Oyun çok net forvet istiyordu. Ve ya ister istemez bunu hepimiz anladık. Yani bugün chatte ben hiç şey görmedim. Yani şunun aksini yazan birini görmedim. Herkes tabii ki çok güzel mesaj yazmış. Sağ olsun destek verdikleri için. 0212 273 10'un da hatırlatalım bir kez daha ama. Hani herkes mesajının yanında bir de baba Kerem'e nasıl katlandın ya? Kerem'e ne

kadar dayanabilirsin ya? 85 dakika Kerem mi oynar ya şeklinde. Yani sayısız mesaj var. Ya gerçekten hani bugün aslında Kerem'e bir eleştiri mesajından dolayı değil bu. Bu Montella eleştiri mesajı. Ki Montella bugün eleştirmeyi hak ediyor. Ama büyük resimde hocamıza da sahip çıkalım. Onu demek istiyorum. Yani bazen bazı takımlar olur. Bazı maçlarda çözemezler işi. Ve hocası eleştirilmeye açıktır. Bizim ülkemiz

0: olarak görülen takımın oynatan kişisi olarak görülen kişi her zaman eleştiriye açıktır. Ama doğru eleştirilelim. Yani bütünüyle yakıp yıkmayalım istiyorum. Çünkü bu adamın başardığı şeyleri de unutmayalım istiyorum. Ama bugünü de unutmayacağız. Bugün de not edeceğiz. Yani eleştirileri yaparken günlük eleştirileri kabul edebilirim hocayla alakalı. Yasin Bey yazmış Kocaeli'den. Barış Alper'i Galatasaray hayırlısıyla satsa da demiş. En azından yüksek bir bedel alır demiş. Kenan Yıldız varken niye Barış oynuyor? Vallahi inanamıyorum demiş. Ya işte dediğim gibi Kenan 90 oynayabilecek durumu yoktu. Sakattı, hatta o yüzden yedek başladı. Bu son anda çıkan bir haberdi. Yani dün gece aslında muhtemel kadrolarda yavaş yavaş çok geç saatlerde çıktı. Yani Brezilya maçı sırasında ben de gördüm. Brezilya maçını, Fas-Brezilya maçını takip ederken ben de gördüm Kenan'ın oynamama durumunu. Benim de son dakika öğrendiğim yani daha az oynayabileceği durumunu demiş olayım. Orada öyle bir durum var. Ama tabii ki biraz sonra zaten Vincenzo Montella'ya bağlanacağız. O da her şeyi açıklayacaktır. Bir reklama gidiyorum. Reklamın ardından Erkan Tiryaki ile konuşacağım. Evet, maç sonu yayınımıza devam ediyoruz. Maalesef ki Avustralya karşısında istediğimiz skoru alamadık. 2-0'la mağlup olduk ki yayınımızda Erkan Tiryaki var. Erkan Tiryaki, hoş geldin. Sesimi alabiliyor musun Erkan Tiryaki?
1: Merhaba Can, şimdi alıyorum. Heh, evet.
0: Süper, şahane. Tabii ki tadımız kaçık. Bugün keyfimiz epey kaçık. Yani bu 90 dakikada biz ne hatalar yaptık mı diye sormalıyım? Yoksa skor nasıl bu hale geldi diye mi sormalıyım? Yani bunun paydaşları ne? Veyahut da bunların arasında gördüğün, bardağın dolu tarafından bakabildiğin herhangi bir detay var mı diye de aslında sorumu çeşitlendirmek istiyorum. Söz sende Erkan Tiryaki.
1: Teşekkür ederim. Hayırlı sabahlar. Evet, güzel bir pazar günü olmayacak bizim için ama yani galibiyetle başlasaydık bambaşka bir pazar günü olabilirdi tüm Türk halkı için. 90 dakikaya sığdıramayız yorumu bence. Bu 90 dakikadan daha öte. Ama bardağın dolu tarafından bakalım önce, tamam. İki maçımız daha var. Bir şey bitmedi. Yani iki maçımız var. İki maçta alınacak 4 puan bile size 3. olarak gruptan çıkartır. Evet. Biz buradan diğer eşleşmeleri, çapraz eşleşmelerin de lehimize olduğunu düşünerek çeyrek final, yarı final yolu hayal ediyorduk. Asıl sorun burada başlıyordu bence zaten. Bardağın dolu tarafı iki maçımızın daha olması.
0: Peki.
1: Sorun nerede başlıyordu? Biz futbol olarak, çok net söyleyelim, Kosova maçında geldik buraya. Futbol olarak çok hak ederek gelmedik. Kaliteli kadromuzla geldik. İyi futbol oynayarak gelmedik. Kosova'ya geçmedik. Ve bu daha 3 ay önceydi. Romanya'yı çok iyi futbol oynayarak geçmedik. Sonuç olarak geçtik ve söylediğimiz bir şey vardı. Önemli olan sonuçtu. Ama Dünya Kupası'na geldiğiniz zaman sadece önemli olan sonuç olmuyor. Tecrübe oluyor. Sahaya yansıttığınız oyun stratejisi oluyor. Evet, bugün Merih'in dediği gibi, evet, sonuna kadar, son damlasına kadar mücadele etti çocuklar. Kötü mücadele etmedi. O mücadele yetmez. Sadece mücadele, saf mücadele yetmez Dünya Kupası'nda.
0: %100.
1: Nereden başladık? 90 dakikaya sığmaz dedik ya. Hedefimiz final. Final de değil, kupa. Ya bunu tabii devlet büyükleri söyleyebilir, şey yapabilir ama bunu federasyon başkanı söyleyemez. Gerçekçi, gerçekçi olacaksınız. Şu anda 36 takım dedi değil mi bu Dünya Kupası?
0: 48.
1: Dünya Kupası takımları içerisinde, kadro kalitesini bir kenara bırakıyorum Can. Takımlarım, oyuncularımızın kulüplerinde oynadığı tecrübeyi bir kenara bırakıyorum. Ülke olarak Haiti ve işte Katar kadar tecrübeye sahibiz. Bir kere tecrübesiz bir takımız. Buraları oynama konusunda Dünya Kupası farklı bir atmosferdir. Bu bütün spor branşlarında aynıdır. Avrupa dünya şampiyonu olursun ama olimpiyata gidince ilk turda elenirsin. Olimpiyat başka bir seviyedir.
0: Doğru.
1: Liginde şampiyon olursa, Şampiyonlar Ligi'ne gidince hazırlık maçlarında yendiğin takımlar karşısında bir şey yapamazsın. Çünkü Şampiyonlar Ligi başka bir seviyedir. Grup maçlarını çok iyi geçirirsin. Bir şekilde kaliteli kadronla uzun vadeli 1,5 yıllık eleme sürecinde zaten artık gelmesi, katılması kolay herkese Uluslar Ligi'nden geliyorsun. Oralarda başarılı olursun. Tıpkı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda o şampiyon Fransa'ya kök söktürdüğümüz gibi, Şenol Güneş'in takımını kök söktürdüğü gibi, içeride 3 gol atarak yendik. Deplasmanda berabere kaldık. Kök söktürmüştük o Fransa'ya. Ama gel gelelim Avrupa Futbol Şampiyonası'nda felaket bir şampiyona geçirmiştik. Çünkü

0: kadar Avrupa Şampiyonası tecrübemiz fazla olsa bile işte 2016'nın o kaos izlerini 2020'de ki 2021'de oynandı pandemi nedeniyle taşımıştık. Bizim tecrübemiz yok. Tecrübemiz yoksa da ayağımız yerleri sağlam basacak. Avustralyalı bir oyuncu çıkıyor diyor ki evet Türkiye çok tecrübeli, çok iyi oyuncuları var, süper yıldızları var, doğal olarak grubun favorisi ama bizim bunlardan daha fazla tecrübemiz var, bu avantajımızı kullanmak istiyoruz. İsmail kardeşim çıkıyor diyor ki İsmail Yüksek, buna katılmıyorum, gülüyorum. İşte biz baskı nedir iyi biliyoruz. Seni Fenerbahçe Galatasaray'da oynadığın baskıyla Dünya Kupası'nda oynadığın baskıyla Dünya Kupası tecrübesi bir değil İsmail. Bir kere rakibe saygı duyacaksın. Biz rakibe saygı duymayarak başladık. Maçtan sonra Hakan Çalhanoğlu'nun açıklamasını dinledim. En güzel açıklamayı kaptan biri yaptı. Hakan maalesef kaptanlık vasfını çok liderlik karakteri olarak yerine getiremiyor, çok net söyleyeyim.
1: Biraz o işte biriyle paylaşıyorlar gibi zaten.
0: Rakibimiz iki duran toptan gol attı diyor. Hakan oyundan attı. Bu uzaktan şut, bir kontrol ataktan attı. Duran toptan gol atmadılar. Duran toptan tehlikeli bile olmadılar. Evet. Çok fazla duran top kullanmadılar bile. O kadar maçtan kopuksunuz. Turnuvadan kopuksunuz. Çünkü o kadar yüksekten bakıyoruz. Bu eleştirileri yapacağız. Biz bu gruptan çıkabiliriz. Amerika'yı da yenebiliriz. Paraguay'ı da yenebiliriz. Ki ben senle yayınlarımızda veya radyodaki yayınlarımızda veya etrafımızda çevremizde futbolu konuşurken biz bu grupta sıfır çekerek sonucu da olabiliriz. 9 puanla da çıkabiliriz. Çünkü grubumuz.
1: Sen bana bunu söylemiştin. Ben bunu hatırlıyorum abi.
0: İşte Katar, ne bileyim bir Irak yok. Anlatabiliyor yani.
1: Çok düşük seviye bir takımsız bir gruptayız.
0: Herkesin yenebileceği bir grup. Avustralya gidip Amerika'yı yenebilir. Paraguay gelip bizi yenebilir. Biz Amerika'yı yenebiliriz. Öyle bir grup. En tehlikeli grup da zaten budur. 0 puanla da kapatabilirsin. 9 puanla lider de çıkabilirsin. Ondan dolayı işimizi ciddiye almalıyız. Evet, kadro kalitesi olarak birçok takımdan daha iyiyiz. Ama kadro kalitesiyle olmuyor. Yıllarca dünyanın bir numarasında, yani o dünya sıralamasında eleme maçlarındaki başarılarından dolayı bir numara olan o altın jenerasyon denilen Belçika milli takımını Avrupa Futbol Şampiyonası'nda, Dünya Şampiyonası'nda final göremedi. Yarı finali zor gördüler. Bir kere gördüler.
1: O dönem Fransa'yı 2-2.
0: Son 16 turunda eğlendiler. Sadece o kaliteyle olmuyor.
1: Doğru.
0: Biz bir kere bunu yapamadık. Daha sonra 90 dakikaya gelirsek de senin sorularını zaten cevaplarım. 90 dakikanın içindeki, şimdi herkes Kerem'in 1.90'lık stoperlerin arasında kaldığını yazıyor.
1: Evet, chat bu şekilde yıkılıyor bu arada.
0: Doğru 11 olabilir. Asıl eleştirilecek nokta bu kadar sabretmesi. Yoksa Kerem'le başlayabilirsin çünkü bir oyun planım var. Kosova milli takımının stoperleri de 1.90'dı. Ama Kerem orada bize galibiyeti getiren, Dünya Kupası'na getiren golü attı. Sorun 1.95'lik stoperlerin arasında Kerem'in kaybolması değil. Yerden oynarsın onların işte bir kere Hakan'ın verdiği pasla Zeki girdi. Ara pası hiç denemedik. Oyundan çok kopuğuz. İşin gerçekçi diğer bir tarafı var. Maalesef bunu geçmiş yıllarda da işte belki bizim yaşımız yetmiyor ama 80'lerde de söyleyebilirler. İşte Rıdvan milli takım oyuncusu olamadı diyebilirler. 90'larda diyebilirler. 2000'lerde, 2010'larda, 2020'lerde. Bir gerçek var ki Hakan'ın bir elin iki elin 10 parmağını geçmez. İşte 100'ün üzerinde milli maç oynadı. Çok iyi oynadığı maç. Maalesef bugün herkese değiştirebilirsin. Arda'nın yerine Can'ı koyabilirsin. Hakan'ın yerine Salih'i koyabilirsin. Herkesin yerine değiştirirsin ama herkesin hem fikir olduğu bir yer var. Kaleci Uğurcan Çakır. Performansıyla, kalitesiyle oraya hak ediyor. Ama milli takım karnesi bir Kosova maçında iyiydi. Milli takım karnesi felaket. Konsantre olamıyor belli ki. Felaket bir milli takım karnesi var. Yani yediği ikinci gol evlere şenlik. Yani maalesef Uğurcan Çakır milli takım kalecisi olamadı.
1: Henüz olamadı diye en azından.
0: Bence Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi kalecilerinden birisi yine gözü kapalı oynatılır. Ama handikaplardan birisi o. Hakan Çalhanoğlu maalesef. Kadro tercihlerine gelecek olursak.
1: Lütfen.
0: O kadar çok haksızlık yapıldı ki. Ya ben AHA çok inanan insanlardanım. Yani eleme maçlarına çağırmazsınız ama o Dünya Kupası'nı yıl boyunca, iki yıl boyunca hak etmiş bir oyuncuyu çağırmadığınız zaman onun AHA ile gidersiniz. Yani Kaan Ayhan'ın milli takımda ne işi var? İrfan Can Kahveci'nin milli takımda ne işi var? Çünkü bir yıllık performansına bakıyorsunuz. Ne işi var? Onun yerine çağrılmayan çocukların günahı ne? Salih Özcan, Borussia Dortmund'da bir yıl boyunca iki kere ilk 11'de oynamış. Bugün kurtarıcı olarak oyunu alıyorsunuz. Ve yaptığınız değişikliği Zeki'yi çıkartıp Mert'e alıyorsunuz. Amaç neydi yani? Mert daha iyi orta keser miydi Zeki'den? Bunlar zaten basın toplantısında soruldu. O yüzden o kadar ezbere gidiyoruz ki Montella'ndan çok ediyor. Evet, Montella başarılı mı? Başarılı ama kusura bakmasın. Bu Dünya Kupası'nda bu kadar her çok iyi oynarsın, sağdan soldan gelsin, oyuncu değişiklikleri mükemmel olur, hatta. Senin tamam santroforsa sistemle oynuyorsun. Aminna, kabul ediyoruz. Bu başarıya getirmiş seni Avrupa Şampiyonası'nda da veya Dünya Kupası elemelerinde de bu getirmiş seni. Ama baktın olmuyor. İşte Kosova takımının 1.90'lık stoperlerine karşı başarılı oldu Kerem. Ama baktın burada olmuyor. Ya alırsın Deniz'i. Ya Arda ile oynamak zorunda değilse çocuk çırpınıyor. Çırpındıkça hata yapıyor. Çıkartırsın. Can'ı oynatırsın. Hakan'dan verim alamıyorsun. Çıkartırsın. Orta sahaya başka bir oyuncu. Hani sağ, şeyle Orkun, Hakan, İsmail, Arda, o dörtlü olmuyor. Çünkü Arda da içeri girerek oynuyor. Yani birisinden, dördünden birinden vazgeçeceksin. Altı numaradan vazgeçemiyorsun. Tamam İsmail'den, o zaman Orkun'dan vazgeçeceksin. Doğru. Hakan Çalhanoğlu'ndan vazgeçeceksin. Futbolu böyle bir şeydir. Bugünkü İspanya milli takımının o damga vuran 2008 Avrupa Şampiyonası, 2010 Dünya Kupası, daha sonra bir ara verdiler 2012 başarısı, daha sonra yeniden o, ama o sistemin üzerine gide gide hala bugün dünyanın en iyi takımlarından birisi 20 yıldır.
1: Doğru.
0: Ama 2008'deki radikal kararla aldılar Aragones'in kararıyla. Raul sen gelmiyorsun dedi.
1: Yani sen gelmiyorsun dedi.
0: Çünkü sen geldin mi ilk 11 oynamak zorundasın. Ve sen bizim yıldızımızsın. Benim senin üzerine kurabileceğim bir sistemim yok. Arda'yı gerekirse yedek oturtacaksın. Hakan Çalhanoğlu'nu yedek oturtacaksın. Can'ı oynatacaksın. Kerem'i çekeceksin. Deniz'i soracaksın oyuna. Barış Alper Yılmaz milli takımda yok, olmuyor. Yani çok garip bir şekilde. Yani bu da Türk halkına özgü bir şey herhalde. Yok Barış Alper, Uğurcan, işte yani olmuyor. Daha önceki yıllardaki örnekleri de var bazı. İşte zamanında bizler hatırlamıyoruz ama Rıdvan Oğuz, Aykut, Fenerbahçe'den örnek vereyim. Milli takım performansı tabii ki o zamanki milli takım maç sayısıyla, o zamanki milli takımın gücüyle bu zamanki güç bir değil. Bazı radikal kararlar almazsanız Paraguay'ı da yenemezsiniz, Amerika'yı da yenemezsiniz ki iddia ediyorum Amerika bizden kat ve kat daha kaliteli takım.
1: Öyle inanılmaz iyi gözüktüler yani Paraguay karşısında özellikle.
0: Arda ve Hakan bir aydır oynamıyor. O zaman oynatmayacaksın hocam. Can oynuyor bir aydır. Salih Hocam bir yıldır oynamıyor. Milli takımı alıyorsun. Nasıl olacak bu iş?
1: Çok
0: acımasız eleştiriler olacak. Evet, Arjantin örneği veriliyor. Suudi Arabistan'a yenildi, devam etti. Evet, gücümüz, tarihimiz, tecrübemiz bir değil. Ama biz bu maç, bu gruptan Paraguay'ı yenip Amerika'yla da son maç olması çok büyük avantaj. Amerika Avustralya'yı yener. Onlara liderlik için bir puan yeter. Bize en iyi üçüncü olmak ya da ikinci olmak için bir puan yeter. Dört puanla biz gruptan çıkarız.
1: O da bir senaryo tabii ki.
0: Amerika maçının son maç olması bu açıdan çok büyük avantaj. Hı-hı. Ama sadece bu 90 dakikayı değerlendirerek yapılan hatalar bir kere zirve olarak göstermek. Yani bir ayak yere bas. Avustralya son 6 Dünya Şampiyonası'na katılmış. Hatırlıyorum 2022 Katar'da Arjantin'e kök söktürdüler. Dünya Şampiyonu Arjantin'e. Gruptan çıktılar. Son 16 turunda Arjantin'e kök söktürdüler. 2-1 çok zor geçti Arjantin.
1: Doğru.
0: Son dakikada Avustralya'nın bir topu
1: 6 kere arka arkaya katılmış. 2 kere son 16 yapmış.
0: Arjantin'i saf dışı bırakıp çeyrek finale çıkıyorlardı. Senin işte Bursa Spor'da oynayan, Başakşehir'de oynayan, işte 36-37 yaşına gelmiş şu an ikincilik seviyesinde oynayan Aziz Beyç Arda Güler'den daha tecrübeli ve Dünya Kupası tecrübe işidir. Ona göre bir oyun planının, oyun sistemin olacak. Bizim ayağımızın yere basmamasından dolayı ya tabii bizim dememiz veya bazı insanların dememiz haftalardır. Bu kadar pohpohlayarak gidersek takım kaptanımız da çıkar der ki maçtan o kadar kopuk ki iki duran toptan gol yedik der. Halbuki rakipten duran toptan gol yemedik.
1: Valla o kadar güzel anlattın ki, o kadar güzel eleştirdin ki yani diyecek bir şey yok. Yani hakikaten sana da katılmam elde değil abi yani, çünkü çok detaylı, çok güzel bir şekilde aktardın. Son olarak da şunu sorayım, yani bizim işimizin Paraguay karşısında mı daha rahat olacağını düşünüyorsun veyahut da Amerika karşısında mı? Çünkü oyun mantığımız kaynaklı olarak bir soru sormak istiyorum. Yani bir kısa aslında rakipleri biraz dinlemek istiyorum senden. Hem Paraguay'ı hem Amerika'yı çok kısa dinleyelim, ardından ben de tabii ki oyuncu röportajlarına geçeceğim abi.
0: Tamam, şimdi Amerika, açıkçası Amerika maçının son maç olması az önce dediğim gibi büyük bir avantaj. Neden avantaj? Amerika'da Avustralya'yı yeneceğini düşünüyorum. 6 puan gruptan çıkmayı garantiliyor ama lider olarak çıkmak isteyecekler. Son maçta bir puan yetecek. Biz Paraguay'ı yendiğimiz zaman son maçın hikayesi farklı olabilir. İki takıma da beraberliğin yettiği bir maçta bu tarz organizasyonlarda o maç beraberliği. İki takım da risk almaz. Tabii kazanma fırsatı gelirse kazanırsın. Hı. Sen Amerika'yı yenersen belki Paraguay'a kaç fark atman lazım, orasını bilmiyoruz ama işte o zaman belki liderlik maçına da çıkabilirsin. Ama en önemli maç Paraguay maçı. Paraguay maçındaki olası bir yenilgi zaten bizim turnuvaya havlu atmamız demektir. Çünkü -3 -4 avaraja düşeceksin. En kötü 3 avaraja düşeceksin. Son maçta Amerika'yı yensen bile en iyi 3. olma şansın %3'e %4'e düşer.
1: Aynen. Yani şöyle ben çok fazla simülasyonda olurdum. Dinleyicilerimiz açısından bir bilgi olarak paylaşayım. -2 averajın gruptan çıkma olasılığı %25. Yani 3 puan -2 averaj %25 ihtimalle maksimum gruptan çıkıyor. Düşünün ki -2 averaj. Burada -3 -4'ün ihtimalini siz hesap edin demek istiyorum. Evet. Lütfen. Söz sende Erkan.
0: -3'te gireceksin şeye. Yani Amerika'yı yani Paraguay'ın Amerika'ya 4000 yenildiğine bakmamak. Avustralya'da ne kadar güzel bir sistem belirlemiş. Evet, Amerika'nın Paraguay'ı yenmesi sürpriz değil, normal sonuç ama 4 farklı yenmesi, bu kadar dominant bir futbolla yenmesi sürpriz oldu. Avustralya hocası çıktı, ne dedi? Paraguay maçının sonucu bizim taktiğimizi değiştirdi dedi. Belki maç orada 1-0, 2-0, 2-1 bitseydi onlar da en iyi üçüncülüğü düşünüyor. Avarajı düşünüyor. Biz o zaman belki bir puan ama bugünkü maçı kesinlikle kazanmak için çıktılar. Çok net ve sistemleri bizi çok iyi de analiz etmişler.
1: Evet. Yani kıpırdatmadılar bizi.
0: İlk goldeki analiz. Futbol biraz da şans oyunu. Arda'nın topu gol olsaydı dönüp o gol olmayacaktı. Biz 1-0 öne gitseydik daha farklı bir senaryodan bahsedebilirdik.
1: %100.
0: Spor oyunu.
1: %100.
0: Paraguay maçı çok önemli. Paraguay da bizden daha tecrübeli takım. Dünya Kupası'na sık sık katılan ve işte en son eleme maçlarında Arjantin'i yenmiş bir takımdan bahsediyoruz. Son dünya şampiyonu. Brezilya ile berabere kalmış bir takımdan. Yani bu seviyeleri çok iyi oynayabilen bir takım. Maç Amerika'da oynanacak yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi Kanada'nın serinliğinden, yani bu kadar sıcak değildir Amerika kadar. Amerika'nın sıcaklığı, o iklime Paraguay'ın daha hakim olması. Amerika takımı. Bunlar da etkileyecek.
1: En azından San Francisco'da oynanıyor abi. Yani 22-23 24 derecelerde, yani aslında iklim iki tarafa da alışık olduğu iklimler diyelim.
0: Onlara daha alıştık ama
1: tabii ki saat diliminden zaten avantaj var.
0: Yani onların hepsi artık yan etken. Yan etkenlerin hepsini bırakarak Paraguay'ı iyi analiz etmek lazım. Bir kere çok boşluk veren bir takım. ama santraforlu sistemle oynayacaksanız, evet, Barış Alper'in kanattaki etkinliği daha fazla oluyor ama gördük bugün onu da önlem almışlar. Barış Alper'i en azından fizik kuvvet olarak santraforda kullanıp Fenan, Kerem ya da işte bence Arda'nın 10 numaraya çekilmesi lazım. Çok net söylüyorum ya, Hakan Çalhanoğlu'ndan ya da Orkun Kökü'nden vazgeçeceksiniz ki Orkun bugün yokları oynadı. Evet. Hakan da iyi değildi. İkisinden birinden vazgeçip kanatları Kenan, Kerem kurup en azından ileride Barış ya da Can'ı oynatacaksınız, bilmiyorum. Ama bir dokunuş yapmanız lazım. Radikal bir dokunuş yapmanız lazım. Radikal dokunuşu yapmazsanız saha içindeki diziliş olur. Oyuncu değişikliği olur. Ben buradayım. Ama bunu Montella hiç yapmadı. Dediğim gibi bu yıl hiç forma giyemeyen Kaan Ayhan'ı, Salih Özcan'ı kadroya çağırıp o bölgede oldukça etkili olan isimleri çağırmaması vesaire. Yani çok eleştirilecek şey var ama en baştan yeniden başlayayım. Paraguay'ı da biz yenebiliriz, Amerika'yı da yenebiliriz ama sıfır da çekerek çok büyük bir hayal kırıklığı da şey yaparız. Bir kere bu çocukların üzerine bu kadar yük bindirmemek lazımdı. Daha çok tecrübesizler. Ne kadar Real Madrid'de oynarsan oyna, Dünya Kupası görmemişsin, sadece bir Avrupa şampiyonusu görerek gelmişsin. Arda Güler, yine Barış Alper, ne olursa olsun bu milli takım kampına, 20 günlük kampa, bir de kıta dışında oynanan bir şampiyonadan bahsediyoruz. Yani Avrupa şampiyonasından çok farklı. Çok daha önce biliyorsun iklim değişikliği, saat değişikliği. Bu kadar tecrübesiz bir takıma işte biz final oynayacağız, F-16'larla karşılanacağız baskısı verirseniz maalesef sorun başlıcından başlıyor demektir. Ben mücadeleden yana hiçbir sıkıntım yok. Mücadele ediyorlar ama Montella'nın büyük hataları ki eğer zaten felaketle sonuçlanırsa büyük bir ihtimalle yola devam edilmez. Felaket dedim, bu gruptan çıkamama.
1: Tabii ki, tabii ki canım. %100 felakettir. Gruptan çıkamadığın her senaryo burada felakettir.
0: Abi. Ama çok net bir şekilde bu gruptan çıkamamak Paraguay için de büyük bir hayal kırıklığı, Amerika için de büyük bir hayal kırıklığı. Geçen Dünya Kupası'nda gruptan çıkmış, Avustralya için de hayal kırıklığı, rakiplerimiz için de hayal kırıklığı gruptan çıkamamak.
1: Çok iyi bakış.
0: O yüzden biz rakiplerimizi böyle küçümsersek sıkıntı yaşayacağımızı gördük. Burada da son bir eleştiri olarak yapayım. Yani lütfen, buraya gelirse teknik direktörlük olarak veya antrenör olarak değil de Hakan Balta geleceğine, evet 2008 Avrupa Şampiyonası'nın önemli işleri yapmış. Ya evet, teknik direktörlük hiç deneyim yok ama o atmosferi yaşamış. İlhan Mansız'la geleceksin, Mustafa Eşber'le geleceksin. İşte o Dünya Kupası'nı, 2002 Dünya Kupası'nı yaşamış ve şu an Türkiye'de aktif yaşayan insanlarla geleceksin. 2-3 o çocuklarla geleceksin ki o daha doğrusu o tecrübeli insanlarla geleceksin ki Dünya Kupası tecrübesini anlatabilsinler. Reklam filmi çektirmeyeceksin bu isimlere. Bu isimleri takımın içine çok yapacaksın. Reklam filmi çektirerek zarftan bir şey çıkarttırarak Emre Belezoğlu'nu çağırsaydınız gelirdi. Mentor olarak gelirdi.
1: Gelirdi tabii ki.
0: Siz reklam filmi çektirmeyeceksiniz bu isimlere. Emre Belezoğlu'nu, Rüştü Reçber'e diğer isimlere, İlhan Mansız'a, bu isimleri alacaksınız. Dünya Kupası'nda bir ay boyunca bizimle olur musunuz diyeceksiniz. Mentörlük yapın diyeceksiniz. Ama maalesef bunu da akıl edemedik.
1: Abi çok güzel konuştun hakikaten. Yani diyecek hiçbir şey yok. Yani ağzına sağlık. Gerçekten ağzına sağlık. İyi ki yani kırmadın bizi, bağlandın hakikaten. Bu kötü günde bizim açımızdan, yani bu kötü pazar gününe uyandık aslında. Birçok kişi maçı da tabii ki takip etti ama belki de yeni uyananlar vardır, bizi dinleyenler vardır. Onun için o şekilde yorumladım. Abi ağzına sağlık tekrardan.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar inşallah. 6 gün sonra daha güzel şeyler konuşuruz.
1: İnşallah.
0: Ders çıkartmak lazım. Dünyanın sonu değil. Bu Dünya Kupası'nda da başarısız olsak bu işin 2030'u var. Ama oralara da doğru yönetimlerle gitmemiz lazım dediğim gibi.
1: Peki. Çok teşekkürler tekrardan. Görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Erkan Tilaki bizlerle beraberdi. Şimdi bir reklama gitmem gerekiyor. Reklamın ardından tabii ki hem oyuncu açıklamaları hem Vincenzo Montella'nın basın toplantısına gideceğiz. Evet, maç sonu yayını yapıyoruz tabii ki. Maalesef ki Avustralya karşısında 2-0 mağlup olduğumuzu bir kez daha hatırlatalım. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz açısından Mustafa Alkan Küçükler'e de bir selam yollayalım. Kendisi de bizi dinliyormuş. Sevgilerimizi iletelim. Tabii ki Naim Kayabören de şu anda Romanya'dan bizi dinliyormuş. Ondan da mesajlar geliyor. Ona da selamımızı yollayalım. Tabii ki bütün dinleyicilerimize, mesajlarını okuyamadım dinleyicilerin de selam vermek isterim. Erkan Tiryaki'ye hak vermiş Esen Hanım. Şöyle bakıyorum, bütün dinleyicilerimizin en azından bir ismini geçirmek istiyorum konuda, sohbette. Biraz sonra da tabii ki oyuncu röportajlarına gideceğiz. Daha sonrasında Vincenzo Montella'nın basın toplantısına gideceğiz. Sonrasında tabii ki biraz daha dinleyicilerimizle sohbet edeceğiz. Hatta dinleyici yorumları üzerinden biraz gideriz. Yani yayının bu saatinde, saat 10 ila 11 arasındaki diliminde iki kez Vincenzo Montella'nın basın toplantısını vereceğiz. Yakalayamayanlar olabilir diye. Yani ilk seferini yaklaşık bir 10 dakika sonraya, hatta bir 5 dakika sonra falan gibi vermeyi planlıyoruz. Ona göre bir yayın akışımız var. Bunu da bir kez daha hatırlatalım. Neden iki kere vereceksiniz ya da verdiniz gibi sorular gelecektir mutlaka. O yüzden de ben de olabildiğince herkes en azından yetişebilsin diye bu şekilde bir karar verdik. Takdir hakkımızı bu şekilde kullandığımızı söyleyelim. Hasan Bey mesaj atmış, sağ olsun, selam olsun. Abdullah Kurt yazmış, kendisine de selamlarımızı iletelim. Tabii ki bugün Eyüp Bey mesajlarını okuduk ama Eyüp Bey'e de bir selamımızı gönderelim. Haricinde Mustafa Bey yine bir mesajı varmış. Vallahi bakacağız. Mustafa Bey'in mesajına değineceğiz ama şu anda artık sahanın aktörlerine bir gitmek vakti geldi. Merih Demiral'la başlayacağız. Daha sonrasında Hakan Çalhanoğlu'yla devam edeceğiz. Sonrasında Vincenzo Montella'ya değineceğiz.
2: Merih Demiral, İbrahim Kırkayan yanında sözü bir kendisine bırakalım.
3: Evet sevgili Melih, bizlerle birlikte. Melih hoş geldin yayınımıza. İstediğimiz gibi başlayamadığımız, bizim çocukların kafasındakilerini sahaya oturtamadığı bir karşılaşma oldu. Hani bazen kendi aramızda şöyle konuşuruz ya, öndeki iki koşuya, iki koşan isme önlem alamadık gibi bir başlangıçla da oldu. Bizim çocuklar bugün neyi iyi yapamadı sevgili Melih?
4: Tabii ki abi, futbol hatalar oyunu. Bugün gerçekten istemediğimiz bir sonuç aldık. Çok üzgünüz. Hiç böyle beklemiyorduk yani. Sahada gereken mücadeleyi verdiğimize inanıyorum ben. Herkes istekliydi ama bazen olmayınca olmuyor. Hiç böyle bir sonuç beklemiyorduk. Çok üzgünüz. İki tane daha maçımız var inşallah. Onlar da en iyi şekilde bitirip gruptan çıkarız inşallah. Tabii ki burası Dünya Kupası. Bizim de ilk tecrübemiz. Tabii ki kolay değil ama hiçbir bahaneye sığınmaya hakkımız yok. Çıkıp yenmemiz gereken bir maçtı. O yüzden çok üzgünüz diyebilirim.
3: Sonra soyunma odasına girdiniz. Biliyoruz ki sizin hikayeleriniz orada büyüyor. İlk cümleler neydi? Hani bir dönüş işareti, bir mesajı kendi aranızda oldu mu?
4: Tabii ki konuştuk şimdi. Az önce konuştuk zaten içeride. Süre de var diğer maça. Hazırlanacağız, gerekeni yapacağız. Tabii ki halkımızın bizden beklentileri var. Bunun farkındayız. Hem tecrübeli oyuncularımız da var. Herkes her şeyin farkında. Dediğim gibi çok üzüntülüydü ama futbol böyle. Bazen yani yıllardır ben milli takıma geliyorum. İyi günlerimiz de oluyor, kötü günlerimiz de. Ama biliyorsunuz bizim ülkemizde bazen kötü günler olduğunda da abartılıyor. İyi günler olduğunda da yukarı çok çıkartılıyor. O yüzden bunun dengesini iyi yapmak lazım. İnşallah önümüzdeki iki maçta en iyi şekilde ülkemizi temsil edip yolumuza devam etmeyi düşünüyoruz. Teşekkür ederim.
3: Sizlere inanıyoruz zaten. Sağ olun abi. Teşekkürler. Sevgili Merih de maç sonrası hemen görüşlerini böyle aktardı.
5: Kimsenin beklemediği bir skor. Maçı resmen domine ettik. Adamlar iki kere uzun topla 2-0 yaptı. Yani hak etmeyi kazanan takım bizdik. Ama değerlendiremedik. Dediğim gibi zaten bunu maçtan önce de söylemiştim. Sadece kontrata oynayacaklar. Gereksiz goller yedik. Ama daha önümüzde iki maç var. Daha henüz bir şey bitmedi.
2: Peki bazı...
1: Evet, Hakan Çalhanoğlu'nun ve Mirih Demiral'ın açıklamalarını sizlere dinlettik. Şimdi sırada Vincenzo Montella.
6: Hangi dilde soracağınızı da lütfen söyleyeyim. Önce başlangıçta sözü teknik direktöre veriyorum.
7: Coach, please.
6: Ve Türker Bey de yönetecek. Buyurun.
8: Okay, buonasera a tutti. Siamo molto dispiaciuti.
6: Herkese iyi akşamlar. Çok üzgünüz. Tekrar durumu düzeltmek için vakit olduğunu biliyoruz. Yani grup aşamasında bu durumu düzeltebiliriz. Daha buna vaktimiz var. Başlangıçta takımımız biraz yavaştı. Ve birkaç kez aslında rakip takımın bildiğimiz taktikleri işledi ve biz zaten bunları biliyorduk ve rakibimizin bazı becerilerini çok iyi biliyorduk fakat bunları bir şekilde aşamadık, gol atamadık. Çok iyi oynadılar. %78 oranında top hakimiyeti bizdeydi ama çok net ve son aşamayı, son golü atacak aşamayı gerçekleştiremedik. Gol atmak tabii ki çok önemli. Gol atmaya çok yaklaştık fakat oldukça zor oldu. Savunmayı aşmak çok zor oldu. Tabii aynı zamanda rakip takımın savunması çok uzun boyluydu. Uzun boylu oldukları zaman da bu tip bir rakiple mücadele etmek, yani kendinizden daha uzun boylu bir savunmayla mücadele etmek her zaman kolay değil. Onları tebrik ediyorum çünkü çok iyi oynadılar. Biz de kendi yaklaşımımıza devam edeceğiz. Tekrar durumu değerlendireceğiz. Tabii ki halen devam ediyoruz. Yani oyunun içindeyiz hala.
9: Ekstra bir bilgi ekleyeceğim. Hani hocamız %78 topa sahip oynadık dedi. Ayrıca de 30 tane şutunuz da var. 30 tane şutunuz maalesef da var. Atamadığınızda, şanslı olmadığınızda maçı bu şekilde bitiriyorsunuz.
10: Çiğdem Hanım. Second row please. Second row please.
6: Çiğdem Hanım ikinci sıra.
11: TV Bu Spor Çiğdem Günal. Hocam geçmiş olsun, gruptaki diğer karşılaşmalar için başarılar dilerim. Rakip savunmanın boy ortalaması 1.94 iken ve rakip bu kadar kapanmışken Kerem'in 85 dakika boyunca süre alması biraz eleştirildi. Bir de Deniz'in oyuna biraz geç girmesi ve Can Uzun'un da süre alamaması eleştirildi. Bu eleştirilerle ilgili neler söylemek istersiniz? Teşekkür ederim.
8: Quando si perde accetto le critiche, anche quelle magari non reputo giusto, è un'opinione.
6: Kaybedince tabii bütün eleştirileri kabul etmek gerekiyor. Adil olduğunu düşünmediğiniz eleştirileri de kabul etmeniz gerekiyor. Ama ben tabii ki bütün görüşlere saygı duyuyorum. Şunu da söylemek isterim ki bazı oyuncuların önüne iyi fırsatlar geldi. Çoğu zaman beni eleştiriyorlar. Ben sahaya en fiziki oyuncuları koymuyorum diye eleştiriyorlar ama ben eleştiri aldığım zaman da eleştirileri her zaman kabul ettim. Şunu da biliyorum ki başka oyuncularımız var. Başka oyuncularımız da oldukça iyi ve gelişmeye de devam ediyorlar. Ben Arda'yı sona kadar sahada tutmak istedim. Çünkü zor bir pozisyonu vardı ve ben de onu sahada tutmaya devam etmek istedim. Kenan da ikinci yarıda devreye girdi, oyuna girdi ve biliyoruz ki Kenan sol taraftan iyi oynuyor.
9: Şöyle bir düzeltme yapacağım. Şimdi biz kaybettiğimiz zaman da farklı eleştirilerde olacağını biliyorduk. Hani adil olmayanlara onları söyledik zaten. Ama kazandığımızda da farklı eleştiriler aldığımız zamanlar oldu. O yüzden eleştirilere tabii ki de her zaman açığız. Kerem konusunda bugün sahada ruhunu bıraktı. Yani yüreğini koydu ortaya. Yani sonuna kadar mücadelesini verdi. Yani bu demek olmuyor ki gol atamayınca işte bunu yapmamamız gerekiyor. Çünkü kazandığımız zaman da farklı eleştirilerle karşı karşıya kalıyoruz. Can Uzun konusunda da Arda'yı merkeze çektiğimizde Can Uzun'un da aslında forvet arkası pozisyonunda daha iyi gördüğüm için hani Arda'yı da sonuna kadar tutmak istedim maçta. Kenan da sola girince çok fazla yer bulamadık bu maçta ama şu ana kadar sürekli gelişmeye açık olduğunu gösterdi ve gelişen de bir futbolcu olduğunu gösterdi. O yüzden daha fırsatımız var, maçımız var. Tabii ki de ona göre değerlendirmeler yapılacak.
10: Hilmi Bey.
7: Hilmi Serendol Ajansı. Öncelikle geçmiş olsun. Sadece eleştirmek için değil ama tabii ki ilk yarıda çok fazla sol taraftan özellikle Barış da ortaya yapıldı. Havadan ortaya yapıldı özellikle. Dediği gibi hocanın çok uzun savunma oyuncuları vardı. Barış'ın çıkma sebeplerinden biri bu muydu? İlk yarıda beklediğini alamaması. Çünkü ya da ortalar, havadan ortalar hocanın isteği miydi?
8: Devo mettere qualcosa di diverso. Barış è devastante quando ha spazio. Loro
6: aslında şöyle, hanno fatto una strategia che ha pagato. Farklı bir şey yapmak istedik. Barış'ın çok güçlü olabileceğini biliyoruz alan açıldığı zaman önünde ve bu strateji aslında belli durumlarda oldukça iyi işliyor. Ben de Kenan'ı da çünkü Kenan da çok iyi bir oyuncu. Çok iyi de oynadı. Biz Kenan'ı kullanıyoruz, sahaya çıkarıyoruz. Çünkü o aşamada elimizdeki alanları en iyi değerlendirecek oyunculardan biriydi.
9: Şöyle, Kenan'ı oraya almamızın sebebi adamlar çok yanaştığı için ve daralttığı için alanları. Kenan'ın dar alandaki özelliklerini kullanmak istedik. Ekleme olarak hani söylüyorum. Yani aslında Barış'ı biliyorsunuz hani alan bulunca ne kadar efektif bir futbolcu olduğunu hepimiz biliyoruz ama Kenan dar alanda daha çok efektif olacağını düşündüğümüz için rakibin yerleşik oynadığını düşünürsek hani o şekilde tercih kıldık.
10: Emin Bey.
12: Emin Çağlar, NTV. Kerem dışında bir değişikliği daha soracağım. Zeki çıktı, Mert girdi, İsmail çıktı, Salih Özcan girdi. O bölümde 2-0 gerideydik, bir forvet tercih etmediniz. Bu değişikliklerin sebebi neydi?
8: Perché avremmo giusta valutazione, ci saremmo ancora di più aperti a contropiedi. Avevamo un buon dominio della palla totale, direi.
6: Biz aslında kontra ataklara daha açık.
8: Risolto il problema, se non dal mio punto di vista in quel momento specifico della partita, essere ancora più vulnerabili. Semplicemente questo, considerando che Arda Güler non giocava da tanto tempo, 90 minuti, Hakan lo stesso non giocava da tanto tempo, 90 minuti, Credo che era difficile entrare se non con delle combinazioni, se non con situazioni favorevoli. Ci siamo stati andati vicini, ma le partite possono cambiare per un episodio e noi non siamo stati neanche fortunati, sinceramente. Non credo che tante partite di questo tipo possano finire in questo modo. Insomma, il calcio è bello proprio per questo e va accettato.
9: Şöyle ben çevireyim. Çeviri kesildi galiba. O anda aslında değerlendirmelerimize göre yani kontratağı engellememiz gerekiyordu. Rakipler biliyorsunuz çok hızlı bir şekilde karşı hücuma çıkıyorlardı. O yüzden o anda o hamleyi yapmak durumunda olduk değerlendirmelerimize göre. Ya biliyorsunuz hani Arda ve Hakan o durumda hani uzun zamandır 90 dakika oynamıyorlardı. O yüzden yanlarına da enerji koyabilecek futbolcularımızı da koymamız gerekiyordu. Onların kalitesini de ödün vermeden oynamamız gerekiyordu. Kombinasyonlar denedik. Kaleye şutlarımız oldu. Maalesef futbol böyle girmeyince hani tabiri caizse olmuyor. Yani 30 tane şutumuz var biliyorsunuz. O yüzden daha zamanımız var. O yüzden tekrardan istediğimiz elde edebilmek için elimizden gelen her şeyin en iyisini yapacağız tabii ki de.
10: Yes, please.
13: Yeah, hi. I'm Julian Lennon from the Daily Telegraph newspaper in Australia. Question in English for Vincenzo. A lot of the talk before this game was that the Australian team was weak and they would finish bottom of the group, not from you, but from external critics. What did the Australians do that surprised you, and do you think this result will change people's opinions about what they're capable of doing in this tournament?
8: No, io avevo un grande rispetto dell'Australia, che giocassero in questo modo.
6: Australia'ya karşı çok büyük saygım var. Ben onların bu maçta bu şekilde oynayacağını bekliyordum. Yani ellerindeki bütün silahları, yetenekleri en iyi şekilde kullanacaklarını biliyordum. Ve gol attılan noktalarda da oldukça başarılı ve şanslı da oldular. Sonuçta bu futbol. Sonuçta kimse burada Avustralya'nın başarısız bir takım olduğunu düşünmüyor. Bizim takımımızda hiç kimse kesinlikle Avustralya'nın kolay olacağını düşünmedi. Biz zaten onların maçlarını takip ediyorduk. Ve onların maçlarının sonuçlarını değerlendiriyorduk. Yani teorik olarak kolay olabilecek noktalar görünüyordu ama aslında gerçekte her zaman pratikte öyle olmayabilir. Öyle de olmuyor. Dolayısıyla Avustralya'yı tebrik ediyorum. Burada önemli olan bizim kendi inancımızı kaybetmememiz ve adil bir şekilde çerçeveyi ve ana resmi kaçırmadan, sonuçtan etkilenmeden ileriye doğru bakmak.
10: Please.
14: David Weiner from Football 360 in Australia. Question in English. It was a surprise lineup. Australia played with no Matt Ryan, no
6: Australia. Matt Ryan, Jackson Irvine olmadan, yani şaşırtıcı bir ilk 11'le çıktı. Bu sizin oyunun gidişi hakkındaki görüşlerinizde bir değişiklik yarattı mı?
8: No, mi aspettavo questa formazione qui.
6: Hayır, ben aslında böylesine bir 11 bekliyordum ve buradaki stratejiye baktığımda, yani tam da bu stratejiyi bekliyordum aslında Avustralya'dan, çünkü Avustralya'nın karakteristiklerini, yani oyuncuların nasıl oynadığını biliyorum. Dolayısıyla Avustralya'nın ne şekilde oynayacağı hakkında bir fikrimiz vardı. Onlar savunma odaklı ve derin savunma yapan bir takım ve bunu özellikle biliyorduk ve kontra atağa çıkabileceklerini de biliyorduk. Avustralya bu açıdan kendileri düşündüklerimizi yaptılar ve iyi de oynadılar. Onları tebrik ediyorum ama ben burada tabii ki dengeyi iyi kurmak gerektiğini düşünüyorum. Evet, bu maçın sonucunun böyle olması üzücü, fakat bundan sonraki aşamalarda yapacağımız değerlendirmeleri olumlu yönde ve doğru yönde etkilemesi lazım. Çünkü bundan sonra da bir takım kararlar vereceğiz sonraki maçlar için.
9: Ekstradan da şunu ekliyorum. Yani zihinsel dengeyi de hiçbir şekilde kaybetmememiz gerekiyor. Yani sonuçta ilk maç, zor olabileceğini biliyorduk ama bu şekilde de beklediğimiz bir rakip, bildiğimiz bir şekilde oynadı. Yani beklentimizin dışında bir şey olmadı. Sadece dediğimiz gibi kendi oyunumuzu oynamaya devam edeceğiz.
10: Emre Bey.
15: Tanrı Berge'ye ZT Spor. Arda Güler maça kağıt üstünde sağ kanatta başladı fakat sık sık merkeze geldi. Bu da rakibin sağ kanadı daha etkili kullanmasına sebep oldu. Gol de o bölgeden geldi ve tehlikeli pozisyonlara girdiler. Bu noktada taktiksel bir hata yaptığınızı düşünüyor musunuz? Teşekkürler.
8: Secondo me ha giocato più in mezzo che sulla destra, più verso la fine della partita ha giocato sulla destra.
6: Yok, aslında bence daha çok ortada oynadı. Yani sağdan çok ortada oynadı. İstatistiklere daha iyi bakacağız tabii ama ben kendi kafamda zaten baktığımda daha çok ortada oynadığını düşünüyorum. Sağdan çok ortada
8: caratteristiche sono quelle, a prescindere da dove parte, ma è un calciatore che
6: Arda'nın özellikleri böyle zaten. Yani
8: centrodestra,
6: nerede başlarsa başlasın. Arda ortada, orta sahada daha iyi oynayan bir oyuncu. Oradan şut atabiliyor. Topu takım arkadaşlarına pas olarak aktarabiliyor. Dolayısıyla her zaman bir strateji oluştururken, ben stratejimi oluştururken oyuncunun oynayabileceği en iyi pozisyonda oynuyor olmasını, özelliklerine göre o pozisyonda oynuyor olmasını özellikle ön plana
8: alıyorum.
6: Yani en azından böyle yapmayı deniyorum. Tabii ki bazı durumlarda başka şeyler yapmamızı gerektiren durumlar olabilir ama burada bugün öyle bir şey yoktu.
9: Yani şöyle ekstra alanda ekliyorum. Arda Güler hani sağ önde iç gibi düşünün. Orada daha iyi oynayabileceğini düşünüyoruz zaten. Çünkü dönüyor, çalımını atıyor, şut atabilir, asist yapabilir. Yani aslında hanımefendinin dediği gibi devamı o şekilde.
10: Last two questions, please.
16: Patrick Johnston, Vancouver Province newspaper. Just wondered
6: Patrick
16: about your thoughts
6: Johnson,
16: on the atmosphere.
6: Vancouver'dan. Loud and also how you. Peki atmosfer hakkında ne düşünüyorsunuz? Oldukça gürültü vardı, heyecan vardı. Nasıldı sahadaki durum ve sahadaki atmosfer?
8: Atmosfera era fantastica. Stadio bellissimo.
6: Atmosfer gerçekten mükemmeldi. Sahada, stadyum da çok iyi bir stadyum. Gerçekten iyi bir akşam da tabi bizim için iyi bir sonuç olmadı ama şartlar iyiydi.
10: Last question if we have.
8: No.
10: Thank you very much.
6: Son soru varsa. Yok, teşekkürler.
1: Kaldığı yerden devam ediyor. Tabii ki bir yaklaşık bir 10-12 dakika sizlerle biraz sohbet edeceğim. Biraz aslında Amerika ve Paraguay maçını da anlatmak istiyorum. Çünkü ister istemez evet bugün üzüldük, keyfimiz kaçtı ama önümüzde iki tane daha maç olduğunun gerçeğini unutmamamız gerekiyor. Özellikle ilk başta yani en sıcak gündem San Francisco'da oynayacağımız Paraguay maçı olacak. Ki yani Paraguay takımını şu şekilde özetleyebilirim. Bence turnuvadaki en büyük hayal kırıklığı olarak bizle beraber hayal kırıklığını yaşayan takım. Yani iki tane çok büyük hayal kırıklığı yaşayan takım karşı karşıya gelecek ve duygu yüklü, tansiyon yüklü bir karşılaşma olacaktır diye öncelikle öngörebiliriz. Yani Paraguay takımını konuşacağız. Tabii ki bütün detaylarına değineceğiz. Paraguay takımıyla alakalı şunu söyleyebilirim. Bir kere çok net bir şekilde yani çok inatçı bir teknik adam olduğunu söyleyebilirim. Arjantin teknik adam Gustavo Alfaro'nun 4-4-2'yi 4 hücumcuyla oynadığını ama kendi yarı sahasında karşıladığı bir oyun gördük Amerika karşısında. Yani şunu da anlatabiliriz. Diego Gomez, Miguel Almiron, Enciso ve Sanabria. Yani bu 4 oyuncu da esasında çok daha başka bir kurguda çok daha iyi olabilecek oyuncular. Ancak Paraguay'ın oynama anlayışı birazcık aslında muhafazakar bir oyun. Biraz daha derinde oynanan bir oyun ve geçiş kovalayan bir oyun. Ama Avustralya kadar çok net bir şekilde hatların arasını kapatamıyorlar. Bu savunmasını konuşacağız tabii ki ama hücum hattında hocanın 4 tane hücumcuyla Amerika'ya karşı da çıktığını söyleyebiliriz ve bu plan tutmadı. Yani doğrudan zaten maç 3 oldu. Yani normal şartlarda oyuncuları bireysel olarak yorumlayacak olursak çok iyi bir sezon geçiren Brighton'da Diego Gomez'i konuşabiliriz. Yani hücumun her bölgesinde oynayabilen bir oyuncu var. Miguel Almiron zaten Premier Lig'de yıllardır bizlere çok iyi oyunlar izletiyor. Son yıllarda tabii ki artık Amerika'da oynuyor ama yani çok uzun seneler biz Newcastle'da Miguel Almirón'un çok iyi performanslarını en azından Avrupa futbolu seyircileri izledi. İleride Enciso bence takımın en tehlikeli oyuncusu ki Julio Cesar Enciso da Brighton patentli bir oyuncu. Yıllardır Brighton'da oynuyor ki arada bir Strasbourg sezonu yaşadı. Yani belki gol asist sayıları olarak çok tatmin eden sezonlar yaşamasa da Enciso'nun adam geçme becerisi ve ilerideki dar alandaki becerileri mutlaka dikkat etmemiz gereken etmenlerden bir tanesi olarak söyleyebilirim. Yani haricinde tabii Sanabria gibi bir golcüleri var. Antonio Sanabria da Avrupa'da pek çok ligde en üst düzeyde oynamış bir isim. Barcelona altyapısı çıkışlı. Sassuolo, Roma, Betis, Genoa, Torino gibi şu anda Cremonese'de oynuyor. Tabii ki en üst düzey performansında ya da en peakinde dediğimiz, zirvesinde dediğimiz bir performansında değil oyuncu ama yine de 4 tane gerçekten kaliteli hücumcuya sahip ancak hiçbir şekilde bu hücumcuların oynaması gereken oyunu oynatmayan bir hocaya da sahip olduklarını söyleyeyim. Orta alan çok zayıf. Yani Bobadilla-Kubas ikilisi çıktı ilk maç Amerika'ya karşı ki Bobadilla ilk yarıda o kadar kötü oynadı ki 46'da hoca Bobadilla'yı da çıkardı. Yani orta sahanın gerçekten hiçbir şekilde oyunu alamadığını görüyoruz. En azından Amerika karşısında bunu yapamadılar. Yani bilmiyorum, ben de birçok yorumcumuz gibi bazı şeyleri değiştirmemiz gerektiğini inanan taraftayım. Ama sanki orta sahayı ele aldığımız bir karşılaşmada sakin olarak Paraguay'ı yenebiliriz. Avustralya kadar kompakt iyi savunma yapamadılar Amerika karşısında. Bize karşı da eğer biz bu kadar fazla üretmeye çalışırsak ve ister istemez çok fazla orta açmazsak bu işi başarabiliriz. Orta açarsak da bir pivot oyuncuyla oynamamız tabii ki çok daha iyi olabilir. Çünkü şunu da hatırlatmakta fayda var. Paraguay savunmasında Alderete de aynı zamanda yanındaki partneri Gustavo Gomez de çok böyle nasıl diyelim Avustralya savunmacıları kadar heybetli diyebileceğimiz oyuncular değiller. Yani fizik yapısı açısından söylüyorum. Başka meziyetleri aslında daha gelişmiş oyuncular. Bunu da söylemiş olalım. Ki Gustavo Gomez de bakıyorum evet. Yani iki oyuncu da 1.90'ın altında. Yani bugün tabii ki çok fazla viral oldu. 1.90'ın üzerinde 3 savunmacı arasındaki Kerem Aktürkoğlu'nun fotoğrafı sosyal medyada dolaşıyor ki aslında gecenin özeti olan fotoğrafta oydu. Ama hani çok sıkıntılı iki tane bek oyuncusu var Paraguay'ın. Alonso'nun da Casares'in de çok kötü gözüktüğünü söyleyebilirim maç nezdinde. Kaleci Orlando Gil çok kötüydü dersem yani... Yani oyunda daha kötü insanlar vardı diyeyim. Hani kalecinin de hataları var tabii ki ama oyunda daha kötü insanlar vardı. Daha kötü performanslar vardı daha doğru bir Türkçe ile konuşacak olursak. Paraguay takımına karşı ben şansımızın çok ciddi bir şekilde olduğuna inanıyorum. Her ne olursa olsun evet bugün çok kötü bir maç oynadık. Evet bugün hiç istediklerimiz sahada yansıtamadık. Hocamızın da hataları vardı ki ben sonuna kadar Vincenzo Montella'yı destekleyeceğim. Bunu da her fırsatta her yayında da vurgulamaya çalışıyorum. Bilmiyorum, ben süreçte yaptıklarını değerli buluyorum. Bugün nezdinde çok başarısız buluyorum. Çok net eleştirmemiz gerektiğini düşünüyorum ama büyük resimde benim gözümde Montella gayet başarılı bir de hocadır. Ben konuyu bu şekilde yorumluyorum. Tabii ki herkesin yorumuna da sonsuz şekilde saygı duyuyorum. Amerika takımını yorumlamak isterim ki Amerika takımında da şöyle bir şey gördüm. Yani bir kere... Balogun'un bugün mesela savunmamızın arkasına atılan toplarda... Arkasına demeyelim ama geçişlerdeki dribling yeteneğiyle gol vuruşu noktasında Balogun bize de birazcık başımıza artabilecek bir forvet oyuncusu ki Monaco'da şahane bir sezon geçirdi Follarin Balogun. Belki son maç bu arada, yani şunu konuşuyoruz şu anda Amerika'nın as 11'ini değerlendireceğim ama son maç Amerika belki grup liderliğini garantilemiş bir tabloda da bize karşı çıkabilir. Öyle bir tabloda da o zaman tabii ki bir rotasyon görürüz Amerika'dan ve bu da bizim işimize gelir. Ama şunu söyleyelim, yani Amerika bu rotasyonu yapmak isteyeceğini anlıyorum. Çünkü maçta ilk 45 dakikada belki de sahanın en iyi oyuncusu Pulisic 45 dakikada inanılmaz bir şey izletti bize Paraguay karşısında ve hoca 45'te direkt kenara aldı. Zaten maçı bitirdi kafasında Mauricio Pochettino. Rakibin direkt gardı kırılmıştı. Ne olursa olsun ikinci yarıda ben biraz da olsa bir reaksiyon bekliyordum maç içinde Paraguay'dan ama o kadar demoralize olmuşlardı ki taraftarın da desteğiyle beraber hakikaten çok iyi bir Amerika izledik. Pulisic, yani 45 dakikalık performansı birçok şey için yetti. Balogun'u konuştuk zaten. Yani kaleci Matthew'a gelene kadar zaten Matthew'luk bir şey yoktu. Bir tane iki tane pozisyon vardı zaten sadece Amerika kalesinde. Yani savunmada şöyle bir kurgu gördüm. Dörtlü bir savunma anlayışı gibi gözüküyor kağıt üzerinde ama Freeman, Richards, Ream ve Robinson dörtlüsü. Aslında Dest sağ önde oynayan Dest'i sağ kanat beki gibi. Anthony Robinson'ı sol kanat beki gibi gördük. Freeman, Richards, Ream üçlüsünü gördük. Yani dörtlüden üçlüye dönen, sürekli aslında değiştiren bir sistemleri var. Dörtlüden üçe dönebilen ve birçok şeyi yapabilen oyunculara sahipler. Orta alanda Adams'la McKennie'nin biraz daha yani şu tabirde bir mazur görmüyorum ama işin biraz daha hamallık tarafını birazcık daha koşu, atletizm ve tempo tarafında bakan, biraz daha işin teknik tarafına bakan da Tillman vardı ki maçın ikinci yarısında özellikle Tillman'ın polis için çıktığı denklemde Tillman'ın oynadığı oyun benim bayağı hoşuma gitti. Yani futbol sever olarak hoşuma gitti diyeyim. Tabii ki bize karşı umarım oynamaz. Ama bayağı da beğenmiştim. Amerika'yı çok iyi gördüm Paraguay karşısında. Yani erken gol tabii ki birazcık işlerine yaradı. Erken golle beraber birçok şeyi Amerika çok iyi çözdü. Paraguay'ı demoralize etti. Ki zaten aslında pastanın çileği de Giovanni Reyna'nın ayağının dışıyla Quaresma'ya selam çaktığı bir Trivera golü oldu. Yani buradan da Paraguay'ın ne kadar konsantrasyondan düştüğünü anlarız. Yani tam maçın son diliminde bu kadar averajın önemli olduğu bir denklemde dördüncü golü de yedi Paraguay. O yüzden iki takıma, yani iki takıma karşı enteresan şeyleri göreceğiz. Köy kahvesinde gibi mi konuşuyoruz? Vallahi bilmiyorum, ben bu eleştire katılmıyorum ya. Yani birçok şeyde kendimi eleştiririm de bu konuda hiç katılmıyorum. Söylediğiniz konuyla alakalı. Neyse. Devam edelim. Tabii ki iki takımı da konuşuyorduk. Amerika ve Paraguay'ı değerlendiriyorduk. Yani şöyle söyleyelim. Yani Amerika karşısında birazcık Amerika'yı ben rotasyonlu bir kadro bekliyorum. Çünkü yani muhtemelen Avustralya karşısında bizim gibi bir duruma düşmeyecektir diye düşünüyorum Amerika'nın. Yani Paraguay'ın da Amerika karşısında aciz kaldığı kadar korkak diye tabir edebildiğimiz denklem kadar bir durumda olacağını düşünmüyorum. Ama ya tabii ki Paraguay'ın da sınırı belli. Yani eleme grubundaki puanına bakıldığı vakitte toplanan 28 puan, Brezilya ile aynı puan toplanıldı. Evet, gol atma yeme sayıları etkileyici, çok iyi bir savunma takımı olarak gözüküyor istatistik kağıdı üzerinde. Ama ben buna katılmıyorum. Amerika karşısında yani tel tel dökülen bir takım gördük. Yani özellikle ben hocasının yapmak istediği şeyi pek anlayamadım. 4 tane hücumcuyla bu kadar geriye çekilerek oynamaya çalışıp zaten bu kadar boşluk verirsiniz. 4 tane hücumcu dediğim gerçekten ön alanda daha farklı bir ahenkle inanılmaz bir oyun oynama potansiyelinde olan bir takımdan bahsediyorum. Tabii ki göreceğiz. Yani maçları yaşayarak göreceğiz. Yani umarız bugünkü kadar kötü bir tecrübe bir daha yaşamayız. Bu bize ders olur. Hocamızı belki buradan çıkaracağı birçok şey vardır. Temenni ediyoruz ki umarız toparlar ki Vincenzo Montella'yı ben destekliyorum. Birçok kişi de destekliyor ama desteklemeyenler de var. Bu skor kaynaklı olarak. Ben evet bugün nezdinde hatalı olduğunu, lakin hocamızın bence daha göstereceği birçok şey olduğuna da inanan taraftayım. Bugün bu şekilde konuşmak istiyorum. Onu da söylemiş olayım. Evet, bir dinleyicimiz demiş ki maksimum 4 puan toplarız diye düşünüyorum demiş. Paraguay'da zor olacak diye yorumlamış. Yani artık bu saatten sonra her maç zor. Yani Avustralya karşısında ben hiç böyle bir şey beklemiyordum. Yani zaten ilk golü atsaydık asla böyle bir oyun olmayacaktı. Hatta bence oyun, ya maç sonunda bambaşka bir şey konuşacaktık ama ilk golü atamadık. İlk golün atmanın önemi çok büyüktü bu tip bir karşılaşmada. Özellikle bu kadar derinde oynayan bir takım 1-0'ın üzerine de bu kadar derinde oynayamayacaktı. O yüzden de gerçekten yani bize de ders oldu diyelim. Yani hocanın gerçekten hataları da vardı. Ama bana göre artıları çok daha fazla eksilerine göre. Onu da bir kez daha vurgulayarak söylemek istiyorum. Mehmet Bey'in mesajı var. Bu maç çok kötüydük ama biz gruptan çıkacağız, ben buna inanıyorum diye. Ya ben de buna inanmak istiyorum ve çıkacağımıza da inanıyorum. Ya çünkü şöyle de bir şey var. Yani 3 puan topladığımız vakitte bile 3 puanlık topladığımız bir vakitte bile gruptan çıkma şansımız oldukça yüksek. Yani turnuvada en iyi üçüncüler de çıkıyor. Ama tabii ki hayalimiz başkaydı. Gruptan lider çıkıp mangır mangır devam etmekti hakikaten. Onu da söyleyelim. Ama göreceğiz. Yani inanalım. Destek olalım. Yani eleştiri yaparken de birazcık daha nasıl diyeyim, yakıcı yıkıcı olmayalım istiyorum. Yani hepimiz eleştiriyoruz, maç nezdinde eleştirelim ama büyük resimde büyük resme de bakalım demek istiyorum. Ya buradaki aslında biraz isyanım bu. Onu da söylemiş olayım. Bu kadar kapanan bir rakibe karşı takımın en yetenekli oyuncusu Can Uzun'un alınmaması. Evet, tabii ki yani %100 eleştirilebilecek bir konu. Yani Can Uzun'un oyunda tercih edilmemesi bile, hele hele mesela hazırlık döneminde de oynadığı maçta şahane maç oynamıştı Can Uzun. Hangi maçtı? Venezuela'dan önce oynadığımız maç. Kontrol edeceğim. Şu anda tabii ki o kadar fazla maç var, izliyorum, aktarıyorum ki zaman zaman tabii ki benim de bazı şeyleri karıştırıyor olabilirim. Kusura bakmayın. Tekrardan onu da söyleyeyim. Yani birçok hata yapıyoruz. Yayınlarda da hatalarımızı yapmaya devam edeceğiz. Onu da söyleyelim. Evet, hatalarımızdan ders çıkaracağız. Ama ben de belli yerlerde tabii ki dilim de sürüşebiliyor. Hata da yapabiliyorum. Bundan dolayı da özür dilerim. Ama dediğim gibi bir tane yorum vardı mesela, ben de o haksız eleştiriye katılmıyorum, benim hakkımda yapılan, onu da söylemiş olayım. Evet, Romanya maçından değil şeyden bahsediyorum, bakıyorum, Kuzey Makedonya maçından bahsediyordum. Can Uzun'u çok beğenmiştim yani oradaki hazırlık maçında, özellikle burada dakika skorda bayağı bir konuşmuştuk, o yüzden şeydi. Bakıyorum, Cihan Bey yazmış. Merhabalar, iyi yayınlar. Teknik direktörün bazı oyuncularda çok ısrar etmesi, oyuncularımızın mental hazırlığından çok aslında farklı aktiviteler, kuaför demişsiniz. Bu durumlar benim için ümit vermiyor demiş. Evet, potansiyelliyiz ama yetenekli bir takımız, fakat grubu 0 puanla bile tamamlayabiliriz demişsiniz. Ya ben öyle olacağını düşünmüyorum. Dünya Kupası'nda rengidir. Bu işler olur. Her takımda göreceksiniz. Her takımda var. Yani birçok takımda bu da oluyor. O yüzden ya bir tane mağlubiyet oldu, aklımıza gelen her eleştiriyi yazıyoruz. Ya bilmiyorum, benim düşünce mantığım, benim oyuna bakış mantığım böyle değil. Skor odaklı bakmıyorum olaya. Oyun odaklı bakınca da bugün çok büyük hatalar görüyorum. Bunların hepsini de konuştum. Yani sabah 6.55'ten bu yana 10.45 olmuş saat. Burada sizlere en azından gördüğüm her şeyi anlatmaya çalışıyorum. Ben ümidimi koruyacağım. Bu şekilde devam edeceğim ama göreceğiz. Peki, çok kısa bir reklama gidiyorum, reklamın ardından devam edeceğiz.
17: Can Genç'le dakika skor devam edecek.
18: Reklam

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
3: Evet, maç sonu yayınından devam ediyoruz. Maalesef ki 2-0 kaybettik Avustralya karşısında, bunu da söyleyelim. Bir dinleyicimizin evet bana ciddi eleştirileri var Montella'yı savunduğum için. Montella'yı doğru bir antrenör olduğuna inandığım için. Saygı duyuyorum, herkesin görüşü kendine. Ben doğru bir antrenörle çalıştığımıza inanıyorum. 24 yıl sonra bizi Dünya Kupası'na götüren teknik adama birazcık saygı diye rica ediyorum herkesten. Onu da söyleyeyim. Seni eleştiren eleştirebilir miyim Can demiş. Ya herkes eleştiriyor açık canım. Anal çimşir almayan adamı nasıl savunursun abi? Yani savunurum abi, tabii ki savunurum. 24 yıl boyunca benim Dünya Kupası'na götürmemiş kimse. Savunurum abi. Ya tabii ki hata, ben de katılıyorum. Ben de olsam anal çimşir alırım. Ben burada farklı bir düşüncede değilim ama hocaya destek olmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani bir tane mağlubiyet geliyor, yıkılıyor burası. Ya ben anlamıyorum. Ben anlamıyorum, hakikaten anlamıyorum. Ama çok saygı duyuyorum. Çünkü tansiyonlu bir milletiz. Biz buyuz. Buyuz abi yani. Buyuz. Mehmet Bey de demiş ki bütün maçları bildin şu ana kadar demiş. Tahmin olarak bir tek Katar maçındaki tahmini tutmadı demiş. Yani tabii ki tutmayacak, yani arada da tutmayacak. Hatta bayağı da hata yapmaya da devam edeceğiz. Yani öyle bir şeyimiz yok. Yani her şeyi bilecek gibi bir durumumuz yok. Ama naçizane kendimize göre yorumlamaya gayret ediyoruz. Ben de burada sizlere olabildiğince gördüğümü anlatmaya çalışıyorum. İşte Paraguay takımını aktardım. Amerika takımını aktardım. İzlediğim bütün maçları izledim şu ana kadar. Bir tek İskoçya maçını izlemedim şu anda turnuvada. Onun dışında tüm maçları izledim. Her şeyi size aktarmaya çalışıyorum. Dilim döndüğünce vallahi konuşmaya çalışıyorum demiş olayım. Ama herkese de saygı duyuyorum görüşlerinden dolayı. Peki, bir kez daha Montella'ya gideceğimizi söylemiştik. Yani Vincenzo Montella'nın açıklamalarına değineceğimizi söylemiştik. Yaklaşık bir 14-15 dakika süreyle Vincenzo Montella'nın açıklamalarındayız.

0: eleştirileriniz için, her şey için çok teşekkür ederim. Kazanamadık. Güzel bir akşam olmadı. Daha doğrusu bu da bir ağız alışkanlığı aslında, maç sonu programlarından dolayı. Bizim için güzel bir gündüz olmadı. Güzel bir gündüz uyanmadık. Güzel bir gündüz yaşamıyoruz ülkece, ama yapacak bir şey yok. Her şey daha bitmedi. Şansımız devam ediyor. Benden sonra Berk Sayar sizlerle olacak. Arada da Montella.
1: Sorabilirsiniz. Hangi dilde soracağınızı da lütfen söyleyin.
2: Önce başlangıçta sözü teknik direktöre veriyorum.
1: Coach, please.
2: Ve Türker Bey de yönetecek. Buyurun.
3: Okay, buonasera a tutti. Siamo molto dispiaciuti.
2: Herkese iyi akşamlar. Çok üzgünüz. Tekrar durumu düzeltmek için vakit olduğunu biliyoruz. Yani grup aşamasında bu durumu düzeltebiliriz. Daha buna vaktimiz var. Başlangıçta takımımız biraz yavaştı. Ve birkaç kez aslında rakip takımın bildiğimiz taktikleri işledi ve biz zaten bunları biliyorduk ve rakibimizin bazı becerilerini çok iyi biliyorduk, fakat bunları bir şekilde aşamadık, gol atamadık. Çok iyi oynadılar. %78 oranında top hakimiyeti bizdeydi, ama çok net ve son aşamayı, son golü atacak aşamayı gerçekleştiremedik. Gol atmak tabii ki çok önemli. Gol atmaya çok yaklaştık, fakat oldukça zor oldu. Savunmayı aşmak çok zor oldu. Tabii aynı zamanda rakip takımın savunması çok uzun boyluydu. Uzun boylu oldukları zaman da bu tip bir rakiple mücadele etmek, yani kendinizden daha uzun boylu bir savunmayla mücadele etmek her zaman kolay değil. Onları tebrik ediyorum, çünkü çok iyi oynadılar. Biz de kendi yaklaşımımıza devam edeceğiz. Tekrar durumu değerlendireceğiz. Tabii ki halen devam ediyoruz. Yani oyunun içindeyiz hala.
4: Ekstradan bir bilgi ekleyeceğim. Hani hocamız %78 topa sahip oynadık dedi. Ayrıyeten de 30 tane şutunuz da var. 30 tane maalesef atamadığınızda, şanslı olmadığınızda maçı bu şekilde bitiriyorsunuz.
5: Çiğdem Hanım. Second row please. Second row please.
2: Çiğdem Hanım ikinci sıra.
6: TV Bu Spor, Çiğdem Günal. Hocam geçmiş olsun, gruptaki diğer karşılaşmalar için başarılar dilerim. Rakip savunmanın boy ortalaması 1.94 iken ve rakip bu kadar kapanmışken Kerem'in 85 dakika boyunca süre alması biraz eleştirildi. Bir de Deniz'in oyuna biraz geç girmesi ve Can Uzun'un da süre alamaması eleştirildi. Bu eleştirilerle ilgili neler söylemek istersiniz? Teşekkür ederim.
3: Quando si perde accetto le critiche, anche quelle magari non reputo giusto, è un'opinione.
2: Kaybedince tabii bütün eleştirileri kabul etmek gerekiyor. Adil olduğunu düşünmediğiniz eleştirileri de kabul etmeniz gerekiyor. Ama ben tabii ki bütün görüşlere saygı duyuyorum. Şunu da söylemek isterim ki bazı oyuncuların önüne iyi fırsatlar geldi. Çoğu zaman beni eleştiriyorlar. Ben sahaya en fiziki oyuncuları koymuyorum diye eleştiriyorlar, ama ben eleştiri aldığım zaman da eleştirileri her zaman kabul ettim. Şunu da biliyorum ki başka oyuncularımız var. Başka oyuncularımız da oldukça iyi ve gelişmeye de devam ediyorlar. Ben Arda'yı sona kadar sahada tutmak istedim. Çünkü zor bir pozisyonu vardı ve ben de onu sahada tutmaya devam etmek istedim. Kenan da ikinci yarıda devreye girdi, oyuna girdi ve biliyoruz ki Kenan sol taraftan iyi oynuyor.
4: Şöyle bir düzeltme yapacağım. Şimdi biz kaybettiğimiz zaman da farklı eleştirilerde olacağını biliyorduk. Hani adil olmayanlara onları söyledik zaten. Ama kazandığımızda da farklı eleştiriler aldığımız zamanlar oldu. O yüzden eleştirileri tabii ki de her zaman aşırız. Kerem konusunda bugün sahada ruhunu bıraktı.

0: Yani yüreğini koydu ortaya. Yani sonuna kadar mücadelesini verdi. Yani bu demek olmuyor ki gol atamayınca işte o bu yani bunu yapmamamız gerekiyor. Çünkü kazandığımız zaman da farklı ilişkilerle karşı karşıya kalıyoruz. Can Uzun konusunda da Arda'yı merkeze çektiğimizde Can Uzun'un da aslında forvet arkası pozisyonunda daha iyi gördüğüm için hani Arda'yı da sonuna kadar tutmak istedim maçta. Kenan da sola girince çok fazla yer bulamadık bu maçta ama şu ana kadar sürekli gelişmeye açık olduğunu gösterdi ve gelişen de bir futbolcu olduğunu gösterdi. O yüzden daha fırsatımız var, maçımız var. Tabii ki de ona göre değerlendirmeler yapılacak.
1: Hilmi Bey.
2: Hilmi Serendol Ajansı. Öncelikle geçmiş olsun. Sadece eleştirmek için değil ama tabii ki ilk yarıda çok fazla sol taraftan özellikle barış da ortaya yapıldı. Havadan ortaya yapıldı özellikle. Dediği gibi hocanın çok uzun savunma oyuncuları vardı. Barış'ın çıkma sebeplerinden biri bu muydu? İlk yarıda beklediğini alamaması. Çünkü ya da ortalar, havadan ortalar hocanın isteği miydi?
3: Voglio mettere qualcosa di diverso. Barış è devastante quando ha spazio. Loro
4: aslında şöyle, biz farklı bir şey yapmak istedik. Barış'ın çok güçlü olabileceğini biliyoruz alan açıldığı zaman önünde ve bu strateji aslında belli durumlarda oldukça iyi işliyor. Ben de Kenan'ı da soktum. Çünkü Kenan da çok iyi bir oyuncu. Çok iyi de oynadı. Biz Kenan'ı kullanıyoruz, sahaya çıkarıyoruz. Çünkü o aşamada elimizdeki alanları en iyi değerlendirecek oyunculardan biriydi.
0: Şöyle, Kenan'ı oraya almamızın sebebi adamlar çok yanaştığı için ve daralttığı için alanları. Kenan'ın dar alandaki özelliklerini kullanmak istedik. Ekleme olarak hani söylüyorum. Yani aslında Barış'ı biliyorsunuz hani alan bulunca ne kadar efektif bir futbolcu olduğunu hepimiz biliyoruz ama Kenan dar alanda daha çok efektif olacağını düşündüğümüz için rakibin yerleşik oynadığını düşünürsek hani o şekilde tercih kıldık.
1: Emin Bey. Emin Çağlar, NTV. Kerem dışında bir değişikliği daha soracağım. Zeki çıktı, Mert girdi, İsmail çıktı, Salih Özcan girdi. O bölümde 2-0 gerideydik, bir forvet tercih etmediniz. Bu değişikliklerin sebebi neydi?
3: Perché avremmo giusta valutazione, ci saremmo ancora di più aperti a contropiedi. Avevamo un buon dominio della palla totale, direi.
4: Biz aslında kontra ataklara daha açık
3: risolto il problema, se non dal mio punto di vista in quel momento specifico della partita essere ancora più vulnerabili. Semplicemente questo, considerando che Arda Güler non giocava da tanto tempo, 90 minuti, Hakan lo stesso non giocava da tanto tempo, 90 minuti, e credo che era difficile entrare se non con delle combinazioni, se non con situazioni favorevoli. Ci siamo stati andati vicini, ma le partite possono cambiare per un episodio e noi non siamo stati neanche fortunati, sinceramente non credo che tante partite di questo tipo possano finire in questo modo, insomma il calcio è bello proprio per questo e va accettato.
0: Şöyle, ben çevireyim, çeviri kesildi galiba. O anda aslında değerlendirmelerimize göre yani kontratağı engellememiz gerekiyordu. Rakipler biliyorsunuz çok hızlı bir şekilde karşı hücuma çıkıyorlardı. O yüzden o anda o hamleyi yapmak durumunda olduk değerlendirmelerimize göre. Ya biliyorsunuz hani Arda ve Hakan o durumda hani uzun zamandır 90 dakika oynamıyorlardı. O yüzden yanlarına da enerji koyabilecek futbolcularımızı da koymamız gerekiyordu. Onların kalitesini de ödün vermeden oynamamız gerekiyordu. Kombinasyonlar denedik. Kaleye şutlarımız oldu. Maalesef futbol böyle girmeyince hani tabiri caizse olmuyor. Yani 30 tane şutumuz var biliyorsunuz. O yüzden daha zamanımız var. O yüzden tekrardan istediğimizi elde edebilmek için elimizden gelen her şeyin en iyisini yapacağız tabii ki de.
1: Yes, please.
5: Yeah, hi. I'm Julian Lennon from the Daily Telegraph newspaper in Australia. Question in English for Vincenzo. A lot of the talk before this game was that the Australian team was weak and they would finish bottom of the group, not from you, but from external critics. What did the Australians do that surprised you? And do you think this result will change people's opinions about what they're capable of doing in this tournament?
3: No, io avevo un grande rispetto dell'Australia. Aspettavo che giocassero in questo modo.
4: Australia'ya karşı çok büyük saygım var. Ben onların bu maçta bu şekilde oynayacağını bekliyordum. Yani ellerindeki bütün silahları, yetenekleri en iyi şekilde kullanacaklarını biliyordum. Ve gol attılan noktalarda da oldukça başarılı ve şanslı da oldular. Sonuçta bu futbol. Sonuçta kimse burada Avustralya'nın başarısız bir takım olduğunu düşünmüyor. Bizim takımımızda hiç kimse kesinlikle Avustralya'nın kolay olacağını düşünmedi. Biz zaten onların maçlarını takip ediyorduk. Ve onların maçlarının sonuçlarını değerlendiriyorduk. Yani teorik olarak kolay olabilecek noktalar görünüyordu ama aslında gerçekte her zaman pratikte öyle olmayabilir. Öyle de olmuyor. Dolayısıyla Avustralya'yı tebrik ediyorum. Burada önemli olan bizim kendi inancımızı kaybetmememiz ve adil bir şekilde çerçeveyi ve ana resmi kaçırmadan, sonuçtan etkilenmeden ileriye doğru bakmak.
1: Please.
6: David Weiner from Football 360 in Australia. Question in English. It was a surprise lineup. Australia played with no Matt Ryan, no
4: Australia. Matt Ryan, Jackson Irvine olmadan, yani şaşırtıcı bir ilk 11 ile çıktı. Bu sizin oyunun gidişi hakkındaki görüşlerinizde bir değişiklik yarattı mı?
3: No, aspettavo questa formazione qui.
4: Hayır, ben aslında böylesine bir 11 bekliyordum ve buradaki stratejiye baktığımda, yani tam da bu stratejiyi bekliyordum aslında Avustralya'dan, çünkü Avustralya'nın karakteristiklerini, yani oyuncuların nasıl oynadığını biliyorum. Dolayısıyla Avustralya'nın ne şekilde oynayacağı hakkında bir fikrimiz vardı. Onlar savunmaya odaklı ve derin savunma yapan bir takım ve bunu özellikle biliyorduk ve kontra atağa çıkabileceklerini de biliyorduk. Avustralya bu açıdan kendisi kendileri düşündüklerimizi yaptılar ve iyi de oynadılar. Onları tebrik ediyorum ama ben burada tabii ki dengeyi iyi kurmak gerektiğini düşünüyorum. Evet, bu maçın sonucunun böyle olması üzücü, fakat bundan sonraki aşamalarda yapacağımız değerlendirmeleri olumlu yönde ve doğru yönde etkilemesi lazım. Çünkü bundan sonra da bir takım kararlar vereceğiz sonraki maçlar için.
7: Ekstradan da şunu ekliyorum. Yani zihinsel dengeyi de hiçbir şekilde kaybetmememiz gerekiyor. Yani sonuçta ilk maç, zor olabileceğini biliyorduk. Ama bu şekilde de beklediğimiz bir rakip, bildiğimiz bir şekilde oynadı. Yani beklentimizin dışında bir şey olmadı. Sadece dediğimiz gibi kendi oyunumuzu oynamaya devam edeceğiz.
1: Emre Bey.
8: Tamleberg, EZT Spor. Arda Güler maça kağıt üstünde sağ kanatta başladı fakat sık sık merkeze geldi. Bu da rakibin sağ kanadı daha etkili kullanmasına sebep oldu. Gol de o bölgeden geldi ve tehlikeli pozisyonlara girdiler. Bu noktada taktiksel bir hata yaptığınızı düşünüyor musunuz? Teşekkürler.
3: Secondo me ha giocato più in mezzo che sulla destra, più verso la fine della partita ha giocato sulla destra.
4: Yok, aslında bence daha çok ortada oynadı, yani sağdan çok ortada oynadı. İstatistiklere daha iyi bakacağız tabii ama ben kendi kafamda zaten baktığımda daha çok ortada oynadığını düşünüyorum, sağdan çok ortada.
3: Caratteristiche sono quelle, a prescindere da dove parte, ma è un calciatore che
4: Arda'nın özellikleri böyle zaten. Yani
3: centrodestra,
4: nerede başlarsa başlasın Arda ortada, orta sahada daha iyi oynayan bir oyuncu. Oradan şut atabiliyor, topu takım arkadaşlarına pas olarak aktarabiliyor. Dolayısıyla her zaman bir strateji oluştururken, ben stratejimi oluştururken, oyuncunun oynayabileceği en iyi pozisyonda oynuyor olmasını, özelliklerine göre o pozisyonda oynuyor olmasını özellikle ön plana alıyor.

0: Yani en azından böyle yapmayı deniyorum. Tabii ki bazı durumlarda başka şeyler yapmamızı gerektiren durumlar olabilir ama burada bugün öyle bir şey yoktu.
1: Yani şöyle ekstra alanda ekliyorum. Arda Güler hani sağ önde iç sağ gibi önde. Düşünün. Orada daha iyi oynayabileceğini düşünüyoruz zaten. Çünkü dönüyor, çalımını atıyor, şut atabilir, asist yapabilir. Yani aslında hanımefendinin dediği gibi devamı o şekilde.
2: Last two questions, please.
3: Patrick Johnston, Vancouver Province newspaper. Just wondered
0: Patrick
3: about your thoughts
0: Johnson,
3: on the atmosphere.
0: Vancouver'dan. Loud and also how. Peki atmosfer hakkında ne düşünüyorsunuz? Oldukça gürültü vardı, heyecan vardı. Nasıldı sahadaki durum ve sahadaki atmosfer?
4: Atmosfera era fantastica. Stadio bellissimo.
0: Atmosfer gerçekten mükemmeldi. Sahada, stadyum da çok iyi bir stadyum. Gerçekten iyi bir akşam da tabii bizim için iyi bir sonuç olmadı ama şartlar iyiydi.
2: Last question if we have.
4: No.
2: Thank you very much.
0: Son soru varsa. Yok, teşekkürler.
5: Can Genç'le dakika skor sona erdi.
6: Bu bir tekrar yayındır. Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

parantezden iyi günler dileyelim. Mutlu günler diyeceğiz ama her zaman olduğu gibi böyle mutlu günler parantezden mutlu akşamlar diye giriyoruz ya. Bugün biraz sabaha denk geldi. Sabahın öğleye kaydı zamanlara. Şimdi ben sabah dersem bana ya belki sen de bu saate sabah mı diyorsun? Can açtı saat 7'de dükkanı. Sabahtan beri onu dinliyoruz. Asıl sabah onaydı bugün. Asıl sabah ekranları başındaki milyonlaraydı bugün. Ne 11'i, ne sabahı, neyden bahsediyorsun diyebilirsiniz. Haklısınız. Ama derdinizin bu olduğunu hiç düşünmüyorum. Saate, öğle vaktine, sabah saatine, sabah vaktine takılacağınızı hele hiç düşünen tarafta değilim. Şöyle yolda gelirken etrafa baktığımda bir pazar sabahı saat 8.30 gibi yoldaydım ben. Maç 8.40 gibi, 8.50 gibi yoldaydım ben. Son kısmını yoldan takip ettim. Bir özellikle o etrafı da görebilmek adına. Bir pazar sabahı bir işte semtlerde bunu görürsünüz. O kültürün yaşadığı yerlerde. Geldiğim noktalardan, oradan geçtiğim yerlerden baktığımda bir 9'da bir kahvehanenin, hani kültür vardır ya, devam eder hala, bir kahvehanenin o kadar dolu olduğunu görmemişimdir herhalde. Hani pazar günleri bir kahvaltılık almaya, bir alışverişe ya da erkenden bir yere gidelim diye dışarı çıktığınızda gördüğünüzde sağda solda o manzaranın daha farklısını gördüğümüzü söyleyebiliriz. Bu havaya girdiğimizi söyleyebiliriz. Bunu sadece buradan bakarak değil, meydanlara bakın ya. Meydanlara bakın. Hangi belediye iş yapmadı ki o meydanlarda o ekranı? Her belediyenin, her işte meydanın, her şehir meydanının, ilçe meydanının ekran kurarak buraya kenetlendiğini görmüştünüz. Gördüğünüzde farklı farklı durumlar vardı. Yani işte şöyle söyleyeyim, evden çıkmadan maçın ikinci yarısı oynanacakken o uzun devre arası, oraya da geleceğiz ya, o da ayrı konuya. Uzun devre arasında bir yola bakayım dedim. Ne gösteriyor? Tem'den, iş yerinin orayla bizim evin yakın olduğu nokta, Tem'e bağlanan noktadan 8-9 dakika gösteren yol maçın bitmesiyle 15-20 dakikaya çıktı. Yani insanlar bu kadar kenetlendi bu maça. Bu kadar erteledi yola çıkmalarını. Bu kadar işte farklı farklı noktalarda toplanarak, farklı farklı yerlerde buraya hep birlikte bakalım, hep birlikte takip edelim, hep birlikte tek yürek olalım dedi. Ama sonucunda bizim gördüğümüz oyun neyi getirdi? Bizim aldığımız sonuç neyi getirecek? Bizim aldığımız sonucu nereye dayandırabiliriz? Ben biraz sosyolojik açıdan girdim konuya. Gözlemlerimle girdim konuya. İş nereye geldi? Neticesinde ne gördük? Karşılığında ne aldık? Karşılığında ne bulduk? Ne açıklamalar geldi? Hangisi heyecanlandıracak türden? Hangisi yok, heyecanlandır

0: Maz diyeceğimiz türden hepsini konuşacağız, hepsini değerlendireceğiz. Emre Eren'le konuşacağız önce. Sonrasında konuklarımızdan Emre Tilev'e döneceğiz. Emre Tilev'in hemen ardından Serkan Çetiner, İbrahim Yavuz gibi isimler, Ömercan Özmen gibi isimler bizlerle olacak. 2 saat boyunca o maç sonunu uzattık. Maç sonunu 4 saate çıkarttık gibi düşünelim. Belki de o 2 saatlik bölümde de ben Can Genç'ten mikrofonu devraldım ve sizlerle değerlendireceğiz, konuşacağız, detaylandıracağız. Emre Eren hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk Berk. İyi pazarlar, iyi sabahlar.
0: Teşekkür ediyorum. Dediklerimi dinledin. Neresindesin söylediklerimin? İtirazın olduğu ya da işte eklentinin olacağı ne vardır diye sorayım, öyle başlayayım. Milli takımımız 2-0
1: mağlup. Tabii ki futbol 90 dakika oynanan bir oyun. Maç kaybedebilirsin, kazanabilirsin, berabere kalabilirsin. Ya bunlar 3 ihtimal de var. Futbolun içinde bu ihtimaller var ama biz kendimizi biraz daha motive etmişiz. Biraz daha kendimizi çok ön plana çıkartmışız. Biz milli takımımızın hiçbir şekilde Avustralya'ya karşı mağlup olmayacağını kafamıza koymuşuz. Yani tüm Türkiye olarak koymuşuz. Şimdi bu teknik direktör hikayesi, oyuncu hikayesi falan, tabii ki bunlara gireceğiz ama baktığımız zaman abi, şimdi ben bu maçla alakalı konuyu arkadaşlarıma sorduğumda, işte ne düşünüyorsunuz? Ben sana da sordum hatırlıyorsan.
0: Evet.
1: Yani yayına geldiğimde sana da sordum. Senden de aynı cevabı aldım. Yani abi dedin, işte biz dedin iyi takımımız. Tabii koşuyor, mücadele eden bir takım var karşımızda ama kazanırız dedin. Doğru mu? Yani ben de aynısını düşünüyordum. Ahmet de aynısını düşünüyordu. Mehmet de aynısını düşünüyordu. İşte futbol böyle bir oyun değil. Futbol nasıl bir oyun biliyor musun? Oyun oynanmadan önce tamamıyla yaşanacak problemlerin önlemini alacak bir grup olması lazım. Yani şimdi biz 24, ben 26 yaşındayken en son milli takım maçını izlemiştim. Futbol oynuyordum. A milli takım maçını izledim. Dünya Kupası'nda. Bugün geldiğim nokta 50 yaşındayım. Hani 24 senedir bir milli marşımı o Dünya Kupası'nda görememişim. Bunun üzüntüsüyle yaşadım yıllar boyu. Şimdi buraya girmeden yapamayacağım. Sevgili teknik direktör Montella, bizim çok beğendiğimiz, takım birlikteliğinde çok büyük bir bize katkı verdiğini söylediğimiz bir teknik adamımız. Tabii ki o da hata yapacaktır. Ona da çok yüklenmek doğru olmaz. Fakat sevgili hocam, yani 25 gündür, 30 gündür biz bu Avustralya'ya karşı nasıl oynanması gerektiğini televizyonlarda, işte radyolarda, işte orada, burada, her yerde konuştuk. Sen bizden çok daha bilgili olduğun için zaten bir takım teknik direktörüsün. Oradasın, işin başındasın. Yani hocam, yediğimiz golleri ben anlayamadım. Yani çalıştığımız yerden derler yani, yedik golü. İşte çalıştığımız yerden golü atamadık. Yani o kadar enteresan görüntüler oldu ki maçın içerisinde. Yani oyun kadrosu, ya tabii ki hocanın bildiği, inandığı oyuncular, başarmak istediği bir mücadele grubu, işte zor gelinen bir Dünya Kupası, bunlara takdirle her zaman konuştuk. Bunlara bir sözümüz yok ama sevgili hocam, benim anlamadığım bir durum var. Yani bunu kamuoyuna bence anlatması lazım sevgili Montella'nın. Şunu demesi lazım yani, sorumluluk bende kardeşim. Tüm oyuncuları ben tanıyorum. Kaybedilen buradaki 3 puan bende demesi lazımken, olur böyle şeyler demesi tabii beni üzdü. Şimdi 1.95 boy ortalaması olan bir takımın içerisinde 90 dakika Kerem'i tutmak ne kadar doğruydu? Oradan başlamak lazım. Yani Merih, ben ömrü hayatımda hani çok milli takım maçını izledim. Hani 5 tane oyuncunun birden kötü olduğunu çok görmedim. Yani hani 5 oyuncumuz da çok kötü oynar mı? Onu görmedim. Hani 2 tanesi kötü oynadı, 3 tanesi kötü oynadı. Bilemedin. Hadi 4'ü oynadı da kaleci de kötü oynar mı ya? Hani bugün öyle şey geldi ki başımıza. Ya bugün bakıyorsun sağ tarafta Zeki, sol tarafta Ferdi. Ya ben uzun yıllardır futbol camiasının içindeyim. Hani bu kadar kötü oynayan iki bek görmedim yani. Hani bugün çocuklar o kadar kötü oynadılar ki hani hiç olmaması gereken bir görüntü verdiler ki. Ondan sonra döndüğümüz zaman iki tane stoperimiz, yani Merih ile Abdülkerim bugün evlere şenlikti. Ya o kadar kötü oynadılar ki. Ya hiç iyi gördüğüm pozisyonları neredeyse yoktu. Çünkü evet, rakip ikinci bölgede bekliyordu. Hatta bir buçuk bölgenin içinde bekliyordu. Sen rahat rahat geliyordun. Ama dönüşlerde öyle problemler yaşattın ki, özellikle yediğimiz ilk golde adam bir kişinin üzerinden bir kişi, üç kişinin üzerinden korkunç derecede iyi bir gol attığını düşünüyorum. Yani aldı, geçti, vurdu falan. Yani bakıyorsun, ikinci gole bakıyorsun. Yani orta sahamız var. Ne oradaki iki tane stoperimiz geri geri kaçıyor. Adam şut atacak. Ya önüne çıkarsın ya. Bunlar teknik direktör konusu değil. Ama teknik direktörün de dokunması gereken bazı gerçekler vardı bugün.
0: Emre Eren'le birlikteyiz. Maç sonu yayını gibi de görebiliriz. Parantez programında değerlendirmemiz sürüyor. Paraguay maçı, ABD maçı var önümüzde ama haliyle dinleyicilerimizin de dediği gibi mesela Hüseyin Bey hayırlı sabahlar Berk demiş. Sabah sabah Montella hevesimizi kaçırdı demiş. Dinleyicimizin de dediği gibi böyle bir durumu sezdiğimiz noktada var. Kamuoyunda, vatandaşlarda, taraftarda.
1: Bu işin sorumlusu olarak kimi göreceğim? Tabii ki teknik adamı göreceğim. Evet. Sevgili ben. Onu
0: ya
1: görmek zorundayım.
0: Şu mesela zaten dedin ya, savunma dedin. Oyunculardan bahsettin daha doğrusu. Yani kulelerin karşısında o kuleleri görüyorsun abi değil mi orada? Kulelerin evet, karşısında sürekli hava topu denedik mesela.
1: Ya arkadaş, olacak şey değil yani, hani bu oyunun bir A, B, C, D, E planı falan olması lazım. Yani plan değişikliğine geçmen lazım. Ya da güzel hocam, sevgili hocam, bak bugüne kadar o kadar iyi başarılarda bulundun ki ağzımızı açmadık, ağzımızı açma şansımız da olmadı. Sana çok inanıyoruz. Halen inanıyorum ben. Onu söyleyeyim bak, Montella'ya halen inanıyorum. Olur bazı şeyler. Bazı kazalar hayatta olabilir. Onun da bence büyük bir kazasıydı. Yani bugün o kadar üstü üstüne geldi ki bazı gerçekler. O da evet, o da şaşkın bir şekilde kenarda. Ya o enerjisini, o heyecanını ortaya çıkartamıyor. Ya Berk, benim ne geldi biliyor musun aklıma ya? Hı hı. Ya bugün çok enteresan bir şey oldu. Ben sabah 6'da kalktım. İşte oyalandım, oraya baktım, buraya baktım falan, heyecanlıyım. Tam 6-7'yi 3 geçe oyun başladıktan sonra benim kardeşim aradı beni. Abi dedi, kalktın değil mi dedi, izliyorsun. Ya izlemez miyim oğlum, bir saat önce kalktım falan dedim. Nasıl olacak dedi abi. Ya ben bir şey kafama takıldı dedim başta. Hakikaten de takıldı biliyor musun? Rakip Dünya Kupası'nın yani Dünya Kupası marşını, yani kendi marşını söylerken aşırı derecede heyecanlı gördüm Avustralya'yı. Sonra bizim marşımız çalındı, müthiş tribünler falan, ama o coşkuyu, o oyuncudaki o böyle, birkaç oyuncuda gördüm ama tamamımız böyle değildi. İnşallah dedim, hani benim gördüğüm yanlıştır. Hani sanki konsantrasyon eksikliği gibi öyle bir şey hissettim yani maçın başında. Ya gerçekten bu da sonuçlandı ve rakibin, hatırlayacak olursan, oynamayan bir tane stoperi geçen hafta dedi ki bizim dedi Dünya Kupası'na çok alışkın oyuncularımız var dedi. Hatta herkes yerden yere vurdu adamı. Adam doğru söylemiş. Anladın mı? Ya adama niye bir şey söylüyorsunuz? Adam doğru söylemiş. Biz ilk kez Dünya Kupası oynuyoruz. Bizim oyuncuların elleri ayakları tutmadı. Rakip ne yaptığını bilen, çok güzel bir buçuk oyunun bir buçuğuna kapatmış kendini. 30 metreye kapatmış kendini. Çok güzel 5-4-1 şeklinde, hiç kopuk olmayan bir oyun tarzında oyun mu oynadılar? Bence rezil oynadılar. Ama ne oynadılar, ne oynadıklarını bildiler. Yani biz Türkiye'yi bu şekilde yenebiliriz'i bildi adamlar. Biz de böyle oynayabilirdik mesela. Niye önde oynuyorum ki ben? Hani benim Merih gibi, benim Abdülkerim
0: ya
1: gibi.
0: Biz çok, bak çok... o kadar güzel bir noktaya değindin ki Emre Eren. Böleceğim evet. Ama ya biz Montella'yı ne açıdan konuşup hep güveniyoruz'u güveniyoruz kısmına geliyorduk. Montella turnuva hocası diyor muyduk? Diyorduk. Bu oyun tam turnuva evet. Oyunu diyor muyduk? Diyorduk.
1: Evet, diyorduk.
0: Neden önde değiliz? Neden gerideyiz? Neden işte sürekli skora yatıyoruz demiyorduk tabii ama neden işte turnuva maçıymış gibi oynuyoruz? Önümüzde birçok maç var. Montella neden bu kültürü bize yapıştırıyor gibi birçok eleştiri yapılıyordu. Ama hep Montella'nın tarafındaydım ben. Yani hep bu oyunun bu turnuvaya uygun ya da herhangi bir turnuvaya uygun oyun olduğunu söylüyordum. Ama bugün onu görememek üzüyor. Bugün onu görememek üzüyor ve bir maçta ben burada faturayı kesmem. Onu da söyleyeyim. Bu eleştirileri mutlaka yapacağız. Ama bir maçta faturayı da kesmem.
1: Adam kendini yenileyemez. Şimdi evet. Beni eleştirdiğin zaman ben de kendimi yenilerim. Önümüzdeki programlara daha enteresan bir şekilde çıkarım. Sen bana bir şeyler söylersin. Ya abi dersin, burada böyle bir hata yaptın dersin. Ben onu kendimi yenilerim. Sen de teknik direktör olarak 86 milyonun karşılığında sen de bu ülkeye bir şeyler vermekle yükümlüsün ve çalışmanı son derece doğru bir şekilde yapmalısın. Ya bizim derdimiz o. Yoksa hani bugün Montella istifa istifa kelimeleri falan çok ayıp şeyler bunlar. Bunlar çok doğru şeyler değil. O kadar da değil. Ben

0: Uruguay maçında da Montella'nın gerçek kimliğine ve kişiliğine döneceğini düşünenlerdenim. Ben sadece çok üzüldüm. Yani 24 sene sonra çıktığımız ilk maçta hani rakibin ne oynayacağını bilerek bana mağlup olmak. Yani mesela Uğurcan özeline baktığımızda ikinci golde Uğurcan o golü yer mi ya? Ya bir şey var yani, takımın üzerinde bir sıkıntı vardı bugün. İnşallah atmış olalım. İnşallah atmış olalım.
1: Şimdi mesajlara da geleceğim. Özellikle bugün sırf mesajlarla ilerlesem herhalde programda bana soru sormaya yer kalmayacak. Öyle bir durum var. Dinleyicilerimiz o kadar dolu ki Emre Eren.
0: İnsanlar pazar sabahı kalkmışlar. Güzel bir kahvaltı yapmışlar.
1: Şuraya geleceğim.
0: Güzel bir maçı izlemek istemişler. Keyifli bir gün geçirmek istemişler falan.
1: Doğru.
0: Kafamız öne eğildi ya.
1: Paraguay içinde bizim için de tamam mı devam mı maçı aslında.
0: Doğru. Kaybettiğin zaman işin zor.
1: Her iki taraf için de böyle.
0: Berk, Süleyman Bey, Amerika.
1: Süleyman Bey demiş ki Berk günaydın yayınlar. Konuğunun dediği gibi 5-6 kişi kötü oynadı diyebiliriz ama bence günün hayal kırıklığı Arda Güler'di demiş. Mesela böyle düşünen çok az insan vardır Emre'nin.
0: Ya Arda Güler, evet Arda Güler mesela hani oyuncu baktığımız zaman hangi oyuncu iyiydi diye soracak olursam ben çok fazla bir oyuncu bulamam içeride. Hani herkes görevini yaptı. İşte Merih diyor ki işte iyi görevimizi yapmaya çalıştık. Görev falan yapmadınız. Kötü oynadınız. Darmadan bir görüntümüz vardı. İnşallah bundan sonraki maçta bu görüntünün 10 dakikasını bile vermeyiz diye umut ediyorum ben. Çünkü çok büyük hayallerle geldik. Önemli hesaplarla geldik. Önemli maçları geçerek geldik. Hak edilmiş bir Dünya Kupası'na katılıyoruz ama burada kalıcı olmak her şeyin daha önemlisi. Ya kalıcı olmamız lazım. Çünkü rakibe baktığım zaman benim üzüntüm şu. 77 milyar TL'lik 77 milyar işte adamların transfer market değeri, tamam mı? Seninki 477 milyar. Adamların 77 milyar. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ya anlatılacak mevzu bu yani. 77 milyon euro yani.
1: Takımın en kötüleri sizce kimlerdi demiş. Bence Orkun, Barış, Kerem ve gereksiz yere oyuna girdiğini düşündüğüm Yunus ve ayrıca Uğurcan demiş dinleyicimiz.
0: Arada bu kadar fark varken, 6 kat bir fark varken, hani bizim takım birlikteliğimiz, oyuncu kalitemiz bu kadar yüksekken 52 kere cezalının içine girip de pozisyon yaratamamak bence burada çalışmamanın en büyük nedenidir. Yani burada çok katı bir savunma yapacaklarını, çok katı bir oyun oynayacaklarını ve kontrayla ki iki tane oyuncuyla maç aldılar ya. Yani iki tane oyuncu enteresan, bir tane 3 milyon euroluk oyuncu, bir tane de 2,5 milyon euroluk oyuncuyla maç kazandılar. Benim üzüntüm bu yani. Hani takımın iyi oynaması, kötü oynaması, hocanın hata yapması, yanlış kadro çıkartması, oyunun devamında yapmış olduğu değişikliklerde hata yapması falan değil. Hani rakibin kalitesine baktığın zaman bu takıma yenilmeyeceksin kardeşim. Bu takıma yenilemez bizim milli takımımız. Çünkü bizim milli takımımız rakip takımdan çok daha değerli oyunculara sahip. Çok daha önemli oyun özelliğine sahip. Bizim en büyük kızgınlığımız ve kırgınlığımız bu. Yoksa başka bir şey değil. Ya başka bir şey değil. Ha. Hocamızın da sonuna kadar arkasındayız. Ne olursa olsun. Hiçbir problem yok. Ben Paraguay maçında da başka bir milli takım göreceğimizi kesinlikle düşünüyorum. Hissediyorum. Hem oyuncular sirkelenecek hem teknik heyet ve yönetim orada mutlaka bir öz eleştiri yapacaklardır. Ve bugünkü yapmış olduğu hatayı bir daha bence milli takım maçlarında yapmamaları gerektiğini biliyorlar. Bunu da uygulayacaklardır. Tabii işi zora soktuk. Biz severiz ya. Bizim hayatımız zaten zorluklarla geçmiştir Türk halkının. Çok kolay bir hayatımız olmamıştır. Hep dişimizde tırnağımızda bir yerlere gelmeye çalışmışızdır. Milli takımımız da öyledir. Her kolda öyleyiz ama çocuklar bence iyidir. Bizim milli takım oyuncularımız iyi oyunculardır hepsi. Bugün büyük bir hata yapılmıştır. Topyekün yapılmıştır. İnşallah bu hatanın da mutlaka önümüzdeki cumartesi günü bir karşılığı olacaktır. Ben Paraguay maçını da Amerika Birleşik Devletleri maçını da kazanabilecek bir milli takım oyuncularına sahip olduğumuzu düşünüyorum. Onu söylemem lazım.
1: Peki. Kartal'dan Nuri Kartal ben demiş. Dinleyicimiz der ki Berk günaydın. Bu maçın sorumlusu Kerem'le teknik direktörümüzdür demiş. Ey Montella demiş. Fenerbahçe'nin başına git demiş. Gelen mesajlarda Eyüp Bey de der ki Avustralya küçük takım oyunu oynadı. Dedi ki kapanayım ben. Bir kontradan gol bulurum. Korkak oynadılar yani demiş. Montella da böyle oynayan takımın üstüne gereksizce gittikçe gitti. Bekleyip adam

0: Onların gelmesini sağlaması lazımdı. Montella tek sorumlu, tek hatalı. Montella, Montella, Montella demiş. Gitsin demiş. Bu kadar da değil diyorum ben ama Eyüp Bey.
1: Ya bu kadar değil tabii ya. Yani, ama tüm kamuoyu bunu biliyordu. Evet. Rakibin kapanacağını, bizim ön tarafta baskı yapacağımızı herkes biliyordu. Ama rakip bence oyunu daha iyi çalışmış. Hem oyuncu bazında hem teknik direktör bazında. Biz biraz eksik kaldık bugün. Üzüldük tabii ya. Çok üzüldük. Hani peki. Bazen böyle gergin konuşmalar ağzımızdan çıkabiliyor. Biz böyle heyecanlı bir halkız. Yani biz heyecanımızı, o enerjimizi, o yapılan bir sıkıntıdan sonra mutlaka dile getiren bir halkız. Bunu çok dille şey yapıyoruz, eleştiriyoruz. Tabii eleştiriler de dozunda kalmalı. Sonuçta bu oyuncular bizim oyuncularımız. Bu çocuklar bizim çocuklarımız. 3 saat önce böyle düşünmüyorduk 5 saat önce. Ama şimdi böyle düşünmek de çok yaralayıcı olur. Oyuncu grubumuzu yaralayıcı olur. Yani iyi bir takıma sahibiz. Bugün çocuklar istenilen performansı sergileyemedi diyelim. Hoca işte taktiksel anlamda çok doğru işler yapamadı. Mesela benim kızgınlığım da şu yani teknik direktör. Ya sevgili hocam, bir Can Uzun diye bir oyuncu var değil mi? Yani bu oyuncuyu Türkiye'de 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir takım kafaya takmış. Almak istiyor. Adamın bonservisi Eintracht Frankfurt'ta. Adamın bonservisi 60 diyorlar. İşte Türkiye'de 4 sene üstte şampiyon olmuş bir takım bu adama 35-40 milyon civarında bir bütçe hazırlıyor falan. Ama bir dakika süre almıyor. Ya ben de bunu anlamadım. Yani hani hazırlık maçlarında çok mu kötüydü Can Uzun? Hani bu takımda oynayamayacak kapasitede miydi de Can Uzun tercih edilmedi mesela? Hani değişikliklere baktığımız zaman yani Bayram değil, Seyran değil, Mert Müldür niye girdi oyuna? Anlatabiliyor muyum yani? Hani bakıyorsun Can Uzun yok, Mert Müldür giriyor falan. Yani hoca da dağılmış. Ya hocayı da toparlamak lazım. Ya akli selim insanlar hocanın yanına gitmeleri lazım. Yani bugün itibariyle özellikle Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'na ben buradan seslenmek istiyorum. Yani hoca dağılmış durumda. Hocayı toparlamak. Önce bir hoca bir kendine gelsin. Hani beynine bir oksijen gitsin. Bir 24 saat falan nefes alsın. Hiçbir şeye bakmasın. Hiçbir maçın hiçbir pozisyonuna bakmasın. Kafasında değerlendirsin. Ama yarın itibariyle yepyeni bir sayfa açsın. Yani Montella'ya bizden tek ricamız bu. Çünkü biz 24 yıldır bu kupayı bekliyoruz ve bu kupadan hani bu şekilde elenirsek o zaman tepkilerimiz çok daha büyük olur. Yani onu da yapmak zorunda kalırız. Yani o yüzden biz tepki vermemek adına takımımıza mutlaka güvencimizi sonuna kadar, inancımızı herkese anlatmaya çalışacağız. Bunda bir problem yok ama burada da teknik adam ve oyuncular biraz şapkalarını önüne çıkartacaklar. Diyecekler ki biz nerede yanlış yaptık? Ya bu maç bizim için önemli bir ders niteliğinde bir maç oldu. Yani yarın itibariyle yepyeni bir sayfa açıp işte Paraguay maçında bu görüntünün dışında bizim alışılagelmiş oyunumuzu ortaya koyarlarsa biz çok mutlu olacağız, çok memnun olacağız. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Zaten bizim kupa geçmişimize baktığımız zaman işte Dünya Kupaları, Avrupa Şampiyonaları falan hani 8 tane maç oynamışız. 7'sini kaybetmişiz ama kaybettiğimiz takımlar Brezilya'sı, İtalya'sı falanı filanı. Yani biz Avustralya'ya falan kaybetmeyi düşünmüyorduk. Kaybetmeyi düşünmediğimiz için de zaten böyle sıkıntılıyız bugün. Bunu düşünseydik mesela karşımızda bugün bir İspanya olsaydı, mesela bugün karşımızda bir Fransa olsaydı, bir Portekiz olsaydı bu konuşmaları yapmazdık. Evet, burada dikkatli olmamız gerektiğini falan söylerdik ama şimdi baktığımız zaman 5 kat üstünde bir takım isen, ya adamların bir tane şeyde Premier Lig'de veya Avrupa Ligi'nde bir tane oyuncuları yok. Yani nasıl kızmayalım kardeşim? Yani bazen de böyle kafam öyle bir atıyor ki ya Berk, doğru. Bakıyorsun adam
0: ama, Emre Eren şimdi Hakan Çalhanoğlu'nun dediği noktaya da geliyoruz. Biraz eleştirilmişti sözlerinden dolayı. Tanınıyoruz tanınmıyoruz kısmında, yanlış mı hatırlıyorum?
1: Tabii.
0: Yani orada karşı taraftan hani biz bunu kullanırdık mesela. Tanıdınız değil mi gibi hani, ya da işte bir gönderme. Hiçbir yerde milli takım hiçbir yerde kullanmıyorsa biz medya olarak kullanırdık mesela bunu. Kamuoyu olarak kullanırdık.
1: Evet.
0: Onu yaşattılar bize. Yani tanıdınız, şimdi tanımışsınızdır. Şimdi tanımışsınızdır diyor. Oranın Emre Eren'i mesela şu an bir radyo yayınında, şimdi tanımışsınızdır bak diyor. Mesela tabii, öyle söyleyeyim sana yani.
1: Ben söylerdim mesela.
0: Ya derdin abi, kaçırmazdın çünkü biliyorum ya.
1: Abi derdik ama dilimizi bir tarafımıza sokmak zorunda kaldık. Çünkü öyle bir görüntü verdik ki bugün yani tüm dünyaya. Herkes dedi ki ya bu Türkiye mi yani dedi. Millet dedi hani böyle çıkacakmış da. İşte bizim çocuklarmış falan. Aslında bir nebze de iyi oldu. Yani böyle bir
0: peki, Paraguay
1: bence arınmak evet. için çok güzeldir. Tam çok önemlidir. Bazen de bu hı-hı. inişlerin arkasından ciddi çıkışlar ve ciddi silkenişler olur hayatta. Ben milli takımdan böyle bir hareket bekliyorum ama baktığımız zaman ya iki tane oyuncusu Championship'ten ya adamların iki oyuncusuna baktığın zaman ön taraftaki üç oyuncusuna baktığında ikisi Championship'te oynuyor. Hani Premier Lig'de bile değil. Ama adamlar öyle çalışmışlar ki Türkiye milli takımına. Milli takım iyi geldiği zaman o iki stoperin arasına çok ciddi bir şekilde sızma paslarla
0: bu arada
1: sonuca gitmeyi bildiler ve adamlar yapmış olduğu bütün planlamayı çok doğru bir şekilde sahaya uyguladılar. Üzüldüğüm tek nokta şu oldu. Yani ta Amerikalara gidip o kadar büyük meblağlar, uçak biletleri, işte otel masrafları, çok ciddi arkadaşlarımız, tanıdıklarımız, halkımız oraya gittiler. Hani bugün onların öyle bir beklenti içerisinde olması da kötü oldu. Hani biz sonuçta evimizde kalktık. İşte maçımızı izledik. Ondan sonra yorumlarımızı yapıyoruz. Sağa sola bakıyoruz falan ama onlar öyle değil. Bu kadar emek harcadılar, bu kadar para harcadılar. Milli takımın yanında durmaları için. Onlar da çok üzülmüşler. Arkadaşlarım oradalar şu anda. Kanada'dalar. Ya üzülmüşler tabii. Yani geceden beri uykusuzuz. Sabahtan beri uykusuzuz. Çok erken saatlerde kalktık. Hani takımımızı desteklemek için falan. Ama böyle güzel yorgunluklar da olur. Unutmasınlar. Paraguay maçı bizim için bence turnuvanın final maçı gibi olacak. Erken finali olacak. O maçı kazanıp Amerika Birleşik Devletleri maçından mutlaka puan almamız lazım. En kötüsünü söylüyorum. Yani buradan Paraguay maçından da 0 puanla çıkarsak ya Amerika maçında
0: evet.
1: kazanmamız halinde 3. oluruz. Aksi takdirde kupaya veda etmek istemiyoruz. İstemememizin en büyük nedeni de şu, 24 sene çok bekledik. Bence Türk futbolu olarak da marka değerimizin yükseldiğini de çok net bir şekilde gördük. Ama çocuklara bugün bir kaza olduğunu anlatmaları lazım. Artık herkes motivasyonunu bir şekilde pazartesi günü itibariyle düzeltip önümüzdeki hafta cumartesi günü oynayacağımız maça konsantre olmalarını bekliyorum ben.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum Emre Eren.
1: Ben teşekkür ediyorum sevgili Berk. İyi yayınlar diliyorum. Sağ ol. Keşke bu yayınımızda şöyle coşku dolu, heyecan dolu, yani önümüzdeki haftalarla ilgili müthiş işler yapabileceğimizi, çeyrek finallere gideceğimizi falan anlatsaydık ama bugün biraz böyle durduk. Evet. İnşallah önümüzdeki hafta cumartesi günü değil mi maç?
0: Evet, cumartesi. Şöyle pazar, cumartesi, cuma şeklinde 3 haftaya yayılan evet. maç takvimimiz var.
1: Cumartesi 7, günü inşallah heyecanımızı yükseltiriz. Evet.
0: 7-6-5 şeklinde de geriye giden yine aynı şekilde takvim gibi maç saatlerimiz var. Öyle kodlamıştım kafayı aylardır. Bak ben bunu öyle kodluyorum kafayı aylardır. Bana bunu yaptırıyor bu artık fikstür. Ya bu kadar bekliyoruz buraları. Bunları konuşmak üzüyor abi işte. Bak ben o kadar kodluyorum onu. Üniversite sınavına girecek öğrenci gibi aklımdan çıkmasın diye böyle takvimde işte her hafta pazardan cumartesiden cumaya gelen her hafta 7'den 6'dan 5'e gelen saatleri var, tarihleri var diye kafada kodluyorum. Orada işte 14'ten 20'ye, 20'den 26'ya giden şekilde.
1: Doğru.
0: Abi yani sonunda bunu görünce mutsuz oluyorsun. Bu kadar her şeyiyle, her şeyiyle böyle adapte olmaya çalıştığım bir sistemde ve yapabileceğimizi de çok net eminiz hepimiz ya. Yani o kadar güzel bir şekilde geldik ki buraya kadar. Ben eminiz buna üzülüyoruz.
1: Bak konsantrasyon bozukluğu nereden belli biliyor musun? Teknik nereden? Direktörde. Daha devre arası o kadar böyle hava hakimiyeti yüksek, o atletik özelliği yüksek, o kuvvetli savunmaya karşı Kerem Aktürk kolunu tek başına bırakıyor. Yani sen Barış oyundan niye alıyorsun? Niye Barış'tan çok çabuk etki altında kalıp da vazgeçiyorsun? Niye evet. geçiyorsun? Ya biz Barış bu takımın en atletik, en kuvvet özelliği yüksek olan oyuncuların başında geliyor.
0: Peki, yani sana bir soru, sana bir soru daha Emre Eren. Madem etki dedin, Orkun konusunda da etki altında kaldı mı yoksa haklı mıydı? Emre Eren hattan düştü. Emre Eren. Orkun dedim, Emre Eren hattan düştü. Hakikaten hattan düştü. Ya yani ne diyecek diye merak ettiğim Emre Eren o anda kapattı telefonu ya da hattan düştü bilmiyorum. Hemen Emre Eren'e tekrar ulaşıyorum. Emre Eren Orkun deyince niye gittin ya?
1: Kesildi.
0: Kesildi. Peki abi söz sende.
1: Sana bir soru dedin ben anlayamadım.
0: Orkun kısmında da etki altında kaldığını düşünüyor musun Montella'nın? Ne soruymuş abi ya, soruyu bir sorduk bağlantı kesildi.
1: Vallahi yani enteresan bir soru sordun. Ben ben orada da etki altında kaldığını düşünmüyorum. Yani bazı şeylerde, yani bazı taşlarla çok

0: çabuk rahat bir şekilde oynayabildi. Yani Babiş Alper çıkmaz kardeşim. İlk 45'te kötü de oynasa, rezil de oynasa çıkmaz. Çıkmaz çünkü kuvvetli bir savunma var. Kuvvetli savunmanın içinde santrofor özellikli bir oyuncun yok. Kerem'den bir kere santrofor olmaz. Barış orada değerlendirebilirsin. Madem Kenan'ı alacaksın, 45. dakikada Kenan'ı alma lüksün var. Kenan'ı niye başlamadın? Kenan'la niye başlamadın hocam? Ya Kenan 45 oynayabiliyorsa ilk 45'te oynayıp işi bitirseydi o zaman. Ha niye yani ikinci yarı? Hani riske atıyorsak niye ikinci yarı atıyoruz? Çünkü rakibin ne oynadığı belli. Ya ufak tefek görünse de çok ciddi ve büyük Montella hatalarını gördüm. Ya gördüm. Yani çok girmek istemiyorum. Hani kendisi de rahatsız oluyor bu konuşmalardan. Basından çok rahatsız oluyor. Haklıdır da. Çünkü Dünya Kupası'na gitmiş. Temiz bir sayfa açmak istiyor. Ama sevgili hocam bunlara dikkat edeceksin yani. Böyle değil yani. Ya o zaman önümüzdeki hafta da Paraguay maçında da yaparsan böyle hatalar bu işin altından kalkamazsın yani. Peki. Çünkü bizim 24 senemiz geçti bu Dünya Kupası'na gitmeden. Bu kadar iyi bir jenerasyonun iyi bir hareket yapmasını bekliyoruz. Açık ve net söyleyeyim. Hani önümüzdeki haftada Allah korusun yani sıkıntılı bir maç görürse %100 Montella'ya yazarım her şeyi. Peki. Hiç öyle bir şey yok yani. Onu da kabul etmiyorum yani. Başka bir şey de kabul etmem. Ha, o yüzden bizim milli takımımız iyi takım. Bizim oyuncularımız iyi oyuncular. Bu oyuncular nasıl iyi oynadıklarını gösterdiler. Hocam senden tek ricamız artık cumartesi itibariyle gerçek milli takımımızı görmek.
1: Peki.
0: Lütfen.
1: Emre'den çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ediyorum sevgili
1: tekrar,
0: Berk.
1: Tekrar görüşmek üzere. Dileğiyle. Hafta içi tekrar görüşmek üzere uygunluğun olursa. Görüşürüz. Sağ ol abi. Emre'den'le konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu. Şöyle hızlıca bir reklama gidelim. Reklamın ardından Emre Tilev'le devam edeceğim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Emre Tilev'le birlikteyiz. Emre Tilev hoş geldin. Selamlar.
2: Hoş bulduk sevgili Berk. Merhabalar. Nasılsın?
1: Teşekkür ediyorum abim. Sen nasılsın?
2: İyi, biraz üzgün ama önümüzde daha iki maç var. O yüzden evet. Enseyi karartmamak gerek.
1: Aynı zamanda ben şununla başlamak istiyorum abi. Senin böyle bir meslek büyüğümsün. Meslek büyüğüm olarak böyle imrenerek, tebrik ederek başlamak istiyorum. Yani oradan oraya her yerde hemen hemen her gün bir şey anlatıyorsun abi. Temmuz ayı, Haziran ayı ya da en yoğun olduğunu düşündüğümüz o Ocaklar, Aralıklar, Şubatlar fark etmiyor. Her zaman aynısın. Yani bu çok kıymetli bir şey. Hakikaten kolaylık da diliyorum sana. Yine anlatımlardaydın bugün. Maçı izledin ve hemen anlatıma, işine döndün. Öyle bir yoğunluğun vardı biliyorum. Seni tebrik ederek başlamak istiyorum abim. Selamlar, çok saygılar naziksin. İletmek istiyorum aynı zamanda da.
2: Çok naziksin. Çok teşekkür ediyorum. Evet, Çeşme'de Şifne'de Motosurf Dünya Şampiyonası var. Ve ben de onun parkur anlatımındayım. Desmart'ta röportajlarını yapıyorum. Yani keyifli bir organizasyon. Zaten burada beraber seyrettik maçı da. Evet. Genelde herkes öfkelendi, sinirlendi. Hatta biliyorsun Emrecan zaman zaman bize NBA'yi anlatıyor benim oğlum. O da kendi üniversitesinde kurulan dev ekranda izlemiş. Dev ekranlarda izleyenler tabii ki çok fazla birbirlerinin gazına gelerek hemen öfkelendiler, hemen sinirlendiler. Ama unutmamak lazım. 24 yıl sonra gittiğimiz bir Dünya Kupası bu. Alışkanlıkları olan bir takımla oynadık. 6. kez üst üste Dünya Kupası'na katılan bir Avustralya'dan bahsediyoruz. Biz bazen duygularımızla konuşmayı seven bir topluluğuz. Bu yüzden duygularımızla hareket ediyoruz. Ve bu duygularımız bizi zaman zaman sporcuların davranış modellerinin üzerinden yorum yapmaya itiyor. Örneğin işte daha bir gün önce balkonda bir tüketim maddesini, istemediğimiz bir tüketim maddesini içtikleri iddia edilen sporcuların görüntüleri üzerinden vurmaya çalışıyoruz. Ya da blok açan ve o blokta değerlendirmeler yapan bir sporcu üzerinden analizler yapmaya çalışıyoruz. Ya da milli takıma alınan ya da alınmayan sporcular üzerinde analizleri yoğunlaştırmaya çalışıyoruz. Şimdi aklı selim düşünmek lazım. Biz Avrupa'ya ilk kez bende Vandorf stadında İsviçre'yi 2-1 mağlup ettikten sonra 96 İngiltere vizesi alarak gittik ve o vizeyi aldığımız dönemde İngiltere'de 0 çektik Fatih Terim'le, hatırlayacaksın. Sonra 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası'na gittik ki arada 98 Fransa'yı ıskaladık. Ardından 2002 Dünya Kupası'na gittiğimizde giderken biz Şenol Güneş'in takım elbiselerini eleştirdik ki bugün öğreniyoruz ki Şenol Güneş'e sadece 3 tane takım elbise vermiş zaten sponsor firma. Yani sponsor firma demiş ki baba siz 3 maç oynanır dönersiniz demiş. Doğal olarak da 3 maç sonra eleneceğini düşündüğümüz bir milli takımı uğurlamıştık Güney Kore ve Japonya'ya. Bugün de Avustralya mağlubiyetinden sonra

0: Sonra tamam biz eğlendik her şey bitti gibi bir yaklaşım içindeyiz. Hayır öyle bir şey yok. Bugün Dünya Kupası'nda 48 takım var. Ve 12 farklı grubun ilk ikisi gruptan çıkıyor. Peki 4 puan grupta ilk ikiyi getirir mi? Getirebilir. Örneğin Avustralya ile Amerika Birleşik Devletleri oynayacak. Avustralya Amerika Birleşik Devletleri'ne yenilip Paraguay'a da yenilirse 3 puan da kalır. Sen Paraguay'ı yenip Amerika Birleşik Devletleri'nden bir puan alırsan 4 puana çıkarsın. Otomatikman Amerika'nın ardından ikinci olabilirsin. Ama birçok aritmatiksel hesaplamalar var. Bugünden bu milli takım yandı, bitti, kül oldu, mahvolduk gibi değerlendirmeleri yapmanın yanlış olduğu fikrindeyim. Ben birazcık daha olumlu konuşma gayretindeyim. Ha, hatalarımız yok mu Berk? Elbette var.
1: Tabii ki.
0: Nedir bence majör hata? Şunu söyleyeyim. Biliyorsun ikili averaj diye bir YouTube adresi var. Ben de oraya maçla ilgili 1,5 dakikalık bir yorum yapmıştım. Orada da şunu söyledim ki Cuma günü bizim Radyo Gol'e bağlanan bir matematik doktorumuz var. Yani matematikte doktorasını yapmış bir akademisyen. O şunu söylemişti. Dedi ki bizim iki tane stoperin bloklarını açmamız lazım. Çünkü ikisi de 1,90 boyunda birbirlerine yakın oynarlarsa bizim onların aralarına girme şansımız yok. Ve biz yüksek top oynamamalıyız dedi. Çünkü bu adamlar hava toplarının tamamını alıyor. Peki biz ne yaptık? 26 orta yaptık. 24'ünü adamlar aldı. Yani adamların bir hava savunma sistemi var. Ve biz hava savunma sistemine sürekli olarak yan ortalar gönderiyoruz. Babalar da gayet kolay karşılıyorlar. Bu ne demek? Her 165 saniyede bir orta yapmışız biz. Yani 2,5 dakikada bir, neredeyse 3 dakikada bir orta yapmışız. Sonucu erdirmiş miyiz? Hayır. Demek ki 3 dakikada bir biz oyun kurmaya çalışmışız. Bu ne yapmış bizi? %72'lik toplu oynama oranına taşımış. Peki toplu oynamışız da bal yapmış mıyız? Hayır, yapmamışız. Neden? Çünkü biz bu ortaları yapmak için iki stoperimizi orta yuvarlağın rakip yalana bakan dilimine kadar taşımışız. Kalecimiz kendi yarı sahasında, orta yuvarlan kendi yarı sahasına bakan yaya gelmiş. Peki bu beraberinde neyi getirmiş? Adamların uzun topu savunmayı dengesiz yakalatıyor ve hızlı koşular yapan atletik yapıya sahip ve atletik hüviyetteki oyuncularıyla sonuca gidiyor. Yani göçmen kamplarında doğmuş, oralarda büyümüş, hayatın bütün silsilesiyle adeta tokat tokat karşılaşmış ve sonrasında da başarılı olmuş sporcular, hızlı, atletik, Afrika kökenli oyuncular bu adamların en dinamik ayakları oluyor. Zaten senin ülkende futbolu anlamış ve senin ülkende daha önce teknik direktörlük yapıp burun kıvırmış bir teknik adamları var. Adamın da intikamı acı oluyor doğal olarak. Çünkü niye? Senin dinamiklerini biliyor. Diyor ki Montella bireysel yetenekteki yüksek kalibrasyondaki oyunculara güvenecek. Arda'ya güvenecek. Kenan'a, Barış'a, uzun fuleli koşularına. Peki sana İtalyano o şansı verdi mi sağ bekte Barış'a? Vermedi. Sen Barış'ı sol çizgiye hapsettin ve Barış çalılıklar arasında kayboldu. Peki Arda'yı da sağ çizgiye hapsettin. O da orada kayboldu. Göbekten bir tek Hakan Çalhanoğlu'yla gelmeye çalıştın. Orkun da ona ayak uyduramayınca sen boş ortalar yapmaya başladın. Peki bunu çözebilir miydin? Tabii ki çözebilirdin. Mesela eğer Kenan oynayabilecek durumdaysa ben Kenan'la başlardım. İtalyano'yu Kenan yıpratırdı. Sonra da oyunu alacağım isim Barış olurdu. Barış'ın fuleli koşuları bir anlam kazanırdı. Sen 84'te Kerem'i oyundan alıyorsun. Yavuz, Kerem'e ne erdin de ne bekliyorsun ve 84'e kadar niye Kerem'i oyunda tutuyorsun? Sonra Kerem'i de eleştirilenin ve hedefin en odak noktasına yerleştirmiş oluyorsun. Oysa yapman gereken çok basit değil mi? Kerem'i sen 50'de oyundan al, oraya canı at. Kenan zaten çizgide. Arda'yı bu kadar çizgiye alt etmek yerine canın arkasına yerleştir. Mert Müldür'ü sağ beke koy. Çizgi oyuncusu olarak oraya bir oyuncuyu at. Ve özellikle Hakan Çalhanoğlu'nun da etkili hücumlarıyla sen derinlemesinden delmeye çalış. Ve en önemlisi sen savunma güvenliğini ikinci plana bırakma. Sen eğer savunma güvenliğini ikinci plana bırakırsan bu adamların savunma arkasına atacakları hızlı toplarla sonuca gidileceğini bilmiyor musun? Biliyorsun. Ama bu hatalara Montella düşüyor mu? Evet düşüyor. Nerede düştü? Konya'da düştü değil mi? Hangi maçta? İspanya maçında. Doğru mu? 6 yemedik mi?
1: Hı hı.
0: Yedik. Niye? Çünkü açık bir futbol ortaya koydu.
1: Yine sonra, turnuva

0: hocası turnuva oyunu dediğimiz Montella'dan uzaklaştırmıştı tıpkı bugünkü gibi. Çok güzel bir tespit abi.
1: Aynen öyle. Şimdi bizim için yapmamız gereken şu anda ne? Paraguay nasıl oynuyor? Bir kere Paraguay dağınık oynuyor. Paraguay kreatif oynuyor. Paraguay Shakespeare'in tiradında olduğu gibi olmak ya da olmamak maçına çıkacak. Hı hı. O yüzden sen Paraguay'ı bekle gör taktiğiyle vurmaya çalışmalısın. Çünkü senin hızlı, dinamik ve Mezzella dediğimiz adam eksiltip sonuca giden Golden Zone'da da etkili vuruşları olan oyuncuların var mı? Var. Ardan var senin. Kenan'ın var. Uzaktan kaleyi dövebiliyor musun? Dövüyorsun. İşte Abdülkerim vurdu, direkten döndü. Hakan Çalhanoğlu iki top çıkarttı adam. Arda'nın vuruşu. O zaman bunları daha efektif kullanman gerekiyor. Ve en önemlisi senin savunma bloğun çok ağır hocam. Abdülkerim dönene kadar ben Bebek'ten Ortaköy'e geliyorum. Yani bu kadar yavaş dönülür mü? Neden biz atletik stoperler yetiştiremiyoruz? Asıl problem bu değil mi? Yani Çağlar Söyüncü atletik mi? Değil. Zeki, özür dilerim, Emre atletik mi? Değil. Ama kesici özellikleri var mı? Var. Peki bu adamlar atletik değilse benim ne yapmam gerek? O zaman senin bloklar arasını daraltman gerek. Senin ön libero olarak tabir edilen oyuncuyu oradan hiç kesmemen gerek. Çünkü atletik oyuncu baktın geliyor. Abi kesici rolünü, Yugoslav faalini yaptır sen adama. Ya adam iki oyuncuyu allaç pamuğu gibi atıyor hatırlarsan. Kafayla topu alıyor. O topu aldıktan sonra orada hamleyi yapıyor ve sonuca gidiyor. Yani inanılmaz bir problemi çok hızlı bir şekilde çözebiliyor. Ama sen ne yapıyorsun? Sen orada Abdülkerim'le rakip adeta birbiriyle havada çarpışıyor. Ve sonuç itibariyle taça çıkıyorsun. Yani tüm bunları ardı ardı eklediğinde Radyo Gol dinleyenleri bir kere hemen Montella'yı asmasın abi. Hiç kimse asmasın. Önümüzde iki maç var. O yüzden de Montella'ya kredibiliteyi vermemiz lazım. Bu çocuklar bizim çocuklar. İyi günde, kötü günde birlikte hareket edeceğiz. Ha, turnuva biter, eleniriz, o zaman eleştirili okları falan değil. Mızrağı hazırlarız. Roma mızrağı diyor ya.
0: Evet.
1: Sevgili Öztürk Serengil, biz de Roma mızrağını hazırlarız.
0: Abi bugün... ben zaten Emre Tilev'de şu an şöyle bir şey sezdim. O mızrak hazırlanmış ama yine de sağduyudan kopmuyor. Ama yine de söylemem gerekenleri söyleyeyim ben diyor. Öyle bir Emre Tilev var. Evet.
1: Yani söylemem mızrak gerekenleri da hazır söylemez.
0: Ama sen mızrak diyorsun ya, o hazır sende yani. Ben onu sezdim.
1: Abi hazır. Bende mızrak falan hazır.
0: Hazırlarız
1: değil.
0: Diyorsun ben... ya. Bence hazır.
1: Ben direkt yani. Fatih'in topuyla geliyorum. Yani Fatih'in topu var ya, Fetih'te kullandı. O topla geleceğim. Çünkü ben şimdi şunu soracağım. Ya 4-6-0'ın senin tutabilir. Ama sen bu takımdan Aral Şimşir'i niye çıkarttın? Diğer oyuncuları niye çıkarttın? Sen forvet oyuncularını niye çıkarttın? Kreatifleri niye koydun? Sen Samet, senin kankan olabilir, buraya taşımış olabilir ama dönemiyor. Çabuk değil, hızlı değil, etkin değil. Hamle yapamıyor. Hava gücünde zayıfsın. Yani senin bu özelliklere sahip stoperlerin yok mu bu ülkede? Elbette vardır. Sen onları niye hazırlamadın sorusunu sorarım. Ama şimdi değil. Şimdi birlik olma zamanı, beraber olma zamanı, Montella'yı destekleme zamanı. Montella'nın da bizim çenemizi susturması için iki maç var önünde.
2: Radyo Gol.
3: Reklam.

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com'te.

0: saldıran felsefe ve anlayış acaba bugün bizim yayında da devam mı edecek, yoksa aklı selim bir yaklaşım ortaya koyacağız, önümüzde Paraguay ve de Amerika Birleşik Devletleri maçları mı var diyeceğiz. Şimdi kıymetli üstadımız Sayın İlhan Uzundurkan bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Ne diyorsunuz, neden böyle oldu ve ne yapmalıyız?
1: Çok öyle karalar bağlayacak bir durum yok. Tabii bu maçın böyle zor olacağını biz Muhsin Hoca'yla 3 gündür yayın yapıp söylüyoruz. Bu maç beklenildiği gibi kolay olmayacağını, herkesin oyunculara aşırı derecede stres yüklediğini, 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılan bir takımın ilk hedefinin sadece gruplardan çıkmak olması gerekirken, federasyon başkanı kupayı kulpundan tutup getireceğiz de kadar, ki kupanın kulpu yok biliyorsun. yani aşırı bir stresle maça başladık ve hiç beklediğimiz yıldızların beklediğimiz bir oyunu ortaya çıkmadı. Kurgu normal, bizim bundan önce Avrupa Şampiyonası'nda ve Dünya Kupası elemelerindeki mücadele ettiğimiz kadroydu. Yani yeni bir değişiklik yoktu. Hep söylerim, böyle zor maçlarda kalecin bir iki top çıkaracak. Yani yüzde yüzlük bir iki top çıkaracak. Uğurcan'ın da kabul günüydü. Yani birinci topta biraz daha ileride olması gerekirdi. İkinci topta da yine çok çizgide kaldı. Çünkü sadece adamın pas opsiyonu yok. Yani Avustralyalılar gollerde pas opsiyonu olmayan, kaleye vurmak zorunda olduğu ya da geriye dönmek zorunda olduğu pozisyonlarda iki gol yedik. Biz buna karşılık, karşı tarafın kalecisi iki tane friki direkt dibinden çıkardı. Yani ilk gol öncesi Arda o topa daha rahat bir Arda olarak vursaydı o zaten gol olurdu. Başka bir şey yapardık ama dönen top geldi, gol oldu. Zaman zaman oyunu tamamen kontrol ettik ama 30'a yakın şut atıp bunun 18'i rakipten dönmüş. Yani demek ki 18 tane gereksiz şut girişiminde bulunmuşuz. Yani önümüz kapalıyken adam zaten maçtan önce, bir gün önce dedi ki biz kamyonu çekeceğiz, otobüsü çekeceğiz Türklerin önüne, bizim yapacağımız iş bu demişti. Dediğini yaptı. Çok kademeli, çok 9 kişiyle savunma yaptı. Bu 9 kişiyle savunma yaptığında tek maçı kazanması için hızlı uzun topla çıkış yapmasıydı. Onlarda da avlandık. Yani bu kadar anlatılmasına, bu kadar uyarılmasına rağmen çok boşalttık. Zeki çok ileri çıktı. Çıkınca Melih'le arasında böyle 60 metre falan bir boşluk kaldı. O boşluğu iyi değerlendirdiler ilk golde.
0: Bir de tabii çok ağır stoperler var. Yani Melih orada. Yani şimdi sen Van Dijk olsan.
1: Zaten ağır olduğunu herkes biliyor. Zaten Abdülkerim'in böyle bir sorunu olduğunu biliyoruz. Melih'in çok savruk olduğunu biliyoruz. Ama yapacak çok da elde bir şey yok. Ama tutsaydı bizim oyunumuz, biz öne geçseydik biz kazanırdık. Ama ben baştan beri diyorum ki bu maçların hiçbirinde mağlup duruma düşmemek lazım. Mağlup duruma düştüğümüzde bizim takım duygusal ve oyun planını terk ederek herkes maçı kurtarma peşine gidiyor. O da bütün oyun planını, rakibe kolaylık sağlıyor, bizim oyun planını mahvediyor. Tabii belki Kenan'la başlamak o zaman, madem yarım belki hoca oynatmayı düşünmüyordu çünkü ama mecbur kaldı, oynattı. Mesela Kenan çok hareket getirdi. Barış Alper'in 2 metrelik defansın arasındaki Kerem'e 3 defa top kaldırması faciaydı. Bunlar hepsi işte ligdeki içeride Osimhen'in olduğu bir oyuna alışmış olmasından geliyor Barış'ın. Onun için o değişiklik güzeldi. Belki Orkun

0: Arda, Hakan 3 aynı adam yerine birini eksik bırakarak başlasaydı daha ortalanda güçlü durmak lazımdı. Ortalanda durdurmak lazımdı. Tabii bunlar böyle olunca bunları söylemek kolay. Ama ilk maçtır. Olur, sonrasında da inşallah Paraguay maçını geçip onları bir dışarıda bırakmak lazım. O maçın da çok daha zevkli geçmesini bekliyorum. Çünkü onlar da toplu oynamayı seviyor. Onlar da teknik bir takım. Biz de öyle. Çatı çat bir mücadele olur. Umarım biz kazanırız.
1: Sayın İlhan Uzundurukan'la birlikteyiz. Sayın Uzundurukan, acaba biz oyun içerisinde Montella'ya birileri suflörlük yapıyor sorusunu sorsak bu abesle iştigal bir soru mu olur? Yani oyuncu seçiminde acaba birilerinden etkileniyor mu? Acaba basından işte ya Orkun'u niye oynatmıyor diyen Beşiktaşlar bizim üstümüze geliyor. Sen de bu adamı oynat gibi suflörlükler yapılıyor mu? Şunu da al, bunu da koy gibi. Ne dersiniz? Hani diyor
0: Yani
1: ya ben de kötleştim.
0: yapılıyorsa da dinlememesi lazım. Çünkü acayip bir kredisi var. Orkun konusunda tabii acayip bir baskı var ama Orkun'da işte gördük yani o iki defans hattının arasında iş yapması gerekirken yapamadı. Ben hatta Arda Hakan ikilisini de dönüşümlü oynatmaktan yanayım. Daha orta sahanın dirençli olmasından yanayım. Tabii şimdi Paraguay maçında gole ihtiyacımız var. Arda da mesela hep özel bir şey yapayım, özel bir şey yapayım derken çok top kaybetti. Şutları isabetli olmadı frikik dışında. Yani biraz da faul bile yapamadık. Yani o kadar oyun bizdeydi ki, top bizdeydi ki faul yapamadık adamlara. Sert orta sahada vücut vücuda bir mücadele beklerken öyle bir oyun olmadı çünkü adamlar iyice kapandılar. Bizim üstüne gitmek, sürekli orada top çevirmek yerine onlara oyunu açmamız gerekiyordu. Biraz da bizim kendi sahamızda paslaşarak onların çıkmasını biraz o oyuna dönmek gerekiyordu. Ama her an gol atabilecek bir durumda gittik. Mesela ikinci yarıda iyice oyunu böyle bir yere kadar getirdik, her an gol olabilecekken bu 3 dakikalık su molası geldi. Onlar da orada rahatladılar ve sonrasında onlar golü buldular. Bence yani kötü oynamadık ama skoru bulamadık. Skoru bulamayınca da böyle. Yani keşke biz %28 topla oynasak, 2 gol atmış olsaydık ama biz öyle bir takım değiliz. Biz oynamayı seven, o arayış içinde olan, sürekli oyun güzel oyun oynamak isteyen bir takımız. İlk maçtır, olur böyle şeyler deyip ikinci maça oyuncuları motive etmek lazım.
1: Umutlu musunuz Paraguay'dan?
0: Ya şimdi Paraguay maçı, Paraguay'da elemelerde hem Brezilya'ya hem Arjantin'i yenerek geldiler ama Amerika karşısında o orta sahadaki güçlü oyunlarını gösteremediler. Ve bize karşı da yani beraberlik falan da kimsenin işine yaramadığı için açık oynayacaklar. O açık oynadıklarında da bize de boş olan Kenan'dır. Hızlı çıkışlarla Arda'nın, Hakan'ın uzaktan şutlarıyla biz de gol buluruz ama bizim defansta da gol yemeyeceğimizi de kimse garanti edemez. Yani Uğurcan'ın da böyle olmaması lazım.
1: Su molası ritmi bozuyor mu oyunun?
0: Biz de bu maçta bizi bozdu. Yani biz tam bir oyunu oturtmuş, biraz onları açmaya başlamıştık. Sağdan soldan gelmeye başlamıştık. Kenan da iyi başlamıştı. O sırada imdatlarına yetişti. Oradaki momentumumuzu kaybettik biz.
1: Peki bir soru var size. Diyor ki Orkun'un iyi olmadığını söyledi İlhan abi. İki hat arasında kaybolduğunu söylüyor. Dün Orkun'a kumpas kuruldu. Arda'yı kanatta oynatıp daha sonra ceza sahasının altında o fazın içinde Hocam çok kötü yazmışsınız ya, hiçbir şey anlaşılmıyor. Yani okuyarak yazıyorsunuz herhalde. Saçma
0: şimdi sapan şöyle evet. Arda'yı kanatta oynatmak zorunda kaldı. Çünkü Orkun ortada oynayabiliyor. Sonra Orkun'u çıkarınca Arda'yı forvet arkası pozisyonuna getirdi. Arda'nın normal oynadığı alana geldi. Orkun kötüydü ve Orkun bu takımda direkt başlamaması gerekir. Hamle oyuncusu olması lazım ama o kadar Orkun'un üzerinden anlatılıyor ki sanki bütün maçları Orkun'la kazanmışız gibi. Orkun kaç maç oynadı? Normal Avrupa Şampiyonası'nda da çok oynamadı.
1: Hayır, Orkun orada ondan bir... önce de oynamadı. Kadroya almadı. Aynen. Beşiktaş
0: aynen. Onun için derdi. Onun için bu şeyde Beşiktaşlıların bu işte duygusal bakmamak lazım. Önce takım kazanmazsa zaten dönüp gelecekler. Orkun da oynamayacak. Başkaları da oynamayacak. Takım hocanın bir oyunu var. O oyunu oynatmaya çalışıyor. Başka bir şey yani forvetli oyunu deniyor. Onu hazırlık maçlarında da deniyor. Belki Uluslar Ligi'nde santrforlu oyuna yavaş yavaş geçecek ama takımın deneyimledi ve takımın 2 yıldır 3 yıldır oynadığı oyun bu. Yani santrforsuz oyun ve çok pozisyon arayıp ve çok koşarak kazandığı bir başarının ardından buraya gitti. Şimdi ilk şeyde sanki hoca hiç bunları yapmamış gibi oturup böyle saldırmak da hiç doğru değil. Çünkü zaten 2-3 yıldır herkes Montella'ya sallamak için bekliyordu. Ama adam yanlış bir şey yapmadı yani. Sonuçta mecbur aynı oyunu oynatıyor. Aynı deneyimlediği oyunu oynatıyor. Ve onu da bundan önce sonuç aldı. Burası Dünya Kupası. İşler ters gitti, beklediği gibi gitmedi. O da oturup bazı küçük dokunuşlar yapacaktır. Ama dediğim gibi yani iki golü de yemeyebilirdik. Hele ikinci golü Uğurcan'ın yemesi beni açıkçası şaşırttı. Yani bu kadar neredeyse adam 25 metreden vurdu ve tek opsiyonu var kaleye vurmak, başka bir şey değil. Görmedi topa vurulduğu an ama daha önde olsaydı o pozisyonda rahat çıkarabilirdi. Ama sadece bizim maçlarda değil, bir sürü Hollanda'da, Japonya ile 2-2 kaldı. Yani bakınca Kroşa Almanya'ya gol attı. Yani bir sürü şey.
1: Attı ama 7 tane yedi.
0: Ben hemen attığında dedim ki minimum 5 olur. Devi uyandırılır mı?
1: Aynen. Arif kovanına çomak soktular.
0: Yani ondan sonra. Maçlar zor maçlar. Herkes beklediği gibi gitmiyor, gördüğün gibi. Çok zevkli olacak turnuva.
1: Şunu merak ediyorum, katılır mısınız bu düşünceme? Biz biraz mental olarak bu maça hazırlanmamışız Sayın Uzundurkan.
0: Hayır, Hakan'ın
1: maç sonundaki şu özür dilerim, sözünüzü kestim. Hakan'ın maç sonundaki şu açıklaması enteresan değil miydi? Adamlar iki duran toptan gol buldular dedi. Ne duran topu yani, hızlı kontrol atak geçiş hücumla gol buldular. Yani oyunu bile okuyamayan bir kaptandan bahsediyoruz. İşte ne bileyim, oyuna kendini katamamış bir kaleciden bahsediyoruz. Ben biraz böyle mental anlamda çok geride kaldığımızı düşünüyorum.
0: Mental değil, aşırı bir stres yüklendi oyunculara. İşte yarı final, final, işte en az çeyrek final, bundan iyi jenerasyon olmaz yani falan, böyle aşırı bir stres altında çıktılar ve ya Barış Alper bir tane adam geçemedi. Yani geçemedi, hani şey olur, İspanyol olur, İtalyan olur, yani dersin ki onlar zaten çok güçlülerdi. Geçemedi, geçmek için üstüne de gidemedi. Yani Ferdi'nin etkisiz kalışı, yani bu kadar defans hattında adamlar her geldiğinde darmadağın olmamız falan, bunun hepsi aşırı stres yüklü, beklentiyi karşılayamamak falan. Yani bu bundan şimdi sıyrılırlar, rahatlatırlar. Buradan sonrası şimdi bir maça bakar.
1: Ama o maçı da kaybederlerse kupa gider elden.
0: Gider. Ben bu tür şeyde reklam filmlerini çekenlere hep anlatıyorum. Başarı üstüne yapmayın şunu diye. Dönersek ne olacak? O kadar reklam filmi çöp olacak. Hepsi yayından çekecekler. 10 gün için yapmış olacaklar. Başarı sporda skor üzerine bir şey yapmak dünyanın en tehlikeli şeyidir. Olur. 3 maç 0 yapabilirsin. Biz Avrupa Şampiyonası'na Şenol Güneş'in zamanında giderken elemelerde 10'a 3, 10'a 2 herkesi devirdik. Gittik 0'la geldik. Olur. Yani onun için sporun içinde var. Yani İtalya'nın gibi bir Avrupa Şampiyonu'nun Dünya Kupası'na katılamaması olacak şey mi? Oluyor ama üst üste katılamadı. Yani spordur, bunlar olur. Ama buradaki şu andaki durumda enseyi karartmadan kazanmamız garanti görünen, ki biz hiç öyle görmedik, Muhsin Hoca ile Zay'ın yayınlarında da söyledi. Bu çok fizikli bir takımdı. Sert oynayacakları ve sadece geçiş oyununa kalacakları belliydi. Ama ne kadar anlatırsan anlat, işte oyun bu. Oyunun içinde bunlar oldu. Bundan sonra artık Paraguay maçını nasıl kazanılacaksa hoca oturup ekibiyle çalışacak. Ama anladığım kadarıyla oyunculara bir deneyimli mentor ekibi de gitmemiş. Bu kadar stresi yüklediğiniz bir yerde öyle bir ekibinde deneyimli bir menajerinde olması gerekirdi. Milli takımda biliyorsun deneyimli bir futbol sorumlusu da yok. Oralarda eksik kaldı.
1: Ben şunu da anladım. Biz Montella'dan nefret ediyoruz.
0: Yani biz başarılı herkesten nefret ediyoruz.
1: Evet, evet. Yani mesela Sergen Yalçın dedi ki bu milli takım Montella'nın elinde heba edilmeyecek kadar değerli bir milli takım dedi.
0: Gelsin yapsın öyle diye Beşiktaş'ın kaç yılını yedi. Şimdi gelecek, gelmedi. İşte ben gelemem şimdi. Sonra geldi, sonra da yapamıyorum dedi. O kadar kolay değil. Öyle heba edilen falan da bir şey yok. Üst üste tarihinde ilk defa iki büyük turnuvaya katılan takımı yaratmış adama kıskançlar. Sanki o gitse onun yerine onu getirecekler. Herkesin de böyle bir beklentisi var. Bu YouTube'da da yayın yapan böyle hasbelkader işte 5 sezon maç oynamıştı, futbol oynamış diye kendini ulema zanneden herkese de bundan sonra savaş açıyorum. Yani yok öyle bir şey. Neyi deneyimlemişler, sahada oynamışlar, teknik direktörlük yapmaya gitmişler, oradan kovulmuşlar, buradan kovulmuşlar, gelip şimdi YouTube'çu olmuşlar ya da sıkmamış, olamamışlar, antrenörlüğe geçmemişler, yorumculuk yapıyoruz diye salla babam salla, salladıkça bot basıp izleniyoruz diye milleti kandırıyorlar. Yok, onların hiçbirine oyuncuların kulak asmaması lazım ama dün hocayla da konuşuyorduk. Dedi ki masaj yaptırırken bile telefon ellerinde, yani çok etkileniyorlar sosyal medyadan dedi. Orada da böyle bu kadar sallayarak onların moralini iyice bozmamak lazım. Ama çoğu insanda başarısız olsun, takım da başarısız olsun, hatta federasyon başkanı da başarısız olsun, federasyon da değişsin diyen, bir ajandaya sahip olan çok sayıda kişi var.
1: Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. Herkese iyi haftalar. İnşallah galibiyetlerden sonra konuşuruz.
1: İnşallah. Allah söyletti. Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Reklam.
2: Nesine'nin 20. yılında Dünya Kupası'na özel %20 ek kazanç. Sen de hemen kampanyaya katıl, kuponunu yap, Dünya Kupası maçlarında %20 ekstra kazanç fırsatını kaçırma. Detaylı bilgi için hemen Nesine'ye gel. Nesine, başka bir seviye.
3: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu Akü bir numara.
8: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
7: Jilet, erkek için en iyisi.
8: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
9: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
10: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
11: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
12: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
13: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
14: Reklam bitti.
15: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
1: Mehmet Fatih Gedik'le birlikteyiz. Hocam günaydın, hoş geldiniz. Namı değer villacı Fatih.
0: Günaydın, günaydın Emre Bey. Nasılsınız?
1: Teşekkürler hocam. Biraz sesim kısık ama iyiyim. Hocam evet. Şimdi... Nasıl bir maç bekliyordunuzu sormadan önce, bizim bu maçımızda birazcık hakemlerin de etkisi var mı? Bunu şunun için anlatıyorum. Biz Türkiye'de kelebeğin kanadından nem kaparak her fırsatta kendimizi yerlere atıp böyle deli danalar gibi dönüp bağıran, sonra da ayağa kalkıp oyuna hızla dönen futbolcular izliyoruz. Ama Dünya Kupası'nda adam hiç oralı olmuyor ve gayet akışa bırakan, sert, oyunun dinamiklerini bozmayacak nitelikte oyunu sürdüren bir felsefeyle maç yönetiliyor. Acaba bizim fiziksel kayıplarımız, bizim mental eksikliklerimiz buradan da geliyor mu, ne dersiniz?
0: Ya tabii ki dünkü mağlubiyeti buna bağlamak çok doğru olmaz ama çok haklısınız. Sadece burada değil, işte yıl içerisindeki Şampiyonlar Ligi maçlarında da hep bunu söyledik, gözlemliyoruz da. Maalesef ülkemizde sizin de dediğiniz gibi hem zaman geçirme anlamında hem de hakemi aldatma anlamında çok hareket yapılıyor ve maalesef hakemlerimiz de bunlara çanak tutuyor çünkü oyunu durduruyor. Tabii böyle Dünya Kupası gibi, Avrupa Şampiyonası gibi ya da Şampiyonlar Ligi ya da UEFA Kupası gibi turnuvalara katıldığında şöyle olmadığından bir kere oyun durmuyor zaten. Oyun durmadığı için aslında dinlenmeleri de çok daha düşüyor. O yüzden sizin de dediğiniz gibi gerçekten bizim sonuca etki ettiğini düşündüğüm bir olay bu. Ama dünkü tabii ki mağlubiyetin Hani çok hakemin sertliğe ya da şey izin vermesinden kaynaklı değil. Hani karşımızdaki takımın gerçekten olayı çok iyi çalışmış olması. Zaten ne yapacağı çok belli haldeyken bizim bir şekilde çözüm bulamamamızdan kaynaklanan bir mağlubiyet oldu. Hep beraber sabah üzüldük. Sabah erken saatlerinde aslında hani maçtan sonra sosyal medyada ya da işte medyada gördüğümüz görüntüler bu turnuvanın gerçek amacını ortaya koyuyor. Tüm ülkeyi bir araya getirdi. İşte Kaş'taki görüntüler, Karşıyaka'daki görüntüler, sabahın 7'sinde kimse gelir mi acaba denilen noktada

0: sokakların, meydanların, amfitiyatroların tıklım tıklım olması aslında bu turnuvanın dünyadaki genel amacının tam yansımasıydı. O yüzden tabii ki çok üzüldük. Keşke galip gelseydik de onlar da anlamlı hale gelseydi. Ama daha turnuva bitmedi. Aslında eleştiriler tabii ki yapılmalı. Acımasız eleştiriler de yapılmalı. Ama bitmedi ki daha. Daha iki maçımız var ki bir önceki turnuvalarda hep yenilerek başlamışız ve bir şekilde ileri gitmişiz. Takımı aşağı çekmenin çok da anlamı yok. Daha zaman var. Evet, bir Allah korusun kötü gitsin her şey, döndükten sonra her şey söylenir. Değiştirilmesi gereken şey değiştirilir ama üst üste iki tane turnuvaya gitmiş. Yani yıllardır gidemediğimiz yere gitmiş bir takımımız var. O yüzden tamam, çok kötüydü. Gerçekten yani bir türlü müdahale edilmedi. Hani ben televizyon, benim gibi bir sürü insan televizyonun başında hani ya şu niye yapılmıyor demiştir. Ama olmadı. İnşallah buradan dersler çıkartılır ve İnşallah turnuvaya devam ederiz. Çünkü Türkiye gerçekten böyle turnuvalarda çok renkli bir hale alıyor. İşte Kanada Türkiye'ye dönüyor. Yani bunlar çok güzel şeyler. Gerçekten de İstiklal Marşımız statta okunurken kamera bir böyle sakallı bir beyefendiyi çekti. Gerçekten o kadar içten söylüyordu ki hani yüksek sesle, çok belliydi. Hani bu milli duygularımızı ortaya çıkartan, tüylerimizi diken diken yapan bu görüntüler içinde bunlar olmasa bunları yaşayamayacağız. O yüzden inşallah galibiyetlerle de devam ederiz Emre Bey.
1: Sevgili Mehmet Fatih Gidik'le birlikteyiz. Montella'yı sevmiyoruz. Neden?
0: ya bizde şöyle bir şey var Emre Bey. Hani iyi gitti mi çok seviyoruz. Birazcık kötü gitti mi de yerle bir ediyoruz. Hani bizde gri yok Allah'a şükür. Ya yukarılardayız ya aşağılardayız. Sonuçta hani gerçekten bu takımı hani forvet 9 numarasız oynatan, forvetsiz oynatan iki turnuvaya katılıp da hatta bir turnuvada da İlk 16'ya kalan, yanlış söylemeyeyim bilmiyorum, çeyrek finale kalamamıştık herhalde Avrupa Şampiyonası'nda değil mi Emre Bey? Öyle elenmiştik Almanya'ya mı, Hollanda'ya mı? Ama oralara kadar getiren bir sonuçta bir başarı hikayesi var. Ama bunu yaparken de tabii ki eksiklikler var. Ya da bizim tarafımızdan baktığımızda ya bu da böyle olmamalı dediğimiz birçok şey var. Yani çok skorlayız. Yani işte ligimizde de görüyoruz. Yani iki hafta üst üste kazanıyor. Teknik direktör DH oluyor. Sonra işte Trabzon'da kazandı Fenerbahçe. DH'ydı teknik direktör. Ama sonra gelen skorlardan sonra adamı 2-3 hafta kala gönderildi falan. Yani çok skorlayız. O yüzden sevmek sevmemek demeyelim de hani skora göre ruh hali diyelim. Bundan sonra üst üste inşallah galibiyetler geldiğinde de seviyor muyuz sevmiyor muyuz artık hani papatya falı gibi bakar haldeyiz, herhalde sever hale geçeriz.
1: Ne yapmamız gerek Paraguay maçında?
0: Ya bir kere gerçekten yani Paraguay'da ben Paraguay milli takımının nasıl oynadığını bilmiyorum ama Avustralya milli takımını 3 aşağı 5 yukarı okuduğum yorumlardan takip ettiğim kadarıyla zaten hani böyle dünyada çok önemli bir takım olmayan, hani başarısı olmayan ama fiziğiyle, endamıyla oynayan bir takım olarak hep herkes yazdı. Hani bu işi bilenler de yazdı. Yani biz tabii ki sadece dışarıdan okuduğumuz kadarıyla biliyoruz. Ama gördük ki dün aynısı ve bir şekilde farklı çözümlerle gidilerek aslında yani dünkü maçı hani o top direkten dönmese başka bir şey olabilir. Ne bileyim başka çözümler işte Kerem orada iki tane kulenin arasında yani Kerem'e de yazdık ya. Yani Kerem'e de bu kadar eleştiriye yazdık. Yani çocuk hani maçtan sonra Montella işte varın yoğunu koydu diyor da yani varın yoğunu koymuş hali buysa ne yapacağız yani sonuç ortada. O yüzden iyi çalışarak ve maçta da bence maçı iyi okuyup iyi hamleler yaparak gitmeliyiz. Sonuçta bu turnuva hani lig uzun, daha önümüzde 25 maç var diyeceğimiz bir durum yok. İki tane maç var. Yani o iki maçta da maçta oynayarak ve maçtaki doğru hamlelerle kazanmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Sonuçta bu kısa boyu kısa bir şey. Ve futbolcularımızın büyük ihtimalle dünkü mağlubiyetten sonra yani biz Türk halkı olarak ne kadar üzüldüysek onlar da en az bir

0: bizim kadar ve bizden daha fazla üzülmüşlerdir. Sonuçta gerçekten çok büyük bir PR'la işte çok büyük bir şovla oraya gidildi. Ve onlar da işte bir önceki turnuvada dünya üçüncüsü olan milli takımımızın F-16'larla karşılanmış olması, bunun sürekli televizyonlarda gösteriliyor olması, onlarda da biz de başaracağız ve bu da böyle olacak. Sonuçta yaşlar hep belli orta yaşlarda ve bu tarz şeyleri bekleyen insanlardır. Ama böyle bir başarısızlığın arkasında tabii ki onlar da çok üzülmüşlerdi. Bir an önce toparlanmaları, bir hafta var sanırım. Bir hafta içerisinde de güzel bir sonuca gitmek lazım. Tüm Türkiye'nin isteği ve dileği bu, duaları da bu. Bence bu dualarda karşılığını bulacaktır evvel.
1: Sevgili Mehmet Fatih Gedik'le birlikteyiz. Ayrıntılarını konuşuyoruz. Mehmet Hocam, turnuvada bir üst tura çıkma şansımız var mı sizce?
0: Bence var. Sonuçta Paraguay'ı eğer yenip hani Amerika biraz daha böyle ateşli ve sonuçta kendi ülkesinde oynadığı için biraz daha avantajlı görüyorum. Sonuçta hem atmosfer, hem seyirci, hem doğa, hem coğrafya, her şeye alışkın bir şekilde oynayacağı için hani oradaki bir puan buradan alınacak bir 3 puan, toplamda 4 puan bizi bence bir üst tura çıkartacaktır diye düşünüyorum ama tabii Paraguay maçı artık Avustralya maçından sonra en kritik maç haline geldi. Kazanmak zorundayız yani.
1: Sevgili
0: Alo.
1: Mehmet Fatih Gedik hocamla birlikteyiz. Hocam,
0: Evet.
1: şimdi bir de tabii en çok merak edilen konu. Alma mazlumun ağını çıkar aheste aheste diye bir atasözü vardır bizde.
0: Evet, çok
1: Acaba
0: güzel bir atasözü.
1: hak etmeden milli takıma giden oyuncuların yerine biz hak ettiklerini düşündüğümüz bazı çocuklarımızı alsaydık?
0: Ya bunu söylemek için yani bu arada söylediğiniz şey yani bu mazlum hikayesinden çok hak edenin alınması gerektiğini tarafındayım. Yani Montella biraz kendince bir kulüp havası yaratmak istiyor bence bir takımda. Hani hep aynı insanlar, hep aynı kişiler, çok hiçbir değişiklik yapmıyor neredeyse. Hani herkes ne oynadığını bilsin, nereye attığını bilsin. Bir daha yeni bir oyuncu alıp da bunun sisteme dahil olup alışmasını beklemek yerine böyle bir yol izliyor. Öyle bir yol izlediği için de zaman zaman eleştiriliyor. Sonuçta milli takım hak edenin oynaması gerektiği bir yer. Bence hiçbir takımında oynamayan, takımından gönderilen insanların milli takımda hala oluyor olması bence de mazlum hikayesine yaklaştırıyor işi. Ama ben hak edenin oynamasından yanayım. Ama tabii ki hani mazlum ağzı değdi, şu oldu, bu oldu hikayesi çok inanmak istemiyorum ama bence bir adaletsizlik var tabii orada. Çünkü bir sezon boyunca çok başarılı olmuş insanların milli takımda mutlaka olmaları gerekiyor. Çünkü işte izliyoruz maçları izlerken işte bu sene şurada şampiyon oldu, şurada şöyle oldu, burada böyle oldu diye maçı anlatanlar anlatıyorlar, söylüyorlar o başarıları. Biz de başarılı arkadaşlarımızı oynatmalıyız ya da milli takıma almalıyız. Sonuçta takımında oynamayan bir sürü insan şu anda milli takımda. O da tabii benim de eleştirdiğim ve çok doğru bulmadığım bir şey. Ama orada tabii bir strateji. Hep aynı kişileri oynatmak ya da hep aynı kişilerle gitmek sanırım gerçekten bir kulüp havası yaratıp başarıya gitmek istiyor Montella. Ama hak edip de gidemeyenlerin de ahı var mıdır? Takım elenir ve gerçekten oradan geri dönerse Amerika'dan, Kanada'dan o zaman bunlar da çok yüksek sesle konuşulacaktır. Belki de artık zaten milli takımda da değişiklikler yapılacaktır.
1: Mehmet Fatih Gedik hocamla birlikteyiz. Hocam, son 2 dakikada biraz da ekonomi diyelim. Neler söylersiniz?
0: Güzel haberler geldi gece Emre Bey. Savaşla ilgili bir anlaşmaya varıldı. İnşallah Allah bozmasın. Hem İran televizyonu, resmi televizyonu hem Trump savaşı bitirdiklerini, anlaşmaya vardıklarını, İsviçre'de 19'unda imzalayacaklarını söylemişler. Biz de sabah bu güzel haberlerle uyandık. Tabii hemen piyasalarda buna tepkisini verdi. Bence birazdan borsada açıldığında yukarı yönlü bir hareketle başlayacaktır. Bunun etkisiyle tabii ki inşallah kalıcı olur. Artık petrol fiyatları da zaten bayağı bir ciddi bir düşüş yaşamış. Tabii piyasaların üzerindeki bu petrol fiyatı baskısı üzerine bir rahatlama geldikten sonra tabii ki enflasyonla anlamında mücadelede de biraz daha işler kolaylaşacak. İnşallah uzun sürede orta vadede bankadaki faiz oranlarında yine gerilemeler başlayacak diye bekliyoruz. Tabii inşallah kalıcıdır gerçekten ama ilk defa her iki tarafta yüksek sesle ve resmi kanallardan açıkladığı için artık Cumhurbaşkanımız da Sayın Recep Tayyip Erdoğan da bir açıklama yapmış. Herhalde artık savaşın sonuna doğru geliyoruz. Boğaz açılıyormuş bugün. Hem Amerika tarafından hem İran tarafından. Bu da petrol arzının normale dönmesi demek. İnşallah artık normalleşeceğimiz zamanlara geliyoruz. Çok kısa vadede bir faiz indirimi olmasa da artık orta vadede piyasaların normalleşmesiyle faizlerin inmesi tabii piyasayı normalleştirecektir. O da dolar ve altın üzerindeki etkilerini takip ediyor olacağız. Ama şu an için itibariyle saat seans başladığında borsada bir yukarı yönlü bir tepki olacaktır. Herkese, bütün dünyaya hayırlısı olsun, inşallah kalıcı olur ve tüm dünyanın üzerindeki bu bela bitmiş olur diyorum Emre Bey. Ve inşallah bu güzel haberden sonra da milli takımımız da Amerika'dan güzel haberler getirir bize. Biz de Türkiye'deki hem ekonomik anlamda biraz rahatlama hem de psikolojik anlamda biraz rahatlama yaşarız. Ve hep beraber biraz daha keyif alırız bu işten diyorum Emre Beyciğim.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam. Reklam vakti diyorum ben de.
0: Ben de teşekkür ediyorum. Herkese harika bir hafta diliyorum. Hayırlı işler diliyorum hepimize.
1: Hoşçakalın. Reklamlara gidiyorum ben de.
2: Evet sayın seyirciler. Mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
4: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
5: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
6: Jilet, erkek için en iyisi.
5: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
7: Hedefe ulaştınız.
8: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
9: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
10: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
11: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
12: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

Departmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçen...

0: geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Reklam bitti.
2: Ve beraberliğimize çok değerli bir isimle Profesör Doktor Sayın Fatih Doğan Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahı ile devam ediyoruz. Saygıdeğer hocam, günaydın, hoş geldiniz.
3: Günaydın, hoş bulduk. Herkese iyi haftalar diliyorum Emre Bey.
2: Sağ olun. Hocam, hafta bir hayal kırıklığıyla başladı. Amili evet. Takımımızın mağlubiyeti bizi hayli üzdü. Ama enseyi karartmamak lazım diye düşünüyoruz. Sizce neden yenildik? Yenilginin şifreleri nelerdi? Ve sizce bundan sonra ne yapmalıyız?
3: Emre Bey, maçtan sonra tüm Türkiye'deki spor camiası hakikaten milli takımı ve hocayı neredeyse kelimenin tek anlamıyla linç etti ama ben hocanın oyuna çıkardığı takımı incelediğimde aslında hocanın yapmak istediği çok açık. Yani böyle bir dirençli ve uzun boylu bir takıma karşı yerden hızlı oynamayı taktik olarak belirlediğini düşünüyorum. Özellikle Avustralya'nın 3 tane stopperinin içerisinde Kerem'in yer alması, yani bunu bir hoca, ben eminim ki bizden daha iyi bunu analiz etmiştir. Bu uzun oyuncular içerisinde Kerem'in kafa topuna çıkması ya da alması hakikaten mümkün değil, ya da sırtı dönük oynaması. Ama yerden hızlı bir oyunu planladığını düşünüyorum. Ama ne yazık ki biz 5 Dünya Kupası'ndan bu yana katılamamışız. Bu katıldığımız 6. Dünya Kupası olacak 2002'den bu yana. Ondan sonra aylardır bu maça kilitlendik. Hakikaten hedefe kilitlendik, umut ettik, heyecan, motivasyon. Yani ben şunu gördüm ki oyuncular bu stresin altında inanılmaz ezilmiş durumdalar. Yani tek tek hepsini saymak gerekirse Barış ya çok kötü oynadı. Arda her topu aldığında birkaç defa etrafında dönüyordu. Yani bunlar bana çok aşırı bir stres durumu olduğunu düşündürttü. Şimdi Dünya Kupası'nda hakikaten belli bir standart var. Tüm takımlar inanılmaz hızlı tek top oynuyor. Biz dün ben maçı izlediğimde yani neredeyse %70-80 oranında top bizdeydi. Top hakimiyeti tamamen bizdeydi ama yani böyle bal üretmeyen arı gibi kendi kendimize topu boşta olan arkadaşımıza atıyorduk. Ya bunu ben aşırı strese bağlıyorum. Bizim milli takımımızın böyle canı gönülden ülkesi için bir şey yapmaya çalışan ya da bu başarıyı elde etmeye çalışan oyunculardan kurulu olduğunu düşünüyorum. 2002 yılında da siz hatırlıyorsunuzdur, biz ilk grup maçlarına çıktığımızda Brezilya'ya yenilmiştik. Ben öyle hatırlıyorum. Sonra Costa Rica'ya beraber kaldık. Berabere kaldık. Sonra Çin'di galiba. Çin'i yendikten sonra biz gruptan çıkabildik. Ve dünya üçüncüsü olduk. Dünya üçüncüsü olurken de tekrar yine Brezilya'ya yenildik finalde. Yani ben şu an bizim takımımızın çok iyi olduğunu düşünüyorum. Bir aşırı motivasyon, stres, sıkıntı bunlara sebep olmuş olabilir. Bunu da doktor olarak söylüyorum. Önümüzdeki maçlarda ben hala aynı düşüncedeyim. Gruptan çıkacağımızı, hatta bu Dünya Kupası'nda yani iyi bir sonuç elde edeceğimizi düşünüyorum. Bu kadar iyi bir takımın ilk maçlarda elenip dönmesi çok büyük bir hüsran olur. Çünkü hakikaten hoca eleştirilebilir ama ya hocanın planladığı takım oyunu ben böyle olmadığına eminim. Yoksa oyuncu tercihleri hakikaten yani profesyonelce değil diye değerlendirmek lazım. Ama hoca başka bir oyun oynatmak istedi. Ne yazık ki oyuncular bunu oynayamadığını düşünüyorum. Sürekli top şişirdik. Yani Kerem içeride kısa bir oyuncu olarak Kerem içeride oynarken top şişirmenin bir anlamı yoktu. Stoperler neredeyse topların hepsini çıkardılar. Belki tek bir eleştirim olabilir. Yani bu Dünya Kupası'ndaki maçlarda gol pozisyonuna girdiğinizi atmanız lazım. Hani bunu kalecinin üzerine ya da dışarıya vurma şeklinde bir şey olmaması lazım. Abdülkadir'in pozisyonu çok iyi bir pozisyondu ama o gol pozisyonu sayılmaz, dışarıdan şut attı. Ceza sahası içerisinde Kerim'in pozisyonu vardı, onu atması lazımdı. Belki o eleştirilebilir. Onun dışında ben stresten böyle bir maç çıktığını düşünüyorum.
2: Hocam çok seviyoruz biz vurmaya. Şimdi gelen mesajlar var. Ben bu mesajları okuyunca biraz hafızam da fena değildir. Yani bir hani babam şey derdi, öküz hafızası var sende derdi. Geçmişte Montella bu işi yapar yürü, ki ben destekleyenlerden biriyim her daim Montella'yı. Avustralya maçı zor ama biz yeneriz falan diyenler, bugün ben söylemiştim zaten Avustralya'ya yenileceğimizi, tribüne girmeye başladı. Hatta ben şuna şaşırıyorum hocam. Yani mesela Sergen Yalçınlar, işte ne bileyim, isim de vereyim ya, farklı isimler, mesela Serdar Ali Çelikler diyor ki bu milli takımı döveceksin diyor, dövmeden bunlar adam olmuyor diyor. Sergen Yalçın bu milli takım Montella'ya heba edilmeyecek kadar kıymetli diyor. Ya ben şok içerisinde seyrediyorum hocam, nedir bu?
3: Yani şöyle, ben bence hocamız Türk milli takımının başına gelmiş en iyi hocalardan biri. Ki başarısı da geçmişte aldığı başarılardan takdir etmek gerekiyor.
2: Bir de sözünüzü kestim. Ne başarısı var deniliyor. Hocam yani ben Türkiye'de herhalde 100 yıl uyuyanların arasına girmediğime göre çok iyi hatırlıyorum. İki tane üst üste Avrupa ve Dünya Kupası'na bizi götüren bir teknik direktörümüz oldu mu bizim?
3: Hayır. Ben de hatırlamıyorum. Olmadı diye biliyorum.
2: Ben de biliyorum, olmadı. O zaman yani mesela hocanın ne başarısı var? Ya biz eskiden şunu söylüyorduk. Dünya Kupası'na gitmek bile çok önemli. Avrupa Şampiyonası'na gitmek vesile. Ya 1930'daki Dünya Kupası'na 54 ve 2002'de gitmişiz. 24 yıl sonra gidiyoruz. 1960'ta başlayan Avrupa Şampiyonası'na ilk 96'da gidebilmişiz. Sonra ara ara gitmişiz. Yani bu kadar böyle hani mızrakları çıkartıp delik deşik etmenin de anlamı yok diye düşünüyorum. Yanılıyor muyum?
3: Yok, bence çok haklısınız. Yani karşımızdaki takımın böyle bir futbol oynayacağını biz de tahmin ediyorduk. Ben bizim hocamızın da bu oyuna göre bir oyun planladığını düşünüyorum. Yani adamlar mümkünse hızlı geçişte bir gol atıp üzerine yatıyorlar. Biz de tamam, hakikaten şunu kabul etmek lazım. Kötü oynadık ama bu kötü oyunun bir sebebi olduğunu düşünüyorum. Yani bu kadar oyuncuların üzerinde inanılmaz aşırı bir stres var. Onlar da bizim gibi bu maçı, ben eminim ki onlar da çok almak istiyordu. Çok galibiyete odaklanmışlardı. Çünkü bunların işi bu. Bu çocuklar hem ülkede kahraman olmak isterler. Yani ben olsam öyle isterim. Hem de orada oynayacağım oyunla kendi kalitemi kat be kat artırmak isterim. Barış normalde izlediğimiz oyunda Barış gerçek bir oyun, gerçek kendini oynamadı. Ya da Kerem ya da diğerleri. Hatalar oldu, defansımız hatalar yaptı ama bunu anlamak lazım. Yani çok belki bu gençlerin de sosyal medyayı takip ettiğini, bu gençlerin de medya gruplarından ya da yorumculardan yorumları dinlediğini anlamak lazım ve hakikaten üzerlerinde inanılmaz bir stres olduğunu düşünüyorum ben. Belki milli takımda bu stresi azaltacak çözümler bulunması lazım. Ama bizim genetiğimizde bu var. Genelde bu şekilde başladıktan sonra inşallah Paraguay maçını alacağız. Ben Paraguay maçını seyrettim. Amerika çok iyi bir takım değil. Ama hızlı oynuyor. Hızlı oynadığında da çok ciddi pozisyonlara girebiliyor. Hocamız bunları zaten değerlendiriyordur. Bu ilk maç artık geçti. Yani bunu sürekli olarak konuşup oyunculara daha fazla yüklemeye bence gerek yok. Bundan sonrasına bakmak lazım. Ben hala yani bu gruptan da çıkacağımızı, hatta çok iyi sonuçlar alacağımızı tahmin ediyorum. Diğer maçları izledim ben birçoğunu. Yani tamam, iyi takımlar var ama Türkiye'de bu iyi takımlardan biri. İyi bir maç ortaya koyamamış olabiliriz. Yenilmiş olabiliriz ama önümüzdeki maçla beraber ben içimizdeki gerçek futbol şeyini ortaya koyacağımızı düşünüyorum.
2: Aynı fikirdeyim. Hatta biz tarihimizdeki 9 büyük turnuvanın 8'inde ilk maçları kaybederek başlamışız. Yunus Balyer göndermiş bunu hocam.
3: Doğrudur. Doğrudur. Bizim öyle bir yapımız var. Yani bir bu aşırı stresten dolayı oynayamadığımız ilk maç, daha sonrasında da herhalde koyu veriyoruz gidiyor. Ya bundan sonra zaten böyle elimizden geleni yapalım diye. Bir de maç aldıkça daha iyi hale gelen bir milli takım var. Paraguay maçını aldıktan sonra ben Amerika karşısında çok daha iyi, çok daha organize, daha planlı bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum. Daha sonrası gelecektir. Yani Türk milli takımı, emin olun, tamam şey içerisinde Fransa, İsviçre iyi takımlar var ama onlardan biri olduğuna ben eminim.
2: Bu arada basketbol maçı izler gibi diyor. 3-4 dakikada bir su molaları verildi. Hocam hakikaten yani bu futbolun ritminin çok uzağında, Emre'den gelmiş. Beni rahatsız etti. Tam ritim ya yakalıyor takım, küt su molası.
3: Şöyle yani bu bir alışkanlık meselesi. Futbolun içerisinde basketbol gibi böyle sürekli aralar vermesi hakikaten çok ilginç. Ben oyuncular da motivasyonunu kaybediyor ama ya seyirci de şeyden kopuyor, maçtan kopuyor. Bir de tabii sürekli reklam giriyor. Sanki ilk yarı bitmiş gibi. Böyle bir maçtan kopup tekrar geri dönüyorsun. Bir değişik oldu. Ben hani bunu daha çok böyle reklamlar için yaptıklarını düşünmeye başladım.
2: Yani canım, kesinlikle. Yani Infantino'nun gözünde dolar işareti var ya, var yemez amca gibi.
3: Evet evet. 40 milyar dolarlık bir getiriden bahsediyorlar.
2: 14 milyar dolar hocam. Toplam 14 milyar dolarlık, yani bir önceki şampiyonada yaklaşık 7 milyar 8 milyar dolar kazanılmış. Burada 14 milyar dolarlık bir beklenti var.
3: Dünya yavaş yavaş bu tamamen duygusal konulara odaklanıyor herhalde zaman geçtikçe.
2: Evet, aynı fikirdeyim. Hocam çok teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğiniz bir şey?
3: Ben teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.
2: Bugün milli takıma odaklı konuşuyorum. Çok fazla bağlantım olacak. Belki biraz kısa konuştuk sizle ama keyifliydi. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar
3: sunuyorum. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Saygılar benden.
2: Reklam vakti.
1: Reklam.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
1: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
5: Reklam bitti.
6: Efendim beraberliğimiz Doktor Şahin Filik hocamla devam ediyor. Fethiye'ye götürüyorum sizleri. Saygıdeğer hocamı bugün biraz erken alıyorum. Çünkü saat 9'u 5 geçe 10 geçe gibi bant yayına atacağım pası. Ben de Antalya'ya uçacağım. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
7: Günaydın, hoş bulduk. İyi haftalar olsun.
6: Çok teşekkür ediyorum. Saygıdeğer hocam, çok güzel bir yazı yazmış Ali Doğanoğlu. Kıymetli dinleyelim. Diyor ki, kazanınca bizim çocuklar, kaybedince kim bu çocuklar?
7: Tam bir Türkçe düşünce olmuş bu. Gerçekten güzel bir yazı bu, başlık bu. Hemen biz değişiyoruz bu konularda. Oysa daha önceden bu konuları konuştuk. Milli takımın tabii ki ilk maç skoru üzerine konuşacağız. Büyük ihtimalle bugün konumuz bu. Ya şöyle, Romanya ve Kosova maçı arasında bir konuşmamız olmuştu sizlerle. Montella ile ilgili hatta bazı tepkiler almıştım dışarıdan da.

0: driblingle sonuç bulabileceğimiz bir oyuncuyla hala o denemeleri yapıyoruz. Yani Montella'ya yazar bu. Bizim çocuklar derken çocukların istek ve arzusuyla ilgili biraz düşüş gördük. Evet, ama biz Türk'üz, hep ilk maçlarımız böyle oluyor. Hep sıkıştırmayı seviyoruz. Ya biz bunu yıllardır görüyoruz. Sonradan açılıyoruz. Yani ama bu bir handikap. Bu sporculuk ruhunda bir handikap bence. Bu tarz turnuvalarda ilk maç çok önemli. Bence hocanın tercihleri ve oyun sistemi kesinlikle eksi yazar. Ben bu şekilde yorumluyorum.
1: Peki, bir değerli dostumuz diyor ki mesela oyunun içerisinde hocanın yaptığı hamleler de yanlıştı diyor ki birçoğumuz bu konuda birleşiyoruz. Zeki'yi çıkartıp Mert'i alması, Kerem'e 84 dakika tahammül etmesi, 45'te hemen oyundan Barış'ı çıkartması. Bunu nasıl okursunuz? Hocanın da bir formsuzluğu vardı. Yani hoca da Dünya Kupası'nın sanki o ambiyansından ve bizim gaza getiren felsefemizden etkilenmiş gibi.
0: Ama şöyle bir şey var, zaten ben bunu Kosova maçından sonra değerlendirmek lazım ve Montella ile gitmeli miyiz bile sorgulamakta. İlk hak onun, evet başarılı oldu, bizi oraya götürdü, ilk hak kesinlikle onun, ama yani eleştirel tarafını da ortaya koymamız lazımdı. Montella'nın bence bazı takıntıları var. Kerem Aktürkoğlu uç bölgede, yani nasıl bulacağız bunu, yani bu kadar fizikli bir savunma arasında orta yapıyoruz bir de. Ya bir de bizim kenar oyun felsefemiz nedir? İlk maç çok önemli. İlk maç alsak gruptan çıkmayı garantileyeceğiz. Yani çok net görünüyor bu tablo. Kenan'ı madem hazırlamış neden oynatmıyoruz? Sonuçta bir Ozan Kabak durumumuz var. Yani hani çok formda, çok iyi, yurt dışındaki tecrübesi. Melih Demiral kötü bir stoper olduğunu söylemiyorum ama Melih Demiral'ın artık olgunlaştığını ve belli formsuzlukları ara ara sergilediği düşüncesindeyim. Ama Ozan Kabak gerçekten şu anda bence form değeri yüksek. Abdülkerim'le yan yana net oynayabilecek stoperimiz dururken, ya yediğimiz gol çok basit bir goldü. Ya üç kişinin arasından. Ya şunu söylemek isterim bir de, biz niye korktuk bu kadar? Orta sahada çift işte merkez oyuncu, ya Onur'la İsmail Yüksek'le başladık. Bir pozisyonumuz var, Arda'yla Hakan Çalhanoğlu sırt sırta ceza sahası önünde bekliyor. Yani sahada pozisyonlanmalar çok kötüydü. Veya bizim oyuna katkımız, ofansif katkımız hep Zeki Çelik. Yani sağ taraftan sağ açığımız o mudur yani? Arda güya sağ görünüyor. Mümkün değil Arda'nın öyle bir pozisyonda yer alması. Ya bütün bunların dizilişinin sebebi hocadır. Yani çocuklar ne yapsın? Size bir taktik verilir ve onu uygularsınız. Sahaya bir hoca bir takım çıkartır, onu uygularsınız. Şu görünüyor. Barış Alper Yılmaz kenarda olmadı. Al oraya Kenan'ı. Göbeğe Barış Alper'i al. Yani fizikli bir savunma var, güçlü bir oyuncuyu koy. Niye kaybediyoruz Barış Alper Yılmaz'ı? Yani söylenecek çok şey var aslında. Oyun içinde de değiştirilebilecek çok şey var aslında. Ama bunu herkes gördüğü halde hoca, ama bunları çok daha önce söylemiştik biz. Bu üretkenliği yapması lazım diye. Bu üretkenliği, hatta hazırlık maçlarına denemeler yaptı. Hiç mi bir şey ortaya çıkartamadı? Ben bunu sorgulamak istiyorum. Yani Sayın Montella bu kadar hazırlık maçı yaptı. Yine yani yine Kerem Aktürkoğlu ön planda oynadı. Bu bence kesinlikle hocaya yazar.
1: Paraguay maçından beklentiniz ne olur?
0: Paraguay maçı bizim için yani alabileceğimiz bir maç ve sonunda da Amerika ile gruptan çıkmayı oynayabileceğimiz bir duruma geleceğiz. Ama Amerika çok iyi görünüyor, dirençli görünüyor, motive görünüyor. Paraguay maçında bence skoru alacağımızı düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi yani biz Türk'üz, hep başlangıçları kötü yapıp daha sonra işte heyecanlanan, daha sonra halkımızı heyecan yaşatan hep bir spor felsefemiz var. Hoca da bazı dersler alacak bence. Çünkü çıkmazdan çıkması gerekiyor yani. Bu kilitten çıkması gerekiyor. İnatlaşıp bu hataları tekrar tekrar yapacağını düşünmüyorum. Yaparsa da zaten dönüşünde artık milli takım teknik direktörü olmayacaktır. Öyle düşünüyorum. Paraguay maçını alabileceğimizi düşünüyorum. Sonra da bir Amerika maçı heyecanı yaşayacağımızı düşünüyorum. Normali bu bence. Yani bakalım neler olacak. Onu göreceğiz. Ama gitsek neler olacak? Ben bunu sorguluyorum. Yani bu kadar sığ düşüncelerle yukarıya çıksak ne olacak?
1: Yani siz hocanın sığ düşüncelere mi sahip olduğu fikrindesiniz? Saygılar hocam.
0: Ben kesinlikle öyleyim. Yani Kerem Aktürkoğlu'nu 85 dakika ve daha önce de bunu eleştirmiştim.
1: Yani
0: uzun
1: sadece
0: boylu,
1: bu maça özel değil.
0: Yapan.
1: genel anlamda da böyle bir felsefe içinde olduğunu düşünüyorsunuz. Yanılıyor muyum?
0: Evet. Üretmediğini düşünüyorum. Hep aynı şekilde gittiğimizi düşünüyorum. Ofansif oyuncuların katkılarıyla gittik bugüne kadar. Ve kenarda gerçekten iyi oyuncularımız vardı. Yani Kenan olsun. Yani daha önceden de oyuncuların form durumuyla
1: Kenan'ın bir sakatlığı varmış ama. Yani Kenan

0: Ben
1: ama düzeldi, girdi ikinci yarı. Girdi ikinci yarı ve yani hiç öyle sakat bir oyuncu gibi görünmüyor. İlk maç bu yani, hani bu maçı almanızdan sonra dinlendir. Al bu maçı, sonra dinlendir. Yani ona göre oynamıyorsa zaten hiç kadroya da almasın. Çok net yani. Bir oyuncu sakatsa kadroya bile alınmamalı. Kadrodaysa da oyuncu oynamak üzere gelmiş demektir. Oraya çıkıp oynamalı. Çünkü bu bir dünya kupası. Bir halkı temsil ediyorsunuz.
0: Hoca baskı yiyor mu sizce? Yani baskının kastım şu. Şunu da oynat. Bak buradan da bu çerçeveden de böyle bir tepki geldi. Bu çevrede şunu konuştu falan diyerek. Çünkü basın toplantısında çıktı ve sadece psikolojik duruma bağladı her şeyi. Hatta sorulara bile yanıt verirken zorlandığını gördük. Ferhat Gürses de bunu sormuş. Çok da güzel sormuş. Ben de aynı fikirdeyim. Mesela orada olsaydım sormak isterdim bunu. Yani giderek bize mi benzemeye başlıyor hoca?
1: Çok güzel bir bence tespit. Ya biz bunu çok iyi başarıyoruz. Nasıl yapıyoruz ben de bilmiyorum. Bize gelen çok iyi kaliteli oyuncular oluyor. 6 ay sonra oyuncu kesinlikle değişiyor yani. Antrenman şekli değişiyor. Yani oynama şekli değişiyor. Evet, bence bu olabilir. Bize benzemeye başlıyorlar. Çok güzel bir tespit.
0: Asimilasyondu değil mi onun adı? Asimile ediyoruz.
1: Evet belki de güzel bir kültürümüz var, bilmiyoruz, heyecanlı bir kültür, bilmiyoruz veya sıradanlığı sevmiyoruz, belki buna, o da buna belki bağlandı. Ama ben bir hocaya baskı olduğu düşüncesinde değilim ya, bu baskıları daha önce gördü hoca yani, çünkü zor bir taraftan aldı bu takımı, getirdi yani, hani buraya kadar getirmesi güzeldi kendi adına, bence bu baskıları ve oyuncuları oynatmasıyla ilgili daha önce gördü ama şu anda değil o baskı, yani şu anda o baskıyı görmüş ve ona dair kadro yapmış değil bence.
0: Peki hocaya yazıyoruz da oyunculara da bir şeyler yazmak lazım. Yani o koşuda Meri içinden geçen o oyuncuyu nasıl durduramaz sorusu akla geliyor. Real Madrid'de oynayan ve büyük işler yapan Arda'nın sürekli olarak kendini gösterip aynı çalımı ortaya koyma gayreti. İlk 15 dakika iyi olan ama ondan sonra oyun içinde kaybolan Hakan Çalhanoğlu. Sol tarafta adeta duvara toslar bir görüntü ortaya koyan Barış Alper. İki tane 1.90'ın arasında kendine çıkış yolu bulamayan ve orada eriyip giden Kerem. Yani bu oyuncular da hani, bu oyuncular da robot değil ya. PlayStation konsolunda sen belirliyorsun.
1: Evet, evet.
0: Bu oyuncular da oyun içinde ya babalar biz ne yapıyoruz demediler mi?
1: Evet, bu konuda oyuncular da tamamen haksız ve demiyoruz zaten. Yani bazı oyuncuların form durumu değerlendirmesiyle ilgili gerçekten sıkıntılar vardı. Barış Alper yani gerçekten hiç yoktu. Hiç o bildiğimiz Barış Alper değildi. Hiç zorlayamadı. Mesela rakibin siyahi oyuncusu. İki tane siyahi oyuncu ön planda her şeyi yaptı. Pivot santrafor pozisyonunda koştu. Öbürü arkasından destekledi. Zaten yaratıcı bir orta sahaları yoktu. Burada sadece Hakan'ı biraz dışarıda tutabilirim. Dediklerinize kesinlikle katılıyorum. Oyuncuları birebir saydığınızda Hakan'ı biraz dışarıda tutabilirim. Çünkü daha önceki Hakan defanstan gelip topu alıp giden bir Hakan'dı. Şimdi önünde Orkun var. Yanında İsmail Yüksek var. Yani şimdi o serbestliği bulamadığı düşüncesindeyim. Hatta Hakan kendi takımından daha çok milli takımda koşuyordu. Enerjisi yüksekti. Ama o yükün hepsi onun üzerineydi. Şimdi farklı bir orta saha dörtlüsüyle oynadık. Yani Arda güya kenar yer aldı ama Arda yine merkeze geldi. Orkun 10 numara pozisyonuna çıktı. Hakan arkadan öne doğru geldi. Hiçbir zaman için iyi bir yer değişimi yapamadılar bence. İsmail Yüksek hep tedbir adamıydı. Biz niye bir de bu kadar korktuk onu anlamadım. Çok yaratıcı oyuncuları yoktu merkezde. Ya iki tane ön oyuncuları vardı ve çok başarılıydı bunlar. Bunlarla ilgili tedbir alınsa yeterliydi. Yani bu kadar kalabalık ve bu kadar sabit bir orta saha ben yani hoş bulmadım. Bir Hakan'ı belki daha önceki oyun pozisyonundan farklı oynadığı için dışarıda tutabilir. Ama diğerleri için söylediklerinize kesinlikle katılıyorum. Faydalanamadık. Efendim, onlar da düşüktü.
0: Benim dinleyicim mızrak atar biliyorsunuz. Böyle sever. Serttir eleştirileri. Beni de eleştirir. Size de çakmışlar. Okuyayım mı? İzin verir misiniz?
1: Alışıyoruz tabii ki.
0: Evet, radyo burası. Alışacağız. Güngör Sayar der ki, Emre Bey, konuğunuz futboldan anlıyor mu? Emin mi? Bir, Barış Alper ne zaman Göbek'te oynamış? İki, Kerem Aktürkoğlu olmasa Can Uzun olsa ne değişecek? Veya Deniz Gül olsa ne değişecek? Önce bunları bir açıklasın. Bence hocanın taktiği doğru fakat stresten olmadığını düşünüyorum diyor.
1: Şöyle yanıt vereyim. Futbolunu anlayıp anlamamın konusunu içinde ne kadar bulunup neleri yaşadığınızla ilgili olarak karşımıza çıkar bir tecrübe. Yani ben her şeyi anladığımı zaten

0: kesinlikle şimdiye kadar ve herkes için aynı şeyi söylüyorum. Bu kadar böyle iddialı bir konuşmak şimdiye kadar hiç olmadı. Ama 12 yaşından beri futbolun içindeyim ve diş hekimi olmama rağmen hayatım hep futbolun içinde geçti. Turnuvalar yönettim, antrenörlük yaptım, kişisel gelişimi yaptım, bilimsel taraflarını inceledim, antrenman metotlarını bilirim. Hala şu anda Fethiye'de benim bir futbol kampım var ve gelişimsel oyuncular alıp burada yetiştiriyorum. Ve 15 sene
1: bunu özellikle açıklamanızı özür dilerim, sözünüzü kestim saygıdeğer hocam.
0: Evet.
1: Bunu özellikle buyurun açıklamanızı istedim ki şöyle zannediyor benim güzel dinleyicim. Emre Tilev bir dişçiye gidiyor. Dişini yaptırırken sen futbolu biliyor musun? Gel abi. Sonra oradan estetik cerrah gidiyor. Ama sen benim şu gözle. Aa futbolu anlı gel abi. Dahiliye mütehassı kankası var gel abi falan. Öyle değil efendim. Ben Şahin Bey'le karşı karşıya bile gelmedim. Yani tanımam.
0: Evet evet.
1: Sadece bana referanslarla geliyor. Sonra da ben karşılıklı uzun uzun sohbet ediyorum. Ve oradan da çıkarımlar elde ederek diyorum ki evet bu yayınlarda çok değerli bilgiler verir bu konuklarım diyorum. O yüzden hani bu soruyu özellikle sordum ki siz de bir açıklama getirin. Çünkü Şahin Bey hem hakemlik yaptı hem futbol oynadı. Hem de işte kendi dediği gibi futbol kampı sahibi. Buyurun hocam.
0: Yani o yüzden bazı şeylerin gözlemlememizi arttırmamız gerekiyor. Çünkü biz oyuncuları benim şu anda tamamen uzmanlık alanım, yani kendimi iyi bulduğum alan ve tutkumun olduğu alan gelişimsel oyuncular, profesyonel oyuncu yetiştirmek. Ya bunları gözlemlemek ve sahadaki en iyi pozisyonları bulmak için gerçekten maçlarını ve genel maçları veya futbolun değişimini çok iyi takip etmem gerekiyor. Bu sadece hocayla ilgili veya taktiksel olarak ilgili de söylediklerim benim şahsi görüşüm. Farklı görebilir. Yani hoca farklı şeyler düşünebilir. Mesela bu maçta şunu örnekleme verebilirim. Bizim kenar ataklarımız nasıl gelişti? Ferdi ile Zeki Çelik ile gelişiyor değil mi? Yani hani sonuçta oralardan akan bir bek oyuncularıyla kenardan bulmaya çalışıyoruz. Ama bulsak ne fark edecek? Merkezde Kerem Aktürkoğlu var. Arkadan gelen yani bu kadar uzun boylu savunma arasına. Ama hoca
1: 26 ortanın 24'ünü rakip aldı hocam.
0: İşte onu demek istiyorum yani hani bunun başarısız olduğu görünüyor yani hani bu ilerliyor bu bir başarısızlık yani hocanın işte ben bu değişkenlikleri üretmesi gerektiği tarafındaydım.
1: Tabii mesela 13. ortada hoca şunu demeli ya babalar olmuyor bu biz olmuyor, alternatif deneyelim değil mi rotasyona geçelim aynen başka bir şey
0: öyle
1: yapalım.
0: Aynen öyle. Bravo. Yani bir Deniz boylu postlu santrafor tamam bence olgunlaşmamış belki milli takım için yetersiz. Evet yani bunu hemfikiriz ama bazı maçlar içerisinde belli bir derece belki işte orada süre alabilir. Ya ama bunun daha önce denenmiş olması ve bulunmuş olması lazım. Veya bu tarz bir santrofon ortaya çıkartması. Barış Alper Yılmaz merkezde oynamaz deniliyor. Evet kenarda daha faydalı görüldü. Yunus Akgün'le birlikte Galatasaray'da kenarlarda çok iyi işler yaptı. Ama ortada Osimhen denilen bir faktör var.
1: Şeye yani katılır mısınız? Yani ben olsam Barış'ı yerinden hiç kıpırdamayan bir bek olan sağ bek İtalyano'nun karşısında oynatmak yerine sağ tarafa çekerdim ve sağ tarafta çünkü oradan Zeki de bindirme yapamıyordu. Ferdi solu birazcık daha rolantiye çekip sağ hücumlarla yüklenmeyi tercih ederim. Böylelikle Zeki de birazcık daha geride kalıp belki de oradan kontrol ettiğimiz pozisyonda müdahale etme şansını yakalayabilirdi.
0: Bravo yani bakın bu da bence bir düşünce ve kesinlikle olabilir ihtimali. Hatta ben başka bir şey söyleyeyim. Madem Mert Müldür'e bu kadar güveniyorsun o zaman Zeki Çelik'in de kenar oyununa akmasına güveniyorsun. O zaman önlü arkalı oynat. Önlü arkalı oynat yani. Hayır bu olmaz bir şey. Görünürde olmaz bir şey ama bu değişkenlikleri üretmesi lazım, denemesi lazım. O zaman golü de yemezdik. Yani şimdi bazı şeyleri görmesi lazım işte ben zaten buradayım. Yine seyircimizden başladık ama yani herkes bizde şöyle bir eleştirel durum var. Kendi fikirlerini ortaya atarken karşı tarafın fikirlerini hemen hayır o hiç yok gözüyle bakmak. Değil burada bir değişkenlik var. Bana göre böyle ona göre öyle ama başarıyı kim getiriyorsa onun fikri o zaman orada olgunlaşmış ve ortaya çıkmış oluyor. Yani acımasızca bakmamamız lazım. Önümüzde yine iki tane maç var. Bence Paraguay maçını alma ihtimalimiz çok yüksek. Çünkü biz hep böyle başlıyoruz turnuvalara. Daha sonra silkinip yukarılara gidiyoruz. Ve Amerika maçı bence çıkma maçı olarak değerlendirecek. Yine çıkabiliriz. Yine olabilir ama
1: ben
0: biraz daha oyuncuların
1: da çıkacağını düşünüyorum.
0: Ben de öyle düşünüyorum. Ben bu gruptan çıkabileceğimi düşünüyorum. Ama yine Kosova maçıyla Romanya maçı arasındaki durumu yine aynı şekilde tekrarlıyorum. Ders çıkartmamız lazım. Üretmemiz lazım. Yani çıktıktan sonra ne olacak? Daha

0: iyi takımlar gelecek. Daha değişkenliği yüksek takımlar gelecek. İşte biz içeride o değişkenliği ayak uydurmamız lazım. Hoca burada yaratıcı olması lazım. Yani ben bunu hep söyledim. Hoca başarılı oldu. Evet, bizi buraya taşıdı. Evet, tebrik ediyoruz, saygı duyuyoruz. Ama buraya geldik. Bundan sonrasında başarı bekliyoruz. İsteğimiz çok doğal bizim. Biz burada başarı ve heyecan istiyoruz. Çabuk havaya giriyoruz. Bu çok kötü bir şey. Oysa havaya ne zaman girilir? Bir şeyler elde edildikten sonra girilir. Onun zevkine varılır. Biz hemen
1: ama
0: havaya giriyoruz.
1: Ama hocayı da hemen linç etmeyelim hocam ya, o kadar. Yani
0: tabii tabii. Yani o kadar yapmıyorum. Ama yani, bu maç için eksi yazarım.
1: Koyup böyle o direğe astık adamı. Yani ben bundan acayip rahatsızım. Daha önümüzde iki maç var. Bak, o iki maçı kaybetsin. Tamam, burada beraber konuşalım hatalarını. Ama bugünden biz hemen saldırıya geçiyoruz ya, bu beni rahatsız ediyor. Yani Twitter'da da yazdım bunu.
0: Ama aynı şeyleri söylüyoruz aslında. Biz geçen maç adına, tek maç adına değerlendiriyoruz. Hocanın buraya kadar getirdiğini başarılı buluyoruz. Ama üretkenliği arttırması gerektiği üzerine konuşuyoruz. Yani hani bu, o her şeyle hocayı kabullenmek veya her şeyle hocayı yere batırmak olarak değil. Eksiklerini söylüyoruz yani. Ama bundan sonra ondan da daha üretken, daha motive edilmiş bir milli takım bekliyoruz yani. Onun başında o var. Sorumluluk onda. Futbolcuların motivasyonu düşük olabilir ama bununla ilgili bir ekip çalışması var. Yani kendi bunu yapamıyorsa ekibine söylemesi lazım. Yani ekibinin bunu başarması lazım. Oyuncuların da gerçekten biraz, bence bu Dünya Kupası'na biraz havalı gittik. Yani biraz havalı gittik.
1: Evet, o yolculama falan. Hocam tabii, çok teşekkürler. Tabii. Reklama gitmem.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi haftalar olsun.
1: Sevgiler. Fethiye'ye kucak dolu saygılar. Hoşçakalın.
0: İyi günler. Sağ olun.
2: Reklam.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: Maksimum 25 yaşında. Avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7000

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
2: Jilet, erkek için en iyisi.
1: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere

0: herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye. QNB'ye geçer. Sulla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Reklam bitti.
3: Emre Tilev'le uyandırma.
4: Ve Ziya Darende ile birlikteyiz. Ziya'cığım günaydın.
5: Günaydınlar Emre abi. İyi yayınlar diliyorum.
4: Çok teşekkür ediyorum. Ziya bize ne oldu? Neden böyle oldu? Tam böyle
5: vallahi
4: bir arada duvarın üstünde oturmuşsundur ya. Maç bitmiştir. Gelirsin böyle. Sabah saat 9'dur. Ve evin önündeki duvarın üstünde oturursun ya da işte mesela maçı toplulukta seyretmişsindir. Yanındakine dönersin. Ne oldu abi, biz neden kaybettik 2-0 diye sorarsın. Aynı soruyu soruyorum sana.
5: Emre abi, bulutların üzerindeyken yine bir anda yere çakıldık. Biliyorsun maçtan önce Avustralya cephesinden bizim Dünya Kupası tecrübesizliğimizle alakalı ve onların daha tecrübeli olduğuyla alakalı bir açıklama gelmişti. Bu açıklama böyle garip bir şekilde tepkiyle karşılandı. Bizim tarafımızdan, futbolcularımız tarafından, işte İsmail Yüksek hemen basın toplantısında bir karşılık verdi. İşte medyada gördük. Yani adamlar yanlış bir şey söylemedi esasında. Yani onlar evet, İşte kıta farkı tabii ki doğru. O kontenjanda yıllardır, yani her sene Dünya Kupası'na katılan bir ekip. Biz de 2002'den beri 24 yıldır katılamıyoruz.
4: Tabii son 6 evet. Dünya Kupası'nda varlar. Ya onlar evet. 24 yıldır Dünya Kupası'ndalar. Biz 24 yıl sonra Dünya Kupası'ndayız.
5: Evet, aynen öyle. Hani bu bile bir şeylerin bir göstergesi. Bize ne oldu sorusunu bizim değil de Montella hocanın ve takımın esasında kendisine dönüp sorması lazım. Buradaki en kritik nokta o. Yani bu soruyu sorduklarından emin değilim. Çünkü evet, olabilir, kaybetmişsindir. Sen sahadaki her şeyi doğru yapmışsındır. Takım maç öncesi planlarına uymuştur. Futbol bu, işte olur, kaybedersin ama bunun farkındalığının bizde çok düşük olduğunu görüyorum ben maçtan sonra. Gerek Montella'nın açıklamaları, gerek futbolcularımızın açıklamaları. Yani biz işte oyunu domine ettik dedi mesela kaptan Hakan Çalhanoğlu. İşte Montella işte keza öyle. Melih Demirel'in açıklamalarına falan bakıyorum. Hayır, biz oyunu domine falan etmedik. Yani rakibin bütün oyun planı ne istedilerse tuttu. Yani onlar zaten topu bize vermeyi, topun arkasına geçmeyi ve hızlı geçiş ucumlarıyla da kontra atak kovalayacakları bir plan içindelerdi ve bunu hemen hemen herkes biliyordu. Ve buna gayet sadık kaldılar. Biz oyunu domine etmiş olabilir, baskı kurmuş olabiliriz. Topu rakip yarı sahada oyunu oynamış olabiliriz ama akıllarda kalan kaç tane pozisyonumuz var abi? Yani Abdülkerim'in kariyer golü olacaktı belki de. Yani 30 metreden attığı direkten veren topu hatırlıyorum. İşte Arda Güler'in frikini hatırlıyorum. Onun dışında yok yani.
4: Kerem'in 6 pastan kaçırdığı var.
5: Kerem'in kaçırdığı var. 2-0.
4: Bir daha Hakan Çalhanoğlu'nun vuruşu. 4 tane pozisyon var.
5: Yani bu soruları kendimize soruyor muyuz? Bilmiyorum. Baktığın zaman Montella'nın gerçekten çok sınıfta kaldığı bir karşılaşma oldu. Yani ben Montella'yı çok fazla eleştiren biri değilim. Ama rakibin defansın o boy ortalaması 1.94 iken orada Kerem Aktürkoğlu'yla 85 dakika oynamak ve çok etkisiz olduğu bir karşılaşma yani Kerem'in. Ne orada duvar olabiliyor, ne tabii ki hava topu alabiliyor. Yani topu şişiriyoruz. Sosyal medyaya yansıyan fotoğrafı biliyorsun, hani iki tane dev sopanın arasında bir tane Kerem Aktürkoğlu. Hani ne yerden havadan hiçbir şekilde etkili olamadı. Ve hani bunu bile bile göre göre 85 dakika onu oyunda tutması akıl alır gibi değil. İşte devre arası Kenan Yıldız hamlesi, Geleceğini hemen hemen hepimiz biliyorduk, eğer hazırsa, bir kolunu suyunu sakatlıktan döndü bu 45 dakikaya müsaitse. Ama orada yani hani 10 kişiye sorsam bence 9'u değil 10'u bile çıkan oyuncunun Barış Alper değil Kerem olması gerektiği ve Barış Alper'in Sanford bölgesinin olması gerektiğini söyler. Yani her anlamda en azından Kerem'e göre daha hani fiziğiyle biraz daha mücadele edebilecek, belki biraz daha hava topu alabilecek bir oyuncu ve kendi takımında da bu sene Osimhen'in yokluğunda hani Icardi yerine bile tercih edilen bir profilde orada Barış Alper. Bu kadar santrforsuz oyunda zaten ısrar etmek, o zaman Deniz Gül'ü niye aldın kadroya diye sormak lazım. Yani dalga geçer gibi artık 85. dakikada 2-0 iken oyunu alıyor. Maça başlamıyorsun santrforla, hadi tamam. Golü yiyorsun, 1-0 mağlupsun, tercih etmiyorsun bu santrforu. Hadi ona da tamam. İkinci golü yedin abi 70'te. 75'te yine almıyorsun. Yani dediğim gibi yani dalga geçermiş gibi 85'te oyuna attı. Hani bu oyuncu tecrübesiz olabilir. Hani hala hepimiz çok hakim değiliz Deniz Gül'e. Milli forma altında az izledik ama öyle veya böyle Portekiz şampiyonu Porto'da bu sene 44 resmi maça çıkmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani onu da beğenmiyorsan o zaman baktığın zaman zaten kadromuzda ikinci bir santrfor yok. Yani evet, çok böyle yüksek kaliberi bir oyuncumuz yok zaten. Bu jenerasyonun en önemli sıkıntısı bu. Bunu hep söylüyoruz biz. Yani hani bir Burak Yılmaz'ın olmaması, bir 10 sene önceki Cenk Tosun'un olmaması. Evet, bunun sıkıntısını yaşıyoruz ama ya o kadar da değil. O zaman mesela Bertu'yu alsaydın kadroya. Yani birçok soru sorulabilir. Yaptığı, onun dışındaki hamleleri de hiç anlayabilmiş değilim. Oyun 2-0 iken işte mesela Mert Müldür'ün oyuna girmesi, ya oradaki defans oyuncularındaki yaptığı değişim, yani ya hiçbir şekilde anlam veremedim. Maalesef çok kötü bir başlangıç, çok kötü bir gün oldu bizim için. Artık bundan sonra ne yapılabilir onu konuşmak lazım. Biz zaten şu ana kadarki Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupaları tecrübemizde son Avrupa Şampiyonası hariç hep kötü başladık. Yani hep mağlubiyetle başlayıp ondan sonra telafi ettik. Umarım öyle, o şekilde olur. Paraguay maçı tabii ki çok kritik ve telafisi artık olmayan bir karşılaşma bizim için. Umuyorum ki bu hatalarımızdan ders alırız. Futbolcular ve Montella Hoca da hatalarından ders alır ve yüzümüzü güldürürler hafta sonu diye düşünüyorum. Ben şuna da çok üzüldüm abi. Yani baktığın zaman işte meydanlarda hani insanlara da uykusuz kalıp binlerce kişi, inan ben bu kadar şeyi de beklemiyordum. Yani o açıdan da hatta böyle duygulandım. İşte baktığın zaman işte Antalya'da karşıdaki antik şeyleri gördük, tiyatroları, yani İstanbul'daki hani bütün belediyeler, Anadolu'da her yerden hani binlerce kişi toplanmış. Gerçekten hani insanların buna çok ihtiyacı var. Yıllar sonra bu kadar hani milli duygu, bu birlikteliği yaşamak çok güzeldi, özeldi ama bu şekilde olması çok çok büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Dediğim gibi umuyorum telafi ederiz Paraguay karşılaşmasında.
4: Bu arada dün maçtan sonra Avustralyalı sayfalar Arda'nın maç sonu tepkisini eleştirdi. Real Madrid'de de hatırlayacaksın, bir maç sonrasında böyle bir tepki gerçekleştirmiş ve kırmızı yemişti. Henüz hiçbir şey bitmedi diyor. Bunları yazan Levent Köln'den yazıyor. 4-6 puanla gruptan çıkarız diyor.
5: Abi inşallah, yani hiçbir şeyin bitmediği konusunda tabii ki hiçbir şey bitmedi. Yani cümlenin başına söyledim. Yani dünya üçüncüsü olduk biz. O sene gruptaki ilk karşılaşmamız evet Brezilya gibi bir deve karşıydı ama 0 puanla başlamıştık. Avrupa şampiyonları baktığın zaman, çeyrek final oynadığımız zaman 2000 Avrupa şampiyonasında çeyrek final oynadığımız sezon ilk karşılaşmayı yine İtalya karşısında kaybetmiştik.
4: 2-1 kaybettik. Oradaydım Ahın'da.
5: Evet abi. Okan Buruk'un golü vardı ama 2-1 kaybetmiştik.
4: 2008'de de kaybettik 1-0 orada da.
5: Tabii işte onda değil mi? 2002'de de kaybettik. 2008'de tarihimizin en özel turnuvalarından biri. 2008 Avrupa Şampiyonası'nda ilk maç Portekiz'le yine kaybettik. Yani tabii ki ilk maçı kaybedince her şey bitmiyor. Bunu yani umutsuzluk olarak algılamamak lazım ama saha içindeki takımın vücut dili ve dediğim gibi maçtan sonra da hani bir öz eleştiriden uzak yapı birazcık böyle beni düşündürdü. Hani inşallah umuyorum ki hatalarımızdan ders alır. Bizim tabii ki Paraguay'ı yenmemiz lazım. Hani baktığın zaman Evet, birkaç tane işte başta Almiron olmak üzere tehlikeli oyuncusu var ama onların da dağınık bir takım olduğunu gördük Amerika karşısında, ama yine benzer bir senaryo olacak. Yani yine onlar topu bize bırakacaklar. Biz böyle oyunu domine ettik diyeceğiz kendi kendimize ama bu kadar katı savunmaya karşı nasıl aşabiliriz? Bunun planlanması lazım. Mesela bir sürü duran topumuz var. Kornerlerimiz var abi. O kornerlerde saha içindeki dizilimini gördün mü Emre abi? Yani 10 kişi rakip ceza sahasında. Biz bak, ona 5 yani o kornerlerde sen bir heyecan yaşadın mı açıkçası? Ben hiç bir heyecan yaşamadım yani. Dizilişe baktığın zaman bir şey olmayacağı o kadar belli ki. Umuyorum iyi çalışırız. Umarım dersimize iyi çalışırız diye düşünüyorum. 3 puanla bile çıkılabilir abi en iyi 3. olup. Yani hani 2 farklı 3 farklı yenerse Paraguay 3 puan bile çıkma ihtimalim var yani. Hani 4 puan zaten çıkıyorsun. Ama işte umuyorum ki gereken dersler alınır.
4: Peki sen turnuvada en çok hangi takımı beğendin? Dün alınan sonuçlara baktığımızda fil dişi Ekvador'u 1-0 yendi. Almanya Curaçao'yu 7-1 yendi. Hollanda Japonya 2-2. Bu maçların 3'ünü de seyrettim ben. İsveç Tunus maçı 3-1 bitti. Sabaha karşıydı, ona bakamadım.
5: Evet abi, 5-1 ben
4: bitti pardon.
5: 5-1 bitti. Yasin Ayari bir gol daha attı. Ben de abi yani maçların çoğunu izlemeye çalıştım. Dediğin gibi ben de İsveç karşılaşmasını izleyemedim. Şu ana kadar en çok Fas'ı beğendiğimi söyleyebilirim. Yani biraz tabii rakipleri de baz alarak konuşuyorum. Takımların oynadığı rakipleri de baz alarak konuşuyorum. Mesela Almanya'ya baktığım zaman hani tek taraflı bir maç. Hani, hani tabii ki ölçü olmaz.
4: Bu arada 1-1'e getirdi. Bir Nagelsmann'ın kuyruğu titretti.
5: Evet evet. İlk yarı sonuna kadar bir sıkıntı yaşadı Almanya ama daha sonrasında da işte Almanya'nın Alman takımlarının bu Bayern'de de var. Hani en önemli özelliğiydi. Durmazlar abi. Yani hani bazı takımlar böyle 2-3'ü bulunca hani bir sonraki maçı düşünüp biraz böyle hem rotasyon yaparlar hem böyle saha içinde oyunu biraz daha kontrol altına alırlar. Almanya'da o yoktur hiçbir zaman. Onlar devam eder. Atabildikleri kadar atarlar. Yani dün de öyle bir karşılaşma izledik ama cümlenin başına söylediğim gibi rakiplerin oynadığı rakibin gücüne baktığın zaman ben Fas'ı çok beğendim. Yani evet son Dünya Kupası'nda da hani herkesin hafızalarında çok iyi yer edinmiş bir takımdı. Gerçekten aynı şekilde devam etmişler. Bu istikrarı korumak çok önemli bir şey. Yani Dünya Kupalarında hep böyle bir sezonluk sürpriz yapıp daha sonra çok fazla aynı başarıyı gerçekleştiremeyen bir sürü takım sayabiliriz. Yani 94 Dünya Kupası Bulgaristan'dır mesela bunun örneği. Maalesef kendi takım kendimizi de bunun içine katıyorum. 2002'de Türkiye, 2002 Güney Kore'si mesela yine yarı final oynayan. Fas da bir önceki Dünya Kupası'nda müthiş bir performansı vardı ama sanki devamı gelecek gibi bu turnuvada da. Ben çok beğendim. Yani oyunu kontrol altına aldılar. Bütün müthiş bir baskı yaptılar. Bilhassa ilk yarı ön alan baskısını harika bir şekilde yaptılar. Çok üst düzey defans oyuncu olmasına rağmen işte Gabrielli, Varkenoslu, o Brezilya savunması çıkamadı. Gerçekten Vinicius'un evet bireysel becerisiyle yedikleri bir gol var ama ilerisi için...
4: Ya biz ne gol attı değil mi? Topu yana çekti böyle.
5: Evet muhteşem.
4: Ayak içiyle köşeye. Müthiş.
5: Muhteşem.
4: Bu arada
5: muhteşem
4: bir gol golü de güzeldi, onu da söylemek lazım.
5: Evet evet. Dediğim gibi yani bundan sonrası için Fas adına umutluyum. Ama genel olarak oyunlardan hani maçlardan çok keyif alıyor musun? Şu ana kadar o keyfi aldığımı hani sen de düşünüyorsun bilmiyorum ama hani oyun tempo olarak çok genel olarak çok keyif aldığımı söyleyemeyeceğim turnuvadan.
4: Ya ben yollarda cep telefonundan seyrediyorum. Fena değil, keyif alıyorum ben ya, güzel. Özellikle Japonya maçı mesela çok güzeldi.
5: Ha Hollanda Japonya maçı evet abi, o güzeldi.
4: Harika bir maçtı yani, 2-2 bitti. 2 kere Hollanda öne geçti.
5: Onu doğru söylüyorsun. İkinci yarı
4: 88'de yanıt verdi Japonya.
5: Evet, gelgitleri olan güzel bir karşılaşmaydı. Hollanda Japonya karşılaşması. Evet, keyifli bir karşılaşma olduğunu söyleyebilirim.
4: Ziya teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğin?
5: Ben teşekkür ederim abi. Dediğin gibi kalbimiz milli takımla inşallah Paraguay maçıyla beraber.
4: Bu arada New York Knicks basketbolda şampiyon oldu. Onu da ıskalamayalım, NBA'de 4-1 yaptı seriyi.
5: Evet abi, yıllar sonra
4: New York yıkılıyor.
5: Yıllar sonra gelen bir şampiyonluk, New York yıkılıyor. Bu şekilde bu seriyi süpürmesini hiç kimse beklemiyordu. Gerçekten çok büyük bir sürpriz oldu.
4: Ben tarihi... yana da yana yana gitti.
5: Yana evet evet abi, onun da çok genç bir oyuncu olmasına rağmen bazı işte hareketleri, demeçleri, karşılaşmalardaki agresif tavırları o da dikkat çekti ve tarihi de bir karşılaşmaya tanıklık ettik. 4. maç 29 sayı geriden gelip son saniye basketiyle böyle NBA final tarihinin bana göre en acayip maçını da oynamış oldu New York. O kırılma karşılaşmasıydı zaten. Yıllar sonra harika bir şampiyonluk yaşadılar.
4: Çok teşekkür ediyorum.
5: Ben teşekkür ederim abicim. İyi yayınlar diliyorum.
4: Bir reklama gidelim. Reklamların ardından beraberiz.
2: Reklam

0: maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: UEFA yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Nesine'nin 20. yılında Dünya Kupası'na özel %20 ek kazanç. Sen de hemen kampanyaya katıl, kuponunu yap, Dünya Kupası maçlarında %20 ekstra kazanç fırsatını kaçırma. Detaylı bilgi için hemen Nesine'ye gel. Nesine, başka bir seviye.
3: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
4: Reklam bitti.
5: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek. Emre Tilev'le uyandırma servisi.
6: Devam ediyoruz hızlı hızlı birer dakikayla. Çok fazla telefon var. Yağmur gibi gelmiş. Hemen telefonlar alacağım. Bir dakikayı geçmeyin lütfen yorumlarınızda. Hiç kesmeden, araya hiç girmeden bu telefonları almaya çalışacağım. Şimdi ilk durağıma gidiyorum. Sonu 31 ile biten değerli dostum. Alo. Sonu 31 beni duyuyor mu?
7: Evet, iyi yayınlar Emre Bey.
6: Hocam hemen alalım. Hızlı hızlı çünkü çok fazla var. Herkes çok dolu anladığım kadarıyla.
7: Vallahi ilk milli maç şu an kadro yanlış kadroydu. Zaten maçtan sonra eleştirmek de kolaydı. Hocanın taktiğini, sistemini bilmiyoruz. Sonuca göre eleştiri yapmak dünyanın en basit işi. Ama görünen maç içinde Kerem'in gerçekten fizik olarak karşı savunma stoperlerin arasında zayıf kaldı. Orta sahadan çok fazla destek almadı. Yani komple aslında biz kişi olarak değil, Kerem olarak, Barış olarak değil, takım olarak, milli takım gerçekten zayıftı. Özellikle şöyle söyleyeyim, stoperlerimiz çok ağır. Yani arkaya atılan toplarda belli zaten. Turnuva öncesi de bu konuşulmuştu. Arkaya atılan her toplar pozisyon yiyecek milli takım. İki tane stoperimiz de birbirinden ağır. Yani o kadar... Türkiye Ligi'nde o kadar iyi genç stoperlerimiz var ki bir tanesini oraya monte edemedik mesela. Yani ben Adil'den bahsedebilirim, Konya Spor'un stoperinden, veya da bunun yanında bir iki tane daha düzenli oynayan, bu sene de başarılı olan stoperlerimiz vardı ama biz bilmiyorum ne hikmetse iki tane aynı tip stoper, bir de önde bastığı zaman arkaya atılan topların hepsinde pozisyon yeriz. İyi yayınlar dilerim.
6: Teşekkür ediyorum. Sonu 81 olan değerli dostuma gidiyorum. Alo.
8: Alo, merhabalar, günaydın Emre abi.
6: Günaydın, dinliyoruz.
8: Abi o kadar sinirliyim, o kadar üzgünüm, o kadar mutsuzum ki. Yani Dünya Kupası'na en son gittiğimizde ben ilkokul çağlarında bir çocuktum. Şimdi 36 yaşındayım. Hayatımın neredeyse birçok bölümünü geçirmiş bulunuyorum diye düşünüyorum. Ve yıllar sonra bu kadar bayrağına, milletine bağlı bir milletin Dünya Kupası'na gittiği bir maçta bizim hocamızın bu kadar... beceriksiz, bu kadar kenarda başarısız, yani bu kadar kenarda ruhsuz bir şekilde bizi bu maça çıkartmasını böyle hazmedemiyorum abi. Yani sinirlerim çok bozuk gerçekten. O kadar insan bugün, o gün dışarıdaydık, maçı seyrettik. O kadar ihtiyacımız var ki bir gol diye sevinmeye, birbirimize sarılmaya millet olarak. Yani bunu başaramadık. Çok üzgünüm, çok sinirliyim. Montella'nın kesinlikle bir futbolda B planının olmadığını düşünüyorum. Yani 2-0 yenik durumdayız. En kötü stoperlerden iki tanesini bari ileri çıkart. Ferdi ile işte diğer sağ bekimizi stoperde beklet. Bir doldur doldur boşalt yapalım. Onu bile yapamadık. Barış kenardan içeri giriyor, kafasını kaldırıyor. İçeride Kerem, yani çocukcağız tek başına kaldı. İki tane dev stoperin arasında.
6: Hocam toparlayalım bunu lütfen. Bekleyen çok.
8: Bitiriyorum. Bunu tüm Türkiye görmüşken Montella'nın görmemesi... çok üzücü. Çok doluyum. Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim sizlere.
6: Sağ olun. Sonu 91 ile biten değerli dostuma gidiyorum hemen. Alo. Alo.
9: Emre Bey, günaydın.
6: Günaydın, hemen dinliyorum hocam. Bir dakikada lütfen tamam. Özetleyin. Çok bekliyorum.
7: Tamam,
6: var.
7: Tamam. Ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Tabii konumuz Dünya Kupası. Öncelikle milli takımımıza, teknik ekibimize, bizi 24 sene oradan sonra Dünya Kupası'na götürdükleri için çok teşekkür ediyoruz. Bize bu güzellikleri yaşattığı için. Dün sabah adeta aynı bayram sabahlarında olduğu gibi hakikaten ülkemle gurur duydum. Herkes formasını giymiş, dışarı çıkan dışarı çıktı. Evde bile biz çoluk çocuk hep beraber kalktık. Futbola ilgili olmayan kızım bile formasını giydi, ben de katılacağım dedi. Bu çok güzel duygular bunlar. Bunları yaşamak lazım milletçe. Bunun dışında da tabii Montella hata yaptı maalesef. Her insan gibi, her insan hata yapabilir. Biz bile iş yaşamımızda bazen göz göre göre, bazen de inadına hatalar yapıyoruz. Kontrolü kaybetti, onu da biliyoruz ama bundan sonraki maçlarda ben umutluyum. Türkiye bu gruptan 4 puan veya 6 puanla çıkacaktır. Çünkü biz 2000
6: toparlayalım efendim lütfen.
7: Tamam, ilk maçta biliyorsunuz İtalya'ya yenilmiştik ve Mustafa Denizli'ye ağır eleştiriler gelmişti. O zaman Galatasaray çok başarılıydı. Galatasaray iskeletini niye kullanmıyorsun diye. Ve ikinci maç o hatasından döndü. İsveç'te bir puan aldık, sonra ev sahibi Belçika'yı yendik. Ben umutluyum. Milli takımımıza ve teknik ekibine başarılar diliyorum.
6: Hocam toparlayalım. Çok bekleyen var. Çok teşekkür tamam. ediyorum. Kolay gelsin. Kendinize
7: peki,
6: çok iyi bakın.
7: Peki, görüşmek üzere.
6: Sonu 11 ile biten değerli dostuma gidiyorum hızlıca. Çok bekleyen var. O yüzden lütfen bir dakika.

0: dakikayı geçmeyelim. Buyurun.
1: Selamünaleyküm Emre abi. Ben İstanbul'dan Ahmet Ertaş abi. Hemen fikrimi söyleyeyim. Ben cuma günü Doğan abinin canlı yayınına bağladım. Dedim ki Doğan abi dedim. Kerem'den dedim forvet olmaz. O adam abi sol açıkta adam yüzü kaleye dönük pas veremiyor ki abi. Arkası dönük nasıl oynayacak? Ya nasıl pas verecek ben anlamıyorum. Ben söyledim Doğan abiye. Ayrıca dedim Barış'tan da dedim sol açık olmaz abi milli takımda. O adamın da dedim pas verme yeteneği yok. Kenan'la dedim başlaması lazım olursa. Ondan sonra abi orta sahamızda dedim pasif kalıyor. Hakan işte Arda Orkun tamam hücum olarak dedim iyi olabilirler ama defansif olarak dedim kötüler dedim abi yapamıyorlar. Vallahi abi ne ileri yapabildiler ne geri yapabildiler. Ondan sonra abi Merih bilmiyorum abi Arabistan'a gittikten sonra çok geriye gitmiş bence. Yani o çalım nasıl bir çalım yedi anlamadım. Adam içinden mi geçti ne yaptı? Abdülkerim de abi bir kademeye girsin abi şaşırsın bizi. Yani o da bence gitsin abi ağır siklet MOK şampiyonasına katılsın bence. Yani bilmiyorum abi yani hiç açıcı değildi futbol olarak. Diyeceklerim bu kadar abi teşekkür ederim.
0: Sonu 82 ile biten değerli dostuma gidiyorum hızlıca. Günaydın efendim hoş geldiniz.
2: Bey.
0: Buyurun efendim.
2: Ben geçen hafta da milli takımla ilgili aramıştım sizi. Başarılı olacağını düşünmüyorum demiştim. Nitekim de öyle oldu. Bu uğurlanmaları, işte bu sosyal medyada parlatılmaları, reklam yarışı, ya bunlar hiç sağlıklı şeyler değil. Mars yarışı. Şimdi sizin radyonuzu dinliyorum. Kaç tane ayrı firmanın işte milli takım üzerinden reklam kampanyaları falan. Tabii bunlar genç çocuklar. Etkilenmemeleri mümkün değil. Biz ne olduk olmuşlar. Paraguay maçının da öyle kolay olduğunu düşünmüyorum ben. Dolayısıyla bir şey daha söyleyeceğim. Milli takımın ulusal olarak tüm milleti yanına çekebildiğini de düşünmüyorum maalesef. Bu sebeplerden ötürü diyelim. Dolayısıyla bunlar birleşince bana göre sürpriz değil. Almanya'nın, işte Avustralya'nın, Uruguay'ın, Paraguay'ın acaba böyle milli takımları şımartılarak mı uğurlanıyor? Oralarda böyle şeyler oluyor mu? Son derece görgüsüzlük olarak düşünüyorum. Ve bunun da negatif dönmesi sürpriz değil. Bunu söylemek istedim Emre Bey.
0: Teşekkür ediyoruz. Sonu 62 ile biten değerli dostuma gidelim. Alo.
3: Günaydın.
0: Günaydın. Buyurun dinliyoruz. Evet zannediyorum bağlanamadı. Sonu 1907 ile biten değerli dostuma gidiyorum. Alo günaydın hoş geldiniz.
3: Merhaba Emre Bey günaydın hayırlı yayınlar diyeyim size.
0: Buyurun efendim.
3: Ya şimdi ben futbol icat edildiğinden bu yana bizim insanımızın Türk milli takımı biraz bir iki kıpırdadığı zaman dünyanın en iyi takımı veya şampiyon olabileceğimizi, bir maç kaybettiğinde de dünyanın en kötü takımı, bu takımdan hiçbir halt olmayacağını düşündüğünü, ya bunu sadece ben test etmiyorum gerçi, eminim herkes test ediyordur da. Yani bu garabetten çıkmamız lazım bizim, böyle olmaz. Ya bu milli takımı da haksızlık. Ya oldu çocuklar, bir maç kaybettiler, kaybedebilirler yani. Bakın İsviçre kimlerle beraber kaldı ne bileyim yani Fas, Brezilya değil mi ya o dünya futbolunda olur böyle şeyler. Ama tabii yapıcı eleştiri yapmak lazım. Nedir işte santrafor yokluğumuzda ne yazık ki eksikliğimiz var ve Kerem orada 3 yani abartarak anlatıyorum 2 metre boyundaki adamların arasında ezildi tabii. Orada oynayabilecek elimizdeki mevcut kadroda 2 adam var. Biri Barış Alper, bence öncelikle Deniz Gül. Bunlar oynaması lazım. Bir de Emre Hocam siz şimdi yıllardan beri maç anlatıyorsunuz. Size bir şey soracağım ben. Son nesil spikerlerde ve dün akşam TRT'de hangi maç hatırlamıyorum. Ya spikerlerimiz çok mu abartıyorlar bazı şeyleri? Yani dün evet bir umut vadeden atak mı? Evet ama umut vadeden bir atak. Gol olmuştan daha fazla bağırmalar, çağırmalar. Yani işte ne bileyim mesela bir maç seyrediyorum. Bir takım atak yaparken defans yapan takıma atak yaptığını söylemeler. Yani biraz konsantrasyon sorunu mu yaşıyorlar? Ya bu bilemedim yani ben spor spikerlerine hiç memnun değilim. Hiçbirinden memnun değilim. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bir spor spiker olarak size bunu soracağım. Hayırlı yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Ben hepsini çok beğeniyorum. Hepsi çok başarılı. Çok iyiler. Hepsini takdir ediyorum. Yani yavaş anlatımı sevenler var. Ben onu sevmiyorum. Sakin, sükunetli anlatım benim tarzım değil. Ama sizin tarzına da saygı duyuyorum. Sonu 44 ile biten değerli dostumuza gidelim. Alo.
4: Merhaba, günaydın Emre Bey.
0: Buyurun efendim, saygılar, dinliyoruz.
4: Bu düşüşü şuna bağlıyorum. Hakan Safi, Sayın Hakan Safi'nin işte yaptığı şeyler. Bir de Montella herhalde altyapı hazırlıyor. Sene Fener'de olacak. Öyle düşünüyorum. Bunu da bir yere mutlaralım. Bittikten sonra direkt Fener olacak. Şu Dünya Kupası bittikten sonra.
0: Peki efendim. Teşekkür ediyorum. Sonu 55 ile biten değerli dostumuza gidelim hemen hızlıca. Duyabilirim. Alo. Günaydın efendim. Hoş geldiniz.
5: Alo.
0: Alo. Günaydın efendim. Dinliyoruz.
5: Alo.
0: Efendim. Duyabiliyor musunuz beni?
6: Şu an sessiz konumdan çıkarıldınız.
0: Alo, duyabiliyor musunuz beni efendim?
5: Emre Bey, şimdi geldi sesiniz. Günaydınlar, günaydınlar.
0: Buyurun efendim, dinliyorum.
5: Şimdi severek dinliyorum yayınlarınızı. Tabii ki milli maç ve milli takım hakkında çok kısa konuşacağım. Neden eleştiriyoruz diyorlar. Eleştiri herhalde kadınlar olmazsa alışveriş sektörü biter, eleştiri de olmazsa herhalde spor medya sektörü biter. Tabii ki eleştireceğiz. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katıldık. Tabii ki burada biz biraz başarı bekliyoruz açıkçası, milli takımımızdan destekliyoruz. Bir iki şey gözüme çarptı. Benim sadece bu bir iki şey hakkında konuşmak istiyorum. Biz korner kullandığımız zaman Kerim Aktürkoğlu Uğurcan'ın önünde. Yani gol atmasını beklediğimiz adam rakip takımın topunu karşılayacak konumda. Çok dikkatimi çekti kornerlerde teknik olarak. Halbuki biz yani Kerem Aktürkoğlu'nu forvette oynatarak ona da yazık ediyoruz. Sosyal medyanın önüne atıyoruz aslında. Bunu söylemek istiyorum. Her kornerlerde Uğurcan'ın bir önünde adam Kerem Aktürkoğlu'ydu. Ve hiçbir basında medyada büyük spor yazarları bundan da bahsetmedi açıkçası. Çocuğu da öne atıyoruz aslında. O onun görevi değil. Belki sol kanatta oynasa kimi kesecek, sağ kanatta oynasa kimi kesecek. Bir de şöyle, çok Galatasaray'ın 2000 yılında Avrupa şampiyonu olduğu zamanlarda bir sürü piyonumuz vardı. Bir tane generalimiz vardı, Hacı'ydı generalimiz. Evet, diğerleri koşardı. Bizde Arda var, sabit oynuyor. Hakan Çalhanoğlu var, sabit oynuyor. Ya bize hakikaten koşan bir adam lazım ya. Yani orta sahada rakibi karşı koşan adam lazım. Hep böyle duran adamlar ve çok teknik olabilirler. Elimizde Michael Olise ya da işte Lamine Yamal tarzı adamlar olsa hepsini oynatın, ama bizimkiler sabit duran adam. Bundan bahsedecektim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sonu 79'da biten değerli dostumuza gittim. Alo.
7: Günaydın Emre abi. Salim ben, İstanbul'dan. Nasılsın?
0: Sağ olun. Buyurun hızlıca alayım efendim. Çok bekleyen var.
7: Çünkü çok hızlıca hemen çok kısa şey yapacağım. Şimdi Emre abi, sen enseyi karartmayalım dedin. Röportajını da dinledim. Çok güzel. Tamam. Bunlar güzel mesajlar ama. Yani pazar günü oynanan maçta Allah aşkına, biz tamam biz futbolu hani çok biliyoruz ya, bazen sen diyorsun herkes futbolu hani bu ülkede işte futbolu da biliyor, şey yapıyorsun hani insanlara, tamam haklısın, ama ya Allah aşkına 75 dakika bir adam ya kör olsa 1.90'lık adamın yanında Kerem'i oyundan alır ikinci yarı. Ben sabahın körü kalktım bir 10 dakika izledim, dedim biz bu maçı alamayız, çünkü futbolun bir gerçeği var. Yani biz burada yanlış yaptığımız şeyleri doğru gibi göstermeye çalışıyorlar. Bu da yanlış. Yok Hakan Safi'den geliyor bir arkadaş. Ya bunlara gerek yok. Biz doğru olanı sahada yaparsak zaten kazanacağız. Ben bunu söylemek istiyorum. Peki, başarılar diliyorum. İnşallah iki maçı da alırız, çıkarız. Teşekkür ederim. Seni çok tutmuyorum abi. Saygılar.
0: Ve son telefonum. Sonu 12.79 ile bitiyor. Alo. Alo.
8: Abi günaydın.
0: Günaydın efendim, buyurun.
8: Abi ismim Ozon, Galatasaray taraftarıyım. Milli takıma kalan maçlarda başarılar dilerim. Ama maçı izlerken abi mesaj da yazdım da sana. Hani Serdar Ali Çelikler'in Özkan Sümer ve Lemiyek'in bir hikayesi var ya. Özkan Sümer'in oyuncu değiştirme hakkı bittiği için ellerini havaya açıyor. Allah'ım ben alamıyorum, bari sen al diye. Ya hani aklımıza tabii ki ölüm gelmesin. Böyle bir değil de espri mahiyetinde Ya ben Kerem için aynısını düşündüm. Yani Barış'ın neden çıktığını anlayamadım. Çünkü fizik olarak Avustralyalı futbolcularla baş edebilecek tek futbolcu.

0: neredeyse Kerem ve oyuna Kenan Yıldız girdikten sonra, pardon Barış, Kenan Yıldız girdikten sonra oyun daha da hareketlendi. Yani niye bu değişikliği yaptı? Neden 85. dakikaya kadar Kerem'i bize izletti? Tabii ki mağlubiyeti sadece Kerem'e bağlamıyorum ama yani ben bunun mantığını algılayamadım. Bunu söylemek istedim abi. Teşekkür ederim. İyi günler.
1: Reklam vakti.
2: Reklam.

başlıyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı

0: İlave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
2: Jilet, erkek için en iyisi.
1: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın, geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: Herkesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sulan da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Reklam bitti.
3: Emre Tilev'le uyandırma servisi sona erdi. Radyo Gol.
4: Evet, sona erdi derken hemen son konuğumu alıyorum ve ardından da veda edeceğim. Faik Gürses Üstad'ın bizlerle birlikte. Faik abi günaydın, hoş geldiniz.
5: Günaydın, hoş bulduk.
4: Nasılsınız?
5: Vallahi öyle bir yerdeyim ki. Neyse sen devam et. Ben çabucak şey yapayım.
4: Toparlayayım diyorsunuz. Peki. Şimdi sevgili Faik abi, nasıl bir milli maçtı? Neler düşünüyorsun?
5: Yani benim yazımın başlığı gibiydi herhalde. Öyle tahmin ediyorum. Oynaya oynaya mağlup olduk dedim ben. Yani şöyle bir şey ifade edeyim. Netice itibariyle yani santrforsuz oyun oynadık Avrupa Şampiyonası'nda, iyi maçlar çıkardık. Buraya kadar geldik. Her şey çok güzel. Efendime söyleyeyim. Dünya Kupası'na katıldık. Yine santrforsuz oynadık. Ama birdenbire ya Kerem nasıl santrfor oynar? Efendime söyleyeyim. Niye Can Uzun alınmadı? Niye efendime söyleyeyim şey alınmadı? Söyleyin ismini. Deniz alınmadı. Şimdi tabii o alınmadı, bu alınmadı. Şeyler, bahaneler çok yüksek. Bahaneler çok yüksek olunca böyle bir anda Montella'yı yerden yere vurarak biz bir netice alamayız. Biz bu takımla, bu çocuklarla Avrupa Şampiyonası'nda çok mükemmel

maçlar oynadık. Çok talihsizlik yaşayarak geri döndük. Dünya Kupası'na da giderken de fevkalade maçlar oynadık. Yine bu çocuklarla, yine santrforsuz. Yine hazırlık maçlarında bu şekilde bir şey yaptık. Ama yani şimdi direkten dönen top 30 defa rakip kale üzerine gelmişiz. Efendime söyleyeyim, dünyanın şutunu atmışız.

0: Bir deşli duvar ölmüş. Biliyor bizim şeyimizi, oyun yapımızı. Kapalı savunmayı zor açan.
1: Postacı oldu değil mi?
0: Evet evet. Efendime söyleyeyim. Netice itibariyle onun önüne de bir üçlü dörtlü bir şey koymuş. Bir defans duvarı daha inşa etmiş. Biz oraya çarpa çarpa hatta birazcık da oyun disiplininden uzaklaşarak, şöyle ifade edeyim, oyun disiplininden uzaklaşma dediğimiz, işte orada kör toplar başladı. Yani 1.70 boyundaki, belki de daha kısa, Kerem Aktürkoğlu'na havadan aşırtmalar yaptık. Ne yazık ki o bildiğimiz o eski Barış Alper, o Alper değildi. Kenan zaten sakatlıktan geldi. Yani bahane ve mazeret sevgili Emre, üretmek istemiyorum. Ama yani bu Avustralya takımını Türkiye tarafsız sahada, taraflı sahada, kendi evimizde, onların elinde yenecek kapasiteye sahip bir ekip. Ne yazık ki böyle bir saçma sapan bir şeyle, ne derler ona, sonuçla karşı karşıya kaldık. 9 atak yapmışlar. Bir tane uzaktan şut ki ikinci gol. Bir de Merih, Abdülkerim ve İsmail'in yanlış pozisyon hatasıyla beraber, o İrakun da galiba ilk golü atan.
1: Evet.
0: Netice itibariyle böyle bir uzaktan avlandık. Hani böyle başka bir deyişle. Uzaktan avlanınca tabii şimdi başka bir hesap açıldı. Yani bankada hesap açtırırsın ya, şimdi Paraguay maçı, Amerika maçı başka bir hesapla bizi karşı karşıya bırakacak. Nasıl bırakacak? Şimdi her türlü belki 3 puanla çıkarız, belki 4 puanla çıkarız, ama şimdi Avustralya Amerika maçı sanıyorum yıllar evvel, bu hani Şili Cezayir maçları falan vardı ya, böyle Almanya'nın şeyini, önünü açan maçlar. Bunlar berabere kalınca 4 puanla beraber kol kola çıkabilirler. Eğer tabii böyle bir olayla karşı karşıya kalırlarsa. Bizim Paraguay maçı şey maçımız. Ne derler ona? Hani ölüm kalım maçı diyeyim. Paraguay maçında bizim alacağımız 3 puan bizi son Amerika maçında ne yapacağımızı ortaya koyacak. Belki 3 puanla genel averaja bakacağız. Belki biraz evvel söylediğim o, belki de beraberlik Amerika Avustralya maçından beraberlik çıkmaz. Başka bir 3 puanlı, ama yine de sevgili Emre, Avustralya'da karşı puan puana gelsek bile, onlar bizi yendikleri için onlar bayağı bir avantajlı durumda oluyorlar. Yani başlangıç, biz 2022'de de İtalya'ya 3-0 yenildik. Boktan bir başlangıç yaptık. Sonuç olarak çok iyi gibi geldi. Efendime söyleyeyim. Ama ifade etmek istiyorum ki bizim ne yapıp Paraguay maçını kazanıp Amerika maçında pusuya yatıp her türlü hesabın içinde olmamız lazım. Montella benim kadar da düşünüyordur herhalde. Çünkü bu takımı o buraya getirdi. Bizim böyle bir ehliyetimiz, bizim teknik direktörlük belgemiz, menajerlik şeyimiz, kariyerimiz falan yok. Biz sadece görüyoruz. Milli takım maç başladı, karşı kaleye gitti, maç bitti. Biz hala karşı kalede oynuyorduk ama yenildik.
1: Nagelsmann Alman milli takımını sert eleştirmişti. Şimdi bütün basın biliyorsun bizim milli takımı yerden yere vuruyor. Mızrak üstüne mızrak atıyoruz. Dünkü galibiyetinden sonra çıktı, dedi ki Jürgen Klopp, ben Nagelsmann'ı eleştirdim, yanlış anlaşıldım ama kendi ağzıma bir tane çakasım geldi. 59 yaşında ama hala aptalım dedi. Acaba bazı basın mensupları, bazı kimliklerde Jürgen Klopp'un durumuna düşer mi Türkiye'de?
0: Düştü bile. Biraz evvel söyledim ya. Yani Montella 53. maçı galiba, kazandığımız gol ortalamamız, galibiyetimiz, hepsi meydanda. Montella'ya böyle neredeyse sırtımızda taşırken birdenbire bu 2-0'lık niye Can Uzun geç kalındı? Niye Deniz Gül sonradan alınmadı? Efendim Barış niye oyunda tutuldu? Ya bu arkadaşlar, bu futbol maçında birinci dakikada oyuncu değiştiremezsiniz. Yani oyunun sonucuna göre sizin A planınız, B planınız falan vardır. Bizim meslektaşlarımız yani kılıçlarını bilemişler. Belki de bir...
1: Sevmiyorlar ki Montella'yı abi.
0: Efendim?
1: Montella'yı sevmiyorlar. Bak saatler 9.09'u gösteriyor. Hala

0: Yağmur gibi mesaj geliyor bana ve halk Montella'ya neden bu kadar düşman onu anlamış değilim.
1: Yani sen bunu anlamıyorsan, ben de bunu tarif edemiyorsam bizde bir yanlışlık var o zaman. Yani Avrupa Şampiyonası'nda o yenilmemize rağmen o metiyeler düzdüğümüz Montella, Dünya Kupası'nda playoff oynarken o eşini Ender rastlanan mükemmel oyunlar karşısında Montella'yı neredeyse omuzlara alan insanlar şimdi birdenbire Montella düşmanı oldular. Bizim ülkemizde cümle içinde kullanılan sabır kelimesiyle biz uyuşmazlık söz konusu.
0: Bir lügattan kaldırmak lazım onu. At çöpe.
1: Yani biz diyoruz ki, ha bir de yani söylemler çok manasız söylemler. Gruptan çıkıyoruz, yarı finale gidiyoruz, oradan finale gidiyoruz. Ya arkadaşlar, tamam, hedef çok güzel. Plan, strateji harikulade. Ama dur bakalım, biz bir ilk maçı oynadıktan sonra bir olayın içerisine bakalım.
0: TFF
1: Ama
0: Başkanı kupanın kulpundan tuttuk dedi.
1: ya
0: Kupanın
1: ne
0: kulpu
1: diyorsun?
0: yok ki. TFF Başkanı kupayı bilmiyor herhalde.
1: Yani Sayın Başkan belki de o kulplu kupayı Ziraat Türkiye Kupası bilen zannetti herhalde. Jüldürim'e belki de altın olduğundan bile haberi yoktur. Neyse, oraya girmiyorum. TFF Başkanı Montella'nın arkasında durdu. Ona da güzel bir şekilde duygularımızı ifade edelim. Ama birdenbire çok güzel bir şey söyledin. Montella düşmanları her saniye, her dakika. Yani desen ki şimdi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'na, ya Sayın Başkan, şu Montella'yı at da arkasından şöyle güzel bir yerli çalıştırıcıyla devam et de. O yerli çalıştırıcısı gelsin. Eğer üst üste 3 tane maç kazanırsa ben de mesleği bırakırım.
0: Sergen Yalçın şey dedi, bu milli takım Montella'ya heba edilmeyecek kadar özel dedi.
1: Abi buyurun. O zaman ben de Sergen Yalçın'a söylüyorum ki bu Beşiktaş sana bu kadar emanet edildi. Giresun'dan 4 yedik olaydan sarfı nazar ettin. Şimdi bu takımla Beşiktaş'ı neredeyse 5. yapıyordun. O zaman da benim sana çok sevdiğim ve futboluna hayran kaldığım bir isim olarak senin bu yorumuna hiç katılmıyorum. Şöyle katılmıyorum. Tamam, televizyon programı yaparken Rafa'yı iyice yerden yere vurdun. Adam gitti. Arkasından Kerni'ye bir kemend attın. Mutlaka Cengiz oynasın falan diye. O da dedi ki sen varsan ben yokum dedi ve sen gittin. Netice itibariyle bizim ağzımızdan çıkanı kulağımız duyması lazım. Sergen'in futbol kalitesi, teknik direktörlük kalitesi ortadadır. Bunu tartışmam. Ama yani bu özel milli takım Montella'ya biraz bol geliyor lafı da kusura bakmasınlar. Çok üzerinde durulacak, eleştirilecek bir taraf yok. Boş bir şey.
0: Abi hastane tarafındasın, o yüzden fazla tutmak istemiyorum ama
1: Çok
0: eklemek
1: teşekkür
0: istediğin bir şey
1: ederim.
0: var mı?
1: Yani eklemek istediğim şu, Paraguay maçı bizim tamam mı devam mı diye bir yarışma var ya televizyonlarda, var mısın yok musun, ha? Oraya kadar geleceğiz. Bir puan bile bizim Amerika maçını artık kazansak da olur kazanmasak da olur biçimine sokacağız. İnşallah Paraguay maçında. Yani Montella'nın maç sonrası, ben oyundan memnunum, yaratıcılıktan, oyuncularımın futbol disiplininden, sisteme karşı duydukları özel durumdan ötürü çok mutluyum diyecek kadar oyundan memnun olduğunu ifade etti. İnşallah Paraguay maçında da böyle bir durumla karşı karşıya kalmayız. Kazanırız.
0: Abi çok teşekkür ediyorum.
1: Sevgilerimle, iyi yayınlar diliyorum.
0: Sevgili Faik Gürses üstadımızla birlikte olduk. Gerçekten saatler 9.15'i gösteriyor. Akıl alır gibi değil ama her kesimden vuruyoruz. Sürekli gelen mesajlar var. Montella'yı zannediyorum orada bırakıp dönecek milli takım. Yani bu noktaya gelmiş durumda sevgili arkadaşlar. İki tane maç daha var. Bunlardan biri Paraguay maçı, biri Amerika Birleşik Devletleri maçı. Montella'yı eleştirebiliriz ama Montella da kimmiş, o ne yapıyormuş, bugüne kadar hangi başarısı varmış gibi ifadeler kullanmak bizi komik duruma düşürür. 24 sene sonra Dünya Kupası'na götürmüş bir adam Montella. Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynamış bir adam. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'na arka arkaya bizi götürmüş bir adam. uluslar.

0: Ligi'nde C klasmanına kadar düşmüşken alıp bizi A klasmanına taşımış bir adam. O yüzden bence Montella mesela işte bir değerli dostum yazmış bak. Montella Türk milli takımının başında istemiyoruz. O teknik direktör falan değil diyor Hasan Buse. Yani bizim bu tip ifadelerimizin çok doğru olmadığı fikrindeyim. Paraguay maçını oynayalım, Amerika maçını oynayalım. Baktık kötü sonuçlar var. Elbette masaya oturulur. Zaten bence Dünya Kupası'ndan elimiz boş dönerse Montella da kalmaz. Montella da hadi bana eyvallah der gider. Ama önümüzde bir Paraguay maçı var. Ben milli takımın majör hatalar yaptığı fikrindeyim. Ama bu hataları telafi edebilecek bir oyuncu grubuna da sahip olduğumuzu düşünüyorum. Yani biz Paraguay karşısında oyunu birazcık daha sistematik gerçekleştirip yere indirebilirsek, özellikle ön libero mevkisini biraz güçlü kılabilirsek, Hakan Orkun İsmail'den birini tercih edebilirsek, Arda'yı kanada hapsetmek yerine birazcık daha serbest adam noktasına taşıyabilirsek, belki genç tecrübesiz diye korkuyoruz ama forvetimizi birazcık yüksek toplara etkin noktaya taşıyabilirsek ki analizlerini yapacağım derse çalıştıktan sonra Cuma günü. Şu anda Paraguay'a çok ders çalışmadım ama biz başarılı oluruz. Yani abi günaydın, sabahtan beri seni dinliyoruz. Seni Montella hakkında biz Türk taraftarları olumsuz düşüncelerin olduğunu söylüyorsun fakat şunun farkında değiliz. Montella sadece Avrupa maçlarında başarılı oldu. Onun da sebebi oynadığımız rakiplerin kalitesizliği. Büyük takımlara karşıysa zaten Avrupa futbolunda hücum futbolu daha önde. Dünya Kupası'nda ise fizik, mantalite, taktik önemli. Ya ben bu fikre katılmıyorum. Yani sonuç itibariyle siz bu mantalitenin içerisine girmiş olan ve konumsal anlamda sizinle eşdeğer özellikler içerisinde olan takımlarla oynayarak Dünya Kupası bileti aldınız. Yani bir Kosova'ya baktığınızda o noktaya gelmiş Kosova. Demek ki o da güçlü. O noktaya gelmiş bir Romanya. Demek ki o da güçlü. Sen grubunda bir tek İspanya karşısında sıkıntılar yaşadın. Oradan gruptan grup ikinciliğini elde edebildin. O yüzden de bu noktada sizle hemfikir olmamı beklemeyin benden. Bende Montella'nın kredisi fazla. Bir kez daha söylüyorum. Montella'ya biraz güvenmek lazım. Ve evet ilk maç majör hatalar var. Ama atıyorum Montella bu Dünya Kupası'nda bu turu geçti. Ardından çeyrek finale kaldı. Ne yapacaksınız? Ben dedim de zaten abi Montella iyi falan, U dönüşümü yapacaksınız. Yapmayın lütfen. Burada her şeyiniz kayıtlı. İki mesaj öncesi, beş mesaj öncesi hepsini görüyoruz. O yüzden de evet Montella'nın hatalarını söyleyelim. Ama Montella gitsin, o teknik direktör mü, adam mı, futbolcularla ilgili yorumlar falan, bunlar çok talihsizlik. Yani Türkiye'ye mal olmuş Sergen Yalçın'ın, çok severim, çok değerli bir teknik direktör. Ama yani çıkıp da ya bu milli takım Montella'ya feda edilmeyecek kadar değerli. Türkiye'ye mal olmuş Serdar Ali Çelikler'in bu oyuncuların hepsini döveceksin gibi yorumlarda bulunması hakikaten densizliğimizin geldiği noktaları gösteriyor. Yani bizde şiraze kaydı. Yani biz 1989'da bu mesleğe girdiğimizde birinin yorumcu olabilmesi için uzun süre onunla istişare ederdi bizim patronlarımız. Şansal abi olsun, İlker abi olsun. Sonra birinin bir noktaya gelebilmesi için biz onlarca maç anlatıp, onlarca seslendirme yapıp götürür insanları dinletirdik. Şimdi sokaktan çevirdiğimiz herkesi yorumcu diye bir de parlatıp, bir de sosyal medyada şişirip, bir de arkasına aldığı güçlerle YouTube adresinin içine atınca eyvallah, hoş geldin, kaos. Olmadı. Bu kadar ağır konuşmak kimseye yakışmıyor. Gerek yok. Bizim birlik ve beraberliğe an itibariyle ihtiyacımız var. Bu birliği, bu beraberliği sağlayalım. Sonra hatalarımızı oturur masaya yatırırız. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.
1: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu.

0: Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Dedirten Haber.
5: Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
6: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
7: Reklam bitti.
8: Emre Tilev'le uyandırma servisi sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
9: Dünya Kupası hikayeleri. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nun üzerinde asılı duran o elektronik skor tablosu aslında bir finalden çok daha fazlasına gebeydi. Gece yarısına yaklaşan saatler sadece bir dünya şampiyonunu belirlemeyecekti. Yeşil sahaların gördüğü en zarif baletin, Zinedine Zidane'ın jübile dansına şahitlik edecekti. O gece Berlin'de gökyüzü bile onun vedasına hürmeten bir başka parlıyordu. Zidane o turnuva boyunca sanki yaşlanmamış, aksine her maçta biraz daha gençleşmiş bir tanrı gibiydi. Topu ayağına aldığında zaman bükülüyor, rakipleri birer birer önünde eğiliyordu. Finalde Buffon gibi bir demin koruduğu kaleye o soğukkanlı Panenka penaltısını bıraktığında herkes aynı şeyi düşünüyordu. Bu gece onun gecesiydi. Bu futbol tarihinin en kusursuz vedası olacaktı. Fakat kader bazen en parlak sayfaları en karanlık mürekkeple yazar. Dakikalar 110'u gösterdiğinde stadyumdaki on binlerce kişi ve ekran başındaki milyarlarca insan futbolun o güne kadar gördüğü en tuhaf, en sarsıcı anlardan birine tanık oldu. Zidane durdu, döndü ve İtalyan savunmacı Materazzi'nin göğsüne o meşhur kafayı vurdu. O an Berlin'in görkemli stadına öyle bir sessizlik çöktü ki sanki dünya dönmeyi bıraktı, rüzgar durdu, kalplerin ritmi şaştı. Kimse inanmıyordu, inanamıyordu. Futbolun en bilge adamı bir saniyelik öfkesine, bir cümleye, bir kışkırtmaya yenik mi düşmüştü? Hakem Horacio Elizondo elinde cebine götürdüğünde sadece bir kırmızı kart çıkmadı. Bir efsanenin onuru, hayalleri ve o kusursuz jübilesi de o kartla birlikte havaya kalktı. Zidane sahayı terk etmek zorundaydı. O ağır adımlarla tünele doğru yürürken hemen yanında duran o altın rengi kupaya bir anlığına baktı. Belki de bakmadı. Belki de o an kupadan çok daha önemli bir şeyin elinden kayıp gittiğini biliyordu. Kupanın yanından öylece geçip gitti. Elini bile sürmeden bir daha asla geri dönmeyeceği o tünele doğru sessizce gömüldü. O gece İtalya şampiyon oldu. Gökyüzüne havai fişekler fırlatıldı. Berlin sokakları Azzurri sesleriyle inledi. Ama ertesi sabah hafızalarda kalan ne İtalya'nın savunmasıydı ne de atılan penaltılar. Herkesin zihninde tek bir fotoğraf karesi vardı. Kupanın hemen yanından başı öne eğik geçen, bembeyaz formasıyla karanlığa karışan 10 numaralı bir dev. Zidane o gece sadece bir final kaybetmedi. O gece insan olmanın en zayıf, en kırılgan anına yenildi. Belki de bu yüzden onu bu kadar çok sevdik. Çünkü o kusursuz bir kahraman değildi. O en büyük zaferin kapısında kalbine yenik düşebilen bizden biriydi. Berlin'in çimlerinde kalan o kafa darbesi bir kariyerin sonu değil, futbolun en hüzünlü ve en unutulmaz şiirinin son mısrasıydı. Bir efsane en tepede veda edememişti. Ama gidişiyle bile futbolun kalbine silinmeyecek bir mühür vurmuştu.
8: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
9: Dünya Kupası hikayeleri. 2010 Güney Afrika. Kıtanın bağrında yankılanan vuvuzela sesleri sadece bir turnuvanın değil, bir uyanışın habercisiydi. O yıl Afrika ilk kez kendi topraklarında düzenlenen Dünya Kupası'nda kendi kaderini ellerine almış bir kahraman arıyordu. Ve o kahramanlar Gana'daydı. Herkesin kalbi onlarla atıyor, tüm bir kıta tek bir bayrağın altında birleşiyordu. 2 Temmuz akşamı Johannesburg'da, Soccer City Stadyumunda zamanın durduğu an geldiğinde saatler artık dakikaları değil, bir kıtanın makus talihini sayıyordu. Gana ve Uruguay. Yarı finale çıkacak ilk Afrika takımı olmaya sadece saniyeler kalmıştı. Maçın 120. dakikası, uzatmaların son nefesiydi. Gana yüklendi, top kale çizgisini geçmek üzereydi. O an bir ülkenin, bir kıtanın, milyarlarca insanın sevinç çığlığı boğazına düğümlendi. Luis Suarez, futbol tarihinin en tartışmalı, en unutulmaz müdahalesini yaptı. Top ağlara gitmek üzereyken Suarez bir kaleci edasıyla ellerini uzattı ve o topu tokatlayarak dışarı çıkardı. Kurallar kırmızı kart dedi, kurallar penaltı dedi ama o an adalet yeşil sahayı terk etmişti. Suarez sahadan ağlayarak çıkarken Afrika'nın umudu topun başına geçen Asamoah Gyan'ın ayaklarındaydı. Tüm kıta nefesini tuttu. Kahire'den Cape Town'a, Lagos'tan Accra'ya kadar milyonlarca insan diz çökmüş dua ediyordu. Asamoah topa vurduğunda o top sadece direğe değil, bir halkın hayallerine, bir kıtanın gururuna çarptı. Top üst direkten sekip gökyüzüne doğru havalanırken vuvuzelaların o sağır edici sesi yerini derin, buz gibi bir sessizliğe bıraktı. Suarez tünel girişinde o kaçan penaltıyı görüp çılgınca sevinirken Asamoah elleriyle yüzünü kapatmış sahanın ortasında eriyip gidiyordu. O gece Johannesburg'da adalet değil, kurnazlık kazanmıştı belki. Gana penaltılarla elendiğinde sadece bir maç kaybedilmedi. Afrika'nın o muazzam dansı yarım kaldı. Sahadaki o gencecik adamların gözyaşları sadece elenmenin hüznü değil, futbolun o en acımasız, en kirli yüzüyle tanışmanın verdiği sızıydı. Bugün 2010 dendiğinde akla şampiyon olan İspanya gelmez. Akıllarda kalan tek şey bir kıtanın hıçkırıklarla bölünen o yarım kalan dansı. Asamoah'ın direkten dönen o topu futbol tarihinin en büyük trajedilerinden biri olarak hala o stadyumun boşluğunda yankılanır. Çünkü bazen en büyük kahramanlıklar kupayla değil, hakkın gasp edildiği o en karanlık gecede dökülen onurlu gözyaşlarıyla yazılır.
8: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
9: Can Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası başlıyor.
7: İyi sabahlar, iyi öğlenler Radyo Gol dinleyicileri. Malum bugüne erken başladık hepimiz. Daha güneş doğmadan hazırlanmıştık. Uykumuzdan kalktık bunun için. Çok heyecanlıydık, çok güzel bir gün olsun istedik, güzel bir pazar olsun istedik ama maalesef en azından bizim bakış açımızdan bekleneni alamadığımız bir sabah oldu diyelim. Ne diyorsun Barancığım?
10: Ya iyi günler. Gün iyi değil, ben hiç iyi değilim. Ya zaten uykudan feragat etmekte çok zorlanan bir insanım. Bir de böyle üzerine bir sinir bozukluğu da... Ya şöyle, bu maç üzüntüden daha çok böyle sinirleri bozdu tadında bir maç bence duygusal olarak. Çünkü gerçekten milli takım gruplar belli olduğundan itibaren lokma grup, işte buradan çok rahat çıkarız, işte turnuva beklentilerini çok yükselten, işte Arda'mız var, Kenan'ımız var, yıldızlarla dolu bir milli takım, bizim çocuklar ait, yani çok gazladık bence millet olarak ve beklentileri çok yükselttik ve bugün biraz onun üzüntüsünden çok sinir bozukluğunu yaşıyoruz. Çünkü neden? L'Équipe'in başlığı istersen abi sen ver.
7: Abi L'Équipe başlığında, Fransız spor kuruluşu başlığında ne demiş? Avustralya Türkiye'yi tuzağa düşürdü.
10: Evet, yani bu zaten her şeyi anlatan bir başlık. Bizim basında da yarın görürüz, bugün görürüz yine yapılan yayınlarda. Avustralya'nın gerçekten tek bir oyun planı vardı ve biz bu tuzağa, bu kupaya bu kadar hazırlanıp nasıl düşebiliriz? Tek oyun planı olan bir takımın o

0: beklenen yerden bizi vurmasına nasıl izin veririz? Bence siniri bozan şey ve bu ve bunu gördüğümüz koca bir 45 dakikayı çöpe attığımız yerde nasıl ikinci 45'te bunu çevirecek hiçbir şeye çalışmayız, o hamleleri yapmayız. Yani bugün Montella'ya yazar en başta, Montella'nın kaybettiği bir gün gibi oyunculardan önce onu söylemek lazım. Çünkü bugün taktiksel olarak yenildik. Yani ben o oyuncu kötü, bu oyuncu kötü. Evet, herkes kötü. Ama herkes kötüyse de bir yerde taktik kötüdür ve o takım işlememiştir. O zaman hocaya döner oklar. Bugün kesinlikle Montella'da bence kabahati aramak lazım ki ben Montella'yı bugüne kadarki yayınlarda çok övdüm. Yani en çok da şu şeyini övdüm Montella'nın. Milli takımlarımız genelde çok sürpriz maçlarda iyi skorları alabilen ama böyle okyanusu geçip derede boğulabilen bir milli takımdı bugüne kadar. Ama Montella genelde o dereleri hep stabil bir şekilde geçirtti milli takıma. Yani o dereleri o kadar iyi geçtik ki büyük maçlara zaten çok bir gerek kalmadı bizim milli takımız için son 3-4 yılda. Montella bunu çok iyi yapmıştı ve Avustralya ve Paraguay tam bunları yapması gereken, o dereyi bize önce geçirtip okyanusa sonra bakmamız gereken maçlardı. Daha en başta çok ağır boğulduk. Yani beraberlik çok işimize yarardı, o bir puanı kaybetmek bizi gerçekten önümüzdeki maçlar çok yoracak.
1: Yani şimdi Paraguay çok ciddi bir maça dönüştü bir anda.
0: Paraguay'da aynen, beraberlik şansın kalmadı. Paraguay'ı aynen yenmek zorundasın ki bu hiçbir şey garanti etmiyor. Paraguay'ı yendiğin denklemde Amerika'ya, ki bu oyunla kaybetme olasılığımız çok yüksek. Amerika'ya kaybettiğinde 3 puanda kalıyorsun. 3 puanla grubu 3. bitirebilirsin ve 3. olarak bu gruptan çıkma şansın 3 puanla yaklaşık %40 gibi bir ihtimaldi yanlış hatırlamıyorsam istatistik olarak. Çünkü en iyi üçüncüler çıkacak biliyorsunuz. Yani 3 puan düşük bir puan. 4 ile kesin çıkıyorsunuz gibi bir tablo var. Ama işte artık Paraguay'ı yenip Amerika'dan da 1 puanı almayı kovalayacağım. Bence zor bir denkleme dönüştü.
1: Yani yine Türkiye'nin kaderi hep bir abi o öyle olsa bu böyle olsa buradan çıkar mıyız?
0: Aynen öyle. Bu grupta da olmasın. İşte bu grupta da bu olmasın artık. Yani bu insanın sinirini bozuyor üzmekten çok. Buraya kadar gelmişsin. 20 yılda bir gidiyorsun Dünya Kupası'na. O da inşallah 20 yılda birdir. 54'ten çünkü 2002'de gidebilmiştik. Şimdi 24 yıl sonra gittik. Hadi 20 yıl diyelim ama hani buraya gelebilmişken hem geçen program söylediğimiz bunun oradaki pazarlamasını hiç iyi yapamadın. Türkiye ürünleri satılmıyor, milli takım tanıtılmıyor. Burayı kaçırıyoruz dediğimiz şeyden bu sefer sahadaki sonuç da kötü. Hiç gittin yok oldun olacak. Çünkü şöyle bir şey var. Futbol Avrupa'da izlenen bir spor. Amerika'da değil. Yani Amerika'da tanıtım için güzel bir saat bu sabah oynadığımız saat ama hani gerçekten oradaki insana ne kadar geçirecek? Bir de bu kayıptan sonra Türkiye'nin futboldaki varlığını. Bu sefer Avrupa'daki insan bu sabah saatini hiç izlemiyor. Onların tam uyku saatine denk geliyor. Zaten onlar için hiç bu turnuvada olmamışsın gibi bir şey olacak. Asıl Avrupa kıtası, asıl izleyenler için. Hı. Çok verimsiz bir Dünya Kupası'na doğru, kabus tabloya doğru gidiyor. Umarım buradan çeviririz. Yani ümitlenmek için sebep var mı? Şu an benim için yok açıkçası ama inşallah yanıltır bu milli takım bizi.
1: Yani ümitlenmek zorundayız sonuçta.
0: Zorundayız yani ama.
1: Yani kazansa da kaybetse de bu takım bizim şimdi. Bizim sorumluluğumuz. Yani biz derken bizim.
0: Ama ben işte ben biraz yani bizim olduğu için eleştiriyorum zaten. Tabii. Tabii yani yabancıyı ben niye eleştireyim o?
1: Dost acı söyler.
0: Dost acı söyler. Bir de bizim milli takım bugün maçtan sonra yatağa kendimi geri attım. Yalan olmasın. Çok sinirliydim. Bir şey de izleyesim gelmedi o an ama böyle yalandan böyle Twitter'da birkaç yoruma bakarken Serdar Ali Çelikler'in şeyini gördüm maç sonrası yorumunda. Hani biz eleştirdikçe başarılı olan bir milli takımız yorumunu gördüm. Ona ben katıldım. Yani biz negatifi bastıkça bizden bir şey çıkacaksa çıkacak bence.
1: Aynen.
0: Pozitif bu gazlamalarla gördük ilk maç. Çok gaz geldik buraya. Çok kötü bir hayal kırıklığı oldu bence. Bunu bırakmamız lazım şimdilik.
1: Ya bir hezimet bin nasihattan daha
0: İnşallah öyledir. İnşallah.
1: Öyle umalım.
0: Telafisi zor bir maçtı ama yani inşallah yani nasihat olmasından öte gerçekten en azından bir puana ihtiyacın olan bir maçtı. O yüzden biraz ben daha karamsar tarafta yer alıyorum burada. Bir de Montella'nın gerçekten maç sonu açıklamaları da beni hiç tatmin etmedi. Yani hiç ders almış bir açıklama görmedim ben orada. Her şeyi yaptık. Bu çocuklar yüreğini koydu. İçeri girmedi top sadece dedi. Asla böyle bir maç oynamadık. Ya hocam, yani, hocam sen ne izledin kenardan bilmiyorum ama böyle bir maç
1: yani
0: oynamadık.
1: Şöyle bir istatistik var. Bundan önce bu kadar şut çekilip yani bir takımın bu kadar şut çektiği ve hiç isabet bulamadığı, gol atamadığı en son maç 2006'da İngiltere maçı.
0: Topun şunu
1: yani 30 şut çekmişiz.
0: Aynen.
1: 1.3 kaleyi bulma
0: ama verimsiz şutlar. Yani aynen, bu şey değil. 30 tane çektik işte top içeri girmediğiyle açıklanabilecek bir şey değil. Çok zorlayarak

0: çekersen o top girmez zaten. Pozisyon üretememenle açıklanabilecek bir şey.
1: Aynen.
0: Abdülkerim'in uzaktan denediği, kalecinin parmaklarının ucuyla çevirip direkten dönen pozisyon. Bir de Hakan'ın güzel arapasında Zeki'nin böyle çaprazdan karşı karşıya kaldığı pozisyon hariç Türkiye'nin cidden rakibini zorlayan yani, hiçbir pozisyonu yok.
1: Şu bile çok sinir bozucu bir şey değil mi? Bak Avustralya'ya karşı 2-0 yenilmişiz, biz hala şey diyoruz. Ya işte vurduğu top da işte kalecinin parmağına çarpmasa da girse,
0: evet, bu
1: halde olmaz.
0: Bu şey çok... Türkiye'si ya. Yani milli takım için 90'lardan önceki Türkiye maçlarını öyle teselli bularak açıklarmış. Biz o zamana yetişmedik tabii ama o zaman işte Polonya'ya atıyorum 2-0 kaybettiğinde Polonya da çok iyi takım, şu da olsa neredeyse yeniyorduk gibi hep o teselliler üzerinden o dönem dönermiş.
1: O zaman ne yapacaksın?
0: Oraları aştık ama yani biz her turnuvalara katıldık, iyi başarılar elde ettik, futbol ülkesi olduk, yavaş yavaş kendimizi kanıtladık. İşte Fatih Terimler, Şenol Güneşler, güzel dönemler geçirdik. Artık oralarda değiliz, biz Avustralya maçında bununla teselli bulamayız. Harbi sinirlerimiz bozulur. Yani kötü de konuşuruz bu maçtan sonra, yapacak bir şey yok.
1: Şunu da konuşuyorduk hani artık Türk, hani ben de farklı yayınları dinliyordum hani maç öncesinde. İçtiğimiz günlerde, çünkü artık biliyorsunuz herkes Dünya Kupası'na odaklandı. Gerek YouTube'da olsun, gerek televizyonlarda olsun. Hani şey diyorlardı. Artık buraya kadar geldik, kadromuz iyi. Artık Dünya Kupası'nın ve diğer turnuvaların gediklisi oluruz biz. Bu jenerasyonla. Hani böyle bir
0: yine oluruz gibi. Yine yani, oluruz gibi.
1: Olur muyuz?
0: Çünkü abi? Arda, Kenan çok gençler. Hani diğer pozisyonlarda da çok büyük sıkıntılar çıkmazsa, yani gidenlerin yerine yenilerini getirebilirsek milli takımın bundan sonraki her turnuvaya katılma ihtimali bence çok yüksek. Çünkü Euro'larda zaten katılmak artık kolaylaştı. Yani 24 takım, Avrupa'nın çoğu gidiyor zaten oraya. Dünya Kupası biraz yine zor. Yani oraya yine gider miyiz bilmiyorum ama en azından Euro'ları bu takım bence kaçırmayacaktır. Ama gittiğimizde de artık bir şeyler bekliyoruz. Yani okey değilim ya. Yani bu benim için sinmiyor. Türkiye yarı finalleri, işte üçüncülükleri gördükten sonra Euro 2024'te bir çeyreği gördü. Fena bir turnuva olmadı. Az da güzel bir tat bıraktı, kabul ediyorum ama oradan hemen bizim çocuklar sloganı, Trendyol'un milli takım reklamı diyorum, belgeseli çekti. Turnuva belgeseli. Belgesellik bir turnuva değil abi. Türkiye çeyrek gördü diye belgeseli çekilmemeli o turnuvanın. Bu kendi standardını çok aşağı koymak demek. Evet. Türkiye yarı final bir şey görmüyorsa, kupa almıyorsa kusura bakmayın, artık bu yılda da 2026'da da belgesel çekmeyelim ona yani. Bunları eleştiririm. Bu çok çabuk gazlıyoruz. Bizim çocuklar olması için mesela sen, bizim jenerasyonumuz iyi bilir. Biz çocukken hepsi yaşandı. İşte 12 dev adam, filenin sultanları. Bu sloganlar çıkarken işte Avrupa üçüncülüğü, dünya ikinciliği, bir başarılar geliyordu bu takımların yaptığı. Evet. Başarıların ardından bu sloganla bütünleşiyordu. Daha başarı kazanmadan bizim çocuklar diye ortaya bir slogan atıp gazlamak, tarihin en iyi huylu, en şerefli milli takımı gibi sıfatlarla o milli takımı gazlayıp eski milli takımlara saygısızlık yapmak benim içime sinmiyor. Bu takım önce bir başarı kazansın bence.
1: Ya tabii şöyle bir şey de var. Hani böyle bir şeyin olması tabii ki güzel bu arada. Hani çocukların benimsenmesi, bu kadar reklam yapılması, bu kadar içerik üretilmesi.
0: Yani güzel. Biraz... Ama şu zaman kötü oluyor işte. Avustralya'ya kaybettim ve bir hayal kırıklığı olduğu zaman bu sefer en sert eleştiriyi sen alırsın.
1: Yani bunu geçtiğimiz yıllarda da birkaç kere basket milli takımda da yaşamıştık yani. Hani gazla gelip gruptan çıkamadan elenmeler.
0: Bak şey diyeceğim bununla ilgili. Şenol Güneş'in 2002'deki hocamızın hafta içinde çok dikkatimi çeken bir açıklaması oldu. Diyor ki 2002 Dünya Kupası'na giderken hiç kimse bizi uğurlamadı. Yani bizimle gelmedi bakan. Hangi bakanı kastettiğini bilmiyorum o dönem. Ama dönüşte bakan yanımızdaydı diyor. Mesela bunu bir eleştiri olarak söylüyor. Giderken kimse yoktu. Başarının üzerine, tamam, eleştiri olarak söylenebilir. Ama biraz da bence normali bu olmalı. Biraz bu ülke gerçekten liyakat şeylerine geri dönmeli. Biz niye baştan gazlıyoruz abi? Başarı kazanmadan herkes niye bu kadar yüksek? Giderken orada, dönerken orada bu kadar arkasında olmaya hak edecek bir şeyler kazandığında arkasında olalım zaten. Yani, bence normali bu olmalı.
1: Diyorsun ki uçaklarımızı, İHA'larımızı, SİHA'larımızı başarı gelmeden reklam filmlerine koymayalım.
0: Yani bence bence 2002'de dönüşte o F-16'ların uçağımıza eşlik etmesi falan, bunlar güzel ama
1: güzel şey.
0: Başarı üstüne güzel. Yani başarı yokken de her an pohpohlanmayı hak ediyorlar mı gerçekten?
1: Yani şimdi biraz daha içeriye
0: yani tenisçilerimiz, voleybolcularımız, işte yüzücülerimiz bu kadar pohpohlanıyor mu yani?
1: Hayır.
0: Bu futbol özelinde olan bir şey, doğru ya doğru yani. Basketbol milli takımımız Avrupa ikincisi olduğunda bu kadar başarı sahiplenildi mi?
1: Yani bu tabii yani futbolun gücü, futbolun ekonomisi.
0: Ama lütfen biraz da başarı üstüne bu güç.
1: Kesinlikle. Bu arada şöyle bir şey demek lazım. Hani biz katıldığımız son kaç 9 turnuvada mıydı? Hani ilk hep yenilgiyle başlamışız.
0: Evet.
1: Yani o yüzden
0: son 9 turnuvadan daha büyük bir şey bu. Katıldığımız büyük turnuvaların Euro ve Dünya Kupaları 9 tane var zaten. 9'un 8'inde yenilgiyle başlıyoruz.
1: Hı hı. Bu da bir şeyler demek oluyor. Ya hep bir ne mi? Bence Türk insanını da yansıtan bir şey bu. Çabuk
0: rehavete kapılmak. Geri dönüşleri severiz. Buna hep sığınıyoruz ama geri dönelim lütfen. Geri dönmezsek büyük sıkıntı var. Bu gruptan çıkamazsak gerçekten çok ayıp yani bence. Hani bu genelde turnuvalardaki grubumuz öyle olmuyor. Bak genelde yok Portekiz oluyor, yok Brezilya oluyor, bir dev oluyor, bir şey oluyor. E tamam abi zaten kolay değil. Arada da bir maçta bir tökezlediğinde berabere kaldığında iş zora giriyor. Ama abi lütfen şu an öyle bir grupta değiliz. Ya burayı değerlendirmemiz lazım. Üzer yani. Zaten üzgünüz, o da modumuzu açıklıyor diye düşünüyorum.
1: Bu arada sayın dinleyicilerimiz, isterseniz bize her zaman gibi yine WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda 92.2 Radyo Rol, bunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Peki biraz da bilmem ne olmuş abi, bir yorum gelmiş yani, dinleyicilerimizden. Sayın Uzundurkan, İlhan abiyle bir akrabalık var mı diyor.
0: Bizzat oğlu olur.
1: Evet, öyle bir şey. Sabah ben de onun yayınını dinliyorum. Onlar da Sports TV'de Muhsin Hoca ile beraber bayağı bir eleştirdiler. Hani
0: ha mesela bu başarılı olunca her şey güzel hatırlanır. Babanın sabah yaptığı bir yorumdan bir gönderme yapabiliriz belki. Ne demişti?
1: Ne demişti?
0: Barış Alper'le ilgili.
1: Abi. Yani işte İlhan Bey'i dinleyenler bilirler birazcık mizacını. Demişti hani Barış Alper gitmiş bir de saçını mohikan yapmış, bir de sarıya boyatmış.
0: Şimdi bu tam bunun karşılığı. Başarılı olunca her şeyi güzel hatırlar. Yani Ümit Davala da Mohikan yaptığında 2002'de o başarılı skorlar gelmeseydi ardına, bir dünya üçüncülüğü gelmeseydi gittiler orada Mohikan yaptılar, hiçbir şey başaramadılar zaten diye ben o eleştirileri tahmin bile edemiyorum. Her şey başarının üzerine güzel hatırlanır. Barış saçını böyle kestiysen abicim o başarıyı...
1: Arkasında durman lazım.
0: Barış'a değil bu arada, Barış'a değil sözüm. Bütün milli takıma, Barış tek başına bu başarısızlığı hayır, omuzlamayacak. Kesinlikle öyle bir şey anlaşılmasın. Yani takım olarak ama abi Merih, Meriye de diyorum. Mesela vlogları çekiyorlar. Ben geçen program övdüm. Takımın aynen enerjisi çok güzel gözüküyor vloglardan. Ama siz gidip kötü skorlarla dönerseniz bu sefer YouTuber'lık bizim işimiz. Siz bırakın bu işlere döner o yorumlar.
1: Aynen.
0: Lütfen oralara bir dikkat edelim yani. Yani bu medya yönetimini biraz şey yapmak lazım. Sahada desteklemek lazım.
1: Yani biraz daha maça geçelim istersen şimdi. Maça bence geçelim. Mesaj alındı birazcık. Hani gerçi
0: sert gideceğiz bugün, mesaj alındı.
1: Yani neler oldu? Neler yapmalıydık? Nasıl bir yanlış taktikle başladık sence?
0: Ya ben bir haftadır kesinlikle Yunus'un başlayıp işte Orkun veya İsmail'den birinin yedek oturması gerektiğini düşünüyordum. Ve Arda, Hakan, işte İsmail veya Orkun orta sahasıyla çıkıp kanatta da Yunus. Düşüncem buydu. Çünkü Avustralya'nın tek bir oyun planı var. Avustralya fizikli oynayan bir takım. Bu arada yanlış anlaşılmasın, bu fizikten kastımız Avustralya bugün eminim herkese çok uzun gibi geldi ama Avustralya o kadar uzun bir takım değil. Boy ortalaması sadece bizden 5 santim uzun. Tam 5 santim az değil. Ama Avustralya'yı bu kadar fizikli gösteren şey 3 savunmacısının sırasıyla 1.90, 1.94 ve Suter, adını bu maç en çok duyduğumuz oyuncunun 1.98 boyunda olması. Bize bu uzun gösterdi aslında. Çünkü Kerem bunların arasında ezildi. Kerem'le ileride başlayıp buradan topu içeri şişirerek bir verim elde edemezsin. Burada topu ayağa indirmen lazım, kaldırmaman lazım. Onların kazmalıklarını ön plana çıkarman lazım bu maçta. Bunu da yapabilecek oyuncular Kenan, Yunus, Arda. Yerden ayakla Hakan'ın zeki arabasını hatırlıyoruz. Bu tarz yerden kısa hızlı paslaşmalarla Avustralya'yı bozabilirsin ancak. Bunları yapmadık. Hep kanada inip şişir. Yani nereye şişiriyorsun? İçeride Kerem 1.98 adamın kucağında kalıyor ve yapabileceği hiçbir şey yok. Kerem'e de 85 dakika sabretmesi bence bu maçın en büyük skandalı. Burada artık Görmen ve Deniz Gül'ü veya Can Uzun'u oyuna atman lazım. Hı. Can Uzun'la dediğim oyunu destekleyebilirsin. Deniz Gül'le de şunu düşünebilirsin. Ya Kerem eziliyor, bir tane pivot olsun içeriden, azından şişen topu savaşabilsin. Veya Barış'ı çıkarmayayım, Barış'ı oynatayım. Barış savaşsın onlarla. Hı hı. Fizik olarak çarpışabilsin. Bunları düşünmen lazım. Bunların hiçbirini düşünmedin. Ne düşündün? 2-0'dan sonra Mert Müldür, Salih Özcan, hala savunmacı alıyorsun. Ben hiç anlam, bugün Montella'nın ne yapmak istediğine dair en ufak bir fikrim yok. Yani hayatımda daha sınıfta kalan hoca performans çok az hatırlıyorum. Bugüne kadar çok iyiydi ama Montella bugün bende biraz kredileri zorladı yani.
1: Bugün yani umarız bu bir hafta sonra buraya geldiğimizde çok farklı şeyler söyleriz. Hani dersler
0: yani mesela işte. Arda maçın en kötüsüydü bence. Beklentiyle oranlayınca, yani Arda'dan olan beklentiyle
1: oranlayınca. Arda'nın değeriyle Avustralya'nın değerini kıyasladığımızda.
0: Aynen, Arda'nın
1: mesela,
0: değeri tek başına 90 milyon euro iken Avustralya milli takımının değeri 77 milyon euro. Arda bugün 9 milyonluk bile oynamadı bence. Bu Arda'yı sağ kanatta oynatmasıyla da alakalı. Bu zaten milli takımın sağ kanadını yok ediyor bir kere. Sağdan hiçbir verim üretemiyorsun Arda kanat oynayamayacağı için. Zaten Arda kendini sürekli içe atıyor. Sağ kanadın kalmıyor. İçe attığında da beklediği topları aldı aslında ama şutları, pasları bugün iyi değildi.
1: Bir de geçemiyor yani.
0: Ya geçemiyor. Daha fazla üretmesini bekler. Yani o profilde bir oyuncunun daha fazla, o zaten o üretimi onun yapmasını beklerdik. O da yapamadı. Yapamadığını gördüğün zaman da bunun adı Arda Güler. Ne olursa olsun 95 dakika oynar dememen lazım. Eskiden demiyordu. Belki eskiden Arda'nın da daha genç, daha bu seviyede olmamasıyla da alakalıydı ama Arda kötüyse çıkarabiliyordu veya Arda'yla başlamayabiliyordu. Montella ilk zamanlarında böyleydi. Hı. Şu an Arda ne olursa olsun oynar. Bu Arda'nın takımına geldik ve bu bize zarar veriyor.
1: En azından bu maç özelinde böyle bir şey yaşandı.
0: Gerçekten o an kim ise ve maçın neye ihtiyacı varsa onu yorumlayabilmen lazım.
1: Yani kendisi bir şey yaratmaya çalıştı. Yani son ikinci yarıda Kerem girdikten sonra da, ama hani ben de şey düşündüm, hani Arda veya Kerem bir şeyler yapmaya çalışıyorlar, içeri girmeye çalışıyorlar ve pas vermeye çalışıyorlar ama hani şimdi beraber oynadıkları
0: duvar,
1: oyuncular...
0: He, duvar yapabileceğin pivot santraforun yok.
1: Yani sen Real Madrid'de değilsin, hani senin oynadığın oyuncular o koşuları yapamayabilirler, o topu alamayabilirler. Yani
0: çok... Avustralya'yı tebrik etmek lazım, orada çok koşu yapacak alanı bırakmadılar.
1: Zaten bırakmadılar.
0: Ama pivot, yani sırtı dönük oynayabilecek bir forvete ihtiyacın vardı. Elindeki tek profil Deniz Gül veya yerden hızlı pas açıp içeri sızabilecek, bunu da Can Uzun yapabilir. İkisini de sokmadın abi. Yani Deniz Gül'ü 85'te soktun. 2-0 hiçbir anlamı yok, bir dakikada soktun. Yani Can Uzun'un bu maçta oynamaması gerçekten çok açıklanabilir gelmiyor bana ya.
1: Bu arada bir Sayın Mert Turgut'tan iki yorumumuz var. Birincisi bir soru. Ankara'dan Hasan Mert Turgut. Dünya kalitesinde oyuncularımızın kendi takımlarında ülke takımımız yerine daha hırslı ve daha performanslı oynadığını düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz? Özellikle Arda'nın Madrid ile Türkiye performansı çok farklı.
0: Bu biraz demin Mert, teşekkürler bu arada. Bu demin senin dediğin şeye geliyor. Gerçekten orada beraber oynadığı oyuncularla, bir de onlar kulüp takımı, oturmuş bir düzen sistemleri var. Orada birbirleriyle her gün antrenman yapıyorlar. Aynen. Buradaki alışkanlıklarla onların da performansı daha yukarı çıkıyor. Tabii ki bu milli takımın bu dağınıklığıyla tek başına Kenan Arda da çok iyi gözükemezdi.
1: Yani orada adamlar sürekli bir beraber dediğim gibi burada, pası altında kimin nerede olacağını ezbere biliyorsun.
0: Burada o yüzden oyuncudan
1: yani
0: çok hocanın taktik planı çıkarıp onları o sistemde doğru oynatabilmesiydi önemli olan.
1: Yani belki biraz şey diyebiliriz, hani Avustralya bize biraz ters geldi diyebilir miyiz? Yani bu kadar fizikli olmaları,
0: belliydi,
1: bu kadar kapanmaları.
0: Biz geçen hafta uyardık diye hatırlıyorum.
1: Gerçi evet, yani bunları
0: biz konuştuk. Biz şu cümleyi kurduk. Bir gol yersek çıkaramayız. Avustralya tam olarak bu takım.
1: Kesinlikle.
0: Bunu dedik. O golü yedik ve çok saçma bir şekilde dedik. Tam golü buluyor muyuz? Arda vuramadı, kalecinin üstüne vurdu derken kamera dönemedi bile bir anda. Ve uyardığımız, daha önce programımızda yine söylediğimiz Dünya Kupası'nın 10 yıldız adayından biri İran Kunda, daha önce bu ya hocanın bunu, ya biz bunu biliyoruz.
1: Bizi dinlememiş.
0: Hocanın bunu bilmeme ihtimali olmamalı yani maçın analizinde. Gerçekten tek oyun planı ve tek yıldızları olan, yıldız dediğimizde Championship'te oynuyor.
1: 20 yaşında
0: İngiltere 2. liginde, yanlış anlaşılmasın. Büyük de bir yıldız değil ama gerçekten çok hızlı. Oraya da reklamdan sonra geliriz zaten.
1: Aynen.
0: Reklama gideceğiz mi?
1: Reklama gitmemiz gerekiyor. Evet, dinleyicilerimiz bizi yazmaya devam edin. Reklamdan sonra görüşeceğiz.

0: Evet, kısa bir aranın ardından tekrar beraberiz. Bu arada tekrar numaramızı hatırlatıyorum. Bize yazmak isteyenler olursa 0212 273 10 10'dan bize ulaşabilirsiniz. Şimdi de yine bize gelen bir mesajdan devam ediyorum. İsmini göremediğimiz bir dinleyicimiz ne demiş? Bugün çalışacağım için sabah maçı izleyemedim. Kalkar kalkmaz telefona bakmadım. Haberleri açmadım. Hemen YouTube'dan özeti açtım. TRT'nin YouTube sayfasında özetin yanındaki gönderide Abdülkerim'den müthiş şut. Onu görünce dedim tamam, tek övündüğümüz şey buysa maç berabere bitmiştir dedim ama 2-0 hiç aklımdan geçmemişti demiş. Hislerinizi paylaşıyoruz.
1: Evet, yani bunun akıldan geçmemesi için dediğimiz gibi o geçişlere dikkat edip Avustralya'nın tek tuzağına düşmemek gerekiyordu ki bunu başaramadık aslında. Geri düştükten sonra da açması kolay bir takım değil. O yüzden tam olarak böyle can sıkıcı bir maç yaşandı diyebiliriz.
0: Aynen. Hakan Güneş de demiş ki bu sabah Fas Türkiye oynasaydık maç 6-0 Fas almıştı. Bunu da görelim, kupa bitmişti. Bu sabah haberin olsun.
1: Ben buna katılmıyorum. Ben Türkiye'nin Fas, Brezilya vesaire böyle daha kalibresi yüksek takımlarla daha başa başa oynayabilir. Yani İspanya, Fransa haricinde söylüyorum bunu tabii. Daha başa başa oynayabileceğini düşünüyorum. Avustralya bizi gerçekten çok bozabilecek bir takımdı. Bunu da zaten maçtan önce uyarmıştık. Çok belliydi. İşte Lekib'in başlığı da aynı şekilde Türkiye tuzağa düştü gibi. Ya Türkiye Avustralya'nın gerçekten tek tuzağına düştü. Bunu düşmesini beklemiyordum açıkçası. Düşebiliriz, çok potansiyeli görüyorum ama milli takım teknik heyeti de bunu analiz eder gibi düşünüyorduk. Bunu tek tek şeyi analiz edememeleri beni çok şaşırttı.
0: Yani bu arada biz demiştik, biz söylemiştik demekten her ne kadar keyif alsam da böyle olması çok üzücü. Ama
1: bunu bu arada övünmek için de bunu herkes söyleyebilir. Biz sadece Dünya Kupası programı yaptığımız için son 1-2 aydır aşırı araştırma içindeyiz. Analizler sonucunda da çok basit gözüken bir şey zaten. Avustralya gerçekten tek oyun planıyla oynayan. Bu şekilde elemelerde de Japonya'ya da aynı sorunları yaşatabilmiş ki Japonya kıtanın en iyi takımı bence. Onlara da aynı sorunları yaşatmışlar. Onları da 1-0 yenmişler. Öyle bakınca biz de aynı tuzağa düştük ama işte buralara gelmişken bunu iyi analiz edip çok da düşmemek lazımdı. Düşmemek için neler yapabilirdik? Birazdan oraya da geliriz.
0: Aynen. O zaman kaldığımız yer, reklamdan önce İran Kunda olayından bir daha
1: Kunda,
0: edelim.
1: Evet, İran Kunda Sports Illustrated'ın turnuva için 10 yıldız adayı arasındaydı. Biz de o yıldız adaylarında vermiştik onu. Analiz de etmiş, izleme fırsatı da bulmuştum bu yüzden. Gerçekten Avustralya'nın tek tehlikeli oyuncusu gibi gözüküyordu. Bayern Münih altyapısından. Watford'da oynuyor Championship'te. Hızlı bir oyuncu, kanatta tehlikeli bir oyuncu ama böyle çok büyük bir yıldız veya çok büyük bir virtüöz de diyemem yani. Çalımlı adam eksiltir gider uçar, öyle bir oyuncu da değil yani. Bir de sadece hızı var ama çok iyi. O işte o geçiş hücumunda gerçekten Zeki ile Meri'yi çok iyi eksiltti, bir anda patladı. Onların da savunması açısından kötü gösterdi yani. Onlar daha iyi durdurabilirdi, daha iyi karşılayabilirlerdi. Bir anda ikisi de yenik düştü ve karşı karşıya da çok iyi ters köşeye bir anda kapadı. Gerçekten kusursuz bir gol attı diyebiliriz. Onun dışında da çok gözükmedi maçta. Zaten bir tane geçiş verdik, onu da yedik. Yani 2-0 golü ayrı uzaktan yedik bir anda.
0: İkinci gol çok şaşırttı.
1: Çok yani, evet hiç. Yani uzaktan beklemediğimiz bir anda o da geldi.
0: Spiker bile şeydi, aa gol yedik.
1: Gece o golde de mesela şeyi eleştiririm ben. Bu maç için bence İsmail'le oynamak fazla. İsmail çok savunmacı bir oyuncu. Avustralya'ya karşı bir tek geçiş yapıyorlar. Onu da çok yapmıyorlar. Tamamen kapan oyunu oynadılar. %72'ye 28 bitirdik zaten şeyi, toplu oynama oranlarını. Tamamen topun bizde kaldığı bir oyun. Avustralya'nın hiç tehdit bile etmediği, sadece bir kere gelip gol attığı bir oyun. İkinci golde bakıyorsun İsmail'in yanından adam geçiyor çok rahat. Elini kolunu sallayarak şut çekiyor. Yani seni zaten bu oyunda tutmak çok fazla İsmail. İsmail'e demiyorum bu arada, İsmail sesleniyor gibi oldum ama hani Montella diye diyorum aslında. İsmail'i tutmak çok fazla bu oyun için bence ekstra kalıyor. Orkun, Hakan, Arda daha şey geçişken bir orta saha yapabilirdik Avustralya'ya karşı ama İsmail'de madem oyunda bu şutu çektirmememiz lazım artık. Onu da öyle bir önlem de bırakıyorsan orada, üstüne de bu şutu çektiriyorsan yani o iş Uğurcan eleştirilerine gitmemeli bence o kadar.
0: Tam oraya gelecektim yani. Uğurcan eleştirmeye miyiz sence?
1: Bence değil abi, çok Uğurcan'ın çok soğuduğu bir maç yani. İlk golde yapabileceği çok bir şey yok. Adam bir anda karşı karşıya kalıp çok iyi bitirdi. Çok ekstra kurtarabilir miydi? Belki kurtarırdı. O zaman da aslanım oğlum falan derdik. Yani çok ekstra olurdu. İkinci golde evet Uğurcan çıkarabilir ama bence maç içinde o kadar top gelmedi ki. O da çok soğudu artık maça. Orada o şutu bir anda beklemedim. Biz de beklemiyoruz. Onlar da beklemiyor. Bir yani anda çektiriyorsun. Köşeye gidiyor.
0: Bunu az da olsa hani çocukken bile maçlarda kalecilik yapmış arkadaşlar.
1: Tabii yani.
0: Deneyimlemiştir yani.
1: Tabii Liverpool'a karşı oynarken o kadar kurtarış yapıyor mesela. Çünkü Liverpool sürekli kalende, sürekli bir top geliyor, ısınıyorsun. Aynen.
0: Daha atiksin, daha içindesin.
1: Aynen, içindesin sürekli yani. Şu an o kadar soğumuş bir Uğurcan o ikinci golde de performansının altında gözüktü.
0: Yani umarız moralleri çok etkilemez.
1: Ya moralleri inşallah etkilemez. Etkileme şansı da yok artık. Paraguay'dan 3 puanla çıkmak da zorundayız.
0: Yani mesela yine bir dinleyicimiz bence çok güzel özetlemiş aslında bizim demin konuştuğumuz durumu, hani mentalite olarak. Abi bizim ülke olarak en büyük özelliğimiz herkesi küçümseyip herkesin kendimizden küçük görmek. İşin sonunda anlıyoruz aslında bizden büyüklerin de olduğunu. Ama ders çıkartmayıp bir dahakine yine herkesi küçümsüyoruz demiş.
1: Abi yani çok yani gazlamak dediğimiz şey gerçekten, uçuyoruz kaçıyoruz, o turnuvada yarı yaparız, final yaparız, şampiyon oluruz. Hep bir uçma var ama Avustralya özelinde küçümsememiz de lazım biraz da ya. Yani Avustralya'dan gerçekten çok daha iyi bir takımız. Yani siniri bozan şey o zaten. Bugün Brezilya'ya kaybetsek aynı sinir bozukluğuyla konuşmayacaktık. Olmadı çocuklar, bir dahakine falan derdik ama Avustralya hakikaten çok rahat gücümüzün yetmesi lazım. Yani. Paraguay Avustralya'dan kolay olmayacak. Yani Paraguay daha sert bir takım.
0: Seninle hemfikir olan bir sürü dinleyicimiz yazıyorlar. Yani bir,

0: bir tane daha beyefendi ismini
1: vermemiş. Bugün insanların gazını almak için
0: var. Aynen. Bizim kadar gaza gelen bir millet var mıdır diyor. Beklenti olarak da kimin ağzı açılsa en az çeyrek final diyor. Federasyon başkanı çıkıp kupayı alacağız falan diyor. 2 metrelik defansların içinde Kerem oynatarak bunları hayal edebilmek için bayağı geniş bir hayal gücü lazım diyor.
1: Evet. Yani, ya bunu hayal ettin de 45'te artık anla ve buna bir göre bir çözüm al yani. Bu burada 2 tane oyun planıyla kurtulabilirdik aslında. Oraya da gelelim.
0: Oradan devam edelim.
1: Yani bu burada 2 tane çözümüm var. Hadi başlangıcı eleştirmiyorum. Benim ana kadrom bu. Ben turnuvada maçlara bu 11'le başlarım dedin. Avustralya'da olsa, Amerika'da olsa ben bunu bozmayacağım. Ama sen Montella'sın. Seni 3 aşağı 5 yukarı anladık. Milli takıma dışarıdan çok oyuncu sokmayı da sevmiyorsun. Belli bir kafanda 11 var. Tamam, okey. Bir şey demiyorum. Ama maça başladın, taktik işlemiyor. Bu artık burada şeyi gör ha yani hocam. Yani burada 2 tane şeyle çıkabilirsin Avustralya'dan. Avustralya'nın tek olayı kapan çık. Ki çıkı bile unuttular artık. Tamamen kapana döndü. Ve fizikliler defansta. Topu şişirerek bir yere varman imkansız. Savunmayı yerden açamıyorum. Kanatlardan ancak şişirerek karıştırırım oraları diyorsan buraya bir kere Deniz Gül'ü atman lazım. 85'te değil, 45'te bunu yapacaksın. Burada tek yöntemin pivot sırtı dönük oynamayı bilen santraforunu atabilmen. Ama bence ikinci asas çözümün, hatta maçın başlangıcında olması gereken plan, kanatların Kenan sakat da diyelim, Kenan'ı düşünmeyelim. Hı hı. Barış ve Yunus olması kanatların, Arda Hakan Orkun orta sahasının olması. Bu şekilde tamamen hücumu düşünen, zaten Avustralya'nın o kadar geçiş planı yok. Geçişi de Orkun'la Hakan telafi edebilirler bence yeteri kadar. Barış ve Yunus'la gerçekten Barış'la içeri karıştırıp fizikle beraber, Yunus'la da yerden hızlı dar alanda becerili oyuncu profiliyle Arda ile beraber orayı desteklemen lazım. Yerden karıştırman lazımdı. İleride de Kerem değil Can Uzun olması lazımdı. Yani Can Uzun Kerem'den çok daha forvet bir oyuncu. Yani Kerem Aktürkoğlu gerçekten hayatının hiçbir döneminde forvet olarak Benfica'da biraz ama Pavlidis'leydi daha çok. Yani tek başına değildi yine. Tek başına forvet olarak aşırı verim verebilen bir oyuncu değil. Zaten bu fizikli savunmaya karşı hiç değil. Geçiş arkaya sarkabileceği şeyler bulduğu zaman bu daha çok Kerem için olabilir. Ama bu oyunda mümkün değil. Bu oyunda Can Uzun'la daha sırtı dönük ve içeri karıştırabilecek daha teknik becerisi yüksek bir oyuncuyla oynaman lazımdı. Yani ya Deniz Gül'e ya Can Uzun'a ve kanatta da mutlaka Yunus'a. Arda'yı kanat oynatarak sağ kanadı kaybettin. Arda kanat oynayamıyor. Yani bu böyle bir şey mümkün değil. Modern futbol artık 10 numaraları taşımıyor. 10 numarayı taşıman için de sağlam bir takımın olması lazım. Ama bu Avustralya'ya taşır mesela. Avustralya sana zaten çok tehdit yaratmıyor. Bir kere geldiler hatta dediğimiz gibi. Yani burada artık Orkun Hakan Arda olabilir. Ama mesela seviyesi çok daha yüksek bir maçta Arda'yı taşıman için, tekrar arıyorum, sağ kanat zaten olmaz. 10 numarada da oynatman için gerçekten takımın geri kalanının Arda'yı çok iyi taşıması lazım. Yani modern futbolda bunun artık çok yeri yok. Onu söyleyelim yani.
0: Peki şey ne diyorsun başka türlü şekilde, hani çok defans oynayan bir takımın sonuçta karşımızda Avustralya, biz de biraz daha defansa çekilip onları birazcık bize getirmeye, maçı biraz ortaya getirmeye zorlayamaz mıydık hani?
1: Evet yani burada
0: onları
1: kesinlikle
0: taktiğini onları kullanmak gibi.
1: Şunu yapamadık bence biz, mutlak 3 puan Avustralya'yı zaten yeneriz kafasında çıkmışız. Bizim biraz 1 puanın ne kadar değerli olduğunu hatırlayıp biraz kendi sahamızda top çevirerek sabır oyunu oynamamız ve sabır oyunundan şeyler üretmemiz lazım. Çünkü biz sabır oyunu oynamayınca Avustralya'nın üstüne gittikçe Avustralya o geçişi yakalayabildi. Onu da çok yakalayamadı, yakaladığını attı diyelim hadi. Ama yani bu sabır oyununu oynasak bizim daha üstümüze geliyorlardı. Maçın en başında da bunu gördük zaten. O sekanslarda gördüğümüz gibi üzerimize daha çok geldiklerinde biz daha arkaya geçiş hücumu yakalayabilirdik. Avustralya'yı oradan bozabilirdik. Bunu yapmadık. Ya da bunu yapamıyorsan ikinci yapman gereken pres oyunuydu. İleride takım halinde presle Avustralya'yı defanstan çıkarken hataya zorlamalıydın. Bunu da yapamadın. Kerem'i tek başına basarken gördük. Tek başına pres değildir. Bu takımın geri kalanını dağıtır tam tersine. Çünkü Kerem'i yok ediyor. Takım daha eksik kalıyor geride. Bunun bir anlamı yok. Tek başına pres çok takıma yarardan çok zarar getirir. Takımın bütün halinde bunu desteklemesi lazımdı. Bunu da görmedik. O zaman Kerem'e de dur demeyi bilmeliydin. Kerem'e de dur demedin. Yani burada komple bir planda başarısızlık var nereden bakarsan bak. Birkaç tane alternatif saydık burada. Bunu Montella'nın hadi A planında göremedin. 45'te görüp bunlardan biriyle bir karşılık vermen gerekirdi. Bunu da veremediğini gördük. Üzücü olan da bu. Yani ümitleri kıran bu biraz.
0: Yani dinleyicilerimiz tekrar aynı şekilde yorumlarına devam ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi yazmaya devam edin. Mesela Hakan Güneş tekrar demiş ki hani maçın yorumu 18 dakika sakin kaldık. Ne yapacağımızı düşündük. Sonrasında sürekli orta açarak, kenarlara oynayarak yanlış taktik yaptık. Olması gereken hemen değişiklik yaparak Kenan ve Can, senin de dediğin gibi, oyuna girmeli. Orkun, Kenan, Can ile kale karşısında şutlarıyla oynamalıydık. Bunu yapamayınca sadece top bizde kaldı ve yenildik demiş. Katılıyor musun? Neler düşünüyorsun?
1: Ya katılıyorum ama Avustralya'da şimdi ortayı iyi kapadı. Orada çok hani şutlarımızın 30 şut çekip bu kadar başarısız olmamızın biraz da sebebi o şutların çok zorlama çıkmasıydı. Avustralya çok iyi kapandığı için sağlam dengeli şut çıkaramadık. En dengeli, en rahat vuran Abdülkerim de, onu zaten kaleci çıkarıp direkten döndü. Yani öyle olunca da çok bir şey. Bu yüzden kanada gitmeye zorladı Avustralya bizi. Kanada gitmeye zorladığı noktada da şimdi Barış'ı kanatta olmuyor. Barış kanatta olunca bu sefer Barış'ın teknik meziyetleri daha çok o fiziğini kullanmak üzerine, yani teknikten öte. O yüzden içeri kesmeye zorluyor kendini. İçeri kesince de bir tek Kerem var. Avustralya direkt karşılıyor. Hı-hı. Barış'ı çıkarması okey ama Barış'ı çıkarmasından daha okey olanı bence Barış'ı oyunda tutup Kerem'i çıkarıp Barış'ı forvete atıp Kenan'ı sokup meziyetlerinden faydalanmakta. Barış'ın da o fiziğiyle içeri karıştırma potansiyeli vardı. Bunu da yapmadı. Kerem'le devam etti ve bu büyük bir hata oldu bence.
0: Biraz da şeyi konuşalım mı? Tekrar Mert Turgut yazmış. Gruptan çıkma şansımızı yorumlar mısınız? Yani Paraguay'dan kaç puan alırız? Ümitlerim azaldı Avustralya maçından sonra diyor. Bence aynı şekilde şunu da konuşabiliriz. Hani biz Avustralya'yla böyle oynadık. Biz Paraguay'a karşı ne yapacağız? Amerika'ya karşı ne yapacağız? Ama aynı zamanda onlar birbirlerine. Yani Avustralya, Paraguay ve Amerika karşısında nasıl oynayabilir?
1: Şöyle. Amerika'nın hiç zorlanmadan geçeceğini düşünüyorum Avustralya'yı. Açık söyleyeyim. Yani rahat 2-3-0'lık bir maç olacağını düşünüyorum.
0: Çünkü onlar da fizikli.
1: Yani hem onlar o fizik çarpışmaya karşılık verebilirler hem de daha akıllı oynuyorlar. Paraguay maçında bunu gördük. Daha yerden teknik kapasitelerini ön plana çıkararak oynuyorlar. Balogun tam bir pivot santrafor Avustralya'ya açabilecek tipte. Bizde olmayan en önemli eksik Balogun.
0: Aynen.
1: Yani Deniz Gül diyoruz. Deniz Gül çarpı 10 Balogun, yani öyle bir forvetleri var. Avustralya'yı bence kolay atacaklardır. Amerika bence 9 yapacak. Ben onu söyleyeyim. Amerika'nın ben bizi de yeneceğini düşünüyorum.
0: Ya, neyse.
1: Maalesef şu an bugün itibariyle düşüneceğim. Umarım milli takım bizi yanıltır. Çünkü oradan gerçekten puana çok ihtiyacımız var şu an. Ama Paraguay-Avustralya maçı biraz belirleyici. Orada biz Paraguay'ı yener, Paraguay da Avustralya'yı yenerse bizim ikincilik denklemimiz tekrar ciddi anlamda yükselir. Orada gerçekten Paraguay'ın ben Avustralya'yı kırmasını bir şekilde bekliyorum ama ne olacağını da hiçbir tahminim yok. İki tane benzer takım, Paraguay biraz daha fiziksiz ama biraz daha serti Avustralya'nın. Teknik kapasitesi biraz daha yüksek aslında Avustralya'nın. Hiçbir fikrim yok. Yani o maç çok ortada, çok böyle 0-0'a da kilitlenebilecek bir maç olabilir. Ya oradaki denklemler çok karıştı. Benim hani Mert'e şeyim, yorumum, ben de bugün itibariyle çok ümitli değilim. Ama Paraguay'ı ne yapıp edip yenip ondan sonra Amerika maçına artık final maçı olarak bakıp bugün itibariyle Amerika'yı çok daha favori görüyorum, ama onu söyleyeyim. Yani hani Amerika'yı yeneriz, buradan çıkarız, öyle bir gayet motivasyonda olan çok kişi olduğunu da zannetmiyorum bugün itibariyle.
0: Yani Paraguay 4 attılar ama bu şey demek değil, yani Paraguay dandik takım, Amerika'dan 4 attı değil.
1: Paraguay çok iyi bir takım değil ama çok sert fizikli bir takım. Yani bugün Avustralya'nın bize yaşattığını gayet Amerika'ya yaşatabilecek bir takımdı. Amerika hiç kırılmadı orada, çok rahat kırdı Paraguay'ı.
0: Yani
1: hazırlık maçları da gösteriyordu. Zaten Amerika'nın orta saha ve ileri hattındaki bütün oyuncuları dediğimiz gibi zaten biliyorsunuz. Hani Avrupa'nın üst düzey takımlarında hepsi. Çok kaliteli oyuncuları var. Kenan Arda potansiyelinde oyuncuları yok ama onun bir altında bizden çok daha fazla oyuncuları var diyebilirim.
0: Evet, evet. Son bir yorum daha gelmiş yine. Barış etkisiz de çıkması doğruydu ama ikinci yarıda İsmail çok gereksiz kaldı oyunda diyor. Yerine Can ya da Deniz alınıp gol almalı demişler. Yani evet, biz de bu
1: Barış etkisizdi ama işte kanatta kalması bence onu daha
0: ya
1: çok
0: pozisyon etkili. Değiştirmeliydi en azından.
1: Pozisyon en azından değiştirmeli. Çünkü Barış çıkmasına çok karşı değilim ama çıkıyorsa da hani şey noktasında çıkmamasını istiyordum ben. Hani Avustralya fiziğiyle bizi dövüyordu. Fizik olarak çarpışabilecek hemen hemen tek oyuncumuzdu Barış. Yani Barış'ı belki forvete atıp içeride daha onları yorması Kerem'den daha iyi yapabilirdi bunu bu maç özelinde. Daha mantıklı olurdu gibi geliyor.
0: Kesinlikle. Avustralya'nın kalecisi hakkında ne dersin? Yani çok deneyimsiz bir kaleci 22 yaşında.
1: Açıkçası tanımıyorum. İyi bir görüntü de çıkardı diyemeyeceğim ama yani bir şey kaçırmadık o yüzden.
0: Yani biz çok dışarı çektik aslında.
1: Abdülkerim'in şutunu parmaklarının ucuyla çıkardı. Zeki'nin şutu zaten çok kapalı köşeden. O yüzden biz bir şey kaçırmadığımız için yine performansı bir...
0: Aslında çok garip. Kaybettiğimiz bir maç hakkında, galip takım hakkında fazla bir yorum yapamıyoruz. Fazla bir şey görmedik.
1: Galip takım dediğimiz gibi o tek taktikle, o tek tuzakla bizi bozduğu için bu daha çok eleştiri maçı. Yani burada favori olan takımı

0: Birazdan görüşmek üzere. Evet, son bölümde tekrar beraberiz. Şimdi Türkiye'yi bence yeterince eleştirdik. Söyleyeceğimi söyledik artık.
1: Son söyleyeceğim, teyzem maçtaydı Vancouver'da. O bana böyle videolar attı maçtan önce. Hep nasıl Türkler toplandı gittiler falan. Maçtan 2 saat 3 saat önce oradaki bir şehrin ana parkında Türk taraftarlar toplandı. Böyle meşaleler, davullar, zurnalar, çok eğlenceli bir ortam vardı. Türkler çok keyifli böyle toplanarak yürüyerek stada gittiler. Güzel de bir atmosfer oldu. Hep bizim sesimizi duyduk zaten orada. Oraya gidenler için daha da üzücü olmuştur. Sadece onlar için de böyle bir parantez açayım. Oraya giden ve destekleyen taraftara hakikaten teşekkür etmek lazım. Bu turnuva ekonomisinde vesaire. Ama onlara da yazık oldu. Bize de yazık oldu, bu saatte uyandık falan. Onu bir son söyleyeyim. Bir de teyzemin şey yorumu.
0: Aynen, maçtan, onu söylemen lazım bence.
1: Aynen, maçtan canlı yorum atıyordu bana. O İran Kunda için şey dedi. O Avustralya'nın golü atan bir şey var. Çok hızlı bir şey. Adam demeyeceğim, ona bir şey diyor. Bir de bunu böyle Karadeniz şeyiyle, şivesiyle yazmış diyeyim. Çok Amerikalı bir teyzem olmasına rağmen Türkçe konuştuğunda da Karadeniz tarzında konuşmayı seviyor, tercih.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Reklam.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
2: Reklam bitti. Reklam.

0: ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.
4: Baba, bu ne bayramı?
5: Babacım, bu 24 yıl sonra gelen gururun,

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız.
1: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford

0: vakıfbank.com.tr. Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Taraftar Kulübü başlıyor. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. Amerika rüyası Emre Tile biraz erken çıktı. Onun sonrasında bir bant program. Çocukların, gençlerin gerçekten de günümüz futbolunu takip eden, Avrupa'da olup bitenlerle ilgili bizden daha fazla bilgisi olan genç jenerasyonun yapmış olduğu güzel bir programdı. Tebrik ediyorum. Eleştirisel anlamda bazen tabii tecrübe de çok kıymetli. Yapılan yorumlara karşı eleştiriler de gelmiş. Bu programla ilgili olarak işte Uğurcan'ın kalede hazır olması lazım, beklemediği bir toptu, soğudu falan gibi. Her takımın, her oyuncusunun her dakika hazır ve nazır bir şekilde görev alması beklenir. O yüzden biraz şöyle olmuştu, biraz böyle olmuştu kısmı. Zaten eleştiriye açık bir toplum değiliz ama eleştiri yapmayı maalesef görev edinmiş bir millet haline gelmişiz. Gerçi biz milletçe belki de tarihi rekorlardan birini kırdık. Ülkece isteyerek en kalabalık uyanışımızı gerçekleştirdik. Pazar sabahı olmasına rağmen diye devam eder konuşmam ve gözlemim. Öyle böyle değil. Erken saatlerde, saat 5.30-6'larda belediyelerin, sivil toplum kuruluşların, valiliklerin ya da ne bileyim belli partilerin, siyasi partilerden tutun. Belki de akraba WhatsApp gruplarının bile, bizde mi toplansak, kahvaltıya bekliyoruz, yengem pişi yaptı, yumurtalı ekmekler, simitler alındı falan, böyle bir organizasyondu. Sabahın 5'inde savura kalkar gibi kahvaltı organizasyonlarıyla 24 yıldır beklediğimiz bir hasreti, bir heyecanı yaşamak adına birlik olalım, beraber olalım şeklinde bir organizasyon çabası içerisindeydik. Ya kahvaltıya anneannemlere gidiyoruz, orada bizdeki televizyon daha büyük, bize mi gelin falan gibi yorumlar yapıldı. Ya televizyonun büyük olması önemli değil, zaten 4K değil ki falan deyip araya böyle hemen şey de koyalım. Masraflardan dolayı birçok ülkenin tercih etmediği, TRT'nin de 4K'yı tercih etmediği, masraftan dolayı parantez içinde maliyetlerden ötürü falan diye söyleyebiliriz. Vergiyi vermiyor muyuz falana dönebilir konu. O yüzden sadece hatırlatmasını yapayım ben. Kısıtlamaların olduğu, küçülmelere gidilen bir dönemde böyle bir sıkıntı vardı. Yayın kalitesi, görüntü kalitesi, osu busu şusu tartışılabilir, ayrı konular. Zaten eleştirecek yer arıyoruz. İşte onlardan bir tanesi de bu. Başarı olmayınca vurabilecek yeller belli. Montella üzerinden gidebilir. Zaten büyük ihtimalle yani entübe falan edilmiş olması lazım Montella'nın. Hani pazar gününden bu yana, ki bir de gece falan olsaydı büyük bir ihtimalle mücadele saat 22-23 sularında olsaydı maçı izleyecektik, eleştirecektik, yatacaktık, ertesi sabah bir cılız daha bir şeyler yapacaktık, sonra unutacaktık, konu soğuyacaktı. Ama sabah 7'de mağlubiyetle güne başlayınca, bir de bunun için mi kalktım ben, 24 sene bunu mu bekledim falan gibi eleştirileri de beraberinde getirince eleştirinin dozu da arttı, sıkıntısı da arttı tabii ister istemez. Bunları yaşıyoruz, bunları görüyoruz. Bunlarla ilgili olarak bütün detayları, ayrıntıları konuşuyoruz. Biz de birazdan Oğuz Altay'la gelişmeleri şöyle üzerinden geçerek konuşmak isterim. Pazartesi günü, geçen hafta da bağlantı kuramamıştık Oğuz abiyle. Ona da bir merhaba diyelim. Sıcağa gidelim. Şezlong sezonunu açmış Oğuz abiye Bodrum sabahından bir merhaba diyelim. Müsaitse günaydın abi, iyi haftalar.
4: Günaydın, hayırlı haftalar olsun kardeşim.
3: Tabii güzel bir başlangıç yapamadık. Ben tarihin belki de milletçe en erken uyanışımızı yaşadığımız pazar sabahından bahsediyordum tam da. Çok güzel organizasyonlar vardı, dev ekranlar vardı. Belki akraba aralarında WhatsApp gruplarında oluşturulmuş kahvaltı organizasyonları falan. 5.30'da simitler alındı, pişiler yapıldı. Yumurtalı ekmeklerdi, onlardı, bunlardı derken.
4: Güzel yemek. Güzel şeyler anlatıyorsun, çok güzel şeyler.
3: Daha güzel şeyler yedik. İki tane de Avustralya'dan yedik. Avustralya'nın pişisi de fena değilmiş yani.
4: Çok çok güzeldi. Biraz acıydı ama idare edeceğiz. Doğancığım, açıkçası şöyle söyleyeyim. Tekrardan herkese iyi haftalar olsun hepimize. Milli maçtan dolayı da hani futbol tabiriyle geçmiş olsun diyelim. İnan bana, çok net söylüyorum. Hani hep ben söylemiştim, zatenlerde değilim. Ben bizim milli takımımızı, seninle yaptığımız programlarda da dikkat edersen, genelde çok fazla beğenen bir insan değilim. Hep aynı şeyleri söyledim. Ne söyledim? Dedim ki bizim milli takımımız, dedim, herkesin söylediği gibi çok yetenekli oyuncular var. Evet, bu oyuncular çok yetenekli ama sadece bunu fiziksel olarak da değerlendirmemek lazım. Bir sistemsel bir sorunumuz var. Montella ile Dünya Kupası'na giderken yok muydu? Vardı. Kosova'yı yendiğin zaman bu işin sen çok iyisin anlamına da gelmiyor. Şimdi ben kendi adıma baktığım zaman bu iş olmaz dedim Avustralya maçında. Neden? Avustralya maçına baktım ve bunu da söyledim zaten. Avustralya'nın ne olduğuna baktım, ne oynadığına baktım. Bunu anlamak için çok dahi olmak gerekmez ama milli takım olarak baktığın zaman bazı şeyleri de görüyorsun. Yani ne görüyorsun? Montella'nın bir sistemi varmış. Santrafor'suz oynarmış. Ne zaman oynarmış? Adana Demirspor'da oynarmış. Santrafor adamın elinde Osimhen vardı. Mbappe vardı da santrafor'suz mu oynuyordu? Yoktu elinde, öyle oynuyordu. Sistemi de belki öyleydi. Ama bakmış olduğumuz zaman santrafor'suz futbol oynamak öyle çok kolay bir şey
3: ya
4: değil.
3: Ya bunu şimdi senden duymak tabii ki enteresan. Osimhen'i ve Icardi'si olan bir adamın böyle yorum yapması çok doğaldı. Hani bir Fenerbahçeliyle falan konuşmam lazım. Ne düşünüyorsun abi böyle bir şey diye? Nasıl bir sistem? Sence çözümü nasıl olmalı falan gibi. Daha gerçekçi bakarsan öyle konuşmamız gerekiyor ama biz tabii Kosovalıları, Romanyaları da 1-0 geçtik. Yani bu sorunları bile bile lades olduğumuz bir Dünya Kupası'na gittik ama bize inandırıldı. Yani bu çocukların bunu yapabileceği inandırıldı, o gaza getirildi.
4: Peki gel senle bugün programda değilmiş gibi bir konuşma yapalım. Yapalım mı?
3: Yay.
4: Yapalım, her zaman yaptığımız gibi. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Önce Barış Alper'le başlayalım. Hadi ben Galatasaraylıyım, insanlar yanlış anlar diye söylüyorum. Barış Alper maç boyu karşısındaki adamı sıfıra kadar kanat oyuncusu olduğu için geçip bir tane asist yaptı mı? Yok. Şutu var mı? Yok. Yani öbür tarafa dönüyorsun, Arda Güler'e geliyorsun. Çok yetenekli, yere göğe sığmıyor. Türk futbolunun dünyada medarı iftiharı, hepimize yetenekli olduğunu söylüyoruz. Ya arkadaş, cin olmadan çarpmayı öğrenmeye gerek yok. Bu kadar böyle kasılarak, bu kadar böyle bakın ben kimseyi bir sonuç üzerinden bunları söylemiyorum. Ya bir tane rakiple yan yana giderken altına girerek, hani Hacı'yı gözünün önüne getir mesela, Alex'i getir, topla sürerken ikili mücadele itişerek, çekişerek, darbeli, altına girerek, faul alarak, hatta onu zorlayarak elini ayağını çekmesini sağlayarak baktığınız zaman, ya yemin ediyorum size, bizim futbolcularımızın fiziksel olarak mesela Barış Alper Süper Lig'in en güçlü oyuncusu gibi görünüyor. Karşındaki adamı bir kere geçemedi.
3: Ya sana şöyle söyleyeyim, ikili mücadeleler derdi böyle, hani Dyke'la Mike'la yapmış olduğu Liverpool maçında da biliyorsun zorlama vardı, geçer mi geçemez mi, vay siyahi oyuncuyu bile geride bıraktı, ya Kanada otoban yaptı, öyledir böyledir dediğimiz. Ama 4 tane faulümüz var takım olarak, bak 12 faul yapılmış bize, 4 faulümüz var, 4
4: yapamadık. Bakın yani bunu söylerken aslında biraz imtina etmek istiyorum ama gerçekçi olmak istiyorum. Yapamayız arkadaşlar. Orta sahada, defansta, forvette ve kanatlarda bizim Rakip defansları zorlayacak, rakip defansa fiziksel üstünlük sağlayacak, rakip ceza sahası içerisinde defalarca koşular yapabilecek bir oyun sistemimiz dahi yok. Hı hı. Yani bütün bunları ben doyurucu bir şey söylemediğimin farkındayım şu anda. Çünkü insanlar bir yandan milli takım düşünerek, bir yandan kulüpsel bazda sahiplenerek devam etmek istedikleri için benim söylediğimin bazen insanlara geçmeyebileceğini de tasavvur edebiliyorum. Ama Doğan, bak şöyle biraz sağdan drone gibi yukarıya kendimizi yükseltelim. Televizyondan seyrettik zaten. Baktığın zaman bu kadar kasıntı, ya bu kadar, ya ne oldu?

0: Çok havaya girmiş mi diyorsun çocuklar için? Başka bir tabiri de var da.
1: Evet. Ben geçen sene bunu Galatasaray özelinde de şampiyonluk zamanında söylemiştim. Ya o yeni saç modelleri falan, ben anlıyorum, bunlar genç çocuklar, şöhretli çocuklar, Dünya Kupası'nda vitrine çıkıyorlar falan, ama ben insanların hangi işi yaparsa yapsın, futbolcular özelinde daha çok söylüyorum çünkü gözümüzün önündeler, çok fazla o senin başka tabiri de var dediğin nokta var ya, hani havalanmaktan bahsediyoruz, bunun insanların meslek hayatına da yaptıkları işe de zarar verdiğini görüyorum.
0: Bak ben sana şöyle söyleyeyim mi abi, bu başarı oldukça belki kabul edilebilecek bir şey konumuna geliyor, ama başarısızlıkta saçına bakacağına maçına baksaydın kısmına dönen bir eleştiriye geçiyor. Yani şeye doğru kadar gitti konu. Ya Barış Alper o saçta Rize'ye girebilir miye kadar gider konu, anladın mı?
1: Ya girer, bunu arkasında da kuyruk olur, merak etme.
0: Yani ama biz başarı olursa Rize'deki çocukların hepsi o saçı yaptırır ve belki babalarına izin vermediği o saç modelini torunlarına izin verdirir. Anladın mı? Oraya evet kadar gider konu. Biz bu jenerasyonu biliyoruz. Bizde örf adetler, biz Ümit Davala'da da yaşadık bunu. Olmasaydı ya Mohikan mıyız biz? Kendi kültürümüz var. Vay efendim Cengiz Han gibi, Atilla gibi, ne bileyim işte Kanuni gibi falana dönerdi konu. Bak biz doğru eleştirisel anlamda bunları yapıyoruz zaten. Çok doğru mu ama eleştiriyoruz peki kısmına geleceğim. Hatta sana şöyle bir örnek vereceğim. Dün televizyonda da çok geç saatte de bitti program. Şunu konuştuk ya, dedik ki 2000 Avrupa Şampiyonası'nın finallerinde İtalya'ya yenilerek başladığımızda biz çeyrek final oynadık. 2002'de Brezilya'ya yenildiğimizde yarı final oynadık. Biz 2008 Avrupa Şampiyonası finallerinde Portekiz'e yenilerek başladık ve yarı final oynadık. Aha. Yani burada da bir mağlubiyetten sonra enseyi karartmak dediğimiz bir konuya çok mu erken girdik acaba diye konuşurken şunu düşündüm bir de. Ali Naci de söyledi. Ya dedi ki ya elendiğimiz veya ilk maçlarda yenildiğimiz takımlara bakın. Ya biz Brezilya'ya, onun sonrasında Fransa'ya ya da ne bileyim İtalya'ya ya da Portekiz'e yenilmişiz. Ya biz Avustralya'ya yenilmemeliyiz. Bunun üzerinden gitmeliyiz diye konuştuk.
1: Ya zaten bütün mevzu bu. Senin karşında bak şimdi Fatih Hoca zamanında Arda Turan'a, belki sen de görmüşsündür, fizik olarak tam hazır halde değilken ama yeteneklerine de çok inandığı bir noktada, yarım saat kafadan mı oynatsam, son 20 dakika 25 dakika mı oyuna soksam diye düşünürken son 25 dakika sokmuş. Maçtan sonra da Arda Turan'a demiş ki kaç dakika oyunda kaldın? 30 dakika kaldım hocam. Rakip ceza sahasına kaç defa girdin? 4 defa girdim hocam. Peki 14 defa girseydin neler olabilirdi diye bir tasavvur edebilir misin demiş. Yani burada bizim esas sorunumuz bizim futbolcularımız yeteneği değil. Biz zaten Türkler, Brezilyalılar gibi, Arjantinler gibi futbolu seven, futbola yetenekli. Git Anadolu'nun köylerine, ne top cambazları var. Ama eğer sen futbolun gerekliliklerini yerine getiremiyorsan, bu Avustralya özelinde değil ya. Yani herhangi bir Avrupa takımı karşısında da bunu. Eğer sen futbolun gerekleri olan bu devamlılığı, fizik üstünlüğünü, bak fizik üstünlüğünü, yetenek demiyorum, fizik üstünlüğünü rakibe kabul ettirebilecek seviyelere gelmezsen istediğin kadar yetenekli ol. Arda Hakan Çalhanoğlu'na verir, o da Orkun'a verir, o Barış'ın önünü atar, Barış bir bakar karşısında heykel gibi bir adam var, topu bir kere çeker dener, ben bunu geçemiyorum der, döner geriye pas verir. Ya böyle oynayamayız. Biz şimdi bunu çok daha tecrübe ederek devam edeceğiz. Ama o zaman galip geldiğimiz zaman insanlar sana ve bana, özellikle ben kendi adıma söyleyeyim, bana ya bak sen böyle söylemiştin deme hakkına da sahip olabilirler. Ama benim futbol görüşümde, eğer sen futbolun gerekliliği olan fizik üstünlüğünü rakibe kabul ettiremiyorsan, yeteneğinle birleştirip rakip ceza sahası içerisinde fazla bulunamıyorsan pozisyon anlamında, yani zaten bunu kazanma şansın yok ki. Uzaktan Abdülkerim şut çeker, direğe döner, direkten döner, öbür günde işte gol olur veya başka bir şey olur. Mesele bu değil. Sistemsel anlamda ben bir Beşiktaş antrenmanı seyrettim zamanında. Gordon Milne Beşiktaş'ı çalıştırıyordu. Bunu da daha önce söylemişliğim var ama çok gerçekçi bir şey. Çalışmak ve fizik üstünlük çok büyük üstünlük sağlar. Yani Gordon'a gazeteciler dedi ki Beşiktaş'ta, Fulya'da, antrenmanda, biz de arkadaşlarla, çarşıda arkadaşlarımızla onu seyrediyoruz antrenmanı. Dediler ki yani siz hep aynı şeyi yapıyorsunuz. Sağ tarafta Rıza, Zeki Ali ile Feyyaz ön direk arka direk çapraz koşu yapıyor. Rıza ortalıyor, gol oluyor. Fenerbahçe maçı

0: Pazar cumartesi, bu çok belirgin bir taktik dediler. Dedi ki hadi önlem alsanıza dedi. Hadi gördünüz biliyorsunuz dedi. Önlem alın dedi. Ne oldu biliyor musun cumartesi? Beşiktaş 5-0 yendi Fenerbahçe'yi. Ya 5-0 ya 5-1 yendi. Ve o organizasyonlarla, çalışmanın sonucunda, fizik üstünlüğün sonucunda olan konularla geldi. Şimdi milli takıma döndüğümüz zaman, ben milli takımımıza baktığım zaman, ya canım feda ülkeme, milli takıma, bunlar değil. Ben milli takımımızı bu yeterlilikte göremiyorum.
1: Vallahi ben sana şöyle söyleyeyim. Bak, çocukların balkonda işte yasaklı madde kullanması, tütün mamulleri diye söyleyeyim. Hani
0: ben
1: başka
0: ona,
1: bir şeyle
0: farklı
1: diyeyim.
0: Bir yorumum var.
1: Bak şimdi o bir, bu arada ilk defa bir futbolcunun böyle bir görüntü vermesini şaşkınlıkla karşılayanlar var. Futbolcuların %70'i neredeyse zaten zaman zaman bunu kullanırlar. Bir kere onu söyleyeyim. Kimse de
0: çoğu evet.
1: Kimse de şey demesin böyle. Ne? Hadi ya falan demesin yani, o şaşkınlığa yapmasınlar. Belki o aynı ortamda bulunmamak ya da özel hayatlarında onları tanımamakla alakalı bir konu.
0: Görmemekten de kaynaklı. Evet.
1: Şimdi burada şunu söyleyebilirim. Türkiye ile ilgili eleştirileri yapıyoruz tabii ki. Mesela bir tane dinleyici demiş ki, ya kardeşim işte eleştirisel anlamda Kerem'i görmedin mi? İşte gökdelenlerin altındaki gecekondu gibiydi. İşte yapay zekanın yapmış olduğu fotoğrafı TRT'nin de kullanmış olması ayrı bir konu. O da tartışma konusu. O kadar da uzun değillerdi. 1.73, 1.90, 1.96 falan gibi olabilir. 15-20 santimlik farklar. Arada ben Suat'ın, Beşiktaş'ta Şifo Mehmet'in o kalabalık uzun defanslar arasında kaç tane kafa golünü bilirim ben.
0: Çok.
1: Hatırlarsan çok, yani. Hani çok. Doğru timing, doğru zamanlama, her zaman neler yapmıştır. O yüzden bizim jenerasyon belki bu konuda evet ya dedirtebilirim onları, ama bu jenerasyona bunu kabul ettirmek çok zor. Şimdi onu geçelim. Bazen tokat yemek iyidir dedi. Tamam, doğru, buna da katılıyorum. Ama şöyle bir şey gerçek de var. Biliyor musun Brezilya'nın Fas'la oynadığı maçı, 1-1 biten maçı seyrettin mi?
0: Seyrettim tabii ki.
1: Vinicius Junior ne diyor biliyor musun? Gelişmemiz lazım diyor. Hangi takım için söylüyor bunu biliyor musun? Brezilya.
0: Brezilya için
1: diyor ki gelişmemiz lazım. Ya ben Brezilya ile hazırlık maçımız var dediklerinde, Brezilya ile hazırlık maçı yapmamız için 3 tane hazırlık daha yapmamız lazım demiştim yani.
0: Çok güzel söylemişsin. Çok güzel söylemişsin. Aslında burada en güzel cevap konuşmaktan öte, maçın daha henüz başında oyuncularımızın, Kerem'in, Barış'ın, Arda'nın yüz ifadelerine baktığın zaman, hani Rocky Balboa'yla şeyin,
1: Ivan Drago'nun
0: maçındaki gibi gözündeki ifadede bu iş olmaz ifadesiz yüzlerine çöken o umutsuzluk ifadesini görebilmiş olmamız lazım. Hep bir umutla bekledik tabii ki. Ama oyuncular saha içinde bunu anladılar. O gün olamayacağını da hissettiler. Bak, emin ol, adımın Oğuz olduğu kadar da eminim. Gördüm çünkü.
1: Bir ara ekrana yansıdı. Bilmiyorum kaç kişi dikkat etti. Abdülkerim Bardakçı'nın topu ayağına aldığında pas verecek arkadaş için, ya biraz koçsanıza diye bağırdığını gördün mü?
0: Bağırdı. Ya. Sesi geldi değil mi?
1: Evet.
0: Evet, sesi geldi. Hareketlen dedi. Hatırladın mı?
1: Ya biraz hareketlensenize dedi ya. Biraz hareketlensenize evet, diye. Arkadaşlarına evet, bağırdığı anı hatırlıyorum yani.
0: İşte böyle olduğu zaman o zaman soru şu. Montella bizim, tamam, televizyonda görüyoruz ama sen 24 saat onlarla berabersin. O zaman sen buna kenardan müdahale edebiliyor musun? Mesela milli takımda şimdi çok kolay, hemen Kerem işte 1.96 adamların yanında tam olmayabilir. Kerem'in çabukluğu vardır. O gün başarılı olamaz. Zaten o kalabalık savunma içerisinde kenardan doğru dürüst top da gelmiyor. Asist yok yani. Pası bırak, asist yok. Böyle olduğu zaman da Kerem'in başarılı olması zaten mümkün değil. Peki Deniz'i koy kardeşim. Al Kerem'i. Kerem'i oyundan alırsan Fenerbahçeliler kızar diye mi korkuyorsun? Barış'ı oyundan alırsan Galatasaraylılar kızar diye mi korkuyorsun? Sen korkma kardeşim, milli takım teknik direktörüsün. Sen niye bir santrafor koyamıyorsun oyuna? Tamam, senin aldığın oyuncu yılda 40 tane gol atmıyor. Ama santrafor. Alır, indirir, duvar olur. Ya yani başka şansın yok zaten. Maçı kaybettin ne oğlum? Zaten görüyorsun zaten neler olduğunu orada. Yani bütün bunlara baktığın zaman ben Montella'yı başarılı buluyoruz. Arda Güler'i dünyanın en iyi futbolcusu yapıyoruz. Barış'ı He-Man diye tanımlıyoruz. Hakan Çağnoğlu'nu dünyanın en iyi orta saha oyuncusu. Geriye geldiğin zaman Avustralya diyorsun, elle tutulur. Mantıken baktığın zaman şu bizim kadar, saydığımız kadar yıldız oyuncuya sahip değilken adam ne yapıyor? Beşli defans yapıyor. Sana yol vermiyor.
1: Ya ben Amerika karşısında göreceğim onu. Kanguru bir sıçrar, iki sıçrar kısmına gelebilir, ben sana söyleyeyim yani, ama
0: ne olacak? Peki bir şey söyleyeceğim sana. Sen tamam, güzel bir yere geldin. Amerika karşısında sen milli takımımızın, ya istiyoruz ki galip gelsin de kazanacağımızı mı düşünüyorsun?
1: O neye belli olur biliyor musun? Bizden önce cuma günü oynayacaklar ya. Avustralya Amerika oynayacak ya. O yüzden bizden önce oynayacakların maçın sonucu bizim Paraguay maçına nasıl başlayacağımızı net bir şekilde belli eder.
0: Avustralya maçının bir değişimi
1: mutlak
0: olabilir.
1: Mutlak kazanmak zorundayız da, ayrı bir konu da. Güzel bir beraberlik orada var, tadından yenmez.
0: Yani tamam, Paraguay'ı yenelim, Amerika ile berabere kalalım veya yenelim. Bunlar puan hesapları ve biz de başarılı olmak istiyoruz. Ama ben bu şekilde işlerimizin kolay olduğunu düşünmüyorum arkadaş. Yani bana pesimist de diyebilirsin ki değilim. Gerçekçiyimdir her zaman. Ama baktığın zaman ben milli takımımızın Amerika karşısında, Paraguay'ı söylemiyorum yani, Amerika karşısında Avustralya maçının bir değişiğini oynayabileceğini düşünüyorum. Eğer bu şekilde futbolcuların saha içindeki verimliliği ya da performansı devam edecekse. Herkesin kendi seviyesinin çok üstüne
1: abi,
0: çıkması
1: Avustralya
0: lazım.
1: Avrupa şampiyonasındaki bir atıp üzerine yatan Yunanistan gibi oynayacak zaten yani. Bu başka bir oyun planı yok.
0: Ama biz Avustralya'yı konuşmuyoruz ki, biz milli takımımızın bu takımlar karşısında ne yapacağını konuşuyoruz ya.
1: Hayır, Avustralya artık konuşmak zorunda kalan bir takım, çünkü bizi yenerek başladığı için onun kaybedeceği puanları veya oyununu da biraz yorumlamak gerekiyor. O kısımdan bahsediyorum, yoksa bana
0: tamam.
1: Ne Avustralya'dan abi?
0: Ama ya hayır tabii ki, ama Avustralya veya ona benzer takımlar ellerindeki kadronun kalitesini bilerek ona göre bir sistemle oynamaya çalışıyorlar.
1: Biz bu arada ilk yarım saatte bir tane gol atsaydık böyle konuşuyor olur muyduk?
0: Yani biz milli takımımız kazanmasın diye konuşmuyoruz ki. Biz milli takımımızın kazanması için daha farklı şeylerin olması gerektiğini konuşuyoruz zaten.
1: Ya ama tabii kazanması için de bir şeyler yapması gerekiyordu. Biz de hepimiz teknik direktör olabiliyoruz ama bu da görünen köy. Kılavuz istemesi doğuruyor yani Canuzun'u ya da Deniz'i. Neden oyunu almıyorsun? 85'te almanın amacı nedir? Hani bizi susturmak için mi yapıyorsun? Hocaya dönüyor tabii. Hatırlarsan
0: evet, onun için
1: bir ara Valerian İsmail mi yapıyordu bir ara? Cenk'i alıyordu 89'da oyuna. Beşiktaş taraftarı kafayı yiyordu biliyorsun. İnadına mı yapıyorsun bunu falan diye. Şimdi bunları görüyoruz da neye döndü biliyor musun? Hatırlar mısın yıllar önce? Özkan Sümer rahmetli Lemi Çelik'le ilgili hikayeleri bitmek bilmez. Hani sağdımızı falan diye. Hani bütün değişiklik haklarını kullanmış. Artık Lemi'yi oyundan almak istiyor ama alamıyor. En son diyor ya, Allah'ım ben alamıyorum, sen al bari falan diye yukarıya dua ediyor. Lemi Çelik için ya. Ha Kerem için, bütün Türkiye, kötü anlamda demiyorum yani. Abi olmuyor yani, anladın mı? O defansa Kerem olmayacak gibi düşünüyor. Allah'ım biz alamıyoruz bari. Hani öyle bir yaklaşımda bulunduk.
0: Ama Doğan, bu Kerem'in suçu değil ki.
1: Değil tabii ki abi. Değil.
0: Kerem'in meziyetleri kanat oyuncusu. Zaten çocuğun orada yani şeyi yok. Yani mecburiyetten Galatasaray döneminden tut, şimdiki geldiğimiz döneme kadar mecburiyetlerden on numaralardan tut santraforlara kadar değerlendirmeye çalışan ve o da elinden geleni yapmaya çalışan bir oyuncumuz. Biz burada Kerem'i suçlayacağımıza, ya tamam kardeşim sen Kerem'i kesemiyorsun, Barış'ı da kesemiyorsun. Bunlar artık abi oldular takım içerisinde. Ya o zaman bir tane santraforum var, Deniz'i koy, Kerem'i mi kanada koyacaksın, Barış'ı mı koyacaksın, dönüşümlü mü oynatacaksın, onun kararını ver. Ya sen niye santraforsuz çıkıyorsun? Ben bak buna tutum. Eskiden santrafor yok diyorlardı, al şimdi var, Deniz var.
1: Oynat Can kardeşim. Can var.
0: Can, ya Can santrafor değil, onu daha farklı olsun. Kullanabilirsin.
1: Orada da kullanabiliyorsun. Kanat üzerinden Kenan varken Can da forvet olur. Kerem olabiliyorsa Can hayli hayli olur'a döner.
0: Ama bu kadar olur.
1: Hiç olmazsa dar alanda kısa paslaşmaları yapabilecek meziyete sahip bir oyuncu. Kerem gibi varyasyon yaparken tabii daha kısa ayağın daha orada sıkıntısı olabilir, o kadar uzun ve fizikli yapıya rağmen.
0: Yani Kerem'in normal.
1: Mesela Kerem'in bir kere önünde kalan bir top var. Geç kaldı ya, vurabileceği bir pozisyondu. Bir daha bir düzelteyim, bak, bir daha bir geçeyim falan derken
0: sen,
1: be Kerem
0: sen
1: falan.
0: Onu bırak. Sen esas onu bırak. Kerem bir tane gelen topta yandan Kerem'in ayak içiyle kaleye vurduğu pozisyon var.
1: Evet ya,
0: kaleci
1: üzerine
0: kurtar.
1: Giden evet kalecinin.
0: Bak o üzerine giden.
1: Aynısını Arda da yaşadı biliyorsun.
0: Bak bir şey söyleyeyim. orada var ya, bak hissetmek lazım, oynamış olmak lazım Doğan. Çok net söylüyorum. Orada Kerem var ya, normal şartlarda o özgüveni tavan yapmış, golleri attığı Benfica'da, Galatasaray'da, Fenerbahçe'deki dönemdekinden bahsediyorum.
1: Benfica'da Fenerbahçe'ye Kerem... attı işte o golü neredeyse, öyle düşün yani.
0: Şöyle düşün, oradaki vuruş enerjisiyle, motivasyonuyla bu aynı mı? Ya gol olmasın diye vurur gibi vurdu çocuk. Yani içi gitmiş, moral bozuk, konsantrasyon yok. Ya inan bana Kerem, o pozisyon Kerem için çok kolay bir pozisyon. O ne geri pası gibi topa vurdu çocuk.
1: Aynısını yani Zeki burada... için de söyleyebilirim. Belki 90 dakika, kim? 96 dakika boyunca izlerken Zeki bir ara kalecinin sağ çaprazında karşı karşıya kaldı ya. Çocuk Aha. kimseyi bulamayınca üzerine vurmak zorunda kaldı. Hani bari köşeden Biliyorum. Sıfırdan falan atayım diye düşündü ki. Tek bizi heyecanlandıran, koltukta otururken öne doğru götüren pozisyon oydu bir tek bizde yani.
0: Doğru ama bak bir şey söyleyeyim mi sana? Ben genel anlamda yani milli takım oyuncuların içerisinde gerçekten çok... Şimdi mesela Kenan Yıldız sakatlığı vardı. Aslında işleri iyi gitseydi belki de çok uzun süre oynatmayacaktı onu. Mecbur kaldı oynatmaya. Bu net. Bu bilgi. Ama Kenan'ın olduğu bir Türk milli takımıyla Kenan'ın olmadığı milli takım arasında ciddi farklar var. Çünkü bu takımın bana göre gerçek yıldızı Arda'dan daha çok Kenan Yıldız. Arda'nın yetenekleri var ama Arda'nın da mental olarak biraz daha böyle ayaklarının yere basması lazım. Hemen maçın başında ona buna talimatlar bilmem neler. Ya dur bir dakika be kardeşim, orada yani hemen oldum demenin bir anlamı yok. Orada Hakanlar var, Abdülkerimler var, yani futbol yeteneğinden bahsetmiyorum. O takımda daha böyle liderlik vasıfları ön planda olan tecrübeli, uluslararası alanda çok daha uzun yıllar oynamış insanlar var. Bir dakika dur ya. Yani ben bunu niye söylüyorum biliyor musun? Hemen oldum havasına giriyoruz. Bak giriyoruz diyorum ben. Bu çocuklarda kulüpçülüğü bırak. Ben örneği Barış Alper'le verdim. Bana göre Uğurcan'ın yediği ikinci golü kurtarabilme şansı vardı. Kurtarmalıydı da. Birçok sebep sayabilirim. Ben takım bakın milli takımda tutmam. O Eren Elmalı'nın falan saçları maçları ne öyle ya? Nereden aklınıza geldi kardeşim yani bunlar? Ben bunlara rahatsız oluyorum ama...
1: Ya kuaför Montella'dan daha fazla çalışmışa döndü milli takım kuaförüne.
0: O, çok öyle çalışmış. Evet. Ha, bir gerçek var. O zaman şunu kabul edelim. Bence milli takımımız Montella iyi hazırlayamamıştı. Oyuncuların da iyi hazırlanmadığı belliydi. Yetenekli oyuncularımız var. Daha fazla ikili mücadele kazanmak lazım. Dönen topları almak lazım alabiliyorsan. Ama adamlar... fizik olarak bizden daha güçlülerdi. Golü de attıktan sonra zaten sana fırsat vermediler. Zaten bundan sonra da ikinci golü yemek baskı yaptığın zaman kolaylaşıyor tabii ki.
1: Tabii herkesin hatalı bulduğu belki de bu gaza gelmenin dozajının ayarlayamamasıyla alakalı. Tabii bizim ortamız da yok biliyorsun. Hani ortamız yok derken 30 tane orta yapmışız da sonucu olmayan ortamız derken bizim ortamız yok. Eleştirisel anlamda da bir ortamız yok. En yüksekte yapıyoruz. Abartıyı da seviyoruz. Yani sevinçte de ki abartı da fazla bizde. Ama şeyden kaynaklanıyor. Yani diyor ki mesela bir dinleyici. Senin spor bakanın çeyrek final yanı final derken Sayın Cumhurbaşkanı Osman niye öyle düşünüyorsun? O kupayı alıp öyle döneceğiz derken milleti inandırmak... Doğru bir şey değildi. Tamam güvenmek Peki, ayrı bir konu ama inandırmak ayrı bir konu diye eleştirmiş. Benzer, senin federasyon başkanı şey, da aynı şeyi söylüyor.
0: Benzer bir şey söyleyeceğim sana. Yani benzer bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi çok izlemedim. Eğer sen izlediysem buradan hem dinleyicilerimize hem de bana da bir pas atmış ol. Milli takımın uğurlanışı, onlara besteler yapılması, şarkılar yapılması, birçok şeyi göz önüne getirdiğin zaman acaba diğer ülkelerin milli takımları da aynı bu şekilde mi gönderiliyor? Mesela Alman milli takımı böyle mi geldi oraya?
1: Alman milli takımı tarifeli uçakla geldi. Onu bir kere söyleyeyim. Özel uçakla da gelmedi. Tek farkları takımın en üstteki hiyerarşik sisteme göre ben teknik adamı, kaptanı falan. Business geldi. İnan, diğerlerinin birçoğu ekonomi geldi ben sana söyleyeyim yani.
0: Ben bunları inan bilerek aslında biraz konuşalım da etrafımızdaki insanlara da bir şey olsun. Düşüncelerimizi
1: aktarmış olalım diye söylüyorum. Ama bizim dönüşümüz inşallah tarifeli olmaz.
0: Ya inşallah öyle olmaz ama şunu söyleyeceğim. Biz genel anlamda bazı şeyleri abartmayı da seviyoruz. Sarı meleklerimiz var, 12 dev adamımız var, bizim çocuklarımız
1: Tabii,
0: var.
1: Tabii filenin sultanları var falan.
0: Filenin sultanları var. Ya bir durun ya, ya bir müsabakaya gidecek. Başarı kazansın gelsin karşılayalım hep beraber. Ya giderken daha böyle yüzlerce arabalar, yukarıda işte bir uçaklar. Ya bir durun be kardeşim. Ya ben farklı mı düşünüyorum yoksa bilemiyorum ama...
1: Ama bir şey söyleyeceğim. Bize de yakışan bu oldu. Bizim istediğimiz bir başlangıç oldu. Yani biz öyle niye? Rahata alışmış bir toplum değiliz. Ya ya devam maçı diye öyle bir kasa gelmemiz lazım. Amerika maçı, bilmem ne maçı falan, bir Paraguay maçı milyon, falan için. Tabii 11, kenetleneceğiz. 11 milyon, bu maçı don. Almaktan başka çaremiz yok. Ya tamam ya devam. Hadi bizim çocuklar falan diye.
0: Aynen. 11.216.747 tane olasılık hesaplarının içerisinden de aradan bir tanesi gelip bizi tabii, bulabilir değil mi?
1: Tabii. Kazanmamız yetmiyor. Amerika'nın, işte Avustralya'yı, Polonya'nın falanı filanı yenmesi lazım, dönmesi lazım. Yani.
0: Şimdi biz bu yorumları yaparken radyo başında bizi dinleyen bütün dinleyicilerimize selam olsun. Biz ülkemizi, milli takımımızı o kadar çok seviyoruz ve başarılı olmasını istiyoruz ki, ama biz havaya girmeye karşı olduğumuzu burada dile getirmeye çalışıyoruz. Havalanmaya gerek yok. Yani bir şirkette genel müdür olsan da havalanma kardeşim. Yani işini yap, görevini yap, takdir gör, başarınla katkıda bulun. O zaman seni takdir etsinler. Ama daha gitmeden arkadaş, ne oldu bu kadar böyle havalara saçlar başlar değişti?
1: Bak sen efendim, sen mesela takımına çok güvenmesen, Liverpool evet, maçı öncesinde de ya da Şampiyonlar Ligi'nde City maçı öncesinde de, Juventus maçı öncesinde de, Galatasaray'ın bu maçı da alacağını falan diye Instagram storylerinde falan paylaşıyordun. Ama doğru, burada takımının oyuncularına bir kısmına ya da taktiğine, planına inandığın için de söylüyordun. O statta o taraftarın verebileceği coşkuya inanarak da söylüyordun. Senin donelerin vardı elinde. Yani vardı, elle tutabileceğin şeyler vardı. Ben şimdi milli takımın Avustralya karşısında sadece bireysel becerilere mahkum kalmış bir planından dolayı rahatsızlık duyuyorum. Ya benim hocamın hamle konusunda zayıf kalmasından dolayı rahatsızlık duyuyorum. Anlatabiliyor muyum? Doğru. Yoksa bu çocuklara güvensizliğim ya da inançsızlığım yok. Benim sadece sıkıntım şundan kaynaklanıyor. Ya elin Avustralyalısı deyip de küçümsemeyeceğim tabii ki. Bu adamlar bizden daha fazla Dünya Kupası'na katılıyor. Onlar Asya'dan katılıyor. Kimlerle maç yapmışlar da gelmişler falan. Ya tamam, beni ilgilendirmez. Bana da yazılıyor. Abi biz de mi Asya'dan katılsak? Ne kadar seviyoruz ya geriye gitmeyi. Asya'dan ya katılalım yani. Haiti ile oynayalım, bilmem neyle oynayalım. Anladın mı? Çaru çoğalarla kıyaslanalım. Ya biz niye İspanyalarla, Fransalarla, bilmem nelerle kıyaslanmıyoruz da? Elin Somalili hakemi gidiyordu, bizim hakemimiz gitmiyor. Ya Fransız olsun, bilmem ne giderken. Anladın mı? Ya anlamıyor, onları musun? Geçelim. Ya sen Şampiyonlar Ligi'ni istemiyorsun demek ki. Sen UEFA Avrupa Ligi'ni istemiyorsun demek ki bir daha. Konferans Ligi'ne katılmak istemiyorsun demek ki.
0: Çünkü başarı istiyor insanlar, kolayı istiyor.
1: En kolayı halbuki, sürekli oraya gidelim.
0: O seviyelerdeki, o senin anlatmış olduğun seviyelerdeki futbol ülkelerinin, futbol takımlarını o seviyelerde olmak yerine daha düşük seviyede başarı kazanmak, mutlu olmak istiyor belki ama bu işin esası bu değil.
1: Benim genimde ne var biliyor musun abi? Ben şunu düşünüyorum artık. Biz bir tokat yedik mi Avustralya'dan?
0: Futboldur yedik.
1: Kanguru sıçradı, yumruğu attı mı abi boks eldivenleriyle bize? Tak evet, tak koydu mu? Ulan ne oluyor dedik ya, bir kendimize geldik. Güzeldir, bir haddimizi bildik. Bir dakika dedik ya. Havaya giren futbolcu bir kendine geldi. Montella evet ya dedi, belki bu kadar eleştiri kabul edebiliyorum dedi. Biz şimdi şeyi geçtim ben, Türk insanı olarak, yapı olarak. Ben Paraguay maçını geçtim. Amerika maçında ne yaparız'a döndüm ben artık. Benim genlerimde bu var çünkü. Bak göreceksin, Paraguay'ı biz üçleriz. Vay Doğan öyle değil falan deyip cevaplar verilecek. Ben de biliyorum o maçın bu kadar kolay olmayacağını. Ama benim genimde o var. Kabul ediyor musun? Biz şimdi bir kendimize geldik. Paraguay'ı ikileri tokatlarız. 2-0 yeneriz. 3-1 yeneriz. Ama Amerika maçında ne yaparız onu bilmiyorum'a döndüm ben.
0: Sana enteresan bir şey söyleyeyim mi? Böyle beşli defans yapıp önüne 4 oyuncu koyup alanı kapatan takımlara göre, mesela futbol oynamaya çalışan, üçlü defans yapan, senin kalene daha fazla gelen takımlar karşısında milli takımımızın daha fazla şansı var biliyor musun?
1: Tabii
0: bizim
1: ki.
0: Bizim takımımızın hem kanat oyuncularının çabuk olması, hem de geçişlerde Hakan gibi, Arda Güler gibi oyuncuların o oyunculara servis yapabilmesi, geniş alan buldukları zaman, büyük baskı yemedikleri zaman daha kolay bir hale dönmüş oluyor. Bizim sıkıntımız kapalı savunma. Kapalı savunmayı geçemedik. Adamların fiziği de iyiydi. Doğruya doğru. Bir de santrafor sorunumuz var. Sırtına stoperi alamıyorsun. Adam rahat yani, her gelen topu kafayla indiriyor. Kerem ne yapsın kardeşim yani?
1: Abi her gelen topu kafayla indiriyor derken zaten her şeyin açıklamasını yapıyorsun. Ya bu adamları yerden oynayacaksın. Ya bu adamlara kanada girip de orta yapmaya çalışmayacaksın. Ceza yayı önünden duran top organizasyonu yapmaya çalışacaksın. Foul almaya çalışacaksın.
0: Yerden,
1: penaltı yaptırmaya çalışacaksın. Bu kadar basit.
0: Ama Doğan, Doğan,
1: sen bunu Romanya'da, Kosova'da yaşamadın mı? Onlar da kapandı yaşadın sana.
0: Ya tamam, Romanya'yı yendin, Lucescu takımını da bir tane Arda'nın pasıyla Ferdi'nin de o dar alanda topu yakalayıp istoplayıp gol atmasıyla yendin. Onları da açamadın ki.
1: Kaçta açtın çünkü abi? 56'da 60'da açtın.
0: Tabii ilerleyen dakikalarda zordu yani. Ama bak, yerden orta yap diyoruz ya. Yerden orta yapabilmek aslında asist demek. Asist yapabilmek için de önündeki kanat bekini, önündeki bekini geçebiliyor olman lazım. Halbuki öbür türlü topu çek kenara, 18 penaltı noktası üstünde şişir. Bak bunu yapmak çok kolay. Ama hadi geç sıfıra in, topu çıkar 6 pas üstüne penaltı noktasına, asist yerden yap. Yapamıyorsun, müsaade etmiyor adam sana. Zaten konuştuğumuz nokta burası. Onun için santrafor al diyoruz.
1: Bak şimdi vurmaya alışık olduğumuz için bir yerde ben de bulayım, nereden vurabilirim, dur kimsenin bulmadığı bir yerden vurayım falan. Avustralya'nın teknik direktörü kim? Tony Popovic. Kimi çalıştırıyordu? Karagümrüğü. Oynattığı oyunla eleştiriliyordu. Sepetlenip yollanan teknik adamlardan bir tanesi. Adam gitti. Öyle veya böyle beğenmenilen Popovic elindeki imkanlarla gitti Avustralya'nın başına geçti. Crystal Palace geçmişi vardır. Melbourne'de çalışmıştır. Vancouver'da çalışmış.
0: Taktik olarak yine Karagümrük'te oynattığını oynatmak zorunda. Elindeki malzeme.
1: Ama adam hayır. Allah'ını seversen. Şeye bakıyor. Avustralya. Analiz yapmış. Analiz. Rakibini tamam. Demiş ki ben bunu böyle yenebilirim sadece. Bu kadar
0: evet.
1: Basit.
0: Evet, onu söylüyorum. Avustralya milli takımının kadro değeri kaçtır ya? Arda Güler kadardır ya.
1: Hemen sana söyleyeyim. Arda Güler'den daha düşük. 2 tane 12 milyonluk oyuncusu var sadece.
0: Ya
1: diğerleri 600 bin, 3 milyon, 1,5, 1,200, 1,8 en fazla.
0: Ve ben bu kadro değerini herhangi bir yerden bakıp görmeden söyledim bunu sana. Şimdi sen bu kadar üst düzey futbolcularla sahada rakibe, bak hep aynı yere geliyoruz ama yetenek var. Sen oyunu rakibe kabul ettirebilecek, topa bastığın zaman adamın ayakları yerden kesilebilecek kadar bir güç ve fizik üstünlüğü ve rakip ceza sahasına fazla girebilecek organizasyonlar, bak organizasyonlar ve rakipten dönen topları, ikinci topları toplayacak bir orta saha baskısını yaptığın zaman iyi takım olursun. Yoksa öbür türlü Romanya maçında Arda kişisel becerisi 30 metreden bir an gördü böyle, kesti, verdi, iyi topladı, gol attı. Lucescu da vermedi sana o fırsatı.
1: Tabii. Ya Türkiye için 3 tane maçını seyretsen yapabileceğin başka bir organizasyon yok ki zaten.
0: O zaman biz Montella'yı niye hep başarılı dedik?
1: Abi sürekli anahtarı kaybetmiş ergen çocuk gibiyiz biz eve girmek için. Anladın mı? Kapıyı nasıl açacağız diye düşünüyoruz.
0: Ya bunu sürekli nereden buldun sen sabah sabah ya?
1: Abi ne diyeyim ama şimdi gerçekten hani çilingir milingir diye bir tane topçu bahsederler ya. Ya sürekli evet. Anahtarı kaybetmiş. Allah, annem beni öldürecek. Babam canımı okuyacak falan demedik mi yani? Ulan anahtarı evet. Yine kaybetmişim diye. Açamıyorum çünkü kapıyı, anladın mı?
0: Ya, yok, giremiyorum içeri. Bu sistem denilen şey. Neyse, bunu bulmak için Fatih Terimlerin, Şenol Güneşlerin, Mustafa Denizlilerin, yani efsane en büyük teknik direktörlerimizden bahsediyorum. Yıllarca uğraştığı bir ortamda Yılmaz Vural hocamızın bana bir kere fırsat verin bakın neler yapacağım dediği bir ortamda görev alamadığı bir dönemde. Ya bari akademik anlamda futbolcu yetiştirmek için milli takımlarda görev almasına bile izin verilmeyen bir ortamda bir sistemin olmadığı bir ortamda sistem konuşmaya çalışıyoruz. Sistemin yok. Almanların var mı? Var. İngilizlerin var mı? Var. Katılırlar, katılamazlar. Ama ya senin beğenmediğin değil de Güney Afrika ülkeleri, FAS'a bakıyorsun, Brezilya'ya tokat atıyor ya. Çünkü yetenekli oyuncularına bir kendi ülkelerine has bir oyun stili de geliştirmişler. Bilmiyorum yani ne denir başka?
1: Peki, milli takımı zaten yeterince tokatladık. Belki Avustralya'dan daha fazla zarar verdik.
0: Ama buradan bizim konuşmalarımızdan ya ne kadar da şey söylüyorlar. Hani ileriye dönük bir tedbir alma amaçlı söylemiyorum. biz milli takımımızın iyi olmasını istediğimiz için burada olmayanlar, yapılamayanlar üzerinden fikir beyan ediyoruz. Katılan olur, katılmayan olur ama birçok insanın, ya hepimiz sabahın köründe, ya ben sabah uyandığım zaman gözlerimde kuruluk var. Gözyaşı damlalarımı atarak, yani gözümü yumuşatarak televizyon için kalkmış bir insan olarak, o çoluğun çocuğun bu kadar erken saatte uyandığı bir ortamda ben saha içerisindeki performansın, bak sonucun değil performansın, böyle olmasını kabul etmek istemem. İstemem kardeşim.
1: Ya burada şimdi tabii motivasyon dediğimiz bir konu, Kerem de maç sonunda açıklama yapıyor. Tabii her oyuncunun üzüntüsü var. İşte erken kaldırdık insanları. Ah vah derken ilk golü yedik. İyi oynarken, top bizdeyken geriye düşmek kolay değildir. Bütün halkımızdan özür diliyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Hani ben çocukken herhalde bunu yaşardım. Büyük bir ihtimalle isterdim. Uyanamayacağımı biliyorum, anladın mı? Bir pazar sabahı kolay kolay. Saati de kursam, o sesi duy, davul çal, sen de uyanmayan bir yapım vardır çünkü benim. Ama kafamı kurarsam erken kalkmak zorundayım diye uyumayabilirim yani, onu söyleyeyim. Hani anne beni yarın sabah mutlaka uyandır, uyandırmayı unutma olur mu diye ben şimdi acitasyon da yaparım sana. Alasını yaparım, ağababasını yaparım yani. Bu çocukları üzdünüz. İşte sabahları bilmem ne giden esnafı üzdünüz. 8'de dükkanını açan, senin için bu sabah 5'te dükkanını açan Ahmet amcayı, Neriman teyzeyi falan böyle abartırlar ya böyle anlatırken. Onu üzdünüz falan kısmına girerim. Ben çok güzel arabesk yaparım yani. Çok severim de yani. Hani Hakan Altun'dan farkım olmaz sabah istersen. Şimdi ama şimdi bundan sonrası...
0: Sabahtan beri senin telefonun başında çaresiz bekliyordum.
1: Öyle düşün yani, anladın mı? Hani şöyle bir şey var. Toparlanacağız. Buna inanıyorum. Ama inşallah dersler çıkarılacaktır. Buna karşın elindeki imkanları kullanma konusunda geç kalınmayacaktır. Montella Efendi, sana sesleniyorum'a dönecektir. İşte çocuklar, Arda bir kendine gel. Burası Real Madrid değil. Belki o kanatta oynamayı sevmiyor olabilirsin ama ortada oynadığında Kenan'ı, Barış'ı senin yüzünden kullanamıyoruz'a dönebilir konu. Anlatabiliyor muyum? Bunu anlatabilecek. Ya Orkun, güzel, İsmail'le yan yana oynadığında ona göre bakman lazım. Kademe anlayışınız. Ya Merih, İşte YouTuber mı oldun, bilmem ne mi olduna dönmemesi lazım konu. Anlatabiliyor muyum?
0: Doğan, istatistik deyince Kuzguncu'ya da buradan selam olsun. Sevgili Tarkan Batgün bana bir şey atmış. Bak, maç öncesinde bir açıklama yapmış. Yani da şeyden dolayı.
1: O da biliyorsun hani, aynı zamanda çifte pasaportludur.
0: Zaten çift pasaportlu olmak bazen zor iş demiş.
1: Ya Avustralyalıdır o da, biliyorsun yani.
0: Evet. İşte Avustralya maçında kalbim ikiye bölündü. Ofisimdeki bu duvar hislerimin özeti diyor. İşte naçizane raporum diyor. Diyor ki Avustralya için lojistik tezat. Avustralya 5 Mayıs'tan beri 40 artı gün ABD'de kamp yaparak jetlag'ı sıfırladı. Türkiye ise sıkışık takvimle geç geldi. Üstelik milliler 38 derecede Mesa çölünde çalışırken Avustralya 16 derecede Auckland sahilinde kapalı stat iklimine kusursuz adapte oldu. Taktik gerçeklik diyor. İklim şoku bizi yine de fiziksel bitirmemiş. Türkiye sahada %72 topa sahip olup tam 30 şut atarak maçı domine etti diyor. Sorun tam olarak kondisyon ya da iklim adaptasyonu değil ama ani 20 derecelik sıcaklık düşüşünün hücumda yarattığı zihinsel keskinlik eksikliğiydi diyor. Bir şey daha söyleyeyim. Türkiye yüklendi ama 1.33 gol beklentisi üretmesine rağmen kalede 8 kurtarış yapan Patrick Beşi duvarına takıldı. Derinde bekleyen Avustralya ise arkadaki boşlukları iki hızlı geçişle cezalandırıp verimli bir 2-0 aldı diyor. Şimdi böyle bir görüşü var Tarkan Hoca'nın da. Hı hı. Bunu da bize iletmiş ve sana da selamı verdi. Yani bunu da okunmamızı rica etmiş.
1: Eyvallah, sağ olsun. Ben de fark ettim, gördüm. Evet. Sana yazdığı mesajı sen de paylaşmıştın zaten. Evet. Şimdi bunlar güzel şeyler de. Abi bunu zaten görünen köy kılavuz istemez kısmına geliyor. Ya Popovic gibi bir teknik adam Karagümrük'te bile neler yaptığını, neler yapabileceğini gösteren bir adam. Dersini iyi çalışmakla alakalı. Yani o herkesin ortak eleştirisi, ya Kerem'in orada oynamayacağını 45 dakikada anlayamıyorsan, Hadi 45 dakika bir de dayanmak diye bir şey var. Sabretmek diye bir şey var. Ben edemiyorum belki.
0: Türkiye'de Sabri Sarıoğlu'yla Kerem Aktürkoğlu'nun başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir.
1: Necip'in de gelmiştir. Ben ekleyeyim sana, hani o da çok eleştirilmiş. Necip'in de eleştirilmesi.
0: Yani Necip'in son dönemde geldi. Necip evet. Her zaman el üstünde tutuldu. Bu çocuklar oynadıkları futbolun değerini bile göremediler. Sabri de dahil, Kerem de dahil. Yani iyi işler yaptılar. Bu Kerem Aktürkoğlu'na var ya, öz babası benim kadar sahip çıkmamıştır yıllardır. Diyorum ki adamın mevki değil ya. Adamı bir 10 numara oynatıyorsun, bir 9 numara oynatıyorsun. Ya adam kanat oynuyor. Kanat oynadığı zaman çift haneli skorlara ulaşan gol ve asist olarak katkılar sunuyor sana.
1: Onu da oynuyor diye döndü ama, biliyorsun değil mi? Oynuyordu ya döndü o. Kerem kanat oynuyordu. Kanatta Allah oynadığında da topu alamıyor. Eskisi gibi değil. İşte sırtı dönük bir hızlı vardı.
0: Kim bunu söylüyor bilmiyorum. Kim söylüyorsa gelsin onunla bir konuşalım. Hepsini bırak. Galatasaray'ı bırak. Benfica'yı bırak kardeşim. Milli takım performansını da bırak. Gel Fenerbahçe'de bu sezon bu olumsuzluklar, bu baskının içerisinde Kerem'in neler yaptığını ve yapmaya çalıştığını gol asist haricinde de konuşalım. Bir tane futbol adamı çıksın. Buna Türkiye'nin en ünlü teknik direktörleri dahil Kerem Aktürkoğlu için olumsuz rapor versin de ben bir göreyim bakayım. Bir dinleyeyim ben onu ya. Kerem'i falan bu kadar kolay göz ardı edemeyiz. Başka Kerem yok. Bu adamın çabukluğu çok değerli. Daha iyi değerlendirilebilir. Sen adamı santra 3 tane stoperin içerisine koyuyorsun. Kenardan bir tane orta yapamıyorsun. Orta derken de asist. Bak orta bitti. Orta bitti dünyada. Asist. Sacha Boey niye oynayamadı Bayern Münih'te? Çünkü Sacha Boey bu kadar defansif özelliği ve atletik özelliği olmasına rağmen bir tane orta yapma becerisine sahip olamayan bir futbolcu. Bayern Münih'te bu su kaldırmaz. Türkiye'de ben Galatasaray'da oynarken de bunu görüyordum. Bu adamın asisti yok. Senin kenardaki milli takımdaki oyuncuların asisti yokken, asist diyorum yani ayağına atacak, gol önüne sunacak pozisyonu yokken Kerem'den ne bekliyoruz ya? Yazık günah bu çocuklara arkadaşlar yani. Bir de bunu söyleyelim.
1: Doğru, Kerem bilmiyor mu abi orada oynayamayacağını? Bir de öyle düşün.
0: Hoca oyna diyor.
1: Yani çocuk en son hoca gerçi hakkını verdi, ruhunu teslim etti Kerem, fazlasıyla efor sarf etti falan diye açıklamalar yaptı da tabii şey yapıyor yani, kaybedince şu anda eleştirileri konuyu kabul ediyor.
0: Müsaadenle küçücük sulandırabilir miyim konuyu?
1: Lütfen.
0: Çok az. Hayatımda çocukluğumdan beri en çok sevdiğim şeyi yaptım, kendime çay demledim tekim. Şu anda bir tane petibör bisküvi içine batırıp yedim.
1: İnşallah içine düşürürsün de bunları anlattın ya. Yiyemezsin.
0: ama tecrübeliyim. Çok iyi. Timingim çok iyi. Hemen
1: onun ayarı çok kulak memesi gibidir onun ayarı, biliyorsun yani. Çok yumuşattığın zaman içine kaçırırsın, biter olayı yani.
0: Hemen aldım.
1: Hemen bir böyle bir aldırıp çıkaracaksın hemen yani. Az pişmiş, az ıslanmış. Ona döner. Az ıslanmış. Ya abi afiyet öyle. Bal şeker olsun. En sevdiğim kahvaltılarından bir tanesidir. Ben hala da mesela şey yiyenlere böyle gizli saklı yerler, biliyorsun belli bir yaşa gelince. Abi bebe bisküvisinden vazgeçemiyorum diyen. Hatta vücut yapan deve abiler vardır böyle. Onlar böyle gizliden şey yerler. Bebe bisküvisine sütle mütle bilmem ne. Vallahi ayıp benim, olmasın dışarıda gören görmesin diye bebe bisküvisine utanmıyor musun?
0: Benim her gün eksiksiz olarak yaptığım şeylerden bir tanesi, kış dönemi için söylüyorum. Eğer işim yoksa, dışarıda çalışmıyorsam ben evde dinlenmeyi, evde olmayı seven bir insanım. Tamam mı? Böyle dört gibi, dört çeyrek gibi gidiyorum. Reklam olmasın ama esrar ulaşıyorum. O sırada evde çayım tabii. O saatte o var. Çayımı demlettiririm. Yanına iki tane veya üç tane bisküvim konur. Ben orada dünyanın en mutlu insanıyım kardeşim. Yani hala öyle.
1: Bütün konukların kaynını ve hepsini, eltisini falan tanıyorsun değil mi?
0: Sana bir şey söyleyeyim mi? Orada o kadar güzel şeyler öğreniyorum ki. İnsan analizleri, zaten o yeteneklerimiz var sokaklardan geldiğimiz için. İnsan analizleri, kim kimle ne yapıyor bilmem ne, baktığın zaman inan bana öyle şeyler görüyor. Ben şaşırmıyorum. Bana şimdi şu kapının içerisinde Game of Thrones'taki iki tane ejderha ağzından böyle alevler çıkararak gelse şöyle bir bakıp kafamı çeviririm. Ben şaşırmam. Ben göreceğimi gördüm bu hayatta, ama genel anlamda baktığım zaman gerçekten de Yani çok şey öğrenebiliyoruz baktığımız zaman.
1: Peki senden bir müsaade istesem, vaktin varsa dönüşte reklama gideyim. Dönüşte Galatasaray'ın biraz harekatı ile ilgili, sanki kulübün üstünde, Ali Naci'ye de geçen söyledim onu, tadilat dolayısıyla kapalıyız diye bir yazı mı var Galatasaray'da? Hiçbir şey konuşulmuyor falan diye düşünüyordum. Bir yabancı sınırlaması ile alakalı bir eleştiriyi attı federasyonla ilgili ama dün Sayın Özbek Başkan konuştu. Aziz Yıldırım'ı aradım dedi, tebrik ettim dedi. Ne kadar kıymetli olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Hatta hatırlarsanız onun döneminde naklen yayın gelirlerinde 500 milyonlar varken şu an 100 küsür milyonlar alıyoruz. Aziz Başkan gibi insanlara çok ihtiyacımız var. Bu konuda onun da fikirlerine saygı duyuyoruz. Onunla da hemfikirim falan derken bir açık kapı bıraktı. Hani yabancı olayıyla ilgili de benim yanımda durursan daha güçlü olurum federasyona karşı diye bir yolunu da yaptı diyebilirim aslında.
0: Ya bu yolu yapmaktan öte, Galatasaray'ın 13 yabancısı var, Fenerbahçe'nin 19 yabancısı var. Bu gerçek anlamda eğer bir ayarlama yapılan

0: olmazsa kiraya veremezsen, satış yapamazsan bu futbolcularda, hani Galatasaray tamam daha az oyuncuya risk alacak ama hem başarı kazanmak hem de bu oyuncuları kiraya vermeden, satmadan eğer elinde kalacaksa oynatmak da istemiyorsun. Sürekli kiraya vermişsin çünkü. Tribünde çekirdek yiyip sakız çiğnerken sevgilisiyle ondan sonra bu paraları kulüplerimize ödeyecek. Onlar da bir sezon kenarda oturarak bu paraları alacaklar. Bunun bir yolunu bulmak lazım.
1: Şimdi bir dinleyici demiş ki ya Doğan Öncel sen kendin demiyor muydun milli takımı eleştirmeyin diye, şimdi kendin eleştiriyorsun, ne alaka, hiç anlamadım diye. Anlayamama sebebin iyi dinlememenden kaynaklanıyor Mehmet. Mehmet şundan dolayı eleştirmeyin dedim ya, kadrosunu kurdu adam, onu oynatacak bunu oynatmayacak, ya dur maçları var, bir maçları oynasınlar, maçlarda oynadığında kurduğu kadroya göre bilmem nesine göre erkenden, ne kadar seviyoruz eleştirmeyi, eleştirebilecek bir şey yokken eleştirmeye de bayılıyoruz dedim. Dedim ki Avustralya maçını bir görelim, seyredelim, kurduğu kadroya bakalım bizi utandıracak mı, yoksa dediğimiz gibi ya bunu hala da niye böyle yapıyorsun, bu çocuğu niye almadın, bunu niye aldın diyebileceğimiz performansları bir görelim. O zaman eleştiririz dedim. Kayıtlar var bende. Ben de ne dediğimi biliyorum. 92 yılından beri bu mikrofonları, bu kameraları bana emanet ediyorlar ki boşuna da etmiyorlardır herhalde, ne dediğini bilmeyen bir adama. Bırakılır mı ya bunlar?
0: Mümkün değil. Öyle şey olur mu? Ya senin ne kadar kıymetli, değerli olduğunu biliyorum ama o Mehmet kardeşimiz de belki... bak abi sen eleştirmeyelim diyordun. Şimdi eleştirdin. Ama şu anda eleştirme kötüleme anlamında değil. Senin açından da benim açımdan da.
1: Ya
0: ama,
1: ben iyi de oldu diyorum hatta. Biz toplum olarak buna alışığız. Ya yumurta kapıya dayanması lazım. Bizim ya tamam ya devam maçlarına çıkmamız lazım. Biz böyle garanti garanti. Ben Beşiktaşlı olarak tarihimde bir kere yaşadım. Şampiyonlar Ligi'nde namağlup grup lideri olarak. Daha son maçım varken ben çıkmayı garantilemiştim. Benim bünyeme tersti ya. Ben kendime gelemedim bir hafta. Şampiyonlar Ligi nasıl çıktık ya falan diyordum yani.
0: Alışık olmayınca öyle oluyor Doğan.
1: Tabii abi.
0: Doğru, hepimiz için geçerli bunlar.
1: Reklama gideyim döneyim mi? İster misin? Var
0: çok
1: mı baktın?
0: İstiyorum.
1: Tamam peki.
0: Sen varsan her şey tamam.
1: Eyvallah, teşekkür ediyorum. Reklama gidelim, birazdan devam edeceğiz.
2: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam.
3: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
2: Reklam bitti.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Reklam.
5: Bankası. Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol.
1: Reklam.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101

0: Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden

0: Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
1: Reklam bitti.
2: 2026 Dünya Kupası grupları. I grubu.

2022'de Katar'da gerçekleşen turnuvada kupayı finalde Arjantin'e kaybeden Fransa, Kylian Mbappe önderliğinde bu kez kupaya erişmeyi hedefliyor. Daha önce iki kez şampiyonluk yaşayan Orozlar öyle bir oyuncu havuzuna sahip ki dördüncü kadrosu bile kupayı kazanma ihtimaline sahip. Fransa kupanın favorileri arasında gösteriliyor. Senegal. Dünya Kupası'na katılım konusunda 2018'den bu yana istikrarlı bir görüntü ortaya koyan Senegal, zorlu I grubunda yer alıyor. Kadrosunda Sadio Mane, Nicolas Jackson, Gueye gibi isimleri bulunduran Senegal, dördüncü kez Dünya Kupası'na katılıyor ve 2002'de yaşadıkları çeyrek final başarısını tekrarlamayı hedefliyor. Irak. 1986'da grup aşamasında elendikleri Dünya Kupası'nın ardından ilk kez turnuvaya katılım hakkı kazanan Irak, zorlu I grubunda yer alıyor. Diğer takımlara nazaran mütevazı bir kadroya sahip olan Irak, beklenmeyeni başarmayı hedefliyor. Norveç. Tarihinde dördüncü kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde eden Norveç, 1998'den bu yana ilk kez boy gösteriyor. İddialı kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Norveç, Erling Haaland, Julian Riyerson, Martin Ødegaard, Alexander Sørloth, Antonio Nusa gibi yıldızlarıyla rakip

0: Reklamların ardından birlikteyiz. Taraftar Kulübü'nde Oğuz Altay ile birlikteyiz. Her pazartesi olduğu gibi milli takım üzerinden tabii herkesin yapmış olduğu eleştirileri de yaptık ama biraz bundan sonrasına bakmak lazım. Bundan sonraki maçlarda her şey aynı olmayacak diye düşünelim. Enseyi karartmayalım. Güzel olsun diye beklenti içerisine girelim. Bir seyredelim.
1: Ama buradan bu olumsuz durumdan şöyle bir şey de çıkabilir inşallah. Bu bizim konuştuklarımızı tabii milli takım oyuncuları da hissediyorlar. Kendilerinin yetenekleri ölçüsünde aldıkları sonucun kendilerine ve ülkemize yakışmadığını, hak etmediklerini de düşünüyorlardır. İkinci maçta çok daha hırslı, çok daha etkili olan bir milli takım bekliyorum açıkçası, onu da söyleyeyim.
0: Bir tek tabii rakibin de kazanmak zorunda olması işimize yarayabilir. İlla gaza biz girip de illa kazanacağız diye.
1: Herkesin dediği gibi bizim oyuncularımız daha yetenekli. Eğer o mücadele gücünü sahaya koyarlarsa yetenekleriyle beraber bu işi başarabiliriz.
0: Bunun da bir takım oyunu olduğunu unutmamak lazım. Bireysel becerilere çok mahkum da olmamak lazım. Çünkü ona kanalize olmuş durumdayız. Yani sahneye bir Hakan çıksın, Arda çıksın, Ferdi çıksın, bilmem ne çıksın diye beklemek de değil. Takım halinde iyi oynamak gerekiyor. Birilerinin zaten açıklarını kapatmak, kademe anlayışı falan, bunlar ne kadar kıymetli biliyoruz hep beraber ya.
1: Tabii işte zaten o yeteneklerin birlikte yapabileceklerinden konuşuyoruz ya.
0: Ben merak ediyorum mesela diye yazmış bir dinleyici. Merih Demiral'ın YouTube'da bugünkü konuğu kim acaba diye. Eleştiriler devam ediyor ya.
1: İşte böyle tabii. Söyleyene değil söyletene bak derler. Adam bunu söylemekte haklı mıdır? Taraftar olarak haklıdır ama ikinci maçı bir bekleyelim de bir yolumuzu.
0: Ya sadece biz çokta değiliz Oğuz abi. Yani dünya spor medyasına bakıyorum ben. Türkler bizi şaşırttı. İşte duvara çarptılar, engeli geçemediler, sadece mahkum kaldılar. Avustralya'nın atletizmi Türkiye'nin bütün tekniğini bozdu, taktiğini bozdu. Bütün gazeteler bunu The Sun'dan asla.
1: Bu arada bizim şu anda eleştirdiğimiz milli takımımız İspanya'yı İspanya'da yendi değil mi?
0: Yok, 2-2 berabere kalmıştı.
1: Çok iyi bir oyundan sonra doğru 2-2 bitmişti.
0: Şimdi tabii bunları geçelim. Biz kulüpler üzerinden gidelim. Galatasaray'da neler oluyor? Icardi ile ilgili olarak tabii Dursun Başkan'ın...

0: bütün her şeyine de kabul etmek zorunda değilim. Ben sana bir garanti veremem dedi ama Can Uzun hamlesiyle Osimhen'in gidip gelmemesi arasında Galatasaray taraftarı bir tedirginlik, bir endişe yaşıyor. Nedir konu?
1: Benim tabii yaz dönemi buradayım ama kulübümdeki en yetkili kişilerle zaman zaman böyle güzel tatlı sohbetler yapıyorum. Ama bunu haberleştirmek amaçlı değil, camia insanı olmaktan kaynaklı. Osimhen Galatasaray'da, yani bu sezon Galatasaray'da oynamak, devam etmek istiyor. Aslında 5. şampiyonluk hedefiyle Galatasaray'ın motivasyon kaynağı olan burada takıma katkı da vermek istiyor. Galatasaray'da aslında iyi bir teklif gelse de Osimhen'i vermek istemiyor. Yani biz şu Osimhen'i 75'e aldık. Hem onun maaş yükünden kurtulalım hem de üstüne bir 50 milyon euro, 60 milyon euro kazanabiliriz düşüncesiyle, bir tüccar gözüyle de şu anda bakmıyor. Çünkü Galatasaray'ın hedefleri daha bitmedi. Yani bu anlamda Osimhen'in çok büyük ihtimalle anormal bir durum olmadığı sürece ve Osimhen ben gideceğim kardeşim Galatasaray'da kalmayacağım demediği sürece Galatasaray'da kalacağını biliyorum. Icardi ile ilgili durum.
0: Ama bu arada Osimhen'i de hemen geçme, Mourinho da takmış durumda.
1: Valla Osimhen de Mourinho'ya taktı zaten.
0: İstiyor yani çok fazla. O da Real Madrid'i istiyor olabilir, Mourinho bana ne bir taraftan da ben Osimhen'im, benden başka da yok diye olabilir.
1: Valla olabilir yani, ya Osimhen'in, Mourinho'nun ya da Klopp'un ya da bir başka teknik direktörün istemesi sürpriz bir durum değil ki. Bu adam enteresan özellikleri olan bir oyuncu, yani bunun benzeri de pek yok. Dünyanın bir numarası değil ama ilk üçün, ilk dördün içinde olduğu kesin. Özelliklerine baktığın zaman da bu tür teknik direktörlerin kendi takımlarında görmek isteyeceği bir oyuncu. Yani Mourinho ona kafayı taktı, çok istiyor da sürpriz bir durum olduğunu düşünmüyorum. Ama Osimhen hem Galatasaray'da bulunduğu ortamda sevilmesinden dolayı, camiayı sevmesinden dolayı ve de yıllık ücret olarak da kazandığı paradan dolayı hepsini bir araya getirdiğin zaman mutlu durumda şu anda.
0: Elio Pino desem sana, belki çok fazla bilmez bizi dinleyenler de, Icardi'nin menajeri, o menajer aracılığıyla da sürekli olarak görüşüyor Dursun Başkan da. Oynama garantisi istediğine dair bir konuşma geçiyor. Doğruluk payı nedir?
1: Doğru. Fakat ben şöyle söyleyeyim. Aslında bu kime yapılmıştı zamanında, onun aklımdaydı, kaçırdım ama şöyle söyleyeyim. Galatasaray kibarca diplomasi diliyle Icardi'ye sen istersen git dedi. Çünkü Icardi'nin veya herhangi bir insan, ama Icardi'yi konuşuyoruz, bazen bazı insanların yapamayacağı şeyler vardır, yapmayacağı şeyler vardır. Mesela ben geçen Ocak ayında seninle yapmış olduğumuz programda üstü kapalı olarak şunu söylemiştim. Icardi antrenmanlarda verimli çalışmıyor. Halbuki sağlık raporunda, Galatasaray doktorunun Yener İnce'nin raporunda tıbbi olarak hiçbir şeyi yoktur, engeli yoktur. Takım antrenmanlarında zaten çalışıyor. Sadece ekstra antrenmanlarla güçlenmesi gerekir. Sağ içerisindeki özelliklerini, fiziksel gücünü yukarıya tırmandırması gerekir dendiği bir ortamda Icardi'nin de verilen ekstra programa uymadığını da biliyorum. Bak bunları çok haberleştirmeden, üstü kapalı, Galatasaray'a zarar vermeden ufak ufak suflelerle anlatmıştım zaten. Şimdi sen ekstra antrenmanları kabul etmiyorsun. Sezon başı antrenmanlarına da katılmıyorsun. Ama o sırada diğer arkadaşların 37 derecede antrenmanlar yapıp buz kovalarının içine girip analarından emdiği süt burnundan geldiği bir zordura bir ortamda sen bir de takıma gelip bütün bunları yapmazken, sezon başı kampı yapmazken isminden dolayı ben ilk 11'de oynama garantisi istiyorum dediğin zaman, o zaman takım içi dengelerde sıkıntılar çıkıyor. Çıkar, çıkmadı bugüne kadar ama bundan sonra çıkar. Çünkü Icardi kendisi de zaten o seviyede olmadığını anlıyor ama yetenekli olduğunu söylüyor. Şimdi Galatasaray Başkanı diyor ki sezon başı kampına katılmak durumundasın. Bak bunu düşün. Katılmıyor çünkü. İkincisi, sakatlandığın zaman bizim doktorumuz, bizim söylediğimiz hastaneler ve bizim gözetimimizde, kendi ülkende değil, tedavine olmak durumundasın. Çünkü tedavi için gittiği ortamda yurt dışında Galatasaray'dan, arkadaşlarından, tesislerden, her şeyden uzak kalıyor. Kafa da dağılıyor. Bir de geç dönüyor. Şimdi bütün bunlar olduğu zaman da bir de Icardi'nin rakamını belli bir seviyede aşağıya çekti. Söylenen de duyduğum kadarıyla 4 milyon yıllık ücret artı bir bonus vesaire 5-6 milyon euroluk bir teklif. Kabul ederse kal diyorlar. Aslında bu ne demek biliyor musun? Icardi sen aslında gitsen olabilir diyorlar kibarca. Biz sana bunları sunuyoruz. Kabul edersen kal diyorlar ama kabul etmeyeceği şeyler sunuyorlar. Icardi gider bence.
0: Icardi gider çünkü başkan hem menajerine hem kendisine burası Galatasaray, ne senin ne de benim istediğim olur. Galatasaray'ın olmaz istediği olur. Ben hocaya gidip de Icardi'ye en az 20 maç oynatacaksın diyemem. Bunu Icardi için değil kimse için diyemem şeklinde bir cevap vermiş diye söylüyor. Tabii. Ali Naci ile dün yaptığımız programda anlattı o da.
1: Tabii zaten olsun. Ekleme yapayım. Şimdi mesela Galatasaray şampiyon bitirdi değil mi sezonu? Eğer Galatasaray sezonu şampiyon bitirmeseydi, şimdi Icardi için o duygusal düşünceler, ben de çok seviyorum Icardi'yi, o duygusal düşünceleri yapan insanlar Icardi'nin verimsizliğinden dolayı. Ya diyorlar ki 13 tane gol attı, 14 tane, işin orası o değil. Bazen 30 gol atarsın beğenilmezsin. Enes'i gibi. Bazen 31 gol atarsın
0: Valencia Cagne gibi. Valencia gibi en net örneği.
1: Valencia, Cagne gibi beğenilmeyebilirsin. Ama Icardi'nin attığı 13 gol değerli olabilir ama yani baktığın zaman da Galatasaray'ın istediği, oynamak istediği futbol stiline uygun değil. Yetenekli atıyor. Ama mesele sadece zaten gol atmak değil. Onun için şimdi bu şeyleri söyleyen insanların Galatasaray şampiyonluğu kaçırmış olsaydı bu düşüncede olmayacağını, oraya atletik, ön alanda Osimhen gibi baskı yapabilen, son vuruşlarda da yetenekli, daha genç bir oyuncu isteyeceklerini adım gibi biliyorum. Şimdi aklın yolu bir. O zaman doğrusunu düşünelim. Icardi'yi çok seviyoruz. Neler kattığını biliyoruz. Gerçekten son şampiyonluk kutlamasında ben evde televizyonda seyrederken gözlerim doldu. O da çok güzel bu işi, aktörlük kısmını da güzel beceriyor. Sen anlamışsındır o kısımları. Hı-hı. Tabii bunları da beceriyor. Ama baktığın zaman artık ayrılıklar da sevdaya dahil. Kalırsa bu şartları kabul ederek fizik olarak da güçlü bir Icardi Galatasaray'a güç katar gene. Ama ben sanmıyorum.
0: Bakalım göreceğiz. Var mı yerli oyuncu düşüncesi? Bir ara bir Bertu'ya el attı ama fazla bir maliyet, beklenenden çok daha fazla bir beklenti para anlamında Başakşehir'in yolu kapattı gibi gözüküyor. Onun sonrasında Can Uzun hamlesi çok konuşuldu. Galatasaraylılığıyla ön plana çıkan ama daha önce ne altyapısında ne geçmişinde formasını giymediği için camiaya aitmiş gibi gözüken Hakan Çalhanoğlu'nun bile adının geçmesi, sonrasında Fenerbahçe'yle anılması falan biraz hararetli bir ortama döndü. Biz daha çok başındayız yolun. Bir Dünya Kupası bitsin, o transfer haberleriyle ilgili kısmın ne kadar alev aldığını hep beraber göreceğiz.
1: Doğru. Şu anda hem milli takım süreci, bu dönem biraz daha böyle üstü kapalı geçiyor. Hakan Çalhanoğlu konusu, ben küçükken Galatasaraylıydım. Galatasaray'ı çok seviyorum. Bunların hepsi tamam. Ama son süreçte ve geçen sene özellikle bu süreci Hakan Çalhanoğlu istese bir tane yapacağı kendi şeyinden, sosyal medyasından şeyle bitirebilirdi. Ben bu sene bak Galatasaray'a geleceğim, Fener'e gideceğim bilmem ne değil. Bu sene Inter'de devam edeceğim deseydi zaten bu konular kapalırdı. Demedi. Burada bence menajeriyle beraber bir hata yaptı. Galatasaray taraftarı gözünde zedelendi. Ha bir daha Galatasaray'a gelemez, gelmesin anlamında bir düşünceye sahip değilim. Ben neler gördüm futbolun içerisinde. Bunlar yine olabilir ama bunu kapatmadı. Kapatmadığı için de yıprandı. Ama Can Uzun konusuna gelince Galatasaray'ın şu anda çok ısrarla üzerinde durduğu bir transfer olduğu kesin. Galatasaray bunu inceden bayağı artık böyle son şeylere doğru götürüyor. Bence Galatasaray bu Can Uzun transferinde çok önemli bir oyuncu almış olur. 20 yaşında bir oyuncu almış olur. Galatasaray'a çok faydalı olabilecek bir oyuncu ve o mevkinin Galatasaray'da ilacı olur. Gerçekten ilacı olur. Bu dönem devam ediyor, onu söyleyeyim. Bertu konusuna gelince, Bertu'dan işte bu senin söylemiş olduğun sebepler geldi. Konuşmalar oldu. Bir de Bertu'nun Galatasaray'ın içinde çok sevdiği arkadaşları var. Yunus gibi, Barış gibi, Abdülkerim gibi. Onların da biraz himayesinde ve tavsiyesinin olduğunu da biliyorum. Ama kusura bakmasınlar, ben olsam Türk olması nedeniyle, milli takım oyuncusu olması nedeniyle Deniz Gül'ü Galatasaray'a transfer ederim. Deniz Gül uzun yıllar Galatasaray'da Osimhen olsa da olmasa da orada görev yapabilecek bir oyuncu. Tamam 35 gol atmaz senede ama sana bir 15 tane 20 tane arası gol yapabilecek özellikleri var. Takıma faydalı, takım oyuncusu olan bir oyuncu. Fizik üstünlüğü var, çalışkanlığı var. Ben Bertuğ'la Deniz Gül arasında kalsam Galatasaray'ın da Deniz Gül'ü yokladığını şeyde biliyorum. Fiyat sorduğunu nedir diye yokladığını biliyorum. Deniz Gül ve Can Uzun hamlesi Galatasaray'a gelirse uzun yıllar iki tane genç oyuncuyu Galatasaray'a katmaktan dolayı önemli bir iş yapacaklarını, kaliteli iki genci katacaklarını söyleyebilirim.
0: Oğuz Altay, şöyle bir soru sormak istiyorum. Sadece Galatasaray ile ilgili bizi dinleyenlerin merak ettiği bir konu. Benim de merak ederek üzerine eklemek istediğim. Abdülkerim'in biraz daha fiziki anlamda kilo almış gibi görüntüsü, daha ağır kalacakmış gibi bir beklentisi Galatasaraylıları tedirgin ediyor. Ama diğer taraftan yanında Sanchez var, o açığı kapatıyor gibi bir şey de söyleyebiliriz ama Sanchez de gidiyor gibi gözüküyor. Buna ne diyorsun?
1: Şimdi önce Abdülkerim konusuna geleyim. 4 senedir Abdülkerim'in kilosu fazla diyorlar. 4 senedir Galatasaray şampiyon oluyor. Şampiyonlar Ligi'nde de Abdülkerim oynadığı maçlarda da sırıtmıyor. Sadece şunu söyleyebilirim. Pardon. Şimdi mesela Urfa Lüji vardı Galatasaray'da. Popescu vardı Galatasaray'da. Bunlar yerinin iyisi olarak Galatasaray'a çok önemli katkılar verdiler ama bu adamlar Abdülkerim kadar bile çabuk değillerdi. Abdülkerim seviyesinde bile değillerdi. Ama oynadığı mevkide, stoper mevkinde hem yanındaki tandem oynadığı arkadaşlarıyla birbirlerini tanımaları, öbürünün çabukluğunun kendisine katkıda bulunması, Abdülkerim'in de oyun bilgisiyle Galatasaray'a hava toplarında, yer toplarında topu oyuna sokuşta, driblinglerinde, uzaktan şutlarıyla, ortalarıyla ve kafa golleriyle arayıp da bulamayacağın Türk olarak bir sol ayaklı sol stoper. Bu konu bir kere insanlar tarafından bilinsin. Abdülkerim'in ağırlığı derken Messi kadar çabuk bir stoper mi hayal ediyorlar? Yani Merih mesela çok daha seri duruyor değil mi? Ama yaptığı pozisyon hataları var, hamle hataları var. Şimdi oyuncuları sadece çabukluk üzerinden değerlendirmemek lazım. O mevkide o mevkinin özelliklerini taşıyan çevre kontrolü ve yandaki ve öndeki oyuncularla uyumu yüksek olduğu zaman orta saha oyuncularının da yardımıyla derken zaten komplike bir oyun. Bu çok daha kolay bir hale gelebilir. Ama eğer sen Galatasaray'a sol stoper olarak Abdülkerim'in üzerine çıkabilecek, yok mu dünyada böyle stoper? Var. Abdülkerim bana göre çok iyi bir oyuncu ama ondan daha iyisi yok mu? Var. Böyle bir oyuncu getireceksen, rekabete sokacaksan, bu 60 maçlık, 55 maçlık serüven içerisinde ağrıları, sızıları, sakatlıkları olduğu zaman oyuncuların yerlerine daha iyilerini koyabilecek durumdaysan neden olmasın? Ama Abdülkerim'in değerini bu benim gözümde ve futbol yeteneklerinde değiştirmez.
0: Yalnız bu arada iki tane yapınca ne oldu? Bisküvi boğazına mı kaçmış Oğuz abiye sorsana diye yazanlar. Ya her şeyi o kadar iyi takip ediyor ki incecik dinleyiciler.
1: Vallahi yazmışlar mı?
0: Vallahi yazmışlar. Oğuz abi bisküvi boğazında kaldı herhalde sürekli yapıyorsun diye. Çaya devam diyor. Bisküviyi kes biraz demişler.
1: Evet çayı içmek zorundayım. Ya sesimde Doğan sen bilirsin bir çatallaşma var. Niye olur o?
0: Yorgunluktan olur. Soğuk içmekten olur. Bunlar tabii çok fazla karşı karşıya kaldığım durumlar ama... Biraz da az önceki konuşmalarımızdan dolayı sadece o itirafı biz yapmadık. Bizimle beraber birçok şey var. Bebe bisküvisi candır diye kaç tane mesajın geldiğini sayamadım.
1: Ne güzel hepimiz yapıyoruz. Yok, biz de zaten kendimizi söylüyoruz. İnsanlar gizliyor ya bazen.
0: Onu söylüyorum işte.
1: Çaya bisküvit batırmak ayıpmış
0: gibi. Siz de mi yiyorsunuz? Ben de yiyorum o zaman falan diye oralara döndük.
1: Afiyet olsun. Tabii. Keyfinize bakın.
0: Öyle. Oğuz abi teşekkür ediyorum. Ağzına yüreğine sağlık. Eksik olma.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Sana her de... yayın sonunda söylediğim gibi yine onu da söyleyeyim. Bütün dinleyicilerimize çok selamlar, sevgiler. Seni insan olarak, mesleki olarak çok seviyorum. Kendine iyi bak kardeşim.
0: Cansın, görüşmek üzere, sağ olasın. Oğuz Altay'la beraberdik. Gündeme dair konuları hem milli takım üzerinden eleştirilerle beraber hem de diğer taraftan tabii kulüp bazında da inceleme altına almaya çalıştık. Tabii hadi 11 tercihini performansa göre yaptık dediğimiz Montella'yı eleştirdik ama o eleştirilerin dozajını da ayarlamak gerekiyor. Sosyal medya hesaplarından ya da WhatsApp'tan yollanan mesajlara da bakıyorum. Selam Doğan abi. Bizdeki torpil oyunları bitmedikçe diyerek milli takım üzerinden eleştiriler. Bunlar hep cepte duran, heybedeki, ileride kullanırım diye düşündüğümüz, bir gün lazım olur diye beklediğimiz konularımız aslında. Başarısızlık geldiğinde bunların üzerine çok fazla gidiyoruz. Bunlarla ilgili yorumları çok fazla yapıyoruz. Yani Avustralya'yı 1-0, 2-1 gibi bir skorla geçmiş olsaydık bu çocukların saç stilleri de çok yakışmış olacaktı. Oynadığı oyunda Montella'nın, bak bu adamı eleştirenler ne oldu? İşte Montella'yı eleştirenler gene yoksunuz ortalıklarda falan diye yorum yapıyorlardı. Şimdi bir tek kıyafetiydi, giyimiydi, duruşuydu falan, onları konuşmuyoruz. Federasyon başkanından tutun spor bakanına, öbür taraftan oynanılan oyundan, kalede Uğurcan'ın performansından tutun Kerem'in ikiz kulelerin arasında kaybolmasına kadar oralarda yorumlar yapılıyor şimdi ister istemez. Ama milli takımın yola çıktığı bir kadrosu var. Montella'nın böyle de bir vazgeçemediği detay var. Yola çıktıklarını yolda bulduklarıyla değişmeme gibi. Yani ben buralara işte Samet'le, Hakan'la, Arda'yla, Kerem'le, Kenan'la, onunla, şunla, bununla geldim. İşte hala Aral Şimşirler neden alınmıyor? Vay efendim İrfan Can Kahveci'de ne buluyor bu adam? Oğuz Aydın ne yaptı da milli takıma çağrıldı? Vay efendim Eren Elmalı mı lazım oraya? Çağlar Söyüncü'nün orada ne işi var? Mert Günok yedek kaleci mi? Yani Mert futbolu unuttu, futbol Mert'i unuttuya kadar gidiyor. Bunlar hep devam eden süreçler aslında. Siz de o görüşleri bir kez daha dile getirmek istiyorsanız telefon hattını açacağım çünkü herkes doymadıysa, pazardan beri eleştiriyorum daha kesmedi beni diyenler varsa ben biraz durdurma taraftarıyım. Biraz bakalım Paraguay maçına kadar bir izleyelim. Bakalım bu eleştiriler yapıldı zaten yeterince. Dersler çıkarılacak mı? Buradan acaba önümüzdeki maçta zaten bir de Amerika'nın Avustralya maçı var. Avustralya maçı da 19'unda saat 22'de oynanacak. Cuma günü o maçı seyredeceğiz. Ve sabahında da saat 6'da Türkiye Paraguay'ı ağırladığında hem kadroya bakacağız. İlk 11 bir açıklanacak. Hemen sabahın 6'sında daha hani karga bile kahvaltısını yapmadan kurtlar tilkiler bilmem neler falan diye yorumlayacağız. Vay efendim Orkun'u oraya mı koyarsın? İsmail'i yine mi böyle yaparsın? Vay ne bileyim kim vardı? Barış'ı kanada koyarsın. Arda'yı o tarafa çekemezsen, ne bileyim Ferdi'nin çıkamayışını engelleyemezsin de Merih bilmem ne Abdülkerim diyorsun. Ya kardeşim ne Merih'i? Ozan Kabak gibi bir oyuncu var elinde. Nasıl oynatmazsın? Bu adam kendi liginin en iyi performans sergileyen adamlarından bir, gibi gibi yorumlar yapılacaktır. Salih Özcan mıydı kurtulucu? İşte kurtarıcın Mert Müldür müdür? Deniz Gül'ü hala canı niye oynatmasın ya bu adam? Menajerlere mahkum olmuş. Bence Montella kadroyu belirlemiyor. Federasyondan biri yapıyor bu kadroyu gibi gibi bir sürü şey yazılacak yani. Söylenecek. Ama hatırlatmalar da var. İşte 2000 Avrupa Şampiyonası finallerine İtalya'ya yenilerek başladığımızda unutmayın ki çeyrek final oynamıştık. 2002 Dünya Kupası finallerinde Brezilya'ya yenilerek başladık. Yarı final oynadık. 2008 Avrupa Şampiyonası finallerinde Portekiz'e yenilerek başladık. Orada bir yarı final oynadık. Organizasyonlara girdiğimizde başlangıçlarımız kötü olabiliyor ama tokadı yedikten sonra bir kendimize gelmemiz, bazı şeylerden ders çıkartmamız da genetik yapımız da var. Bunu da görüyoruz. Ama orada Portekizlere, İtalyalara, Brezilyalara yenilmek vardı. Böyle bir başlangıçta neden aynı tarih tekerrür olayını konuşuyoruz? Avustralya'yı da yeneceksin be kardeşim. Kimse kusura bakmasın. Ona göre oynayacaksın. Oynadığın oyun tutmuyorsa hamleni de yapmasını bileceksin kısmına dönüyor yani. İster istemez. Bunu da yapmakta zor olmaması gerekiyor. Yani benim gördüğümü sen sağın, ben hani Türkiye'den bunu seyredebiliyorum, görebiliyorum. Sen oradan sağının kenarından göremiyorsun, hocaya dönüyor tabii. 35-47, sana da günaydın, iyi haftalar olsun.
2: Günaydınlar diliyorum Doğan abicim. Nasılsın? İsimler ömrüm inşallah.
0: Teşekkür ederim paşam, eksik olma, sağ olasın. Tabii yeterince eleştirdik mi acaba Montella'yı diyerek gireyim. Var
2: yeterince
0: mı?
2: Yeterince eleştirdik abi. Bu çocuklar bizim çocuklarımız. Hata yapabilirler. Senin de dikkati çektiğin gibi biz tokadı yedikten sonra kendimize geliriz inşallah. Ben futboldan çok anlayan bir kişi değilim ama taraftarım. Sabah 7'de kalktık. İçkembe çorbamızı içtik. Bol limonlu, bol sarı tatlı. Arkasından televizyonun karşısına geçtik. Ama hayal kırıklığına uğramadık mı? Biraz uğradık. Bu olmaması gerekirdi. Daha iyi olacak inşallah. Yalnız benim tek şeyim şu abi. Tek böyle üzüldüğüm nokta. Ya arkadaş, bir Avustralya'yı yenmek zorunda mıydık? Neden yenmek için uğraştık? Biz defansta müdafaya çekileydik, onlar saldıraydı. Çok önemli miydi? Bu maç 0-0 bitseydi şimdi daha farklı hesaplar yapacaktık. Ben buna biraz üzüldüm. Ama çocuklar bizim çocuklarımız. İnşallah daha iyi olur. Olmazlarsa da canı sağ olsun abi. Dünya Kupası'na götürdüler bizi 24 yıl sonra. Güzel bir an yaşadık, ambiyans yaşadık. Hepsinin alınlarından öpüyorum. Başarılar diliyorum. İnşallah başarılı olacaklar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. İyi haftalar diliyorum sana da.
2: Sağ ol Doğan abicim. Kendine iyi bak abi.
0: Eksik olma. 12.79. Sana da günaydın. Duyabiliyor musunuz? 12.79.
3: Alo Doğan abi, merhaba, nasılsın?
0: Teşekkür ederim, hoş geldin. Seni sormalı.
3: Hoş bulduk abi. İyiyim abi. Senin memlekete doğru gidiyorum. Şu anda Hereke'den geçiyorum abi.
0: Oh, radyo falan zor çekiyor oralarda biliyorsun.
3: İnternetten dinliyorum abi.
0: Eyvallah,
3: zaten ben de sürekli.
0: Yok.
3: Abi yeterince eleştirdik mi konusuna ben de değinmek istiyorum. Yani ben artık eleştirmeyi geçtim abi. Ama bir turnuvaya da yani umutsuzlukla başlamak istemiyorum abi. Hayal kırıklığıyla başlamak beni artık yormaya başladı. Yani Avrupa Şampiyonası'na gidiyorsun. Ya enteresan haller, Dünya Kupası. Ya biz İspanya'yla o takım kafa kafaya oynadı abi İspanya'da. 2-2. Ben sana şunu söyleyeyim abi. İspanya bu oynadığımız Avustralya'ya 10 tane atardı o tiki takasıyla. Ya sen Kerem'i koymuşsun. Sadece bak, sabah Emre abiye de söyledim de. Hani sadece Kerem'in üstünden mağlubiyeti anlatmak istemiyorum. Ama yani ya bir de Kerem'deki şu el kol hareketleri, ben Galatasaray taraftarıyım abi. Ya Galatasaray'dayken de zaten sinir olurdum o eline, koluna, böyle bir yanından adam geçince vurdun duymaz hallerine. Milli takımda da aynı işleri yapıyor. Yani bunlara ne zaman son verecek? Ne zaman gerçekten %100'üyle top oynayacak? Gerçekten çok merak ediyorum. Yani Barış dediğin adam belki kötü oynadı, bilmiyorum, hani ilk yarısını izleyememişim çünkü, ama yani fizik olarak dışarıdan baktığın zaman Avustralyalı futbolcularla baş edebilecek tek futbolcumuz gibi duruyor. Sen onu çıkartıyorsun. Kenan Yıldız oyuna girdikten sonra oyun hareketleniyor. Ama Kerem'in o hal hareketleri ve stoperlerin arasında kaybolmasıyla hiçbir şey yapamıyorsun. Yani ben eleştiriyi geçtim artık abi. Bir turnuvaya da ya diyelim ki bizim çocuklar gerçekten güzel oynayarak başladı. Yani umut ederek başlamak istiyorum abi bir turnuvaya. 9 tane turnuvaya katılmışız. 8'inde yenilgiyle başlamışız. Ya bu kadar da olmaz. Yani biraz çaba, biraz bu millet sabahın 7'sinde kalkıp sizi izliyor. Yani yok Meri YouTube'da program. Vallahi umurumda değil. İsterlerse yani şimdi söyleyemeyeceğim. O tütün mamülünü hepsi içsin. Gerçekten umurumda değil. Ama biraz yani biraz umut verin. Bu halk sabahın 7'sinde kalkıp sizi izlemeye kalktıysa biraz oyun olarak umut verin. Yani 9 turnuvanın 8'inde yenilgiyle başlamayın. Yani bu da belki 9. oldu. Onu da bilmiyorum da. Bunları söylemek istedim abi. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yolculuklar diliyorum. Dikkatli olman fayda var. Biraz rehavete kapılıyor çünkü insanlar böyle havalar güzel olunca, etrafa falan bakınca. O yüzden trafikte olan bütün dostlarımıza buradan sevgiler, saygılar. 78.01. Hoş geldin. Günaydın.
2: Abi,
0: iyi haftalar.
2: Yayınlar. Hoş bulduk. Ahmet ben İstanbul'dan. Ahmet Öztorun. Abi öncelikle Avustralya'yı tebrik ederim. Adamlar planlarını gayet güzel sahaya yansıttılar, hocalarının dediği gibi.
0: Ne istiyorlarsa aldılar diyorsun yani.
2: Ben şimdi şunu merak ediyorum Doğan abi. Yani senin de görüşünü almak için söyleyeceğim bunu. Ya biz bir Dünya Kupası'na gideceğiz abi. Yani biz oynadığımız hazırlık karşılaşmalarını
4: daha ciddi bir takımla oynamalıydık diye düşünüyorum. Daha iyi hazırlanmalıydık. Yani mesela katı savunmasıyla ünlü bir takımla oynamalıydık. Neden? Biz çünkü forvetsiz şablonla oynuyoruz abi. Katı savunmalara karşı neler yapabiliriz? Teknik heyetimizin bunu araştırması gerekiyor. Doğru mu?
0: Ama bunu yani Romanya ve Kosova'ya karşı yaptık. 1-0 zor kazandığımız maçlardı. Hani dediğim gibi sürekli anahtarı kaybetmiş ergen gibiydik. Sürekli kapıda kaldık. Nereden gireceğimizi, balkondan mı tırmansam, yan komşudan mı geçsem falan diye düşündük yani. Kilidi nasıl açarız? Anladın mı? Başka bir şeyle Amerikan filmlerinde var diye böyle şeyle saç tokalarıyla bilmem neler falan. Çok uğraşmışlığım vardır yani açar mıyım açamaz mıyım falan diye.
4: Doğru abi, işte o tam da o mantıkla söylüyorum bunu. Bu kadar zorlanmışken başka bir çözüm yolu denemeliydik o hazırlık maçlarında. Ki bunu yaptı aslında. Forvetli oynadı iki hazırlık maçında. Deniz Güllü oynadı. Can Uzun'u kullandı orada. Yani niye bunu Avustralya'yı mı acaba diyorum, hani iyi tespit edemedik, katı savunmasını göremedik diye düşünüyorum. Ben bu arada Avustralya'nın da, yani bir önceki arkadaşa da söyleyeyim. Yani İspanya tabii ki yener Avustralya'yı ama öyle tiki taka, öyle çok kolay açılacak bir takım olarak görmüyorum, açık ve net söyleyeyim.
0: Ya bu adamlar yani, Japonya'yı 1-0 yendi.
4: Bu Avustralya son 6 dünya, yani 8 kez galiba Dünya Kupası'na katıldı veya 9. 6'sının son ikisinde de çeyrek final oynamış abi bu takım.
0: Ben sana şöyle yani söyleyeyim, bak biraz böyle destekleyici bir şey söyleyeyim. Bu adamlar Japonya'yı 1-0 yendiler. Japonya'da biliyorsun bir top oynamıştı. Biz görmemiştik hatırlıyorsan. O kadar hızlı oynuyorlardı ki nasıl ya falan deyip Tsubasa hala hayattaymış falan dedik yani. Şimdi onu falan geçtim. Bizim Avustralya'ya karşı oynayacağımız oyunda bir puanın ne kadar kıymetli olduğunu anladığımız, evet, olayı çok değerliydi yapmış olduğun yorumda. Yenmek zorunda mıyız? Evet, bir puan da çok kıymetli. Önemli olan güzel başlayabilmekti. Biz bundan dolayı rahatsızlık duyduk zaten. Sürekli kendini ispat çabaları, illa gol atacağım beklentisi. Ya bir bak, bir dene, bir 45 dakika şöyle mi olur, böyle mi olur? Ama şundan da eminim, inanıyorum da, Can da olsaydı, Deniz de olsaydı, yoklar diye çünkü onları istiyoruz biz. O defansın arasında boğulacaklardı. O defansın arasında. Ya bizim duran toplarla ilgili ceza yayı öncesinde çok topla buluşup orada bir serbest vuruş, endirek vuruş, onları almamız gerekiyordu. Yani oyun anlayışımız bu olması lazımdı. Çok da bildiğinden
4: değil yani. Abi inşallah kalan iki maçımızda bence gereğini yapacaktır. Futbolcularımız da bir de şu kulüpçülüğü lütfen bırakalım abi. Ben Beşiktaşlıyım. Lütfen kulüpçülüğü bırakalım abi. Allah rızası için. Yani Kerem'di, Barış'tı, oydu, buydu, Abdülkerim'di. Abi hepsi orada ay yıldızlı formayı taşıyor. Allah aşkına kulüpçülük yapmayalım. Herkesten rica ediyorum abi.
0: Teşekkür ediyorum. Sana da iyi haftalar diliyorum.
4: İyi yayınlar abim. Sağ olasın.
0: 38-79, sana da günaydın, mutlu sabahlar.
5: Mutlu sabahlar abi, Salim ben, Beşiktaş İstanbul'da.
0: Hoş geldin.
5: Nasılsın?
0: Sağ olasın, seni sormalı.
5: Biz pazarlamaya devam işte abi, ne yapalım, hayat böyle devam ediyor.
0: Peki, kolaylıklar diliyorum sana da. Milli takım üzerinden mi, Beşiktaş üzerinden mi konuşacaksın?
5: Beşiktaş üzerinden
0: konuşacak ne var ki diyorsun, daha belli değil.
5: Ne var ki daha sezon başlamadı. İtalyanları göreceğiz. İnşallah iyi olur ama yeni takımdan üzerinden konuşursak.
0: Bu arada İtalyano ile ilgili şunu söyleyeyim. Çerni'yi istemiyormuş. Şaşırttı mı seni?
5: Çerni'yi istemiyorsa şaşırttı tabii beni. Şaşırtmaz mı? Evet. Yani şaşırttı beni ama dur bakalım Doğan abi. Daha
0: Çerni'yi istemeyen adamın da bir planı vardır herhalde dedirtti bana mesela.
5: Vardır. Çünkü ben şöyle bir şey de duydum, bilmiyorum ne kadar doğru. Bu Sergen Yalçın'ın şeylerine bakıyor, notlarına. Ya diyor, bu böyle amatörce bir şey yapılmaz gibi bir şey söylüyor. Hani işte yok şu kısa orta yapar, bunu iyi orta yapar falan. Şimdi göreceğiz bakalım Doğan abi, hani şimdi ak mı kara mı bakacağız ona.
0: Tabii canım, göreceğiz siyah mı beyaz mı?
5: Siyah mı beyaz mı? Şimdi ben pazar günü üzerinde, hatırlıyorsan ben Montelli'yi şey yapmamama rağmen başarılar diledim milli takımımıza. Çünkü bu bizim milli takımımız. Tamam, arkadaş doğru söylüyor. Takımcılığı bırakalım. Ama kadroya giremeyenler de benim aklım takıldı. Şimdi kadroya sokmadın. bu adamları hiç almadın, getirmedin. Ya bu çocuklar hiç oynayamaz mıydı yani? Allah aşkına bu kadar havadan oynanan bir top ya yere indirilmez miydi yani? Bir yere indirin. Ya inanın o saatte bağıramıyorum. Çocuklar uyuyor. Evde hanım uyuyor. Ben böyle seyrediyorum maçı. Ya diyorum ki bir ara kızım şöyle yaptı. Ya baba dedi bir sesini bir şey yap azalt dedi yani. Çünkü neden artık o reaksiyonu verdim. Dedim ki ya indirin şu topu. Şu topu bir indirin arkadaş. Bu adamlar 1.90. Biz hala topu havaya dikiyoruz. Havadan oynamaya çalışıyoruz. Yani olay bence analiz edilmemiş. İyi taktik verilmemiş. Çalışılmamış. Yani adamlar bu şeyi çalışılmamış. Montella burada bir kere sınıfta kaldı. İnşallah Paraguay maçında bunu telafi edecek. Doğan abi bekliyorum o maçı da inşallah başarıyla tamamlayacağız. Ama Amerika zor. Zor maç. Çünkü Amerika çok hızlı oynuyor. Ona da bir önlem alması lazım. Çocuklara başarılar diliyorum abi, ne diyeyim.
0: Peki, sana da teşekkür ediyorum. İyi haftalar diliyorum. Eksik olma, çok fazla telefon var, sağ olsun. 74-34 sana da günaydın.
6: Alo.
0: Günaydın.
6: Alo.
0: Buyursunlar.
6: Doğan Bey, iyi haftalar.
0: Hepimize inşallah, buyurun.
6: Ya ben şöyle görüşlerimi şöyle iletmek istiyorum. Bizim tek amacımız bu turnuvalarda olabilmek olmalı ve adamlar bunu başardı, bütün çocuklar. Hı hı. Yani biz şunu yeneriz, buna eleniriz, şöyle olur, böyle olur. Biz bu turnuvalarda olalım bize yeter. Ben böyle düşünüyorum. Yani o onu oynatmış, bunu oynatmamış, şöyle oynamışız, böyle oynamışız gibi bir mesele değil. Zaten jenerasyon devamlı bu turnuvalarda olduğu sürece kendini geliştirecektir. Bu turnuvalarda alışkanlık haline geldikten sonra da başarı da gelecektir. Bence bu süreklilik önemli.
0: Bunu galiba Miloš Deanek diye bir oyuncuları vardı Avustralya'nın. İlk 11'de de başlamadı diye hatırlıyorum. Miloš Deanek stoperlerinden bir tanesi. Şimdi şöyle bir şey söylemişti. Bizde 9 tane oyuncu var Dünya Kupası tecrübesine sahip. Türkiye ilk defa katılıyor dedi. Biraz tecrübesizler dedi. O yüzden onların heyecanını anlam verebiliyorum ama biz daha heyecanlı değiliz. Biz kazanmak için sahaya çıkacağız. Bizim planımız belli dedi. Bak bu kadar net konuştu adam yani. Hatta o şey yani, diye çıktı haberlerde.
6: Lafınızı bölüyorum ama olay zaten budur. Yani birkaç kez bu turnuvalarda boy gösterdikten sonra takım da bu turnuvalara alışacaktır. Yani başarı ondan sonra gelecektir. Ben tamam genç çocuklar var, Ardalar, Mardalar falan filan ama tecrübeli futbolcularımız da var. Fakat bu turnuvalarda olmak zaten başarı bizim için. Yani siz Almanya'yı gördünüz, adam 7 tane attı ya. Hiç acımanız yok mu bari?
0: Yani ya o futbolda
6: bu,
0: yok.
6: Bunlarla mücadele çok zor. Yani İspanya maçımızı gördünüz, İspanya neler yaptı bize. Dalga geçtik, bittiler herifler yani. Ama bu tecrübe oldukça, kendimizi geliştirdikçe ve bu turnuvalarda olduğumuz sürece daha başarı gelecektir diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum, sağ olasın.
6: Bu arada Japonya takımı da çok iyi. Ben çok sürpriz bir takım olduğunu düşünüyorum. Yarı final, belki final falan bile oynayabileceğini düşünüyorum. İyi takım.
0: Hollanda izin verdi.
6: Güney Kore ve Japonya.
0: Evet, bakacağız. Sağ olasın. Çift 0-73. Eksik olmayın size de. Çift 0-73.
7: Doğan abi günaydın.
0: Günaydın.
7: Kolay gelsin.
0: Sana da.
7: Ben Galatasaray taraftarıyım. Hepin tadilat dolayısıyla kapalıyız. Onun için şu an Galatasaray'ı konuşmak istemiyorum Doğan abi. Ya ben birkaç kelime edeceğim. Belki hani ben külüpçülük yapmıyorum. Hani burada gerçekten külüpçülük yapmıyorum. Sadece kendi düşüncelerimi söylemek istiyorum. Bence bizim yenilmemizin, yani bana göre hani ben tekrar söylüyorum. Hani benim kendi düşüncem. Birincisi Hacı Osmanoğlu'dur. İkincisi Montella'dır. Üçüncüsü futbolcudur. Dördüncüsü Hakan Safi'dir. Şimdi bizim futbol federasyonumuz Avustralya'ya Avusturya diyen tane federasyon başkanımız var.
0: Yani bu kadar, hatayı biz de yaparız. İsveç'e İsviçre demişizdir. Hep bir karışmıştır yani o. Avusturya, Avustralya.
7: Ya şey, Doğan abi, ya
0: korumak anlamında söylemiyorum zaten. Ayrı konu da.
7: Evet. Yani ne bileyim, o kadar milli takımımız, tamam bizim çocuklarımız diyoruz, bizim evlatlarımız diyoruz. Yani hiç mi bu kadar duymaz olunuyor? Bu federasyon başkanı bu transfer görüşmelerini neden demiyor ki? Ya arkadaşlar bir durun, önümüzde turnuva var. Neden böyle yapıyorsunuz? Hani ben şimdi Fenerbahçe'yi bağlamak istemiyorum konuyu. Hani neden hiçbir açıklama yapmıyor? Neden? Hani ben bunu çok merak ediyorum. O süreçte neden futbolcuları yani bir durum demedi? Niye bu kadar transfer konuşuyorlar?
0: Ya aynısını bunun için Galatasaray'da Can Uzun için de söyleyebilirim bak.

0: Tamam, evet, genel olarak söylüyorum. Sadece şey olarak söylemiyorum. Hani ama Fenerbahçe direkt ağızdan söyledi. Galatasaray'dan
1: evet, Hakan Safi örneğini verirken biraz da şeye bakmak lazım yani. Sen de görüştün Can Uzun'la, gelir misin gelmez misin diye. Ya bu çocukların aklını karıştırmayalım, dur transfer falan derken. Ya bunlar olur. Bu çünkü ticaret mi? Yani bu
0: şu an olmaması gerekiyor. Olur. Ama şu an olmaması gerekiyor. Hani Galatasaray cephesinden böyle resmi açıklama duymadım ama tamam olur. Yine diyorum, bu kendi düşüncem ama şu an olmaması gerekiyor. Gerçekten ya olmaması gerekiyor.
1: Ya ben öyle bakmam.
0: Gerekiyor.
1: Aslında şöyle bakmak lazım konuya. Hala daha beni istiyorlar diye bakarak biraz da kamçılığa da bilir, anladın mı seni? Yani menajerin sana söyleyebilecekleri, seninle ilgilenmek, insan hoşuna gider. Bunlar pohpohlar yani. Bazı insanlar sever pohpohlanmayı.
0: Ya evet, doğru söylüyorsunuz. Çok
1: hani
0: doğru
1: şey değil ya, kafa ben karıştı şimdi. Maça çıkarken Hakan şey diye çıkmadı ki. Ya Avustralya'ya karşı nasıl topu, ama Fener de istedi beni diye bir şey gelmez aklına o futbolcunun yani.
0: Ya vallahi bana hiç öyle gelmiyor. Daha çok kendini göstermek istiyor futbolcular. Daha çok çünkü Dünya Kupası'nda oynuyoruz. Gençler de öyle. Yaşı en olgunlardan bir tanesi Hakan zaten orada. Ama yani bilmiyorum ya. Montella'ya ben hani üçüncü sırada yer veriyorum. Onun da çok hatası var. Gerçekten çok hatası var ama ya hani hep diyoruz, bizim evlatlarımız diyoruz. Tamam da biz de hani 85 milyon kişi sabah kalktı ya, camiye gider gibi maç izlemeye başladık. Yani hangimiz o kadar camiye gidiyor? Yani imamlar ya, bile
1: ben
0: namazı
1: sana
0: bırakıp,
1: şöyle söyleyeyim. Herhalde bir araştırma yapılsa milletçe isteyerek en kalabalık uyanmayı gerçekleştirmiş olabiliriz yani. Hele pazar evet, sabahı evet olmasından dolayı diyorum. Yani.
0: Evet. Ben de katılıyorum işte, hani normal bu biz orada ya Türk bayrağının dalgalanmasını istiyoruz ya çocuklardan. Başka bir şey istemiyoruz. Burada kulüpçülük değil yani.
1: Tamam, teşekkür ediyorum. Senin de fikirler ortada. Çok telefon var. Ederim. Sağ olasın. İyi haftalar diliyorum. Ben sana teşekkür
0: ediyorum. İyi haftalar.
1: Ediyorum.
0: Teşekkür
1: aradığın
0: ederim. Sağ
1: zaman, olun. Zaman harcadığın için. 25.04 tamam, sana da tamam. Günaydın. 25.04.
2: Alo, iyi yayınlar, merhaba.
1: Teşekkür ederim. Tamam. Devam. Hadi.
2: Çok pardon ya.
1: Estağfurullah. Olur mu abi, ne demek yani? Aradığında sessiz kalacaksın diye bir şey yok. Hayat devam ediyor. İki işte bir ara yapabilmelisin yani.
2: Evet, maalesef bizim işimiz de bunu gerektiriyor. İşte üzerimizdeki stresi sizinle atmaya çalışıyorum.
1: Eyvallah size. Eksik olmayın. Ya Avustralya'da bir ara oyuna 84 mi 85 mi neydi? Kim girdi hatırlıyor musun? Fark ettin mi?
2: Yok, ben zaten 70'ten sonra kapattım.
1: He, 84'te Aziz Beyiç girdi. Bursa Spor'dan hatırladığımız 30 küsür yaşındaki arkadaş girdi oyuna. Vay dedim be, evet. Avustralya'ya bak yani. Hani ona üzülüyorsun, neye yenildik biz? Ya biz bunu hak etmedik, böyle olmamalıydı gibi şeyler ya.
2: Tabii biz de böyle her zaman duygusal çöküntülere çok hazır bir milletiz. Ben aslında yorumlarım, ben milli maç konusunda biraz tersine konuşmak istiyorum. Öncelikle şöyle, ben milli takımımızı tabii ki bu turnuvaya katıldığı için ekstra böyle gururlandık bir insanım, millet olarak biz hepimiz. Ama bu kadar da eleştiriye ben doğru bulmuyorum. Çünkü şimdi şöyle, ben herkes işte Kerem üzerinden işte uzun savunmalar arasında kaldı vesaire gibi yorumlar yapıyor. Biz şimdi Kerem'i kanatta oynatsak, orada Deniz Gül'ü oynatmış olsak, bir sefer niye Deniz Gül'ü orada oynattık, niye Kerem'i burada oynattık gibisinden konuşacağız. Biz çünkü sürekli bir şeyleri eleştirmek için eleştiriyoruz aslında. Ama bir pencereden baktığımız zaman, deminki dinleyene de bu konuda katılmak istiyorum. Çünkü bizim sürekli bu konularda bir devamlılık kazanmamız gerekiyor ki tecrübeye sahip olalım. Bizim bu konuda çok eksik olduğumuzu düşünüyoruz. Biz hep böyle işte üç yanlış bir doğruyu götürüyor mantığıyla baktığımız için, ama milli takım bu tarz olaylarda biz hep bir yanlış bir doğruyu götürür. Biz, önceki bize yaşattığı sevinçleri falan çok çabuk unutabiliyoruz. Ben bunu söylerken de şu an aslında duygulanıyorum. Duygulu konuşuyorum. Biraz ses tonumun düşmesinden sebebiyete. Biz bunu yani sabah kalktığımız bir saat, iki saatlik uykuyu bile bu çocukların yani yüzüne vururmuş gibi konuşuyoruz. Biz sizin yüzünüzden kalktık. Tabii ki kalkacağız. Orada dalgalanan bir bayrak var. Biz gerekirse hiç uyumayacağız bunun için. Biz bu motivasyonu sağlarsak bu insanlar başarılı olur. Ama biz en ufak bir şeyde bunların yok YouTuber olmasına. Ya bir Amerikalı bunu tartışmaz, bir Avustralyalı bunu tartışmaz. Az önceki işte dinleyicimiz.
1: Bence herkes tartışır ya. Bunu da sadece bize mahsus bir şeymiş gibi anlatmayalım. Bence herkes herkese eleştirir.
2: Biz
1: sadece dozajını ayarlayamıyoruz.
2: Çok duygusalız. Evet. Evet, biz çok duygusalız. Çok böyle diplerde yaşayıp çok böyle uçurumlarda yaşıyoruz bazı duyguları. Biz sadece bizde zaten millet olarak trafikte olsun şurada olsun zaten hiçbir duygu kontrolümüz olmadığı için bu tarz işte kötü olaylar veya iyi olayları çok abartarak yaşıyoruz. Ben yine söylüyorum, bizim orada olmamız bile bizim için çok büyük bir gururdur. Onun dışında da bu kadar eleştirinin bence çok yersiz olduğunu düşünüyorum.
1: Mesela hangi takımlısın? Hangi takımlısın?
2: Ben Fenerbahçeliyim.
1: Fenerbahçelisin. Avustralya deyince benim evet. Aklıma tabii hani kangurusuydu, Sydney'iydi, opera binasıydı, bilmem ne, işte çiftlik hayatıydı, işte onlar her şeyi konuşabiliriz. Birçok belgesel tabii. Seslendirmişimdir Avustralya ile ilgili olarak. Ayrı bir kıta çünkü. Yerleşim yeri ve boş arazinin fazlalığıyla alakalı. Çok enteresan bir iklimi vardır falan. Bir sürü şey söyleyebilirsin ama şöyle bir gerçek var. Avustralya deyince aklıma gelen isimlerden bir tanesi Harry Kewell. O kadar oynanması, Galatasaray'daki performansı, işte milli takımındaki performansı falan diye. Aynı zamanda son dönemin teknik adamları arasında Postekoğlu diye bir teknik direktörü var. O da mesela diyor ki milli takımı da çalıştırmıştı daha önce. Ben diyor şaşırmadım. Yani neden bu kadar şaşırıldı ki Avustralya'nın galibiyetine diyor. Futbol tesadüf oyunu değildir. Bir planı vardı ve o plan hayata geçti. Bunu başarabildi diyor. Türkiye'nin planı yoktu diyorlar, anladın mı? Beni kızdıran taraf bu zaten evet. Yani.
2: Evet. Ben de şuna küçük bir ekleme yapmak istiyorum. Ben sadece eleştiri konusunda bence bizim sürekli Avustralya'yla özellikle hiç resmi bir maçımızın olmaması ve bizim sürekli Avustralya'yı hazırlık maçında yeniyor olmamız bizi bir ufak bir rehavete uğratmış olabilir. Çünkü hep böyle sürekli yendiğim bir takıma karşı çıktığın zaman İster istemez ya ne olacak ki bu sefer de yeneriz diye düşündük bence. O duygu bize kaybettirmiş olabilir.
1: Evet, hepsine Çek millet Letonya olmaz yani.
2: Tabii, ayrıca mesela az önceki dinleyicinin söylediği o kulüpçülük mantığını da hatırlıyorum. Çünkü atıyorum şimdi Hakan Safi Fenerbahçe'ye çağırıyor. Atıyorum transfer etmek istiyor daha doğrusu. Bunu Litvanya'ya transfer etmek istemiyor ki yani bu kafa karışıklığına sebep olsun. Aslında kulüpçülük bence o söyle arkadaş kendisi kulüpçülük yorumunda bulunuyor.
1: Yok, yani onu da şey ama yapmak için çürütmek için şey demedim yani. Can Uzun'la da sen görüştün yani yapma bunu evet. Diye söyledim
2: tabii.
1: Ben de.
2: Ya Hakan Çalhanoğlu İrfan'la görüştü, bizim mi haberimiz yok?
1: Ya İrfan Can Hayır. Kahveci şu an milli takıma geldiğinde düşünmüyor mu? Ya ben Kasımpaşa'da mı kalacağım? Hayır. Yoksa Fenerbahçe'ye mi evet. Döneceğim? Beni kabul edecek mi? Oğuz Aydın ya Trabzon'a mı giderim? Bilmem ne diye düşünmüyor evet. Mu? Herkes düşünüyor abi. Çağlar ben oynayabilecek tabii miyim ki. Oynayamayacak mıyım? Hem burada hem Fenerbahçe'de diye düşünmüyor mu?
2: Tabii. Ya biz en ufak şu an hiçbir görüntü yok. Doğru düzgün bir tane flu bir görüntüden adamların yani bir keşke dediğimiz kaldı ya. Ya bu kadar.
1: Doğru. Hadi bir iki dinleyici daha alayım da teşekkür edeyim sana. Tamam. Sağ olasın.
2: Ben eksik teşekkür
1: olma
2: ederim.
1: Yorumlarından sağ dolayı. Tamam. Bir dinleyici daha sağ ne olun. Yaptık? 32-36'ya tıkladık galiba. Sana da günaydın. 32-36.
3: Merhaba Doğan Bey, kolay gelsin.
1: Hepimize inşallah. İyi haftalar, buyurun.
3: Ya ben aslınıza sığınaraktan bir tık ağır konuşmak istiyorum hakaret etmeden. Bence biz millet olarak hiçbir şeyi hak etmiyoruz. Şu yorumları, suçlamaları duyunca, görünce sanki biz her sene her turnuva Dünya Kupası'na katılan, her Avrupa Şampiyonası'na katılan, başarı üstüne başarı kazanmış bir sanki takım gibi eleştiriyoruz. Yani burada ben bir Fenerbahçeliyim ve Türk milli takım taraftarının içine Fenerbahçe taraftarı kaçmış gibi eleştiriler görüyorum. Hı hı. Önümüzdeki maç gidersin Paraguay'ı yenersin, ondan sonra diğerleriyle beraber kalırsın.
1: Yo, ikili averajlar çok kıymetli. Sistem de değişti biliyorsun bu kadar takımın katılmasından evet. Kaynaklı olarak. Amerika'yı yendiğinde Amerika'nın Paraguay'ı 4-1 yenmiş olması umurumda olmaz.
3: Aynen öyle. Şimdi ne yapacağız? Bu kadar söylediklerimiz, Montelli'ye söylediklerimiz, Meri'ye söylediklerimiz, diğer oyuncuya söylediklerimiz, bunlar ne olacak? Unutacağız mı? turnuvadan çıktık, ne yapacağız? Yani biz yine bunlarla bizim çocuklar deyip siz aslansınız, kralsınız, zaten biz hep sizin arkanızdaydık, bunu mu diyeceğiz? Yani bu dili bizim bırakmamız gerekiyor. Ben gerçekten çok üzülüyorum. Bu şekilde biz yine bir 24 sene sonra belki tekrardan Dünya Kupası'na katılırız.
1: Deme öyle şeyler. Çağırma.
3: Hayır, ben sadece
1: gerçekçi bakışını tahmin ediyorum. Ben gene de örnek vermeyelim. Gene de söylemeyelim olumsuz. Boş ver.
3: Yani hepimiz onu istiyoruz ama yani biz bu taraftarlara bakınca ne istiyorlar? Onu ben anlamıyorum ki.
1: Abi sürekli başarı istiyorlar. Sürekli başarı. Herkesi yenelim istiyorlar. Ya biz aslında Avustralya'yla niye oynuyoruz ki? Çünkü o bize göre rakip değil ki. Bizim sürekli Fransalarla, Hollandalarla, Almanyalarla falan oynamamız lazım. Kimine göre?
3: Ya biraz önce bir eleştiri yaptınız, dediniz ki işte ondan sonra Türkiye'nin Avustralya maçı özelinde, tamam mı, hazırlıklı çıkmadığı, böyle bir kapanan takım olduğu, uzun bir defansının olduğu, fizikli bir defansının olduğu, buna göre hazırlığının olmadığı, belli başka oyuncular üzerinde eleştiriler yapıldı. Ya bunlar anlaşılır, bunu anlarız ama yani bunlara girmeden maç özelinde, maç eleştiriden ziyade topyekun bir Montella ile olmaz, işte bu oyuncularla olmaz, bu federasyonla olmaz, böyle olmaz gibi yorumlar hastalıklı bir ruh halini gösteriyor ve en ufak bir turnuvada, en ufak bir maçta, milli maç dahi olsa topladığını ben görüyorum Doğan Bey. Evet. Rahatsız olduğum bir konuydu pazardan beri.
1: Senin gibi çok fazla insan istedim. Var bunu da çok dile getirmiyorlar, bunu eleştir, çünkü eleştiri yapan insanla tartıştığında seni de eleştirmeye başlar, o yüzden konu kapanmaz. Bazı insanlar, eleştiri yapmayanlar sessiz kalmayı tercih ederler, onu da unutma. Sen gene de dile getirenlerdensin, eleştiri yapanları eleştirenlerdensin, o yüzden söylüyorum. Yoksa buna kulüpçülüğü katarsın, buna saç stilinden bahsedersin, Merih'in YouTube kanalına girersin, federasyon başkanının tavırlarından bakarsın. Hani ortalarda yok. Hani yenildikten sonra da bir açıklama beklerdim ben Sayın Hacı Osmanoğlu'ndan. Der mesela, çocuklara inandım, konuştum kendileriyle, Cenab-ı Hak böyle öngörmüştür falan de bir şey de yani. Çok konuşuyordu, her şeyi söylüyordu ya. Bir şey söylesin mesela. Neden mağlubiyetlerde ortada yok kimse? Herkes galibiyetlerde giderken pohpohlamalarda ön plandaydı. Herkes. Neden yalnız bırakıldı bu çocuklar?
3: Bizim ülkemizin tipik halidir. Birincisi bir başarısızlık olduğunda kulp bulma, ikincisi başarı olduğunda o pastayı ilk önce paylaşma çabası. Yani fatura kesilmeye geldiğinde hiç kimse o faturayı kendine kestirmiyor. Yok. Ama bir başarı olduğu zaman bütün reklamlarda, yazılarda, afişlerde, broşürlerde kendilerini ön plana çıkarmak istiyor. Bu da bizim...
1: Abi hep şeyi istiyoruz ya. Senin paran burada geçmesi istiyoruz. Kimse hesap ödemek istemiyor. Ben sana söyleyeyim yani. Fatura matura falan geç onları. Bize orada fatura bize kesilse stopajını yatırmayız. KDV'sini, mahsuplarını bilmem nesini. Hepsini, vergi borcu gelir fatura bize kalsa sürekli. Merak etme. Onu bile ödemeyiz yani. Af çıkacak zaten deyip bekletiriz 2 sene sonra. Seçim yaklaşsın, ödemeyin sakın vergi borçlarını falan deriz yani. En büyük hatalarımızdan bir tanesi.
3: Muhakkak yani... Bir turnuvaya katıldık. Ondan sonra Hacı Osmanoğlu'nun villaları ortaya çıktı. Yani bakın burada benim de şeyim, adını siz söyleyin, primim, yardımım, şuyum, buyum, Hakan Safi eleştirmek istemiyorum ama sadece şeyden dolayı söylüyorum. Bir başarı olduğunda pay alma çabası. Ama burada bir şey var, mağlubiyet var. Bir tane insan üzerine alınmak istemiyor. Ha, orası ayrıdır. Alınır alınmaz ama yani burada benim genel olarak yapmak istediğim eleştiri, burada sakin olalım. Turnuva bittikten sonra ne kadar acımasızca eleştiri yapılıyorsa yapılsın. Ama şu turnuva bitene kadar, milli takımımızın sonuna kadar ben arkasında durmamız gerektiğini düşünüyorum Doğan Bey.
1: Çok teşekkür ediyorum. Programı da seninle bitirdik. Eksik olma. İyi haftalar diliyorum. Ben senin vesilelerine, bütün dinleyicilerimize de iyi yolculuklar, iyi çalışmalar herkese. Saat 12. Gündeme dair konuları konuştuk. Yarın tabii biraz Fenerbahçe üzerinde de yoğunlaşabiliriz ama milli takımı konuşmaya devam edeceğiz. Eleştiri hakkını. Dur burada konuşmadım ben diyerek Ahmet Konanç biraz dile getirecektir. bilmiyorum milli takımla ilgili iyi konuşması için limonlu kek mi yemesi gerekiyor? Onu da tartışırız, konuşuruz, paylaşırız. O yüzden teşekkür ediyorum ayırdığınız vakit için, yolladığınız mesajlar için, edilen telefonlar için binlerce kez. Yarın sabah 10'da kısmetse görüşmek ümidiyle. Esen kalın, mutlu kalın, hoşça kalın efendim.
4: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam.
5: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Reklam bitti. Reklam.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para.

0: Sigorta Ray. Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
2: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
4: Reklam bitti. Reklam.
5: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: Reklam.

Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim. Siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Hanımlar beyler, herkese merhabalar. Sokak futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan en asil duyguların takımı. Tabii klasik girişimizi yapmak isterdim. Nasılsınız, iyi misiniz? Keyifler yerindedir umarım diyerek ama çok da böyle keyfimiz yerinde değil sanki. 0212 273 1010 WhatsApp hattımız. Buradan bizlere mesajlarınızı atabilirsiniz. Avustralya'ya karşı 2-0 kaybettik. Havuzumuzda Hakan var, Arda var, Kenan var, Ferdi var, Barış var, Can var. Ne bileyim, böyle Avrupa'nın elit seviyelerinde yer bulan oyuncular var. Ama doğru tercih ve doğru planla oynayamadık. Planları kuramadık ve Avustralya karşısında 2-0 mağlup olduk. Bilmiyorum yani, bu skorun şey olmasını istiyorum. Biz biraz böyle hırslı bir milletiz ya, işte bu maçta alınan skorun biraz böyle rencide eden skorun daha biraz sert olsun ve şok etkisi yaratmasını istiyorum milli takımdan. Ya şey gibi oynamadım arkadaşlar, Avustralya bir klasik Anadolu takımı gibi oynadı mesela. Yer yer 5-4-1 oynadılar, yer yer işte 6-4-0 oynadılar, 5-3-2 gibi pozisyonlar aldılar. Hep böyle topun arkasına geçtiler, toplu savunma yapmaya çalıştılar. Biraz ilginç, böyle sert bekleri var. Bireysel anlamda yetenekliyiz biz ama hani fizik mücadelede zayıf olan bir milli takımımız vardı. Hep böyle bizim hücum hattımızı ceza sahasının dışında tutmayı başardılar. Ve bizi sürekli böyle kanatlara yönlendirdiler, orta açmaya zorladılar. Ben hani bireysel olarak eleştirmek istemiyorum oyuncuları. İşte sosyal medyada bir fotoğraf var ya, işte 3 tane Avustralyalı, ortada bir Kerem. Yapay zeka bu arada o arkadaşlar, o fotoğraf. Of, oyunculardan bir tanesi oyuna bile dahil olmadı. Ama tabii bunun yapay zeka olması gerçekten de Kerem'in o 3 kule arasında kaybolduğu gerçeğini değiştirmiyor. Burada Kerem'in de bir kabahati yok yani. Montella'nın burada kabahati var. Biraz analiz etmesi gerekiyordu. 1.90'lık adamların arasına sen Kerem'i koyuyorsun. O yüzden hani Kerem'in de çok fazla yapacağı bir şey yok. Gidiyorsun sol tarafta hiç alışık olmadığı oyunu oynanması beklenen bir Barış var. Barış'ı koyduk oraya. Bilemedim yani. Herkese şirin görünelim diye asla aynı anda sahada olmaması gereken ve kimin ne yapması gerektiğini kendileri de anlamamış olup pozisyonları böyle iç içe geçen İsmail, Orkun, Hakan ve Arda vardı. Bir takımda herkesin kötü oynayabileceğini ben düşünmüyorum. Bence herkes kötü oynayamaz. Düşünün yani, Ferdi bile yoktu. Ferdi'nin herhalde kariyeri boyunca toplasanız 5 tane falan böyle kötü maçı çıkmaz. Ben en azından öyle hatırlıyorum. Yani Ferdi Kadıoğlu deyince. İkinci ligde top oynayan siyahi bir dostumuzdan gol yedik yani. Yani Seth Pauli'de oynuyor biri, biri Norwich'de oynuyor, biri Melbourne City'de oynuyor falan. Ve bizim milyonluk oyuncularımızı yok ettiler. Az önce Doğan Öncel'di, işte 85'te biri oyuna girdi dedi, adını unuttu herhalde. Ben de içeriden bağırdım, Aziz Beyiç dedim. Ya Aziz Beyiç, bu adam Bursa Spor'dayken ben üniversiteden mezun olmuştum. Bilmiyorum yani, Arda'nın mevkisi yüzünden mi takım oyunu bozuluyor? Hani Arda sağ kanat oyuncusu değil. Yani orada Barış oynar, sol kanatta Kerem oynayabilir. Yani Barış'la değişmeli oynayabilirler. En ileride Deniz iş yapar mı? Bence yapar. Yani Kenan sahte 9 gibi bile oynayabilir ileride, 10 numaraya bile atabilirsiniz. Ama bence tek olmayan Arda'nın kanatta olması. Arda 10 numara oyuncusu gibi, bence 10 numarada oynayabilir yani, yeri orası muazzam. Yani bir dinamizm de katmadı Montella Hoca. Yani ne bileyim, böyle bir oyuncu değişikliklerini çok bekletti. Kerem olmadı mesela, çocukcağız yapamadı. Evet, Dünya Kupası'na gelirken golleri attı, gelmemizde de katkısı çok büyük. Olabilir, o gün formda değildi, stoperler arasında kayboldu. Çıkarabilirdi Kerem'i, Kenan oyuna girerdi, Barış'ı sağ kanada atabilirdi, daha verimli olabilirdi. Hani hadi çıkardın hocam diyelim, yani Can'ı sokabilirdin. Hiçbir şey yapmadı Montella hocaman, ben böyle hep arkasında durmak istiyorum genelde ama biraz bende böyle hayal kırıklığı yarattı. Artık bence şunun kararını ver.

vermemiz lazım. Bir karar verelim. İsmail mi oynayacak, Orkun mu oynayacak? Yani ikisinin de bulunduğu bir orta saha bence olmuyor. Biraz böyle kuru kalabalık gibi kalıyor orta sahamız. Sırf bu yüzden Arda'yı da 10 numara kullanamıyoruz zaten. Kanat forveti olmadan da adam eksiltemiyoruz. Yani kanat forvetleri olmadan bekler de bindiremiyor. Tam böyle bir Arap saçına dönüyor futbolumuz arkadaşlar, dostlar. 0212-273-1010 WhatsApp hattımız. Gelen mesajlar var, onları da ara ara gireceğim. Fotoğraf atmış Selçuk İnan, Burak Yılmaz, Arda Turan, Caner Erkin. Ne yazıyor üstünde? Dünya Kupası'na katılamayıp en azından kimseyi uykusundan etmezlerdi demiş. Evet ya, biraz ilginç. Tabii o işin espri boyutu. Montella 90 dakika boyunca bir taktik geliştirmedi. Üzgünüm demiş. Amerika bize bu kafayla 5 atar diyor. Ben yenilmemizin bir tık böyle sanki hayırlı olduğunu düşünenlerdenim. Biraz böyle sanki böyle şımarmıştık. Hani biz böyle yenilmeleri severiz. Hani Arjantin de Dünya Kupası'nı kazanırken ilk grup maçında kaybetmişti. Ha, acaba Dünya Kupası'nı alır mı ya? Ne diyeyim ya? Bir yerden çıkarım yapmaya çalışıyorum. Orkun milli takımın değişmez 8 numarasıdır. Yanına kesiciyi 6 istiyorsanız İsmail'i, oyun kurucu 6 istiyorsanız Hakan'ı koyarsınız. Orkun Arda şeklinde dizilince herkes kendi mevkisinde oynar. Lobinin olmadığı yerde çözüm bu kadar basittir. İşte Ramazan tam olarak öyle mi acaba? Mesela ben İsmail'in de orada olması gerektiğini düşünenlerdenim. Şimdi sadece oyunculuk da yapmak istemiyorum. Yani oyuncular üzerinden yürümek istemiyorum da. O işin başka bir boyutu. Bence orada ne yapmak istediğimize bir karar vermemiz lazım. Yani Orkun, Hakan, İsmail o taraf çok fazla olmuyor. Yani Arda'yı 10 numaraya atıp oraya farklı bir formasyon yapmamız gerekiyor. Roy Keane bile şey dedi, yani bahane dinlemek istemiyorum dedi adam. Ya mesela maçtan sonra Avustralyalıların falan söylediği şeyleri gördüm. Dişimi sıkıyor ulan siz var ya falan diye böyle. Yani maçtan önce Türkiye'den bahsediyordu herkes diyor. Sanki 3 puan cebe girmiş gibi. İşte futbol tahminleri umursamaz falan dedi. Böyle biraz böyle artistlik yaptı argo tabirle. Yani Avustralya gerçekten de hani canı için oynayan bir takım gibiydi. Bizim çocuklar da hani bir şeyin olmasını bekleyen bir takım gibiydi. Arada fark vardı. Bir taraf o mücadeleyi kazanmak için uğraştı. Hani hataları affedebilirsiniz, olabilir. Hani kaçırılan fırsatlar da affedilebilir. Bu da olabilir. Ama yani Dünya Kupası'ndaki bu aciliyet eksikliğini ben çok affedemiyorum yani. Ben çok anlayamıyorum o noktayı. Aciliyetten kastım. Yani çok, evet, biz biraz daha böyle sanki yıllardır Dünya Kupası'na katılıyormuşuz görüntüsü gördüm ben milli takımda. Böyle birbirlerinden kopuklardı. Aslında beraber de oynuyorlar vesaire. Yani Avustralya fiziksel olarak savaştı, zihinsel olarak savaştı. Kritik anlardaki bütün mücadeleleri adeta kazanmasını bildiler. Mesela şu maça 4-4-2 bile çıksan, hatta ne bileyim 4-2-3-1 bile çıksan, belki şu an farklı bir şey konuşuyor olurduk. Yani adamların 3 tane kulisi varsa bu oyunu yerden oynayacaksın. Bu mantıkla gittik işte, farklı oyuncuları oynattık. Buraya kadar tamam dedik. Yani eyvallah, olabilir, hocanın bir bildiği vardır. E ne diye kanat oyununu yani orta kesme üzerine kurduk, onu da çok fazla anlamadım. Ha ben maç öncesi yayında da söyledim. Hatırlayın, adamların 3 stoperi de kule gibi, inşallah böyle oynamayız diye. Yani o kadar analizcinin bunu analiz etmemesi bence imkansız. Belki de oyuncular oyun planına çıkmak zorunda kaldı yani. Merkezi delemeyince böyle bir formül bulmaya çalıştılar kendilerince diye düşünüyorum. Ve hocamın maç sonu açıklamalarına da biraz darıldım işin açıkçası. Şöyle bir şey söyledi. Yani beklediğimiz bir oyundu dedi. Yüreğimizle oynadık vesaire dedi. Canım hocam, beklediğim bir oyundu ama önlem almadın. Hani yüreğinle oynamak 2026 Dünya Kupası'nda benim tarafımdan çok takdir gören bir şey değil. Otobüse binen gelmiş zaten turnuvaya. Bu başka bir durum ama hani futbol da artık eskisi gibi değil. Onu da anlıyoruz. Hani Dünya Kupaları tarihinin en başarılı takımı Fas karşısında ecel terleri töktü Brezilya. Gördünüz işte, izleyenler vardır yüksek ihtimal. Hani Fas adeta Brezilya'yı elinden kaçırdı. İskoçya-Haiti maçı yani berabere bitebilirdi. Bence hakkı da oydu. Hak'tan başka, hak hukuk, o işin başka tarafı ama hani Haiti'nin iyi oynamasından bahsettim sadece. Hani artık herhalde değil, öyle bana göre. Eskisi kadar takımlar arasında uçurum yok. Mesela işte o 2000'lerde olsaydı herhalde Brezilya Fas'a kaç atar bunu konuşuyorduk. Bugünse işte yenip yenemeyeceğini falan konuşuyoruz. Bence biraz daha işler değişti. Mert, Zeki, Abdülkerim, Meri, Ferdi, Hakan, Ordu, Kenan, Orkun...

Kenan Arda, Barış Deniz. Bu kadroyla çıkması lazımdı hocanın. Bu yenilgi hocaya yazar. Cihan demiş. Hakan Orkun'u ortaya aldın. Kenan Arda, Barış. Arda'yı 10 numaraya attın herhalde. Kenan'ı bir kanada, Barış'ı bir kanada. Deniz. Deniz de olabilirdi. Şey de orada oynuyor. Evet, tam bir santrafor değil ama Can da orada olabilirdi. Hani Hakan'la Orkun çok böyle yumuşak kalıyor bence orada. Hani Hakan'ı kesemiyor zaten. Hani belki Orkun yerine Barış, şey, özür diliyorum, İsmail olabilir. Hani Hakan İsmail, anladın mı? Biri böyle çok sert basan 6-8 oynarken diğeri daha rahat. Şimdi Hakan da rahat, çok fazla geri gelmiyor. Ve Orkun da rahat. Bu adamlar ofansif olarak takılıyor. Hani onlardan birinin bence defansif olması gerekiyordu. Cihan kardeşim, yani açık ve net bir taraf analizi yapmış. He, bir taraf net analiz yapmış diyorsun. Bir taraf da yapmamış. Avustralya'nın stoperleri maç içinde birden boy mu attılar? Kerem'in orada olmayacağı belli. Bu takım Kerem, Orkun ve Hakan'ı aynı anda sahada kaldıramıyor. 2 kere 2, 4 eder. Bak, hepsi gerçekten iyi futbolcu ama olmuyor. Hakan'la Orkun'un arasındaki farkı ikna edici bir şekilde birisi bana açıklasın. İkisi de aynı tip oyuncular demiş. Ya evet, ya ben de şöyle söyleyeyim. Kişilerden bağımsız tamamen. Yani oynanan oyunda bir futbolcu elinden geleni yaptı, işte yeterince çabaladı gibi açıklamalar var. Ben bu açıklamalarda gerçekten nefret ediyorum arkadaşlar. Ya bu adamların, bu futbolcuların mesleği bu. Yani elinden geleni yapmak zorunda tabii ki. Yani bu bir lütuf değil. Şey gibi, bu hani işe alıyorum seni, şey, SSK var. Ne bileyim, yol yemek var falan. Ya bunu zaten vermek zorundasın. Hadi yolu galiba zorunlu değil, değil mi? Hani SSK ve yemeği vermek zorundasın. Yani bizim çocuklara da hani ellerinden geleni yaptılar deyip hani bunu bir lütuf gibi anlatmaları benim çok hoşlandığım bir durum değil. Yani o oyuncu orada olabilecek kapasitede ve elinden gelen diye bir tabirle bence korunamaz, ki korunmaması da lazım diye düşünüyorum. Bir yabancılaşmışlar futbolcular. Bana mı öyle geldi sadece? Yani siz hissettiniz mi bilmiyorum. Hani birbirlerine pas atıyorlar ama daha önce sanki hiç birlikte oynamamış, böyle maç günü sokaktan toplanıp gelmiş kişiler gibi. Hani kimin nereye top atacağı, hangi pas kombinasyonlarının kimlerle yapılacağı falan hiç çalışılmamış gibiydi. Üzücü. Yani pazar günü milyonlarca insan sabah erkenden kalktı. Ben de Sarıyer meydanda izledim maçı. Hani belediye şey düşünmüş, herhalde buraya çok fazla kişi gelmez pazar günü. 300 tane sandalye koymuş arkadaşlar, tamam mı? Millet ayakta falan, sonra bir 500 daha getirdiler. Yok yani, yine yetmedi. İşte ayakta izleyenler vesaire, yani düşünün, bu sadece Sarıyer'de değil. Her belediyenin kendine has bir organizasyonu vardı. Hani belki de insanların tek izin günüydü. Belki uzun bir gecenin sonuydu. Belki oğluyla, belki kızıyla, belki eşiyle ilk maçıydı. Belki sonrasında böyle güzel bir kahvaltı planı yaptı, bilmiyorum. Bazıları böyle sokağa attı kendini, maç etkinliklerine falan katıldı erken saatlerde. Hani tek istenen böyle basit bir galibiyetti. Olmadı ya, yapamadık, bilmiyorum neyi beceremedik. Doğan abiyi de içeride ben yayına hazırlanırken dinliyordum. Herhalde dedi, milletimizi dedi isteyerek bu saatte kalkan, bu kadar kalabalığın bu saatte isteyerek kalkması herhalde sadece böyle olabilirdi tarzı bir şey söyledi. Çok da doğru söyledi bence. Ya hem taktiksel olarak hem bireysel performanslar olarak çok kötüydük. Yani Montella stratejisi bu maç için acayipti. Yani hiç olmayacak kadar gerçek dışıydı. Ya ilk yarı Barış Alper'le sürekli içeri ortalar açtık. Ya kimi açtık? Kerem'i açtık. Özür dileyerek söyleyeceğim yani bu cümleyi, bu kelimeyi. Yani yarma gibi adamlara karşı orta açtık ve adamlar resmen bizim oyunculara küçük enişte muamelesi yaptılar. Sağ kanattan sol kanada, sol kanattan sağ kanada, böyle paralel paslar şeklinde ilerlemekten başka hiçbir şey yapamadık ve oyunu hiç dikine kullanamadık, hiç dikine gidemedik. Milli takımı izlerken Fenerbahçe'yi izliyormuş gibi oldum. Bizde de aynı, top sürekli sağlı sollu atak yapıyoruz ama santraforumuz olmadığı için hiçbir işe yaramıyor. Rakip iki kere orta sahaya geçiyor. Stoperlerimiz kötü olduğu için ikisi de gol oluyor ve kalecimiz de evleri şenlik olunca netice aynı demiş. Bilmiyorum farkında mısın? Kerem Galatasaray ve Benfica'dayken hep gülüyordu, mutluydu. Fenerbahçe'ye gittiğinden beri ruhsuz geziyor demiş. Yok ya, Kerem hep mutlu değildi yani. Galatasaray'da da çok gülmüyordu. Benfica'da gülüyordu. Kerem öyle yani. Şimdi çocuk da milli takımda, üstüne çok gitmemek lazım. Maçlar bitince konuşuruz. Biraz alıngan bir kardeşimiz. Böyle toksik ilişkiyi seviyor belki.

bu kaostan besleniyor olabilir. Hani şimdi belki bu eleştirileri falan görüp ikinci maçta bambaşka bir Kerem falan da izleyebiliriz. Bilmiyorum. Bir şey diyemeyeceğim. Montella ağzıyla kuş tutsa da bizim insanımıza yaranamaz demiş Soner Aksan Mersin'den. Vallahi Soner, ben Montella'yı biliyorsun hep arkasında durdum. Hala da duruyorum. Ama yani bu kadar kötü analiz etmeleri, bu karşılaşmayı içime sindiremiyorum yani. Mesela Salih Özcan neden oyuna girdi? Ya bana bunun mantıklı bir açıklamasını yapacak dostumuz var mı dinleyenlerimizden? Yani bence hoca da koptu maçtan. İşte geçen gün Avustralyalı oyuncunun tecrübeliyiz, Türkler Dünya Kupası'na 24 yıldır gelmediler derken herhalde bunu demek istiyordu, bilemiyorum. Ya bire bire bakıyorsun, ya bizim oyuncularımız çok daha iyi ama sahada takım oynuyor, taktik oynuyor. Bunu da göremedik. Ya biz herhalde sanırım tamamen böyle mental ülkesiyiz arkadaşlar. Yani futbolcularımızın bu maçtaki böyle rezalet yenilgiyi ben kabullenemeyeceğini düşünüyorum. Kabullenemediğinin hepimiz bence farkındayız. Onlar da milyonlarca insanın hayallerini boşa çıkardıklarının farkındalar. Yani dolayısıyla ben bir sonraki maça çok daha büyük bir hırsla, çok daha büyük bir özgüvenle çıkacaklarını umuyorum. Bir tarafta 440 milyon euroluk Türk milli takımımız, sabah 6'da uyanıp sokaklara dökülen Türk halkı, diğer tarafta 55 milyon euroluk Avustralya milli takımı ve Dünya Kupası organizasyonundan haberi bile olmayan bazı Avustralyalılar. Sabah maç kaybetmek de ayrı bir tatmış ya, ha, değil mi? Ya da tatsız mıymış diyeyim yani. Yani maç gece olsaydı şey yapıyorsun, en azından kafayı vurup yatıyorsun, hani sabaha bir resetleniyorsun, uyanıyorsun falan. Ha, bu şekilde böyle bütün pazar gününün keyfi kaçtı, ben de kendim böyle ormana falan attım, hani top oynamaya falan gittim. Sabah maç kaybetmenin tadını da almış olduk. Biraz ilginç geldi bana. Ha, gece olsun tekrar ya. Sinirlenince yatıyorsun en azından. Ha? Sosyal medyaya bir iki şey karalıyorsun. Hop uyudun. Sabah o hırsın, o sinirin biraz daha geçiyor. Herkes rahat olsun Cihan demiş. Biz zoru severiz. Biz bitti demeden bitmez diyor. Yaşar Kutus mesajını atmış. Cihan'ım, aklımı kurcalayan bir soru var. Sabah aklıma geldi. Aziz Yıldırım Montella ile anlaşmış olmasın diyor. Yok canım, daha neler ya. Yani öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Montella hocam oyun içinde değişiklik bile yapmadı. Kerem'le Barış'ı yer değiştirip Barış'la stoperleri biraz oyalayabilirdi. Ya işte aynısını söylüyorum Serkan. Hani bizi de böyle, hani genel olarak pas isteyen de, pas atacak olan da herkes bekledi yani. Yani direkt bekler ya, ne araya koşu atayım, ne hareketli olayım, ne dinamik olayım, hiçbiri yoktu. Zaten adamlar otobüs çekmiş. Ya bizimkiler de otobüsün arkasına geçmiş, hiç kıpırdamadan durup pas bekliyorlardı. Anlayamadım o noktada. Yok ya, şey o kadar vur şey yapmayayım Ramazan. Ya, işte, ya orada bir otel değiller. Anladım senin dediğin şey, diyorsun ya balkonda Çağlar'ı, Abdülkerim'i falan diyorsun. Oteldeler. Ya bu adamlar bu sigarayı kullanıyorlar. Evet, sigara sağlığa zararlıdır bu arada. Kamu spotu da yapalım. Ya onun üzerinden de çok gitmek istemiyorum. Oradan da çok vurmak istemiyorum. Oteldeler sonuçta. Çok uzaktan alınmış bir görüntü. Bayağı yani zoom yapılmış görüntüye. Bilmem kaç x'le çekilmiş. Nereden çektilerse artık görüntüyü de. O yüzden o topa çok girmeyeceğim. İyi olmuş olabilir. Yani iyi olmuş olabilir. Mesela Abdülkerim'i eleştirmiş başka bir dinleyenimizdi. Cihan'cığım, onlar maça değil bedava çaya çorbaya gelmişler. Şeyi mi diyorsun? Sabah maç izlemeye yok ya. Ya o kadar hiç düşünmedim biliyor musun? Yani KS ismini yazmamış. Şey mi diyorsun? Dev ekranların kurulduğu platformlarda şeyler vardı. İşte simit veriyorlardı. İşte sıcak çorbalar falan vardı. Yok artık, insanlar sabahın altısında bir çorba için bence gelmez yani. Bence orayı milli duygularla gitti bütün insanlar. O işin başka bir boyutu. Hani düşünsene 7'de orada olabilmen için. Mesela belediye, evet herkes oturduğu belediyeye gitse mesela, hani erkek 56-50'de kalksa da gider de hani öyle olur ya, ha uyanıyor hop tamam saç baş, bin arabaya git veya yürüyerek git, bin otobüse metroya git hani. Ama mesela hanımefendiyle eşiyle giden ne olacak? Adam 5.30'da falan kalkmıştır yani, 5.45'te kalkmıştır. İnsanlar bir şeylerden böyle feragat etmiş, kendinden yapıp gitmişler. Yani bir çorba için ben sabahın köründe gidip o dev ekranların önünde gideceklerini düşünmüyorum. Şu villa sözü vardı yani, futbolculara prim olarak villa sözü verilmesi.
Ben orada kaldım ya. Ben biraz orada kaldım. Yani işte kontratıyla, sponsoruyla, reklamıyla, ağırlanmasıyla, zaten hak ettiğinin çok üzerinde kazanan futbolculara hani kimse de kalkıp size prim yok ama hani başarılı olursanız siz bu milletin efsanesi olursunuz demiyor mu ya? Hani bu tarz şeyler söylemiyorlar mı? Yok araba, yok otel, yok villa falan. Hani bana bunu deseler ben zaten milyon eurolar kazanan bir futbolcuyum. Yazın bir ay Dünya Kupası'nda oynayacağım. Hani aklı selim bir yöneticim bana gelse desek ki arkadaşlar evet ufak primler olabilir sizi teşvik amaçlı. Ama yani şurada başarılı olursanız bu millet sizi hiçbir zaman unutmayacak. İlerleyen dönemlerde hiçbir zaman unutmayacak demiyor mu acaba? Sen zaten bu oyuncunun her ihtiyacını karşılıyorsun. İçinde bulunduğu sistem bir senede ömür boyu yetecek parayı veriyor. Ki aklını kullanırsa. Yani 7 ceddine kadar yetecek parayı veriyor. Sen bu oyuncuyu Dünya Kupası sahnesine çıkarıyorsun. Daha büyük bir iş imkanı yaratıyorsun. Ama nazlanmasın diye prim talebinde bulunuyorsun. İlla biri araba verecek, illa biri villa verecek. Yani 47 takımda kimsenin almadığı kadar yüksek bir meblağ sözü veriyoruz. Böyle bir şey olabilir mi ya? 48 ülke var. 47 takımda hiç kimsenin almadığı kadar yüksek meblağ sözü veriyoruz. Baktım işte az önce de dedim ya bizim çocuklar böyle birbirini ilk kez görmüş gibi oynadılar. Aynı sitede oturduklarını düşünemedim ya. Faydasız bir teşvik olmuş. Ne diyeyim işi biraz buraya vurayım ya. Hani kimininki deniz manzaralı, kimininki yol manzaralı olacak. Hani bu problem de bence netleştirilmeli. Yani burada biraz acımasız olacağım. Yani çok acımasız. Hani tamam biraz da üstten gideyim ama yani ben milli oyuncu olsam ve bana vaat edilen yol manzaralı olsa biraz şevkim kırılır. Hepsi deniz manzaralı olsa gerek yok. Ama işte biri yol manzaralı, biri deniz manzaralı. Yani şu organizasyon var ya, Dünya Kupası organizasyonu arkadaşlar. Belki bunu ilk defa burada duyuyorsunuz. Dünya Kupası organizasyonunun verdiği ödülden daha fazla ödül veriyoruz. Muazzam gerçekten. Anlamakta güçlük çekiyorum. Baba eskiden ben bayram... Bayram namazında göremediğim insanları gördüm. Neden? Çünkü bizde bedava dağıttılar. Ben öyle düşünüyorum. Ya futbol, ya o inançlar vesaire. Hani bu şey gibi yani. 24 yıl sonra ilk kez katılmışız falan böyle. Bilmiyorum, senin düşüncen de olabilir yani. Gidip desteklemek olabilirler. Hani pazar sabahı, bir önceki gün cumartesiydi, izinlilerdi. Hani bir değişiklik olsun. İnsanlar zaten bunalmış, sıkılmış. Hani böyle biraz etkinlik arıyorlar. Anlatabiliyor muyum? O yüzden destek amacıyla gittiler diye düşünüyorum. Belki de bizim hatamız budur. Gereksiz prim açıklamaları bizim oyuncuları şımartmıştır diye düşünüyorum diye Ufuk Çelik yazmış. Şenköy mi yatan? Ali ben. Abim Almanya'daki oyuncu başı dünya... Alıyı anlayamadım. Almanya'daki oyuncular mı diyorsun? Yani Dünya Kupası'nı kazandıklarında kişi başı 400 bin euro mu aldılar demek istiyorsun? Ve hepsini bağışladılar. Ya şimdi bizim çocuklar da belki bağışlar, bilmiyorum. Yani sonuçta onlar bana bunu verin demediler. Ona istinaden hani ben de biraz aslında bu vaadi yapanlara kızıyorum. Yani çocuklara bir şey diyemiyorum yani. Cihan Kurasavo bile bir gol attı, biz atamadık demiş. Evet Almanlar. Ya bu Almanlar rakip gözetmiyorlar ya gerçekten. Tekrar döneceğim bizim milli takıma, mesajları da döneceğim. Ama böyle yani 90 dakikaya... sığdırabildikleri kadar gol atıyorlar. Hani Brezilya'ya da 7 tane atmışlardı. İşte 2002'de Suudilere Dünya Kupası'nda 8 atmışlardı vesaire böyle. Ya yani adamlar inanılmaz. Her Dünya Kupası'nda mutlaka böyle farklı galibiyetli maçları var. Haliyle de Kurasao'ya 7 tane yediği için kendi kendine bence çok fazla böyle hayıflanmamalı. Zaten o işte dünkü maçla beraber Almanya'da Dünya Kupası tarihinin en fazla gol atan takımı haline geldi. O maçtan önce Dünya Kupaları tarihinde Brezilya toplamda 238 gol atmıştı. En çok gol atan takımdı. Almanya'nın 232 golü vardı. 7 gol birden atınca da 239 gole ulaştı ve Brezilya'nın önüne geçmiş oldu. Hani baktılar ki, biraz şey yapayım, şeytanın avukatlığını. Yani Almanya son iki Dünya Kupası'nda gruptan çıkamadı. Hani bu kupada da şaka gibi bir gruba verelim de çıksın bari demişler herhalde. Geçmişin hatırına bilmiyorum. Ha, hiç uğraşmasalar, tamam mı? Bu grupta hiç uğraşmasalar hani direkt ikinci tura böyle adını yazdırabilirler. Öyle söyleyeyim ben size. Ha, bunun dışında tabii biraz da gerçeklikten bahsedeyim. Adamlar toparlanmışlar, haklarını da yemeyeyim.
Alman futbolcuların sayısı artmış. Daha

böyle daha bir eski Almanya gibi oynamaya başlamışlar. Tropik renkleri görünce bir başka coşuyor bunlar. Dayanamıyorlar tropik renkleri görünce. Yani Bayern Münih bile bir amatör maç var. Bak şimdi aklıma geldi. Bir takımla hazırlık maçı yapıyordu. Adamlar 27 tane gol atmışlardı. 2-3 sene önce falan açıp bakabilirsiniz. Enteresan bir millet. Asla durmuyorlar. Yani başkası olsa yeter falan der. Böyle rolantiyi alır, taktik falan derler. Fantezi hareketler yapar. Yok. Ya bunlar sadece atıyor. Öyle ilginç bir takım ha. Tropik renkler. Yani Brezilya'ya da gönderme yaptım. Orada da 7 tane attılar ya. Cihan, milli takımımızın en önemli oyuncularını bir kulübün seçim malzemesi haline getirilmesi doğru değil. Odakları dağıldı maalesef. Bir menajer var, özellikle onun uzak tutulması gerekiyor demiş. Yani aslında seçimler bitti. Yani şey mi diyorsun sen, Hakan Safi olayını mı? Bitti onlar. Yani ben hiç oyuncuların onları da şey yaptığını düşünmüyorum, düşündüğünü düşünmüyorum. Bir adapte olamamışlardı. Bir problem var gibiydi. Hatırlayın, otobüsten indiklerinde de evet, hani jet lag oluyorlar. Çok uzun yollar kat ediyorlar. Oradan buraya, buradan oraya, yorgun olabilirler. Ama mesela otobüsten iniyorsun değil mi? Oraya seni karşılamaya gelen bir taraftar topluluğu var. Hepsinin yüzü asıktı. Yani en azından böyle ufak, hani sahte tebessüm de iyi bir şey değil ama hani kameralarda çekiyor. Hani sahte bir tebessümle el sallayabilirsin. Orada seni gelenlere bir oyuncu ve iki oyuncu el salladı. Bir sıkıntı var mı bilmiyorum. Ben de burada kendi kendime de orada bir sıkıntı var deyip ortalığı da karıştırmak istemiyorum. Ama bir tatları kaçmış gibiydi oyuncuların. Başkanım, bizim takıma senin gibi vurduğunu çatalı asan biri lazım demiş Samet. Samet, bak dün o kadar sinirlendim ki maçtan sonra, çok da geç yatmıştım. Yani uyumamıştım daha doğrusu. Maç bitince hemen uyudum, uyandım. Hala böyle öfkem geçmemiş. Bana da böyle orman yakın. Ormanda da böyle çok güzel bir sahamız var. Yıllardır, 30 yıldır Orman Spor adını verdikleri bir oluşum var. Ben daha çocuktum. 13-14 yaşındaydım. Oraya giderdim. O abilerimiz, o dostlarımız hala her pazar günü orada oynarlar. Ama işte o ormanın zemini biraz böyle sıkıntıya uğramıştı yağmurlardan dolayı. Onlar da böyle kendi çaplarında halı sahaya falan gidiyorlardı. Ben de oraya çok gidemiyordum. Dedim ormana yaparsınız, eski ruh geri dönerse giderim. Dün de sinirlenmiştim. Öyle gidip biraz keyif yapayım dedim. Unuttum mu unuttum, aslında işe yaradı. Biraz böyle deşarj oldum işin açıkçası. Şimdi delikanlı gibi konuşalım demiş Boyar Köknal. Gel Boyar, delikanlı gibi konuşalım falan. Ne konuşacağız? Bu takımda Samet oynar mı? Oynamaz mı? Ben hayli hayli oynar diyorum demiş. Ya olay Samet'lik değil ki yani, evet oynayabilir. Önceki dönemlerde çok iyi performansları da var. Hani bir kötü maçı var herhalde. İngiltere maçı mıydı? Kendi de itiraf etmişti. Japonya'yı çok beğendim demiş. Evet, Japonya muazzam. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Sokak futbolunda Dünya Kupası başlamadan önce benim sürpriz takımım Japonya demiştim. Birçok kişinin canını yakacak demiştim. Hani 1.60 boy ortalamasına sahip olan bir Japonya arkadaşlar. Hani şu Japonya bir şey değil mi? Bizim oynadığımız Avustralya'ya falan böyle 5-6 tane atardı. Hatta 2 metrelik defansın önünden arkasından kafa golü bile atarlardı. Ya adamlar karınca gibi sahada basmadık yer bırakmadılar. Ben bu turnuvada şimdiye kadar izlediğim en iyi maçı izledim. Öyle güzel oynuyorlar ki. Hollanda ikinci golü attıktan sonra Japonya'nın ben bir gol daha atacağını ve maçın 2-2 biteceğini düşünüyordum zaten. Çevremdeki herkese de hadi basın dedim, Japonya gol atar, size bir kıyak olsun dedim. Sürpriz olmadı. Benim bu turnuvadaki sürprizim zaten Japonlar. Bu Japonya ve Güney Kore çok ilginç takımlar dostlar. Yani çoğu ülke için oldukça ters böyle. Biraz garip futbol mentaliteleri var. Bütün favori takımlara bence kafa tutacaklar. Yazın buraya. Hani yoktan gol üretiyorlar. Çünkü Asya Şampiyonası'na da ben çok izliyordum. Asya Şampiyonası'na da baktığımda ben aynı şeyleri görüyordum orada. Hani burada da bence yine bu tarz şeyler yapacaklar. Böyle aşırı inat, ısrarcı bir takım Japonya. Hani kadro kalitesi de hani kötü değil ha. Ito'lar var, Kubo'lar var, Nakamura'lar var. İşte aklıma gelmeyen Ueda Mueda falan var yani. Sürprizi yaşatabilirler. Herhalde şey, yani onlara karşı net kazandım demen için hani böyle 2-1'ler, 1-0'lar falan çok yeterli olmuyor. Bir şekilde geriden geliyorlar. Yalnız şu dikkatimi çekti. Hani biz konuşuyoruz ya işte Kerem stoperler arasında kayboldu, kuleler arasında kayboldu vesaire diye. Hatta Van Dijk da, Hollanda'nın stoperi Van Dijk da buna eleştirdi. Duran toptan gol yedikleri için kendilerine kızdığını söyledi. Hollanda arkadaşlar o kadar uzun boylu ki, yani Avrupa

Avrupa'daki herhalde en uzun boylu takım diyebiliyorum. Öyle aklımda kalmış. Adamlar bunu tolere etmek için rakibin kullandığı duran toplarda tam kadro ceza sahasına çekildiler. İzlemeyenler maçı lütfen izlesin. Atak yaparken de hep böyle yerden oynamayı tercih ettiler genelde. Böyle nostalji sevenlerin, saf futbol sevenlerin, Dünya Kupası Karnavalı'nın keyfini çıkarmak isteyenlerin bence zevkle izlediği bir karşılaşma olmuştur diye düşünüyorum. İkinci golü köşe vuruşundan kafayla attı adamlar. Evet, doğru. Bak değil mi? Doğru. Avrupa'nın en uzun boy ortalamasına sahip ülke, doğru Cihan abi demiş. Öyle hatırlıyorum. Hollanda Avrupa'nın en uzun boy ortalamasına sahip ülke. Adamlar gidip köşe vuruşundan attılar. Çok saygı duyuyorum gerçekten Japonlara. Onlar zaten herkese ve her kurala saygı duyuyorlar. Hani ya teknik direktörleri bile, ben böyle ufak detaylara takılırım. Adamın boynunda nal gibi akreditasyon kartı vardı. Ya bir var mı, bir maçları izleyin arkadaşlar. Hangi teknik direktörün boynunda nal gibi akreditasyon kartı oluyor? Adam alıyor, kenara atıyor. Ya egodan uzak, işinde gücünde takılıyorlar ya, inanılmaz hoşuma gidiyor bu Japonlar. O yüzden onları desteklemeye devam edeceğim. Bir de bir istatistik vereyim ya, Hollanda'da Dünya Kupası grup maçlarında 32 yıldır yenilmiyor. Bunu da söyleyeyim yani, en son 94 yılında Belçika'ya yenilmişler. Öyle düşünün. Adamlar yenilmiyor ve Japonya bu takıma karşı iki defa mağlup duruma düşüp İki kere de beraberliği sağlayarak bence büyük bir iş yaptılar. Aslanlarım benim, Tsubasa'nın torunları. Bilmiyorum ya. Kaleci de siyahiydi. Maç oynanırken açtım, tamam mı? Hani bu kaleci niye siyahi falan böyle. Adı Suzuki'ydi. Biraz araştırdım falan. Hani bunların çok eskiden bir kalecisi vardı. Adını unuttum vallahi, özür diliyorum. Çok iyi bir kaleciydi. Ondan sonra bunlar bir kaleci çıkaramadılar. Lan dedim, Japonlar sizi de mi devşirdiniz falan böyle. Çocuğun babası Ganalı, annesi Japonmuş. Annem değişik bir kombinasyon olmuş ya. Tamam. Yani benim aklıma gelen sizin aklınıza gelmez. Sadece kombinasyonun değişikliğinden bahsettim. Cihan, bizim Singo neler yapıyor öyle? Röveşataya kalk demiş. Ya Singo yapıyor, Olay yapıyor. İyiler. Kendini göstermeye çalışıyorlar ya bir şekilde. Bu takım final oynar diye gerçeklikten uzak, tamamen iç duygulara kapılarak yorum yapan bütün medya mensupları rehavetin sebepleri arasındadır. Yok be, final yapar diyen çıktı mı? Final yapan diyen çıkmamıştır. İlk 8 falan dedik ya. Bu takım forvetsiz oynuyor, gruptan çıkamayabilir. Montella Kerem'le maça çıktığı an o maçı sabah 6'da ben izlemem, gider tekrar uyurum demiş. Ya işte burada da Kerem'i de çok suçlamamak lazım. Bu çocuk kanat oyuncusu arkadaşlar. Kanat da bindirecek, süratli. Yani son vuruşları da çok iyi değil. Anladım. Kanat da bindirecek, içeri kat edecek. O yerden klasik pasları var ya Kerem'in meşhur. Böyle bileğini kırıyor, atıyor. Onlardan atacak. Yani Montella Hoca Dünya Kupası'nda böyle denedi. İşte gelene kadar böyle denedi. Israrla böyle denemeye çalışıyor. Şenol Güneş'in takım elbisesine laf ettik. Dünya üçüncüsü oldu. Rakibimiz kim ki kendisinden özür dilememiz lazım. Ha, rakibimiz kim ki kendilerinden özür mü dilememiz lazım? Yani o kadar da çok açılmadık ya. Hani şimdi özüre falan da çok girmesen iyi olurdu sanki. Yani onlar da bize tatsız tutsuz şeyler söylüyorlar şimdi. Milliyetçilik ruhumu kabartma. Yani maç sonunda bir tane küçük kardeşimizin fotoğrafı geldi ya ekrana. İşte Avustralyalı bir taraftar. Ekrana o geldiğinde bütün oturduğumuz mekan ayağa kalktı. O falan çekti diyor. Ya şunları konuşturuyoruz ya, yanarım ona yanarım. Cihan, Japonları bu kadar sevdiğini bilmiyordum. Sana Japonya'da bir kız alalım, evlendirelim. Seni bir sürü Japon çocuğun olur demiş. Abi onlar da çok disiplinler ya. Sürekli böyle birbirlerine selam falan veriyorlar. Hani geçenlerde de bir voleybol maçı izledim. İşte voleybolcu da Japon. Topa vurdu, tamam mı? Smaç attı. Şeye geldi. Orada görevli bir kıza geldi. Çocuk böyle koşarak öyle bir atladı ki saygı için. O ona böyle şey yapıyor. O ona selam veriyor, İnanılmaz düzenli bir hayatları var. Ben o düzenli hayata adapte olamam diye korkuyorum. Ama çok seviyorum gerçekten. Adamlar her şeye çok saygılılar. Bulundukları her ortama, gittikleri her yeri temiz tutuyorlar. Her yerin kuralına uymaya çalışıyorlar. Az önce örneğini verdim ya, hangi teknik direktörde akreditasyon kartı vardı ya? Adam takmış, çıkarmıyor, dursun ya kardeşim diyor yani. Hiç ego yok, şey yok, bir şey yok. Muazzamlar. Japonya'nın futbol tarihinde öne çıkan efsanevi kalecileri. Yoshi, yok bu değil, Yoshikatsu değil. Narazaki de değil.
Evet evet o bak Kawaguchi. Kawaguchi de aklıma geldi. Ondan sonra bir kaleci bulamadılar bunlar. Rafi Yunus'tan iyi teşekkür ediyorum. Suzuki'yi devşirmişler. O yüzden o çok iyi kaleciydi Kawaguchi. Hatırladım. Ha? Bir de Wakabayashi vardı. Yok canım. 30 basaydı. Hayali karakter. Evet, sen de onu yazmışsın zaten. Selam olsun. Değil mi? Ozan Ç. Bir maç kazanınca Dünya Kupası'nı alıyoruz. Kaybedince her şey bitti sanıyoruz. Az sabır. İki maçımız daha var demiş. Ne yaparız? Paraguay'ı yenebilir miyiz? Hı? Elek eder miyiz Paraguay'ı? Biraz daha böyle şey yapayım. Gaza getireyim herkese artık. Hadi gaza gelmeye alıştık ya. Bilemiyorum hani. Bir de Paraguay maçımız var. Amerika'dan korkuyorum. Şimdi Paraguay'ı yenersek 3 puanla da çıkma şansımız var. En iyi 3'üncüler çıkıyor zaten. En iyi 8 takım çıkacak. 2 takım şey dışında kalacak. Grup dışında kalacak. Yüksek ihtimal çıkarız diye düşünüyorum. Cihan İsveç-Tunus maçını izledim. İzledim. O da fena maç değildi. De Tunus hiç sahada kalamadı ya. Çaresiz kaldı. Yani şey böyle biraz ilginç olaylar da yaşandı. Bu yeni kuralları spiker arkadaşlar da daha çok adapte olamamışlar. Onlar da anlayana kadar işte mevsimler falan değişiyor. Bilmiyorum onların suçu yok mu ya da derslerine çalışmıyorlar mı? Mesela Göksel'in kardeşim de maç spikeri. Adam tak tak geliyor bana abi diyor yani. Bunu bilmemeleri çok anormal diyor. Ben maça girerken bize zaten hepsini söylüyorlar falan diyor. Biraz ilginç yani kaçırıyorlar onları o yeni kuralları kaçırıyorlar. Bu arada yani çok iyi kadrosu var İsveç'in de. Öyle söyleyeyim. Bir tane beraberlik yetecekti. Hatta bu aldıkları puanla da üst tura çıkarlar diye düşünüyorum. Evet bak aynısını dedim. Onu söylemek istemiyorum. Offside sebebiyle iptal edilen gol pozisyonunu bizimle beraber aynı anda öğrendi. Bayrağı kaldıran hakimi görene kadar hiçbir şey demedi demiş. Yani şey oldu orada spiker dostumuz ilk ağır çekimde kendisini offside'e ikna etti tamam mı? Ama işte VAR incelemesi sonrası offside iptal edilince ve gol verilince şey dedi yani demek ki sonuç açıklanana kadar beklemek gerekliymiş falan dedi. Hani bazen öyle ikna olabiliyorsun ya hani görüyorsun hani o açıdan ya diyorsun bu offside falan diyorsun. O pozisyonu söylüyorsun galiba. Japonya yengeyi üzersen sana harikiri yapar. Asıl işte korku oydu anladın mı? Çok düzenliler çok şey demekten. Cihan o sana olsun sen uyma onlara. Akko sen onlara uyma mı dedin Akko anlayamadım. Anlayamadım valla. Ben baştan sona tribün temizliği yapan taraftarlar önünde saygıyla eğiliyorum demiş Yenal. Paraguay'a yenilirsek hocayı uçağa koyarlar mı demiş. Yok koyamazlar canım adam buraya kadar getirdi. Ve hala ihtimalin oluyor yani Paraguay'a kaybetsen bile Amerika'dan 3 puan alsan bile hala yeni 3. olarak çıkma ihtimalin oluyor. Ama ben sana şunu söyleyeyim yani Paraguay maçında şunu beklemeyin yani. Evet Kerem stoperler arasında kayboldu Can Uzun veya Deniz Gül'ü 11 başlatacak falan sakın düşünmeyin. Hayalperestlik olur. Ya bunun sebebi de ben değilim ha Montelli hocam. Hani bana da kızmayın. Çünkü hani hem Deniz hem Can da Montelli için yani birinci çözüm olarak asla düşünülmeyen futbolcular. Yani Montella'nın ana planının hücum kısmını çok büyük ihtimal işte Kerem'le, Kenan'la, Arda'yla, Barış'la çözeceğini düşünüyorum. Hani Kerem açık alan oyuncusu, kontra oyuncusu, pres oyuncusu. Avustralya açık alan vermedi ki. Hani kontra ataklık bir futbola da izin vermedi. Hani presi de Kerem başlasa devamı gelmedi. Herhalde şey diyeyim, ne diyeyim hani Arda sakatlıktan döndü, Kerem sakatlıktan döndü, Kenan sakatlıktan falan döndü ya. Onların sakatlıktan dönmüş olmasının eksisini yedik diye düşünüyorum. Yani işte Orkun biraz böyle on numaraya çekilince Arda ile Barış böyle içeri deplase olmaya çalıştıkça Avustralya oh be dedi aman istediğim oldu aşırı rahatladılar. Yani neden? Zaten merkezi kalabalıklaştırmayı ve şut imkanı vermemeyi adamlar strateji olarak belirlemişler. Sen 30 tane şut çeksen ne olur 40 tane şut çeksen ne olur? Hani bir alan açamıyorsun. Zeki'nin bir tane ara pası koşusu vardı. Çizgiye indi gitti kaleciye vurdu. Hani bunun gibi senin 4-5 tane yapman lazımdı. O bindirmelerde. Ondan bahsediyorum sadece. Yani Paraguay maçında yok Deniz oynar yok. Can oynar ben hiç oynatacağını düşünmüyorum. Ne olmuş bakalım bir. Türk milli takımı oyuncuları da devşirme. Ne oldukları belli değil demiş.
Yok canım öyle değil ya. Hepsi bizim çocuk.

Girme onlara, girme. Hani birinci olursak o geliyor, ikinci olursak bu geliyor diyorlar ya, acaba en iyi üçüncü olup daha olup da daha mı zayıf rakip geliyor, anlamadım demiş. Yok, onu, o hesaplamaları ne zaman yapacağız biliyor musun? Paraguay maçından sonra o hesaplamaları yaparız. O olursa bu olur. İşte rakip 3 tane atarsa biz 2 tane atarsak şu olur gibisinden. Bol sayıda hesaplayacağız, dert etme. Acaba Türk milli takımında futbolcu izlemeye mi gitti İtalya'dan? Belki bazı takımlar rica etmiştir. Ne dersin, aynı fikirde misin? Montella İtalyan olmasına rağmen Amerika'ya Türk milli takımını seyretmeye gitmiş. Güzel hareket değil mi? Teşekkür etmek lazım. Ya işte. Evet ya, ben neden o kadar bekledi? Anlamakta zorluk çekiyorum gerçekten. Hani maç 85'te mesela Deniz'den ne bekledik? Maçı mı çevirmesini bekledik? Ha biraz daha mesela ben Okan Buruk'u da böyle eleştiriyordum zaman. Ya 70'ten önce oyuncu değiştirmek haram mı hocam diyordum ya. Böyle bir şeyiniz mi var diyordum. Biraz da öne atı. Açamıyorsun takımı, belli yani. İzleyen herkes anlamıştır. Ha futbol, evet. Detaylar da vardır futbolda ama basit bir oyun yani. İzlediğinde görebiliyorsun neyin ne olduğunu, anlayabiliyorsun. Yani çok da basite indirgememek de istiyorum ama izleyen, gerçekten futbolun içindeki bütün taraftarlar şu an Radyo Gol dinliyorsa sporla ilgilidir. Yani bu defansı açamadığımızı hepiniz gördünüz. Değil mi? Yani neden bu kadar bekliyoruz mesela? 85'te hani 4 dakika uzatma versin, 9 dakika. Yani 10 dakikada halı sahada bile gol atamıyorsun bazen. Hani Deniz Gül'ün ne yapmasını bekledik acaba o dakika boyunca? Nasıl ki buraya kadar bizi getirdiği için bu başarı hocaya yazar. Pazar günü kaybettiği maçta tamamen hocaya yazar demiş. Ki analizi iyi yapan bir hoca Avustralya'yı seyretip bu 11'le sahaya çıkmazdı. Heyecanla yenik düştü demek geliyor Mete. Ya bence planları bu değildi biliyor musun Mete? Yani Avustralya merkezi öyle bir kapattı ki, merkezi kapatınca da bizimkiler kanada inip orta kesmek zorunda kaldı. Hani Avustralya da biliyor, biz diyor uzunuz diyor, bir merkezi kapatalım. Kanatları bıraktılar. Kanatlar açık kalsın, bunlar da orta kessin. Ya biz merkezi delemeyince bence futbolcular planın dışına çıktılar diye düşünüyorum. Çünkü yani bunu görmemeleri analizcilerin imkansız, kesin görmüşlerdir ama zaman zaman futbolcular saha içinde o planın dışına çıkmak zorunda kalıyorlar ki bence öyle oldu. Füssen'den yazmış. İnanın biz kendimizi hep baskı altına alırız ve sorun futbolumuzda, bu kadro olmaz. 4 yeni isim şart demiş. Cengiz Han yazmış. Cihan, Paraguay daha iyi takım Avustralya'dan. Dikkat etmezsek bizi kevgire çevirirler demiş. Evet öyle de, Amerika maçında da izledim yani. Çok da bir olayları yok. Evet, Amerika da iyi. Belki onun etkisindendir. Yani Paraguay... Ben bir şey diyeyim mi? Hani yenilmemiz iyi oldu biliyor musun? Biz böyle, bize şımarıklık gelmiyor ya. Biz bu şımarıklık işlerini çok fazla beceremiyoruz. Hani bence yenildik, iyi oldu. İlerleyen dönemlerde, ya bu Paraguay 20 Haziran'da, Paraguay maçında daha farklı bir milli takım izleyeceğiz diye düşünüyorum. Cihan, Curaçao nerenin takımı demiş. Nasıl yani? Nerenin takımı derken? Ülke yani, ayrı bir ülke. Atanamamış Hollanda gibi bir şey. Öyle düşün yani. Şey mi yani, espri mi yaptı acaba 150 bin kişi falan diye, yani bir ada ülkesi diye espri mi yaptı, çok fazla anlayamadım ama ben atanamamış Hollanda diyeyim sana, işin içinden çıkayım. Cihan, kanatlar açık kalsın deyince aklıma Kolpaçino da Aydemir Akbaş diyordu ya, böyle delikanlıya bilmem ney mi olur diye, bırak kanallar açık kalsın diyor. Evet yani güzel bağdaştırmışsın. İspanya İngiltere takımındaki futbolcular da şu turnuva zamanında böyle abuk subuk reklamlarda oynuyor mudur sen bilirsin demiş. Oynuyor mudur bilmiyorum da şunu biliyorum. Mesela Almanya maçından sonra röportaj yapmaya Schweinsteiger çıktı arkadaşlar. Almanya'nın işte efsanesi der misiniz bilmiyorum ama Almanya milli takımında yıllarca futbol oynamış. Yani Mutlu Ulusoy'un var diye Schweinsteiger diyemiyordu. Mutlu'ya da selam olsun. Radyo Milyoner'de kendisiyle beraber çalıştığımızda, kız Mutlu dedim, Schweinsteiger'i derken içinden dedim canavar çıktı dedim, hani böyle Schweinsteiger falan. Hani niye söyleyemedin falan dedim. Ya oldu bilmiyorum, nutkum tutuldu. Mesela adamlar Schweinsteiger'i getirmiş, anladın mı? Maç sonunda. Bizde kim var? Mesela ben yorumcuları tanımıyorum, özür dilerim. Yani önemli isimlerse, yani tanıdık birileri ise hakkına girmeyeyim kimsenin, ama ben bir Hasan Şaş beklerim mesela. Bir İlhan

0: Nasıl beklerim? Değil mi? Milli takım maçından sonra bunlar çıksın ekrana, bunlar konuşsun. Ne bileyim başka yani, say say bitmez milli, bir Ümit Davala beklerim. Gelsinler adamlar yani, bilmiyor mu oradan Almanya'dan bir tane yorumcu çıkarıp konuşturmayı da Schweinsteiger'i konuşturuyorlar. Biz bu işlerde çok eksik kalıyoruz ya. Bilmiyorum, o ruhu orada olsunlar, bir şey olsun. Yani bir tek bizde değil ha bu arada. Yani şey, bir tek Almanlarda değil, işte Fransızlar da veya diğer ülke takımları da hep böyle kendi geçmişindeki efsanelerini bulundukları, yani yayıncı kuruluşu oldukları ekrana çıkarıyorlar. Biz sıradan yorumcularla yolumuza devam ediyoruz ya. O ruhu yakalamam lazım, hissetmem lazım. Sevgiler diyor. Merhaba sevgiler. Cuma akşamı 11 açıklansın. Kerem oynayacaksa boşuna saati kurmayalım demiş. Can mesajını atmış. Ya işte Kerem üzerinden de çok okumak istemiyorum ben. Evet, çocuk kayboldu. Yani stoperler ne yapsın ya, Montelli oynattın. Ne diyeceksin ki? Ne diyeceksin? Adamı oynatıyor. Tarık Çamdal gibi mesela. Tarık Çamdal'a da kızmıyorum ki. Adamı zorla mı transfer ettiler? Parayı vermişler, gelmiş. Oynatma abi. At Kerem'i kanada. Yani kanatta kötüyse eleştirebiliriz mevkisinde. Mesela Barış niye sol tarafta? Niye orada? Yani neden böyle fanteziler yapıyoruz? Anlamakta zorluk çekiyorum. Federasyon Başkanı ve Spor Bakanı şu çocukları ve hocayı bir rahat bıraksın. Bence ondan bu baskı demiş. Olabilir. Yani Federasyon Başkanı Infantino ile maçı izliyordu. Dümdüz duruyorlar. Anladım. Yani yanına bir tercüman falan alalım. Düşünsene yani. Ben şimdi bir yerin yetkilisiyim. Federasyon Başkanıyım. Yanımda da Infantino var. Yani böyle oturuyorum onunla. Sadece sahaya bakıyorum. Hani bir konuşursun. Bir şeyler dersin. Kulağına bir şeyler fısıldarsın. Hani ikili diyalog dediğimiz şey var ya, ilişkileri ilerletmek adına bunu yaparsın. Ya tercüman vardır belki arkalarda bir yerlerde de. Ya Hacı Osmanoğlu da tercüman kafa ütülemesin diye arkaya falan da atmış olabilir. Ben de böyle şeylere çok takılıyorum. Yakalıyorum yani, ne yapayım. Böyle duruyorlar abi, böyle duruyorlar. Şöyle ya, bir mekan piknik yeri demiş. Ha, orman mı neresi diyorsun? Orman neresi biliyor musun? Bizim futbol oynadığımız yeri söylüyorsun. Benim evimin altında, bana çok yakın bir yerde, Sarıyer taraflarında böyle şey var orada. Kilyos'a çıkan bir yol var. Böyle Zekeriya Köyü yolu. O yolun orada bir orman. Orada her pazar oynar abilerimiz. Hatta bana da şey diyorlar ya, ulan radyocu, sen nasıl radyocusun, bize forma yaptırsana falan diye. Onlara bir forma yaptıralım güzel şöyle. Radyo Gol sponsorluğunda oynasınlar. Öyle keyif yani, yıllarca bir adet haline getirmişler ve her pazar günü oynarlar. Müller, Klopp, Schweinsteiger. Evet haklısın Cihan. Almanya'da yorumcular bu diyor. Değil mi? Mesela evet, Müller'i falan da unuttum yani. Ben 4K izlemek için bazen farklı yerleri açıyorum. Malum bizde 4K yayınlanmadığı için. Bakıyorum o ara, onlar denk gelince şaşırdım biraz. Dün Orman'da oynadığınız maç kaç kaç bitti abi demiş. 7-3 yendik, 7-3. Bitmiyor ki maç kafalarına göre. 2,5 saat maç oynadık, artık ayaklarım ağrıdı yani. Ömer Üründülü olmadığı için mağlup olduk demiş. Bak olabilir, biliyor musun? Ömer abi çok eleştiriyoruz falan ama adamcağız ne yapsın yani, net yorumlar yapıyor. O da bir ihtimal. Kain kral. Avustralya kazanır oynadım, kazandım. Paraguay maçımız berabere bitecek. Ondan sonra da Amerika maçını yenmek zorunda kalacağız demiş. Cihan Bey, 4 puan bize yeter mi sence? Bir üst tur için İzmir'den Refik. 4 puanı direkt çıkarırız Refik'cim. Rahat ol. 3 puan bile yetebilir. 4 puanı garanti. Çıkıyorsun zaten. Federasyon Başkanı, onu okudum az önce. Bir daha aynısını atmışsın. Milli futbolcularımızı saçından giyiminden eleştirmek çok ayıp bir şey. Bu eleştirenler çalıştıkları şirketlerin lansman gecesi yemek davetine normal elbiseleriyle mi gidiyor? Saç sakal karışık mı gidiyorlar? Yolda buldukları çuvalla mı gidiyorlar demiş. Katılıyorum Ercan. Mesela benim bununla ilgili ağzımdan sabahtan beri herhangi bir cümle çıkmadı. Sonuçta bir Dünya Kupası'na gidiyorlar. Orası bir vitrin. Kendileri de böyle değişiklik yaparak ön plana çıkmak isteyecekler. 2002'de de oldu bunlar. Yani Ümit Davala falan da yaptı, anladın mı? Şey, Ronaldo falan da yaptı. Şimdi Eren Elmalı yapmış, Barış yapmış, Kenan Yıldız yapmış. Olabilir, burası bir vitrin. Ben ona çok takılmıyorum. Yani saçını böyle yaptı da o yüzden oynayamıyorum demiyorum ama bazen şey oluyor. Bizim çocuklar çok şımardı, saça başa gitti diyorlar. Oynamaya çalıştılar. Maça çıkarken mesela Arda Güler'in bir cümlesi var. Hadi abiler, biz onlardan daha iyi bir takımız. tarzında böyle motive ediyor. Orada ben tedirginliğini anladım. Eyvah dedim, yani burada dedim bir sıkıntı olabilir. Onlardan daha iyi bir takımız. Biz bu motivasyon, biz bu gazı aldın mı bize taktik teknik falan kayboluyor ortada. O yüzden onu duyunca biraz tedirgin olmadım değil. TikTok sosyal medya kullanıcısıyım demiş Eyüp. Katılımcılarla aramızda yaptığımız tartışmalarda maç sonucunu Montelli'ye yazdık ve şuursuzca saldırmanın manasız olduğunu gördük. Kapanan takımlara karşı ayrı bir plan kurup bizim de gezen oyun kurmamız gerektiğini söyledik. Hacı Osmanoğlu'nun da Türk futboluna zarar verdiğini düşünüyoruz demiş. Ay işte herkesin yorumu olabilir. Kupon vereceğim parayı bulak demiş. Kel'in ilacı olsa başına sürer. Yani bu arada saçı olmayan dostlarımıza selam olsun. Bir şey olduğu için söylüyorum bunu böyle bir. O yüzden söyledim. Takımlar sahaya çıkarken onların boylarını pozlarını görünce bu herifler bizi yer dedim. İşte yani dediğim gibi boyla postla da olmuyor ya sadece o işler. Evet boy post da önemli. Ama az önce örneğini verdim ya Sinan. Yani Japonya'nın boy ortalaması 1.60. Hollanda da Avrupa'da da en uzun boylu Avrupa takımı. Sadece boy postu olmuyor ya, biraz hırs, adamlar pire gibi şey gibiydi yani, böyle basmadık yer bırakmadılar. Müthiş oynadılar. Aç bir maçı izle, hani Hollandalılar bile şaşırdı. Ne yapıyorsun? Ne oluyor oğlum falan diye böyle. Montelli hoca değil demiş. Yok, o kadar da sert gelmeyeceğim. Bir maçtan sonra bu kadar linç gördükten sonra Montelli Severler Derneği kurmaya karar verdim. Yenilgiyi bekleyen ne kadar çok insan varmış, bayram yaptılar. Derneğimizi oralet içmeye beklerim demiş. Olur valla. Çok severim oraleti. Eskiden rahmetli babamın terzi dükkanı vardı. Böyle diyafon gibi bir şey vardı. Hani böyle diyafon değil mi onun adı? Hem dükkanda var hem kahvede vardı. Ben de oradan basardım. Böyle şeyler vardı. Jetonlar vardı. Herhalde onu babam ay başı alıyor. Belli bir para veriyor galiba. Çay içtikçe de o pulları ona veriyorduk. Ben her geldiğimde oradan böyle 30-40 tane pul falan eskiyordu yani. Sürekli basıyordum. Şşt, Mehmet abi adını unuttum şimdi, şey yapıyorum. Mehmet abi diye sesleniyorum. Mehmet abi bana orelet, bana limon, bana kuşburnu, bana kivi. Yani babam şey derdi. Oğlum nereni içiyorsun? İç hani senden parayı esirgemem de nereni içiyorsun derdi. Sen kur, ben gelirim o derneğe. Merak etme, hiç merak etme. Hep beraber yerimizi alırız. Peki arkadaşlar, saatleri 1 yapmışız. Ne çabuk geçti zaman ya. Su gibi akıp gidiyor. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bir saat boyunca yayına katkı sağladığınız için. Benimle beraber olduğunuz için. Az sonra da kim ne dedi sizle beraber olacak. Yarın saatlerimiz 12'yi gösterdiğinde Yakup Çınar'la beraber olacağız. Mikrofon başımızdaki yerimizi alacağız. Sizler de bizi yalnız bırakmazsanız sevinirim. Sosyal medya Cihan Dişli takip ederseniz ben de sizi takip edeceğim. Söz veriyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın.
1: Cihan Dişli ile sokak futbolu devam edecek.
2: Reklam.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
2: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
3: Reklam bitti. Reklam.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
5: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
6: Reklam bitti.
7: Cihan Dişli ile sokak futbolu sona erdi.
8: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
9: Hoş geldin. Hoş bulduk Hikmet. Sen de hoş geldin.
10: Hoş bulduk. Benim için keyifli bir moderasyon olacak öncelikle.
9: Aynen, benim için de.
10: Dışarıdaki iletişimimizi ekran önüne de taşımak güzel
9: olacak. Evet, ilk kez.
10: İlk kez burada karşılaştık.
9: Aynen.
10: Burada yüz yüze geldik. Türkiye Dünya Kupası'na 2026'yı istediği gibi başlamadı. Bu birazcık cümleyi kurulumu garip olacak ama tarihsel bir seriyi sürdürdük diyebiliriz. Programdan önce seninle de konuşuyorduk. Genel itibariyle herkes alan ve zaman bulduğunda bir şeyler oynuyorlar. Bizim herhalde Avustralya karşısında en söyleyemeyeceğimiz şey biz şunu oynadık. Sen bu konuyla alakalı neler söylemek istersin?
9: Ya aynı, kesin katılıyorum. Ya bugün işte Haiti bile bir şey oynadı İskoçya'ya karşı. Yani gücü oranında, ya pozisyona da girdi. Zaman zaman oyunu da çirkinleştirdi. Bir şeyler yapmaya çalıştı. Şimdi biz, beni daha çok dehşete düşüren oyuncuların ve hocanın maçtan sonra söylediği. Domine ettik diyor. Şimdi nasıl domine ettik biz o maçı? Ben onu, ya muhtemelen şöyle olacak. Muhtemelen analize oturduklarında, ya biz aslında domine etmemişiz maçı. Kardeşim bize yani maçın sıcaklığı öyle geldi ama. Hani aslında böyle olmamış. Maç böyle yaşanmamış. Yani bizim maçın özetini bir izleyeyim dedim. Hani bizim hangi pozisyonlarımızı vermişler? Zaten genelde bir tane organize hatamız var herhalde. Evet. O da Merih'in indirdiği.
10: Merih'in indirdiği pozisyon.
9: O da senin acil durum eylem planın stoperini santrafora gönderdi.

0: şey var. İşte her turnuvaya biz evet kaybederek senelere söylediğin o tarihsel döngümüz hep kaybetsiniz. Bir tane hariç. Bir Gürcistan'ı yenmişiz 2024'te. Ama şuna bakıyorum. Kaybettiğimiz takımlara kimse bakmıyor.
1: Evet.
0: Yani gidiyorsun abi atıyorum. Bizim kendi izlediklerimizden gidelim. Yani Türkiye-Hırvatistan 96 1-0. O maçı da çok iyi oynamıştık orada. Alpay maçı sonunda çekse belki 0-0 bitecekti. E sonra İtalya. Şimdi o zamanlar şimdiki İtalya gibi değil. İtalya iyi milli takım o zaman.
1: İtalya 2000. Mükemmel bir takımdı o zaman.
0: 2002 Dünya Kupası Brezilya. Fenomen Ronaldo'su o sırada zaten mükemmel bir Brezilya. E Portekiz. Yine Ronaldo'su o sırada
1: Portekiz.
0: Turnuvanın favorisi. E Hırvatistan zaten hep oralarda.
1: Hırvatistan sonra, da yarı final adayı her turnuvada zaten.
0: E, klasik. Ha, gerçi artık biraz yaşlandılar. Hala olurlar evet. mı? Hani bilmiyorum ama. E sonra da İtalya. O maçı hatırlıyorsundur. Şenol Güneş'in ya adamlar ısınırken bir şaşırdık falan. Hani ısınmasına bile hayran olduğumuz İtalya yani. Onun için bu sefer rakip de biraz. Hani atıyorum Amerika ile oynasaydık. Amerika'yı kaybetseydik onu diyebilirdik. Ya kardeşim ev sahibi adamlar. İşte tribün onlarda. Heyecan, meyecan. Kaç yıldır burayı bekliyorlar. Pochettino falan. Avustralya olunca bu iş ve bir oyun olmayınca ya da oynarsın abi atamazsın olabilir futbolda var atamak.
1: Abi bir de şöyle bir şey var şimdi ben şöyle düşünüyorum yani Hakan Çalhanoğlu, Montella, Merih hepsinin açıklamalarına bakıyorum çok böyle sıcağı sıcağına ayaküstü koridordan geçerken verilen bilgilere dayalı aynen. röportajlarmış gibi. Şimdi akşamleyin oturdum bayağı bir bütün veri analizlerini çıkarmaya çalıştım. İki tane senaryo var bir tanesi işte optimist davranıp biz şu kadar şut attık bu kadar toplu oynadık vesaire. Diğer tarafına bakıyorum. Avustralya'nın herhangi bir takımdan ne istediği gayet ortada. Derinde savunurum, disiplinli kapatırım, merkezden geçit vermem. Kenarlara git oradan zaten kenardan orta yaparak evet. bana gol atamazsın.
0: Üç tane zebellah var stoperde.
1: Şimdi adamlar ne istediyse biz onu yapmışız. Tabii. Ama domine ettik diyoruz. Rakamsal bağlamda şimdi ekrana verdi arkadaşlarımız. Şimdi bu arkadaşlarla boğuşan kişi Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu. Yani işte. Bu zaten herkes bunu konuştu ama ben şuna bakıyorum. Diyorum ki yani ikinci bir seçeneği olur insanın. Sıkıştın, yani denedik, olmadı. 30.'yu denemeyle 31.'yi denemenin arasında bir fark var. Olmadı artık yani. Tabii. Başka doğru. bir şeye dönelim olayını göremedim.
0: Dönmüyoruz. Zaten bence Montella'nın hep en büyük sıkıntısı bu. Montella'nın hiç B planı yok bence. Özellikle de işler kötü giderken. İşler iyi giderken yine var. Mesela gol attığı zaman bir B planıyla işi skor arttırabiliyor, skoru tutabiliyor. Diyor ya zaten gol atsaydık farklı olurdu. Olur zaten onu biliyoruz. Sen gol attıktan sonra... Olur da işte problem o golü atmak ya.
1: İşte hani. Amerika'da golü attıktan sonra Paraguay'a farklı.
0: Ve senin dediğin gibi yani bir planın yok. Yani başladık ya özellikle ilk yarı. Hadi ikinci yarı biraz daha Kenan'la bence biraz kımıldadı milli takım hani. Bir şeyler biraz daha heyecanlandık. Ya ilk yarıda ben böyle hiç heyecanlandığımız bir pozisyon hatırlamıyorum. Abdülkerim'in bir tane kendisi uzaktan vurdu. Top direkten döndü. Ya sürekli Barış'a veriyorsun. Barış orta yapıyor ve ortalarda nereye yapıldı da meçhul. Ya ben biraz bunu lig bağlamına bağlarsak hani ben arada benzetme yapmayı seviyorum. Bir ara Fenerbahçe niye çok eleştirildi bu sezon? Ya kardeşim 40 tane orta yapıyorsunuz. Kimse vurmuyor. Bak aynısı. Ya Barış Alper yapsın. Bir de Barış Alper bence... Şimdi abi Osimhen'i orta yapmak ayrı bir şey. Osimhen yakalıyor topu bir yerlerde. Evet. Ya Barış Alper bence çok iyi bir ortacı değil. Barış Alper bence çok iyi bir birebirci ve alıp içeri penetre edecek. Oradan artık bir şeyler yapacak aynen. oyuncu. Yani hiçbir plan... Yani ya Avustralya'yı hiç izlemedin abi. Ki bu mümkün değil. Muhtemelen bizden çok daha fazla izledin.
1: Yani bizden fazla Dünya Kupası'na katılmış bir takımı izlememek çok büyük aymazlık yani olur.
0: Muhtemelen
1: yani.
0: İzledin. Abi o zaman soru şu, sen de çok güzel anlattın. Hiçbir sürpriz yapmadı ki Avustralya sana. Ne bekliyorsun onu oynadı işte. Yani bizim bak, bile kaba taslak beklediğimiz şey.
1: Bilmem hatırlar mısın ama 2022 yılında Avustralya'nın bir Arjantin maçı vardı. Yani Arjantin 35. dakikaya kadar şeyden ayrılmadı ceza yayından. Messi artık arkadaşlarına şey demeye başladı. Ben kenara geçeceğim bana verin. Kenardan kuralım çünkü genişletemiyoruz adamları. Ve o maç Messi'nin olağanüstü bir golüyle. Arjantin'in öne geçmesi ardından duran toptan gol yemesi. Son dakikada Alvarez'in golüyle kazanıldı. Yani biz Avustralya'ya bakarken birazcık fazla goy goy tarafından baktık. İşte kangurular şudur budur, futbola bunlar çok uzak vesaire. Hayır, yani biz Avustralya'ya uzakmışız onu gördük.
0: %100 katılıyorum. İşte şu oldu. Ya havaya girdik. Belki bizim de burada hani biz bu işi anlatanlar ekranın bizim de olmuştur hatamız. Yani biz de belki fazla küçümsedik. Yani neden küçümsedik ama ben hep diyorum abi ben kağıt üstünde çok kaliteli bir kadro görüyorum. Çağrılmayan da bir sürü kaliteli oyuncu olduğunu düşünüyorum.
1: Yani
0: ama
1: Kenan Yıldız Real Madrid yapsa şaşırır mısın?
0: Hiç abi? Sıfır şaşırır. Hiç.
1: İşte Juventus mesela 100 milyon euro kazansa hiçbirimiz şaşırtmaz. Hakan Çalhanoğlu bugün hasbelkader oldu da Liverpool'a gitti. Ne işi var bu adamın burada demeyiz. Yani bunun gibi o kadar çok oyuncu
0: çok var ya ki. Arda, Can Uzun, Barış Alper. Ya şimdi Barış Alper dün kötü oynamış olabilir. Kabul ediyorum kötü. Ama ben bir defa takımdaşlık yapma işinden nefret ediyorum şu milli takımda. Çünkü neden biliyor musun? Yarın o Barış Alper gelir senin takımının formasını giyer. Bugün anlattığının tam tersi konuşursan olmaz. Şimdi ben şöyle bakıyorum abi. Avustralya'nın temel en şey özelliğine gözle gördüğümüz fiziksel çok evet. kuvvetliler. Ya senin sahadaki en kuvvetli adamın Barış Alper birebirdi. Bu adam Van Dijk'la nadir itişebilen adamlardan bir tanesi değil mi? Evet. Ya biraz daha tut oyunda ne bileyim yerini değiştir.

0: Uca onu koy. Sola Kerem'i koy çok istiyorsan. Hiç vazgeçmek istemiyorsan Kerem'den. Ha, hiç denemiyorsun. Barış Alper şey. Zaten genelde de hoca ilk onu çıkartıyor. İşler kötü gidiyorsa ilk kement hep Barış Alper'e atıyor. Evet. Öyle bir idefiksi var.
1: Şimdi mesela şu ekrana yansıttığımız veriler. 45 dakika içerisinde sürekli orta yapmaya çalışan, hiç izole bırakmamış bir milli takımın sol kanat oyuncusunun metrikleri. Ben bunu şey olarak söylemiyorum. Yani Barış Alper benim babamın oğlu değil. Kerem Aktürkoğlu da değil.
0: Yani hiçbirimiz bir şey değil ya.
1: Şablona uydurmaya çalıştığın bir oyuncu değil Barış Alper. Öyle bir profil değil. Yani izole bırakacaksın, birebir bırakacaksın. İçe kat edecek, çok basit. Oh,
0: başka bir şey yok zaten.
1: Biz kenardan sürekli orta yapmak için niye Barış Alper'i kullandık? Ben bunu çözümleyemedim. Ya bu ortaları Kerem'e niye yaptık? Ayrıca onu çözümleyemedim.
0: Ayrıca şimdi... bu ortayı baba havadan yapmak diye bir şart mı var futbolu? Kural. Orta havadan mı kesilir abi mesela?
1: Abi Ricard Türkiye'ye gelmişti. Ben o dönem stajyerlik zamanlarımdı. Şimdi gidiyoruz deli gibi izliyoruz. Hani Barcelona'ya çalıştırmış bir adam. Tabii. Hep şey anlatıyor. Diyor ki arkadaşlar orta yapmak demek. Hani tercümanı da anlatıyor futbolculara. Bel ve diz hizasını da kapsar.
0: Yani işte.
1: Yani sürekli 2,5 metreye yükseltmek zorunda değilsiniz. Kendi attığınız topa yetişmek zorunda değilsiniz. Biz nedense Kerem Aktürkoğlu, ki Kerem Aktürkoğlu'na gözü kapalı kart seçtirsek hava topu çıkmaz Kerem'e ya.
0: Çıkmaz.
1: Hani çıkmaz. 30 tane kart seçtir içinden hava topu
0: şey
1: çıkmaz.
0: Bir oyuncu da değil çünkü. Yani şimdi bazı oyuncu vardır kısadır ama zamanlaması çok iyidir. O kafayı vurur yani. O yani mesela en benim bunda temel örneğim Suat Kaya'dır mesela.
1: Evet.
0: Yani gerçekten çok kısa boylu olup kaç tane kafa gol atmış.
1: Kante de çıkar vurur.
0: Kante de çıkar. Yani zamanlamayı bilir. Kollar orada. Boşluğu gelir vurur aradan. Alex de öyleydi mesela.
1: Kesinlikle.
0: Beklerdi. Darbeliği vururdu. Şimdi Kerem hiç öyle bir oyuncu değil. Kerem ne ister? Kerem ver ayağını Kerem'in. Kaleye yakın bir yerlere. Kerem bitirsin. Ya sen Kerem ha ve ortala. Hadi ortala. Ya çocuk da yazık. O da bir şey yapmak istiyor.
1: Abi bir de şey var. Şimdi yani Montella çıkıp topa hakimiyeti falan söyleyip bizi böyle orta çağ cadıları gibi yakılma pozisyonuna getiriyor. Ben rakam konularına çok kafayı yorarım. Şimdi maçın bir momentum ölçüsü vardır. Maçın bir akış trendi vardır. O vardır, bu vardır. Bakıyorum benim raporlarıma göre Türkiye 17. dakikaya kadar başıboş bir şekilde hareket etmiş. Burada bir organizasyondan söz etmek mümkün değil. Ama top bizde. Şut denemişiz, savunmaya çarptırmışız falan. 17'de bizim momentum öyle bir kırılmış ki 10 dakika boyunca Avustralya'ya herhangi organize 2 tane eylem yapamamışız. Şimdi burada bakıyorum 17-25 arası Avustralya'nın momentum çizgisi oldukça yüksek. Yani adamlar diyor ki sen oyna ben geliyorum.
0: Tabii.
1: 25'e kadar pik noktayı görüyor, 27'de gol geliyor. Şimdi istatistik yalan mı arkadaşlar?
0: Ya istatistik tabii ki çok çok iyi bir yardımcı istatistik aslında. Evet. Her şeyi göstermez o Alex Ferguson'un meşhur sözü ama çok iyi bir yardımcı kullanalım. Ya Montella o zaman şu maç mesela 1990'da oynansaydı Montella hiçbir şey savunamazdı. Çünkü o zaman ne...
1: Tabii,
0: kaleye atılan şut vardı, ne XG vardı, ne öteki vardı, ne beriki vardı, yok rakip alan ne... Ya şimdi bir de oyunun gerçeği var. Ya sen ya domine ettik dediğin zaman gerçekten komik oluyor. Yani ya şu, mücadele ettik desen anlayacağım. Ama bizden daha büyüklerdi, ne bileyim daha güçlülerdi. İşte dediğin gibi bu da istatistik. Yani sendeki o attığın 30 şut da istatistik. Ya bu da istatistik. Şimdi buna ne diyecek
1: abi mesela? Şimdi 30 şut attık diyorsun ya mesela. Bunun 14 tanesi ceza sahası içinden. 16 tanesi ceza sahası dışından. Ben üşenmedim. Tekrar tekrar hepsini seyrettim. Kaleci performansı var. Buna katılıyorum. Evet. Ama sadece kağıda bakan diyor ki kaleci çok iyi performans göstermiş. Şimdi atılan 8 tane isabetli şut var. Bunları kurtarmış. 14 ve 16'yı konuşalım. Yani buradan 8'i düştüğümüz zaman 8 oradan 14 de buradan. Şimdi şut kalitesi baskılanmış. Zor pozisyonlarda vurmuşuz. Bunun yanında açılar daraltılmış. Oradan gol olma ihtimali. Yani 100 tane şut çeksen 3 tanesi oluyor. Bunun yanında ikinci topların tamamını Avustralya almış. Şimdi ben hep burada da konuşmuştuk Avustralya maçından önce. Bünyamin hocamla beraberdim. Dedim ki ya ikinci top kritik. Çünkü bu adamlar kendi eksenleri etrafında çok çevik adamlar değil. Atalım Kerem düşeni kovalasın.
0: Tabii sekeni alsın.
1: Çünkü biz daha çabuğuz. Yani Can Uzun da daha çabuk. Kerem Aktürkoğlu da, Barış Alper de, Arda Güler de hepsi Avustralya'dan daha çabuk. İkinci topların bizim bu 28 tane şutumuzun tamamının ikinci topunu Avustralya almış. Biz nasıl domine etmiş oluyoruz bu şekilde?
0: Şey olarak 30 tane şut attığımız için. Yani anladın mı? Çok basit. Ya bu bizim bazı yani bu şey yapmak için söylemiyorum yani böyle Montella İtalyan ondan Türk olsa yok bizde de var. Yani ben hatta dün de aklıma geldi. Ya mesela bizde de hocalar kötü giden bir maçtan sonra ligde özellikle ama bütün istatistiklerde biz çok daha iyiydik. Ya baba faydalı da neredesin istatistikte? Yani tamam iyisi de faydalı istatistikte neredesin yani? Senin dediğin gibi şu 30 tane attın. Ne kadarı? Ya tamam ben de kalecinin bir performansı var ama kalecinin böyle ya bunu da nasıl çıkart diyeceğimiz bence bir pozisyon yok. Yani kurtarması gerekenleri kurtardı.
1: Yani evet. Ortalama düzeyde bir kalecilik yaparak da maçı
0: zaten ana kaleci, birinci kalecisi Matthew Ryan normalde oynatmadı.
1: Yani ikinci kaleci oynadı bu maçta. Ya bakıyoruz şimdi Avustralya dün bayağı böyle tepeden tırnağa her şeyini inceledim. dengeli bir pres yapmış bize. Biz bunu kırabilmiş miyiz? Hayır. 6 tane hiç merkezden boşaltmamış Avustralyalı oyuncu var. 2 tane de kanat bek var, 8 kişi. Bu 8 kişi oynamamış. Ben dakika dakika ısı haritalarına bakıyorum. Adamlar sürekli aynı yerde. Şimdi şey diyoruz ya mesela, yerleşim çok önemli. Adamlar yerleşmiş. Boz. Hayır.
0: Bozacak bir şey yap en azından.
1: Yani biz kenara Barış Alper'i dikine koşturuyoruz. Top atmıyoruz.
0: Tabii.
1: Arda Güler'i merkeze çağırmışız. Ferdi zaten karakteri gereği merkeze giren bir oyuncu. Şimdi ben bunu şeye benzetiyorum. 6 tane orada adam var. 2 tane de desteğe geliyor. Evet, 8. Biz de oraya 8 tane adam göndererek daha kreatif olacağımızı niye düşünüyoruz?
0: Aslında orada şeyi arttırıyorsun. Kalabalığı arttırıyorsun. Ve şey, kaos oluyor orada. Bir kaos başlıyor. Yani diyorum ya, yani bir şey var. Yani ya yanlış analiz var. Ya analize göre yanlış 11 var. Yani bir şey yanlış, çünkü yok. Türkiye'de bu kadar da Avustralya karşısında hiçbir şey yapamayacak bir milli takım değil. Yani
1: ya evet.
0: Bir de mesela sen Avustralya demin çok güzel bir örnek verdin. 2022'de dedin, aynı top oynuyorlar ama hocaları değişti mesela. Bu da bir futbol kültürü işte. Bizde olmayan şey bu tam olarak. Yani orada hatırlamıyorum hocanın adını. Üç isimli bir adam vardı yani isminin başı. O da aynısını oynatıyordu. Şimdi Tony Popovic geldi. Abi bizde bir de şu var.
1: Daha öncesinde Hiddink vardı, o da aynısını oynatıyordu.
0: Hiddink, o da aynısını oynatıyordu. Belki de o bu kültürü başlattı. Arkasından gelen hocalar da zaten lokal hocalar getiriyorlar sonra. Şimdi Tony Popovic. Efendim Karabük'ten kovulan adama yenilmiyor. Ya Karabük'ten kovulmuş da bu adam ondan sonra ne yapmış hiç baktınız mı? Mesela ben Avustralya Ligi'ni izlemeyi seven bir futbol severim diye. Böyle sabah neden? Cumartesi ve pazar sabahları kalktığında izleyecek bir şey yokken mükemmel.
1: Yani, saat olarak ideal bir
0: çok
1: zaman.
0: 9, 10, 12 o saatlerde oluyor genelde maçları. Ya izliyorsun. Ligi de böyle. Ya ben dedim, hatta ben Avustralya Ligi takımını hiç izlemedim ama ligini biliyorum. Ve ağırlıkla lokal oyuncular var.
1: Yani.
0: Popovic oranın iyi hocası. Yani ne oynattığını biliyoruz. Yani sıfır sürpriz ya. Sıfır sürpriz. Ama biz Popovic ne? Karagümrük'ten kovulmuş. Ötekine. Zaten bunlar uluslararası oyuncu da yok. İşte en iyisi ne? Rankun'da. Championship'teki adamla mı bize? Ne oldu Championship'teki adamla sana? Ya biz... adamın yapacağı tek şey bu ya. Arkaya koşacak. Senin stoperlerin ağır maalesef.
1: Evet.
0: Arkaya koşu atacak. Yakalarsa da atacak. Attı işte. Ya ikinci gol tam facia bence. Hadi ilkini de anladık da. İki felaket. Yani bireysel de kötü. Yani sen ona ne diyorsun mesela? Şimdi Merih kötü. Abdülkerim ağır. Yani hani hiç alternatif düşünmüyor hoca bunlara ya. Ya Ozan Kabak orada. Öyle ve böyle Çağlar orada.
1: Bir de şey de var. Şimdi hep biz şey üzerinden bakıyoruz. Yani bu doğaldır çünkü. Oyuncu değişikliği en bariz saha içerisinde değiştiren şeydir. Hani bek çıkarıp bek sokması ayrı tartışılır mesela. Orta saha çıkarıp orta saha sokması ayrı tartışılır ama.
0: Dakika önemli onun.
1: Biz oyun içinde mesela ne yaptık? Yani Avustralya hangi blok yüksekliğinde bizi savundu? Aynı. Yani 1'de de aynı, 98'de de aynı. Bu ne demek? Hani domine etmişiz ya. Biz Avustralya'nın hali hazırda var olan hiçbir şeyini değiştirememişiz. Bunun yanında hangi oyuncular mesela savunma motoru? Bunların üstüne kimi göndermişiz? Hiç kimse yok. İran Kunda'yı tarif ederken deriz ki yani yüksek çizgide yerleşmiş savunmalara tehdit yaratabilecek oyuncu. Yüksek çizgide yerleşmiş savunmaya tehdit yarattı. Ya bilinmeyen hiçbir şey yok aslında Avustralya'yla
0: yani
1: alakalı.
0: Yani bu adam bunu yapacaktı İran Kunda. Ya bir de şuna dikkat ettim. Mesela adamlar öndeler. İstedikleri gibi gidiyor her şey aslında. Türkiye çok zorlamıyor. Biz oyuncu değiştirene kadar, Kenan'ı hariç tutuyorum devre arası oyuncu değişikliği. Adamlar bizden daha çok hamle yaptı maça. Ya adam belli planını kurmuş Türkiye'ye karşı. Yani bu dakikada ya bir tane adam oyuna girdi. Spiker söylediği için öğrendim. İlk kez milli oluyormuş. İlk kez Avustralya milli takım forması giymiş. Ya adam belli ki Türkiye maçında ben bunu kullanacağım. Götüreyim bunu turnuvaya demiş.
1: Bir kurgusu var.
0: Bir kurgusu var aklında yani. Kalitesi düşük olabilir. Ama kurgusu ve bence taktik disiplini bizden çok daha yukarıda.
1: Ya İtalyano ile Bosa karşı birebir bir kere kalmadık maç boyunca. Yani adamlar kanat bekle oynuyorlar. Bu ne demek? 70 metreden bir tane adam sorumlu.
0: Yani öyle.
1: Biz oraya yakın olan işte Burcis'i, Sirsati'yi 20 metre kenarlara gönderemedik.
0: Evet. İşte o...
1: Bu arada fitness raporlarında da çok büyük farklılık yok mesela. Hani koşu aynen mesafeleri aynı. Bir kilometre var. Avustralya bizden bir kilometre fazla aynen koşmuş. Ama buna baktım şimdi. Aksiyon inceledim. Bizim enerji dağılımımız hep savunmaya harcamışız. Geri koştuk sürekli. Top kaptırdık, geri koştuk. Top kaptırdık, geri koştuk. Kaç kişiyle? 4 ila 5 kişiyle. Biz 4-5 kişiyle sürekli boşa benzin yaktık.
0: Tabii doğru.
1: Bunun yanında 6
0: enerjimiz
1: tane...
0: Enerjimiz var diye. Koş babam koş.
1: İşte önde 6 tane adamımız var. Aa biz işte yetenekliyiz falan filan deyip. Bu 6 tane adama top getirmekten mükellef olan adamlar da aynı.
0: Doğru. Onlar da koşuyorlar.
1: 6 kişi burada bekliyorlar. Diğer 4 kişi hem savunmadan hem hücumdan sorumlu. Avustralya'ya bakıyorum mesela. Avustralya en yüksek şiddetteki koşularını, sprintlerinin tamamını ileri yönlü kullanmış.
0: Hücuma gittik yani.
1: Biz yüksek sprintleri kenara doğru atmışız. Avustralya bizim kalemize doğru atmış. Şimdi burada da mesela çok basit bir, bu ısı haritası değil tabii. Koşu yönlerini belirleyen bir şey. Buna baktığımızda şey çok anlaşılıyor. Biz kaleden uzaklaşmak için

0: çaba sarf edip sürekli kaptırdığımız topları geri kazanmak için koşmuşuz. Avustralya'da olduğu yerde bekleyip şarj olmuş. Ondan sonra fırlayıp gitmiş. Ben bunların öngörülememesini çok garip karşılıyorum ki turnuvadan önce de söyledim ya, Avustralya ile alakalı. Biz bir kere beşli savunma takımlarını açmakta problem yaşıyoruz.
1: Kosova'da öyle değil miydi? Öyleydi işte.
0: Ya biz Gürcistan'a da sıkıntı yaşamıştık.
1: Doğru.
0: Özetlemek gerekirse şimdi Arda Güler, bir işin en kolayı bir oyuncuya ihale etmek.
1: Çok kolay canım o bizde.
0: İşte Arda ne oynadı ki? Biz Arda'yı nasıl kullandık ki?
1: Ben şunu da diyorum. Bir hoca istediği anda oyuncu hemen değersizleştirebilir. Yani yanlış planın içinde yanlış yere koyarsan oyuncu değersizleşir. Ya ben hep basketboldan örnek veriyorum. Sen bugün pivot oyun kurucu oynatırsan dünyanın en iyi pivotunu oyun kurucu oynat bakalım, ne diyeceksin maçtan sonra? Ya bu da neymiş, topu tutamıyor da elinde. Herkes kapıyor elinden. Aynı mantık. Ya bence Arda'ya da bu yapılan bir yani hata. Belki birçok oyuncu vardır. Bence Barış Alper'e de hata, Kerem'e de hata. Yani sen oyuncuyu öyle bir yere koyuyorsun ki adamın kendini değerlerle getirebilmesi çok zor. Olan değerini bile alamıyoruz adamdan biz.
0: Kesinlikle ya. Dünyanın en iyi sol bekleri içerisine girebilecek Ferdi'yi bir kez ceza sahası içerisinde demarke topla buluşturamadık.
1: E şimdi bunları sen planlayacaksın ama sen de diyor ya ben Türkleri çok seviyorum, kendimi Türk gibi hissediyorum. Olmuşsun sen zaten. Hissetmiyorsun sen Türk gibisin. Türksün hatta. Bahanelerin hazır. Maçtan sonra direkt popülist açıklamaların hazır. Zaten sana olan bir sevgi var ki doğaldır. Ama sana şunu kimse yüzüne vurmuyor. Baba sen 48 takımın Dünya Kupası'na götürdün Türkiye'yi.
0: Evet.
1: Yani o eski Dünya Kupası.
0: 24 diye değil.
1: Hatırla Şenol Güneş'i. Ya adamın bu medya, biz o zaman taraftar olarak içinden yok kıyafeti şöyleydi de saçı da böyleydi de. Yani o daha zoruna götürdü. Ya daha değil miydi daha zor? Yani ben mi yanlış hatırlıyorum?
0: Kesinlikle öyle.
1: Ya, ya Dünya Kupası'nın bir önemi vardı o zaman.
0: Asla küçümsemiyorum. Coğrafi olarak. Tabii ki. Yani Kurasao'nun karşılaştığı rakipler bize göre kolay. Ama kendileri açısından. Onlar da tabii zor bir mücadelenin içinden geldiler. 7 tane gol yemiş olabilirler. Ama Japonya'ya bakıyoruz mesela. Japonya bizden daha kolay rakiplerle karşılaşıp geldi diyebiliriz. Evet. Japonya'nın gösterdiği turnuva performanslarına bakalım. İstikrarlı evet. Biçimde devam ediyorlar.
1: Biz bir öncekinde oynamadık mı onlarla?
0: Oynadık.
1: Topu göremedik. Ya göremedik, hatırlıyorum ben maçı. Adamlar istedikleri gibi oynadılar bizde.
0: Ya İsmail'in düşüremediği, yani 45 metre sprint atıp düşüremediği maçı hatırlayalım.
1: Aynen.
0: Şimdi burada bir bence şeyin de etkisi vardır. Farklı bir coğrafyaya gidiyorsun. Bir sıcak, bir soğuk.
1: Tabii ki jet lag.
0: Çölün yanında kamp yapıyorsun. İşte 2700 kilometre uçuyorsun vesaire falan.
1: Bunlar... Ama Amerika'daki en büyük sıkıntı o. Çok uzun uçuşlar.
0: Hepsini kabul ediyorum.
1: Neredeyse ülke uçuşu gibi.
0: Ama mesela biz, ben hep şunu söylerim. Yani kendi çocuklarıma da bunu söylüyorum. En kıymetli şey enerji ve zamandır. Bunu nasıl yönettiğin de senin neticesinde, herhangi bir şeyin neticesinde nerede olacağını belirler. Şimdi biz şey diyebiliyor muyuz mesela? Türkiye maçı kazanmak için her şeyi yap. Hiçbir şey yapmadı.
1: Hiçbir şey yapmadı. Ya özetle diyorum. Maçın özetini açıp baksınlar insanlar ya. Ya özet nedir? Maç senin yakaladığın en kritik, tehlikeli. Bir de mesela Haiti-İskoçya maçını açsınlar. Ya dersin ki Haiti'ye bak bayağı top oynamış dersin. Ne bileyim dün ne maçları vardı? Mesela İsveç-Tunus. 5-1 bitti değil mi maç? Abi Tunus'un bir sürü pozisyonu var.
0: Özeti 10 dakika zaten.
1: 10 dakika. Gidiyor atamıyor, dönüyor, yiyorlar. Bir de yani yedikleri takımda işte Gyökeres'te İshak var. Yani hani çok acayip iki tane adamdan bahsediyorsun. Düne kadar bir de şey vardı. Bir de tabii bir de koşulsuz savunmak isteyenler var. Olanı. Avrupa takımları zaten jet lag'den dolayı kazanamıyor. Baba Almanya Avrupa takımı herhalde değil mi? Ben yanlış bilmiyorsam. İsveç de Avrupa takımı. Ve İsveç için falan daha zor.
0: Fildişi sahilleri de jet lag yaşaması lazım.
1: O da yaşıyor. Yani abi bu şu kolay anlamsız savunmalardan vazgeçmemiz lazım. Abi kötü oynadık. Hafife aldık. Havaya girdik. Şeylere falan hiç takılmıyorum. Yok saçını öyle yapmış. Yok podcast çekmiş. Abi o yani 100 maddede 99'da 100'e yazarım abi, onları.
0: Biz birazcık fazla insanların olmaması gereken noktalarını kurcalıyoruz. Yani Montella saçını öyle yapmış, Merih Demiral podcast'te böyle söylemiş. Bunlar neticeye, nihayete tesir olan şeyler.
1: Ama şöyle olur, sen de bir sürü kampa gitmişsin. Futbolcular podcast çekmeyince ne yapıyorlar mesela kampta? Oturup futbol maçı mı izliyorlar?
0: Abi gerçekten ne yapmaları gerekiyor mesela?
1: Ben söyleyeyim yapılanı. Ben de çok kampa girdim çıktım. Daha eski yıllarda okey oynar, tavla oynar, pişte oynar. Varsa bilardo oynar, masa tenisi oynar.
0: Ya konsol oyunlarıyla
1: gel yeni yıllara konsol oyunu oynar. Hatta sabaha kadar oynar bazı, uykusundan da gider.
0: Evet.
1: Ya bu çocuklar da milli takım kampında pırıl pırıl giymişler, bir çekmişler. Ha, zamanlamalara dikkat edebilirsin. Ya maç günü ya da bir gün önce bile koymazsın mesela da. Kazandığımız bir maçtan sonra atayım dersin yayına.
0: Evet, o biraz daha dikkat edilebilir bir
1: ama
0: şey.
1: Ama vallahi hadi 95. maddeye çıkarayım 100 maddede. Ama yani 1, 2, 3, 4 oralarda yok.
0: Abi Kurasao ne yapsın şimdi bu durumda ekrana?
1: Abi Kurasao zaten hani...
0: Yani Amerika'ya gideceği mesafeyle ayın üçte birini kat ederdi herhalde gitseydi.
1: Ya daha hani daha görmediğimiz takımlar da var tabii, işte Yeni Zelanda'sı, Uslu'su. Ama ben şu ana kadar Ürdün'ü de görmedik gerçi. Ama şunlara bakalım ya, bu ülkeler şu an Dünya Kupası'ndalar. Yani

0: tamam büyütelim gözümüzde de. Ama çok da büyük sanki. Ya biz bir prim verdik futbolcularımıza. Sanki biz Dünya Kupası'nı kazandık. Abi Fransa kazandı vallahi bizimkilerin yarısı kadar aldı. Bizim katılım parasının yarısı kadar.
1: Aynen öyle.
0: Yani biz bir 500'er bin euro mu ne verdiler galiba? Bir de villa verdiler üstüne.
1: İki villa bayağı tartışmalara yol açtı.
0: Sonra da Merih diyor ki ya biz diyor ülkede kötü şeyleri çok abartıyoruz. Baba ya iyi de abartıyoruz ya. Hani normalde insanlar
1: evet bu çok gözden
0: bunun için prim almıyor mesela anladın mı buraya gelmek için. Biz bir de prim abi bravo baba görevinizi yerine getiririz prim. Hani.
1: Şimdi mesela şu konuşma çok enteresan. Az önce konuştuk içeride. Süre var diğer maça. Hazırlanacağız. Gerekeni yapacağız. Halkımızın bizden beklentileri var. Herkes her şeyin farkında. İyi günlerimiz kötü günlerimiz oluyor. Ülkemizde iyi günlerde de kötü günlerde de abartılabiliyor. Her şey dengeli olmalı. Tamam ya burada bir problem yok. Eleştiriyle alakalı bir cümlesi daha var. Meri'nin diyor ki acımasızca eleştiriliyor. Baba siz önce bir kimi dinliyorsunuz? Bir ona tabii bakmak yani lazım. Şimdi benim herhangi bir eleştirimden milli takımın rencide olma ihtimali yok. Senin söylediğin şeylerden rencide olma ihtimali yok. Sanki böyle birazcık izlediğimiz dinlediğimiz adamları mı gözden geçirsek?
0: Tabii. Ya da çok mu fazla önemsiyorsunuz acaba bazı şeyleri? Yani bakmayın abi sosyal medyaya bakmayın mesela. Bir hafta bakmayın tamam anlıyorum bayılıyorsunuz orada yaşamaya. Çünkü övüldüğü zaman da onlarla mutlu oluyorsunuz çünkü. Ben bir, ya bir çok tanıdığım var içeride bayılıyorlar o işlere. Eskiden futbolcular bazı futbolcular 90'larda sabah kalkıp gider gazete bayinden ne kadar gazete varsa alırdı. Kendisinin iyi oynadığı bir maçtan sonra tamam mı? Aynı mantık.
1: Sonra ölüye yatıyorlar tabii, değil mi kötü
0: maç? Aynı mantık abi kimi senin dediğin gibi kimi takip ediyorsunuz abi etmeyin. Ya bir süre etmeyin. Ya da onunla bir challenge'a da girmeyin. Yani yarın kazandığınızda ona laf çakmayın oradan. Ya gördünüz mü? Şimdi o da vardır içeride.
1: O mesela ya Schrödinger'in kedisi 1,5 milyon ihtimal var. Sen bunlardan bir tanesi tuttu diye galip, bir tanesi tutmadı diye mağlup olabiliyorsun.
0: Tabii.
1: Olduğu yerde kalmalı. Bir de eleştiriyor abi ben yanlış bakılıyor diyor. Ben herkesi eleştiriyorum. Beni de herkes eleştiriyor.
0: Tabii ki.
1: Sesimi eleştiren var, boyumu eleştiren var. Hiç problem de değil. Değiştiremeyeceğim şeylerle alakalı yapacağım bir şey yok. Ama gelişim bağlamında mesela eleştiri Fransız basını hiç okuyorlar mı acaba? İtalyan basını. İtalyan basını Allah kimseyi eline düşürmesin.
0: Doğru söylüyorsun. Ya ben ara ara bakıyorum çevirisine falan felaket. Ya dünyada her yerde var bu. Onlar zannediyor ki sadece Türkiye'de eleştiri var.
1: Abi şimdi ben yazılı basında çalıştım. Uzun yıllar yabancı yayınları hazırladık bastık. İşte bunun içerisinde Sun'ı var, Telegraf'ı var, osu var, busu var. Bütün yabancı gazeteler benim elimden geçti. Adamlar yerin dibine sokmak için karikatür yapıp manşete koyuyorlar. Evet. Evet. Siyasi gazetenin üstünde bikinili futbolcu fotoğrafı var.
0: Bizde de vardı. Bak şimdi arkadaşlar bilmiyor. O zamanlar ya doğmamışlardı ya da çok küçükler. Bizde de vardı hatırla. Ya bizde de eskiden basın. Yani mesela özellikle Fenerbahçe'nin üstünden gideyim. İslam Çupi. Şimdi çok Allah rahmet eylesin. Gani ben tanışma şansına da nail olmuş insanlardan bir tanesiyim. Abi üç tane yazısını getirsem burada bu adam Fenerbahçeli mi derler. Bak kılıcı çift kılıç giriyor.
1: Tabii.
0: Ya şimdi ya abi iki tane sosyal medya eleştirirse ya bir daha söylüyorum. Babacım sen primi alırken bir şey dedin mi oraya gitmek için? Fransa milli takımının Dünya Kupası kazandı aldı prim iki katını alırken dedin mi? Ya bu bize çok ne gerek var? Hiç bu kadar da diyor musun demiyorsun.
1: Bu zaten bizim görevimiz.
0: O zaman pardon bu da insanların görevi eleştirecekler. Hakaret olmadığı sürece abi küçümseme olmadığı sürece eleştiri olacak. Kusura da bakma Avustralya milli takımına da yenilince bir eleştiril yani. Yani Brezilya'ya yenilmedin ya da Fransa'ya yenilmedin.
1: Diğerleriyle alakalı bile şey diyoruz ya biz bu Brezilya'yı yensek şampiyon olurduk falan diye onları bile eleştiriyoruz yeri geldiği zaman.
0: Ya Brezilya şu anda ya, herhalde Dünya Kupalarında en azından benim izlediğim en zayıf Brezilya olabilir.
1: Katılıyorum kesinlikle.
0: Muhtemelen kendi ülkelerinde de şu anda onlarda da aynı şekilde biz de olduğu gibi ya siz nasıl fası yenemezsiniz diye.
1: İşte şu anki sahip oldukları ciddiyet Avustralya maçından önce olsalardı şayet biz bugün 3 puanla başlamış olduk.
0: Ya işte orada da inşallah orada Hakan dedi galiba onu. Hani bir tokat yedik. Evet bizim böyle bir özelliğimiz var.
1: Seviyoruz
0: burada. Her turnuvada bayılıyoruz. Yani futbolda da böyle basketbolda da böyle takımlarımız da böyle. Ya bir tane yemeği seviyorlar. Bir yani kendimize gelmemiz için ayaklarımızın yere basması için bir tokat gerekiyor.
1: Abi Malta'yla falan da beraber kaldık zamanında.
0: Malta'yla beraber kaldın. Letonya'ya elendin. Çek bir Letonya diye burada bayrak astık. Letonya çıkınca elendik. Hatırlıyorsun yani. Çek bir Letonya işte efsane. Ya ilk şeyin ilk golünü bize attı galiba. Ya San Marino ya Faro ikisinden biri. Hami Mandralı falan oynuyordu o zaman. Ya bizde bu var. Yani yememiz gerekiyor onu anlıyorum ama. Şeye katılmıyorum abi öyle bir açıklamalar var ki sanki turnuva 3 ay sürecek gibi. Baba turnuva 1 ay 2 maçın var. 2 maç daha istenen ama hani bay bay diyorlar sana. Hani onu birazcık farkına varmaları lazım bence arkadaşlarımızın. Hani uzun bir süre yok evet. En büyük şansımız da bence Paraguay'la oynayacak olmamız ikinci maç. Evet. Şimdi Amerika ile oynayacak olsan yine bir stres.
1: Momentum
0: acaba.
1: Ellerinde.
0: Paraguay şimdi baktığımız takımlar için de herhalde bilmiyorum benim izleyebildiklerim için de herhalde en zayıflardan bir tanesi şu anda.
1: Abi Paraguay yani çok dikkatli izledim. 2 kere izledim o maçı. 5,5 dakika bir şey oynamaya çalıştı yetti. Maçı kaybetmek için. Yani 5,5 dakikadan sonra dediler ki tamam arkadaşlar yani biz bu kadar. Evet. Buradan sonrası hayırlısı olsun. Amerika oradan sonra golleri bulmaya başladı. Zaten 7. dakikada geldi gol. Paraguay eğer bize karşı da bir şeyler inşallah oynamaya çalışırsa.
0: Ama bence eğer bizimki gibi bir hocaları yoksa, yani illa hep aynı oynayacağım, yani İspanya'da aynı oynayacağım, Avustralya'da aynı oynayacağım, Brezilya'da aynı oynayacağım, Kosova'da aynı oynayacağım demiyorsa, muhtemelen Avustralya ne oynadı sonra oynatmaya çalışacak. Bekleyelim, kapanalım diyecek, açamıyorlar zaten diyecek. Bekleyelim, koşalım diyecek ondan sonra.
1: Biz işte grup kuralları çekildikten sonra ben hep şunu söyledim, dedim ki yani 3 tane farklı şey oynaman gereken takım, bizim en büyük rakibimiz bu. Evet. Amerika'ya karşı başka bir şey oynamak zorundasın. Avustralya'ya karşı başka, Paraguay'a başka.
0: Keşke öyle bir hocan olsa. Ben de onu diyorum şimdi.
1: Yani inşallah ilk maçın şeyidir.
0: Bu arada hoca da sürpriz değil ki. Şimdi Hikmet Hoca Adana Demirspor'u da tutturdu bir 4-6-0 ve tuttu. Hiç değiştirmedi onu. Fenerbahçe'yle de aynı oynadı. Evet. Atıyorum o zamanki rakibi kimse. Gençler bile Ankara Gücü ona da aynı oynadı. Türkiye'de de aynısını yapıyor. Ama dediğin gibi biraz özellikle turnuvalarda farklılık. Yani 3 tane farklı versiyon var burada. 3 tane, gerçi ikisi aynı kıtadan. 2 ayrı kıtadan takımlar var. Avrupa takımı olmaması avantaj diyorduk. Keşke olsaymış bari bir tane Avrupa takımı.
1: En azından oynamış olduğumuz takımlar.
0: Ya bir de şu var. Arkadaşlarımız, yine milli arkadaşlarımız. Onlar da biliyor. Biz Paraguay'ı yeneriz. Eleştirilere cevabı veririz. Ama sen bu grupta üçüncü olduğun zaman başarı mıdır?
1: Abi üçüncüler çok kötü rakiplerle
0: karşılaşıyor
1: ya.
0: Fransa, Portekiz'i Almanya, var, Almanya. Öne girdi Salih Özcan.
1: Salih Özcan'ı niye attı diye bayağı bir düşündüm. Buna uzun bir süre sonra şöyle bir karar verebildim. Herhalde Hakan'ı öne atmak içindir ama. Sonra yok, ne değişti? Gene aynı.
0: Şey, açıklama yaptı ama. Arda'yla şey yorgun olduğu için, Arda'yla kim dedi? Hakan, sakatlıktan çıktıkları için onlara konfor alanı yaratmak istemiş. Peki anladık, Salih Özcan adam. Peki bek değişikliği neden? Ne oldu mesela Zeki'nin yerine Mert girdi? Ya Zeki'de ne problem vardı ki Mert girdi?
1: Şurada da mesela açıklamada Kerem Aktürkoğlu sahaya ruhunu koydu, sonuna kadar mücadele etti. Ya bununla alakalı hiç kimsenin bir şey olduğunu düşünmüyor.
0: Tabii, tabii koyacak.
1: Yani Kerem Aktürkoğlu vatan hainidir falan yani, diye düşünen yani, yoktur kuvvetle yani. Muhtemel. Can Uzun konusu forvet arkası oynuyor. Yani Kerem Aktürkoğlu da santrfor özellikleriyle tanınan yani birisi değil.
0: Hangisi daha çok santrfor oynar? Bana sorarsan Can Uzun.
1: Can daha çok oynar. Eintracht Frankfurt'ta oynadı çünkü.
0: Oynadı.
1: Onun için. Ya 12 tane santrfor
0: maçı. Nürnberg'de de oynadı. Ben bir altlıktan beri izliyorum çünkü orada oynadı.
1: Can Uzun'u bu arada 17 yaşında Türk kulüplerinin 3 tanesini önerdim. Yani çoluk çocuğa para mı sıktıracaksın bize dediler.
0: Tabii bizde o vardır. Sonra da niye bunu söylemedim vardır mesela.
1: Şimdi almaya çalışıyorlar.
0: Evet tabii. 60 milyon euroya ama.
1: Şimdi kadromuza baktığımız zaman bence kaliteli bir kadroya sahibiz.
0: Kesin.
1: Bu ilk maçta kuvvetle muhtemel. Ya bir de şunu da unutuyoruz. İlk maçta bir kazaya uğradık ama bu grupların %60'ı çıkıyor zaten.
0: Evet, bu sene bir de öyle bir şey var. İlk 3 takım çıkacak yani. Hani zahmet olacak birazcık ama çocuklara. Yani ama işte dediğimiz sonra
1: ne yapacaksın? Elinden gelse sonsuz maç döngüsüne sokacak
0: sonra abi. Sonra ne yapacaksın abi? Şimdi lider çıksan Yeni Zelanda'yla falan oynuyorsun o seviye. İkinci o gitsen önemli. Hadi Belçika biraz zorlayabilir evet.
1: Ya çok şeyler belli olmadı ama grubu lider tamamlarsak B, E, F, I veya J gruplarının üçüncüsüyle oynayacağız. Bu bence önemli bir döne. B grubunda işte Katar, Bosna Hersek, İsviçre, Kanada var. Bunlardan bir tanesi üçüncü olacak mesela.
0: Tamam.
1: İşte E grubunda üçüncülük adaylarını söylüyorum. Fil dişi, Ekvador, Curaçao. Ya inanılmaz bir takım değil. Curaçao zaten olmaz.
0: Ekvador herhalde artık orada görüntü.
1: Burada Ekvador çıkar gibi görünüyor. F grubuna bakalım. İsveç, Japonya, Hollanda arasında bir liderlik mücadelesi olacak. Evet. Bunlardan bir tanesi ikinci olacak. Bir tanesi de işte üçüncü olacak. Buradaki gruplara baktığımızda bizim aman Allah'ım diyeceğimiz bir rakip yok.
0: Yok. Yani lider bitirsek yok. Yani
1: lider bitirsek yok.
0: Bence ikincide de bir Belçika var galiba. Yanlış.
1: İkincilere bakıyoruz. Belçika, Mısır, İran, Yeni Zelanda mesela. Bu gruptan gelecek olan ikinciyle oynayacağız.
0: Yani ya Mısır ya İran görüntüde.
1: Şimdi biz eleştirmeyelim mi? Biz yani, lider çıkmak istiyorduk. Benim hayalim lider
0: tabii
1: çıkmaktı
0: ki. Mesela. Tabii ki. Ya niye lider çıkıp ben bir turu, bir sonraki turu, ya bunu hiçbir takımı küçümsemek için söylemiyorum ama daha hazırlık maçı tadında geçmeyelim. Yani daha yıpranmadan, daha az yıpranarak ya da.
1: Ben şöyle hayal ediyordum. Tabii fantastik benim ayrı dünyam. Türkiye lider çıkar. İran da kendi grubundan ikinci olsun. Amerika İran'la, İran da karşı şey Amerika'da karşılaşsın.
0: Güzel hikaye olurdu. Barış da sağlandı. Şu anda güzel
1: bir
0: hikaye.
1: Çok güzel bir hikaye çıkardı buradan. Şu anda mesela bundan bahsetmek çok mümkün değil.
0: Artık değil. Yani elimizde ha. Ya Türkiye bu şimdi. Ben Türk milli takımının da en sevdiğim tarafı o. Öngörülemez. Şimdi Türkiye gidip Amerika'yı yenebilir.
1: İnşallah.
0: Bu arada normalde yener zaten. Bir şeydi ki sürprizdi ki Amerika'yı yenmesi. Ha evet, onlar ev sahibiler. Evet, bence çok çok iyi bir hocaları var. Turnuvanın en iyi belki 3-4 hocasından bir tanesi sahipler. Hani çok ağır basıyorlar hoca olarak.
1: Döner Avrupa'ya zaten yakında. Proje bittiği zaman.
0: No, doğal olarak. Ama yapabilir mi? Yapabilir. Türk milli takımı şu anda 6 puanla da bitirebilir bu grubu. 4 puanla da bitirebilir. 3'le de bitirebilir. Ama çok üzgünüm ki bir puan ya da puansız da bitebilir. Çünkü öngöremiyoruz Türk milli takımını biz. Gerçekten ben öngöremiyorum abi, yani göremiyorum.
1: İşte turnuvaya renk katar demiştik ama hani herkes böyle parlak renk olarak düşünüyor.
0: Yani işte tersten renk katmayalım turnuvaya yani. Gidip ya da üçüncü oldun abi diyorum. Üçüncü oldun çıktın işte. Fransa, Almanya, Portekiz. Ya işte dün görüyorum biraz böyle izleyeyim dedim. Ya Portekiz'i belki. Ya nasıl belki Portekiz'i belki?
1: Ya biz niye hesaplarımızı üçüncülük

0: açısından...
1: Hani bir de o var. Niye biz üçüncü lig hesabı yapıyoruz şu anda? Ya ikincilik elimizde şu anda duruyor.
0: Biz Amerika Birleşik Devletleri'ne samimi söylüyorum şey olarak biz yenebiliriz.
1: Yenebiliriz.
0: Yani bu Amerika Birleşik Devletleri'ni yenen bir Türkiye herhalde bütün dünyayı böyle şoka falan uğratmaz.
1: Yok.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin bizi yenmesi bence olaydır. İlk maçta bir tokat yedik tamam inşallah toparlarız ama Paraguay karşısında bizim en fazla bence dikkat etmemiz gereken şey kapanan savunma meselesine ya şut atıyoruz tamam. Dünyadaki herkes şut atıyor zaten. Şunun devamını oynama işini çözersek Paraguay'ın da Avustralya ile karşılaştırıldığında sürat farkı çok yok.
1: Doğru.
0: Kendi eksenleri etrafında çok çabuk adamlar değil. Bugün yerden yere vurulan Kerem Aktürkoğlu o maçta iki tane gol atabilir evet. Mesela.
1: İşte o maça nasıl çıkacak ama? Mesela ben Montel'in hiç temel bir değişiklik yapacağını düşünmüyorum maça. Ya belki Kenan Yıldız 11'e girecek. Muhtemelen ya Barış'ı kulübeye alacak ya da Barış'ı bir taraf bir kanada atıp orta sahadan birini eksiltecek. İşte Orkun'u kuvvetle muhtemelen de Orkun olur o. Çünkü onun defikslerinden yola çıkıyorum. Hep yaptıklarından yola çıkıyorum. Böyle bir şey yapabilir. Ama ben böyle bir anda hem Can Uzun ilk 11'e hem Kenan Yıldız ilk 11'e ne bileyim savunmada bir değişiklik Ozan Kabak ya da Samet ilk 11'e falan öyle bir şey beklemiyorum. Ya çünkü yapmıyor adamın öyle bir...
0: Adam radikal bir adam değil.
1: Değil. İdefiksleri var. Sabit fikirleriyle ilerliyor. Bir de Amerika tabii iki maçı da kazanırsa Amerika belki bizim maça çok rahat çıkacak. Yani tamam yani liderlik ya da ikincilik işte o maç olacak. Belki açık oynayacaklar değerlendirir. Tam istediğimiz maç olabilir.
0: Ya üçüncülükle ikincilik arasındaki rakip skalası arasında o kadar büyük fark var ki.
1: Var işte. Onu diyorum yani bizim için Amerika maçı şey her sonucu açık. Ama önce Paraguay'ı yenmek lazım. İnşallah o tokat dediğin gibi yenmiştir.
0: İnşallah.
1: Ve doğru yere gelmiştir o tokat yani doğru reaksiyon verir. O da önemli. Ama artık çok geç ama bu takıma alınmayan oyuncuların da ben bu işlere çok inanırım abi. Ya tabii ki onlar milli takım kötü gitsin diye ah etmez ama bir de Allah'ın adaleti diye bir şey var. Ya yani sen bu sene Fransa'da bence mükemmel bir sezon geçirmiş ve çok daha yukarılara gidecek Berke Özer'i. Tamam hata yapmıştır Berke. Kabul ettik. Sen büyüsün ya. Çağırırsın. Ha Berke gelmiyorsa sen çağırdın da yani gel kardeşim özür dile benden. Dilemiyorsa tamam alma bir daha. Yapmayacağını biliyorum Berke'nin bunu. Çok net konuşuyorum o yüzden.
0: Evet.
1: Çağrılsaydı gelir özürünü de dilerdi. Ya 25 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. Hata yapacak zaten. Sen büyüğü olarak hallet. Uğurcan'ı bir challenge'a sok orada. Bırak yine Uğurcan oynasın. Ben Uğurcan ben hep söylüyorum. Türkiye'nin bu sezonun en iyi kalecisi. Avrupa Şampiyonlar Ligi'nin bile en iyi 3-4'ünden bir tanesi bence. Ama bir, zorlayacak bir kaleci olsun arkasında.
0: Ya bir de şey var abi ya. Bu futbolcular şey değil. Ya bu adamlar profesör değiller. Senin benim abi. Gibi bizim içerimizde görece bizimle benzer eğitimleri almış ya da bizden daha alt eğitimleri almış adamlar. Bunlar bir şey yapan hata yapar.
1: Ya belki çocuk da oynamak istiyordu. Oynayamayınca hayal kırıklığına uğradı
0: bir
1: falan.
0: Bir de şunu da düşünmek lazım. Şimdi adam Fransa'ya gitmiş. Evet. Oynamak istiyor. Ben hayatta en beğendiğim olaydır. Bir adamın oynamak istemesi. Yedek kalabilir, kavga edebiliriz. Kampı doğru. Terk etmek isteyebilir. Nereye gidiyorsun Berke? Belki Berke'nin o anda alamadığı reaksiyonu, federasyonumuz, Montella, özellikle Montella. Montella hemen arkasından çıktı çat diye açıklama ya. Bir dursaydınız bir görüşseydik Berke'yle. Belki geri döndürülebilir bir durum.
1: Doğru.
0: Ve ben şey olduğunu düşünüyorum. Yani liderlik herkese posta koyup üstüne çarpı atmaktan ziyade.
1: Eskideydi abi o. O işler bitti.
0: Evet ya,
1: geride kaldı.
0: Bizim çocukluğumuzda bitti. Bizi öyle yetiştirdiler en
1: 90'lar
0: son.
1: 90'lar böyleydi. O işte Yugoslavya'nın, Rusya'nın falan olduğu dönemler. İşte o elinde sopalı hoca evet. Dönemi, elinde sopayla disiplin etme dönemi bitti. Bitti yani acı ama gerçek bitti.
0: Ve bu çocukların en son gören yakınları babaları.
1: Tabii.
0: Bunlar görmediler öyle bir şey. Hata yapabilirler. Ben Berke'yi isterdim.
1: Bertu mesela. Şimdi bu bence ligin ikinci yarısının en iyi santrfor ligdeki.
0: Dokuzumuz da yok. Yani Deniz
1: İşte dışında. Dokuzun yok. Bir de dün Avustralya. Hani Deniz Gül'ü var tamam. Ya bir tane daha olsun. Ya en azından geniş kadroya çağır ki ben senin forma adaletine inanayım.
0: Ya yani. Çok basit. Bielsa 100 yıldır şey söylüyor işte. Rakibim iki tane santrforla oynuyorsa 3 savunmacı koyarım. Rakibim tek santrforsa 4'lü oynarım.
1: Evet.
0: Şimdi mesela Avustralya'nın ya niye iki tane santrfor oynatmadık? Bu da bir eleştiridir. Ben bu tarafında değilim ama rakibin düzenini bozabilecek bir şey yapmış olursun.
1: Senin tek rakibin düz planını bozma planın Kenan Yıldız'ın birebirleri. Alsın Kenan çeksin vursun çeksin vursun. Bir tanesi gol olsa Montella'nın planı şu muhtemelen. Bir bir olsa onlar panikler.
0: İşte
1: abi hani baba,
0: biz bunu düşünüyoruz ya mesela İtalyano ile Sirkati de bunu düşünüyor.
1: E tabii işte ona biz rakip yokmuşuz gibi düşünüyoruz. Yani biz duvarla oynuyoruz sanki orada topu. Ya bir de ya hakikaten çok şimdi aklıma geldi ki üzülüyorum maça. Hem mesela bu su molası işte var burada. Tamam her takıma var da. İlk su molasından sonra golü yedik bittiği gibi. İkinci su molasına kadar tam böyle Kenan biraz böyle bir şeyler yapmaya başladı. Biz yine durduk su molasından sonra. Yine 3-4 dakika sonra yedik onları.
0: Evet.
1: Yani bu da turnuvanın bir acayipliği.
0: Bu arada bizim tam pik zaman dilimlerimize denk gelmiş koşu bağlamında.
1: Onu diyorum ya tam böyle heyecanlanmaya başlamış.
0: Şey değil yani rakamsal olarak da öyle.
1: Öyle değil mi? Kenan böyle almaya başladı birim. Bir de şu var abi şimdi Kenan'ı dün izledik. Evet sakatlıktan çıktı. Arda da sakatlıktan çıktı. Hakan Çalhanoğlu da sakatlıktan çıktı. Başka bir iki Ferdi de sakatlıktan çıktı.
0: Merih galiba hafif bir sakatlığı
1: vardı. Merih de sakat. Bayağı şey vardı şu sağlık bantlarından falan. Şimdi Kenan, abi benim iki tip görüş var. Ya abi tam hazırdıysa sonradan sokayım. Ya da yok, ne kadar oynayabilecekse baştan başlayayım gittiği yere kadar. Ya böyle bir maç. Madem de kazanmak istiyoruz kesin. Ben Kenan'la başlarım maça. Ana planı bozmam.
0: Direnci yükselmiş bir takıma karşı sahaya atmaktansa.
1: De şimdi yani skor da vermişsin. Ya çocuk da ya şimdi evet. Hepsi büyük takımlarda oynuyorlar. Hepsi çok tecrübeli. Ama Dünya Kupası'nı ilk kez oynuyorlar. Orası bambaşka bir dünya şu anda. Statlar bir garip büyük. Zeminler bilmiyoruz nasıl uzaktan. Ama hava aşırı sıcak bir garip. Yani,
0: şimlerin bazılarını uzun gibi gördüm.
1: Değil mi? Zor. Yani Kenan'ı biraz ben mesela ben başlatırdım. Ya 50-55 dakika ne kadar gücü varsa. Hani sonradan sokup zaten maça alışana kadar
0: maçtı. Alarm kuruyor ya değişiklikte zaten. Tabii. Ama bakıyor saatimiz geldi.
1: Klasik yabancı hoca işte. Ya biz abi, de Allah rahmet eylesin. Davum'da biz çok alışıktık o işe de.
0: Bir midrolümüz var. Ona...
2: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.
0: Bilyoner. Arkadaşlar, futbol severlerin hasretle beklediği Dünya Kupası da oynanırken çok büyük bir haberim var sizlere. Bilyoner'de yenilikler bitmiyor deyip duruyoruz ya. Bu sefer öyle bir yenilik ki, öyle büyük bir haber var ki gerçekten üzerine uzun uzun konuşmaya değer. Evet, Bilyoner Dünya Kupası'ndaki tüm maçları canlı yayınlıyor. Yani bir ay boyunca yaşayacağımız futbol şöleninde tüm maçlar canlı yayınlarla Bilyoner'de. Bu Türkiye'de ilk kez oluyor sanırım. Resmi yayıncı dışında ilk defa alternatif bir kanalda Dünya Kupası maçlarını izleyebileceğiz. Bu çok büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum.
1: Vallahi ilk kez duydum. Çok iyiymiş.
0: O kanalda Bilyoner. Evde, işte, okulda ya da herhangi bir mekanda Bilyoner uygulaması ve sitesini nerede açarsanız açın. Dünya Kupası maçlarını izleyebileceksiniz. Üstelik sadece Bilyoner'e üye olarak bu nefis deneyimi yaşayabileceksiniz. Bu imkan ve fırsat kaçmaz diyelim. Benim hayatımın büyük çoğunluğu yolda geçtiği için telefonla yapışık bir hayat yaşıyorum.
1: İşte ben de Avustralya Ligi'ni oradan izliyorum zaten. Yani onu Beren bir... bu arada tabii şöyle, YouTube'da da var. Onların resmi yayıncısı YouTube'da da yayın veriyor Avustralya Ligi'ni ama genelde ben de buradan izliyorum.
0: Yeni Zelanda'ya kupon yapabilecek kadar gurme bilgilere sahip.
1: Yok abi, gurme maç yok. Nereye yapacağız? Maç sayısını tutturayım diye. Ya şöyle
0: yani
1: düşün.
0: Kupon güzel. Ya şöyle düşün. İran'ın gibi görünüyor ama daha ne yapacaksın buraya?
1: Yok işte bu kadar çıktı. Normalde ben hani Belçika'ya da bir acaba 1 ve 1.5 üst desem mi dedim ama şimdi Mısır'a hiç hakim değilim. Ama bir gol atarlar diye düşünüyorum Mısır'da bir şekilde ama işte Kurtuğa olunca söz konusu. Yani evet. Öyle bir gün denk gelir ki yemez yani. Yemeyeceği tutar. Gerçi onların hücum hattına baktım bugün şey ideal 11'de. Acayip bir milli takım yani. Hani tamam.
0: Tabii.
1: Bitmeyen bir jenerasyon var adamlarda. Sürekli iyi jenerasyonu çıkarıyorlar.
0: Abi Belçika'nın sanıyorum ki en büyük hatası Roberto Martinez'e o 6. jenerasyonu teslim kesin etmek oldu. Yani
1: yıllarca. Yoksa... Şimdi yani Rudi Garcia da tartışılır bence de.
0: özel buluyorlar.
1: Gerçekten özel buluyorlar. Yani bir ara Tedesco falan. Yani sürekli böyle bir macera. Yani daha
0: abi
1: böyle...
0: hep olmamış proje hocalarını evet getiriyorlar.
1: Ya böyle mesela bizim Hiddink projesi gibi. Bizim Lucescu evet gibi. Biraz daha böyle artık işin son dönemine gelmiş. Oyunculara taktik teknikiyle biraz böyle bilgelik yapacak. Evet. Yani saygı duyacakları bir profil yani Uruguay'ın Bielsa'sı gibi bir şey olması lazımdı bence.
0: Bizim de kuponumuz devam ediyor. 8.97 oldukça şov içeren bir
1: şimdi
0: kupon.
1: Burada tabii arkadaşlar bana bu maçlardan önce söylemediler kupon yap diye de o yüzden.
0: Yani iyi gidiyoruz ama çok iyi tabii gidiyor. Fransa-Senegal 0-5 üst demişiz.
1: Atar ya.
0: Bence gelir bu kupon ya.
1: Atar Senegal ya. Senegal'in de hücum attı çok iyi.
0: İyi. Evet. Yani 9'a yakın bir oran. Bence iyi işliyorum abi.
1: Çok iyi. Yalnız Gyökeres'i görünce ya bu İsveç'te ben Brighton'da o kadar dikkat etmemişim. Ayari nasıl bir oyuncu ya adam. İki tane aynı müthiş golden attı ya. İki tane aynı golden attı. Uzaktan kafayı kaldırıp vuruyor ya direkt. Hani sonra da baktım çocuk sevinmeyince. Hani bir bakayım hakikaten Tunus. Fas ve Tunus asıl.
0: Abi
1: demiş
0: bir de şimdi bu uzaktan şutlarda falan çok dikkat ediyorum. Ben de böyle futbol izleme konusunda ruh hastalığı olduğu için. İleri al geri al, ileri al geri al. Top çok fark ediyor ya. Bizim şutlarımızı gerçekten.
1: Onu sana soracaktım. Bu şimdi bu topa diyorlar ki bunun üstünde tırtık yokmuş artık. Ya ne oluyor tırtık olmayacağı mesela?
0: Abi bu şey şimdi fiziksel olarak hani top boşlukta gidiyor da olsa panellerin bir rüzgara sürtünme hikayesi var ya.
1: Tamam.
0: Şimdi bizim dünya futbolundaki toplar 32 panelle başladılar.
1: Evet.
0: İşte 28'e düştüler, 24'e düşürdüler, 14'e kadar düşürdüler ama bunda 4 tane var. Yani,
1: yok desin.
0: 4 topun kanalı var sadece rüzgarla temas eden, yavaşlayan, yön değiştiren. Hı. Sibop çok etkilidir mesela. Bunda Sibop'ta hafifleştirme kullanılmış. Malzeme ona göre ayarlanmış falan. Topun işte sol tarafıyla sağ tarafı eşit. Sabit gidebiliyor. Ronaldo'nun Sibop'a vurarak attığı böyle dönmeden giden şutlar var ya. Bununla, bu topla rahatlıkla atabilirsin triyondayla.
1: Yani bu durumda Roberto Carlos'un Fransa'ya attığı zor var.
0: Abi yok, o büyük ihtimalle korner direğini vururdu.
1: Değil mi? Artık zor yani o. Abi o zaman topa sert

0: Ve düzgün vuranlar için avantajlı bir top bu.
1: İşte biz bunu kullanamıyoruz mesela. Şey belli. Nereye düşeceği belli.
0: Nereye düşeceği belli biliyorsun. Hatta ya dün Van Dijk'ın golünde kafayı vuruyor ya, bakıyor böyle dönecek mi acaba? Çünkü gidiyor böyle böyle kaldı arkasından. Sevinmedi bir ara.
1: Bir daha bir futbolcu için çok sinir bozucu bir şey. Şeye alışmışsın. Sürekli tahmin edilemez toplarla tabii çalışmışsın. Burada mesela verdiğin koordinata giden bir top var. Şeyi olacak, bekliyorsun böyle. Kıvrıldı kıvrılmadı.
0: İşte onu ya çok enteresan. İzlemeyenler varsa izleyicilerimizden de baksınlar. Van Dijk kafayı vuruyor. Böyle kalıyor arkasından. Hani acaba avuta mı gidecek çünkü? Hiç dönmeyecek mi acaba? Hafif bir yerden döner mi? Son anda dönüyor içeriye.
1: Bizim top. 2002'de Ronaldo'dan yediğimiz gol doğru var ya böyle. Herkes bakıyor aynen, top nereye gidiyor diye. Aynen. Van Dijk de ona hani nereye kadar gidecek bakalım? Nerede dönecek diye.
0: O da çok acayip maç olmuş. Yani ilk yarı 0-0 olup ikinci yarı 4 gol.
1: Ya ben Japonya'yı çok tutuyorum. Başlarındaki çok hocaları çok değerli bir hoca ve abi anti futbol diyeceğim. Yani sen oynayamıyorsun adam. Seni o kadar baskı altına alıyor ki sürekli rahatsız eden bir takım.
0: Ya dün iki kez geri düşüyor. Hani Hollanda maçın favorisi öyle veya böyle ama iki kere geri düşüp hiç geri adım atmadan. İşte bunu görmek istiyor abi Türk insanında. Bir şey beklemiyoruz. Evet. Bak adam şimdi Japonlar üzgün müdür? Yok. Adam mücadelesini etti. İki kere geri düştü. Tamam alkışlıyor. Mağlup da olabilirdi. 2-1 de bitebilirdi dünkü maç. Sonunda Kamada'nın vurduğu kafa girmezdi. 2-1 biterdi. Eleştirmezsin ki. Oynadı dersin.
1: Yani birazcık radikal bir eleştirim olacak bilmiyorum ama Türk futbol milli takımı Trabzon, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş diyelim hani dördünü çıkartalım işte sürekli şampiyonluk adayları oldukları için. Bunların hepsinin bileşkesiymiş gibi görünüyor ama sosyal medya işin daha çok Galatasaray tarafında mesela başarı olması lazım. Nasıl yeniliriz Avustralya'ya vesaire. Sosyal medyanın dışındaki normal taraftarımız Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarına daha öykünen bir yapıda. Diyor ki ben mücadele göreyim. Hı hı. Savaşsınlar. Mücadele etsen sonuç mühim değil. Şimdi her şey sosyal medyadan ibaret değil. Tabii. İşte bunu Fenerbahçe seçiminde çok net gördük mesela.
0: Doğru.
1: Kongre başka bir olay.
0: Tabii.
1: Sosyal medya başka bir olay. Şimdi dört kulübün özelliklerine bakıyoruz. Trabzonspor mesela bitirici. Yer adamı. Yani ya sıfır alacaksın.
0: Sıfır sabır.
1: Ya alacaksın ya öleceksin. Tabii. Galatasaray tarafı başarı gelsin. Şey çok mühim değil. İyi oyuna sonra bakarız. Fenerbahçe ve Beşiktaş daha çok şey tarafında ya. Ben kardeşim buraya futbol izlemeye geldim. Önemli olan benim seyir zevkim. Tabii. Sen çık mücadele et, biz senin arkanda dururuz diyen bir evet milli takım kitlemiz var. Ve Vancouver'daki o yürüyüş, yani Vancouver tarihinde yoktur böyle
0: yoktur,
1: bir şey.
0: Yoktur, kesin yoktur. Zaten bence iki yürüyüş orada şu ana kadar. Biri bizimki, biri de Bosna'nın.
1: Yani evet. İki kardeş ülke diyelim.
0: Yani 30 bin kişi falan yürüyor yani onlarda da. Hani turnuvanın ev sahibi olsan o kadar yürürsün yine. Yani hani hakikaten aynı şeyi paylaşıyoruz tabii. Aynı coğrafyayı, aynı kaderi yaşıyoruz belki Bosna'yla. Onunla da alakası var ama Bosna bile bir şey oynadı ya. Yani evet. Bosna'yı küçümsemek için demiyorum. Bizim kaçta birimiz bir ülkeden bahsediyoruz. Mesela benim milli takımda bir de artı bir şeyim de var. Abi ben o formaya hak edenin giymesi gerektiğini düşünen taraftayım. Hocanın ben bir kulüp takımı gibi yönetmeyi seviyorum onu anlıyorum. Ama abicim diyorum ki evlatlarının da bir kontenjan olsun. Kaç evlat olacak? Ya bir takımda bir evlat olur. Hatırla yıllarca. Allah uzun ömür versin. Bir ara bir sağlık problemi de yaşadı. İyidir inşallah. Tayfur Avuç. Hep milli takıma girerdi. Evet. Bir tane olur. Ya bir tane güvendiğim
1: ne
0: bir
1: oynamış olursa
0: olsun. Bir tane olur. Ya benim güvenli limanım o. Ben onu atarım sıkıştığımda. Abi bizde Samet liman. Oğuz Aydın liman. İrfan Can Kahveci liman. Kaan Ayhan liman. Salih Özcan liman. Bu kadar liman olmaz ya. Biraz ya ben şimdi Ozan Tufan'ım mesela değil mi? Bir bakarım abi. Ben ligin ikinci yarısı her şeyi yaptım derim ya. Sağ bek oynadım, orta sahnedim, gol attım, attırdım.
1: Milli takım kadrosunda alınan oyuncuların hepsinin mesela 10 üzerinden 10'luk olması da gerekmiyor.
0: Demiyorum ama bir şey yaptım değil mi?
1: Evet.
0: Ve ben bu milli takımı alamadım. Oyuncu artık şunu diyecek, ben ne yaparsam yapayım. Montella varken ben milli takım kapalı. Ya bu çok kötü bir ruh hali.
1: E şimdi Ahmet Can Kaplan orada Çağlar'ı gördüğü zaman rahatsız
0: olur. Ahmet Can Kaplan mesela çocuk müthiş bir sezon geçirdi. Nek diye okunuyor, Nek Nijmegen'e. Evet, Şampiyonlar Ligi bileti aldılar.
1: İşte Hollanda'da çok büyük iş, biz burada farkında değiliz.
0: Ajax'ın oyuncusu. Ama.
1: Evet.
0: Bu adam mesela yok milli takımda. Semih Kılıçsoy bence kötü sezon geçirmedi. Yok. Diyorum Bertu Yıldırım olsam ben çocuğun yerinde ya ne yapmam gerekiyor ki? Bir de santrafor olmadığı bir ülkeden bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Ya geniş kadro şey de demiyorum Hikmet. Şuraya getirsin de demiyorum. Ya geniş kadroya bile giremedi bu çocuklar.
1: Buradan Almanya...
0: Aral Şimşir. Hadi Aral Şimşir niye yok bana anlatsın Sayın evet. Montella.
1: Yani evet. Aral Şimşir mesela şey açısından düşünüyorum. Bizim rakiplerimize baktığımızda kaos yaratmamız gereken rakipler.
0: Tabii.
1: Şu adamlar düzen takımı. Paraguay da öyle. Paraguay aman ağzımızın tadı kaçmasın. 0-0 bizim için iyidir.
0: Yeterli.
1: Ya Avustralya da öyle mesela. Arjantin maçında olay tamamıyla şeydi. Yani gol yemeden kapatır mıyız acaba? Şimdi bize kaos yaratacak adam lazım. Bize kaos yaratmasın.
0: Evet. Rakibe kaos yaratacak oyuncu. Bir de bizim hiçbir dediğin gibi doğaçlama yaşadığımız için. Ya yapacağın adam Aral, Can Uzun. Ya ver birebirine bir şey yapabilir. Vurur, geçer vurur. Ya bak dün İrfan Can Kahveci bile. Evet çok iyi bir sezon geçirmedi belki ama şimdi gol atman gerekiyor ya. Ya bari onu sok da Salih'le Mert'i sokacağına. Ya belki bir tane çeker vurur yapar İrfan çünkü onları. Bir faul alır.
1: Salih Özcan'ın milli takıma skor bağlamında katkısı ya da öne ittiği adamın skor katkısı verdiği bir maç ben hatırlamıyorum.
0: Bir tane attı galiba iyiydi. Hazırlık maçında ama. Galiba bir tane gol attı.
1: Ceza sahası dışından
0: değil
1: evet.
0: Mi? Bir tane attı değil mi?
1: Ceza yayından attı. Şimdi Aral mesela Avustralya'ya bence ciddi kargaşa yaratabilirdi. Yaratır. Kenan Dinç olsaydı yaratabilirdi. Barış Alper'i mesela, Barış Alper şarjı daha devam eden bir oyuncu.
0: Onu diyorum ya, bir 15 dakika daha bak. Yani 45 ya, bir adama en öne at. Yani bir de çünkü Kerem de olmuyor ya orada. Orada Van Dijk'la boğuşmuş. Onda da Van Dijk'la Barış Alper'den herhalde 20 santim falan uzundur yani. Ya bir at bakalım, bir itişsin kakısın. Hiçbir şey yapmıyorsa adamları belki yıpratır. İter, kakar, yer açar. Ne bileyim, kart göstertirir bir tanesine.
1: Bir de öndeki oyuncularımız birbiriyle yer değiştirebilecek adamlar. Barış'ı öne at, Kerem'i sola at.
0: Onu diyorum yani.
1: Sağ içinde ya, şunu bilmesin Avustralya. Bu zaten burada oynuyor. Biz bunu ikili sıkıştırırız.
0: Arda'yı sağa alma mesela. Bırak abi Arda'yı ortada abi, tut.
1: Ben şey sevmiyorum yani, Orkun da oynasın, İsmail de oynasın, Hakan da oynasın. O zaman Arda'nın yerini değiştirelim.
0: Orkun iyi oynuyor biliyor musun? Ya ben burada çok, ligin en iyi orta sahası bence ligin yerli olarak. Ama Orkun Beşiktaş camiası tepki vermesin diye oynatıyor Orkun'u.
1: Yani
0: hatırla, bir dönem oynatmıyordu. Ya bak Can Uzun'u ben iddia ediyorum, bunu her yerde söylemeye devam edeceğim. Eğer sosyal medya olmasaydı ya da Türk medyası ve Türk baskısı olmasaydı almazdı milli takıma falan Can Uzun'u. Çok iddialıyım bu konuda. Ya hatırla abi, hiçbir yerde oynatmadı ki bu çocuğu. Evet. Oynatmadı. Diyor ki ilk ben aldım. Ya ilk niye aldın? Almanlar alıyordu adamı. Dün de Almanya'dan bir izleyicimiz yazdı bana. Rudi Föller evine gitti diyor. Alman milli takımı. Adam o sırada mecbur çağırdılar Türk milli takımına.
1: Abi bir de bu arada tabii bu olaylar şeyin önüne çok yansıtılmıyor ama bu çocuklar buraya ikna edilene kadar kimler kimler devreye sokuluyor.
0: Sanırım Rudi Föller. Yani biz tabii, yaşı bizim gibi olanlar bilir. Rudi Föller Almanya'nın efsane dokuzlarından bir tanesiydi. Yani.
1: Rikard dayı tanır.
0: Şey tabii, kıvırcık saçlı. adam diyor ki yani oradan birisi yazdı dün tesadüfen yayına. Evine gitti ve saatlerce evinde ikna etmeye çalıştı Can Uzun'un ailesini diyor. E demedi çocuk. Yani o sırada Türkiye çağırınca. İşte biz zamanında Mesut Özil'e böyle kaçırdık.
1: Evet.
0: Yani bu işler böyle oluyor.
1: Çok fazla isim var bu şekilde.
0: Bir de tabii Kerem Demirbay olayı bence. Bu Türk oyuncuların artık Türkiye'yi seçmesine sebep oluyor. Hatırlarsın, onu da Almanya'yı seçtirdiler zorla. Bir maç oynattılar, bir daha da yüzüne bakmadılar. Yani biraz sağ olsun Almanlar orada bize destek attı. Ama ya hocanın şu idefixlerinden, şu evlat kontenjanını azaltması gerekiyor.
1: İnşallah Paraguay maçıyla bunları kırarız. Amerika Birleşik Devletleri'ne de galip geliriz diyelim. Evet. Ne diyelim yani, %60'ın gruptan çıktığı bir turnuvada elenmek... Aman düşman başına.
0: Ya ben hiç aklıma ya getirmiyorum Paraguay'a bizim kaybedebileceğimizi. Allah göstermesin. Allah yazdıysa bulsun, evet, yani. ama ya biz 4 de atabiliriz Paraguay'a.
1: Evet.
0: İTKK'da kazanabiliriz. Ama ben bir şekilde kazanacağımızı düşünüyorum.
1: İşte orada da şey hikayesine girmemek lazım. Gördünüz mü? Bak o kadar eleştirdiniz.
0: Direkt gireceğiz. Ben sana daha bak, bugünden sonra maça kaç gün var? Sen yaz bugünden. Maçı kazandığımız an inşallah o haftada program yaparız. Burada okuruz.
1: Huhaha falan.
0: İşte gerçek Türkiye bu. Gördünüz mü? Biz ilk günden beri inandık kendimize.
1: Bir de bedavadan vatan haini olacak değil mi? Tabii. O maçı eleştirenler.
0: Tabii.
1: Öyle de bir durum.
0: Abi o zaman şunu derim. Niye bize buradan gitmeden biz kupayı kazanmaya gidiyoruz diye hayaller kurdurdunuz demeseydiniz. Bizim uzun yıllar sonra ilk turnuvamız.
1: Abi dünyanın en temkinli insanı falan olabilirim. Ben şey bekliyordum ya, hani en az bir farklı Avustralya'ya karşı galibiyet.
0: Hepimiz bekliyorduk canım. Ya tamam ama biz niye bekliyoruz? Ya da bütün yurdumuz, Türk insanı niye bekliyor
1: onun
0: abi?
1: Onun için gidiyorlar çünkü.
0: 24 yıldır da gitmemişiz ya. Bir de hasret var ya, hani oraları özlemişiz. Ve çok da güvendiğimiz bir milli takımımız var. Hakikaten çok sevilen bir teknik adamımız var.
1: Evet.
0: Yani adam bence gereğinden fazla seviliyor Türkiye'de. Abi ve övülüyor.
1: Lucescu'ya neler dedik ya.
0: Lucescu'ya, Hiddink'e, zamanında rahmetli Piontek'e, yani hepsini yaşadık. Fatih Terim'e, Şenol Güneş'e, Ersun Yanal'a, yani ben eleştirdim. Bu kadar övülen hani yabancı hoca valla var mıdır hatırlamıyorum. Yok. Türkiye'de.
1: Yerli de yoktur.
0: Yerli de yoktur. Tamam abi, ufacık da eleştiri olacak. Ya dün diyor ki mesela maçtan sonra, eleştirilere hak vermesem de tamam. Olur, eleştiri olur ama hepsine hak vermiyorum. Ya kimse sana hak vermeyeceğim bir şey söylemiyor şu anda. Aslında hepsine hak vermen gerekiyor.
1: Ya bu arada ben o şeyleri paratoner olmak için söylemiş olma ihtimalini de yine de cepte tutuyorum.
0: Bak olabilir. Zaten öyleyse baş göz üstüne.
1: İnşallah
0: yani biz bu
1: değil,
0: işi yani biz de biliyoruz aslında, durum iyi değil ama hani sonuçta içeride genç bir oyuncu grubu var. Ülkede milyonlar var. Ya biraz daha moral verici konuşalım. Umarım inanarak söylememişlerdir. Yani Hakan, inanarak söyledilerse.
1: Hakan ve Montella'nın aynı anda benzer şeyleri söylüyor olmaları bende bu hissiyatı uyandırdı. İnşallah ben komplo teorisyeni değilimdir.
0: Yok, ben de aynısını düşündüm bu arada. Ya bunlar bir şey yapıyor.
1: Tepki gelecekse bize gelsin.
0: Bize gelsin. Biz tecrübelileriz.
1: Şey vardı ya mesela, Fenerbahçe Galatasaray derbilerine Bülent Korkmaz herkesten 15 dakika önce çıkar. Tabii, bütün küfürü ben bir yiyeyim.
0: Bizde de Volkan Demirel mesela zamanında. Ya bu olur. Ben alayım. Çünkü niye, şimdi orada en tecrübeli oyuncularımız herhalde Merih'le Hakan'dır.
1: Evet.
0: Yaş olarak herhalde Hakan'dan büyük yok oyuncu.
1: Yok.
0: Takımda. Tamam işte. O biz alalım. Yani çıkıp oraya genç çocukları çıkarıp onları konuşturacağımıza biz hani alalım.
1: Yani Deniz Gül muhatap olacağına.
0: Tabii.
1: Eleştirilerle.
0: Ya da bence Arda, Kenan'a gerek yok. Onlar daha şey, biz kaldıralım. Biz alalım yükü. Çünkü Hakan Çalhanoğlu dedin abi bugün yani. Milan'dan Inter'e transfer yapmış, o psikolojiyi yaşamış bir adam. Evet. Hani zorluklarla baş edebiliyor kendince.
1: Ya daha kötü ne olabilir diye düşünüyorum. Yok.
0: Yok. Yani zaten öyle hep deniyor, öyle yakıştırılıyor ya Fenerbahçe'de adı geçiyor. Ya adam Milan'dan Inter'e gitti, Fenerbahçe niye gelmiş sana? Hani ya kolay da psikoloji değil baktığında. Ya abi orayı çok yönetmek zor. Çok zor.
1: Ya Figo ile benzer hissiyat.
0: O bence şey, o işin nirvanası yani. Yani belgeselini izlediysen ya gerçekten nirvana yani. Hani ya ben buranın çocuğuyum, mümkün mü öyle bir şey, nereye gidiyoruz biz falan.
1: Haberleri gazeteden aldığımız bir dönemde oldu bu evet. Olay. Ben şey böyle hani sabah gidiyorum gazete alıyorum, diyorum ki ya bu gerçek mi acaba, yoksa hani bir yerden birisi şaka yaptık falan mı diyecek. Evet. Hakan'ın olayı da 3 aşağı 5 yukarı tabii. Figo kadar büyük infial yaratmaz çünkü orada başka bir olay var. Ya bir tane devlet temsilcisiyle bir tane azınlık temsilcisinin arasında.
0: O da acayip.
1: Yani gidip geliyor falan.
0: Ama işte o psikoloji, o büyük oyuncu psikolojisi. Ben hep diyorum Hakan büyük oyuncu. Ya mesela Hakan çıkar şimdi Paraguay maçında belki maçın en iyisi olabilir. Evet. Takılmaz bu maça. Ama genç çocuklar buraya takılmasın diye inşallah hani onları biz bir cesaretlendirelim, morallendirelim açıklaması yapmışlardır hocayla beraber. Tabi bunu sahada göreceğiz. Yani ne kadar ders çıkarmışız.
1: İnşallah.
0: Çünkü arası bayağı var yani. Bir hafta dediğin sanki lig maçı gibi yani. Arada bir hafta
1: tabii,
0: hazırlama
1: tabii
0: süren
1: var. Toparlamak için gayet yeterli süre var ya. Bu, iki kere maçı izlesek, biz Avustralya maçında ne yapamamışız diyerek izlesek. Paraguay maçında iki farklı galibiz.
0: İnşallah. İnşallah.
1: Abi dilersen gündeme dönelim yavaş yavaş.
0: Tabii ki.
1: Videolarımız var. Konu başlıklarımız çok çarpıcı. Bir Fenerbahçe taraftarı Arda kardeşleri gafil avladı diye bir videomuz var mesela.
0: Ya onu evet bir tane duydum.
1: Arkadaşlardan rica edersek onu ekrana verebilirlerse.
2: Arda kardeşler. Fenerbahçe'den çaldığınız puanlar.
3: İstediğini konuşalım da çekmeye utanmıyor.
2: Yok yok. Buyur.
0: Arda kardeşler, Fenerbahçe'den aldık.
1: Yalnız hitabın böyle ikinci saniyesinde falan değil, ben yavaş yavaş.
0: Değil mi? Bir şey mi olacak?
1: Bir etrafa bir bakalım.
0: Tabii tabii. Ya olacak bunlar. Yapacak bir şey yok. Fiziki müdahale olmadığı sürece bu takılmalar olacak. Arda kardeşler de kusura bakmasın yani biraz. Öyle bir kariyer inşa etti ki kendisine.
1: Evet
0: biraz. Yani bitirir bitirmez oyuncu menajerine başlaması da bence felaket bir
1: abi,
0: şey.
1: Abi o maalesef yani.
4: Reklam. Merhaba ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere geldi.

0: Herkesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sulan da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek.

Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol!

0: Detaylar tvbu.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
3: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçen

0: Bu aralar kömbüye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes kömbüye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Reklam bitti.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem başlıyor.
4: Türkiye'nin spor radyosu 92.2 frekanslarından Radyo Gol'den ben Çağatay Çıtlak radyoları başında yepyeni umutlarla yeni bir haftaya girerken takvimlerini şöyle bir bakalım. 15 Haziran 2026 pazartesi gösterdiği bir günden ve Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemden hepinize merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir diyeceğim ama tabii milli takım karşılaşmasıyla birlikte pek de iyiyiz denemez. Türkiye radyolarında kendi saatinin en çok dinlenen spor programında bugün sizlerin günü biliyorsunuz. Hafta boyunca Çağatay Hocam telefon ne zaman alacaksın, ne zaman bağlanabileceğiz ve ne zaman bizleri de konuşturabileceksin sorularının yanıtı işte o gün bugün. Söz milletin, söz sizlerin, söz Radyo Gol'ün en güzel insanlarının. 0212 273 10 10, tekrar ediyorum, 0212 273 10 10'da yaklaşık 2 saat boyunca Türkiye'nin ve Avrupa'nın dört bir yanından telefonlarınızı bekliyorum. Bugün mikrofon sizde, telefonlarınızı hazırlayın, sesinizi bütün Türkiye duysun istiyorum. Bugün konuşan biz olmayacağız, bugün yorum yapan sizler olacaksınız. Bugün gündemi stüdyodan değil, sokaktan, tribünden, evlerinizden, iş yerlerinizden, arabalarınızdan sizler belirleyeceksiniz. Evet, dediğim gibi milli futbol takımımız 24 sene sonra büyük umutlarla yola çıktığımız Dünya Kupası'nda maalesef Avustralya'ya boyun eğdik ve mağlup olduk. Instagram üzerinden maç sabahı ve maç esnasında da birçok dinleyicimiz bana yazdı. Onlarla yazıştık, sohbet ettik ve zaten maçtan sonra da o moral bozukluğuyla uykuda uyuyamadım. O ayrı bir şey. Bugün de istiyorum ki 0212 273

0: Avustralya size göre neden mağlup olduk? Neden bu şekilde yenildik? Yanlış bir 11 tercih mi oldu? Teknik direktör hatası mı oldu? Futbolcuların performansı mı bunu belirledi? Sıcaklık, saat farkı ya da başka dış etkenler mi olduğuna inanıyorsunuz? Neydi sizlere göre yenilmemizin başlıca nedeni ya da nedenleri? Bunları konuşalım. Bundan sonraki Paraguay maçında nelere dikkat etmeliyiz? Bu maçı nasıl kazanmalıyız? Belki söylemek istediğiniz bir cümle ya da cümleler vardır. Belki içinizde kalan sistemler. İşte o gün, bugün dedik, tam zamanı. 0212-273-1010 arayın, canlı yayınımıza bağlanın. 2 saat boyunca bu stüdyonun kapıları sonuna kadar açık. Bu mikrofon sonuna kadar sizlerin, bu kürsüde milletin. Ve unutmayın, siz aradıkça Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programı daha da büyüyor. Siz konuştukça bu yayın güçleniyor. Ve siz yanımızda oldukça Radyo Gol daha da yükseliyor. 0212-273-1010 bir anda. Da mesajlarınız da geliyor. Yaşar Bey demiş ki, Çağatay Hocam hoş geldin. Hayırlı haftalar. Ben milli takımla ilgili şunu söylemek istiyorum. Çocukların çok fazla üstüne gitmemek lazım. Biz zoru seviyoruz. Tam destek olmamız gereken bir milli takımımız var. Eleştirileri çok ağır buluyorum demiş. Yılmaz Bey'e çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, kolay gelsin mesajları var. Evet. Ya ben biliyorum, hep bana fotoğraf atıyorsunuz. Sabahın 5'inde 6'sında ben Kalamış'ı da biliyorum, Üsküdar'ı da biliyorum. Her yerden her türlü fotoğrafı aldım. Hakikaten bu insanlara da yazık. Yani sadece kendim için konuşmuyorum ama insan üzülüyor. Çünkü bir umut görmek istiyor, bir ışık görmek istiyor. Gerçekten harika binlerce insan var. İşte tatil beldelerinde var. Bir sürü belediye meydanları kocaman ekranlar açıyorlar. İnsanlar bir araya gelsin, birlik oluşsun diye. Tarkan'ın söylediği gibi bir oluruz yolunda diyoruz ama maalesef onu sahada göremiyoruz. Kağıthane'den Bafralı Oktay Bey, şu güzellik kareye yazık oldu. Sabahın altısında oradaydık diyorlar. Evet, Yılmaz Bey, defansımız yok, daha önce bunları konuştuk. Burada arkaya atılan toplar her zaman bizim için sıkıntı dedik. Bunu teknik ekip neden görmüyorlar diyor. İsimlerinizi yazarsanız çok sevinirim. Sedat Bey diyor ki, teknik direktörün hatası olarak nitelendiriyorum Çağatay abi. Bir de futbolcularımızın ciddiyetsizlik gözlerine okunuyordu. Bu tabloya biraz daha odaklansaydık belki daha farklı şeyler koyabilirdi. Milli takımımız demiş. Hiç vakit kaybetmeden, çünkü telefonlar başladı. Sizleri de dinlemek sizleri bekletmek istemiyorum. Dinlemek istiyorum. Sonu 11 ile biten dinleyicimiz var. İlk telefonumuzla başlayalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Sizi tanıyarak başlayalım.
1: Selamun Aleyküm Çağatay abi, ben İstanbul Gazi Osman Paşa'dan Ahmet. Sesim geliyor değil mi abi?
0: Geliyor Ahmet Bey, buyurun.
1: Bu arada nasıl oldun abi?
0: Tekrar çok teşekkür ediyorum, hiçbir sorun abi. Yok. Sağlara döndük, zemin radyo dinlemeye elverişli. Mikrofon sende.
1: Abi teşekkür ederim, Allah razı olsun. Allah bir daha eksikliğini göstermesin abi.
0: Amin, amin, aman dikkat edin siz de sağlığınıza.
1: Abi öncelikle direkt ben konuya giriyorum. Ben Cuma günü Doğan abinin yayınına bağlandım. Ben dedim ki, abi ben Romanya maçını izledim, Kosova maçını da izledim. Ben 37 yaşındayım abi. Ben kendimce bir analiz yaptım. Dedim ki, abi dedim, Barış Alper dedim, sol açıkta oynayamaz milli takımda. Çünkü pas verme yeteneği kısıtlı abi. Yani dar olan pası yapamıyor. Kapalı savunmalara karşı çaresiz abi. Hiçbir şey yapamıyor. Ondan sonra abi Kerem için de dedim ki, abi Kerem Galatasaray'da oynarken de sol açıkta top aldığı zaman adam önü dönük pas veremiyordu ki abi. Yani arkası dönük nasıl pas versin bu adam? Yani onun da yetenekleri belli. Ayakları yani o kadar iyi değil abi. Yani ben öyle söylemiştim Doğan abiye. Hatta dedim ki, abi dedim orta sahamız dedim çok pasif kalıyor dedim. Hakan, Arda, efendime söyleyeyim Orkun. Yani bunlar dedim hücumcu olabilir. Yani ama dedim abi fiziki mücadelede yani top kapma oyununda yani başarısızlar bana göre abi. Yani fizik olarak kötüler. Yani abi ileriyi de yapamadılar, geriyi de yapamadılar bana göre. Çünkü Durağan oynuyor abi. Hakan Çalhanoğlu da, Orkun da. Ondan sonra defans için de ben söyledim abi. Dedim Abdülkerim dedim çok yavaş abi. Yani hiç kademeye de giremiyor abi. Orada yediğimiz ilk golde kademeye girmesi lazım. Abi öyle bir kilo almış ki benim gözümde. Yani şey gibi abi. Nasıl söyleyeyim? Ağır siklet boksörler gibi abi. Yani tabiri caizse öyle

0: söyleyeyim. Yani bilmiyorum ama bu defansla biz çok gol yeriz. Meyrek de abi Arabistan'a gittikten sonra ya bence çok düşmüş abi. Yani bilmiyorum adam öyle bir çalım attı ki içinden mi geçti ne yaptı anlamadım ben. Bilmiyorum abi yani bence Can Uzun'un forvette oynaması lazım bir dahaki maçta. Sol açıkta kesinlikle Kenan. Sağda da bence Yunus Akgün'ün olması lazım abi. Yani orta alanda da abi Hakan, İsmail bir de şey olabilir mesela Orkun da olabilir abi gene ama yani forvetle kanatlar bir şekilde olması lazım. Ben öyle düşünüyorum. Bu arada seni dinleyen abim var arkamda çalışıyor Soner abi beraber çalışıyoruz. Sana selamı var abi.
1: Aleykümselam. Ben benden de çok buradan. Selam söyle değerli kardeşimize.
0: Abdullah Bal kardeşim var. O da dinliyor abi. Bağlayacağım deyince tamam abi açalım hemen dediler. Fikirlerim bunlar abi. Bilmiyorum ben böyle söylerim. Valla benim dediğimde de çıktı gibi abi. Bilmiyorum yani. Şimdiden herkese hayırlı günler diliyorum abi. Sana da iyi yayınlar. İnşallah bir dahaki maç kazanırız abi. Öyle diyeyim yani.
1: Çok teşekkür ediyoruz Ahmet Bey. Yayınımıza bağlandığımız için ilk telefonumuzda sizinle birlikte geldi. 0212-273-10-10'da hiç vakit kaybetmeden yine sizlerin telefonlarıyla devam etmek istiyorum. Birçok mesaj var. Onların hepsinde değineceğim isimlerinizle birlikte. Merak etmeyin sonu 58'de biten dinleyicimiz. Merhaba, hoş geldiniz. İyi haftalar diliyorum.
2: Merhabalar Çağatay Hocam. İyi yayınlar Bakırköy'den Sivas İlhan'ı ben. Evet. Başta milli takımımız olmak üzere tüm Türkiye'deki herkese haftası iyi geçsin inşallah. Bir kaza oldu ama bu milli takım bizi 24 yıl sonra Dünya Kupası'na götüren bir kadro. Biz onlara inanıyoruz, güveniyoruz. Allah'ın izniyle de onlar gerekeni yapacaklar. Karamsarlık var. Tüm Türkiye'de dinliyorum, izliyorum radyoları, görsel medyayı. Yazılı medyayı ama merak etmesinler. İnanalım bizim çocuklar gerekeni yapacaktır. Hiç kimse endişeye mal olmadan Montella'da çocuklar da Allah'ın izniyle başaracaklar. Eleştirmek çok kolay. Buradan konuşmak çok kolay. Onlar neler yaşıyor? Nasıl çalışıyorlar? Montella onlarla beraber. Yani ne bileyim bana biraz buradan eleştirmek çok basit geliyor. O yüzden biz sadece dua edelim, inanalım, destekleyelim. Başka da bir şey demiyorum. Herkese iyi yayınlar. Herkesin işi gücü rastlıyor.
1: Görüşmek üzere İlhami Bey. Çok teşekkür ediyorum değerli görüşleriniz için. Yine sıradan devam edelim. Hiç vakit kaybetmeden 0212-273-10-10'a bağlanabilirsiniz. Milli takımımızla ilgili düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Sonu 33'le biten dinleyicimiz var. Ona da hoş geldiniz diyelim. Merhaba.
3: Merhaba. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Tanıyalım lütfen sizi.
3: İrfan ismim. İrfan Tüsmengil. Dünya Kupası'na katıldık ve bu önemli bir başarı olarak görülüyor. Aslında sıkıntımız sanırım bu. 24 yıldır Dünya Kupası'na katılmamış bir ülke olmamamız gerekiyor zaten. Bu 24 yıldır katılamamanın verdiği bir vasatlık oluşuyor üstümüzde. Diyoruz ki ya işte ilk maçtır sıdır. Tabii ki kimse kimseye hakaret etmemeli. Yapıcı eleştiriler olmalı. Bunlar da hemfikiriz. Hiçbir milli takım değil. Dünyada hiçbir takım her maçını zaten kazanmıyor. O yüzden futbol bu kadar seviliyor. Ama mesele şu, yenilmek değil. Doğru kadroyu kurmayan bir hoca olursa, aday kadro açıklanmazsa, hakkı olan futbolcular aday kadroya getirilmeyip, bazı kulüp ilişkileriyle bu işlerin olduğu halk, millet tarafından görülüyorsa, Avustralya gibi bir takımın, toplam değeri belli olan bir takımın,
1: 77 milyon euro.
3: Oyun sistemi bariz netken, o kadar açık ortadayken, Kerem gibi bir oyuncuyu ön tarafta o stoperlerin arasında yok etmenin, onu değersizleştirmenin hiçbir anlamı, kıymeti, mantığı yok. Biz niye eleştiriyoruz? Yenilmelerin değil. Siz profesyonel futbolcularsınız. Sözleşme zamanı geldiğinde ya da milli takımda prim konusu muhabbeti olduğunda hepiniz muhteşem profesyoneller oluyorsunuz. Montella dünyanın en çok kazanan teknik direktörlerinden biri olduğuna eminim. Futbolcularımız içinde net geliri dünyadaki birçok futbolcudan daha fazla olduğuna eminim. Buralara gelince hepsi profesyonel ama başta hoca olmak üzere sahada gerekli mücadeleyi vermediklerinde hamama giren terler. Biz bu ince insanın bir vasatlığa alıştırın. Biz yıllardır gitmiyoruz ne yapalım bu sene gittik diye. Bütün maçları yenilelim. Bu bize bir tecrübe oldu. Öyle bir mantık yok.
4: sırf bir yere gidiyorsa orayı sonuna kadar zorlar. Biz bu vizyonda olmadığımız için böyle saçma sapan konuşmalarla aşağıya çekiyoruz. Biz bir kere neden Maradona'ya sordular zamanında. İtalya futbolu, Avrupa futbolu alışabilecek misin, ne düşünüyorsun? O da dedi ki burada top yuvarlak değil mi? Neymiş? Tecrübeniz yokmuş. Niye? Dünya Kupası 15 kişiyle mi sahip duruyor? Korner farklı bir yerden mi atılıyor? Böyle böyle saçma sapan şeyler. Futbolcularımız etkileniyormuş da bu bir tecrübeymiş de. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorlar ya. Dünyanın en önemli turnuvalarında. Hepsinde, birçoğu da. Oradan daha mı zor yani? Dünya Kupası'nda Avustralya'ya karşı gol pozisyonuna girmek. Ama sen kaleciyi oynamayan kalecilerden alırsan orada bir tek Uğurcan hak etmiştir. Ben Fenerbahçe olarak söylüyorum. Sert Günok ne oynadı? Altay ne oynadı da orada? Bir kalecinin oynamaması demek zaten maç ettiği demek, asla aday kadroyla adının bile geçmemesi lazım. Hoca olarak da monitör edeceksin ki Altay'a. Kardeşim oynayacağım bir kulübe git. Bunu duyuyoruz bakın milli takımların hocalarından. Yoksa ben seni alamam. Kalitene güveniyorum ama yani işlemeyen demir pas tutar. Sen kalecisin. Bu konuşmayı yapmıyorlar. Yedek olan adam bile geleceğini biliyor. Niye? Sahip çıkan adam enayi mi? Stoper adil. Ne yapması gerekiyor Konya'daki adilin? Ağzıyla kuş mu tutması gerekiyor? Stoper olarak 15 gol falan mı atması lazım?
1: Adil Demirbağ'dan bahsediyoruz değil mi?
4: Evet. Ne yapması lazım peki? Öyle adaletsizlik olur mu ya? Berke Özer ne yapması lazım? Ne yapması lazım ya? Bana biri anlatsın. Berke Özer kaleci Fransa'da yılın kaleci seçilmiş. En kaç maç, 7 maç mı gol yememiş üst üste. Rekor mu kırmış? Penaltılar çıkarmış. Ne yapması lazım bu adamların ya? Ondan sonra saçlarıyla, başlarıyla daha biz buraya geldik olduk. Amerika'yı gezmeye mi gittiniz siz? Hayırdır? Hepiniz pazarlığa gelince, prime gelince, maaşa gelince koşacaksın, mücadele edeceksin. Adam gibi oynayacaksın. Öyle bir dünya yok. Biz ilk defa gidiyoruz. Bununla yetinelim. Bu bize tecrübe oldu. Allah Allah. Öyle bir dünya yok ya. Kim bunu uyduruyor ya? WhatsApp'ta alışmışız. Sırf olarak gideceğiz oraya. Elimizden gelen en iyisini yapacağız. Mücadele edeceğiz. Ama kalkıp da yenildiğimiz zaman da ya bize tecrübe oldu. Biz 24 yıldır gitmiyoruz. Ne yapacağız o zaman? 24 yıldan mı bekleyeceğiz? Bu kafayla. Bekleriz. Biz bu kafayla bekleriz. Hakem gönderemeyiz. Futbolcular kafalarına göre seçilir. Kaan Ayhan. Daha yılın içerisinde göbeği konuşuluyordu bu adamın. Göbeği konuşuluyordu ya Galatasaray'da. Bu adamın niye göbeği var diye. Trabzon'daki sol bek Mustafa. Ne yapması lazım çocuğun? Bunlar menajerlerle, kulüplerdeki ilişkilerle, milli takım. Ya ülkemiz maalesef her konuda böyle gözümüzün gördüğü hak edene değil de hak etmeyen adamı koyuyorsunuz ya. Öyle iş mi olur ya? Ondan sonra da başkası da bu bize tecrübe. Biz buraları bilmiyoruz, yeni öğreniyoruz. Sanki 11 kişi oynanmıyor sahada. Kaleci, 2 tane kaleci oluyor Dünya Kupası'nda. O yüzden gol atamıyoruz. Neyse çok uzatmayayım lafı. Öyle saçma sapan yorumlar görüyorum. Kimseye hakaret etmek gibi kimsenin hakkı yok. Ama eleştirileceklerini bilmek zorundalar. Dünyanın parasını alıyorlar. Kazanıyorlar. Profesyonel futbolcular bir milleti temsil ediyorlar. Hoca da, ben hocayı kovardım mesela. Yıllardır forvetsiz oynatıyor bu adam. Ne yapmaya çalışıyorsun kardeşim? Niye forvetsiz oynuyoruz? Yani Kerem Aktürkoğlu'nun ne günahı var? 1.98 adamların arasına atıyorsun. Her maçta bunu yapıyorsun ya. Adana Demirspor'u da böyleydi bu adam. Böyle bir mantıksızlık. Hangi hoca yapmış bunu? Bana Dünya Kupası'nda bir tane hoca gösterin ya. Forvetsiz sıranı. Forvet oynamıyor bu adam ya normalde. Barış da oynamıyor. Ya Barış'ı oraya atsaydık. Ya niye Barış'ı atıyoruz oraya?
1: Evet İrfan Bey, toparlamanızı rica edeceğim.
4: Bertu Yıldırım'ı niye almıyoruz? Neyse uzatıyorum. Kusura bakmasın arkadaşlar. İyi günler diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Bu arada hani şu bilgiyi de verelim. Diğer milli takımlarda bir prim sistemi yok. Ama benim bildiğim kadarıyla da Dünya Kupası'na giderken futbolcularımıza 500'er bin euro bir prim verildi diye biliyorum. 0212 273 10 Instagram Çağatay Hoca adresinde gelen mesajlardan da yine okuyayım. Orada da çünkü birikiyor. İlhan Bey'in bir mesajı var. Çağatay Hocam uzun zamandır ekranda göremedik ya da biz denk gelemedik. Televizyon yayınınız ne zaman? Çok teşekkür ediyorum bu soruyu da sorduğunuz için. Yarın sabah HT Spor'da Habertürk ekranında.

0: yayınlarında sabah 10-15 ile 11 arasında canlı yayın konu olacağım sevgili Ayça Kaçmaz'ın. Tekrar ediyorum, sabah 10 çeyrek ile 11 arasında canlı yayın konuyum HT Spor'da. Arkasından da zaten saat 14'te Türkiye'nin Spor Radyosu'nda sizlerle birlikte olacağız. İsimlerinizi yazmanızı da rica ediyordum. Cem Bey'in bir mesajı var. Fizik gücü yüksek ve bize göre daha iri olan ve 11 kişi kapanmış bir takıma gol atmak zaten çok zordu. Uzaktan şutlar denedik, olmadı. Ceza sahasına gereksiz ortalar yapıldı. Belki topu onlara vererek oynamak gerekirdi ve birçok olumlu ataklarımız bu şekilde oldu. Topu onlara vererek oynamak da fiziksel güç istiyor tabii. Orta sahada bu kadar bireysel yetenek yerine güçlü topa basan futbolcu profiliyle olabilirdi. Kadro dizayn edilirken biraz fazla popülist bir 11 olduğunu düşünüyorum demiş. Çok telefon var. Hatta evet, 50-60'ın üzerinde oldu. Hiç vakit kaybetmeyelim. Sonu 60'la biten dinleyicimize de merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında Söz Milletin.
1: Çağatay Bey merhaba, kolay gelsin.
0: Merhaba, hoş geldiniz. Tanıyalım sizi lütfen.
1: Hoş buldum. İstanbul'dan Ozan Ceylan benim ismim.
0: Buyurun Ozan Bey.
1: İlk önce taraftarlara ve tabiri caizse vatandaşlara mikrofonunuzu açtığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Diğer arkadaşlarım adına da. Şimdi tabii ki de maçta talihsiz bir mağlubiyet aldık. Üzüldük. Biraz keyfimiz kaçtı. Tabii maçtan sonra çok da fazla gün keyifli geçmedi. Ben de tabiri caizse belediyelerin belirlemiş olduğu noktalarda izledim maçı.
0: Neredeydiniz?
1: Eşimle birlikte. Biz Çekmeköy'de izledik maçı. Hı
0: hı. Kaç kişi vardı Ozan Bey?
1: Yaklaşık 1000 kişinin üzerindeydik. Belki daha fazlaydı. Burada benim dikkatimi çeken bir husus oldu. Maçın skorundan tamamen maçın skorunun dışında. Hı hı. Taraftarlarımızın üzerinde ben milli takım forması göremedim, göremiyorum. Bende de yok. Ben de bir kendime eleştiri yapayım. Almak istiyorum. İnternete giriyorum. Fiyatların bu kadar yüksek olmasının nedenini, sebebini hiçbir şekilde anlamıyorum. Bir anlam veremiyorum. Dün Almanya Kurasao maçını izliyorum. Almanya taraftarlarını geçtim. Kurasao taraftarlarının hepsinde kendi milli takımlarının forması var. Ulaşabiliyorlar demek ki. Ekonomik anlamda bu tür ürünleri alabiliyorlar. Ama ben asgari ücretin biraz üzerinde çalışan bir vatandaş olarak gidip 6000 TL verip milli takım formasını alamıyorum. Bu gerçekten beni üzüyor.
0: Çok haklısınız.
1: Ve derinden yaralıyor. Onun dışında bir husus daha dikkatimi çekti. Dün kameralara şöyle bir görüntü yansıdı. FIFA başkanıyla bizim Türkiye Futbol Federasyonu başkanının yan yana oturup hiçbir kelime konuşmamaları ve bize bunun yansıması bir bence çok hoş bir görüntü olmadı. Ve üçüncüsünü de söylemek istiyorum. Ben bunu uzun zamandır, yıllardır arkadaşlarımla sohbet ortamlarında konuşuyoruz. Biz Şenes Erzik gibi bir futbol adamını Türkiye Futbol Federasyonu'nun başına başkan olarak koyamadıysak bize de yazıklar olsun. Umarım ilerleyen maçlarda istediğimiz skorlar alırız ve gruptan çıkarız. Kolay gelsin.
0: Çok teşekkürler Ozan Bey, yayınımıza katıldınız ve bağlandığınız için. Sonu 22 ile biten dinleyicimize merhaba diyelim araya gitmeden önce. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba.
0: Buyurun, tanıyalım sizi.
2: Onur, ben İstanbul'dan arıyorum. Öncelikle size teşekkür ediyorum. Yani şu ana kadar yayına bağlanan arkadaşları dinledim. İlk bağlanan arkadaşımız sağ olsun Türkiye'nin 80 milyon teknik direktörümüz var. Abdülkerim'den girdi, Hakan'dan çıktı, Kerem'den girdi, Barış'tan çıktı. Arkadaşlar, bu çocuklar bizi buralara getirdiler. Hepimizin sıkıntılı olduğu, bazen beceriksiz olduğumuz anlar olabiliyor. Tabii ki çok üzücü. Tabii ki beklentilerimizin altında bir futbol maalesef. Ama bunlar olabiliyor. Ama öyle bir duruma geldi ki 7 dakika konuşan bir arkadaşımız vardı. Yani aynı şeyleri tekrar edip durdu. Ben orada biraz size de sitem edeceğim. Hani 60'a yakın telefon bekliyor ve hani bu kadar uzun konuşmaları bir tekrara düşüyorlar. Öfke içerisindeler, üzüntü içerisindeler. Anlıyorum ama daha bir maç oynandı ve iki maç var. 24 yıl önce de grup aşamasında bayağı sıkıntı.

0: sıkıntılı sonuçlarla gruptan çıktık. O zaman da Şenol Güneş'i yerden yere vurdular. O zaman da takım elbisesinden diksiyonuna kadar her türlü eleştiriyi yaptılar. O zaman da Ümit Davala, Hasan Şaş eleştirildi, yerden yere vuruldu ama dünya üçüncüsü olduk. Montella'nın yanlışları vardır. Kerem'in forvette 1.90'lık iki tane stoperin arasında kaybolması vardır. Hata yaparak bazı şeyleri düzeltebiliriz. Ben bu milli takıma güveniyorum. Bu kadar eleştirisel, bu kadar vatan milli Sakarya işte mahvolduk, öldük, bittik gibi bir duruma getirmelerine anlam veremiyorum. Sonuçta futbol bir oyun. Bence açıp bir baksınlar. Bu Dünya Kupası'na katılamayan hangi devler var? Ben kısaca sayayım. İtalya, Şili, Nijerya, Polonya, Galler, Danimarka. Danimarka biliyorsunuz Avrupa şampiyonu olmuş bir takım. Yugoslav futbolunun en büyük temsilcisi Sırbistan, Kamerun, Costa Rica, Rusya. Bu Avrupa Dünya Şampiyonası'na katılamayan ülkeler. Türkiye 24 yılda bir katılıyor. Ya tecrübe ediniriz falan. Şimdi bakın Avustralya'nın katıldığı grup, Avustralya son 5 Dünya Kupası'na katıldı. Tamam, oynadığı takımlar ve oynadığı gruplar çok düşük ve vasat takımlarla oynuyor. Şimdi unutmayalım, Türkiye Avrupa'dan geliyor. Katılması en zor olan bölgeden katılıyor. Ve bu Dünya Kupalarına gelirken de çok ciddi rakiplerle oynuyor. Hangi takım İspanya ile aynı gruptan çıkabilirdi? Ya o yüzden biraz daha optimist olalım arkadaşlar. Teknik direktör değiliz hiçbirimiz. Futbolcu da değiliz. İşte sözleşmeler imzalıyorlar, paralar alıyorlar, hak ediyorlar, alıyorlar. Siz de çalışın, siz de futbolcu olun, alın diyorum eleştiren arkadaşlara. Sonuna kadar Türkiye'nin yanındayız, sonuna kadar takımın yanındayız. Ben gruptan çıkacağımıza inanıyorum. Hayırlı günler diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz Onur Bey, yapıcı eleştirileriniz için de.
0: Rica ederim, iyi günler.
1: Evet, bir araya gideceğiz mi? Vaktimiz var mı bir telefon daha almak için? Dinleyicilerimizi bekletmeyelim çünkü bu kadar arıyorlar. Onlar da bağlanmak istiyorlar. Tabii ki siz konuşacaksınız. Sonu 09'da biten dinleyicimize de merhaba diyelim. Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programındasınız. Söz Milletin Köşesi'nde.
2: Merhaba Çağatay Bey, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler, buyurun tanıyalım sizi.
2: Ben Ercan, İstanbul'dan arıyorum. Az önceki konuşmanıza teşekkür etmek istiyorum. Yani gerçekten çok güzel konuştu. Yani en diyeceğin kelimenin çoğunu da söyledi. Çoğu konuda haklı. Tek eksik olan noktamı şu. Yani Montella'yı eleştirmek zorundayız. Doğru yapanları nasıl takdir ediyorsak yanlış yapanı eleştireceğiz ki. Yanlışını görmesi lazım. 24 yıl sonra katılmıştır Dünya Kupası. Gerçekten şansımıza zor bir gruptan geldik. İspanya bizim grupta ya. Bundan ötesi var mı? İspanya'ya iki maç oynamışız. Birinde ben kaza diliyorum. Farklı bir ikincisine sahayı dar etmişiz. Ve berabere kalmışız. Bu çocukları anlamına eklemiz gerekiyor. Bu birincisi. İkincisi de Şenol Güneş 2002 ben çok iyi hatırlıyorum. İlk yenimiz takım Brezilya'ydı. Yenebilirsin Brezilya ve hakem sayesinde yüzünden yenildik. Ama ikinci maçımız Costa Rica'ydı. Ya da Çin'di, yanlış söyleyeyim. Berabere kaldık. Orada çok eleştirdim. Çin ile Avusturya maçı aynı. Nedeni şu. İkisi bizim rakibimiz değil. Bir yanlışla başladı Montella. Yanlışını görüp düzeltmedi. Üstüne büyük yanlışlar. Eleştiri bu. Şimdi önümüzde iki maçımız var. Paraguay ve Amerika maçı. Normal şartlarda bizim bu kadromuz kağıt üstünde Paraguay'ı da yener, Amerika'yı da yener. Ama doğru kadro tercihini yaparsa seçici futbolcularda bir sıkıntı yok. Çünkü o futbolcularla 3 senedir oynuyor. O futbolcularla Avrupa şampiyonu değil, o futbolcularla Dünya Kupası'na gitti. Ligdeki performansı yapan futbolcularla değil. Oradaki ne vereceğini bilmiyor. Elimdekini bildiği için çağırdı. Çağırdı futbolcuların hiçbirine de ben laf söyleyemem çünkü o teknik direktör. Ama yanlışını görüp, doğru kadro kurup uygularsa Türkiye'yi mutlu edecek. Ve mutlu etti. Şimdiden de teşekkür ediyorum. Ama bu gruptan çıkarsa daha mutlu edecek. Montella'yı ve kardeşlerimizi destekleyelim lütfen. Ne sonuç olursa olsunlar. Biz buralara zar zor geliyoruz. Biz kolay değiliz. Bizi sevmiyorlar. Biz Türk'üz çünkü. Biz Türkiye'yiz. Bizi her yerde engellemeye çalışıyoruz. Biz onlara rağmen gidiyoruz. O yüzden bu çocuklar alnına öpsünler. Ama yanlışını da söyleyelim. yayınlar.
1: Çok teşekkürler Ercan Bey, yayınımıza katıldığınız için. Evet, bir kısa araya gideceğiz. 0212 273 10 10'da Avustralya'ya size göre neden mağlup olduk? Bunun sebepleri neydi? Milli takımımız grupta kalan iki maçta nasıl sonuçlar alır? Sizlere göre belki söylemek istediğiniz cümleler vardır. Belki içinizde kalan o sistemler vardır. İşte bugün o gün, tam zamanı, pazartesi günleri Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında Söz Milletin köşesinde ben istiyorum ki kalan son 1,5 saatimizde yine sizler bağlanın, sizler konuşun. 2 saat boyunca yaklaşık mikrofon da sizde, söz de sizde. Lütfen bizlerden ayrılmayın, çünkü kısa bir aranın hemen ardından yine sizlerin telefonları ile devam edeceğiz.
3: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem devam edecek.
4: Reklam.
5: Hedefe ulaştınız.
6: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
7: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
8: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: Reklam bitti.
9: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
4: Reklam.
8: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: Reklam.
10: Petrol ofisine gidenler depoyu maksimumluyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntı

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: içinden geçene, beni anlayan,
1: her işimi anında çözen,
0: hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Reklam bitti. Yarış başlıyor.
3: Bir numaralı altın göz box gerisindeki son isim

0: yerini alıyor. Start verildi ve Bursa'da günün ikinci koşusu başladı. 4 numaralı Balay Kızı rakiplerinin 2 boy gerisinde koşuya başlayabildi. Koşunun liderliği için dıştan atak yapan 3 numaralı Astakos başa geldi. 9 numaralı Dinamiko da içeride tempo artıran isimlerden. 2,5-3 boy kadar geride 15 numaralı Zühal Yıldızı onun 1,5 boy gerisinde. 12 numaralı Güçlü Beygülü 2 boy geride içeride 7 numaralı CD'de. Onun dışında 1 numaralı Altın Göz 2,5 boy kadar geride. Orta kulvarda 10 numaralı Elif Nisa 1,5 boy kadar geride. 13 numaralı İcral Hanım onun yarım boy gerisinde. Dış kulvarda 14 numaralı Kızıltan Hanım sırasıyla safkanlar son 600 metreye girdi. 9 numaralı Dinamiko'nun liderliği sürüyor. 2 boy gerisinde 3 numaralı Astakos var. Ondan 2,5 boy kadar geride 15 numaralı Zühal Yıldız'ı sırasıyla son düzlüğe çıkıldı. Son düzlüğe çıkıldıktan sonra 9 numaralı Dinamiko'nun dışına geldi 3 numaralı Astakos. Aradaki farkı azaltmayı başarıyor. Onların 1,5 boy kadar gerisinde de 15 numaralı Zühal Yıldız'ı var. Bu şekilde safkanlar 200'e girerken 9 numaralı Dinamiko da rakiplerine liderliği kaptırmadı. 200'de de 3 boy farkla önde liderliğini sürdürüyor. 15 numaralı Zühal Yıldız'ı ikincilikte gerilerden içeriden Argıtanlı Şengül'ün gerilerden Boluraz'ın çabaları olsa da 9 numaralı Dinamiko kazanıyor. 5 numaralı Boluraz ikinci, 2 numaralı Argıtanlı Şengül üçüncü, 15 numaralı Zühal Yıldız'ı dördüncü, 7 numaralı Cedi'de de yarışı 5. olarak tamamladı. 9 numaralı Dinamiko Mahmut Turan'la kazandı. 13 numaralı İcral Hanım'la ikili start aldı.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam ediyor.
3: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde sizler konuşacaksınız dedik. Söz milletin dedik bugün. Tekrar ediyorum 0212 273 10 söylemek istediğiniz milli takımla ilgili paylaşmak istediğiniz duygu ve düşünceleriniz için İletişim kanallarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Bir yandan da sizlerin mesajlarını okuyorum tabii. Bugün çok çok önemli bir basketbol karşılaşması var. Onun da haberini verelim. Saat 20'de serinin ikinci karşılaşması olacak. Ülker Spor Arena'da oynanacak. Fenerbahçe-Beşiktaş basketbol karşılaşması var. Yine gelen mesajlardan bakıyorum. Çağatay Hocam bu akşam ne izleyeceksin diye. Saat 8'de Fenerbahçe-Beşiktaş basketbol maçını izleyeceğim. Belki... Ülker Arena'ya da gidebilirim. Şu an henüz bir program belli değil ama saat 19'da İspanya Yeşil Burun Adaları maçı var. O maçı da çok izlemek istiyorum. Daha karar vermedim. Yani oradan mı oraya geçerim ya da maçı ayrıca bir yerde mi izlerim diye. Neyse sizleri bekletmeyelim çünkü çok telefonumuz var. 0212 273 10 10'da lütfen arayın, duygularınızı paylaşın. Instagram Çağatay Hoca adresimden de yine buradan mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Sonunu tam göremiyorum ama 63'te biten dinleyicimiz yanılmıyorsam. Mikrofonun diğer ucunda hoş geldiniz yayınımıza.
4: Merhabalar.
3: Merhaba, tanıyalım lütfen sizi.
4: Ben şu anda İstanbul'dan arıyorum. Taraftar olduğum kulübü söylemek istemiyorum.
3: İsminizi
4: Türk
3: alabilir miyiz?
4: Türk takımını konuşacağız. İsmim Turgay.
3: Buyurun Turgay Bey.
4: Öncelikle milli futbolculardan o zaman söyleyeyim, Fenerbahçeliyim. Barış Alper'in saçıyla ilgili gündem olması yanlış. O bir gençtir. Olur. Ama onun takımda aksadığını görüp onu oyundan alması gereken, orada benim her zaman bir şeyim vardır, mantığım vardır. Biz hem para hem akıl veriyoruz. Biz Montella'ya para veriyoruz, bu takımı düzgün kursun, düzgün oynatsın diye. Aklı biz vereceksek o zaman onun oradaki konumunu sorgularım. Şimdi ben kendim zamanında profesyonel değil ama amatörce top oynadım. Pivotsuz, santroforsuz bir oyun oynuyoruz. Bana hiç kimse söyleyemez ki 26 tane havadan orta yerine 10 tane derinlemesine Kerem'e, Barış Alper'e, hızlı giden adama veya Yunus'a top attığımızı kimse söyleyemez. Hızlı top oynamıyoruz. Derin arkaya, defansın arkasına top atmıyoruz. Şişirme toplar atıyoruz. Pozisyonumuz 26 tane.

0: Hastaneden 24'ünü adamlar vurmuş. İki tanesine de asfalt kadar biz vurmuşuz. Sahanın kenarında bunu görmeyenler var. Ama biz çocukları eleştiriyoruz. Hayır, taktik yanlış. Eğer ki sizin bu kadar uzun kule gibi, iki tane kule gibi stoperin arasına çeremi koyuyorsanız yerden ve defansın arkasına top atmamız lazım. Atılmayan top için Kerem'i de eleştiriyoruz, Barış'ı da eleştiriyoruz. Kenan Yıldız sakat değilse niye oynamadı? Hadi oynadı, oyuna girdi. Ben seyrediyorum, kendim halı sahada oynasam öyle bir hata yapmam. Ferdi'yi yanına sokuyoruz. Ondan sonra bizim çocuk neydi? Beşiktaş'ta oynayan...
1: Orkun Kökçü.
0: Orkun'u yanına sokuyoruz. Adamlar Orkun'la Ferdi'yi tutmak için iki kişi, Kenan'ı tutmak için üçüncü geliyor. 6-7 kişinin içinde Kenan birini çalınmadı mı ya bizimkine çarpıyor ya geri dönüyor. Halbuki Kenan'ın orayı boş bırakacaksın. Kenan her yakaladığı topta tren gibi geçer. Ama adamı sağa bırakmadık ki. Bizimkilerin hepsi toplandı. Kenan'la al gülüm ver gülüm, al gülüm ver. Bırakın orayı boşaltın. Kenan her topu alıp ceza sahasına girer. Ama öyle bir şey de yapmıyoruz. Hepimiz gibi Montella da seyretti. Skordan sonra arkadaşım bir tanesi diyor ki biz tecrübesiz tecrübe kazandık. Ya biz üçüncülüğü gördük. Dünya üçüncülüğü tecrübe değil mi? Biz geri geri gidiyoruz. Neyin tecrübesini konuşuyoruz? Bana göre sistem yanlış kurulmuş. Baskette ne yapıyor adam? Servis atacak adam oldu mu oyuncu değiştiriyor. İşte ne bileyim sağ presi yapacaksa ona göre. Sistemi oyunu kurmayı bilmeyen bir teknik direktörle bu kadar sonuç alınmadı. Bunu aldılar. Ben gençleri tebrik ediyorum. İnşallah çıkarız. Çıkamazsak onu da o zaman konuşacağız. Herkese iyi günler diliyorum.
1: Görüşmek üzere Turgay Bey, bağlandığınız için teşekkürler. 0212-273-1010'da. Arayın canlı yayında, sizler de duygularınızı, düşüncelerinizi lütfen bizimle paylaşın. Çok mesaj var Almanya'dan, isminizi de evet, Cengiz Han Bey. Türkiye'de milli takım zaten baskı altında, sağlıklı ortam yok, o yüzden saç baş vesaireyle uğraşan olur. Kadro 4 yeni oyuncu şart demiş, cumartesi ilk 11'de saygılarını yollamış Cengiz Han Bey'e, biz de teşekkür ediyoruz. Hiç vakit kaybetmeden yine sizlerin mesajlarıyla devam edeceğiz ama önce telefon alalım istiyorum. Sonu 50 ile biten dinleyicimize merhaba diyelim, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba Çağatay Bey.
1: Buyurun tanıyalım sizi.
2: İsmim Sinan, ben de Galatasaray taraftayım, geçen gün bağlandım, bunu kimsinle de üzüldük, biz de üzüldük, sabahleyin kalktık, destekledik, sonuna kadar da destekliyoruz milli takımımızı. Yalnız bir şeyde bir istirhamda bulunacağım, bu antrenman yapılırken daha önceden dinlediğimiz, seyrettiğimiz yorumcuları bu takım şöyle oynuyor, bu takım böyle oynuyor ve Montella da kendisi söyledi, bu takım da böyle oynuyor, şöyle oynuyor. Acaba diyorum antrenman sırasında, yani kendi milli takımımız antrenman sırasında karşı rakip oyun nasıl oynuyormuş? Oynarken biz forvetlerimizi, hücumcularımızı defans yapıp, yani defansçılarımızı yapıp defansçılarımızı geçmek mi antrenman yapıyorlar ya da ne türlü antrenman yapılıyor bu karşı rakiplerimize karşı? Acaba bilgilendirme yapılabilir mi bu seyreden yorumcularımız, bu yapanlar? Yani ben sporla ilgilenmedim. Mahallede oynadığımız kadar, topu ne kadar biliyorsak orada oynuyoruz. Yalnız bu antrenmanlarda nasıl bir taktik uygulanıyor da karşı rakibi geçmek için, yenmek için ya da gol yememek için, bunu bir öğrenmek istiyorum. Ya da bu öyle, şimdiki iki tane rakibimiz var, birisi Paraguay, birisi Amerika, bununla ilgili bir yorum ya da bu arkadaşlar Abdülkerim veyahut da Melih Demiral veyahut da Mert Müldür veyahut da işte öbür defans oyuncularımız, buna karşı bir, nasıl bir önlem alıyorlar ya da bunu görüyorlar da ya biz bunu biliyorduk, bunları böyle hücum yapacaklarını, böyle yapacaklarını biliyordun da niye önlememizi almadık? Niye biz, yani siz üzüldünüz, yani futbolcularımız üzüldü, biz daha çok üzüldük. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.
1: Görüşmek üzere Sinan Bey. Çok teşekkürler.
2: Kolay gelsin.
1: Saygılarımızı da yolladık. Yine sıradan devam ediyoruz. 0212 273 10 10'da Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında Söz Milletin Köşesi'ne son 62 ile biten dinleyicimiz var sırada. Buyurunuz.
3: Evet hocam, selamlar, nasılsınız?
1: Çok teşekkür ediyorum. Tanıyabilir miyiz lütfen sizi?
3: Uğur Dalkıran ben.
1: Buyurun Uğur Bey.
3: Radyo Dolu severek dinliyoruz. Her zaman dinlemeye devam ediyoruz. Emre abi, Cihan, sizler, Dodo, her zaman böyle sizlerle beraber araçta devam ediyoruz.
1: İyi ki varsınız.
3: Dünya Kupası, milli takım 24 yıl aradan sonra tekrardan Dünya Kupası'na katıldık. Yeni bir jenerasyon, genç bir jenerasyon, yetenekli futbolculara sahibiz. İyi bir teknik direktör demek istiyorum. Ama ilk maçımız bizim için çok sürpriz oldu gerçekten. Yani hem futbolcularımız için, hem teknik direktör için, hem biz taraftarlar için gerçekten bir sürpriz oldu. Ya ülke olarak gerçekten harika hazırlanmıştık. Yani tüm benliğimizle, bedenimizle, ruhumuzla, istek arzularımızla beraber milli takımımızı Avusturya'yla karşılaşması dört gözle bekliyorduk ki böyle de oldu. Yani İstanbul'un dört bir tarafından ve Türkiye'nin dört bir tarafından ve aynı zamanda dünyanın diğer tarafından taraftarlar maçı bekliyordu. Ama Avustralya karşısında ne yazık ki sınıfta kaldık Çağatay Hocam. Ya burada şuna geleceğim. Monte Hocam'ın bence açıkçası ilk 11 tercihi yanlıştı. Şöyle yanlıştı. Kenan oynayabilecek düzeydeydi ki bunu gördük. Kenan mutlaka 11 başlaması gerekiyordu. Bir diğer durumda ise Arda Güler genelde 10 numara pozisyonuna alıştığından dolayı sağ tarafımızdaki Arda Güler'in yalnızlığı ve şey kalması durumu, orta sahaya geçmesi durumu Zeki'yi biraz daha yalnız bıraktı. Oradan da zaten golü yedik biliyorsunuz. Orta sahaya Arda'nın gelmesiyle beraber biz orta sahada çok kalabalık olduk. İsmail, Hakan, Arda ve aynı zamanda Orkun Kökçü'yle beraber orta sahada bir kalabalıklaşma oldu. Orkun da görevini yerine getiremedi, Hakan da görevini yerine getiremedi. Orada iki tane teknik kapasitesi yüksek olan ya Arda olacak ya Hakan olacak. İkisinden bir tanesi orada olacaktı. Yani o zaman biz Arda'yı önde oynatacaksak arkada İsmail'le Hakan kalması bence yeterliydi. Orkun kenarda bekleyebilirdi. Bir diğer durum Kerem Aktürkoğlu. Ya Çağatay Hocam herkes gördü artık. Yani 7 yaşında futbolu yeni yeni öğrenmiş bir insan bile Kerem'in 85 dakika boyunca sahada kalmasını istemezdi. Ya bunu Monte Hocam nasıl göremedi? Ya ben bir antrenörüm hocam. Biz bazen içeride sahada bazı durumları göremiyorken Çağatay Hocam yardımcımız geliyor. Hocam diyor bak Kerem şu an sıkıntı yaşıyor. Bunu oyundan almamız lazım. Ben de yardımcıma diyorum ki evet doğru diyorsun, haklısın, ne yapalım böyle yapalım, onu yapıyoruz. Yani bu yardımcılar hiç söylemedi mi Monte Hocam'a? Yani Barış'ı ikinci yarı oyundan aldın. Barış fiziksel üstünlüğü önde olan bir oyuncu, bunu biliyoruz. Biz ne yapmamız lazım? O zaman bu fiziksel üstünlüğünü kullanmamız lazım. Nerede? Daha önce forvette oynattık. Deniz Gül'e güvenmiyorsam, ki güveniyor da kadroya aldı. Hadi oynatma dua esnada Çağat Hocam. Barış'ı o zaman forvete alalım. Can Uzun gibi harika ayağa sahip olan, hazırlık maçında iki tane gol atmış, asistle oynamış Can Uzun'u ben oyuna almıyorum. Ya burada ben şunu söylüyorum. Monte Hocam bak benim meslektaşım, saygı gösteriyorum ama ne yazık ki burada sınıfta kaldı. Çok yanlış bir kadro ve sonrasında oyuncu değişikliğinde yanlış değişiklikler yaptı ve geç kaldı. Bundan dolayı da ne yaptık? Biz Avusturya'yı bir türlü şey yapamadık, geçemedik. Son olarak şunu söyleyeceğim. Bence biz Paraguay maçında bu maçta oynamış olduğumuz gibi yani full atakla oynamamız gerekiyor. Biraz daha Paraguay'ı üstümüze çekmemiz gerekiyor. Biz üstümüze çekeceğiz ki açık alanlar bulalım ve ardından bizim hızlı oyuncularımızla, Kenan'la, Barış'la, Yunus'la, işte orada Can oyundaysa Can'la beraber biz ne yapacağız? Biraz daha kontra ataklarla bu sefer biz gol bulmaya çalışacağız Çağatay Hocam. Yani benim açıdan düşüncem böyle. Paraguay'da biz kontra atak oyununa geçeceğiz. Yani hep atak olmayacak.
1: Evet. Biraz Uğur Bey, toparlamanızı rica edeceğim. Dinleyicilerimiz çok bekliyor çünkü.
3: Hemen söylüyorum. Şu ana kadar yayına katılanların hepsi haklı. Ben şunu söylüyorum. Eğer Monte Hocam ben Türk'üm diyorsa, ben burada kendimi öyle hissediyorum diyorsa biraz daha duygusunu ortaya katacak ve ne olursa olsun bu Paraguay maçında galip gelecek. Ben bunu söylüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Herkese de İyi günler diliyorum.
1: Görüşmek üzere Uğur Bey, biz de iyi günler diliyoruz. 0212 273 10 10'da

0: mesajlarınız da geliyor. Onlara da değinmek istiyorum. Serhat Bey demiş ki Çağatay Hocam merhaba, benim umudum nerede bitti biliyor musunuz? 86. dakikada Kerim'i aldı ya, maçı kaybettik dedim, 90'da yoksa kazanırdık diye. O da böyle bir yorum yapmış. Sonu 59 değil mi? Yanlış görmüyorum. 59'da biten dinleyicimize de merhaba diyelim. Hoş geldiniz. Dört Büyük Gündem programında Söz Millet'in köşesine.
1: Hoş bulduk Çağatay Hocam. İyi yayınlar dilerim.
0: Tanıyalım sizi.
1: Şimdi isim Kazım. Mert Erden şu an katılıyorum. Galatasaray taraftarıyım. Şimdi hocam şöyle. Yani milli takımın analizcileri mi yok? Bu hocamızın mı analizisi yok? Anlayamadım orasını. Çünkü hani yorumcular bile, amatör olarak yorum yapan yorumcular bile diyor ki bu takımın diyor iki tane diyor özelliği var diyor. Sana diyor iki tane zenci var diyor. Yani ileride oynattı. Hızlı uçak gibi adamlar diyor. Bunlar diyor kontrol hata zorlayacak. Ve kapanacak diyor bütün adam bana. Şimdi burada bizim Can Uzun denen bir teknik kapasitesi yüksek adamımız var. Arda Güler dediğimiz teknik kapasitesi yüksek adamımız var. Kenan Yıldız dediğimiz çok rahat adam eksilten adamımız var. Şimdi bunlarla biz bu takımı delebiliriz. Ama biz ne yapıyoruz? Kanada oyun yıkıyoruz. Hala kanattan gelmeye çalışıyoruz. Doğal olarak da yenilme kaçınılmaz oluyor. Hocam şimdi Galatasaray'dan örnek vermem gerekiyor tuttuğum takımdan. Frankfurt'tan 5 tane yiyen aynı hoca, aynı oyunculardı. Juventus ve Liverpool'da yenen aynı oyunculardı. Yani taktik konusu burada. Sen bu oyuncularla ve oynadığın sisteme göre oyuncularla oynarsan kazanabilirdin. Bence elimizdeki çok rahat bir maçı verdik. Yani Avustralya fizik kapasitesi çok yüksek olan bir takım ama bence teknik kapasitesi çok yüksek değildi. Yani sağa sola pas yaparak değil de daha dikine, daha hızlı bir şekilde adamların başını döndürerek bir şekilde yapalım. Bu turnuva maçları bir golün bile değeri olan bir maç. Ama biz ne yapıyoruz? 1-0 gerideyken 80. dakikada Salih Özcan'la Mert Nezir'i alıyoruz. Turnuvanın en büyük potansiyellerinden Can Uzun denen adamı almıyoruz. Bizim balık baştan kokar Çağatay Hocam. Federasyonumuz diyor ki 10+4 diyor. Gençlere diyor yatırım diyor. Sen önce milli takım hocasını ikna et. Deniz Gül'ü kazanması gerekiyor. Can Uzun'u kazanması gerekirken hala kendisine destek sağlayacak oyuncuları götürüyor. Çok teşekkür ederim bana söz hakkı verdiğiniz için. İyi yayınlar diyorum. Fazla da arkadaşlarım vaktini almayayım. Herkes konuşsun hocam.
0: Biz teşekkür ediyoruz Kazım Bey yayınımıza katıldığınız için. Hiç vakit kaybetmeden yine sıradan devam edelim. Sonu 59'da biten dinleyicimiz değil. Onu aldık. Hemen şöyle üstten bakalım. 76, 78 midir? 78'de biten dinleyicimize hoş geldin diyoruz. Hattımızda mısınız?
2: Buyurun.
0: Evet buyurun.
2: İyi günler Çağatay, geçmiş olsun. Şenol Koyuncu İstanbul'dan arıyorum.
0: Buyurun Şenol Bey.
2: Şimdi yaklaşık bir saatten beri programı takip ediyorum da. Ya şimdi şöyle bir şey var. Maç 22 kişiyle oynanıyor. Bu 22 kişinin Uğurcan hariç 20 kişisi Avustralya'nın sahasında. Bu 22 kişinin de 19 tanesi Avustralya'nın 18'in içerisinde. Burada bunu biz televizyonda gördük. Avustralya bunların 7 tane maç oynamış. Aynı şekilde oynamış. 2 tane gol yemiş. Ve bir çözüm üretmemiz gerekiyor. Yani maç aslında kabak gibi ortada gözüküyor ne yapmamız gerekiyor. O burada birazcık maçı bir gün önceden kafada oynaması gerekiyordu antrenörün. İşte ne yapacağız ne edeceğiz. Hala daha bizim buraya bu maça çıkarken 4 tane defans oyuncusu almamız gerekiyor mu? İşte şunu yapmamız, bunu yapmamız gerekiyor mu diye düşünürken hiçbir şey yok. Yani adamların tekniği, taktiği belli. Avustralya'nın hocası bizi iyi okumuş. Ne yapacağımızı biliyor işte. Kerem koşacak. Arda çalım atacak. Oradan vuracak, buradan vuracak. Gol olacak. Olmuyor. Yani maçı hoca, bizim Türk milli takımın hocası bir gün öncesinden kafasında oynamamış. Oynamadığı zaman da işte ne yapıyoruz? Elimizdeki değerleri değersizleştiriyoruz. Bilmiyorum sen ne dersin bu konuda. Arkaya pas atacaksın diyor. Nereye pas atacaksın? Ben zaten 18'in içerisinde

0: altı pasın önünde oynamıyor. Oraya arkaya, Avustralya'nın arkasına nereye top atacaksın? Attığın top kaçacak kalecinin kucağında. Yani Atan'ın kazanacağı bir maçtı. Onlar attılar, onlar kazandılar diye düşünüyorum. Bilmiyorum, sen ne dersin?
1: Çok teşekkür ediyoruz bağlandığınız için yayınımıza. Şenol Bey, görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.
1: 0-212-273-10-10 vakit kaybetmeden sonu 11 ile biten dinleyicimize merhaba diyelim. Hoş geldiniz. Biz sizi duyabiliyoruz. Buyurun, yayındasınız.
2: Alo.
1: Buyurun.
2: İsmim Ergin Mazat, merhabalar.
1: Hoş geldiniz. Dinliyoruz sizi.
2: Öncelikle size başarılar diliyorum. Yayınınızı dinliyorum, beğeniyorum da. Vallahi şimdi ben ne söylemek istiyorum? Galatasaraylıyım. İsmim Ergin Mazat. Nereden başlayacağımı bilemiyorum. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Bu milli maça bu ülkede 85 bin taraftar hazırlandı. 85 milyon insan taraftar hazırlanmış. Herkes maalesef bizim milli takımımız hazırlanamamış. Herkes konuşuyor. Konuşun kardeşim. Konuşmakta hakkınız. Söyleyenler herkes doğru söylüyor. Ancak ya bu insanlar ne iş yapıyor abi, Allah aşkına ya. Bu kadar hengamenin içerisinde bir federasyon başkanı kalkar da derse ki eğer biz şampiyon olacağız. Ya ne şampiyon oluyorsun sen kardeşim? Ne şampiyonu? Sen bu futbolcuya bunu dersen bu futbolcunun üzerine bütün yükü yüklemek sayılırsın. Hiçbir şey de beklemene gerek yok. Sen önce de ki biz şu Avustralya maçını kazanacağız. Hedef bu kardeşim. Hedef bu. Bu maçı kazanacağız. Başka yolu yok. Ondan sonraki de ondan sonra bakarsın. Sen bir gruptan çıkmayı hedefle. Bu gruptan çıkacağız diye futbolcuna, antrenörüne, herkese sen diyorsun ki biz şampiyon olacağız. Nasıl olacaksın? Hadi onu da göreyim. Sen gol atmadan turnuvayı bitireceksin. Farkında mısın? Şu anda sen gol atmadan bu turnuvayı bitireceksin. Yazık. Amerika'yı keşfetmeye mi gittiniz kardeşim? Top oynamaya gittiniz ya. Futbolcuların hiçbir suçu yok. Hiçbir günahı yok. Tamamen yanlış taktik. Yanlış diziliş. Biz de futbol oynadık. Allah aşkına beyefendi bir şey soracağım ya. Dünyanın her yerinde futbol nasıl oynanıyor? Her ülkede farklı mı oynanıyor? Herkes formasını, ayakkabısını giyiniyor, sahaya çıkıyor. Yani bunun için çok böyle başka bir şey bilmene gerek yok ki. Soyunma odasında maç kazanılır. Antrenmanda maç kazanılır. Tamam mı? Sen burada maçı kazanamazsan sahada kazanman mümkün değil. Çok üzüldük. Kusura bakmayın, biraz da doluyum. Söyleyeceğim aslında çok şey de var. Bizim şöyle bir şey yapmamız lazım. Abi ne olursa olsun, ben kendisini küçümsemek istemiyorum ama bize Türk teknik direktör lazım abi. Bizim futbolcular bu dilden anlıyor abi. Allah aşkına ben söylüyorum. Şu an size bir şey söylemek istiyorum. Lütfen bana cevap verin. Bu çocukların üzerine bugün Almanya'nın formasını, İspanya'nın formasını taksan bunlar çok ağır favori olur ya. Ya bu bak, bu turnuvanın çok büyük favorisi olur. Doğru değil mi abi?
1: Yani verdiğiniz örnekten gidersek Can Uzun bile oynamadığı halde 45 milyon euro transfer market değeri var.
2: Ya ben şu an Can Uzun olsam ne derim biliyor musun? Ya ben niye seçtim burayı abi ya? Ya benim 10 dakika bile oyunu almıyorlar bunlar ya. Ya benim 10 dakika bile bana güvenip de oyunu almıyorlar. Oyun 1-0 iken hadi almadın, baştan oyunu almadın. Oyun 1-0 olmuş. Bas bas bağırıyor, değişiklik istiyor. Ne yapacaksan yap, teknik direktör. Ya beni 10 dakika bile bu oyunu almıyorsan sen eğer, ben bu kadar ne gerek var? Ben niye geldim? Bir şey olmuş şu çocuk geldiğine ya. Doğru değil mi abi?
1: Evet. Çok teşekkür
2: yani
1: ediyoruz.
2: Şimdi şöyle bir şey daha söyleyeyim abicim. Bir şey daha söyleyeyim. Hı-hı. Bir sağdan soldan 30 tane orta geliyor. Allah aşkına 28'ine karşı takım vuruyor. Biz iki tanesine gayri ihtiyar öyle tesadüfen vuruyoruz. Bana bir şey söyler misin? Kaleci hangi pozisyondan hangisi çıkardı söyleyebilir misiniz?
1: Ya tabii şu da var. Bu ortaları 2-2,5 metre yüksekliğe niye yapıyoruz? Aynı orta diz ve bel hizasına da yapılabilir ve gol atma şansımız daha da çok olabilirdi. Bu da ayrıca bir parantez açmak
2: yani
1: lazım.
2: Bence orta bile yapmaya gerek yok. Bizim takım böyle bir takım değil ki. Ya bugün Fenerbahçe'nin niye şampiyon olmadı biliyor musun? Ben Galatasaray'ım. Kerem'i forvet oynattıkları için. Bugün Fenerbahçe'nin diyoruz ki bir eğer forveti olsaydı şampiyon olurdular. Ben de katılıyorum, doğru. E bizim bu milli takım orada onu öyle yaşarken burada niye aynı şeyi yapıyoruz ya?
1: Evet, toparlamanızı yani, rica edeceğim
2: Kerem,
1: çünkü araya gitmek zorundayım.
2: Kerem'in elinde sihirli değnek mi var yani? Nedir bu Kerem sevdası, ben anlamadım ya.
1: Son cümlenizi alalım lütfen.
2: Tamam, son cümlem şu. Ben sabah saat 5'te kalktım, namazımı kıldım, abdestimi aldım. Tüm moral motivasyondan çok uzaktan abim 70 yaşında geldi. Çocuklarımla beraber gittim maçı seyretmeye. Maçta zaten onu da kınıyorum oradaki insanları. 10 dakika yayın yok, geç başladı. Çok rezil rüsva bir şekilde bir gün geçirdik. Eve döndüm, evde maçı seyrettim. Çok üzüldüm, aşırı derecede üzüldüm. İsyan ettim açıkçası kendi kendime. O gün kimseyle konuşmadım. Benim şu inancım kalmadı. Çocuklar sahada eğer bir şey yapacaksa yapacak. Yoksa biz bu turnuvadan bir şey beklemeyelim. Doğruyu konuşalım, tamam mı? Doğruyu hiç konuşmadığımız için bu maçı kaybettik. Federasyon başkanını ayrıca burada kınıyorum. Sen çıkıp diyorsun ki biz şampiyon olacağız. Abi bu olur mu ya? Olur mu? Soruyorum. Kusura bakmasın. Diğer arkadaşlara özür diliyorum. Yani hakkılarına geçmek istemiyorum. Ya bir federasyon başkanı. Ya Almanya'sı var, İspanya'sı var. Ya İngiltere'si var, Portekiz'si var. Sen diyorsun ki ben bunları geçeceğim, şampiyon olacağım. Evet. Bir kere adamların gardını düşürüyorsun ya. De ki bari. Bu gruptan, hedefimiz bu gruptan çıkmak.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Doğru, burada araya girmek zorundayım çünkü at yarışlarına bağlanıyoruz.
2: Tamam.
1: Görüşmek üzere. İyi günler diliyoruz. Hoşçakalın.
2: Bize geçmiş olsun. İnşallah takımımız gruptan çıkar.
1: İnşallah. 0212 273 10 10 programın son bir saatine giriyoruz. Yine sizlerin telefon ve mesajlarıyla devam edeceğiz. Lütfen bizlerden ayrılmayın.
3: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam edecek.
4: Reklam

Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam bitti. Yarış başlıyor.
2: Baksa bir problem vardı. Hemen o problem halloldu kendiliğinden. Taylar koşu için hazır. Start verildi ve günün üçüncü koşusu başladı. Koşunun liderliğini orta kulvardan gelen 3 numaralı Rising Glory aldı. 1,5 boy kadar da fark yaptı. 1 numaralı Batur Alpcan ikincilikte. Ondan 1 boy kadar geride dışta 2 numaralı Antigonia. Yarım boy gerisine içeride 4 numaralı Shallow. 3 boy geride 5 numaralı Green Life sırasıyla son 800 metreye girdi Taylar. 3 numaralı Rising Glory lider. 1 numaralı Batur Alpcan ikincilikte. Onun dışında 2 numaralı Antigonia var içeride 4 numaralı Shallow. 2 boy geride 5 numaralı Green Life sırasıyla son 600 metreye girildi. Liderlik 3 numaralı Rising Glory'de. 2 boy geride 1 numaralı Batur Alpcan var. Dışında 2 numaralı Antigonia.

Gonya Virbo geride. 4 numaralı Shallow sırasıyla son düzlüğe çıkıldı. Son düzlüğe çıkılırken de liderlik 3 numaralı Rising Glory'de. Fark 2,5 boy kadar. 1 numaralı Batur Alpcan'ın 2 numaralı Antigonya'nın atakları sürüyor. Son 200 metreye gelinirken 3 numaralı Rising Glory önde ama dışarıdan 2 numaralı Antigonya geliyor. Farkı azaltmayı başardı. Yarım boya kadar indi fark ama Rising Glory yine de lider. Fark şimdi 1,5 boy kadar oldu. 3 numaralı Rising

0: Gündem devam ediyor.
1: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında son bir saatimize girdik. Çağatay Çıtlak'ta 4 büyük gündem programında Söz Milletin köşesi. Sözde mikrofonda bugün sizlerde. Arayın milli takımla ilgili görüşlerinizi lütfen bizimle paylaşın. Sonu 73 olan dinleyicimizi bekletmeden hemen alalım. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Çağatay abi. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok
2: adım Yunus Balyer.
1: Buyurun Yunus Bey.
2: Ben şunu söylemek istiyorum abi. Spor yorumcularına baktım da maçtan sonra, yani tabiri caizse vurun abalıya diye bir deyim vardır böyle. Masum, biraz güçsüz olan kişiye yüklenmek gibi. Yani herkes milli takıma yüklenmeye başladı. Maçtan önce hiç kimse demedi. Yani işte Avustralya'nın stoperleri uzundur. Kenan orada yapamaz, kaybolur. Veya Barış'ı oynatmayın, kanatta oynasın vesaire. Böyle yorumlara ben hiç denk gelmedim. Maç böyle bitince hepsi tabiri caizse bilirkişi kesildi. İşte şu şöyle olmalıydı, bu böyle olmalıydı. Deniz oynamalıydı, Can Uzun oynamalıydı. Ya Deniz'i Can'a oynatsa bu sefer de diyecektik ki işte bizi buraya getiren Barış'tı, Kerem'di. Onları oynatmadın, bu adamları oynattın. Şimdi bu adamları oynatınca adamlar işte defansı uzun boylu diyorsun, iş yapamadı diyorsun. İşte Barış'ı oynatsaydın fiziksel olarak mücadele edebilir diyorsun. Yani bizim spor yorumcularında da bir istikrar yok. Gerçekten maçın sonucuna göre yorum yapıyorlar. Ben hepsini izlediğimde 3'te 3 yaparız diyorlardı. İşte gol yemeyiz diyen vardı gruptan çıkarız. Gol yemeyiz diyorlardı. İşte bizi Amerika zorlarsa biraz zorlar diyordu. Ya Amerika'nın dünya sıralamasında bizler önde. Ya Avustralya yani oyuncuların maçlara çıkış psikolojisi farklı olabilir. Hepsi dünyanın gözü önünde oynayacaklar. Tabii ki de farklı bir şekilde maça motive olacaklar. Şunu da demek istiyorum. Mesela bekliyordum. Acaba Meri'nin YouTube kanalına ne zaman laf atacaklar veya Barış'ın saçına. Maçtan önce kimse bunlara bir şey demiyordu. Çok iyi olmuş. İletişim becerisi diyordu. Maçı kaybettik ya, hemen işte konsantrelerini buraya vermişler. Maça veremiyorlar oldu. Yani Ümit Davala da saçını o şekil kesmişti. Dünya Kupası'nda oynadı. Fenomen Ronaldo var. O saçını değişik yaptı. Bunlar futbolcular için böyle küçük hatıra şeylerdir yani. Yani şöyle hatırlayacak diğer insanlar. İşte beyaz saçlı bir oyuncu varsa Türkiye'de milli takımına diye. Bunlar yapılabilir. Bunları yaptı diye insanın performansı düşeceğini ben zannetmiyorum. Yani Serdar Ali Çeliker'in bir yorumu var. Diyor bunları diyor dövmemiz lazım diyor. Tırnak işareti içine söylüyorum. Mecaz anlamda kullanıyor. Yoksa diyor Paraguay'ı yenemez bunlar diyor. Yani biraz bizim milli takım maalesef böyle çalışıyor. Yani Almanya şampiyon olduğu 400 bin euro alacaklar. Bizimkiler sırf Dünya Kupası'na katıldı diye zirve verdik. Bir de bizimkiler mesela 9 turnuvanın 8'ine yenilgiyle başlamışlar. Belki psikolojik olarak şu bütün medya üstlerine yükleniyor. Mesela Kerem'i ben çok duygusal birisi olduğunu seviyorum. Ben Galatasaraylıyım. Kerem'den de çok haz etmiyorum ama sonuçta milli takım formasını giyiyor. Adamın saçıyla da dalga geçiyoruz, duruşuyla da dalga geçiyoruz. Bunları okuyorlar sosyal medyadan. Şimdi Paraguay maçına büyük ihtimal başka bir psikolojiyle çıkacaklar. İnşallah Türk medyamız yani yanılmaz, başarılı olur bu konuda. Ama bence doğru bir şey yapmıyoruz gibi geliyor bana. Skora göre yorum yaptığımız için.
1: Evet, bu kadar.
2: Teşekkür ediyorum.
1: Görüşmek üzere. Abi. Çok teşekkürler bağlandığınız sağ için olun, de bizi yalnız gelsin. Bırakmadığınız için. 0212-273-1010 mesajlar da geliyor. Onlar da çok birikti. Yavuz Bey demiş ki, Yavuz Özgül, kıymetli hocam iyi yayınlar. Vallahi sabrınızdan dolayı kutluyorum sizi. Bu ülkede herkes teknik direktör. Hocanın şüphesiz ilk maçta kritik oyuncu tercihleri hatası var ama bundan herhangi bir ders alınacağını da hiç zannetmiyorum demiş. Görüşlerini paylaşmış. Yurt dışından çok dinleyicilerimiz var. Hepsine sevgiler, saygılar. Mehmet Bey diyor ki maşallah herkes teknik direktör olmuş. Hepsi uzman, profesör, doçent. Bir ben futboldan geri kalmışım diyor. Yurt dışından Nevzat Bey, devre arasında girildiğinde İngiliz yorumcu Türkiye'de çok yetenekli oyuncular var. Ama çok yavaşlar diyor. Bunu değiştirmesi lazım demiş. Yine yurt dışından Cengiz Han Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Serhat Bey demiş ki evet milli takıma güvenelim, inanalım demiş. Hüseyin Bey, biz milli takım olarak Avustralya takımına karşı maalesef beklenen sonucu alamadık. Gerçekten sadece biz miyiz beklenti yüksek olup

0: Olumsuz olan demiş. Çok mesaj var. Sıradan yine devam etmek istiyorum ama çok da telefon var. Hiç vakit kaybetmeden sonu 11 ile biten dinleyicimize de merhaba diyelim. Lütfen radyonuzun sesini kapatırsanız daha rahat bir iletişim ve sağlıklı bir iletişim.
1: Çok mesaj var.
0: Evet, kendimi de duydum bu arada. Buyurun, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Lütfen dinleyicim.
0: Telefondan duyacaksınız bizi. Son kez bir kere daha alo deyip.
2: İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Buyurun, tanıyalım sizi.
2: Ersan. Hoş bulduk. Ersan Karadağ benim ismim.
0: Buyurun Ersan Bey.
2: Şimdi şöyle, tabii az önce katılan arkadaşımın görüşleriyle kısmen örtüşen bir şeyler söyleyeceğim. Tabii Türkiye'de futbol asla devletimizin, federasyonumuza ya da spor camiasındaki emek vermiş, yıllarını geçirmiş yazar, eski futbolcu, bunlara bir saygısızlık olarak değil de maçın öncesi ve sonrası yorumlarda ben de büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Evet, bir gerçek var. Türk futbolunda bizim tespit etmemiz gereken her konuda bu var. Liyakat olayı, yani federasyonundan başlıyor bu. Teknik kadroya kadar, teknik kadronun hatalarına kadar. Şimdi dönüp baktığınız zaman milli kadroda Real Madrid'de Arda Güler oynuyor. Arda Güler ne şekilde oynuyor, nerede oynuyor, neler yapıyor, kaç dakika oynayabiliyor. Arda Güler olmadığı zaman Real Madrid'de neler eksik oluyor. Juventus'ta aynı şekilde Kenan'ımız var. Dönüyorsunuz Hakan Çalhanoğlu, dönüyorsunuz Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde dünyanın gözüne girmiş bir kalecimiz var vesaire. Yani bu futbolcularla bu oluşumu alıp Real Madrid, işte Juventus, diğer takımlar, Kerem Aktürkoğlu, baktığınız zaman bu adam Benfica'da goller atıyordu, ayakta alkışlanıyordu. Kerem'e de büyük haksızlık yapılıyor. Ben burada teknik kadronun yetersizliğini ve doğru tespitler yapmadığını, çok yanlış taktiklerle maç öncesi ve maç sonrası hareket ettiğini izleyerek söylüyorum. Hocanın da Türk milli takımı için yetersiz biri olduğunu düşünüyorum. Yani bu turnuvanın sonunda acilen gerçekten yerli veya yabancı iyi bir hocayla Türk milli takımının bir sonraki turnuvalarda çok çok iyi şeyler yapabileceğini düşünüyorum. Ancak burada biz bu futbolcuları çıkarıyoruz. Bu futbolcular tek başına bir maçı alamazlar. Yani burada Arda'ya sızık yapamazsınız. Arda deniyor. Kerem orada savunmanın içinde kaybolmuş. Deniyor, zorluyor, utanıyor, eziliyor. Futbolcularımızı da dünya pazarında kötü duruma düşürüyoruz. Yanlış taktik, yanlış kadro, yanlış yönetim. Ve bunun öncesindeki eğer ki varsa ağır eleştirileri olanlar dönsünler maç öncesi, turnuva öncesi. Biz buralarda sıkıntıları yaşayabiliriz. Tedesco'yla, federasyonun yaptıklarıyla. Yani özet olarak burada yönetimsel hatalar olduğunu düşünüyorum. Futbolcu kardeşlerimize başarılar diliyorum bundan sonrası için. Bu şekilde özetlemek istiyorum. Konuşmamı bitirmek istiyorum.
0: Çok teşekkürler Ersan Bey. İyi ki aradınız. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.
2: İyi günler. Bütün Türkiye'ye bol şans diliyorum. Umutlarımızı kaybetmeyelim lütfen. Hep birlikte güzel enerjiler yollayalım milli takımımızda. Çok acımasız olmayalım lütfen. Onlar bizim çocuklarımız.
0: Görüşmek üzere. Evet, 0212 273 10 A milli takımımız Dünya Kupası'na mağlubiyetle başladı. Ay yıldızlarımız D grubunda ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Size göre neden mağlup olduk? Bundan sonra milli takımımızın grupta kalan maçlarda nasıl sonuçlar alır? Sizlere göre bu maçları nasıl kazanmalıyız? Bunların önerileri nelerdir? Bu işin reçetesi nedir? Sizlere sormak istedik ve olağanüstü ilginize de çok teşekkür ediyoruz. Bu arada yurt dışından da inanılmaz şekilde dinleniyoruz. Amerika'dan Muammer Bey, o da hayırlı yayınlar dilemiş. Ona da sevgilerimi, saygılarımızı yollayalım buradan. Yine yurt dışından çok mesaj var. Onlara da selam söyleyelim. Ayhan Bey diyor ki Fenerbahçe Beşiktaş basketbol serisi çok keyifli başladı. Bu akşam ikinci maç yine bence nefes kesecek demiş. Evet, bence de çok güzel bir maç olacak. İstanbul'dan Serkan Bey, Çağatay Bey, kalan iki maçımızı da kazanıp bir üst tura çıkacağız. İyi yayınlar dilemiş demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Ahmet Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Tabii eleştirmek çok kolay diyor bazı dinleyicilerimiz. Acaba bu eleştirenler daha sonra kazanırsak

0: diyecekler diye Mustafa Bey bir yorum yapmış. 0212-273-1010'da telefonlar ardı arkasına gelmeye devam ediyor. Sonu 40'la biten dinleyicimiz. Merhaba, hoş geldiniz. Çağatay Çıtlak'la Radyo Gol'de 4 büyükünden de Söz Milletin köşesine.
1: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar. İsmim Mahmut, İstanbul'dan arıyorum.
0: Buyurun Mahmut Bey.
1: Ben de yani milli takımla ilgili aslında biraz tutarsız bir durum olduğunu düşünüyorum. Yani bizim için milli takımda Dünya Kupası'na gitmek ilk bir büyük başarı olarak görüldü. Zaten hani 24 yıl sonra katılmamızla beraber büyük başarı oldu. Aslında gidiklisi olmamız gereken yerde. Gittik. Lakin yani sanki böyle bir şey gibi nerede olduklarını anlamıyorlardı. Yani anlamadıkları gibi bir hava vardı oyuncularda. Hani Dünya Kupası olduğunun, hani dünyanın en büyük organizasyonu organizasyonunda böyle bir istediklerini ben hissettim. Öyle bir enerji geçti bana. Yani ne olduğunu anlayamadılar. Hani ya da ikinci maça bırakırız. Eğer yani bu maçta yenildik, işte önümüzde şanslar var vesaire gibi durumlara yine kapılırlarsa Paraguay'ı bir şekilde yenmeleri lazım. Yani Paraguay maçı mesela çok önemli yenmemiz açısından. Ama bana o güveni vermediler açıkçası. Yani birbirlerinden çok kopuk gibilerdi ve iş gerginliğe dönerse de farklı bir boyuta gelebilir. Son maç sonrası açıklamaları yani mesela kesinlikle kabul ettiğim bir şey değil. Orası yani milli takım. Bunların hepsi ayrı ayrı meyveler, yani bu oyuncularımızın hepsi olgun zamanlarındalar şu anda. Tabiri caizse prime dediğimiz dönemlerindeler. Hepsi takımlarında çok iyi performanslar gösterdi. Bir oyun kurgusuyla karşılaştık ama Dünya Kupası'nda taktikler vesaireler, artık bunlar tabii ki önemli ama hani milli takım olarak bizim yani sanki böyle şey gibi doğru saat, hani yanlış bozuk saat bile günde iki defa doğruyu gösterir gibi bir terim vardır. Yani biz o maçları bazen yakalıyoruz, bazen bir milli takım izliyoruz çok değişik, hani diyoruz ki tamam bakın evet oturdu artık dediğimiz noktada bir sonraki maçına baktığımız zaman aynı istikrarı göremiyoruz. Farklı konular da var aslında girmek, yani söylemek istediğim şeyler. Eğer milli takım bu noktada başarısız olursa daha sonraki seneler için de farklı bir durum oluşabilir. O zaman da prim konuları vesaireler gibi şeyler konuşulmaya başlar. Onlar için de çok sağlıklı olmaz. Bence bir an önce kendilerini toparlayıp silkelenip bu işin altından kalkmaları lazım. Bu sorumluluğu da, yani baskıysa baskı, sorumluluksa sorumluluk. Yani bu insanlar oraya gittiyse bu profesyonel bir şekilde bunu kaldırmaları, biz de destek veriyoruz. Ama Paraguay maçı çok önemli. Umarım Avustralya maçındaki gibi bir durumla karşılaşmayız. Yoksa bavullarımızı toplar geri geliriz. İyi günler, kolay
0: çok,
1: gelsin
0: çok yayınlar. Çok teşekkürler yayınımıza bağlandığınız için. 0212-273-1010 yine mesajlar gelmeye devam ediyor. Çağatay Hoca Instagram adresim. Buradan da bana ulaşabilirsiniz. Instagram'dan gelen mesajlardan bakalım. Hasan Bey diyor ki Çağatay Hocam akşam Yeşil Burun Adanalıların maçını niye izleyeceksin demiş. Valla benim için maç olsun. Önemli olan bu. İspanya Yeşil Burun Adaları maçı da çok güzel olacak. Çünkü hani ligimizde de oynayan futbolcular var. Yeşil Burun Adaları'nda şimdi düşündüğüm zaman Trabzonspor'un yeni transferi sol tarafta Cabral olacak. Sağda Pina olacak. İşte Kasımpaşa'dan Nuno da Costa var. Geri Rodriguez var. Şimdi ilk aklıma gelen isimler. O yüzden bu maçın da çok zevkli olacağını düşünüyorum. Sıradan devam edelim. Sonu 66 ile biten dinleyicimiz. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba Çağatay Hoca, iyi yayınlar.
0: Tanıyalım sizi.
2: Öncelikle Tayyip, ben İstanbul'dan Fenerbahçeliyim. Öncelikle buraya bağlanan arkadaşlardan bir şey rica etmek istiyorum. Yani çok fazla uzatmazsak bazen böyle kelime tekrarına, anlatacağımız şeylerin tekrarına çok düşüyoruz. Bu da birçok dinleyiciyi sıkıyordur bence. Kısa ve öz anlatırsak derdimizi bence daha güzel olur. 3 gün önce Montella, yani milli takımımızın oyuncusunu göklere sığdıramıyorduk. Şimdi herkes, yorumcular da dahil olmak üzere, buraya bağlanan arkadaşlarımız dahil olmak üzere, herkes neredeyse hoca olmadığını söyleyecekler. Kötü bir başlangıç yaptık ama şu ana kadar biz herhalde milli takım turnuvalara 9 karşı 9 baş

0: başlangıç maçlarında 8 tanesini kaybetti zaten.
1: Hı hı.
0: Yani karamsarlığa kapılmamak lazım. Kötü bir karşılaşmaydı. İnşallah ikinci karşılaşmada kazanıp Amerika'yı da yenip ben bir üst tura çıkacağımızı düşünüyorum milli takım olarak. Bir de TRT'de bile Kerem'in, bilmiyorum sen gördün mü de, Kerem'in böyle iki tane Avustralyalı sporcunun altın yanında
1: bir
0: böyle
1: fotoğraf bir fotoğraf vardı. 15,
0: evet, bilmiyorum tam olarak ama 15 numaralı futbolcu hiç sahaya girmediği söyleniyor. Yapay zeka ile hazırlandığı söyleniyor. Böyle bir şey de işte.
1: Yapay zeka, doğru, evet.
0: Peki bu gerçekse, bunun eleştirisini fotoğrafı kullanarak birçok ulusal kanalda, TRT'de dahil olmak üzere neden yapılıyor yani? Gerçekten bilmiyorum. Futbolcularımızı saçlarına taktık. Yani futbolcularımızın bilmiyorum, yani her hareketini takmaya başladık. Maalesef toplum olarak her zaman böyle, öyle değil miyiz? Yani hemen acıyı da çok en üst seviyede yaşıyoruz. Üzüntüyü de en üst seviyede yaşıyoruz. Sevinci de en üst seviyede yaşıyoruz. Bir türlü arayı bulamıyoruz. Ben bir takım iki karşılaşmayı da kazanacağını düşünüyorum. En azından biraz önceki arkadaşımızın söylemiş olduğu gibi iyi enerjileri gönderelim bence. Ayrıca son bir şey söyleyip, Fenerbahçe Başkanı Sayın Aziz Yıldırım seçildikten sonra dedi ki 15 gün içinde bütün transferleri açıklayacağız dedi ama Aykut Kocaman geldiği söyleniyor. Bu konuda bilgin var mı bilmiyorum ama
1: şu anda yönetim kurulu toplantısı devam ediyor. Yani %99.9 da Aykut Kocaman ismi açıklanacak diye bize gelen bilgiler.
0: Peki neden açıklanmıyor? Bu kadar uzatılıyor.
1: Yani şu anda yönetim kurulu toplantısı devam ediyor. Bitince açıklanacak Tayyip Bey.
0: İnşallah o zaman diyelim. Tekrardan milli takıma başarılar diliyorum.
1: Görüşmek üzere. Bu arada o fotoğrafa da dikkat ederseniz top zaten Dünya Kupası'nda oynanan top değil. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Teşekkürler. Görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Sonu 02'li biten dinleyicimize merhaba diyelim. 0212 273 10 istediğiniz zaman arayıp da canlı yayında programımıza merhaba katılabilirsiniz. Hoş geldiniz. Buyurun.
2: İsmim Ali Cemal benim. Ben bu yangını, milli takım konusunda yapılan yangını gerçekten anlamıyorum ya. Ya ne bileyim, bana mı tuhaf geliyor? Ben mesela 50 yaşındayım. Bu daha ikinci gördüğüm turnuva. Yani sanki her yıl turnuvalara katılıyoruz, üst üste turnuva görüyoruz, üst üste maçlar yapıyormuşuz gibi. Biz katılmayı beceremiyoruz da. Ve katılmışız, ilk maçtan kıyametler kopartılıyor, yangınlar yapılıyor. Ya mesela Dünya Kupası'nda üçüncü olduğumuz maç senede ben hatırlıyorum. İlk maçımızda yenilmiştik. İkinci maçımızda beraber kalmıştık. Hatta o beraber kaldığımız maçta uzatmalarda gol yiyorduk. Boş kaleye gol atamadılar. Şansımıza üst tura çıkmıştık. Çin'i yenip ondan sonra yarı finale kadar ulaşmıştık ve üçüncü olmuştuk. Yani bu kadar panik yapılması, bu kadar yangın yerine dönmesi, oyuncular üzerinde mesela Kerem'in oynadığı stoperlerin arasında kayboldu diyorlar. Kosova maçında bu adam gol attı. O stoperler daha mı uzundu? Daha mı kısaydı? Yani ben gerçekten anlamıyorum ya. Montella Hoca konusunda bizi C liginden almış. Hırvatistan'da yenip Avrupa Şampiyonası'na sokmuş. Sonra ne bileyim üst üste iki tane turnuvaya getirmiş. Avrupa Şampiyonası'na çeyrek finale göstermiş bize. Daha ne yapması gerekiyor bu insanın beğenilmesi için, ben anlamıyorum. Mesela bir Okan Buruk konusunda böyle bir maç yenildiği zaman yangın yeri döner. Bir de Montella konusunda böyle bir maç yenildiği zaman yangın yerine dönüyor ortalık. Ben gerçekten bunu anlamıyorum. Şu ana kadar ömrü hayatımızda kaç tane Dünya Kupası görüyoruz? Ya bırakın biraz keyfini çıkartalım ya. Bu kadar eleştiri, bu kadar linç kültürü. Yani biz bir kere Dünya Kupası'na hazır mıyız onu da bilmiyorum. Yani bizde de tecrübe yok. İlk maçta biz hemen yelkenleri attık. Yani biz kendimiz izleyici olarak ya da dinleyici olarak biz bile hazır değiliz. Dünya Kupası tecrübemiz yok. Oyuncular kim bilir hangi psikolojidelerdir. Yani bu konuda biraz daha yapıcı olmakta fayda var diye düşünüyorum ben. Bu gruptan da çıkacağımıza inanıyorum. Çünkü yani bir Paraguay maçımız var, bir Amerika maçımız var. Birini galip gelip birini berabere kalsak bile en kötü ihtimal ikinci olarak ya da bilemediğim bir maç yensek gene üçüncü olarak çıkacağız.
1: Evet, çünkü 8 tane en iyi üçüncü katılacak, kalacak son 32'de.
2: Yani ben bu kadar yangın yerine dönmesine gerçekten anlamıyorum. Yani bu kadar mı eleştiri sevilir bir ülkede, ben bunu da anlamıyorum. Sanki herkes bayram etmiş gibi eleştirildikçe eleştiriliyor. Yani ben ömrü hayatımda 2 tane Dünya Kupası gördüm ya. Diyorum yani bir tane daha görebileceğiz mi, onu da bilmiyoruz açıkçası. Ya bırakın da biraz zevkini çıkartalım. Ve artık kötü de oynamadık. Yani %80 top bizde, 30'a yakın orta yapmışız, kornerde yapmışız. Bir gol atılsaydı o maçı biz zaten çevirecektik. Farka bile gidebilirdik. Ne olmadı? Dünya Kupası, bu heyecandan olmayabilir. Ama bu kadar da yangına çevirmesi, Montel'in hocalığı yok, B planı yok, yok şunu oynatacaktı, bunu oynatacaktı. Gerçekten anlamıyorum. Mesela biz Dünya Şampiyonası'na Deniz'le ya da Can'la mı katıldık? Forvet onlar mı vardı yani? Bu kadro vardı. Gene forvetsiz futbolla geldik biz. Gene forvetsiz futbolla Macaristan olsun, Avusturya olsun, ne bileyim Çekya olsun, bir sürü takımı yendik yani.
1: Hı hı. Ali Cemal Bey, toparlamanızı rica edeceğim.
2: O yüzden ben keyfini çıkaralım diyorum ya. Bu kadar paniğe, yangına gerek yok diyorum. Söz verdiğiniz için teşekkür ediyorum.
1: Rica ediyorum. Biz teşekkür ederiz yayınımıza bağlandığınız için. 0212 273 10 sizce A Milli Futbol Takımının Avustralya'ya yenilgisinin sebepleri nelerdir? Canlı yayına bağlanın. Son yarım saatimiz, yine dinleyicilerimiz var. Yine bekletmek istemiyoruz. Sıradaki dinleyicimize merhaba diyelim. Sonu 24 ile biten dinleyicimiz. Merhaba.
3: Tahtay Bey merhabalar.
1: Merhaba.
3: Kolaylıklar diliyorum. Ayhan Alkoç, ben İstanbul'dan arıyorum. Meslektaşınızım, ben de öğretmenim. Okulları bitiriyoruz yavaş yavaş.
1: Hoş geldiniz.
3: Ama Dünya Kupası heyecanımız var, şükürler olsun.
1: Evet.
3: Milli takımımıza başarılar diliyoruz her şeyden önce. Yani olacak, tabii ki yenileceğiz. Çünkü Dünya Kupası bu. Her takım hazır geliyor. Yani ben İsviçre-Katar maçının ilk yarısını seyrettim. Dedim ki bu İsviçre Katar'a dedim 7 tane atar. Sonra sabah uyandım, baktım 1-1 bitmiş maç. Yani herkes hazır. Herkes bir şeyler yapıyor. Herkes mücadele ediyor. Herkes iyi takım. Herkes akıllı hoca. Yani ben düşündüm mesela, aklıma geldi maçı izlerken. Kızım da medyacı sizin gibi, inşallah o da ileride bir şeyler olacak.
1: İnşallah, yolu açık olsun.
3: Onunla konuştuk Çağatay Hocam, değerlendirdik. Dedim ki şey yapacağım, hani ben olsam dedim sağ kanada da dedim bir oyuncu koyarım dedim. Biraz iki taraflı zorlarım dedim. Kenan'la sağdan da zorlarım dedim, ama sonra aklıma geldi yani. Bu adamların, Avustralya'nın teknik direktörünün eliyle armut toplamıyor. O da Montella Hoca'nın hamlelerine karşı bir hamle yapacak illaki. Yani o da başka bir plan çevirecekti. Zor işler. Yani deminki arkadaşın söylediğine katılıyorum. Bir gol atsaydık, o çektiğimiz güzel şutlardan bir tane. Abdülkerim'in topu girseydi mesela, yani belki de biz 5-0 kazanacaktık maçı. Avustralya açılacaktı. Farklı bir oyun planına dönecektik.
1: Evet, kalecinin de 8 tane top kurtarışı var tabii.
3: Evet, yani adamın kurtarışı. Uğurcan'a kızdım ikinci golde, ama adam sona baktım o kadar güzel vurmuş ki topa. Yani kızamıyorsun. Çocukların hiçbirine kızamadım ben. Helal olsun. Yani oynuyorlar, mücadele de ettiler. En mesela vasat gibi gözüken Kerem'di. İnanın bana, hani sunucu şey dedi. Kerem yükseldi dedi. Yükseldiği zaman vallahi Kerem iki tane stoperin arasında omuzlarına kadar çıkabildi. Orada güldük kendi kendimize de. Yani yani bir takım avantajlarımız var, dezavantajlarımız var. Yani çok uzun boylu oyuncularımız yok. Melih çıktı, gol atmaya uğraştı. Herkes bir şey yapıyor. Herkes en iyisini yapmaya çalışıyor. Eleştirenleri de anlıyorum. İnsanlarımız istiyor. Yani biz bir de seviyoruz konuşmayı da. O yüzden dediğin gibi arkadaşların, genel olarak kanaatinizin, programımıza katılanlar da aynı şeyi düşünüyorlar. Ben de çok meşgul etmek istemiyorum. Keyfini çıkaralım. İnşallah güzel sonuçlar alırız. Paraguay maçında, Amerika maçında. Ama ben 53 yaşındayım hocam. Galatasaraylıyım. Ne Galatasaray'ın ne milli takımın bugüne kadar böyle bizi gastrit etmeden, yani böyle midemize kraplar sokmadan bir başarı elde ettiğine hiç denk gelmedim. Yani hiç böyle elimizi kolumuzu sallayarak

0: bir yerde bir tur atlamadık, bir finale kalmadık, şampiyon olmadık. Hep böyle bir gerilim oldu yani. Onun için bu da böyle olacak. Yani biz çeyrek finale, yarı finale geleceksek eğer ıkına sıkına gelecek. Zor olacak. Yani birinin yaptığı ekstra bir şeyle olacak. Onun için destekleyelim. Sonuna kadar bu çocuklara inanalım. Yani nasıl Nihat vurdu gol olduysa, nasıl bir gün İlhan Mansız attıysa, nasıl Hasan Şaş o topları getirdiyse bu çocuklar da yapacak. Yeter ki sevelim, onlara destek verelim. Ben teşekkür ediyorum bağladığınız için.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz bize katıldığınız için. İyi günler diliyoruz.
0: Eyvallah, sağ olun. Teşekkürler, iyi günler. Sağ olun Çağatay.
1: Programın son yarım saati 0212 273 10.10'da. Lütfen son yarım saatte de yine bizleri yalnız bırakmayın ki zaten bırakmıyorsunuz. Türkiye'nin, Avrupa'nın dört bir yanından programımıza iştirak ediyorsunuz. Kısa bir araya gidiyoruz. Daha sonrasında yine Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem programında Söz Milletin Köşesi devam edecek.
2: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam edecek.
3: Reklam.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
3: Reklam.
5: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
3: Reklam bitti.
6: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Yarış başlıyor.
7: Start verildi ve Bursa'da dördüncü koşuyla birlikte ikinci altılı Ganyan başladı. Rakiplerinin 5-6 boy gerisine başlayabildi bir numaralı Altın Darkız. Çıkıştan sonra 3 numaralı Gönül Köprüsü de 2-3 boy geriye düştü. Yarışın liderliği için en iç kulvardan 12 numaralı Tokata'nın Gülü geldi. Liderliği alıp bir boy kadar fark yaptı. 11 numaralı Temre ikinciliğe girdi. Dışlarında 8 numaralı Mirşirin var. İçeride 10 numaralı Özyağmur. Yanlarında 14 numaralı Uzun Sude. 2 boy geride 2 numaralı Aydonat. 2,5 boy geride 13 numaralı Uçan Dulo. 1 boy geride 5 numaralı İnler Rüzgarı sırasıyla safkanlar son virajda. Son 600 metreye yaklaşılırken koşunun lideri 12 numaralı Tokata'nın Gülü. Fark 2 boy kadar 11 numaralı Temre ikincilikte. Üçüncülükte 8 numaralı Mirşirin. 1 boy geride 4. 14 numaralı Uzun Sude. 5. dışta 13 numaralı Uçan Dulo sırasıyla düzlüğe çıkıldı. 12 numaralı Tokata'nın Gülü düzlüğe lider çıkmıştı. Şimdi 5. ikinciliğe vites artırarak geldi 13 numaralı Uçan Dulo. Yanında da Temre var. En dışta da 8 numaralı Mirşirin. Safkanlar son 400 metreye girdikten sonra lider Selim Kayalı 11 numaralı Temre aldı. Onun dışına da 13 numaralı Uçan Dulo çıktı. 11 numaralı Temre yarışın lideri. Düzgün aksiyonlarıyla salına salına fotoya doğru ilerliyor. Fark 3 boya kadar çıktı. 11 numaralı Temre Selim Kaya ile kazanıyor. 13 numaralı Uçan Dulo ikinci. 8 numaralı Mirşirin üçüncü. 3 numaralı Gönül Köprüsü dördüncü. 12 numaralı Tokata'nın Gülü de yarıştan 5. olarak ayrıldı. 11 numaralı Temre Selim Kaya ile dördüncü koşuyu kazandı.
2: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam ediyor.
1: Türkiye'nin en kaliteli spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem'de Söz Milletin Köşesi devam ediyor. Yine mesajlarınız geliyor. Mesajlardan da birkaç tane okumak istiyorum. Murat Bey diyor ki kazanmayı herkes sahiplenir, kolaydır, zevktedir. Asıl mevzu yenilgiyi sahiplenmektir. Bir taktiğimiz vardı, tutmadı. Yapacak bir şey yok. Bizim çocuklar zoru sever, sıyrılacağız mevzudan. Nasip edilmişse diyor biz iyi bir takımın son 16'yı göreceğimize inanıyorum demiş Murat Bey. Çok teşekkür ediyorum. Diyoruz inşallah. Ankara'dan Aydın Bey, abi Korasa çok sempatik ve turnuvanın en renkli takımı bence.

0: Sahada verdikleri mücadeleyi tebrik ediyorum. Milli takımımıza başarılar diliyorum demiş. Evet, ben de katılıyorum ki orada advokatın bile gol olduktan sonra, gol attıktan sonra gözlerinin dolması, ağlaması da çok ayrı bir parantezde açmak gerekiyor. Yine gelen mesajlardan hızlanmamız mecburi, alan yaratmamız mecburi, oyuncu değil oyunu değiştirecek, iyileştirecek oyuncu değişiklikleri yapmamız gerekiyor demişler. 0212 273 10 10, sizce Montella Paraguay maçında neleri değiştirmeli, nasıl bir 11 ile çıkmalı? Bundan sonra milli takımımız grupta kalan iki maçta nasıl sonuçlar alır? İşte bunların hepsini bugün sizlerle birlikte konuşuyoruz. Sonu 87 ile biten dinleyicimiz var sırada. Ona
1: Kadaşkan.
0: da merhaba diyelim. Şu an bizi eğer duyuyorsa. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba. Hoş bulduk Çağatay. İyi yayınlar. İstanbul'dan aradım ben. Adım Ercan Kaya. Şimdi şöyle bir örnek vereceğim. Ben 2010 ile 16 arasında İstanbul'da altyapıda çocuğumu götürdüm. Kulüpte de aktif olmak için sahalara çıkmaya başladım. Bizim bir teknik direktörümüz vardı, Erdoğan hocamız. Bana göre yeteneği harcayan bir hocamız. Bir görev verdi bana her maçta. Ya U12 liginde bile olsa, U13'te, 14'te beni tribüne yollardı. Tribünden maçı izlederdi bana. Oradan telefonlaşırdık. Ben dedi oradayken dedi heyecanı göremezdim derdi. Tribünden bak derdi. Aksayan noktalarımızı gör. Şimdi biz halk olarak eleştirmeyi çok seviyoruz. Ben de eleştirdim. Ama o kişinin yanına gittiğimiz zaman o eleştirilerini de orada yapamıyoruz. Hocanın yanındakilere ben suçluyorum. Nedeni şu. Taktik ve ilk kombini kurdu. Onda sıkıntı yok. Ama gördük ki bir yanlışlık var. Tribünden izleyen ya yanındaki arkadaşlar şunu söylese. Ben söylediğine inanmıyorum. Arkadaş Montella Bey. Bakın tamam, Kerem'i forveti oynatıyoruz. Ben forvet olmasına karşıyım. Ama Kerem burada eziliyor. Barış'ı forvet alalım. Örnek veriyorum. Kenan'ı atalım oyuna. Barış'ı forvet alalım. Sağ tarafı da Can Uzun'u atalım. Örnek veriyorum. Bunu yapsaydık belki bir şey değişirdi. Çünkü kapanan takımlara karşı biz beceremiyoruz. Orta attık ya. 30'a yakın ortamız var. 30'a yakın şutumuz var. Maçı izledim ben. Şutların 25 tanesi önünde adam varken. Zaten 28 şutun herhalde 15'ini Kenan çekmiştir. 15'ini Arda çekmiştir. Hepsi adamların dibindeyken. Buradaki konu şu. 11'i kurduk. Yanlış mı? Güzel. Biz bunu yapmıyoruz. Eleştirileri doğru algılamamız lazım. Bu milli takım her şeyi başardı. Ama dışarıdan izleyen Montella'nın yanındaki kişileri, Montella ya bu sadece Montella değil. Tüm Türkiye'de teknik direktörün yanındaki kişiler teknik direktörü bir laf söylemekten korkuyor. Kişilerine patron laf söylemiyoruz, müdüre laf söylemiyoruz. Dışarıda gelip konuşuyoruz. Orada söylememiz lazım. Paraguay maçındaki galibiyetimiz olursa bu gruptan biz lider çıkarız. 2002 Dünya Kupası'nda da Brezilya yenildik. Yanılmadım. Çin'le beraber kaldık. Costa Rica'yı yendik ama Brezilya 5 gol atmasaydı rakibe ya da biz Çin'le yenmedik de çıkamıyorduk. Başkasına bağlı olmaktan bıktım artık ben. Kendi güvenimizi kendimiz kesmemiz lazım. Yanlışları düzeltmemiz lazım. Ha, çıkamadık mı? Bu takım ülkeye döndüğü zaman da en büyük gösteriyle karşılamamız lazım. Bu gençler bize daha bir 10 yıl hizmet edecek. 10 yıl en az. Bu 10 yılın birinde de Avrupa Şampiyonası bizim ülkemizde olacak.
0: Evet, Ercan Bey, toparlamanızı rica edeceğim.
2: O yüzden diyeceğim şu, eleştirmek kolay, doğru konuşmamız lazım. Teşekkür ederim.
0: Görüşmek üzere, iyi günler diliyoruz. Yine sıradan devam ediyoruz. Sonu 17 ile biten dinleyicimiz var, ona da merhaba diyelim.
3: Alo.
0: Buyurun, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhabalar, iyi günler Çağatay Bey. Ya ben şeyi söylemek istiyorum.
0: İsminizi
3: istedim.
0: Alabilir miyiz en başta rica edeceğim?
3: Evet, pardon, Serkan Yaprak, İstanbul.
0: Buyurun Serkan Bey.
3: Ya şeyi soracaktım. Zaten biz hani şu an yenilmiş durumdayız. O yüzden hani herkes zaten bir akıl veriyor. Şöyle de böyle de. Ya bence maçın tek bir pozisyonu vardı. Arda Güler'in, hatırlar mısınız? Eliyle artık böyle olmuyor bir türlü diye bir serzenişi vardı. Vuruyoruz dönüyor. Vuruyoruz dönüyor. Ya şeyi anlamadım ben. Ya Barış Alper'le Kerem'e böyle dönüşümlü kullansa daha iyi değil miydi? Yani Barış Alper'i o defansın arasına, en azından Barış Alper'in biraz daha fiziği daha iyi, daha güçlü. Ya da tek forvet oynatsaydı. Kerem'in zaten sakatlığı var. Sakatlıktan çıkmış.
0: Ki Barış Alper zaten forvet oynamıştı. Van Dijk'a karşı bile.
3: Evet, ona bile oynadı. Fenerbahçe biliyorsunuz Jesus falan geldiğinde Okan zaten Okan Buruk o şekilde kazanmıştı. Barış Alper'i forvet oynatarak ilk orada çıktı zaten. İlk sürpriz forvet diye. Hatırlarsanız 1-0 yemişlerdi bizi orada. Yani dediğim gibi burada çok senaryo var. Yani şunu da unutmamak lazım. Hatırlarsınız Arjantin şampiyonu olduğunda bir önceki Dünya Kupası'nın ilk maçında nasıl yenilmişti? Hatırlar herkes herhalde. 2-0 Suudi Arabistan'a mıydı? Katar'a Suudi Arabistan'a yenildi galiba. 2-0 mı? 1-0 mı? Tam hatırlıyor. Siz hatırlıyor musunuz? Ben tam hatırlayamadım şu an, araştırmadım da. Yani Arjantin şampiyon oldu seni. Yani çok da enseyi karartmamak lazım ama biz bireysel olarak iyiyiz de bizde takım şeyi yok maalesef. O takımdaşlık ya da takım oyunu tam oturtturamamışız. Hani biraz da genç kadroyuz. Tabii biraz da birliktelik olmuyor. Ya bizde de çok takımdaşlık var maalesef. Ya Türkiye'de çok kutuplaşma oldu son dönemlerde. Yani bakıyorsunuz hani takımdaşlık ruhu maalesef olmuyor. Yani dediğim gibi çok da şey yapmamak lazım. Arjantin şampiyon oldu, ilk maçta yenildi. Ya bence Avustralya burada istediğini aldı. Adamlar takım oynadılar. Takım oyunu oynadılar. Hatta Aziz Beyç gibi Avustralya takımda oyuna girdi. Ya bizim çoğu ikinci ligde bile oynayamaz yani şu anki haliyle. Yani ona rağmen takımdaşlık önemli. Takım ruhu önemli. Vallahi çok şey yapmamak lazım. Hani sinirleniyoruz, kızıyoruz. Montero'ya tamam bu şeyde geride kaldı ama yani şansımız devam ediyor. Hani biraz daha bence Montero Hoca da kendi yani beyin fırtınasını biraz geliştirmesi lazım. Yani orada Kerem'i o kadar insan arasında yani bir 90'lık adamların arasında bırakmak yani akır geldi. Barış Alper'i bari kullanın. İyi yayınlar diyorum. Bu arada şey pardon Fenerbahçeliyim. Ya bu Aziz Yıldırım yeter ya. Ya artık teknik direktörü açıkta yani ya. Bu kadar olmaz ya lütfen ya. Yani artık yani şeyde farklı konuşuyorsun. Ya tamam seviyoruz, efsane başkan diyoruz ama her şeyin de bir şeyi var yani, sınırı var ya. Niye açıklamıyor ben anlamadım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler Serkan Bey. Bu arada 2016 mı 2022'deki Arjantin'den bahsettiniz?
3: En son Katar 2022. Şeyde Katar'daki Dünya Kupası.
0: Ben Suudi Arabistan diye hatırlıyorum.
3: Arjantin ilk maçta yenildi. Arjantin ilk maçta yenildi dikkat ederseniz. Suudi Arabistan'a yenildi
0: evet,
3: galiba.
0: Evet Suudi Arabistan'a yenilmişti, ben de öyle hatırlıyorum.
3: Evet evet evet yani çok iyi hatırlıyorum Suudi Arabistan. Hatta Arjantin'i yerden yere vurdular. O yüzden ya benim favorim bu arada Fransa, onu da söyleyeyim. Yayınlar diliyorum İspanya.
0: Çok teşekkürler.
3: Fransa.
0: Ben de bir yandan doğru bir bilgi verelim diye şu anda aratıyorum.
3: Evet. Araştırmadım ama eminim.
0: Evet 2-1 yenilmiş. Doğru söylemişiz.
3: Evet, Arabistan'a değil mi?
0: Arabistan'a 2-1 yenilmiş.
3: Tamam. Ben bir ara Katar mı diye düşündüm de sonra Katar daha ilk Dünya Kupası, ikinci Dünya Kupası bir şeydi. O kadar güçlü değildi. Burada Arabistan'a yenildiler yani.
0: Çok teşekkürler yayınımıza bağlandığınız için. Serkan Bey görüşmek üzere, iyi günler diliyoruz.
3: İyi yayınlar diliyorum, sağ olun.
0: 0212 273 10 10, bir yandan da mesajlara bakalım. İyi yayınlarınız olsun Zafer. Ben biz Türk milleti olarak en sevmediğiniz bir şey varsa o da tutkusuz arzusuz oynamak. Biz o ruhu gösterelim, yenilelim ama sahaya bir ruh, bir mücadele koyalım. O bizim için yeterli demiş yine gelen mesajlardan. Sıradaki dinleyicimize devam edelim. Sonu 75 ile biten dinleyicimiz var. Merhaba, hoş geldiniz. Yavaş yavaş da programı bitireceğiz. Buyurunuz.
1: Merhabalar.
0: Evet biraz yankı yapıyor herhalde.
1: Merhabalar, Cevat Çiftçi ben İstanbul'dan.
0: Bir daha alabilir miyim isminizi?
1: Cevat Çiftçi ben İstanbul'dan.
0: Buyurun Cevat Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz?
0: Sağ olun. Sesinizi duyduk, daha iyi olduk Cevat Bey. Mikrofon sizde.
1: Ya ben şimdi şöyle, ben milli takımın en son gittiğimiz Avrupa Şampiyonası olsun 2002 bir ayrı koyuyorum. Ondan önce de Akdeniz oyunlarında da güzel bir başarımız vardı. Yaşım 42 bu arada. Ben yani bir Türk vatandaşı olarak şu serzenişim var milli takımlarda. Sanki bizim milli takımımız mesela kimle oynarsak oynayalım dünya kupalarında ya da turnuvalarda sanki onlar kadar istemiyoruz. Yani onların yüzündeki hırsı, isteği, yani mesela biz vatandaş olarak burada turnuvalarda hani lig usulü gibi bir oyun oynanmadığını biz bile biliyoruz. Onlar da biliyorlardır. Yani
0: o konsantrasyonda değiller miydi diyorsunuz?
1: Yani şöyle arzu istek
0: motivasyon.
1: Motivasyon yani şöyle yani mesela atıyorum ligde ligde olsa mesela dominant oyunla belki ligini sürüklasyon edip şampiyon olabiliyorsun ama turnuvada çok farklı oynaman lazım. Yani rakibe göre rakibe göre oynaman lazım. Bazen defans, bazen hücum, bazen rakibi üstüne çekmen lazım. Yani biz burada

0: bunları düşünebiliyoruz ama onlar niye bunları düşünemiyorlar? Bir de ben benim zoruma giden, yani bir Türk vatandaşı olarak bizim buradaki kazanma arzumuz, isteğimiz sanki onlarda yok. Hani bu prim muhabbetleri falan döndü ya yine, hani prim verilecek, ev verilecek, abi ne oluyor yani? Hani bir gidin, bir başarılı olun, prim mi alıyorsunuz, para mı alıyorsunuz, ne istiyorsanız alın yani. Hiçbir şeyde gözümüz yok, biz sadece orada galibiyet bekliyoruz. Yani Türkiye orada başarılı olsun, bayrağımız dalgalansın, ileriye gidelim, dünyaya sesimizi duyuralım. Güzel bir kadromuz var, kaliteli bir kadromuz var ama ayaklarımız yere basmıyor. Yani şu da var Çağatay Bey. Yani mesela Dünya Kupası'na gidiyoruz. Ben bütün yorumcuları kısa kısa böyle özetlerini dinliyorum. Abi herkes uçtuk kaçtık. Yok biz Avustralya 3 atarız diyen var, 4 atarız var, şöyle yeniriz. Abi kimi yeniyorsun? Yani adamlar Dünya Kupası'na bizden daha iyi hazırlanıyorlar. Yani bence mental olarak, fizik olarak, yani bakıyorsun hırslarına, şeylerine. Yani ben burada bu yönümüzün çok eksik olduğunu düşünüyorum. Yani hasbelkader, hani mesela Nihat Kahveci'nin bize havaya sıçrattığı oradaki dönemde biz bunları çok az yaşıyoruz. Hasbelkader yaşıyoruz. Yani bizim burada bir sistemimiz yok. Yani Dünya Kupası'na gidiyoruz, çok mutluyuz ama ben eleştirmek istiyorum. İnşallah sesim de bir yerlere gider. Bir sistemimiz yok. Yani turnuva sistemimiz yok. Tecrübesiziz. Ve bu kadar medyanın da milli takım bu kadar performlamasını da ben açıkçası doğru bulmuyorum. İnşallah önümüzdeki maçları kazanırız ama ne olur yani biraz daha istek, biraz daha arzu, biraz daha konsantrasyon. Yani rahatlık, yani rahatlamayla bir konsantrasyon. Yani mesela dün şeyi izledim ben, bu 2002 Dünya Kupası'ndaki 6-7 tane futbolcumuzun bir şeyini. Bülent Korkmaz orada şunu söyledi. Hani biz konsantrasyon motiveydik diyor ama rahattık diyor. Yani ama o çok çok güzel bir jenerasyondu o zaten. Rahattık diyor ama Şenol Güneş bizi bir rahatlatıyordu diyor ama konsantrasyonumuz üst seviyedeydi ama rahattık. Brezilya ile oynuyoruz ama rahatız yani. Hani böyle bir psikolojik olarak böyle bir hani adamlar bize 5 atacak 10 atacak gibi psikolojimiz yoktu diyor. Bence bunun sağlanması da gerekiyor Çağatay Bey.
1: Evet Cevat Bey, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için.
0: Sağ olun.
1: Ben görüşmek üzere. Evet sevgili dostlar, Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'ta 4 Büyük Gündem programında bugün de onlarca telefonunuzu aldık. Yine 2 saat boyunca sadece bir radyo programı yapmadık. Birlikte düşündük, birlikte güldük, birlikte dertleştik. Bu mikrofonun diğer ucunda sizler konuştunuz. Bugün Söz Millet'in köşesi vardı. Bizi arayan, mesaj atan, fikirlerini paylaşan, eleştiren, destekleyen, yollarda, işte evde, direksiyon başında bizlere eşlik eden herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bugün hakikaten telefon ucundaki her ses bu programın da gücüne güç kattı. Her görüş, her yorum, her selam bizim için çok kıymetliydi. Çünkü bu ailenin de vazgeçilmez parçalarından bir tanesinde sizler oldunuz. Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem'i dinlediğiniz için hepinizin kulaklarına, gönüllerine sağlık diyorum. Yarın yine saatler 14'ü gösterdiğinde Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok tercih edilen spor programı 4 Büyük Gündem'de tekrar birlikte olacağız. Az sonra Göksel'in sizlerle birlikte olacak. Onu da yalnız bırakmamanız dileğiyle ben Çağatay Çıtlak. Hepinize mutlu ve keyifli, huzur dolu bir gün diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem sona erdi.
3: Reklam.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net.

0: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: O da önemli. Ama artık çok geç ama bu takıma alınmayan oyuncuların da ben bu işlere çok inanırım abi. Ya tabii ki onlar milli takım kötü gitsin diye ah etmez ama bir de Allah'ın adaleti diye bir şey var. Yani sen bu sene Fransa'da bence mükemmel bir sezon geçirmiş ve çok daha yukarılara gidecek Berke Özer'i. Tamam, hata yapmıştır Berke. Kabul ettik. Sen büyüsün ya. Çağırırsın. Ha Berke gelmiyorsa sen çağırdın da. Yani gel kardeşim özür dile benden. Dilemiyorsa tamam alma bir daha. Yapmayacağını biliyorum Berke'nin bunu. Çok net konuşuyorum o yüzden. Evet. Çağrılsaydı gelir özrünü de dilerdi. Ya 25 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. Hata yapacak zaten. Sen büyü olarak hallet. Uğurcan'ı bir challenge'a sok orada. Bırak yine Uğurcan oynasın. Ben Uğurcan ben hep söylüyorum. Türkiye'nin bu sezonun en iyi kalecisi. Avrupa Şampiyonlar Ligi'nin bile en iyi 3-4'ünden bir tanesi bence. Ama bir, zorlayacak bir kaleci olsun arkasında.
4: Ya bir de şey var abi ya. Bu futbolcular şey değil. Ya bu adamlar profesör değiller. Senin abi, benim gibi bizim içerimizde görece bizimle benzer eğitimleri almış. Ya da bizden daha alt eğitimleri almış adamlar. Bunlar bir şey yapan hata yapar.
3: Ya belki çocuk da genç, oynamak istiyor da oynayamayınca hayal kırıklığına uğradı
4: bir
3: falan.
4: Bir de şunu da düşünmek lazım. Şimdi adam Fransa'ya gitmiş. Evet. Oynamak istiyor. Ben hayatta en beğendiğim olaydır. Bir adamın oynamak istemesi. Yedek kalabilir, kavga edebiliriz. Kampı terk etmek isteyebilir. Nereye gidiyorsun Berke? Belki Berke'nin o anda alamadığı reaksiyonu, federasyonumuz, Montella, özellikle Montella. Montella hemen arkasından çıktı, çat diye açıklama. Ya bir dursaydınız, bir görüşseydik Berke'yle. Belki geri döndürülebilir bir durum. Ve ben şey olduğunu düşünüyorum. Yani liderlik herkese posta koyup üstüne çarpı atmaktan ziyade.
3: Ya eskideydi abi o. O işler bitti.
4: Evet ya, geride kaldı. Bizim çocukluğumuzda bitti. Bizi öyle yetiştirdiler en
3: 90'lar
4: son.
3: 90'lar böyleydi. O işte Yugoslavya'nın, Rusya'nın falan olduğu dönemler. İşte o elinde sopalı hoca evet. dönemi, elinde sopayla disiplin etme dönemi bitti. Bitti yani, acı ama gerçek bitti.
4: Ve bu çocukların en son gören yakınları babaları.
3: Tabii.
4: Bunlar görmediler öyle bir şey. Hata yapabilirler. Ben Berke'yi isterdim.
3: Bertu mesela. Şimdi bu bence ligin ikinci yarısının en iyi santrfor ligdeki.
4: Dokuzumuz da yok. Yani Deniz
3: İşte dokuzun yok. Bir de dün Avustralya. Hani Deniz Gül var tamam. Ya bir tane daha olsun. Ya en azından geniş kadroya çağır ki ben senin forma adaletine inanayım.
4: Ya yani çok basit. Bielsa 100 yıldır şey söylüyor işte. Rakibim 2 tane santrforla oynuyorsa 3 savunmacı koyarım. Rakibim tek santrforsa 4'lü oynarım. Evet. Şimdi mesela Avustralya'nın ya niye 2 tane santrfor oynatmadık? Bu da bir eleştiridir. Ben bu tarafında değilim ama rakibin düzenini bozabilecek bir şey yapmış olursun.
3: Senin tek rakibin düz planını bozma planın Kenan Yıldız'ın birebirleri. Alsın Kenan, çeksin vursun, çeksin vursun. Bir tanesi gol olsa Montella'nın planı şu muhtemelen. Bir olsa onlar panikler.
4: İşte abi hani baba, biz bunu düşünüyoruz ya mesela. İtalyano'yla Sirkati de bunu düşünüyor.
3: E tabii. İşte ona biz rakip yokmuşuz gibi düşünüyoruz. Yani biz duvarla oynuyoruz sanki orada topu. Ya bir de ya hakikaten çok şimdi aklıma geldikçe üzülüyorum maça. Hem mesela bu su molası işi de var bu arada. Tamam her takıma var da. İlk su molasından sonra golü yedik bittiği gibi. İkinci su molasına kadar tam böyle Kenan biraz böyle bir şeyler yapmaya başladı. Biz yine durduk su molasından sonra. Yine 3-4 dakika sonra yedik onları.
4: Evet.
3: Yani bu da turnuvanın bir acayipliği.
4: Bu arada bizim tam pik zaman dilimlerimize denk gelmiş koşu bağlamında.
3: Onu diyorum ya tam böyle heyecanlanmaya başlamıştık.
4: Şey değil yani rakamsal olarak da öyle.
3: Öyle değil mi? Kenan böyle almaya başladı biri. Bir de şu var abi şimdi Kenan'ı dün izledik. Evet sakatlıktan çıktı. Arda da sakatlıktan çıktı. Hakan Çalhanoğlu da sakatlıktan çıktı. Başka bir iki Ferdi de sakatlıktan çıktı.
4: Merih galiba hafif bir sakat.
3: Merih de sakat. Bayağı şey vardı şu sağlık bantlarından falan. Şimdi Kenan abi benim iki tip görüş var. Ya abi tam hazırdaysa sonradan sokayım. Ya da yok ne kadar oynayabilecekse baştan başlayayım gittiği yere kadar. Ya böyle bir maç. Madem de kazanmak istiyoruz kesin. Ben Kenan'la başlarım maça. Ana planı bozmam.
4: Direnci yükselmiş bir takıma karşı sahaya atmaktansa.
3: Ya şimdi yani skor da vermişsin. Ya çocuk da ya şimdi evet. Hepsi büyük takımlarda oynuyorlar. Hepsi çok tecrübeli. Ama Dünya Kupası'nda ilk kez oynuyorlar. Orası bambaşka bir dünya şu anda. Statlar bir garip büyük. Zeminler bilmiyoruz nasıl uzaktan. Ama hava aşırı sıcak bir garip. Yani,
4: şimdilerin bazılarını uzun gibi gördüm.
3: Değil mi?
4: Zor.
3: Yani Kenan'ı biraz ben mesela ben başlatırdım. 50-55 dakika ne kadar gücü varsa. Hani sonradan sokup zaten maça alışana kadar
4: maç. Alarm kuruyor ya değişiklikte zaten. Tabii. Yani bakıyor saatimiz geldi.
3: Eski yabancı hoca işte. Ya biz de Allah rahmet eylesin. Davum'da biz çok alışıktık o işe de.
4: Bir midrolümüz var. Ona...
0: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi
1: otobüs.
0: Dünya Kupası heyecanı milyonerle her yerde. Sadece milyonerde canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.
1: Milyoner.
4: Arkadaşlar, futbol severlerin hasretle beklediği Dünya Kupası da oynanırken çok büyük bir haberim var sizlere. Milyoner'de yenilikler bitmiyor deyip duruyoruz ya. Bu sefer öyle bir yenilik ki, öyle büyük bir haber var ki gerçekten üzerine uzun uzun konuşmaya değer. Evet, Milyoner Dünya Kupası'ndaki tüm maçları canlı yayınlıyor. Yani bir ay boyunca yaşayacağımız futbol şöleninde tüm maçlar canlı yayınlarla Milyoner'de. Bu Türkiye'de ilk kez oluyor sanırım. Resmi yayıncı dışında ilk defa alternatif bir kanalda Dünya Kupası maçlarını izleyebileceğiz. Bu çok büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum.
3: Vallahi ilk kez duydum. Çok iyiymiş.
4: O kanalda Milyoner. Evde, işte, okulda ya da herhangi bir mekanda Milyoner uygulaması ve sitesini nerede açarsanız açın, Dünya Kupası maçlarını izleyebileceksiniz. Üstelik sadece Milyoner'e üye olarak bu nefis deneyimi yaşayabileceksiniz. Bu imkan ve fırsat kaçmaz diyelim. Benim hayatımın büyük çoğunluğu yolda geçtiği için telefonla yapışık bir hayat yaşıyorum.
3: İşte ben de Avustralya Ligi'ni oradan izliyorum zaten. Yani onu Beren bir... bu arada tabii şöyle, YouTube'da da var. Onların resmi yayıncısı YouTube'da da yayın veriyor Avustralya Ligi'ni, ama genelde ben de buradan izliyorum.
4: Yeni Zelanda'ya kupon yapabilecek kadar gurme bilgilere sahip.
3: Yok abi, gurme maç yok. Nereye yapacağız? Maç sayısını tutturayım diye.
4: Ya şöyle düşün. Kupon güzel. Ya şöyle düşün. İran'ın gibi görünüyor ama daha ne yapacaksın buraya?
3: Yok işte, bu kadar çıktı. Normalde ben hani Belçika'ya da bir acaba 1 ve 1.5 üst desem mi dedim, ama şimdi Mısır'a hiç hakim değilim. Ama bir gol atarlar diye düşünüyorum Mısır'da bir şekilde, ama işte Kurtuğa olunca söz konusu. Yani evet. Öyle bir gün denk gelir ki yemez yani. Yemeyeceği tutar. Gerçi onların hücum hattına baktım bugün şey ideal 11'de. Acayip bir milli takım yani. Hani tamam.
4: Tabii.
3: Bitmeyen bir jenerasyon var adamlarda. Sürekli iyi jenerasyonu çıkarıyorlar.
4: Abi Belçika'nın sanıyorum ki en büyük hatası Roberto Martinez'e o altın jenerasyonu teslim kesin etmek oldu. Yani
3: yıllarca. Yoksa... Şimdi Rudi Garcia da tartışılır bence de.
4: Özel buluyorlar.
3: Gerçekten özel buluyorlar. Yani bir ara Tedesco falan. Yani sürekli böyle bir macera. Yani daha
4: abi
3: böyle...
4: hep olmamış proje hocalarını evet getiriyorlar.
3: Ya böyle mesela bizim Hiddink projesi gibi. Bizim Lucescu evet gibi biraz daha böyle artık işin son dönemine gelmiş. Oyunculara taktik teknikiyle biraz böyle bilgelik yapacak.
4: Evet.
3: Saygı duyacakları bir profil yani. Uruguay'ın Bielsa'sı gibi bir şey olması lazımdı bence.
4: Bizim de kuponumuz devam ediyor. 8.97 oldukça şov içeren bir
3: şimdi
4: kupon.
3: Burada tabii arkadaşlar bana bu maçlardan önce söylemediler kupon yap diye de, o yüzden.
4: Yani iyi gidiyoruz ama. Çok iyi gidiyor. Fransa-Senegal 0-5 üst demişiz.
3: Atar ya.
4: Bence gelir bu kupon ya.
3: Atar Senegal ya. Senegal'in de hücum hattı çok iyi.
4: İyi. Evet. 9'a yakın bir oran. Bence Gyökeres, iyi iş diyorum abi.
3: Çok iyi. Yalnız Gyökeres'i görünce ya, bu İsveç'te ben Brighton'da o kadar dikkat etmemişim. Ayari nasıl bir oyuncu ya, adam iki tane aynı golden attı ya. İki tane aynı golden attı, uzaktan kafayı kaldırıp vuruyor ya direkt. Hani sonra da baktım çocuk sevinmeyince, hani bir bakayım hakikaten Tunus, Fas ve Tunus asılıymış.
4: Abi bir de şimdi bu uzaktan şutlarda falan çok dikkat ediyorum. Ben de böyle futbol izleme konusunda ruh hastalığı olduğu için ileri al geri al, ileri al geri al. Top çok fark ediyor ya, bizim şutlarımızı gerçekten...
3: Onu sana soracaktım. Bu şimdi bu topa diyorlar ki bunun üstünde tırtık yokmuş artık. Ya ne oluyor tırtık olmayınca mesela?
4: Abi bu şey şimdi fiziksel olarak hani top boşlukta gidiyor da olsa panellerin bir rüzgara sürtünme hikayesi var ya.
3: Tamam.
4: Şimdi bizim dünya futbolundaki toplar 32 panelle başladılar.
3: Evet.
4: İşte 28'e düştüler, 24'e düşürdüler, 14'e kadar düşürdüler ama bunda 4 tane var. Yani,
3: yok desin.
4: 4 topun kanalı var sadece, rüzgarla temas eden, yavaşlayan, yön değiştiren. Hı. Sibop çok etkilidir mesela. Bunda Sibop'ta hafifleştirme kullanılmış. Malzeme ona göre ayarlanmış falan. Topun işte sol tarafıyla sağ tarafı eşit. Sabit gidebiliyor. Ronaldo'nun Sibop'a vurarak attığı böyle dönmeden giden şutlar var ya. Bunla, bu topla rahatlıkla atabilirsin triyondayla.
3: Yani bu durumda Roberto Carlos'un Fransa'ya attığı zor var.
4: Abi yok, o büyük ihtimalle korner direğini vururdu.
3: Değil mi? Artık zor yani o. Abi o zaman topa sert ve düzgün vuranlar için avantajlı bir top bu.
4: Biz bunu kullanamıyoruz mesela. Şey belli. Nereye düşeceği belli.
3: Nereye düşeceği belli, biliyorsun. Hatta ya dün Van Dijk'ın golünde kafayı vuruyor, bakıyor böyle dönecek mi acaba? Çünkü gidiyor böyle böyle kaldı arkasından. Sevinmedi bir ara.
4: Bir daha bir futbolcu için çok sinir bozucu bir şey. Şeye alışmışsın, sürekli tahmin edilemez toplarla tabii çalışmışsın. Burada mesela verdiğin koordinata giden bir top var. Şeyi futbolcu bekliyorsun böyle. Kıvrıldı kıvrılmadı.
3: İşte ona ya çok enteresan. İzlemeyenler varsa izleyicilerimizden de baksınlar. Van Dijk kafayı vuruyor, böyle kalıyor arkasından. Hani acaba avuta mı gidecek çünkü? Hiç dönmeyecek mi acaba? Hafif bir yerden döner mi? Son anda dönüyor içeriye.
4: Bizim top. 2002'de Ronaldo'dan yediğimiz gol doğru var ya böyle. Herkes bakıyor top nereye gidiyor diye.
3: Aynen.
4: Van Dijk de ona hani nereye kadar gidecek bakalım, nerede dönecek diye.
3: O da çok acayip maç olmuş. Yani ilk yarı 0-0 olup ikinci yarı 4 gol.
4: Ya ben Japonya'yı çok tutuyorum. Başlarındaki çok hocaları çok değerli bir hoca ve abi anti futbol diyeceğim. Yani sen oynayamıyorsun adam. Seni o kadar baskı altına alıyor ki sürekli rahatsız eden bir takım.
3: Ya dün iki kez geri düşüyor. Hani Hollanda maçın favorisi.

0: işte öyle veya böyle ama iki kere geri düşüp hiç geri adım atmadan. İşte bunu görmek istiyor abi Türk insanında. Bir şey beklemiyoruz. Bak evet. Adam şimdi Japonlar üzgün müdür? Yok. Adam mücadelesini etti. İki kere geri düştü. Tamam alkışlıyor. Mağlup da olabilirdi. 2-1 de bitebilirdi dünkü maç. Sonunda Kamada'nın vurduğu kafa girmezdi. 2-1 biterdi. Eleştirmezsin ki. Oynadı dersin.
1: Yani birazcık radikal bir eleştirim olacak bilmiyorum ama Türk futbol milli takımı Trabzon, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş diyelim hani dördünü çıkartalım işte sürekli şampiyonluk adayları oldukları için. Bunların hepsinin bileşkesiymiş gibi görünüyor ama sosyal medya işin daha çok Galatasaray tarafında mesela. Başarı olması lazım. Nasıl yeniliriz Avustralya'ya vesaire. Sosyal medyanın dışındaki normal taraftarımız Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarına daha öykünen bir yapıda. Diyor ki ben mücadele göreyim. Savaşsınlar. Mücadele etsen sonuç mühim değil. Şimdi her şey sosyal medyadan ibaret değil. Tabii. İşte bunu Fenerbahçe seçiminde çok net gördük mesela.
0: Doğru.
1: Kongre başka bir olay.
0: Tabii.
1: Sosyal medya başka bir olay. Şimdi dört kulübe baktı. Dört kulübün özelliklerine bakıyoruz. Trabzonspor mesela bitirici. Yer adamı. Yani ya sıfır alacaksın.
0: Sabır. Sıfır sabır.
1: Ya alacaksın ya öleceksin.
0: Tabii.
1: Galatasaray tarafı başarı gelsin. Şey çok mühim değil. İyi oyuna sonra bakarız. Fenerbahçe ve Beşiktaş daha çok şey tarafında ya. Ben kardeşim buraya futbol izlemeye geldim. Önemli olan benim seyir zevkim.
0: Tabii.
1: Sen çık mücadele et, biz senin arkanda dururuz diyen bir evet. Milli takım kitlemiz var. Ve Vancouver'daki o yürüyüş, yani Vancouver tarihinde yoktur böyle
0: yoktur,
1: bir şey.
0: Yoktur, kesin yoktur. Zaten bence iki yürüyüş orada şu ana kadar. Biri bizimki, biri de Bosna'nın. Yani
1: evet. İki kardeş ülke diyelim.
0: Yani 30 bin kişi falan yürüyor yani onlarda da. Hani turnuvanın ev sahibi olsan o kadar yürürsün yine. Yani hani hakikaten aynı şeyi paylaşıyoruz tabii. Aynı coğrafyayı, aynı kaderi yaşıyoruz belki Bosna'yla. Onunla da alakası var ama Bosna bile bir şey oynadı ya. Yani evet. Bosna'yı küçümsemek için demiyorum. Bizim kaçta birimiz bir ülkeden bahsediyoruz. Mesela benim milli takımda bir de artı bir şeyim de var abi. Ben o formaya hak edenin giymesi gerektiğini düşünen taraftayım. Hocanın ben bir kulüp takımı gibi yönetmeyi seviyorum onu anlıyorum. Ama abicim diyorum ki evlatlarının da bir kontenjan olsun. Kaç evlat olacak? Ya bir takımda bir evlat olur. Hatırla yıllarca. Allah uzun ömür versin. Bir ara bir sağlık problemi de yaşadı. İyidir inşallah. Tayfur Avuç. Hep milli takıma girerdi. Evet. Bir tane olur. Ya bir tane güvendiğim
1: ne
0: bir
1: oynamış olursa
0: bir tane olur. Ya benim güvenli limanım o. Ben onu atarım sıkıştığımda. Abi bizde Samet Liman. Oğuz Aydın Liman, İrfan Can Kahveci Liman, Kaan Ayhan Liman, Salih Özcan Liman. Bu kadar liman olmaz ya biraz. Ya ben şimdi Ozan Tufan'ım mesela değil mi? Bakarım abi ben ligin ikinci arasında her şeyi yaptım derim ya. Sağ bek oynadım, orta sahnedim, gol attım, attırdım.
1: Milli takım kadrosunda alınan oyuncuların hepsinin mesela 10 üzerinden 10'luk olması da gerekmiyor.
0: Demiyorum ama bir şey yaptım değil mi?
1: Evet.
0: Ve ben bu milli takıma alınmadım. Oyuncu artık şunu diyecek. Ben ne yaparsam yapayım Montella varken
1: ben
0: milli takım kapalı. Ya bu çok kötü bir ruh hali.
1: Şimdi Ahmet Can Kaplan orada Çağlar'ı gördüğü zaman rahatsız olur.
0: Ahmet Can Kaplan mesela çocuk müthiş bir sezon geçirdi. Nek diye okunuyor. Nek Nime
1: evet,
0: Şampiyonlar Ligi bileti aldılar.
1: İşte Hollanda'da çok büyük iş. Biz burada farkında değiliz.
0: Ajax'ın oyuncusu. Var.
1: Evet.
0: Bu adam mesela yok milli takımda. Semih Kılıçsoy bence kötü sezon geçirmedi. Yok. Diyorum Bertu Yıldırım olsam ben çocuğun yerinde. Yani ne yapmam gerekiyor ki? Bir de santrafor olmadığı bir ülkeden bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Ya geniş kadro... Şey de demiyorum Hikmet. Şuraya getirsin de demiyorum. Ya geniş kadroya bile giremedi bu çocuklar.
1: Buradan Almanya...
0: Aral Şimşir. Hadi Aral Şimşir niye yok bana anlatsın Sayın evet. Montella.
1: Yani evet Aral Şimşir mesela şey açısından düşünüyorum. Bizim rakiplerimize baktığımızda kaos yaratmamız gereken rakipler.
0: Tabii.
1: Şu adamlar düzen takımı. Paraguay da öyle. Paraguay aman ağzımızın tadı kaçmasın. 0-0 bizim için iyidir.
0: Yeterli.
1: Avustralya da öyle mesela. Arjantin maçında olay...
2: Senin çağrı Saraç'la ortaya karışık devam edecek.
3: Reklam.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Kale ile güvenli, kale gibi güvenli.
7: Kale kilit.
8: Baba bu ne bayramı?
9: Babacım bu 24 yıl sonra gelen gururun.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu

0: hedefe ulaştınız.
1: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en iyi spor radyosu.
0: Bankam.com bank kartıma bin. Reklam bitti.
2: Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık başlıyor.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrı Saraç. Sizlerle birlikteyim ve yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Yunus Aydın'la birlikte 0212-273-1010'dan sizlerde mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ve hattımızda Yunus Aydın var. Yunus hoş geldin.
4: Hoş bulduk. Selamlar, iyi yayınlar.
3: Yani birkaç dinleyicimizden de gördüm. Ya kötüye kötü diyeceğim tabii ki. Dün de dedim ki tahmin ettim ama birçok dinleyicimiz uyuyordur. Yani çok ters bir saatteydi. Sonrasında dinleme fırsatı bulamamıştır. Onunla başlayayım. Ya Montella evet çok bu zamana kadar tebrik ettik. Ama Montella'nın bence İspanya maçı dahil 6 yediğimiz o İspanya maçı dahil en kötü karşılaşmasıydı. Tabii oralara geleceğiz ama ilk olarak Yunus Aydın'dan bir değerlendirme almak istiyorum. Beklemediğimiz bir mağlubiyetle başladık. Beklemediğimiz, hayal etmediğimiz bir skorla, hevesimizi kıran bir skorla başladık Yunus. İlk olarak nasıl değerlendirsin, karşılaşmayı nerede kaybettik?
4: Yani tam olarak söylediğin gibi oldu. Aslında çok yüksek bir turnuva başlangıcı bekliyorduk. Yani farklı kazanabileceğimiz, belki Amerika'ya karşı averajı alabileceğimiz bir maç olarak biz bu maçı kurgularken sezonun hani artık açıklandığı andan itibaren bu maç üzerinde rahat galibiyet hayalleri kurarken, çünkü turnuvada baktığında yani tüm turnuva içerisinde 38. sıradalar. Biz de 19. sıradayız. Hani baktığında her anlamda kazanmamız gerekiyor. Yani senin söylediğin gibi izleyen birçok kişi hani ya izlememiş, kaçırmış olabilir ya da uykulu izlemiş olabilirler. Yani onlar da bizim gibi bizim takımımızda ne yazık ki uyuyordu maç boyunca. Yani hiç yani gerçekten İyi bir takım görüntüsü vermedik. Montella ile alakalı birazdan hani elbette konuşuruz ama takım içine hani girdiğimiz zaman yani şimdi fiziksel olarak gerçekten bitik durumdayız. Yani evet sakatlıklarımız var. Arda sakatlıktan döndü. Kerem milli takımın antrenmanlarının daha ikinci antrenmanda yanılmıyorsam sakatlandı. Ya birinci ya ikinci antrenmanda. Fiziksel olarak onu etkilemiştir mutlaka. Ama yani gerçekten en belirgin özelliğimiz zaten bizim takımımız fiziksel olarak hepsi %100'ünü verdiği anda dahi kırılgan ve yüksek fizikaliteye sahip bir takım değil. Yani baktığında Arda'dan, Hakan'dan oluşan bir orta saha kurgusu var. Bu isimlerin ya ön alanda Kerem Aktürkoğlu oynayan bir takım. Yani fiziksel olarak zaten yüksek bir takım değil. Ama bu isimler zaten oldu fiziksel özelliklerin bir de altında olduğu zaman işte bu tarz yenilgiler kaçınılmaz oluyor. Yani zaten baktığımız zaman rakibimizin de bize karşı başlangıç hamlesi tam olarak şu olacaktı. Ya maç boyu kapanmak ve kontradan gol bulmak. Yani bunu belki 60-70'ten sonra hayal ediyorlarken bunu erken yakaladıkları anda zaten kapanmak ve ikinci gol atmak da onlar için daha hayal ettikleri bir senaryo oldu. Bizim de planlarımız tam terse doğru gitti. Yani baktığın zaman yani en eleştirilecek oyunculardan birisi bence Merih Demiral olabilir. Yani bizim bu kadar güçlü, bu kadar zengin bir stoper rotasyonumuz varken yani Merih'in tercih edilmesi. Yani Merih Demiral'la alakalı yani şuradan anlayalım. Ya daha 2 hafta önce Yıldız transferi olarak Aziz Yıldırım önerildiğinde Aziz Yıldırım çıkıp televizyonda ya ben Merih'i almam dedi. Yani Merih benim alabileceğim seviyede beğendiğim bir oyuncu değil dedi. Yani Merih çok üst düzey bir futbol oynamak yerine gitmiş işte Arabistan'da haftada 4-5 gün antrenman bile yaptıklarını düşünmüyorum. Hani orada devam ediyor futbol hayatına. Futbolun üst düzeydeki mücadelesinden uzak, zaten yediğimiz golde de yani tekte ekarte ediyorlar Merih'i. Eski seviyesinden hani en ufak bir izlenim yok. En ufak bir hani futbol kalitesi, savunma gücü yok. Bakıyorsun işte içerikler çekiyor sürekli YouTube'da. Keyifli, eğlenceli çekiyor. Evet şu ana kadar güzeldi ama yani bugün itibariyle baktığın zaman hani Merih Demiroğlu'nun çektiği videolar şuna dönmüş oldu. Yani sen bu işlerle uğraşacağına herkes dön oyununa bak diyor Merih'e karşı. Gerçekten çok kötü bir performans. Yani kapanacak takımdan daha maçın başında kontradan gol yedik. Ya yani Arda Güler'in Real Madrid'deki performansına eser yok. Çok ağır. Yani sakatlıktan çıktığı için hadi belki ama işte bizim de en ihtiyacımız olan maçlar. Hakan Çalhanoğlu'nun oyundan hiç çıkartılmadan bu kadar kötü performansına tahammül edilmesi ya bence bu da yanlış. Yani hani Montella olayını birazdan detaylı konuşuruz diye sormuyorum ama söylemiyorum ama ilk izlenimle beni ya fizik

0: fiziksel olarak çok kötü durumdayız ve averaj için çıktığımız bir maçta kaybederek, Amerika karşısında kaybedersek turnuvadan 3. maçta elenme riskiyle karşı karşıya kalacağız ciddi anlamda.
1: Ya bak şöyle Yunus, maç kaybedilebilir. Ben bunda diyeyim, kötü maç olabilir. Evet, her şey olabilir ama sonrasındaki açıklamalar benim canımı sıktı asıl. Çünkü bizim yani oyuncularımız iyi oynadığını düşünüyor. İyi oynadıklarını düşünüyor. Olmayan şeyleri bize varmış gibi göstermeleri. Özellikle Montella'nın yaptığı açıklamaya geleceğim. Vincenzo Montella maç sonunda diyor ki yüreğimizle oynadık, ruhumuzla oynadık diyor. Ya hocam sen İtalyansın. Biz sana bu profesyonellikten dolayı bu zamana kadar teşekkür ettik. Ruh yürek olaylarına gireceksen işimiz var zaten. Ruh yürek olaylarına gireceksek zaten seni almazdık ki. Yani oraya kalmaması lazım olayın. Ya kaybettik, özür dileriz, telafi edeceğiz. Biz bu gruptan çıkacağız gibi bir açıklama kimseden görmedim ya. Herkes yani aynen, en iyi açıklamayı yapan bile turnuvanın kalanında elimizden geleni yapacağız. Hani ya bu açıklama şu değil. Ya çıkacağız bu gruptan açıklaması değil. Bu açıklama şu. Kalan iki maçta da işte bir puan toplayacağız. Bakalım olursa olur. Ya böyle bir açıklama bu.
0: Yani kesinlikle kalan maçlarda da zaten Amerika'yı farklı bir şekilde kazanamayacağını hani göz önünde bulundurduğunda averaj olarak da geridesin. Çünkü Amerika artı 3 ile başladı. Sen eksi 2 averajda 5 geriden geliyorsun. Hani 3. ilk içinde işlerin riske girmesi anlamına gelir ve hani bence çok çok doğru bir yere değindin. Yani bu iş ruha kalacak olsaydı yabancı bir antrenör, Montella özelliği değil, yabancı antrenör tercih ettiğimiz son şey olurdu. Elimizde bu ruhu verebilecek, daha önce Dünya Kupası'na gitmiş birçok oyuncu grubu da var. Montella'nın tercih edilmesi amacı çok başka. Senin söylediğin profesyonellik bu takımı daha farklı seviyelere çıkartmak ama işte Montella da şu an maç sonrasında bu açıklamalara açıkçası muhtaç kalmış gibi gözüküyor. Ve yaptığı tercihlere baktığımız zaman da şimdi Merih'le başlamak dediğim gibi bence net bir şekilde yanlış. Kerem'i santrofor oynatmak yanlış. Yani rakibin bakıyorsun kaleci dahil, kaleci 1.90, stoperde 1.90, 1.94, 1.98 stoperlerin boyları. 3 stoperin boyu. Ya bunların arasında Kerem'in, ya o fotoğrafı yapay zeka bir tane çok küçük kaldı ama yani gerçeğinin de çok başka hali yok.
1: Ama da bu arada yani artık futbolcularına... paylaşanlara kızmıyorum ben Yunus. İnanmayın, niye inanmayın ya, gördüm. İlk gördüğüm anda söyledim zaten gerçek değil fotoğraf diye. Bakıyorum analiz ediyorlar, bir de yok Avustralya'nın 15 numaralı oyuncusu kollarında yeşil yoktu falan. Ya baksanıza Kerem'in formasına, 2024 forması, bizim formamız böyle değil ki ya.
0: Yani maalesef hani orada o kadar da zaten fotoğraftaki oyunculardan birisi de o maçta oynamayan bir oyuncu. Ya aslında yorumlayan birçok kişi de gerçekten bu kadar uzak durumdalar. Ama hani orada işte bir gafil avlanmışlar diyelim ama tabii maçı dikkatli bile takip etmediklerini gösteriyor. Yani diğer tarafta yani eksiği olarak şimdi Kerem'le alakalı yani hava topu yok. Sırtı dönük bir oyun oynamak yok. Bağlantı oyununda oyunu kuran tarafta değilsin. Ya ön alan baskısı hariç hiçbir şey yok Kerem Aktürkoğlu'nda. Ya o da Fenerbahçe'de tamam Tedesco'nun sisteminde çok önemliydi ön alan baskısı ama ya bu da bir santrofonun yapması ilk gereken ilk şey değil. Ya örneğin Merih'in indirdiği topta ya artık orada vur. Yani ya bu kadar ya Kerem Aktürkoğlu zaten ya son vuruşları kötü. Zaten herkes biliyor Galatasaray'dan beri. Ya hava topunda yok. Yani ya zaten mesela bu sene parçası oldu Fenerbahçe'nin de başarısızlığı ortada. Yani milli takımın santrafor olabilecek birisi değil Kerem Aktürkoğlu. Yani elimizde Can Uzun var. Mesela ya Can Uzun son 4 senedir bu ligi domine eden, bu ligi ambargo koyan Galatasaray'ın ya biz bu adama 50 milyon euroyu versek mi? Vermesek mi? 60'ı mı versek? 55'te mi anlasak dediği bir adam. Ya 1 dakika oynamayı hak etmiyor mu ya? Ya 1 dakika oynamayı hak etmiyor mu Can Uzun? Ya Montella'nın forma adaletsizliği de şu an alınan sonuçlarla biraz daha yuka çıkıyor. Ya dakika 81'de oyuncu değiştiriyor. Gole ihtiyacımız var. Gollere ihtiyacımız var. Mert Müldü oyuna giriyor. Ya bunun motivasyonu gidiyor. Gidiyor 2024'te çıktı bir tane attı. İnşallah bir tane daha atardan başka bir şey değildir herhalde. Ama Montella'nın da bugün buraya geliş sebebi dediğin gibi böyle gazlar değil. Böyle gazlara ihtiyacımız olsa ya Emre Hoca, Okan Hoca gibi yani işte Şenol Hoca, Fatih Hoca bu isimlerle çalışılırdı. Türk birisi tercih edilirdi. Yani çok büyük sınıfta kalıyor bence. Ya iyi oynayan birisi var mı? Yani belki sakatlığına rağmen Kenan Yıldız. Belki biraz da Yunus. Ama ya takımın geneli yani komple dökülüyorlar. Yani gerçekten çok kötü durumdalar.
1: Peki şöyle bir mesajlarla da devam edelim. Bir Hüseyin Mecit bizlerle birlikte pazar günü üzüldük milli takıma demiş. Doğru demiş. Bir dinleyicimiz diyor ki abi ben de maç sonrası Merih Demiral'ın açıklamasından rahatsız oldum. Ülke olarak başarıları abartıyoruz, başarısızlıkları da çok abartıyoruz dedi. Maç biter bitmez bu bilgileri nereden aldı mesela abi? Bu adam telefon elinde mi geziyor? Millet ne diyor diye mi bakıyor? Nerede hata yaptık diye bakacağı yerde sosyal medyada geziyor. Ben onda değilim. Rahatsız oldum ama hani oralar zaten haklısınız bu arada Hamza Bey. Yunus benim takıldığım konu şu. Ya diyorsun ki başarıları abartıyoruz, başarısızlıkları da çok abartıyoruz diyorsun. Ben Merih Demiral'ın kusura bakmasın ama hiçbir başarıda çıkıp da durun çok abartmayın ayaklarımız yere basmalı gibi bir açıklamasını görmedim. Ya başarısızlıkta bunu söylemek kolay, başarıda hiç dediğini duymadım ben.
0: Biz bazı şeyleri, yani şimdi burada duygusallıktan bahsediyor Merih. Hani maç sonunda zaten taraftarın tepkisini bilmek için telefon elinde gezmesine gerek yok. Zaten hani bu ülkenin çok değerli bir hani vatandaşı mıydı? Sonuçta milli futbolcu ve elbette ülkesini tanımıştır. İnsanların tepkisini tahmin ediyordur. Ama Euro 2024'te yaptığı bozkurt işaretinden dolayı FIFA'nın, dünyanın, UEFA'nın nasıl tepki gösterdiğini, bizim bir değerimiz için nasıl tepki gösterdiğini, herkes ona nasıl sahip çıktığını hatırlamak lazım. Yani şu an eleştirilerden dolayı Türk halkını eleştirecekse, ya herkes onu çiğ çiğ hazır yemeye bir niyetlendiği dönemde o halkın kendine nasıl sahip çıktığını hatırlaması lazım. İnsanlar 24 yıl sonra bir Dünya Kupası'na izlemeye niyetlendiler, heyecanlandılar. Sabahın köründe kalktılar. Yani siz o insanlardan daha uykulu bir şekilde geziyorsanız sahanın ortasında, hiçbir şey yapmıyorsanız, yani bırakın bu insanlar da eleştiride bulunsunlar. Yani bazı duyguları Türkiye, Türk halkı tepede yaşamasaydı, yani Euro 2024'te Merih'i dediğim gibi çiğ çiğ yiyeceklerdi. Yani o futbol ikliminde, dünyada o dönem öyle bir durum vardı. Ya yani bu halk onun arkasında durdu. Yani sahada dökülen bir takımdan sonra çıkıp halkı eleştirmek, ya bence yapılabilecek son şeylerden bir tanesi. Ya Merih için başarı çok önemli olmayabilir. Başarı zaten çok önemli olsaydı Merih için, futbolun tepesinde kalmak yerine gidip Arabistan'da futbol oynamayı tercih etmezdi. Yani şu anda geldiği nokta Melih'in tamamen yani sinirli hareket ve çok yanlış yorumlar yapıyor bence. Hele ki bunu çıkıp sıcağı sıcağı maç sonunda söylemek.
1: En güzel açıklama bu arada Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Hani iyiye de değinmek lazım. Taraftarımız çok erken saatte kalktılar, bizi izlediler. İyi oynamadık, özür dileriz dedi. Elimizden geleni yapacağız, kalan iki maçımız var dedi. Ya zaten dediğim gibi sıkıntı şu. Bir maç daha, ilk maç olabilir, yol kazası olur, bir şey olur ama sonrasında toparlarsın. Ama bu kadar açıklamalar falan maalesef beni Euro 2020'ye götürdü. Hani Euro 2008'de de ilk maçı kaybetmiş diye değil de Euro 2020'deki ilk maçı kaybettikten sonra hala o kadar özgüven de değil, yani başka bir şey o kadar havalarda uçmamıza maalesef getirdi. Ve Paraguay karşılaşması, yani öyle bir duruma soktuk ki Yunus kendimizi. Biz Paraguay'ı yenemezsek eğer, ya bir puanda yine bir şeyler olabiliyor, ABD'yi yenersen çıkıyorsun da, Paraguay'ı yenemezsek eleniyoruz ikinci maçtan.
0: Aynen.
1: Böyle bir duruma soktuk kendimizi.
0: Ve yani aslına baktığında Paraguay maçı da net bir şekilde artı 3 yazdığın bu maç gibi bir maç. Yani bir sürprize daha gebe mi? Gebe. Daha fazla konsantre olabilir miyiz? Olabilir ama hani şu an daha telaşlı olduğumuz ve futbolcularımızın mentalinin de zarar gördüğü net bir şekilde ortada. O alışık olduğumuz milli takım havasından hani uzaklaştık. Zaten hani biz şu an hep saha iç detayları konuşuyoruz ama yani mental olarak da aşağıdayız, fiziksel olarak da çok kötü durumdayız. Ya Paraguay maçında dediğin gibi hani bir sürpriz diyelim. Ya bir yenildiğimiz anda zaten bizim için işler tamamen sıkıntıya girmiş olacak. Bir puan aldığında da net değilsin. Ya Amerika'ya karşı kazanmak çok mümkün mü? Yani şu anki takımımızın durumuyla soru işareti. Kerem'in açıklamasına baktığın zaman, yani evet Kerem daha duygusal birisi. En azından çıkıp toplumdan hesap sormadı. Yani çok yukarılarda yaşıyoruz duyguları vesaire diye. Yani aidiyetinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Performansı geride olmasına rağmen. Ama hani herkesten özür dilemesi. Yani dediğin gibi maç kazanılabilir, kaybedilebilir. Zaten biz baktığında son 9 turnuvanın 8'inde zaten kaybederek başlamışız. Sadece bir tane galibiyetimiz var son 9 turnuvanın ilk maçında. Ya açılışlarımız zaten hep kötü. Ama yani açılış maçlarından sonra mental olarak ne kadar toparlayabildik? Hani tamam Euro 24, Euro 20 buralar evet. Ama genel olarak baktığında yani hiç hatırlamıyorum ilk maçtan sonra çıkıp, yani taraftar demeyeceğim. Ya vatandaşına çıkıp çok yukarıda yaşıyorsunuz duyguları. Yani çok mantıklı bir açıklama değil bence. Hani ya sonuçta sosyal medyada, yani şöyle söyleyelim. Hani taraftarın yanlış yaptığı düşünülüyorsa bu konuda, halkın yanlış yaptığı düşünülüyorsa Melih ile alakalı, bence bir futbolcunun maç sabah YouTube'a bir video yüklemesi de çok yanlış.
1: Tabii onlar da konuşulur. Yani eğer böyle bir şekilde halkın taraftarın

0: taraftarın üzerine giderlerse bunlar da konuşulur. İşte şu da konuşulur. Niye transfer görüşmeleri yapıyorsunuz? Veya ya saça sakala her şeye takar insanlar. Yani insanları suçlarsanız insanlar da sizleri suçlayacak bir şey bulur. Mesajlarla devam edelim. Bülent Bey diyor ki kaptan çıkmış ders aldık diyor. Yahu yeter, 70 senedir ders alıyoruz artık, diplomayı alın be arkadaş diyor. Ya ders aldık açıklaması da yani dediğim gibi hani iki maçta telafi edeceğiz, gruptan çıkacağız şeklinde bir açıklama olsaydı kabul ederdim ama öyle bir söylüyorlar ki sanki 34 maçta bir sezondayız.
1: Yani aynen öyle, minimum hata telafisi, yani minimum yani hatanın telafisi yok. Yani ki bir puan alabileceğin maçta averajda geri düşerek çok ciddi bir hani sıkıntı. Amerika senden önce farklı kazanmış, bu maça konsantrasyon daha başka olması lazım. Yani ders aldık zaten, yani baktığında biz 2002'den önce de 48 yıl gidememişiz Dünya Kupası'na. Yani 48-24 diye geliyor. Belki bir sonraki 12 yıl sonra gideceğiz. Yani neyin ders alması? Yani başından itibaren söylediğimiz bir şey var. Evet, biz buraya gitmek için çok heyecanlandık. Kadromuz iyi ama hiç şüphesiz çok tecrübesiz ve çok genç bir takımız. Ya açılış olarak yapabilecek en kötü açılışı yaptık. Yani hani ben artık şuradan ya canınız sağ olsun çocuklar olayı, yani canları sağ olsun tabii ki. Ya orayı geçelim, tabii ki canları sağ olsun. Çıkıyorlar orada ülkemizi temsil ediyorlar. Ellerinden geldiğince en çok onlar kazanmak ister. Hiç şüphe yok ama hani canınız sağ olsun, tabii ki canınız sağ olsun da hani mutlu da olalım. Yani hani milli takım gerçekten herkesin birleştirici gücü. Yani toplumun her kesiminin, hiç fark etmez yani. Siyasi olarak olabilir, hani farklı fikirler olabilir, Fenerbahçe'sinin Galatasaray'ın olabilir. Yani Kerem atsa golü sevinmeyecek mi kimse? Ya da sene boyunca Galatasaray'da eleştirilen, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta eleştirilen. Yani kimse atmaz, atsa golü kimse sevinmeyecek mi? Yani birleştirici bir şey var bizim için. Ve yani gol atamadan falan ilk maçlarda kaybederek gidiyoruz. Sonrasında da tabii ki duygusal olarak insanların kırılması yani çok doğal. Sabah 7'de maç, yani çeşitli illerde, ilçelerde, her yerde insanlar meydanlardalardı. Yani daha küçük topluluklarla sitelerindelerdi. Yani bir şekilde bir birlik beraberlik duygusu oluştuğunda insanların bu duygusal kırılmaya dediğim gibi sonuç vermesi çok normal. Ama hani takımın oynadığı oyun hani gerçekten bizi hani umutlandırmadı. Ders aldılar. Hani inşallah ders almışlardır ve bunu Paraguay maçında görürüz ama tabii ki umudumuz kırıldı.
0: Bir başka mesajla geçelim. Bir başka mesajla devam edelim. Bir dinleyicimiz Ercan Bey diyor ki şöyle bir kadro var aklımda. Uğurcan, Mert Ozan, Merih Ferdi, Hakan Arda, Barış, Can Uzun, Kenan Yıldız, Deniz Gül. Ya böyle köklü bir değişiklik beklemiyorum. Böyle köklü bir değişiklik de olmamalı. Zaten mesela ya şurada faturanın bence Zeki Çelik'e kesilmesi çok yanlış. Bence sahada tek bir şeyler yapmaya çalışan birisiydi. Hatta çok eleştirildiğini gördüm. Şu yüzden eleştiriliyor Yunus. İşte çok el kollu yapıyor arkadaşlarına falan. Çünkü adam orada sahanın çizgisinden diğer çizgiye kadar koşu yapıyor ve onun haricinde hiçbir hareketli oyuncu yok. Sinirlendi artık. Çünkü turnuvada oynadığının tek farkında olan kişiydi Zeki Çelik. Yani Zeki Çelik'e fatura kesmek çok yanlış. Keza Abdülkerim Bardakçı'ya da öyle. Yani Merih'i kadroya koymuşsunuz, Abdülkerim Bardakçı'yı kesmişsiniz.
1: Yani Abdülkerim'i, aynen öyle Abdülkerim'i, ya bütün sene Galatasaray birkaç milyon, 30 milyon euro harcadı Singo'ya vesaire de kesemediler Abdülkerim'i. Yani gerçekten Merih'in Abdülkerim'i kesebilecek nesi var, ben bunu anlayamadım. Yani son yılların en formda oyuncusu Abdülkerim. Oyunu topa sokmada sol ayağı çok etkili, çok başarılı. Yani zaten formda olduğuna şüphe yok. Hani Zeki ile alakalı da ya ben yayının başında söylerken ya dedim ki bu takım uyuyor. Sabah 7'de olduğu için maç herhalde bizimkiler daha alışamamışlar. Takım uyuyor. Yani Zeki'nin orada elini kolunu kaldırması da, İşte Abdülkerim'in de zaten bunlar oyuncuları tanıdığımız için alışık olduğumuz tepkiler. Yani takımı ayaklandırabilmek adına bunları daha çok Hakan'dan da görmek isterdik. Ama Hakan'ın, Arda'nın, yani lejyoner diye bahsettiğimiz futbolcularımızın, yurt dışında marka olan futbolcularımızın yani ne Inter'deki ne Real Madrid'deki performansını eser göremedik. Kenan'ın sakatlığı var. Hani Kenan da bence elinden geleni yaptı. Ama hani bu oyunculardan biz çok farklı şeyler bekliyorduk. Yani turnuva sürecinde biz bunları konuşurken maç öncesinde hep söylediğimiz bir şey vardı. Yani nedir? Bu oyuncular dünyanın geleceğinin beklediği, turnuvada en çok gözlemlenebileceği 25 futbolcunun ikisi. Ya bizim sahada gördüğümüz iki futbolcu sıradan herhangi iki futbolcuydu. Ama Avrupa'dan uzaktan izlediğimiz futbolcular hani bize sadece hani davulun sesi uzaktan hoş gelir gibi bir durum anımsatıyor. Yani Arda'nın milli takımdaki bu performansı, bu yetersiz.

0: sessizliği. Yani zaten insanlar, ben Arda Güler'le alakalı eleştirirken birazcık hani gerçekçi olmak istiyorum. Biz Fenerbahçe'de Arda Güler'i zaten hani doğru düzgün izleyemeden gittik. Yani yetişmedi, oynatmadılar hocalar. Bir potansiyel dendi, oynadı, evet gitti. Ama yani şimdi geldiğimiz noktada Real Madrid'de bir şeyler iyi performans, tamam izliyoruz 45 metreden 65 metreden, tamam, ama yani bizim ihtiyacımız olduğunda yine Arda Güler yok. Yani evet. Fiziksel olarak zaten çok geride, çok ağır. Yani topu aldığında dönmesi, pasta atımını yapması. Ya 10-15 saniye sürüyor zaten, ikili mücadeleleri en çok kaybeden oyunculardan bir tanesi. Yani çok eleştiriye açık bir takım var. Hani az önce verilen kadroyla alakalı da ya bu kadar keskin bir değişim ben de beklemiyordum. Zaten ya bu kadar keskin bir değişimden verim alınamazsa Montella daha da suçlusu olacak bu işin.
1: Özcan Bey diyor ki ben daha başka bir iddiada bulunacağım. Şu an herkes karalar bağlıyor ya, önümüzdeki iki maçı alalım, gruptan çıkalım. Bugün milli takımı eleştiren herkes neden final oynamayalım? Bizim çocuklar çok iyi bir jenerasyon yakaladı diyecekler. Bunu yazın bir kenara, inşallah gruptan çıkarız, yüzümüzü güldürürler. Yani Özcan Bey şöyle katılmıyorum. Hani bunu eğer böyle diyecekler diye bir hani suçlarsanız bence yanlış. Zaten böyle dememiz gerekiyor. Böyle olması gerekiyor. Zaten diyoruz ki inşallah bu tokat olur bize ve iki maçı kazanırız, çıkarız. Çünkü beklediğimiz bu değil. Eleştirilme nedeni de o. Zaten sahip çıkarız ama gereken etkiyi, performansı gösterirsek, Haiti kadar bile etki gösteremezsek zaten eleştirmek gerekir.
0: Yani net bir şekilde katılıyorum. Sonuçta kalan iki maçta kazanalım, grubu çıkalım. Yani sözlerimizin yanlış çıkmasından hiç rahatsız olmayız. Yani zaten bu turnuvanın, yani ülke futbolunun ileri gitmesi, yani hepimizin ortak temennisi. Ama şu an bulunduğumuz güncel durumda, ya zaten şimdi dünya futbolunun artık gittiği yer, yani kapanarak çok güçlü takımlara karşı direnmeyi gerektiriyor. Ve zaman zaman işte geçiş oyununda yakaladığınız zaman kontrataktan gol de atabiliyorsunuz. Ama yani gelinen noktada biz Amerika'yı yenebilir gibi durmuyoruz. Yani şu an takımın durumu, hani ve dediğim gibi çok kısa süren maçlar ve hani turnuvanın totali zaten 40 gün olduğu için şu an takımın fiziksel hali 40 günde toparlanabilir gibi durmuyor. Kötü bir başlangıç yaptık. İnşallah yanılırız. İnşallah pişman oluruz. Ama ne yazık ki hani takımın durumu şu an iyi değil. Bu maç üzerinden yorumluyoruz. Evet, yetenekli oyuncular, evet çok genç çocuklar, çok yetenekli çocuklar. Ama işte sahada izlediğimiz ve bizim anlattığımız şeyler, yani hafta sonu cumartesi günü saat 5'te Juventus maçını izlerken ki Kenan Yıldız değil. Ya da akşam 22.30'da Arda'yı izlerken ki Arda Güler değil. Yani biz bu oyuncuları göremiyoruz. Hakan'a zaten hiç değinmiyorum. Yani Hakan'ın milli takımdaki performansına yani bir Montella kontenjanı varmış gibi hissettiriyor. Yani Hakan Çalhanoğlu'nun Montella'nın bu kadar keskin değişiklikler yapmaktan çekinmediği süreçte 90 dakika nasıl oyunda durabiliyor? Ya ben buna anlam veremiyorum. İsmail Yüksek sahanın en kötülerinden bir tanesiydi ki benim çok beğendiğim bir futbolcu İsmail. Yani özellikle milli takım için, yani ön eleme maçlarımızda, playoff'ta, yani İsmail'in bu takımın fiziksel olarak ayakta tuttuğunu net bir şekilde söylüyordum. Kesilmemesi lazım diye. Ama ya İsmail bu kadar kötüyken Orkun'u çıkartmak ve Salih'i almak. Ya Salih bütün sene ya 70 dakika oynadı ya Dortmund'da. Ya Frankfurt'ta müthiş işler yapan Can tercih edilmiyor ki rakibin defansı bu kadar fizik kalite olarak yüksekken 1.98'lik stoperleri var. Yani Can'ı tercih etmiyoruz. Farklı oyuncular tercih ediyoruz. Yani çok gerçekten anlamsız. Yani Barış Alper'le alakalı. Yani ya şimdi Kerem'i suçluyoruz. Barış'a da ayrı bir parantez açacağım. Ya Barış çekip orta açtı. Her topta içeride Osimhen ya da Icardi var zannediyor galiba. İçeride Kerem Aktürkoğlu var. Yani sen çekip açıyorsun ortaya ama yani sorumluluk senden çıkıyor gibi yorumlamamak lazım burada. Ya içeride Kerem Aktürkoğlu var. Zaten indirip vurma şansı yok. 1.98 ile 1.90 arasından çıkıp topu alıp indirme şansı yok. Yani kurgumuz da yanlış. Yani kurgumuz da yanlış. Ne oynadığımızı bilmiyorduk. Yani zaten evet eksiklerimiz var, sakatlarımız var. Yeni geldiler, fiziksel olarak hazır değiller ama yani bunların hepsinde gol atamadan yani kaybetmek hepimiz için çok üzücü ve hayallerimiz çok yüksek olduğu için de çok hayallerimizi yani bir arka plana atmamıza sebep olan galiba olmayacak dediğimiz bir turnuva oldu.
1: Abi ilk başta takımcılığı bırakmamız lazım. Yani şu kadroda Kerem'i forvet çıkaran hocayı eleştirmek yerine en çok Kerem'i eleştirmiyor kimse. Barış'ı eleştirmiyor yani. Takımcılık olayı yok. Ben en çok şikayet ettiğim konuydu ama burada takımcılık falan değildi. Yani herkes takımdan şikayet etti direkt. Bir dinleyicimiz diyor ki Yunus kardeş tek suçlu Merih mi Barış Alper çok muydu? Bak bu takımcılık oldu işte. Ya Barış Alper, bu arada Barış Alper'e ben çok haksız eleştiri yapıldığını düşünüyorum. Çünkü nedenini söyleyeyim Yunus, katılır mısın bilmiyorum ama tamam hava topu falan yanlıştı ama şöyle bir konu var. Yani takımın liderleri dediğimiz eksendeki oyuncular, orta saha bölgemiz sürekli paralel paslarla yan pas yaptı. Kalemizde gol gördük. Hala buna devam edilince Barış Alper fark yaratacak bir şeyler yapmaya çalıştı. Başarısız oldu. O ayrı bir konu ama yani plan bu değildi. Ama plan paralel paslar da değildi ya. Barış Alper de ne yapsın? Şey mi yapsın? Geri pası işte Orkun'a. Orkun Hakan'a. Hakan Orkun'a. Orkun tekrar Barış Alper'e. Barış Alper tekrar Orkun'a. Böyle mi gitsin maç?
0: Yani tabii Barış'la alakalı bir kere şimdi Barış fiziksel olarak takımda önemli bir yer ediniyor. Yani dediğimiz gibi takımda Hakan, Kenan, Arda, bunlar Hakan ve Arda üzerine söyleyeyim, daha yumuşak oyuncular. Barış gibi, İsmail gibi oyuncular takımı fiziksel olarak ayakta tutuyor. Ve söylediğin gibi sürekli yan pas, yani hani gol olduğundan uzak bir oyun sergilediğimiz için, golden uzak bir oyun sergilediğimiz için Barış zaten takımda dikine oynayabilecek fiziksel özelliği de iyi olan ender oyunculardan bir tanesi. Ama genel olarak o da istediklerini yapabildi mi? O da istediklerini yapamadı. İçeride işte hep daha farklı, kendisi Galatasaray'la oynadığı süreçteki belki oyunlara alışık olduğu oyunu oynamaya çalıştı. O da istediği gibi olmadı. Ama hani bir şeyler yapmaya çalışan isimlerden bir tanesiydi. Ama hani onun da yani yeteneği de yetmiyor. Hani bazı şeyleri bitirebilmeye, tamamlamaya. Yani sene içerisinde konuştuğumuz 50 milyon euro, 45 milyon euroluk bir oyun ben Barış Alper'den görmedim. Ama yani takım o kadar dağılıyordu ki dediğin gibi, yani yan paslar, alışık olduğumuz oyundan uzak oyunlar. Hani elinden geleni yaptı, gol oldu, gol atabilmek için dikine futbol oynayabilen ender oyunculardan bir tanesiydi Barış Alper. Ama hani olmuyor, birkaç kişiyle de olmuyor, organize bir oyun oynamamız lazım. Bundan da fazlasıyla uzaktık zaten.
1: Az önceki dinleyicimiz Özcan Bey diyor ki tutarsız olduğumuzu anlatmak istedim. Yani o mesajımda demiş de Özcan Bey, bence tutarsız olan biz değiliz. Tutarsız olan milli takım oluyor çünkü.
0: Yani, ama zaten tam söylerken Barış Alper'i de, yani yok, yorum şey oldu, Barış Alper'i de eleştiriyordu Özcan zaten. Bey, sadece milli değil, Barış'ı eleştiriyordu.
1: Yok, tutarsız derken az önce şeydi yani dinleyicimiz. İşte iki maçı kazanıp çıkarsak çok iyiyiz falan diye destek verecekler eleştirenler diyor da kötüye kötü, iyiye iyi demiş oluyorlar. Tutarsızlık değil bu bence. Rakibin kapanacağı çok belliydi. Bununla ilgili bir çalışma yapılmamış gibiydi. Ya öyle, ya şöyle bir görüntü vardı Yunus. Tünelde sanki kura çekildi ve rakibimiz belli oldu. O kadar hazır.
0: Sanki evet. Yani dediğim gibi takımın kapanacağı çok belliydi. Başında hani söylerken yani taktik, bir oyun taktikleri olabilir. Yani kapanacaklar, geçiş kovalayacaklar. Yani burada gidip golü yediğin anda yani zaten kapanacak bir takım daha da iştahla kapanıyor. Zaten önde. Ya artık o gole de ihtiyacı yok ve ikinci bir hani geçiş, ikinci bir gol onlar için hani bulunmaz bir hani nimet. Yani bizim de tek dikkat etmemiz gereken bir şey vardı, erken gol yememek. Çünkü yani ikinci yarıda bu oyunu illaki açabilirdik belki ama dedim ya, yani çok amatör bir takım. Yani çok tecrübesiz bir takım şu an orası için. Üst düzey Dünya Kupası yaşamış futbolcumuz yok. Teknik ekibimizde birisi yok bu konuda. Yani eksiklerimiz var antrenör olarak da hani. Yani şu an ilk maç bir yol kazası ama ileriye dönük de ne fiziksel olarak ne oyun kalitesi olarak umut vermedi. Yani gönül ister tabii ki iki maçı birden kazanalım ama özellikle Amerika maçıyla ilgili çok yüksek umutlarım yok. Yani inşallah önümüzdeki maçı kazanırız ve Paraguay'a karşı, sonrasında yani Amerika karşısında bir beraberlik dahi bizim için yetecek duruma gelir. Yani şu an iki maçı izledik, yani birisi Amerika maçı, diğeri bizim maçımız. Yani Amerika karşısında favori olduğumuzu söylemek çok gerçekçi olmaz bence.
1: Yani bir mesaj daha var, yine katılmadığım mesaj. Mesaj, forma adaleti yok. Takımda Kaan ve Çağlar turist olur. Ahmetcan ve Yusuf forma için evde kan alıyor. Mesela hiç katılmadığım mesaj, çünkü kadroda sıkıntı yoktu ki. Plan yanlıştı. Yani kadro bence mükemmeldi ve kadronun dışında da yani Kaan ve Çağlar diyorsunuz. Ahmetcan ve Yusuf, şu an maçı Ahmetcan ve Yusuf kurtarabilir miydi olsaydı? Alakası yok, plan yanlıştı diyoruz ve Ahmetcan ve Yusuf forma için evde kan alıyor dediğiniz, hadi Ahmetcan iyi bir performans gösterdi ama Yusuf Akçiçek'ten bahsediyorsunuz. Yusuf Akçiçek bu sezon oynamadı, yani hani Al Hilal'e giderek milli takım için kan ağladığını düşünmüyorum ben ya.
0: Ya kesinlikle katılıyorum. Yani kesinlikle katılıyorum. Yani Yusuf'u zaten bir ara Fenerbahçe yine devre arasında istiyorken ne Fenerbahçe'ye sattılar ne yabancı kullanımda ne geniş kadroya aldılar. Yani Yusuf, şimdi Merih'le benzer düşüncelerdeyim ben. Yani Yusuf Akçı

0: Fenerbahçe'de daha doğru düzgün forma giymemişken yani gidip Alilele Arabistan'a yani nasıl bir futbol hayal ediyor ki?
1: Orada da yedek yani, bu arada. İlk 11 oyuncusu değil Alilele'de.
0: Aynen öyle. Yani nasıl bir futbol planlaması yaptınız? Futbolda dair ne beklediniz ki? Yani işte bu kulüpçülük oluyor işte. Yani Yusuf Fenerbahçe'de forma giydiği için bir dönem hala milli takımda olabileceğini düşünmek bu kulüpçülük oluyor. Ben bunu bir Fenerbahçe'de olarak ben bunun arkasında değilim. Yani Yusuf Akçiçek milli takıma yani forması giyebilecek ne yaptı? Kaç maçını izlediniz Arabistan'da? Ya da kaç maç oynadı ki izleyeceğiz zaten? Yani Arabistan bu oyuncu alıp milyon eurolar veriyor diye zaten dağıtıyorlar parayı. Yani herkese dağıtıyorlar. Buradaki birçok futbolcu gitmediği için yani talep olmadığı için değil gitmediği için. Arda Güler'e yok mudur? Kenan'a yok mudur bu teklifler? Ben hani Ahmetcan konusu Yusuf'a göre belki biraz daha hani biraz daha oynuyor, biraz daha performans gösteriyor ama yani Yusuf Akçiçek konusunda katılmıyorum. Çok doğru söylüyorsun bence. Yani bir futbolcu hani daha 2000 üstü doğumlu bir futbolcu diyeyim hatta. Yani ne hayal edebiliyor ki Arabistan'a gittikten sonra milli takım forması giyebilmesi yani çok gerçekçi olmaz bence. Futbola bakış açısı olarak da tercih edenler yani 2000'den sonra doğmuş çok genç hatta daha da genç Yusuf bir futbolcunun milli takıma gelmesine ne kadar sıcak bakarlar. Meri'yi buraya sokan bu rotasyonda forma giydiren sebepler daha başka. Euro 2024'ün bir parçası olması, takımda bir abi rolünün olması, çok iyi bir arkadaşlığın parçası olması, işte İrfan Can'la, Hakan'la, İsmail'le, sonuçta bu milli takımın bütünlüğünün bir parçası. Bunun hani sebebi olan işte Mert de şu an kadroda. Ama yani Yusuf Çiçek bu denklemin, Yusuf Akçiçek bu denklemin hiçbirisine milli takıma girebilecek durumda değil.
1: Selam Göksel'in, gözden kaçan bir şey var. Paraguay Avustralya'dan çok daha iyi takım. Kaçan balık büyük oldu. Milli takımın sıfır çekme ihtimali çok yüksek değil mi sizce? Ya kağıt üzerinde baktığımızda bence yüksek değil. Paraguay'ı yenip Amerika'dan da bir puan almak çok hayali bir şey değil ama açıklamalara, performansımıza baktığımızda maalesef evet Euro 2020 gidişatı var.
0: Yani şu an hani baktığında sıfır puan yani 6 ya da 9'a çıkarız dediğimiz yerden şimdi 0'a gelmek, 3'e gelmek tabii yani ya da maksimum 4 diye düşünelim. Amerika beraberliğiyle beraber insanı yani tabii ki modunu kırıyor ama hani Paraguay'ın daha iyi takım olduğu konusunda ben de fikrim ama biz de potansiyeli bu kadar aşağıda bir takım değiliz. Hani onlar elbette Paraguay daha iyi ama biz de Paraguay yenebilecek güçteyiz tabii.
1: Ya Poyraz Bey, yayınlar, oyuncular konusunda hakkaniyetle eleştiri yaptığınızı düşünmüyorum şahsen. İsme bakarak yanlı eleştiriler hoş olmuyor demişsiniz de. Biraz daha açarsanız mesajı. Yani ben çok sinirliyim ama milli takımızda sinirliyim. Yani kusura bakmayın da ben ya başkaları gibi bir oyuncuya baktığımda üzerinde önce takım formasını sonra milli takım formasını giymiyorum ama daha net anlatabilmem açısından neyi kastettiğinizi, kimleri kastettiğinizi söylerseniz daha net söylerim. Yani şu ana kadar milli takımdaki 11 oyuncunun 10'unu Zeki Arıçerkes'e eleştirdim sanıyorum ben. Ama yanlış anlamış olabilirsiniz. Yüksel Bey yazmış, Eskişehir spor taraftarı, yorum yapan konuğumuza yürekten katılıyorum. Kendisini tanımıyorum, bir futbolcu milli takıma Belçika Ligi, Hollanda Ligi, İskoçya Ligi, Avusturya Ligi bile taşıyabilir. Fakat Arabistan Ligi bir futbolcu hayatta milli takıma taşımaz, doğru söylüyor demiş. Merhaba, konuğunuzun ABD hakkındaki maçı hakkındaki düşüncelerine katılmıyorum. Avustralya maçından ciddi ders çıkarılırsa şüphesiz Paraguay'da, ABD'de bizden üst seviye takımlar değil demiş dinleyicimiz. Fakat işte ders çıkartmak önemli. Yani oyuncularımız, kaptanımız çıkıp biz maçı domine ettik diyor. İzlediğimiz şeyin aksini söylüyor değil mi Yunus?
0: Yani ben hem katılan hem katılmayan yorum üzerine ufak bir şey eklemek istiyorum. Yani Yusuf'la alakalı da şöyle. Şimdi milli takım forması gerçekten gençlere örnek olunması gereken bir forma. Şimdi Talisca ile alakalı çıkıp şimdi herkes ne diyor? Evet, Fenerbahçe'de kontratı aldı yaptım. İşte aynı yere giden, Arabistan'a giden bir farklı oyuncu karşılaştırması. Yani şimdi Yusuf'la alakalı. Yusuf şimdi bir gün gidip hani gençlere futbola dair ne anlatabilir ki? Yani Fenerbahçe'de ben 7-8 maç oynadım. Hani kendimi geliştirme şansım vardı. Ama öyle bir para teklifi geldi ki yani başlayayım futbola dedim. Arabistan'a gittim, orada da oynamamayı kabul ettim. Şimdi bunu mu anlatacak yani başarı olarak? Diğer tarafta hani bana katılmayan yorumla alakalı Amerika maçı şöyle. Yani 10. kalitesi olarak ben de Amerika'yı yenebileceğimizi zaten başından itibaren düşünüyorum. Ama geldiğimiz noktada fizik kalite olarak beklediğimizin çok altındayız. Amerika'da fizik olarak çok iyi. Yani bu yüzden Amerika'yı bir adım önde görüyorum. Yani dediğim gibi gönül ister ki yanılalım. Yani gerçekten yanılmayı ben çok

0: isterim. Yani keşke Amerika ile Paraguay'ı da yensek 6 puanla çıksak. Ama hani olabilir de, ama işte biraz zor gözüküyor ilk maçlar sonunda. Yani bu eleştirileri yapmak da kolay değil. İnsan üzülerek yapıyor bu eleştirileri. Takım seçmiyoruz gerçekten umurumuzda değil. Yani sen şu an bir futbolcuyu bana sorduğunda ya da ben bir futbolcuyla ilgili yorum yaparken, yani gerçekten en son takım aklıma geliyor. O zaman Kerem'i eleştirmem. Yani Kerem'im, ben Fenerbahçeliyim. Kerem Aktürkoğlu'na hiçbir şekilde eleştiri yapmam. Yani ama daha yayının başında Kerem'i çok ciddi eleştirerek başladık. Hani bu sebeple kulüpçülük, hani şu an zaten hepimizin yapması gereken son şey. Hani bizim de şu an yaptığımız son şey zaten.
1: Son olarak bir dinleyicimiz diyor ki, iyi yayınlar. Fenerbahçe'nin yönetim kurulu toplantısı bitti mi acaba? Hocayı ne zaman açıklayacaklar? Geç kalınmıyor mu? Yunus Bey'e sorar mısınız lütfen, diyor.
0: Toplantı bitmedi. Yani her şeyin hazır olduğunu söylüyordu Aziz Bey ve yönetimi. Ya bence Aykut Kocaman olacak. Yani bununla alakalı benim hala fikrim ve aldığım haberler net. Aziz Bey bence biraz daha süreci yönetiyor. Nuri Şahin'le alakalı bir fikir var Barış Göktürk tarafından. Barış Bey'in başından beri ilgilendiği isimlerdi. Yani ben bugün mesela yanılmıyorsam Murat abinin yorumu, Murat Zorlu'nun yorumu. Ya Aykut Kocaman'la İsmail Kartal kıyaslandı. Zaten İsmail Kartal'la alakalı şunu söyleyelim. Aziz Yıldırım İsmail Kartal'ın hayatı, yaşayış şeklini, tarzını, tavrını tasvip etmiyor. Aziz Yıldırım beğenmiyor İsmail Kartal'ı. İnsan olarak da beğenmiyor. Tercih değil. Ya ayrıca Murat abinin yorumuna tekrar geleceğim. Ya Aykut Hoca'nın lig kupası var, İsmail Kartal'ın yok. Yani Aykut Hoca'nın UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finali var, İsmail Kartal'ın yok. Aykut Hoca'nın iki tane Türkiye kupası var, İsmail Kartal'ın yok. Bunlar istatistikler de. Yani Murat abi öne çıkartarak söylemiş. Yani gerçekten bu İsmail Kartal hayranlığını da ben anlayamadım. Ali Koç dönemi büyülenmesi olarak yorumluyorum ben. 99 puan alındı, şampiyon olamadık. Abi rakip 102 aldığı için olamıyorsun.
1: Ben şunu gördüm. Yani bu İsmail... Çok oldum. Milli takım başına yerli teknik direktör gelmeli diye İsmail Kartal editleri falan paylaşıyor. Şok oldum gerçekten.
0: Ya İsmail Kartal milli takımdaki 24 futbolcunun 24'ünün adını bilmiyordu ben. Yani ben hani İsmail Kartal'ın bu kadar hani değerlendirilmesini de çok hani mantıklı bulmuyorum. Evet, ara dönemde zamanlar geldi kendisine. Hani çok iyi bir Fenerbahçeli, hiç şüphe yok. Gel dediler, geldi, git dediler, gitti. Ara dönemde kendisi gönderilmesine rağmen tekrar çağrıldı. Geldi, elinden geleni yaptı ama sonuçta total bir başarısızlık. Fenerbahçe'nin başına defalarca kez gelmiş. Yani kupanın K'si yok ortada. Ne Türkiye Kupası ne Süper Lig Kupası. Yani ortada bir tek 99 puan alındı yorumu var. Yani soruya dönecek olursak, yani Aziz Yıldırım tarafında şöyle tamamen Aykut Kocaman'a kanalize olmuş durumdalar. Zaten entegre bir çalışma istiyor. Yani Oğuz Çetin hani şu an gidip yabancı bir antrenörle, yani Jorge Jesus'a gidip Oğuz Çetin bir şey söylese hani çok fazla karşılık bulacağını ben zannetmiyorum. Bu sebeple birlikte çalışacakları bir iklim yaratmaya çalışıyorlar. Bir yıl içerisinde zaten ligi çok bilmeyen bir hocanın da gelip net bir şekilde hani bir fark yaratmasını beklemek mantıklı olmaz. Bence Aykut Kocaman'la anlaşılacak. Benim dediğim gibi fikrim de bu. Aziz Yıldırım'ın da bu fikrinden vazgeçtiğini düşünmüyorum. Diğer tarafta da hani Montella ismi geçiyordu mesela. Şu an Dünya Kupası'nın hali hazır gittiği bir süreçte, yani kötü bir sonuçla biterse zaten Montella'nın hani ne kadar doğru bu psikolojisiyle Fenerbahçe'ye gelmesi, o da yanlış bence.
1: Soruyor. Sercan Bey diyor ki, bence 3-0 çeksek Montella ile devam etmeliyiz yine de. Yunus Aydın ne düşünür diyor. Tam da sorunun cevabı aslında senden gelmiş oldu.
0: Tabii yani 3-0 çektiğimiz anda hani Montella'ya teşekkür ederler büyük ihtimalle. Hani ya zaten 3-0 çekerek elenmek çok hani gerçekten kötü bir senaryo. Yani puansız ayrılmak burada, hele ki böyle bir gruptan. Yani liderlik hesapları yaptığımız bir gruptan puansız elenirsek hani bence Montella'yı gönderirler. Hani burada en iyi üçüncülükten bir üstüne çıkıp elenirsek bence aynı şey geçerli değil. Ama gruptan çıkamadığımız bir senaryoda. Zaten Montella'ya da sorulduğu zaman hani daha sık maç periyodunu, yeşil sahaları çok özledim diye de açıklama yapıyor. Yani potansiyel bir Dünya Kupası'ndan elendiği anda da bence gitmek isteyebilir milli takımdan. Ama Fenerbahçe ile alakalı ben hala Fenerbahçe'nin kemik ekibinin, bakın Barış Göktürk de başkan vekili ve çok değerli Fenerbahçe'de, ama Fenerbahçe'de şu an esas karar verici Aziz Yıldırım ve Mahmut Uslu. Bu iki isim. Yani altında Selim Kosif vesaire bir kemik bir ekip var. Yani görevlendirme dağılımından ziyade Fenerbahçe'de şu an karar vericiler var. Ve Fenerbahçe'de yıllardır zaten hani söylenen bir söz vardır. Evet, Fenerbahçe çok demokratik bir ortamdır. Ama başkan ne derse o olur diye. Böyle bir laf var Fenerbahçe'de. Ki Aziz Bey'e yanılmıyorsam TV 100 yayınında, çok fazla yayına çıktılar. Hangi yayında olduğunu unuttum. Bu konuda bir oylama yapar mısınız diye sordular. Antrenör tercihi ile alakalı, teknik direktör seçimi ile alakalı. Aziz Yıldırım da ne oylaması ya, ikna ederiz, karar veririz dedi. Yani Aziz Yıldırım kafasındaki ismi bence başkan yapacak. Bu ise özür dilerim, teknik direktör yapacak. Bu isim de bence Aykut Kocaman'dan başkası değil. Aykut Kocaman bence en geç bu hafta içerisinde, bugün de olabilir, açıklanıp takımın başına getirilecektir.
1: Peki Yunus, ağzına sağlık. Değerli yorumların için çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Yeniden görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.
1: Yunus Aydın'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Programımızı noktalamadan tabii mesajlarınızı da hızlı hızlı okuyayım. Okumadığım mesajlar var. Hoca şimdi maç içinde değişiklik yapsaydı mesela, Barış Alper'le Kerem'i yer değiştirseydi bile maçta fark ederdi, ama hoca bunu yapmayınca eleştiriyoruz ve sıkıntı oluyor. Ben anlamıyorum demiş Uğur Bey. Can Uzun'u ilk 11 oynatmamak nasıl bir 80 dakika Kerem'e 80 milyon insanın umudunu bağlamak nasıl bir futbol aklı demiş bir dinleyicimiz. Bir başka dinleyicimiz, bizim en ufak yenilgide takıma ve teknik direktöre sallama adetimizden gına geldi. Televizyonu, radyosu, YouTuber'ı, taraftarı hep aynı. 0 puan da çıkartsak 6 puan da alsak bizim milli takımımız Dünya Kupası'na katılmaları dahi bir başarıdır. Eleştirenler hiç utanmadılar. Bundan sonra da utanmayacaklar demiş Uğur Bey. Katılmıyorum Uğur Bey. Bakın burada çoğu dinleyicimiz bilir, hatta dalga geçiyorlardı benimle. Ya Montella'nın oğlu musun falan diyorlardı. Ya çok sevdiğim, çok başarılı bulduğum bir teknik direktör, ama bakın mesajınızda parça parça gidelim. Bu bizim en ufak yenilgide takıma ve teknik direktöre sallama adetimizden gına geldi. Buraya bir slash koyuyorum. Yani en ufak yenilgi dediğiniz şey Dünya Kupası. 3 maçlık bir Dünya Kupası'nın ilk maçı, hedef maçınız ve galiba, evet galiba da değil kesin, Paraguay'a yenilirsek çıkamıyoruz. Böyle bir şey var yani. En ufak yenilgi dediğiniz yenilgi bu yenilgi. 6 puan da alsak bizim takım, 0 puan da çıkartsak bizim takım. Zaten insanların kızma nedeni de bu. Çok sevdiği için milli takıma kızıyorlar. Hani oh yenildiler, bir sallayalım demiyorlar. Dünya Kupası'na katılmaları dahi bir başarıdır. Katılmıyorum. Yeni formatta katılamamak büyük başarı. İtalya bu yüzden topa tutuluyor zaten. Eleştirenler hiç utanmadılar falan demişsiniz. Yani burada bence utanılacak bir şey yok. İnsanlar Avustralya karşısında böyle bir görüntüye hiç hazır değildi. Merih Demiral, Türk halkının sevincine, üzüntüsüne akıl verecek Yaşanıyar'a gelmiş. İnsanlar sabahın köründe uyanmış, kafeleri, antik tiyatroları, şuraları, buraları doldurmuş. Beyefendi çıkmış maçtan sonra bize akıl veriyor demiş Selim Bey. Milli takım sonuçta canları sağ olsun, eleştirileri doğru anlayıp ders çıkartırlar inşallah. Daha turnuva bitmedi. Bitince herkes konuşacak zaten. Benim beğenmediğim oyun kurgusu hatası var, fakat hoca Montella yapıyor demiş Bayram Bey. Göksel'in sıkıntı defans, yapamıyoruz diyor Zafer Bey. Yiğit Bey yazmış. Yiğit Bey, Avustralya maçındaki gibi oynamaya devam edersek aynı şekilde de izlemeye devam ederiz diyor. Eskişehir taraftarı Yüksel Bey, öyle ya da böyle bu turnuvaya katılan bütün takımlar belli bir güce sahip. Turnuvaya geldiğiniz zaman bunu bir final olarak düşünün. Adı üstünde, kim kimi yenerse yüreğini ortaya koyan takım. Evet ya Yüksel Bey, ben şuna da yani sinirleniyorum artık. İşte Montella bile çıkıp diyor ki ruhumuzda, yüreğimizde oynuyor. Ya kim yüreğiyle oynamıyor? Ya bana bir takım gösterin, Dünya Kupası'nda deyin ki ya yüreğiyle oynamıyor bunlar deyin. Yani bu nasıl bir açıklama, nasıl bir tez yani? Ruhla yürekle oynadık. Ya ruhla yürekle oynadın da işte takımda Real Madrid'den Arda Güler, Inter'den Hakan Çalhanoğlu saymakla bitmez yani. Biraz yeteneği de işin içine katarak ruhla yürekle oynamak, taktik mentaliteyle oynamak daha iyi olmaz mı? Ruh yürek olayı ya, zaten elimizden geleni yaptık mesela. Yani kim elinden geleni yapmıyor Dünya Kupası'nda? Zaten elinden geleni yapmayan vatan haindir ya, milli takım bu. Çok enteresan açıklamalar gerçekten. Cebrail Bey, Orkun iyi bir futbolcu, elinden geleni yapıyor ama bu takımda Orkun ya da Hakan olacak, ikisi olmuyor demiş.

bir başka mesaj. Fizik gücü yüksek ve bize göre daha iri olan ve 11 kişi kapanmış bir takıma gol atmak zaten çok zordu. Uzaktan şutlar denedik, olmadı. Ceza sahasına gereksiz ortalar yapıldı. Belki topu onlara vererek oynamak gerekirdi ve birçok olumlu ataklarımız bu şekilde oldu. Topu onlara vererek oynamak da fiziksel güç istiyor tabii ki. Orta sahada da bu kadar bireysel yetenek yerine güçlü topa basan futbolcu profiliyle olabilirdi. Kadro dizayn edilirken biraz fazla popülist bir 11 olduğunu düşünüyorum demiş. Çok güzel bir yorum yapmış.

0: Cem Bey. Benim bildiğim yeniliyorsan bir forvet varsa iki forvet atarsın. Olmadı üç forveti atarsın. Biz 2-0 gerideyiz. Hücumcu adamları alıp defansif adamları alıyoruz. Üçüncü golü yeseydik defansa adam alacaktı galiba. Tüm ümidimiz oyuncuların kendisinde. Yani Veli Bey, ama şöyle şeytan avukatlığını yapayım biraz burada. Geçen Dünya Kupası, 2022 Dünya Kupası'nda açtım baktım, Avustralya gerçekten tüm takımlara çok zorluk çıkarttı. Fransa son anda çevirmişti maçı falan grup maçlarında. Gruptan çıktı, Arjantin elendiler, şampiyonu elendiler. Ya Arjantin nasıl açmış diye baktım. Messi bireysel yeteneği, yani Lionel Messi'nin bireysel yeteneğiyle açılmış maç. Ya, o yüzden biraz da belki kendimi motive ediyorum, bilmiyorum. Avustralya teknik direktör ve futbolcular söyledi. Biz daha tecrübeliyiz. Onlar her sezon Avrupa Kupalarında ve kendi bölgelerinde kıvançlar yapıyorlar. Yani çok üzülmeye gerek yok demiş bir başka dinleyicimiz Yılmaz Bey. Peki, noktalıyoruz programı. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Birazdan Kazandıran Saatler'de Fehmi Kurtuluş sizlerle olacak.
1: Senin çağrı Saraç'la ortaya karışık devam edecek. Göksel'in çağrı Saraç'la ortaya karışık sona erdi.
2: Reklam.

0: o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
3: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Reklam bitti.
5: 2026 Dünya Kupası grupları. K grubu. Portekiz. Dokuzuncu kez turnuvaya katılan Portekiz, 1966 ve 2006 yıllarında üçüncülük başarısı göstermişti. Müzesinde Dünya Kupası bulundurmayan Portekiz, bu boşluğu Cristiano Ronaldo'nun son turnuvasında doldurmak istiyor. Ronaldo'nun yanı sıra Bruno Fernandes, Vitinha, Rafael Leao gibi yeteneklere sahip olan Portekiz, turnuvanın iddialı takımları arasında yer alıyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılacak olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti K grubunda yer alıyor. Yohan Wissa, Noah Sadiki, Aaron Wan-Bissaka, Arthur Masuaku, Cedric Bakambu, Simon Banza gibi tanıdığımız isimleri de kadrosunda bulunduran Demokratik Kongo Cumhuriyeti heyecanla turnuvayı bekliyor. Özbekistan. Dünya Kupası'na ilk kez katılacak bir başka ülke olan Özbekistan, turnuvada performansı en çok merak edilen takımlar arasında gösteriliyor. Abdülkadir Kuşanov ve Eldor Shomurodov önderliğinde Özbekistan sürprize imza atmak istiyor. Kolombiya. 10'lar için Dünya Kupası'nın gediklisi desek yanlış olmaz. Tam 7 kez Dünya Kupası'na katılan Kolombiya, 2014 yılında James Rodriguez önderliğinde çeyrek finale kadar yükselme başarısı elde etmişti. Kadrosunda Sporting'den Luis Suarez, Bayern Münih'ten Luis Diaz, Galatasaray'dan Davinson Sanchez gibi yetenekleri bulunduran Kolombiya, grubun iddialı takımlarından birine sahip. Ha bu arada James Rodriguez hala milli takımda yer alıyor. Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler başlıyor. 2026 Dünya Kupası grupları. L grubu. İngiltere.
4: Reklam

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
4: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
5: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
6: Reklam bitti.
7: Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler başlıyor.
8: Herkese merhabalar sevgili Radyo Gol dinleyenleri. 15 Haziran Pazartesi günü yine sizlerle birlikteyiz. Klasik bir Pazartesi günü 17-18 saatleri arasında sizlere eşlik edeceğim ve yine klasik konuğum Rahmi Şehirli bizle birlikte olacak. Dünya Kupası'nın heyecanı devam ederken yine günün maçlarını konuşuyor olacağız. Eğer sizlerin de sormak istediği kuponlar, tahminler, tercihler varsa yorumlarınız 0212 273 10 numaralı WhatsApp hattından bizlere ulaşabilirsiniz, yazabilirsiniz, memnuniyetle okuruz. Sizler olunca daha keyifli bir program oluyor. Rahmi hoş geldin.
9: Hoş bulduk Fehmi, yayınlar diliyorum.
8: Çok teşekkürler. Valla Dünya Kupası böyle biraz karamsardık turnuva öncesi. Hani bazı olumsuzluklardan dolayı ama ya güzel başladı sanki. Ne dersin? Kazandığımız için mi böyle oluyor? Ne oluyor yoksa?
9: Valla Dünya Kupası tahminimden daha iyi başladı Fehmi. Bence evet. ben de bunu söylemek isterim. Biraz böyle karamsar düşünüyordum ben de. Ama oynanan maçlar, şu ana kadar oynanan maçlar en azından keyifli bir tempo üretiyor. Özlemişiz bir de bu turnuvayı gerçekten. Tabii evet. Turnuvanın bir parçası olmak da ayrı bir olay milli takım olarak. Hemen hemen bütün maçları izlemeye çalışıyorum. Sabah bektekiler hariç.
8: Evet evet, yani bizler de hemen hemen bütün maçları izlemeye çalışıyoruz. İş ve yayın temposuna göre tabii bazen değişiyor. Geçen gün hatta Türkiye maçı olduğu gün sana pazar 11.45 yayınlı iptal mi etsen acaba falan diye de böyle bir şakayla bir zarf atmıştım açıkçası. Ama keyifli bir turnuva. Şimdi bu turnuvanın hafif aromasında bir eksiklik var. Onu da umuyorum ki Türkiye milli takımımız bir sonraki maçta kazanaraktan o tadı, aromayı iyice bize verecek ve hissettirecek diye ümit ediyorum ve düşünüyorum açıkçası. Güzel bir turnuva oluyor. Yine dünün özelinde baktığımız zaman Almanya tercihleri çok güzeldi. Hollanda maçı bizim dakika skorda da çok keyifle geçti. Bir yandan fil dişi galibiyeti. İsveç'in 5-1'i biraz bana sürpriz oldu. Yani aslında evet, o potansiyel vardı ama görüntüsü yoktu turnuva öncesinde. Bir yandan Göksel'ine de çok teşekkürler. Seko Fofana 2.86 vurdu isabetliği. Çok da güzel oldu.
9: Eminim. Seko Fofana'yı dünya radyolarında ve yayıncılık, yani Dünya Kupası yapan yayınlar içerisinde bu kadar bahseden olmamıştır. Bunu sana söyleyebilirim.
8: Valla Göksel'in sağ olsun. Kıymetli arkadaşımız. Tabii Porto'nun başarılı anlattıkça illaki biri ön sıradan izliyor gibi bir şey oluyor zaten. Evet. Seko Fofana hiç aklımda yoktu. Yani o pası atmasa ben hiç Seko Fofana falan hiç aklımda öyle bir şey yoktu. Ben olağan şüpheliler Diomande'ye Diallo'nun peşinde dolaşıyordum. Bir yandan Göksel'inle bugün böyle bir yayın öncesi kısa sohbetimizde yine günün olağan şüphelileri çerçevesinde birçok oyuncu tahmininde eşleştiğimizi fark ettim. Dedim ki yani dedektör gibiyiz, buluyoruz çıkartıyoruz ayrı düşünüyoruz falan. Birazdan onlara da detaylı bir şekilde girelim. Yavaş yavaş da İspanya Yeşilburun adaları diyelim. Yani klasik tabir, en sevdiğim tabirlerden İspanya nasıl isterse öyle bitecek bir maç diyebiliriz herhalde değil mi Rahmi?
9: Vallahi öyle Fehmi gerçekten. 19'u iple çekiyorum şu anda. Bugün bülten güzel aslında, Dünya Kupası bülteni. Evet. Keyifli maçlar var. Bir de tam bizim Türkiye'deki saate de uygun olduğu için 19 maçındaki saat çok iple çekiyorum şu anda açıkçası 19'un gelmesini. Ben çok umutluyum bu maçtan ya Fehmi. Çok fazla silkim aldım bugün bu müsabakayla ilgili olarak. Güzel bir derleriz şimdi seninle. Tahtalarda da çok fazla silkim var bu müsabakayla ilgili olarak. Turnuva rekoru kırıldı şu anda. İspanya galibiyetine bayağı bir yüklenme var Fehmi.
8: Normal, İspanya galibiyetine yüklenmesi çok normal. Ama ya bana açıkçası her şeyi bir kenara bıraktığımızda Almanya maçının kopyası bir maç gibi görünüyor İspanya maçı. Fakat bir yandan da bazı oranlar, Allah Allah niye bu kadar yüksek bir oran var diye de, yani olması gerekenin üstünde bir oran var diye de bir soru işareti kafamın etrafında dolaşmıyor değil. Evet. Bu arada Genco abiden gruplara bir haber niteliğinde bir yazı paylaşılmış. Tunus milli takımı teknik direktörü 5-1'lik mağlubiyetin ardından görevine son verildi. Çok ilginçtir ki Dünya Kupaları tarihinde turnuva devam ederken teknik direktörü değiştiren bir ülke olmuştu. Yine Tunus 1998 yılında.
9: Çok ilginç.
8: Bu da bir enteresan bir haber. Yeni hoca ilk maç diyelim mi turnu?
9: Ya çok ilginç değil mi bu? Yani devam eden bir turnuvada.
8: Efe abi gelecek Tunus maçında soracağım. Yeni hoca ilk maç.
9: Çok ilginç ya, gerçekten.
8: Evet yani. Pardon, sözünü kestim bu arada. Turnuva devam ederken diyordun.
9: Evet, turnuva devam ederken bunun olması çok ilginç geldi bana ya Fehmi. Yani herhalde bir kavga falan bir şey mi oldu? Bir tartışma mı oldu? Çok ilginç geldi bana bu karar.
8: Evet, bir yandan da iki golü atan oyuncunun bir oyuncunun Tunus kökenli olması da mesela farklı bir hikaye aynı zamanda. Şeyi dikkatimi çekti, ilk golde sevilmedi, ellerini yukarı kaldırdı falan. O ikinci golde sanki böyle 90 artıda galibiyet golünü atmış gibi deparı biraz güldü, gülümsetti beni açıkçası. Futbolcular sevinsin abi, yani ben evet eski takımına ya da kökenine saygı gösterene de bir şey demiyorum ama o Dünya Kupası'nda yani kaç kere gol atma fırsatı yakalayabilir bir oyuncu? Yani çok bıçak sırtı konular. O yüzden sevinsin. Tabii saygı çerçevesinde, yani gidip evet, böyle evet, abartsın da değil ama yani koşsun bir tribünlere çocuk. Ona bir şey diyemiyorum. Valla bugün İspanya Yeşilburun. Ben biraz daha böyle İspanya sonrası bültene daha sıcak bakıyorum bu arada. Çünkü güç farkının bu kadar yüksek olduğu maçlar. Evet, dün Almanya Kroçağı'yı konuştuk mesela ama orada Almanya'nın da bir travması, bir geçmişte gruptan çıkamadığı haller vesaireler falan vardı. Şimdi tabii Radyo Gol dinleyenleri de ya ne diyorsun Fehmi, İspanya Yeşilburun'a karşı sorun yaşar mı? Ya tabii ki yaşamaz, bunu da söylemiyorum ama ya bazı oranlar sana yüksek gelmedi mi? Ya da senin böyle içine sinen çok net tercihler oldu mu İspanya Yeşilburun maçında?
9: Aslında Fehmi kadroları, oranları düzeltiyorum. Oranları görünce benim de bir kafam karıştı. Niye böyle diye. Hatta işte ilk yarı

0: buçuk üstüne, İspanya maç geneli 3,5 üstüne, oranı bir de çok değerli.
1: Evet.
0: Acaba burada hani medyada Lamine Yamal'ın soru işareti konusu mu acaba buna engel oldu, yani bu oranlara neden oldu diye bir düşündüm. Ama hani sırf Lamine Yamal'dan kaynaklı da olduğunu düşünmek biraz hata yaratır bana. Kendi bakış açımdan gerekirse, çünkü İspanya'da çok değerli oyuncular var.
1: Evet.
0: Açıkçası

0: olağan şüphelim benim bu. İlk 30 dakika golü ben de bekliyorum. Yani olması çok yüksek muhtemel. 1.63 oranı var. Hani kolay lokma gibi duruyor 1.63. Bir yandan da niye 1.63? Artık hani paranoyak mı olduk? Ne oldu bilmiyorum onu. Ama bir yandan da mesela sana şunu söyleyeyim. Dün ben dergi için bu maçı yazarken ev sahibi 2.5 üstün oranı 1.46 idi. Şu an 1.31'e kadar gerilemiş durumda. Yani İspanya'nın ben net kazanmasını bekliyorum. Dünkü dediğim gibi Almanya maçının aslında kopyası olmasını beklediğim bir maç. Hem ilk yarı hem ikinci yarı anlamında. Böyle bir 5-0'ları falan görmemiz gerekiyor diye düşünüyorum en aşağı.
1: Evet, yani şu manzara da baktığımızda hani biraz böyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nden biraz örnek verelim. Mesela İspanyol takımları, Alman takımları çok acımaz mesela karşısındaki rakip ne olursa olsun. Almanya'da dün bunu gördük. Turnuvanın açılış maçı olacak İspanya adına.
0: Evet.
1: Gözler onun üzerinde, İspanya'nın üzerinde vitrin bir takım favorilerden İspanya'da. Nereden bakarsak bakalım. Yani
0: Evet.
1: bu maçta, ilk maçta ben önemseyeceklerini düşünüyorum. Ne olursa olsun önemseyeceklerini düşünüyorum. O yüzden ev sahibinin gollerine gittim ben Fehmi. Ev
0: Evet.
1: sahibi 3.5 üstü, hatta ev sahibi 4.5 üstünde var kenarda duran. İspanya penaltı kazanır yine değerlendirdim. Dün Almanya mesela bu bağlamda güzeldi ki Almanya konusunda ben seni tebrik etmek isterim. Hafta sonu yayında da sen en az 7 gol, yani 7 gol beklediğini söyledin, en az demeyeyim, yanlış bir
0: Evet.
1: tabir olacak, 7 gol beklediğini söyledin Almanya'da ama 7 gol geldi. Ya benzer bir senaryo olmasını bekliyorum İspanya maçında da. İşte 30 dakika, ilk 30 dakika gol olur da denedim. Yani umarım yanıltmaz ya. İspanya çok fazla mı güvendik bilmiyorum Fehmi. Yani
0: Ya
1: kağıt
0: bir
1: üzerinde
0: yandan
1: baktığımızda
0: yatırılan
1: İspanya batıyor.
0: miktarlar ya evet, bak şimdi hiçbir şekilde itiraz etmiyorum. Kağıt üstü, genel olarak İspanya turnuva favorisi ama bir yatırılan miktarlar çok ürkütücü geliyor bana. İkincisi mesela maç sonu 1 ve 2.5 üstün oranı 1.20, maç sonu 1 ve 3.5 üstün oranı 1.62. İki yarıda da 1.5 üstün oranı 2.61. Ya İspanya Yeşilburun adalarında iki yarıda da 1.5 üst hedeflemek ya da düşünmek çok absürt bir beklenti mi sence? Her
1: Ya
0: iki yarıda da bir
1: bence
0: buçuk
1: değil.
0: üst 2.61, yani biraz yüksek değil mi sence? Ben mi yanlış okuyorum acaba? Ya
1: Yok,
0: 2.61
1: doğru.
0: fırsat gibi geliyor o zaman, yani eğer yanlış okumuyorsak 2.61 biraz bana yüksek geldi. Hani burada enteresan bir şekilde risk merkezi bu şekilde belirlemiş. 2.61, yani İspanya Yeşilburnu adalarında biz iki yarıda da bir buçuk üstü görmeyeceksek ne olacak diye bir soru sorusu geliyor insanın açıkçası. Haksız mıyım?
1: Kesinlikle haklısın. Hatta şöyle söyleyeyim Fehmi. Dediğim gibi ben maçla ilgili oranlara baktığımda hep şaşırdım. Sen az önce şey dedin mesela ilk 30 dakikalı hani olağan şüpheli diye. Gerçekten
0: Evet.
1: aslında maçta sadece bu oran değil birçok oran olağan şüpheli. Mesela ben
0: Evet.
1: İspanya ilk kere 10 şutu denedim. Ya yani bu maçla ilgili çok fazla alternatif aldım. Mesela 1.73 oranı var. İspanya'nın ilk yarı 10 şut çekmesi yani isabetli isabetsiz.
0: Evet.
1: Kesinlikle dediğin gibi oranlar biraz kafa karıştırıyor. Yatırılan para miktarları kafa karıştırıyor. Ama İspanya'da yani açılış maçında bir şov yapsın artık bir zahmet ya. Almanya yaptı, İspanya'da devam etsin yani özensin biraz Almanya'ya.
0: Tabii, ya beklentiler o yönde. Bak mesela ilk yarı 10 şut 1.73 iken maç boyu genel 20 şut 1.67. Yani bunlar mesela yine aynı şekilde şutlardan bakacak olursak isabetli şutları da zaten 8'den başlatmışlar. 8 isabet atıyorsa İspanya, yani Yeşilburnu Adaları'nın kalecisinin performansı herhalde bu 8 şutun 4'ünü İspanya'nın ya da kaleci performansını bir kenara bırakalım. İspanya ayakları 8 şutun 4'ünü gole yapar diye düşünürsün ilk etapta. Bunlar da bir devreye sıkışmayacağına göre, ne bileyim, iki yarıda da 1.5 üst bence fırsat niteliğinde duruyor. Ama eğer ki hani bu İspanya maçı beklediğimiz gibi gitsin ya da gitmesin sevgili dinleyiciler, yatırdığınız para miktarlarına hep böyle bir dikkat ve aynı
1: Kesinlikle.
0: miktarda devam ederseniz olası bir terslik durumunda da hiçbir şekilde bir yara almazsınız turnuva gelir.

0: dediğinde. Açıkçası ben hani yeri gelmişken onu da belirteyim. Kendim adıma hani maçlarda yatırılan miktarlarda ben çok oynama yapmıyorum. Hani İspanya Yeşilburnu'yla oynarken de örnek veriyorum, niyetlendim İsviçre maçını oynarken de herhangi bir şekilde miktarlarda ya banko maç buna böyle basalım ne basıyorsak o zaman işte işin keyfi çok kötü kaçıyor. Ona biraz dikkat edelim ama hani çok da fazla hani kötüyü çağırmayalım. İspanya maçı da yine fırsat diyelim. İlk yarı skor diğer dediğimiz zaman 4 oranı var. Dün Almanya'nın 3 orandaydı bu noktada onu söyleyeyim. 4-0-1 şu an İspanya'nın ilk yarı skor diğer yani 3 veya daha fazla İspanya lehine biter. İlk yarı 1.5 üst oranı 1.65'e gerilemiş. 1.76 civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam sabah saatlerinde. Yani güzel ilk yarı ev sahibi 3.5 üst 1.94 genel 3.5 üst 1.63. Yani bu da şimdi mesela de...
1: Şey mi bak dün
0: Bu da garip değil mi mesela abi? İlk bir şey söyleyeceğim. Şu maçın 3-1 skora gelmesini bekler misin mesela kağıt? Tamam dün Kroçağ maçı geldi. Tamam kabul ediyorum ama abi 3.5 üst 1.63 ev sahibi 3.5 üst 1.94. Arada 0.31'lik bir fark var. Ya bunlar çok tuhaf bilmiyorum. Yani bana hep garip geldi şu dakikaya kadar bunlar.
1: dün Almanya Kroatia maçında Almanya'nın galibiyetine oran yoktu. Beraberlik 19.90, Kurasao'ya 34 oran vermişlerdi Fehmi. Bugün İspanya galibiyeti tabii ki oran yok yine Almanya'ya olduğu gibi ama beraberlik Almanya'da 19.90 iken burada 12.95, 13 oranlarında, 13 civarlarında beraberlik. Yeşilburnu adalarına da 28 oran veriyor. Yani dünkü Almanya maçında benzer bir oran dağılımı var aslında baktığımızda. Evet, 34 oran, 28 oran arada bayağı bir fark var ama yani mesela üstün oranına bakayım. İspanya Almanya maçında dün üstte oran yoktu 2.5 üstte. Ama bu maçta akmışlar mesela 2.5 üstte oran.
0: 1.19.
1: Evet.
0: Evet.
1: Yani az da olsa bir oran var.
0: Güzel. Peki bu maçta şu seçime ne dersin Rahmi? Yine olası durumları konuşacak olursak 2 gol 6 korner İspanya adına.
1: Gol 6 korner.
0: İspanya 2 gol atar 6 artı korner kullanır. 1.44 oranı var gerçi düşük ama zaten hani tek maçta büyük bir vurgun yapıp kaçalım da değil. Genelde kupon oluşturduğumuz için hani 1.44'ün yanına bir şey koyup da değerlendirebiliriz. 2 gol atar 6 korner kullanır İspanya 1.44. Buna bir itirazın olur mu?
1: Kornerden çok gol gelir mi acaba Fehmi? Onu düşünüyorum şu anda. Mesela dün fil dişi Ekvador maçını izledim Fehmi. Yani inanılmaz tempolu bir maçtı. 4 tane direkten döndü. Top bir
0: Evet.
1: o kalede bir bu kalede. Yani korner sayısı azdı ama kıyamet gibi out oldu. Yani dünya kadar out çıktı. O da işte futbolcuların yeteneksizliklerinden diyeyim hatta kaynaklıydı. Toplar hep out'a gitti. İspanya bu bağlamda acaba isabetli şutlar ya da şutlarına mı acaba değerlendirsek senin o kornerlerin babında gelen soru üzerine ben de bir soruyla gelmiş oldum sana gerçi ama soruna bir cevap
0: Güzel.
1: olmadı ama.
0: Ya şöyle şutları ya İspanya atsa da atmasa da şut çeker herhalde değil mi? 20 taneyi görürüz herhalde İspanya'da. Var mı
1: Yani
0: senin bu konuda bir şüphen?
1: benim ben ilk yarı İspanya şutlarını değerlendirdim Fehmi. Yani golleri de
0: Güzel.
1: değerlendirdim. Kornerler aslında kornerler de olabilir Fehmi. Yani çok alternatif değerlendirdim bu maçta artık her şeye okey diyebiliyorum İspanya genelinde. Umarım yanıltmazlar Fehmi ya. Gerçekten çok yükseldik İspanya maçı. Turnuvada en çok yükseldiğimiz maçlardan biri oldu. Şansım adına söylüyorum bunu. Yani bir Hollanda-Japonya maçına çok yükselmiştim. Bugün de buna yükseldim biraz. Neden bilmiyorum.
0: Güzel. Ben sana şöyle söyleyeyim. İlk yarı 10 tane kullandıysa maç boyu 20 tane kullanmıştır. Ben İspanya'nın 20 şutunu referans alacağım.
1: Güzel.
0: 1.67 oran var. Bunu da şöyle biraz detaylandırayım. Notlarımdan hemen hızlıca bir baktığımda. İspanya Türkiye maçlarında bizi 6-0 yendikleri maçta da ikinci 2-2 biten maçta da yani hedefi olduğu ve farkı açtığı ve hedefi çok olmadığı ve hani berabere biten maçta da İspanya 21 şut atmış. Bizim
1: Evet.
0: kalemize. Yani bu hani tutar tutmaz isabet olur olmaz 20 şut İspanya'nın benim şu an içime sinen bir seçim oldu.
1: Seçim oldu.
0: 20 şut 1.67. Bu arada gollere mollere hiç itirazım yok. Bak iki yarıda da bir buçuk üstler falan. Hani bunlar dediğim gibi olası şüpheliler olacaklar yani. İlk 30 dakika gol. Bunlar yaşayacağız bunları. Ben ama 20 şut hani az skorla da bitse ne yapacak? Top mu çevirecek İspanya? Yani o İspanya o kaleye gidecek ya. Ben inanıyorum yani. O yüzden 20 şutu İspanya'nın görürüz. Bir de Umut Bozok çıkaralım dersek de benim isabetli şutta adayım. Bu maçta Göksel'inle konuşmadık ama Fabian
1: Kimi
0: Ruiz
1: buldun?
0: diyorum.
1: Fabian Ruiz.
0: Bir isabetli şut 1.60 oranı var.
1: Hemen baktım ona da. Evet,
0: Şöyle
1: 1.60.
0: ceza sahası dışından kanattan dışarı doğru çıkarılan topla ya da seken topun dönüşünde Ruiz vurur bir tane isabetli ya.
1: 1.60
0: Bana öyle
1: oranı
0: geliyor.
1: var. Evet.
0: Ne dersin Fabian Ruiz seçimine?
1: Gayet güzel. Fehmi zaten canlıda da mesela değerlendirebiliyoruz artık oyuncu şutlarını. Kaleyi bulan
0: Evet.
1: şut ya da normal şutlarını, bu da çok değerli oldu bence. Çünkü maçı izlerken o anda hangi takıma, yani oyun, hani deriz ya, oyun kurucu bu maçta şu adam ya da işte hedef adam bu adam diye. Onu gördüğümüz zaman yapabiliyoruz. Dün Hollanda maçında mesela oldu. Gakpo. Gakpo'ya oyun
0: Evet.
1: yıkılınca Gakpo'ya gittik mesela.
0: Tabii.
1: Fabian Ruiz'i cebime koydum. Hatta şöyle söyleyeyim. İzlerken Fabian Ruiz'i bir kez daha belki alırım orada. Hani tekrar ribet gibi. Gayet güzel. Sevdim onu, yazdım kenara. Fehmi,
0: Tamam
1: güzel
0: süper.
1: güzel bir seçim.
0: Eğer Göksel'in de varsa bu başta oyuncu tercihi bekleriz rejiden. Valla güzel. Ben 20 şut, genel goller, iki yarıda da bir buçuk üstler. Yani İspanya oynuyor abi sahada. Hani son Avrupa şampiyonu olarak geliyor bir de. Yapsın gereğini değil mi? Bu kadar
1: Kesinlikle.
0: bu kadar
1: Kesinlikle.
0: konuşmuşken. Sadece dediğim gibi oranlar biraz hani risk merkezi. Dağıtalım biraz para diye düşünmüş gibi geldi bana.
1: Yani
0: Umarım
1: bak, az önce ne söyledin?
0: yanılmayız.
1: Toplam gol 3,5 üstle, mesela şeyi söylemiştin Fehmi. Çok uzattık bu maçı, farkındayım. Söyle, toplam gol 3,5 üstte ev sahibi mesela 3,5 üstü söylemiştin ya,
0: Evet.
1: 1,94'e 1,74. KG Yok'un oranı da 1,30. Mesela aşırı favori KG Yok'un oranı. KG var 2,64. Oranlar çok acayip dağılmış hakikaten bu maçta. Risk yönetimi de şaşırmış ne yapacağını gerçekten. Bizim de kafamızı karıştırıyor tabii oranlar bu alanda. Ama umarım İspanya farklı kazanır.
0: Umarım, umarım ama ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Dün Kurasao'nun gol attığı bir turnuvada ben yok mu oynamam abi haberin olsun. Yani ben o topa gireceğimi
1: Tabii
0: düşünmüyorum
1: tabii
0: hiçbir
1: ya. Dünya
0: şekilde.
1: Kupası bu. Sürprizler çok oluyor. Haklısın kesinlikle.
0: Göksel'inde de Rodri var. Bir isabetli şut iki oranda. O da Rodri'yi almış. Bakalım. Rodri de muhtemelen şüpheli tabii ama Fabian Ruiz'e nedense böyle gözümde bile canlanıyor biliyor musun? Dönen topu ya da kenar, ya daha doğrusu böyle savunmanı uzaklaştırmaya çalışan topu yayın biraz gerisinde böyle güm diye vurduğu bir senaryo. Böyle gözümde canlanıyor Fabian Ruiz'in. Bakalım umarım yanılmayız diyelim.
1: Fehmi, Zlatan'ın skoru gelsin, mutlu olurum ben. İstiyorsan bilgisayar skorunu da söyle, böyle pas atayım, pas atmış olayım. Zlatan'a, umarım Zlatan'a
0: Şöyle
1: gelir.
0: söyleyeyim. Bizim 1-0-2 platformunun algoritması 4-0. Bilgisayar 3-0. Zlatna 5-0 demiş.
1: Ne güzel.
0: Bu arada 5-0 bizim tahmin ligine de benim verdiğim skor. Onu da
1: Harika.
0: ileteyim. 5-0 gelirse ben de çok sevinirim. Haberin olsun.
1: Çok iyi
0: 5-0
1: olur.
0: benim baştan beklediğim detaylardan bir tanesi. Mesajlar da yavaş yavaş geliyor.
1: Süper.
0: Selamlar abi. Yeşilburun Adaları'nın golünü değerlendirin. Rakip neden gol atmasın ki demiş bir dinleyicimiz. Ya işte dün Kurasao az önce dediğim gibi attı, gol attı bir senaryoda ben yok falan denemem. Abi de düşünse Yeşilburun 1-0 kazanıyormuş yok bitiyor ama hani.
1: Ya Fehmi, böyle bir şey olursa seni grupta, WhatsApp'ta hani üzerine salarım, herkesi söyleyeyim.
0: Abi ben öylesine konuşuyorum ama
1: Dünya
0: sal
1: kupaları tarihinin
0: gelen
1: en büyük
0: seller yer.
1: sürprizi olur.
0: Tabii canım yani
1: Yani.
0: şeyi falan sollar Katar maçını falan
1: Yani
0: Katar
1: Katar
0: İsviçre
1: falan.
0: maçını sollar. Yok öyle bir şey olamaz ya 1-0 Yeşilburun bakma şaka yapıyoruz ama Bakalım neler olacak. Yavaş yavaş Belçika, Mısır'a da geçeceğiz. Bir mesajımız

0: daha var. Selam Fehmi kardeşim. Ben iddia işinden anlamam ama dün Almanya'yı 7 atar demiştin. Tebrik ederim seni demiş bir dinleyicimiz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bakalım bir tahmin ligiyle de umarım böyle tahminlerle liderliğe doğru gideceğiz. Keyifli oluyor. Dün bak bir önceki gün 5.'ydim. Dün 10.'ydum. Bugün gene 3. gösteriyor sistem beni. Çok böyle şey ya keyifli
1: Keyifli
0: bir
1: oluyor,
0: etkinlik
1: gerçekten
0: oluyor.
1: keyifli oluyor.
0: Ama bu arada izleyicilerimiz ve dinleyicilerimizden de ne cevherler varmış ya. O
1: Gerçekten
0: Muhammed Bey
1: ya.
0: falan
1: Yani
0: o nedir yani o nasıl bir puan getirmektir arkadaş bravo gerçekten. Ama keyifle gidiyor. Peki Belçika Mısır diyelim ekleyecek herhangi bir şeyin yoksa.
1: evet, İspanya maçında bence gayet güzel konuştuk. Umarım 19'da bol gollerle o maçı atlatırız. 22'de de Belçika Mısır maçı var.
0: Evet.
1: Ya Fehmi, bu maç yani şimdi Baran bugün çok güzel bir cümle kullandı. Belçika bu zamana kadar ki organizasyonlarda işte Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası hep favoriler arasında
0: Evet.
1: gösterilirdi. Bu sezon hiç gösterilmiyor bu Dünya Kupası'nda. Üzerlerinde bir baskı yok diye. Hakikaten çok değerli bir açıklama ve görüştü bu. Kafamda da benim öyle oturdu zaten. Belçika jenerasyon bir kabuk değişimi yapıyor. Elbette ki tecrübeli oyuncuları var. Ama bir kabuk değişimi yapıyor. Ama o eski jenerasyona baktığımda da yani Premier Lig'de ve Avrupa'nın elit liglerinde oynayan çok fazla sayıda oyuncu vardı. Gerçekten bir karmaydı yani Belçika Ligi. Mükemmel bir kadrosu vardı. Bir kabuk değiştiren bir Belçika var. Diğer tarafta da bir oyuncunun üzerine yıkılmış bir Mısır var. Açıkçası ben bu müsabakada benim görüşüm hani çıktı goller olur mu ya da goller olur mu ya da Belçika kazanır mıdan öte ben biraz böyle kornerlerin çok daha kıymetli olabileceğini düşünüyorum Fehmi. Çünkü iki takımın da çizgiye inmesini bekliyorum. Yani Mısır da bunu yapacaktır bence. Sadece
0: Evet.
1: Belçika tarafında düşünmüyorum. Mısır da bunu yapacaktır. Kornerlere yöneldim ben Fehmi bu müsabakada. Senin de görüşlerini çok merak ediyorum bu maç için.
0: Valla kornerler çok güzel. Zaten doku varsa ki geçmiş Belçika maçlarında da hazırlık maçıydı gerçi orada bir yanıldık genel kornerlerde ama eğer ki resmi bir müsabaka varsa ve doku da sağdaysa Belçika zaten baya baya korner üretiyor. Hatta Manchester City'nin bu sezonki maçlarında da dokulu 11'ler, doku oyuna girdikten sonra taraf kornerler falan baya bir kazançlı seanslar geçirmiştik. Bu noktada kornerlere hiç itiraz etmem. Mısır'da dediğin gibi keza inecektir çizgiye. Tek oyuncunun sırtına yüklenmiş bir Mısır var. Kesinlikle katılıyorum. Ben öte yandan gol barajının aşılmasını beklediğim bir maç. 2,5 üstü görürüz bence. 1,74 oranı var şu an güncel olarak. Yine Belçika'nın taraf 2 golü bana çok ideal geliyor. Rudi Garcia yönetiminde Belçika biraz daha oyun olarak da sabah siz de değindiniz. Katılıyorum da oyun yapısını biraz hafif tatlı serte de çevirdi. Bu noktada da belki canlıdan kartlar da bir ihtimal ortaya çıkabilir. Kartları izleyebiliriz. Yine 4 kartın oranı 1,83. Hakem Brezilyalı. Brezilya Ligi'nde çalmadığı faulleri Brezilyalı hakemler çalmadığı faulleri göstermediği kartları Dünya Kupası'nda çalıp gösteriyor. Biliyorsun Brezilya Serie A'yı takip eden kişilerden bir tanesiyim bizim
1: Evet.
0: platformda. Yani ben bazen maç içinde izlerken a faul diyorum yok pozisyon devam ediyor. Yani baya baya hoca oynatıyor kartı vermiyor. Yani, Güney Amerika'da zaten sert bir futbol var ama turnuvaya baktığım zaman mesela o Meksika maçındaki Brezilyalı hakem neler neler yaptı öyle ya Rahmi. Kaç
1: Gerçekten
0: tane
1: ya.
0: kartlar falan çıktı. Hatalıydı hele bir tanesi. Bir tanesi de tartışılır diye düşünüyorum açıkçası ama tabii bu benim kendi yorumum. Hani bu maçta da yine 3,5 olarak ben notlarım arasında bir soru işaretim var. Kornerlerine katılıyorum. Goller bu yönden kıymetli. Bir de bizim Göksel'inle pişti olduğumuz bir seçim var ki ben yanıltmamasını bekliyorum eğer bir sakatlık kaza bela olmazsa. Jeremy Doku bir isabetli şut 1,77.
1: 90 dakika boyunca Doku'dan bir şut bekleyeceğiz. Doku'yu oyundan
0: Bir
1: alır mı? Almaz. Niye alsın?
0: Tabii.

0: Güzel.
1: İsabetli şut.
0: Güzel. Bunu da yazdım efendim. Beğendim bunu da. Alternatif seçim olarak gerçekten bu da güzel. Keyifli
1: Yani
0: oluyor oyuncu seçimleri de maçları izlerken.
1: burada da kafamda şöyle bir senaryo var. Sol kanattan gidip birden sağına çekip vuracak yani. O Gakpo'nun dünkü isabetli şutu benzeri bir pozisyon öngörüyorum açıkçası. Yani Doku vurur ya, bana gerçekten çok ihtimali yüksek geliyor. Hatta ben Doku'yu Uruguay'da Valverde'nin isabetiyle birleştireceğim ki Valverde konusunda da Göksel'inle pişti olduk. O maçta Göksel'in bir ilave daha tercihi var oyuncu olarak. O benim aklıma gelmemişti açıkçası ama mesela Valverde ile Doku'nun isabetli şutu, birer isabetli şutu çok ideal bir ikili gibi geldi benim gözüme. Birazdan konuşacağız zaten Uruguay maçını ama önden böyle bir soru sormuş olayım. Sen ne dersin bu ikiliye?
0: Valla dokuyu çok beğendim şu anda. Hatta deminki tercih senin az önce söylediğin ikinci tercihin oldu bu. Onu da kenara yazdım. Değerlendirmek istiyorum. Şeyi söyleyeceğim Fehmi bu arada. Hakemle ilgili aslında güzel bir bilgi verdin. Neden söylüyorum onu? Çünkü Güney Amerikalı hakemler biraz daha böyle o Brezilya'daki sertlikten kaynaklı kartlara biraz başvurabiliyor ki bu hakem de Mısır'ın oynadığı bir maçı ilk defa bir Brezilyalı hakem yönetecek. İlk defa turnuva tarihinde, Dünya Kupası tarihinde. Çünkü Mısır'ın maçlarını hep genelde böyle Avrupa kıtasından falan hakemleri veriliyordu. Maçın işte VAR hakemi, dördüncü hakemi de Peru'dan. Hani yine o kıtaya gidiyor. Bu bağlamda hani kartlar da birazcık benim kafamı karıştırdı şimdi. Sen böyle bir pas atınca Ramon Abati yönetecek maçı.
1: Evet.
0: Bir pas atmış oldum bana şu anda. Hatta asist mi attım bilmiyorum artık. Onu da yazdım şu anda ajandama Fehmi.
1: Güzel güzel. Ya bunlar bence kıymetli tercihler. Dediğim gibi yani işte İspanya maçından bu tarafa gelince tabii o kadar güç dengesi olunca o
0: Evet,
1: oranların
0: evet.
1: baremleri falan hepsini anlıyorsun ama dediğim gibi bu tarafa gelince daha böyle alternatifli benim daha sıcak yaklaştığım daha böyle şık durduğunu düşündüğüm maçlar dediğim bak Belçika maçında mesela çok daha fazla alternatif ürettik. Yani maçın da kazananın Belçika olması muhtemelen göreceğiz diye düşünüyorum. Tek farklı Belçika kazanır diyorum aynı zamanda ben. Sen ne söylersin Rahmi?
0: Bilgisayar skoruyla aynı görüştesin yani sen. 1-0 ya da
1: Yok ben
0: 2-1 mi?
1: 2-1 deyim.
0: 2-1, 2-1 desin.
1: Tahmin ligine de onu yazdım bu arada.
0: Evet, böyle 2-0, 2-1 gibi düşünüyorum ben de sevgili Fehmi. 2-0, 2-1 o yani tek... Ya Belçika'nın galip gelmesini bekliyorum ben de açıkçası Mısır karşısında. Çünkü Mısır dediğim gibi tek bir oyuncu Salah'a... yüklenecek ve artık hani o da baskı hissetmez büyük bir ihtimalle ama gününde değilse biliyorsun kameralar hemen onu gösterecek böyle işte sürekli onu gösterecek böyle bir ruhsal baskı olacak muhtemelen onda. Bilgisayar skorlarını da ben söylemiş olayım bu maçla ilgili. Ajans Smith 1-0 2 platformu 2-0 bilgisayar 1-0 Zlatna da 1-1 skor vermiş bu müsabaka için sevgili Fehmi. Şöyle baktığımda da bu maça 2 milyar euro Avrupa'da yatırılan para miktarı ABD'de de 540 milyon dolar yatırılmış bu müsabaka. Çünkü ABD bütün parasını İspanya maçına bastı. Korkunç bir para var orada görüyorsundur tahtaları sende.
1: Evet.
0: İnanılmaz
1: Birazdan
0: gerçekten.
1: detaylandırırız da ama bakalım neler olacak. Ben dediğim gibi biraz daha 2-1 tarafındayım. Yine bir mesajımız var bir dinleyicimizden. Belçika maçında %60 topla oynama 1.85 oran tertemiz Emrah ben demiş. Emrah Bey çok teşekkürler kıymetli mesajınız için. %60 topla oynama. Evet aslında topa hakim tarafı biraz Belçika gibi düşünecek olursak. Ne dersin? %60 biraz tehlikeli de bir barem bak. Çok sınırda kalabilir orası.
0: Sınırda kalabilir. Benzer bir maç hangisi vardı? Yüzde Paraguay maçıydı galiba. %40 açmışlardı Paraguay'a. Paraguay %35'lerde, %36'larda kalmıştı. %60 biraz sınır bir barem gibi geliyor sanki bana.
1: Çok böyle gerçekten şeyde kalır ama mesela ben bunu oynayacağım dersiniz de Emrah Bey. Ya yapmayın canım bu da bu kadar yani olmaz diyebileceğim bir şey de yok. Yani tam böyle arada kaldım. %60 tam böyle o ayarda olmuş. Bol
0: Mısır şey
1: şans
0: yapacak sanki
1: aldıysanız.
0: Fehmi. Hani şimdi fiziksel gücüne dayalı bir oyun tercih edecek yani şey. Belki fiziksel güç biraz ön planda olacak ama Mısır da ona karşı bir önlem alacak bence.
1: İşte
0: Fiziksel
1: 3,5
0: güce
1: kart
0: karşı bir
1: üstte
0: önlem alacak.
1: 1,83'ten gelecek ondan sonra. Ben size söyleyeyim.
0: Bağırlar falan güzel.
1: Tabii, 3,5 kart üst gelecek bence ama bakalım göreceğiz. Var mı peki başka eklemek istediğim bu maçla ilgili?
0: Bu müsabakayla ilgili yok. Aslında en kıymetli maça geçiyoruz şimdi.
1: Bir reklam arası diyelim. Kısa bir reklam
0: Tamam.
1: arasından sonra Suudi Arabistan, Uruguay maçı ve İran, Yeni Zelanda maçlarıyla devam edeceğiz. Şimdi bir reklam.
2: Fehmi Kurtuluş'la kazandıran saatler devam edecek.
3: Reklam.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
1: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
2: Hedefe ulaştınız.
3: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol.
2: Reklam.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam.

0: yapıyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %20.

0: 5 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
1: Nesine'nin 20. yılında Dünya Kupası'na özel %20 ek kazanç. Sen de hemen kampanyaya katıl, kuponunu yap. Dünya Kupası maçlarında %20 ekstra kazanç fırsatını kaçırma. Detaylı bilgi için hemen Nesine'ye gel. Nesine, başka bir seviye.
2: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
3: Jilet, erkek için en iyisi.
2: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
0: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Reklam bitti.
5: Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
6: Tekrar merhaba sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Yayınımızın ikinci bölümünde yine sizlerle birlikteyiz. Suudi Arabistan Uruguay maçına doğru geçeceğiz. Ama yine bir kupon var. Bu sefer tanıdık bir simadan böyle bir geniş bir kupon geldi sevgili Rahmi. Can Genç kupon gönderdi. Kendisine de selamlar olsun.
7: Selamlar.
6: Böyle güzel bir özel bahislerden şey yapmış, turnuva öncesi bir sepet oluşturmuş. Bayağı da geniş. Şaka bir ara tüm tuşlara basmış gibi ama ben çok beğendim. Sana da aktarayım. Yorumun ne olur? Yani bunun ben isabetli gelmesini bekliyorum bu kuponun ama senle de değerlendirelim bir bakalım. Dünya Kupası B grubu sonuncu olacak takım Katar demiş. O 1-1'lik skor biraz üzmüş olabilir tabii Can Genç'i ama ben güzel bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. Dünya Kupası C grubu Fas grupta 7 puan alır. A grubunda sonuncu olacak takım Güney Afrika. D grubunda ilk 2 sırada Türkiye, ABD. Bir de şöyle bir H grubu Suudi Arabistan gruptan çıkar evet ve Yeni Zelanda gruptan çıkar hayır. Ne dersin genel olarak bunlara?
7: Yani güzel denemeler tabii. Şimdi bu turnuva üzerinde uzun vadeli tercihler, insanlar böyle kafasına hesap yapıyor, ediyor. Bol şans diyeyim ben. Ama dediğin gibi o Katar'ın bir puanı biraz işleri değiştirebilir.
6: Güzel bir kupon olmuş ama gerçekten ben sevdim. Bol şans olsun. Oran da bir hayli yüksek. Hadi bakalım Can Genç'e bol şanslar dileyelim ve Suudi Arabistan, Uruguay, Marcelo Bielsa'nın Uruguay'ı fişek gibi başlar diyorum ben. Sen ne dersin?
7: Allah, bu maçla ilgili enteresan bilgilerim var Fehmi. Dinleyicilerimizle onları da bir paylaşayım. İlk önce bir gereksiz bilgi vereyim. Makine hakemleri Miami'ye özel farklı bir hakem forması dikecekler. Böyle Miami pembesi diyorlarmış buna, pembe jersey diye. Flamingo pembesi daha doğrusu. Böyle bir özel forma ile çıkacaklar sahaya. Ama asıl bizi ilgilendiren kısımlara geleyim. Bunlardan ilki Uruguay'daki uçak krizi.
6: Evet.
7: Uruguay milli takımının ABD uçuşunda airbag eksiklikleri ve idari bazı işlemler nedeniyle hem rotar yapmış hem de lojistik kriz olmuş. Federasyon ve FIFA arasında gerginliğe yol açan hatta teknik direktör Bielsa'nın da basın toplantısı iptal edilmiş bu nedenden dolayı. Maç öncesindeki basın toplantısı vesaire de iptal edilmiş. Takımın nasıl bir konsantrasyonla sahip çıkacağını ben açıkçası merak ediyorum Suudi Arabistan-Uruguay maçında. Bir diğer ilginç olay da bakalım bunlara senin yaklaşımı nasıl olacak? O yüzden şunu da söyleyeyim. Miami Stadyumunda, Hard Rock Stadyumunda oynayacak bu müsabaka. Şimdi Atlanta, Houston ve Dallas gibi diğer sıcak şehirlerdeki kapalı çatı ve klimalı stadyum var bu stadyumlarda ama burada yok. Miami'deki açık hava yapısı ve kaynaklı bu koşullardan kaynaklı klima falan yok. Şimdi ben hemen müsabaka saati yerel saatte Miami'de saat 18'de oynanacak maç. Bizde gece saat 1'de oynayacak bu müsabaka ama Miami yerel saatiyle 18'de oynanacak ve 31-32 derece gibi bir sıcaklık

0: bekleniyor. Nemden kaynaklı da hissedilen sıcaklığın 35-36 derecelere gelmesi bekleniyor efendim bu müsabakada. Şimdi nereye geleceğim? Niye bu kadar detay verdim? Oyuncuları ne kadar etkiler bu sence? Hem bu sıcaklık olayı hem de Uruguay'daki bu kriz sence ne kadar etkiler? Böyle Suudi Arabistan'dan bir gol bekleyebilir miyiz bu bağlamda? KG var. Suudi Arabistan biliyorsun sıcağı daha çok dayanıklı olduğu için bu koşullar için hazır onlar.
1: Valla açıkçası baktığımız zaman Suudi Arabistan'ın sadece hava koşulları vesaire değil, bir önceki turnuvada da yaptıkları ve aynı zamanda işte lige de yatırımları göz önünde bulundurulduğu takdirde hani bir şeyleri hedefleyen bir ülke konumunda. Ben biraz Bielsa hocaya çok güveniyorum. Hani gol atabilir Suudi Arabistan ama benim kafamdaki skor 2-0 Uruguay lehine. Ben Uruguay'ın en az 2 gol atarak kazanmasını bekliyorum. Hatta bu gollerin bir tanesini ilk yarıdan bulabileceği kanaatindeyim. İlk yarı deplasman 0.5 üst yine benim notlarım arasında olan bir tercih. Hani müthiş bir pres gücüyle başlayacaktır Uruguay. Hiçbir şekilde spot ışıkları da çok fazla üstlerinde değil. Hani bazen dün mesela Japonya maçında bir yanıldık ilk yarı o tempoya. Ama burada Uruguay bence basacaktır gaza. Zaten bu grubun muhtemel lideri İspanya. Hani bu noktada da ikinci aslında belirleneceği bir müsabaka gibi de duruyor. O yönden Uruguay'ın ben herhangi bir sürprize şans vermeden, kendisini de riske sokmadan bu maçı domine edeceği kanaatindeyim açıkçası. Evet, bir takım olaylar yaşandı ama Uruguay'ın hazırlığını çok ben olumsuz etkileyeceğini düşünmüyorum. Öte yandan evet sıcak bir hava ama yağmur da bekleniyor bu
0: Evet,
1: arada.
0: yağmur bekleniyor. Çok özür diliyorum, onu da söylemiştim. Onu da notlarıma almıştım. Söylediğin çok iyi oldu. Hafif yağmur, hatta gök gürültü sağanak gelişine geçmesi de bekleniyor. Fehmi, bu hatırlatmayı yaptığın için çok teşekkür ediyorum sana.
1: Ya rica ederim. O noktada da işte Valverde'nin uzaktan vurduğu top yerden seker gol olur. Onu...
0: Gözümün önüne geldi o manzara.
1: Gerçekten ben bu arada Valverde'nin isabetli şutunda da az önce de söylemiştim. Göksel'in de yine pişti olduğumuz konulardan bir tanesi. Ben dediğim gibi deplasmanın iki golünü bekliyorum. Deplasmanın galibiyetini bekliyorum. Uruguay tarafındayım burada. Suudi Arabistan'ın evet gol atması sürpriz olmaz. Bu kadar yatırım ve futbola yaklaşımın bir meyvesi olabilir ama ben dediğim gibi Bielsa hocaya güveniyorum. Uruguay takımına da güveniyorum. Yine iyi bir oyuncu grubuyla mücadele edecek Uruguay. Bu noktada Valverde bence özel bahislerde, yani oyuncu bahislerinde isabetli şutu, bir şutu 1.61 isabetli bir şutu. Yine olağan şüpheliler çerçevesinde ben çok ihtimali olduğunu düşünüyorum. Göksel'in seçimine gelirsek de El Davsari'nin iki şutunu önermişti. Sen Suudi Arabistan Ligi'ni takip eden bir kişi olarak El Davsari'nin genel iki şutuna ne dersin? Onu da sana sormuş olayım.
0: Nasser El Dasvari, itiraz etmem. İtiraz etmem. Güzel seçim.
1: Salem El Davsari, Nasser değil diyor bir yandan. Salem El Davsari, Nasser değil. Onu da hemen düzeltmiş. El Davsari'ler hiç benim şeyde yoktu, radarımda yoktu açıkçası. Ben hep böyle olağan şüphelilere gittim. Kardeşi Salem El Davsari
0: Anladım.
1: olsa gerek. Ama dediğim gibi ben Valverde tarafındayım. Fede Valverde atar ya bence bir isabetli şut. Ve Uruguay yine bence 2 ve 1.5 üst ya da düz deplasman 1.5 üst. Bunlar çok böyle bana ihtimal dahilinde geliyor. Şutlarına baktım. Uruguay'ı 14 şuttan açmışlar.
0: Onu soracaktım sana.
1: 1.66. Suudi Arabistan'ı 8 şuttan açmışlar. 1.75. Mesela 8 Suudi Arabistan şutu da oran anlamında bir fırsat olabilir. Suudi Arabistan da çakılı defans yapacağını beklemiyorum bu arada. Yani dengeli güzel bir maç izleyeceğiz. Evet, Uruguay biraz daha hakim taraf olmasını beklesem de mesela 8 şut Suudi Arabistan'da bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. Yani Suudi Arabistan mesela 2 isabetli şut 1.35. 3 şutu 2.07. Yani Suudi Arabistan hiç mi vurmayacak canım? O kadar da değil.
0: O
1: Yani
0: kadar
1: Suudi
0: da değil.
1: Arabistan Pro Ligi bu kadar mı gerçekten Rahmi? Sana sormuş olayım onu da.
0: Yani yok yok, doğru, haklısın. Şeye baktım şimdi, XG'lere baktım, gol üretilere, o şeye bakarken, şutlara bakarken o da gözüme çarptı. Uruguay'ın ilk yarı iki isabetli şutu var mesela, düzeltiyorum, üç isabetli şutu var, o da gözüme çarptı şu anda senin
1: Evet.
0: anlatımların sonrası. Fauller acaba bir şey olur mu burada, fauller oyun yani kilitlenir mi o noktada fauller, ya hakemlere de belli olmuyor. Dün Ekvator maçında o kadar yere falan düşen oyuncu oldu. Hakem devam ettirdi, oynattı.
1: Evet. Kartlar yanıltmadı ama değil mi?
0: Kartlar geldi. Evet.
1: Ya fil
0: Kartlar
1: dişi.
0: geldi.
1: Ama çok komik bir maçtı gerçekten. O çok enteresan bir maç oldu. Bu arada Suudi Arabistan Uruguay maçında aynı zamanda taç atışları da sence değerlendirilir mi? Bu aralar taça da sardık platform
0: Abi
1: olarak.
0: taç. Taçı hiç kestiremiyorum Fehmi ya. Hiç böyle kafama oturmuyor taçlar. Yani
1: Evet.
0: baremi de öyle bir açıyorlar ki gerçekten tam orada
1: Anlıyorum.
0: tıkanıyor. İnanılmaz, nasıl hesaplıyorlar bunu anlayamıyorum. 18 diyoruz, 17'de kalıyor. Yani gerçekten inanılmaz oluyor. Hatta bir tanesi şeyden geldi. Hangi maçtı? İsviçre maçında. Korner bayrağına çarpıp taç oldu. Hani o da çok garipti gerçekten. Korner bekleyen ah be demiştir. Taç olan da oh be ne güzel geldi demiştir. Keyifli oluyor ya Fehmi. Ben çok seviyorum Dünya Kupalarını gerçekten.
1: Güzel, süper. Peki o zaman son maç İran Yeni Zelanda. Tartışmaların odağında bir İran var.
0: Gerçekten öyle ya.
1: Gerçekten turnuvanın en mağdur takımı desek herhalde abartmış olmayız. Malum siyasi politik olaylar, FIFA'nın biraz basiretsiz kalması ki orada FIFA başkanı da kendisini savundu ama o çok savunma bana geçmedi açık konuşmak gerekirse. İşte ülkelerin iç siyasetidir dedi ama o zaman Rusya 2018 Rusya'da yeni bir vize türü çıktı. Bir Dünya Kupası bileti olan da kolay alıyordu o viziyi. Yani öyle bir bilgi var bende de. O nasıl oldu o zaman diyesi geliyor insanın ama neyse yani gelecekler maç yapıp gidecekler. Bu yorgunluk Yeni Zelanda karşısında bir probleme sebep olur mu? Yoksa bu kadar negatif durum onları daha fazla hırslandırır mı? İran'ın iki golü çok böyle oran olarak da bana çok cazip geliyor. Sen neler söylersin?
0: Valla Fehmi, aslında çok güzel bir özetle başlangıç yapmış oldun aslında. İran gerçekten çok net bir cümle kurdun. Turnuvanın en mağdur takımı. Kesinlikle katılıyorum. Bu sözüne de imza atıyorum. Çünkü yani lojistik olarak çok ciddi kriz yaşadı İran milli takımı. Bu siyasi gerilim nedeniyle işte vize problemleri yaşadı, işte lojistik problemleri hala yaşıyor. Takım güvenlik elçisiyle kamp merkezini Meksika'da kurdu. Maçtan oynamak için ABD'ye girişik yapıyorlar. Yani bu şey değil, böyle şehirler arası böyle otobüsle bir yere git gel gibi değil. Yani çok sıkıntılı bir durum yani. Komple bütün takım, ekipmanlar vesaire her şeyiyle böyle git gel yapıyorsun. Bence bu İran'a pozitif yönde etkileyecek. Zaten herhalde hani İran'dan kaynaklı olsa gerek maçta çok tecrübeli bir ismi atadılar. Arturo Ramos turnuvanın en deneyimli isimlerinden biri. 2022 Katar Dünya Kupası'nda da Fas arasındaki yarı final mücadelesini falan yönetmişti bu hakem. İran'ın da tanıdığı bir isim bu. Çünkü 2019 AFC Asya Kupası'nda İran'ın Umman'la oynadığı İran'ın 2-0 kazandığı maçta dönüşü almıştı. Ben bütün her şeye rağmen İran'a ben bunun bir artı motivasyon sağlayacağını düşünüyorum sevgili Fehmi. Biz 11.45'te yayını yaparken 1.75'te oran, dün gece 1.80'de oran, 1.65'e kadar düşmüş oran Fehmi.
1: Evet.
0: İran'a bir yönelim var gördüğümüz kadarıyla. Ben İran'dan yanayım Fehmi. İran'ın galibiyetini ben alacağım.
1: Ya şeyde bu arada İran galibiyeti de ev sahibi 1,5 üstte benim seninle aynı fikirde olduğum konular çerçevesinde bir yandan da böyle kafam

0: Biraz böyle bir niyet okuma gibi mi olacak artık ama mesela kart görür, oyuncu kart görür tercihleri var ya şey de kadrolar gerçi kim ayakta kalır o saatte eğer ayakta kalacak olan dinleyicimiz varsa söyleyeyim. Yani kadrolardan sonra gol atması muhtemel İranlı bir oyuncunun böyle bir abartılı sevinç çerçevesinde siyasi gerilimlere işaret eden bir hareketiyle birlikte bir sarı kart görür mü? Ben biraz da o taraftayım açıkçası. Biraz magazinel de olacak tabii bu durum ama sonuçta işimiz de bağlantılı. Oyuncu abartılı
1: Aslında
0: sevinç
1: magazinel
0: çerçevesinde
1: bakmıyorsun Fehmi. Çünkü
0: kart.
1: hakem şey bir hakem yani disiplinli bir hakem. Hatta şey falan konuşuluyordu biliyorum yabancı basından takip ettiğim için. Hani bu yeni kurallar var ya taçtır, kale vuruşudur, 5 saniye kuralıdır. Hani bu hakemin bu kuralları uygulaması bekleniyor bu maçta. Eğer öyle bir durum söz konusu olursa. Çünkü disipliniyle ön plana çıkan bir hakem olduğu için. Aslında sertliğe de hani oyun sertliğine de çok disiplinli bir hakemden kaynaklı olduğu için kartların bence güzel bir şey. Yani şimdi magazinel kısmından da öte bunu da yazdım aynı anlamda söyleyeyim. Senden aldığım üçüncü anekdot oldu bu.
0: Güzel güzel. Peki harika oldu. Yine İran Yeni Zelanda maçında da bakalım protestoların etrafında dolandığı bir İran. Aynı zamanda ABD'ye girişte de sanırım bir takım protestolar edilmiş İran çerçevesinde ki bu sadece son dönem değil. Pehlevi döneminden Pehlevi destekçilerinin de İran'ı protesto ettiği bir durum var. Ya bakalım bu kadar siyasi politik gerilimin çerçevesinde İran maça nasıl başlayacak ve nasıl bir oyun ortaya koyacak hep birlikte göreceğiz. Taraf kornerleri, taraf 4,5 korner 1,83 benim son notumda bu maçla ilgili. İran'ın hakimiyetinde geçmesini beklediğim bir oyun. Çok böyle pas oyunu da oynayan takımlar kategorisinde olduğunu düşünmüyorum İran'ın. O yüzden kornerlerde pataküte çıkar gibi geliyor bana sevgili Rahmi.
1: Güzel değerlendirme oldu.
0: Peki var mı eklemek istediklerin? Hani skorları iletelim. Suudi Arabistan maçıyla İran'ı atladık. Onları da hemen iletelim. Suudi Arabistan'da bizim 1-0-2 platformu algoritması, bilgisayar ve Zlatna hepsi 0-2 skorla Uruguay kazanır diyor.
1: Evet.
0: İran Yeni Zelanda'da da bizim algoritma 2-0, bilgisayar 2-0, Zlatna 1-0 demiş. Bunları da yine aktarmış olalım. Varsa senden son sözlerini alayım sevgili Rahmi.
1: Sevgili Fehmi çok güzel bir yayın oldu. Dünya Kupası maçlarını değerlendirdik. Çok keyif aldım gerçekten ben de yayından. Umarım dinleyenlerimiz de aynı keyfi almıştır. Her zamanki kapanış yapacağım. Bizi dinleyenlere güzel bir hafta olmasını dileyim. Trafikte olanlara da hafif trafik azalmıştır ama sabırlar dileyim. Keyifli sürüşler dileyim. Çok sağ ol Fehmi'ciğim.
0: Çok teşekkür ederiz. Sevgili Rahmi, kıymetli bilgiler aktardın. Güzel de bir sohbet oldu. Umarım sevgili dinleyenlerimiz sizlere de faydalı bilgiler aktarmışızdır. Kuponlarınızı oluşturmakta biraz yardım etmişizdir ve umarım tüm kuponlarınız da yeşilli olarak sonuçlanır. Kazançlı bir gün olur sizler için. Bir programın daha sonuna geldik. Sürçülisan ettiysek affola. Keyifli, kazançlı bir gün ve akşam geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Fehmi Kurtuluş'la kazandıran saatler sona erdi. 2026 Dünya Kupası grupları K grubu Portekiz. Dokuzuncu kez turnuvaya katılan Portekiz 1966 ve 2006 yıllarında üçüncülük başarısı göstermişti. Müzesinde Dünya Kupası bulundurmayan Portekiz bu boşluğu Cristiano Ronaldo'nun son turnuvasında doldurmak istiyor. Ronaldo'nun yanı sıra Bruno Fernandes, Vitinha, Rafael Leao gibi yeteneklere sahip olan Portekiz turnuvanın iddialı takımları arasında yer alıyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılacak olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti K grubunda yer alıyor. Yohan Wissa, Noah Sadiki, Aaron Wan-Bissaka, Arthur Masuaku, Cedric Bakambu, Simon Banza gibi tanıdığımız isimleri de kadrosunda bulunduran

0: Demokratik Kongo Cumhuriyeti heyecanla turnuvayı bekliyor. Özbekistan. Dünya Kupası'na ilk kez katılacak bir başka ülke olan Özbekistan, turnuvada performansı en çok merak edilen takımlar arasında gösteriliyor. Abdülkadir Kuşanov ve Eldor Shomurodov önderliğinde Özbekistan sürprize imza atmak istiyor. Kolombiya. Onlar için Dünya Kupası'nın gediklisi desek yanlış olmaz. Tam 7 kez Dünya Kupası'na katılan Kolombiya, 2014 yılında James Rodriguez önderliğinde çeyrek finale kadar yükselme başarısı elde etmişti. Kadrosunda Sporting'den Luis Suarez, Bayern Münih'ten Luis Diaz, Galatasaray'dan Davinson Sanchez gibi yetenekleri bulunduran Kolombiya, grubun iddialı takımlarından birine sahip. Ha bu arada James Rodriguez hala milli takımda yer alıyor.
1: Reklam. Benim bankam iş bankası.
2: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varabilirsiniz.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
3: Kale ile güvenli, kale gibi güvenli.
4: Kale kilit.
5: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: 2026 Dünya Kupası grupları. L grubu. İngiltere. Yedinci kez Dünya Kupası'na katılım sağlayan İngiltere, 1966'da yaşadığı şampiyonluktan bu yana bu kupaya hasret. Yıldızlardan oluşan kadrosuyla turnuvanın favorileri arasında yer alan İngilizler gözünü en yükseğe, yani kupaya dikmiş durumda. Hırvatistan. Katıldığı 6 turnuvada 2 üçüncülük, bir kez de ikincilik başarısı gösteren Hırvatistan 7. kez Dünya Kupası'na katılıyor. 2018'de Rusya'da finalde Fransa'ya kaybeden Hırvatlar, 2022'de Katar'da ise Arjantin'e elenmiş, ardından Fas karşısında kazanarak 3. olmuşlardı. Luka Modric önderliğinde Hırvatistan bu yazda başarıya koşmayı hedefliyor. Gana. Son Dünya Kupası'nda beklentilerin altında kalan ve gruplarda elenen Gana, turnuvaya 5. kez katılıyor. 2010'da Güney Afrika'da gerçekleşen turnuvada çeyrek finale kadar yükselip trajik şekilde elenen Uruguay karşısında unutulmayan bir maça imza atan Gana, Sulemana, Thomas Partey gibi tanınan ayaklarıyla bu turnuvada fark yaratmayı hedefliyor. Panama. Daha önce sadece 2018 yılında Dünya Kupası'na katılma başarısı gösteren ve o turnuvada da İngiltere ile aynı grupta yer alan Panama yine aynı şanssız kaderle yüz yüze. Ama bu kez kaderi yenmek istiyorlar. Grubun en zayıf takımı olarak gösterilen Panama'nın en değerli oyuncusu ligimizde Beşiktaş forması giyen Amir Murillo.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Dünya Kupası hikayeleri. 22 Haziran 1986. Meksika'nın yakıcı güneşi Azteca Stadyumu'nun devasa gölgesine sığınmış 115 kişinin üzerine çökerken sahada bir futbol maçından çok daha fazlası vardı. Arjantin ve İngiltere. Sadece 4 yıl önce Falkland Adaları'ndaki o kanlı savaşın barut kokusu henüz dağılmamış, kaybedilen gençlerin yasını tutan bir ulusun kalbi o gün o yeşil sahada atmaya başlamıştı. Ve o gün futbol tarihinin en büyük dramı tek bir adamın ayaklarında ve ellerinde hayat bulacaktı. Diego Armando Maradona. O öğleden sonra insanlık tarihinin en zıt 5 dakikası yaşandı. Maçın 51. dakikasında Diego, kaleci Peter Shilton'la karşı karşıya geldiğinde boyu yetmese de yüreği her şeye yetiyordu. Havaya yükseldi ve o meşhur yumruğuyla topu ağlara gönderdi. Hakem orta noktayı gösterdiğinde İngilizler öfkeden kuduruyor, Maradona ise sinsice gülümsüyordu. Maçtan sonra soranlara o golü biraz Maradona'nın kafası, biraz da Tanrı'nın eli attı diyecekti. Bu savaşta kaybolan onurların, haksızlığa uğramış bir halkın kural tanımayan intikamıydı. O el sadece bir kuralı değil, bir statükoyu yıkmıştı. Ama kader Maradona'ya sadece bir kurnazlık borçlu değildi. Ona ölümsüzlük borçluydu. O hileli golden sadece 4 dakika sonra Diego kendi yarı sahasında topu aldığında sanki tüm dünya bir saniyeliğine durdu. Kendi etrafında döndü, bir İngiliz'i geçti, bir diğerini, sonra bir başkasını. Top ayağına değil ruhuna mühürlenmiş gibiydi. Yarı sahayı bir hayalet gibi, bir fırtına gibi geçti. Sanki o gün Azteca'nın çimlerinde sadece futbolcuları değil, Falkland'daki o acı anıları da çalımlıyordu. Kaleci Shilton'u da çaresiz bıraktığında tarihin en güzel, en imkansız ve en hakiki golünü ağlara bırakmıştı. Bir yanda Tanrı'nın eli olan o hileli yumruk, diğer yanda yüzyılın golü. İki gol, tek bir adam ve sarsılan bir dünya. Arjantinliler için o gün atılan her gol, savaşta dökülen her damla gözyaşının futbol sahasındaki karşılığıydı. Diego o gün sadece bir maç kazanmadı. o gün bir ulusun hırpalanmış gururunu o küçük boyuyla omuzlayıp göklere çıkardı. Bugün 1986 denildiğinde kimse taktik şemalarını hatırlamıyor. Sadece o kısa boylu, kıvırcık saçlı adamın hem bir şeytan kadar kurnaz hem de bir melek kadar yetenekli olduğu o anı hatırlıyor. Maradona o gün futbolun hem günahı hem de sevabı oldu. Ve dünya bir adamın hem en büyük hilebaz hem de en büyük sanatçı oluşunu aynı 5 dakika içinde izledi. O gün Azteca'da futbol bitmiş, efsane başlamıştı.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Can Genç'le Haber Masası başlıyor.
4: Herkese selamlar sevgiler, Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'desiniz. Tabii ki 92.2 frekanslarındasınız. Bugün Can Genç ile Haber Masası programında sizlere eşlik edeceğim. Birçok konuyu konuşacağız ama genelde Dünya Kupası Endeksinde haberlerimizi derlediğimiz bir program olacak. Çok çeşitli bağlantımız olacak. Birçok kişiyle konuşacağız, birçok kişiyle tartışacağız. Hatta Berkay Çakır da hazırmış. Berkay hoş geldin.
5: Hoş buldum. Merhabalar Can, iyi günler.
4: Çok teşekkür ederim. Yani tabii ki dün sabah çok kötü bir gün. Güne uyandık diyelim ya da maç içinde uyandık aslında da desek yanlış olmayacaktır. Ben de Radyo Gol mikrofonlarında karşılaşmayı aktarırken gerçekten çok zorlandım. Zaman zaman demoralize oldum. Çok çok üzüldüm. Keyfim kaçtı, tadım kaçtı ama yani senden aslında bir teknik

0: yorum almak istiyorum. Çünkü maçın içindeki senaryolar sana göre nasıl gelişti? Neleri hatalı yaptık? Veyahut da bardağın dolu tarafından bakacak olursak neleri gördün? Yorumlar sende. Berkay Çakır.
1: Şimdi yani maçı açıklarken bence taktiksel olarak çok büyük fiyaskolar vardı. Aynı zamanda mental olarak, yani o her bir oyuncunun bireysel psikolojik olarak durumu da hiç iyi değildi. Hani bu sadece maç 1-0 geriye

0: çok güç. İstersen taktiksel olarak başlayalım.
1: Lütfen.
0: Yani nereden, hani hangi mevkiden tutup nereye doğru yol alacağız bilmiyorum. Çünkü hani ilk aklıma gelenle başlayayım.
1: Lütfen.
0: Arda'nın sağda, Barış'ın solda oynadığı senaryoda biz zaten maçı bir şekilde bir saçmalamış hale getirdik. Çünkü Arda sağda olarak görünürken hiçbir zaman sağ kanat oyuncusu olarak oynamadı. Orkun, Arda ve Hakan ceza sahası önünde sadece birbirlerine yan top attılar ve forvetsiz oynadığımız bu düzende en çok yapılması gereken şey orta saha oyuncuların ceza sahasına yaptığı sürpriz koşularla artı biri bulup pozisyon bulmamızdı. Yani biz Türkiye'den bu taktik formasyonda beklentimiz buydu. Ama sadece yan pas yapıldı. Rakibin en önemli hızlı kontraya çıkacak hücum oyuncusu da sol açıkta oynarken biz Arda ile sağ açık başlayıp savunma olarak oraya katkı vermediğimiz zaman, Zeki'yi yalnız bıraktığımız zaman işler iyice sarpa sardı. Zaten golü de öyle yedik. Arda'nın şutundan sonra top kalecide kaldı. Arda gole üzülürken hemen sol taraftan 3 pasla savunmamızın arkasına topu yedik ve böyle konsantrasyonun yüksek olması gereken maçlarda da rakip takımlar bunları affetmiyorlar. Yine devam etmek için, hani yine şöyle devam edeceğim. Yani Barış'ın sol tarafta oynadığı hiçbir pozisyonda, yani Galatasaray'da Okan Hoca Barış'ı sol tarafta oynatmaktan vazgeçmişti artık zaten. Yani bu da 6-7 aydır böyle. Yani
1: doğru.
0: Barış her zaman sağ tarafta oynamanın daha verimli olduğu, özellikle rakip takımında hücum olarak daha yoğun olacağı sol taraftan, sağ taraftan, hani onlar için sol, bizim için sağdan da savunma desteğini çok rahat verebileceği senaryoda bunu göremedik maç içerisinde. Aynı zamanda maçta bir şeyler iyi giderken, bir şeyler kötü giderken iyi gitmesi anlamında kenardan herhangi bir değişiklik de göremedik. Yani tamam, bir şekilde bu maça böyle başlamış oluruz, iyi gitmediği belli. Hani bir şekilde biz bunu açarız diyemezsiniz futbolda. Yani 90 dakika o kadar hızlı geçiyor ki bir süreçte. Hani yana ver, yana ver, yana ver. Hiçbir şey değişmiyorsa mutlaka bir şeyler değiştirmemiz gerekiyordu. Yani bu Barış'ı sağa atmak olabilirdi. Kerem'le Barış'ın yerini değiştirmek olabilirdi. Yani herhangi bir şey denenebilirdi. Ama bunların hiçbirisi olmadı. Açıkçası hem kulübe tarafında taktik anlamda bence büyük skandallar vardı. Diğer taraftan da oyuncuların beden dili maçın başından beri çok gergin ve tutuk görüldü. Yani takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu kafasını yerden hiç kaldırmadı. Arda'nın ben maç içerisinde sağıyla soluyla ya da diğer, hani bu lider diye tanımladığımız oyuncuların da birbirleriyle olan iletişiminde de ben problem gördüm. Yani açıkçası heyecanlanabileceğimiz hiçbir şey olmadı maç içerisinde. Yani ümit anlamında da çok büyük sorunlar vardı. Ama tabii ki de kalite anlamında ileriye baktığımız zaman biz hala ben Amerika'nın bu kadar iyi futbol oynamış olmasına rağmen ben önde görüyorum kadro kalitemizi. Ama tabii bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Bunun da ilk başlayacağı yer hoca tarafından bazı dogmalardan kurtulmak. Hani dedik ya, B planımız nedir? Bunlar yok. Bir şeyleri değiştirmiyoruz. Hani sadece bekliyoruz birileri bir şey yapsın diye. Diğer yandan da oyuncuların biraz kendilerine gelmesi gerekiyor bence. Yani ben direkt maçtan sonra ilk düşündüğüm şey şu oldu. Acaba şöyle bir şey yapılabilir mi? Oyuncuları izole etmek lazım. Yani bir hafta çok uzun bir süre. İki maç arasında böyle bir turnuva için çok kötü bir maç geçirdik. Oyuncuların bu kadar sosyal medyayla, bu kadar bilgi çağında, bu kadar hareketli olan bir durumda belki biraz izole edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani full konsantrasyon ne gerekecekse, hani bu yapılabilir bir şey mi bilmiyorum ama bence
1: yani olduğumuz konum itibariyle olabilir. Sonuçta Phoenix gerekiyor. Arizona'da çok da fazla bir kalabalık yok. O yüzden yani nispeten
0: zaten
1: oynanan şehirlere göre.
0: Bir izolasyondan bahsetmiyorum. Biraz daha sosyal medya ve internet izolasyondan bahsediyorum. Hani belki telefonlar bile toplatılmalı, yani biraz da insanlar taşa elinin altına koyması lazım. Hani sonuçta siz burada bir 85-86 milyon temsil ediyorsanız biraz da işin ciddiyetini kavramak gerekiyor.

0: Bak çok güzel bir soru gelmiş. Teknik açıdan değerlendirdiğin için esasında biraz öngörü sorusu gibi bir soru gelmiş bir dinleyicimizden. Ahmet Fatih Deveci'nin sorusunu paylaşacağım. Birçok mesaj geliyor şu anda ama onları tabii ki doğru soruları konuların gittiği rotaya göre dinleyicilerimize sormaya çalışıyorum. 0212-273-10-10'u da tabii ki unutmayın. Oradan da bize yazabilirsiniz. Bunu da aktarmış olalım. Ben Can Genç, Berkay Çakır'la konuşuyoruz. Abi selamlar demiş. Ben şunu merak ediyorum demiş bir dinleyicimiz. Berkay sana soruyor. Amerika ve Paraguay'da aynı topu oynarsa bize karşı, yani Avustralya'nın oynadığı mantaliteyi bize karşı sunarsa ne yaparız, ne yapacağız biz şeklinde bir sorusu var. Esasında sen tabii ki Türkiye tarafının taktik şemasını anlattın ama Avustralya tarafının taktik şemasını önce bize özetleyip üzerine de Amerika ve Paraguay maçlarında olası onların taktik şemasına karşı Türkiye'nin ne yapabileceğine dair çözümleri duymak istiyorum abi sen.
1: Ya ben şu yani Türkiye milli takımının iyi bir mentale sahip olduktan sonra şu Avustralya maçını oynayıp sonrasında yine bir Avustralya ile karşılaşsak 10 maçın 9'unu kazanırız. Yani silkme anlamında, yani üstümüzden bir o toprağı atmak anlamında. Çok pardon.
0: Hiç sorun yok. And... Ufak bir hatta bir durum olmuş. Berkay Çakır da bugün kırmadı bizlerle beraber. Tabii üzerimizdeki ölü toprağı atmamızdan bahsediyordu Berkay Çakır. Ölü toprağını atmamızdan bahsediyordu. En son tekrar Berkay Çakır'dayız. Müsaitmiş.
1: Yani böyle bir maçı tekrar oynarsak bizim kazanacağımızı düşünüyorum. Çünkü hani bir haftadır da bütün bunlar konuşuldu. Edildi. Hani hangi açıdan söylüyorum bunu? Bu maçın analizi çok iyi yapılacaktır zaten. Ben Paraguay'ın da, ya Amerika'nın zaten böyle futbol oynayacağını düşünmüyorum.
0: Katılırım.
1: Onların bazı daha büyük yükümlülükleri var. Yani farklı Arabi futbol sevdirme diye misyonları kendi evlerinde oynuyor ama Paraguay'ın böyle bir taktiksel şekilde oynayacağı bir maçı kazanacağını düşünüyorum. Bunu neden söylüyorum? Aklıma ilk gelen örnek şu oldu. Öyle bir maç oynadık ki Türk milli takımı olarak sanki bundan önce işte bir Şampiyonlar Ligi çeyrek finali üstüne bir derbi maçı oynayan büyük takımın daha alt sınıf işte kümeye düşmeye oynayan bir takımı hani bir konsantrasyon eksikliğiyle hiçbir şey yapamadığı maçlara benzettim ben bu maçı.
0: Çok güzel bir benzetmeymiş. Hakikaten yani, aşırı benziyor dediğin şeye.
1: Yani hani bizim tam olarak yapmamız gereken şey bir Şampiyonlar Ligi finali olarak görmemiz gereken konsantrasyon olarak söylüyorum maç yerine sanki maçtan önce zaten biz bu maçı aldık olarak çıkılmış ve bir şeyler yapılamadıkça da moral olarak mental olarak düşmüş bir konsantrasyonu gördük.
0: Peki bak maç içinde tabii ki birçok detay var ama dinleyici sorularıyla gitmek istiyorum. Ömer Bey yazmış, demiş ki Ömer Özmen merhabalar demiş, iyi yayınlar demiş. Kendisine göre Hakan'ın maç ile pek alakası yoktu. Hakan yavaşlığını diğer orta saha oyuncularında kapatamadı demiş. Hakan'ın yavaşlığıyla alakalı bir konudan bahsetmiş. Sahanın en kötüsüydü bence Kaptan Hakan Çalhanoğlu demiş. Yani ne der Berkay Çakır?
1: Yani sahanın en kötüsü diyemem. Al birini vur ötekine tarzı bir deyim olarak söyleyeceğim. Hani kimin tutsak, hani belki bir tek İsmail'i biraz daha hani mücadele anlamında yüksek gördüm ama ikinci golde zaten şu şekilde yedik. Kaleci ortası açılıyor, top ortaya düşüyor. Hücum oyuncuları pres yapmıyor. Hakan yerini boşaltıyor ve bir anda böyle bir orada bir küme oluşuyor. Tek pasla da 4-5 oyuncumuz ekarte oluyor Hakan yerini boşalttığı için. Sonrasında da zaten golü yiyoruz. Yani iki golde çok böyle işte bireysel yeteneklerle açıklanacak değil de bizim pozisyon kaybı, ne yapacağımızı bilmemek, yanındaki oyuncunun ne yapacağını anlamamaktan ya da bir iletişimsizlikten kaynaklandı. Yine ilk golde de böyle kaleci soldan başlatırken oyunu Arda yerini kaybediyor şut çektiği için. Kerem Arda'ya git diyor. Arda biraz geç kalıyor. Ondan sonra sol bek, sol stoper çıkarken oyuna Arda Orkun'a işaret ediyor kapat diye. O da geç kalıyor. O ona işaret ediyor derken 3 pasta şey yiyoruz.
0: Yine golüyoruz.
1: Yani bence bir kaptan olarak Hakan'ın kafasını kaldırmaması maç içerisinde. Yani bir moral bozukluğu, bir mental düşüklük olması takımı bence oldukça etkiledi. Yani futbol anlamında en kötü oyuncumuzdu diyemem. Ama en çok beklentimiz, yani kaptanımızdan böyle bir mental problem beklemiyordum açıkçası.
0: Beklenti performans parametresine göre çok kötülerden bir tanesi demeye çalışıyorsun, evet, Hakan Çalhanoğlu.
1: Futbolda, futbolda toplu hata yapılır ama ben bu hani attitude dedikleri
0: zihniyet davranış diyelim.
1: Beden beden dilinin bu kadar düşmesini kaptanıma yakıştıramadım.
0: Peki bak, şimdi bir dinleyicimiz yazmış. Eyüp Bey ısrarla 2'dir bu mesajı yollamış. Eyüp Bey'e de selam olsun bir kez daha bu arada. Montella hevesimizi kaçırdı. Kötüydü desem hocanın performansı bu maç nezdinde iltifat etmiş olurum. Futbolcuların saçlarına ayırdıkları vakit kadar başka şeylere keşke vakit ayırsalardı diye bir eleştiri gelmiş. Takımı kuaför mü kurdu demiş dinleyicimiz. Ne der Berkay Çakır?
1: Yani şimdi bu tarz eleştiriler her ne kadar futbol anlamında yanlış olsa da insanların bunu anlayabileceğini düşün. Yani insanları anlıyorum bu eleştirilerden. Geçenlerde sosyal medyada İbrahim Kutluay'ın bir daha öncesinde yaptığı bir açıklamaya denk geldim. İşte bir Avrupa ya da dünya şampiyonası basket takımı, milli takımı işte saçlarını sarıya boyatmak üzerine işte konuşuyorlar, hepimiz boyatalım falan. İbrahim Kutluay dedi ki hani ben bunu istemedim çünkü evet biz bunu yapabiliriz, iyi de bir takımız ama olası bir başarısızlıkta normal olarak insanlar bunların üzerine gidecek. Önce bir başarılı olalım, kazandığımız zaman bunu yapmak çok daha iyidir demişti.
0: Güzelmiş.
1: Dünya Kupası her zaman çok büyük bir renktir. Bir sürü kültür katılıyor. Her turnuvada da işte değişik saç
0: stilleri,
1: isimleri de moda olmuştur ve yıllar geçtikçe de ikonikleşir. Biz bugün Ümit Davala'nın saç stilini neden konuşuyoruz? Çünkü biz o Dünya Kupası'nda üçüncü olabildik diye.
0: Evet.
1: Eğer siz bu kadar özgüvenli bir şekilde bunlara vakit ayıracaksanız sahada da bir zahmet bu maça kazanmayı da bileceksiniz. Yani biz bugün Brezilya'ya yenildik diye bu sistemleri etmiyoruz. Biz bizden çok daha düşük kalitede olan bir Avustralya takımına bu denli taktiksel anlamda ezici bir şekilde kaybettiğimiz için bu sistemi yapıyoruz zaten.
0: Çok doğruymuş. Yani acayip güzel kurdun cümleyi bu arada. Yani harfiyen katılırım. Ki en büyük Montella destekçilerinden bir tanesi olarak Montella'yı eleştirmek en doğal hakkı herkesin, ki ben de bayağı bir eleştirmiştim. Dakika Skor programından sonrasında tabii ki maçı burada canlı sunmuştuk. Ben de bayağı eleştirmiştim. Peki Güngör Bey demiş ki bak şimdi biz tabii ki 3 orta saha oyuncusuyla çıktık ya maça. Orkun, İsmail, Hakan. Evet. Demiş ki Orkun'un oynatılma konusundaki bu aşırı isteği, hani kamuoyunun isteği doğrultusunda Montella'nın oynattığını ve bunun da dengeyi bozduğunu düşünüyorum diye bir yorum gelmiş Güngör Bey'den. Ne dersin bu konu hakkında?
1: Yani ben şöyle düşünüyorum. Orkun'un bu seneki Beşiktaş performansıyla milli takımda 11 oynamayı hak ediyor. Özellikle
0: katılırım.
1: Böyle bir baskı varsa eğer, ben bunu mecbur kalacağım, oynatacağım diyorsanız bu maç o maçtı. Ama o zaman neydi? İsmail yerine Orkun, Hakan çıkıp biraz daha teknik kapasiteyi, hani sadece diyoruz ya yan paslar yapıldı. Hani bu şekilde çıksaydık da Türkiye zaten iki tane pozisyon yedik. Yine iki pozisyon yerdik. Hani biz İsmail, Hakan, Orkun üçlüsünle oynayacağımız maç bu maç değildi.
0: Anlıyorum. Ya tabii ki yani %100, hatta belki bu plan Amerika gibi, yani Amerika bile olmaz hatta. Top 8 takıma karşı öyle oynamalıyız gibi mi yorumluyorsun?
1: Kesinlikle öyle. Yani tekrara düşeceğim ama şimdi siz İsmail, Hakan, Orkun, Arda oynuyorsanız yaratıcılık olarak ceza sahası içerisinde koşu atmanız lazım. Atamazsanız da şut denemeniz gerekiyor. Yani Hakan'a bir eleştirdim de bu açıkçası. Kaptan hani kafanı kaldırıp da bir istemedi. Hani
0: hiç denemedi bu arada, evet.
1: Yani bir nebze demoralize oluyor. Yani iki tane şut, yani Abdülkerim bir tane şut vurdu direkten dönen. Onun dışında çok böyle istekli bir şut da göremedik takımdan. Kenan girdikten sonra biraz hareket kattı. Ama siz orta saha forvetsiz oynuyorsunuz. Orta saha oyuncularıyla Kenan'a yaklaşmazsanız, iki alber üçgen kurmazsanız, o da zaten dört tane oyuncu çalımlaması lazım şut çekebilmesi için. 3 tane çalımladığı zaman da kaleyle karşısına hani vurduğu zaman da 4 tane oyuncu kapatıyor. Hani bir şekilde çarpıyor onlara da zaten.
0: Vallahi çok
1: yani
0: güzel. Orayı
1: kalabalıklaştıramadık ve ceza sahası önünde sanki bir antrenman maçı gibi pas şeklinde devam etti yan paslarla.
0: Vallahi Berkay sabaha kadar sohbet edebilirim seninle ama yani reklama gitmem gerekiyormuş.
1: Var ki elimizde. Aha. Her pozisyonu tek tek konuşsak eleştirebileceğimiz sürekli bir şeyler çıkıyor. Kademe hataları. İşte
0: bak daha Kerem'i konuşmadık seninle.
1: Problemler.
0: Kerem'in taktiksel problemini çok detaylı konuşmadık bile.

0: Mübarek kalmadı.
1: Bir de yani şunu da söyleyeceğim. Bence yani şu maçı oturup bir hafta içerisinde 100 kere izleyip hepsini çözebilecek kadar malzeme çıktı yani milli takım açısından. Bu da hadi bağırdan böyle %1'lik dolu tarafı olsun.
0: Peki Berkay, güzel bir şekilde bitirdin. Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. Diğer maçları konuşamadık. Biraz da dolduk yani. Herkes de zaten bunu bekliyordu. Açıkçası milli takımımız bu kadar kötü bir performans sergilemişken diğer maçları konuşmaya da pek bir hevesimiz de kalmadı.
0: Doğru. Vallahi ben aralarda bir iki cümle falan edip tekrardan milli takıma rotayı çevireceğim ama ağzına sağlık diyeyim.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Evet, Berkay Çakır bizlerle beraberdi. Hüseyin Mecit Bey'in mesajı var. Hoş gelmişsin, hayırlı yayınlar, hayırlı haftalar, hayırlı yolculuklar demiş bana. Allah işini gücünü rast getirsin şeklinde bir mesaj. Seni iyi insanlarla karşılaştırsın demiş. Çok güzel bir temenni gelmiş. Çok teşekkür ederim. Amerika'ya güle güle git, güle güle gel Can Genç kardeşim, iyi ki varsın diye. Vallahi yarın, daha doğrusu bu sabaha karşı ben de çıkacağım. Çıkacağım dediğim yani sanki buradan radyodan çıkıyormuş gibi bir algı oldu ama tam öyle değil. Yolculuğa çıkacağım gibi olsun. İşte Paraguay karşılaşmasında milli takımımıza destek vermek için ben de yerimi alacağım. Ama Amerika maçında buradayım. Bir maçlık, arada bir hafta ben de Dünya Kupası atmosferini solumaya gidiyorum. İnşallah ayağımız uğurlu gelir. Vallahi bu kötü tabloyu birazcık tersine çevirmek de tribünde katkımız olursa ne mutlu bize demek istiyorum. Bir dinleyicimiz yazmış, Yasir Bey yazmış. Yasir Bey'in çok aslında detaylı bir mesajı var. Milli takım oyuncuların saçları ile eleştiri yapılması bence çok yanlış demiş. Bir numaralı organizasyon ve yaşları çok genç demiş. Mental olarak teknik direktör Montella takımı hazırlayamamış diye yorumlarım demiş. Taktik olarak eleştirileri ve oyuncu seçimini birazcık daha hatalı buluyorum demiş. Ya, kesin katılırım bu arada. Zaten her ne kadar çok büyük bir Montella savunucusu birisi olsam dahi korkunç bir taktik hatası vardı. Yani sadece Kerem'in 1.90'lık stoperlerin arasında kaybolmasından bahsedemeyiz. Yani zihniyet olarak çok büyük yanlışlar vardı ve inat vardı. Yani Montella'nın, herkesin kızdığı nokta ne Montella'ya? Belli başlı inandığı doğrularda esneme payının az olması ve oradaki inat kaynaklı olarak zaten esasında çok net bir şekilde hoca cezalandırıldı. Bunun iyi tarafları var mı? Bardağın dolu tarafından bakacak olursak bundan sonraki hiçbir maçta rehavete kapılmış bir milli takımı görmeyeceğiz. Ama gerçekten çok büyük bir avantajı elimizden kaçırdık. Ben hala daha gruptan çıkacağımızı düşünüyorum. O yüzden böyle bir cümle kuruyorum. Yani çok ciddi bir avantaj kaçtı. Bu da son derece üzücü. Tabii ya, diğer takımları bayağı net analiz ettim. Konuşuruz. Aralarda ben de tabii ki yorumcularımızın arasında ufak ufak yorumlar atarım. Çok kısa bir reklama gitmem gerekiyormuş. Gideyim geleyim hemen, olur mu?
2: Can Genç'le Haber Masası devam edecek.
3: Reklam.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
6: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
7: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü, kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
8: Jilet, erkek için en iyisi.
9: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
5: Reklam bitti.
6: Can Genç'le Haber Masası devam ediyor.
7: Haber Masası kaldığı yerden devam ediyor. Bir son dakika gelişmemiz var. Hatta aynı zamanda bir dinleyicimiz Derfin Yunus Dane'den de bir bildirim gibi geldi. Son dakika gelişmesi. Kendisine de çok teşekkür ederiz Radyo Gal ailesi olarak. Tüm dinleyicilerimizin bu dikkatine, bu tarz son dakika gelişmelerini bizlerle paylaşmalarından dolayı da bir kez daha teşekkür edelim. Normalde bizim yapmamız gereken detaylara dinleyicilerimizin de destek vermesi her zaman çok büyük bir mutluluk bizlere adına, onu da söyleyelim. Tabii ki haberim vardı bu arada. Onu da dipnot olarak geçeyim ama yine de hoşuma gitti. Teşekkür ederim Yunus Bey. Onu da söylemiş olayım. Bana da güzel bir iltifatta bulunmuş. Sağ olsun, var olsun. Ergin Ataman'dan bahsedecektim. Panathinaikos döneminin sona erdiğini, Ergin Ataman 2023 yılından bu yana Panathinaikos'un başındaydı. Hatta Euroleague zaferi bile yaşamıştı. Ergin Ataman'la yollar ayrıldı. Bu sene Final Four'a kalınmaması, üzerine de lig şampiyonluğu konusunda hedef gerçekleşmemesi. Hatta 3-2 kaybetti Olympiakos'a son maçta Ergin Hoca'nın öğrencileri. O yüzden de ayrılık oldu. Hatta Anadolu Efes ihtimalini sormuş. Vallahi haberi şimdi aldık. Ondan sonra basketbol tarafına bakarız diyelim Yunus Bey. O şekilde yapalım. Biraz gündemden kopmayalım istiyorum. Basketbol tarafını tabii ki çok daha geniş ele aldığımız günlerde olur. Bu konuda şüpheniz olmasın. Alperen Yıldırım bizlerle beraber. Abi hoş geldin.
8: Hoş bulduk Can, iyi yayınlar.
7: Çok teşekkür ederim ki doğrudan aslında sana Türkiye hakkında çeşitli sorular soracaktım ama bir dinleyici sorusuyla başlamak istiyorum. Pablo Aymar lakaplı bir dinleyicimiz bize soruyu göndermiş. Hatta çok güzel bir arka planı da var. Dale Pablo Dale şeklinde. Boca Juniors'un arka planı gibi bir görseli var. Profil fotoğrafının da şunu soruyor kendisi. Paraguay ile berabere kalırsak gruptan çıkma ihtimalimiz sizce nedir diye sormuş. Aslında ben de bu soruyu sana sormak isterim. Yani Paraguay ile berabere kaldığımız senaryoda, iki maçta bir puan topladığımız senaryoda şansımız nedir? Yani Amerika'ya karşı şansımız nedir diye ben aslında Türkçesi bu takımın Amerika'ya karşı yapabileceklerini merak ediyorum. Sana sormak istedim.
8: Yani abi ben şöyle görüyorum, aslında milli takımımızın yapabilirlik olarak aslında her şey çok üst düzeyde olmasına rağmen sahada biraz elimiz ayağımıza dolandığı için, yani son Amerika maçına kalırsa mevzu, ya kalırsa derken kalacak zorundayız. Paraguay ile berabere kalsak da kalmasak da bence Amerika maçını yani yenmek zorundayız. Eğer çıkmak istiyorsak, hatta yani milli takım bir şeyleri ispatlamak istiyorsa da yenmek zorunda. Hani 3 puanı yettiği senaryo için de söylüyorum. Paraguay'ı yendik ve çıkıyoruz. En iyi üçüncülerden biri olmamız garanti olsun. Bence milli takım Amerika'yı da yenmek zorunda. Ama ben biraz sahada gördüklerimizden sonra o ihtimalin biraz azaldığı kanısındayım. Yani biraz tabii hepimizi biraz umutsuzluğa itti bu konu. Ben de biraz taraftar olarak yorum yapıyorum.
7: Tabii ki.
8: Ya büyük ihtimalle Paraguay'dan bir puan alınca, Amerika maçından da bir puan alınıyorsa belki en iyi üçüncülükte çıkılıyordur. Hani o hesaplar için biraz belki şu an erken ama hani bunun bir ihtimali vardır diye düşünüyorum.
7: Çok düşük ama, olsa da var 2 puanın ihtimali ama 2 puan yani %90 küsür çıkmıyor.
8: Çok zor, aynen öyle, çok zor olacaktır. Ya Amerika'yı yenmek yani hem takım olarak Paraguay'ı yenmekten zor, hem de yani şu an Amerika evinde ve bunun da bir hani hem ikinci gücü var, hem sahada bir etkisi var, hem saha dışında bir etkisi var büyük ihtimalle. Öyle olduğu için yani Paraguay maçını kazandıktan sonra Amerika maçından bir puanımızı alıp bir en iyi üçüncülük ihtimalini kovalamak, eğer Avustralya'da ne yapacak ona da bakmak gerekiyor ama o bizim için daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Umarım Paraguay maçı galibiyetle sonuçlanır da bu ihtimalleri kovalamak zorunda kalmayız.
7: Gerçekten öyle abi. Ağzına sağlık bu arada. Ya tabii ki yani dün sabah konuşmak istiyorum. Yani aslında konuşmak dahi istemiyorum ama dün sabahla alakalı belli başlı şeyleri çözmek istiyorum seninle sohbet ederken. O yüzden de şunu soracağım. Yani biz hatalarımız bizim neler? Sana göre bu karşılaşmada ilk golü yemeseydik 0-0 gitseydin ne olurdu? Veyahut da gördüğümüz hatalar, Montella'nın hataları sana göre neler? Veyahut da genel bir milli takımın yorumunu alabilir miyiz Avustralya endeksinde, Avustralya maçı endeksinde?
8: Şöyle bir giriş yapayım. Ben maç günü sabah evimden çıktım. Maç izlemek için 30 kilometre yol gittim. Bir arkadaş ortamında izlemem gerekiyordu.
7: Çok güzel, çok doğru yapmışsın.
8: Yollarda insanlar, sokaklar, hınca hınç meydanlar doluydu. Herkes o sabahın köründe yani milli takımı desteklemek için yerini almıştı. Ama taraftar dışında yani yerini alma konusunda eksik olan diğer parçalar vardı. Yani Montella gibi, sahadaki futbolcular gibi. Onlar bence sahadaki yerlerini alamamışlardı ve ben inanamadım maçta izlediğimiz şeyler. Yani şey konusunu anlayabiliyorum. Yani Dünya Kupası büyük bir organizasyon. Hani tabii ki de futbolcular, bizim milli takımımızda daha önce oynamış olan kimse yok. Öyle olduğu için biraz eller ayaklar titremiştir. Bunlara da katılıyorum. Ama yani rakibin ne yapacağını bilmiyormuşuz gibi bir milli takım vardı sahada. Adamların 3 tane stoperi var. 1.94 boy ortalaması var. Herhalde Avustralya hocasına desek ki Türkiye ne yapsın istiyorsun? Ya kanattan orta atsın, içeriye de 1.60'lık bir adam koysunlar. Biz de kafayla uzaklaştıralım gibi bir şey derdi. Ayıp olmasın diye onu da demezdi herhalde. Biraz daha yumuşak bir şey söylerdi yani. Ya o kadar da göze parmak rica etmeyelim. Hani bu adamlara da ayıp olmasın derdi. Evet. O yüzden izlediklerime inanamadım. Yani sahada çözüm üretemeyen bir takım vardı. Uzaktan şutlarda hem yeterli şut yoktu, hem atılan şutlarda müthiş bir başarısızlık vardı. Kanatta, yani kanat demek de tam doğru mu bilmiyorum. Çünkü sağ tarafta bir kanat da yoktu. Zeki Çelik'i biz açık gibi bir kanat bek gibi konumladık. O kanadın hepsini Zeki Çelik kontrol ediyordu. Arda kanat da herhalde ama içe çok şey devrildi.
7: Doğru.
8: Sol tarafta Barış Alper'i birebir bırakmaya çalıştık ama çok dar bir alan varken birebir bırakmaya çalıştık. Ve Barış'ın tek alameti farikası hızlanıp geçmek, öyle bir alan olan bir yerde değildi. İkinci yarı Kenan biraz onu dengelemeye çalıştı. O taraftan biraz daha fazla akın hareketliliği getirmeye çalıştık. Ama yine ceza sahası içinde yeteri kadar çoğalamamak. Ve havadan işi biraz daha devam etti. Ben şeyi aklım almadı yani. Ben hani bir taraftarım, çok futbolu da aşırı bildiğimi iddia etmiyorum ama hani ya havadan bu adamlarla cebelleşemiyorsak yerden bir şeyler yapmak lazım gibi.
7: Çok katılırım. Çok doğru bir yorum yani zaten. Peki şu hamleleri mesela çok eleştirdiler. Şimdi Montella'nın çok başarısız bir maç geçirdiğine hemfikiriz zaten ama mesela Yunus Akgün hamlesini eleştirenleri görüyorum. Dar alanda işi çözebilecek oyunculardan bir tanesi. Ben aslında doğru bir hamle olarak yorumlamıştım Yunus'u. Çünkü sonuçta sağ önde bir oyuncumuz yoktu. O girince oradan da bir şeyler yapmaya çalışabilir diye düşünmüştüm. Sen hocanın hamleleri nasıl yorumlarsın?
8: Yani hocanın hamlelerinin çok geç kaldığını düşünüyorum. Özellikle yani Deniz Gül değişikliğinin biraz daha erken olması lazımdı bence.
7: %100.
8: Yani birçok pozisyonda şunu gördük. Kerem Aktürkoğlu pivot gibi topu alıp sırtı dönük, orada bir pasta tekrar bir şeyler yapmaya çalışırken müthiş şekilde bozdular ve o topların hiçbirini biz faydalı şekilde kullanamadık. Kerem Aktürkoğlu'nun derine geldiği pozisyonlardan bahsediyorum. Biraz bağlantı olmaya çalıştığı pozisyonlar. Hiçbirinde başarılı olamadık. Yani Deniz Gül, ben çok fazla Deniz Gül'ü izlemiş biri değilim ama sahada gördüğüm kadarıyla rakiplerde o tarz pozisyonlarda daha fazla mücadele edebilecek biriydi. Ben şuna da saygı duyardım. Montella, biz arkada pas yapacağız, rakibi çekebildiğimiz kadar öne çekeceğiz, araya yerden paslar atacağız, Kerem'i birebir bırakacağız, koşuyu atmasını sağlayacağız. Bunu görsek buna saygı duyardım ve derdim ki evet, belki Deniz Gül bunu veremiyordur, Kerem'den bunu almaya çalışırsın. Biz Kerem'i hiç böyle bir pozisyonda izlemedik. Yani bir tane de Kerem'in önüne yerden bir top atıldı ve Kerem de

0: Ya bu topa gidemedi. Böyle bir top hatırlamıyorum. Bir tek
1: hiç yok, hiç yok maç içinde öyle. O dediğin yok, senaryo hiç yok.
0: Yok yani bu hani bu denenmeye de çalışılmadı. Bir iki kere şans eseri olduğunu düşünüyorum. Yani Zeki'nin bence bireysel bir şey yaptı. Bir çaprazdan şut çıkardığımız bir pozisyon var. Orada güzel bir boş koşu atıyor ve Hakan'ın iyi bir pası var. Hı hı. Ben şunu da anlamakta zorlanıyorum. Diyelim ki böyle bir şey bizim aklımıza gelmedi. Biz bunu yapmayı çalışmadık ve düşünmedik. Ya sahada bunu gördükten sonra ya buradan bir şey çıkıyor. Takımı buna evirecek birkaç değişiklik neden olmadı, yapılamadı. Bunları da anlamıyorum. Özellikle 80'deki değişikliklerin ben yani alay mı edildi bizle? Yani ben
1: şey o skandaldı zaten.
0: Mert Müldür değişikliğinden bahsediyorum. Hı-hı. Yani skor 2 olmuş. Sinir krizi mi geçireceğiz? Ben en son şeyi düşündüm. Herhalde Arda Güler'le Hakan Çalhanoğlu'nu çıkartacak. Yani ben bu maçtan bir şey beklemiyorum abi. 2-0 -2 averajımızı alalım, oturalım aşağıya. Topçum da sakatlanmasın, dinlensin. Herhalde onları çıkaracak diye düşündüm. Çünkü
1: hani gerçekten çok doğru yorum.
0: Vallahi ki anlamadım. Ya yani ben bu kadar yani Montella bizle alay mı etmeye çalışıyor? Hani bir mantığı nedir? Bir mantık da bulamadım. Yani Salih İsmail'in yerine girdi. Bir şey mi katacak sahada? Biz ne beklemeliyiz? Mert Müldür girdi. Hava topu mu düşünüyor? Hava topunu şimdi mi düşünüyor? Dakika 180. Duran top organizasyonu çabasında değiliz.
1: İnanılmaz bir yorummuş yani.
0: Yani çok böyle laf da dağılıyor. Biraz duygusal da hani yaklaşıyorum konuya.
1: Tabii ki abi, sonuçta hepimiz taraftarız abi burada yani duygusal olmayacağız da nerede duygusal olacağız? Çok da güzel açıklıyorsun, lütfen devam et abi.
0: Yani ez cümle şunu söyleyeyim. Ya sahada ne yapmak istediğini bilmeyen, bilse de uygulayamayan bir takımın karşısında sahada yapabileceklerinin farkında olup en fazla onu yapmaya çalışan ve onda da mümkün mertebe başarılı olan bir takım vardı. Biz maalesef yanlış taraftaydık.
1: Son bir soru soracağım, çok kısa. Sonrasında zaten bir reklama gitmem gerekiyormuş. Hatta anonim bir dinleyicimiz, ayarsız diye bir lakabı da varmış kendisinin. Bu dinleyicimizin sorusuna istinaden gruptan çıkma yüzdemizi soracağım. Yani demiş ki dinleyicimiz, bizim gruptan çıkmamız Güneş'e Radyo Gol ismini buzla yazmaya benzer gibi bir ihtimal olarak görüyorum demiş. Sen bu kadar ümitsiz misin? Yoksa hala bir ümit var mı diye sorayım.
0: Ya ben bu kadar ümitsiz değilim. Ya bir ufak şeyi de söyleyeyim.
1: Lütfen.
0: Bence Avustralya bize en zıt gelebilecek formasyondu. Yani bizim bir hani net ilk 11'de çıkan bir pivot santraforumuz yok. Genelde kafa kafaya daha ziyade oynayabildiğimiz takımlara karşı başarılı alma ihtimali daha yüksek olan bir milli takımız bence. Ya biraz daha işte hızlı oyuncularla hücum edelim. Zaten kanattan dönme bir santraforumuz var ileride. Kerem oynuyor. İşte Barış'tır, Kenan'dır. Biraz hızlı hücum edelim. İşte iyi top atan ayaklarımız var. Sete iyi oturabildiğimizi düşünmüyorum. Öyle olduğu için bu maç bence çok zıt bir maçtı. Ya Paraguay maçı ne kadar bundan farklı olur onu kestirmek zor. Ben en yüksek galibiyet ihtimalini bu arada Amerika maçında görüyorum. Eğer çocuklar top oynamayı tekrar isterlerse geri. Ya bir dünya kupası varmış, biz de geldik. Hani madem bir iki maçta oynayalım diye bir şey olursa eğer, lütfederlerse. Orada bir galibiyet bekliyorum. Paraguay maçında da ya bir reaksiyon geleceği kanısındayım. Zaten Paraguay maçında reaksiyon gelmezse Amerika maçında 3 puan yetiyor senaryosunda bile ben Amerika maçından 1 puan alabileceğimiz kanısında değilim. Paraguay maçı burada çok kritik.
1: Tamam mı devam mı maçı yani?
0: Ya kesinlikle öyle. Ve yani şey de değil, öyle bir puan alalım 3. maça bakarız
1: gibi bir durum yok.
0: Kanısında değilim. Bu maçta da sahada bir şey görmezsek 3. maçta kesinlikle görmeyiz diye düşünüyorum.
1: Peki. Abi çok çok teşekkür ederim kıymetli yorumlarından dolayı.
0: Rica ederim. Kolay gelsin.
1: İyi çok yayınlar. Sağ ol abi. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakal. Evet, Alperen Yıldırım bizlerle beraberdi. Tabii ki birçok mesajımız var. Dinleyici mesajlarını hızlı hızlı almaya çalışacağım. Yani en azından birçok dinleyicimizin mesajını okumaya çalışıyorum. Çaba sarf ediyorum bu konuda. Bayram Bey yazmış. Maltepe'den Bayram demiş. 3 maçta toplamda 2 puan alırsak gruptan çıkma şansımız olur mu diye. Yani %98 veya 7 olması lazım çıkamama ihtimali, ama öyle bir ihtimal yok gibi düşünün. Yani eğer ya öyle bir durum olursa, yani hiç öyle bir ümit etmeye gerek yok. Bavulları toplama daha doğru bir hamle olur. Ama yani sonuçta matematik şans olduğunu söylüyor. Ama yine de çok çok düşük olduğunu söyleyeyim. Bakıyorum Fatih Bey yazmış. Fatih Bey ne demiş? Merhabalar, iyi yayınlar. Muaç Montella yazar. Hemfikiriz. Bir de abi, hep biz yani ülke olarak hep böyle bir matematik hesabına niye giriyoruz? Niye çıkıp bitiremiyoruz bu işi diye bir mesajı var. Yani Bunun çeşitli sebepleri var. Mesela burada Montella'nın inatçı taktiğinden çok fazla

0: ödün vermemek isteği ve belki de biraz da rehavet. Yani sonuç olarak 10 misli kadro değeri olan bir takımız rakibimize göre ve gerçekten sonuç gelmedi. Ama ya ben yine de çok hala da ümidimi koruyan taraftayım. Sizlere de ümide davet ediyorum. Bilmiyorum, direkt yıkıcı olmayalım. Evet, Montella'yı bugün eleştirelim ama Montella'yı bence bir kalemde de silmeyelim demek istiyorum. Yani her zaman da bir maçla hiç kimseyi çok yukarılara da çıkarmayı doğru bulmam. Bir maçla çok aşağılara çekmeyi de. Tabii ki Montella'nın bu inadıyla alakalı sürdürülebilirlik konusunda tabii ki problemler var. Ama hocanın bunun yanında bence çok da fazla artısı olduğunu da lütfen unutmayalım demek istiyorum. Sinan Bey yazmış. Sinan Bey, yani Sabri Lemuşi'yi yollamış. Evet, Tunus teknik adamı ayrıldı. Yerine hatta bir futbolcu ismi görmüştüm. Eski Tunuslu bir futbolcunun gelme ihtimali olduğu yazıyordu. Ama tam olarak reklam arasından sonra söylerim. Yani öyle bir haber okumuştum. Dün akşamın haberi Sabri Lemuşi'nin ayrılışı. Tabii ki nihai bir isim gelirse onun da haberini tabii ki veririz son dakika olarak. Sinan Bey'e de bir kez daha teşekkür edelim. Eyüp Bey yazmış. Eyüp Bey de ne demiş? Ben şuna inanmak istesem de konuşulan bir iddia var Can demiş. Ha, Fenerbahçe Montella. Ya zaten Montella turnuva başında çok net bir şekilde şunu söyledi. Menajerime ben bana gelecek olası teklifleri bana dahi söylememesini söyledim diye bir açıklaması var. O yüzden yani gündemi daha fazla karıştırmaya da gerek yok. Adam aslında çok net bir şekilde bunu turnuvanın başında söyledi. Yani tabii ki birçok söylenti, birçok şeyi konuşursak bütün bunların üzerinden çok büyük bir felaket tablosu da okuyabiliriz her şey için. Ama biraz daha bence bardağın dolu tarafından bakmaya çalışalım diye ümit ediyorum. Ki yani Fatih Terim de mesela yapmış olduğu sosyal medyasındaki paylaşımda aslında buna benzer bir açıklamada bulundu. Yani ilk etapta böyle şeyler olabileceğini ama inancı devam ettirmenin gerektiğini aslında savundu. Yani bunu sadece Fatih Terim dedi diye değil, birçok aslında ünlü futbol adamı veyahut da bu konunun otoritesi birçok kişi de zaten böyle düşünüyor ki nitekim ben bu konuda benzer düşünüyorum. Ümidi korumamız gerektiğine inanan taraftayım. Tabii ki birçok mesajımız var, okumaya da çalışıyorum, bakacağım. Bizim milli takım abartıldığı kadar iyi bir takım değil, 1 veya 0 puanla tamamlarız diyor. Bence şaşırtacak sizi diyeyim. Yani Paraguay maçında umarım ayağımız uğurlu gelir. Ama dediğim gibi ben kazanacağımızı düşünüyorum. Gece yarısı 4 maçıydı. Amerika Paraguay maçını izledim. Yani Amerika'nın oynadığı kadar aslında iyi gördüm bu Paraguay'a karşı ama Paraguay çabuk demoralize olan bir takım olduğunu saptadım. Bir de çok büyük bir taktik hatası var. Yani Arjantin teknik adamı Paraguay'da 4 tane hücumcuyla kendi 30 metre kalesine yakın bir şekilde kapanma oyununu oynamaya çalışan bir teknik adam diye gözlemledim. Yani topun arkasında bekleyen 11 kişiyle ama bunu o oyuncu kastıyla değil daha farklı. Sanki ön bölgede 3. bölgede oyunu yığmaya adayan bir takım da bunu yapmaya çalışıyor. Oyuncu tarzlarıyla beraber. Yani orada da bence çok ciddi bir sıkıntı var. İki takımın da reaksiyon maçında ben bizim millilerimizin karşılaşmada ağır basacağını düşünüyorum. Nitekim yani 3 puanla 2 maçın sonunda 3 puanda olacağımızı düşünüyorum ama sonrasını bilemiyorum tabii ki. Ondan sonrasını tabii ki konuşuruz ama dediğinize katılmıyorum demiş olayım. Şöyle bakıyorum, birazdan da reklama gitmem gerekiyor. Hatta Selim Payalan'la bir bağlantı yapacağız. Selim abi hazırsa bir bağlantı yapacağız. Bir reklamdan sonra tabii ki, hatta soralım müsaitse. Hatta mesajımızı da attık Selim Payalan'a. Kendisi de zaten yani bütün Avrupa futbolunu, bütün dünya futbolunun birçok karşılaşmasında spikerlik yapan birisi ve yani Selim abinin de Avrupa futbol bilgisi gerçekten çok üst düzeydir. Kendisine de bir danışmak isterim belli konularda. Diyelim, Dünya Kupası elemelerinin en zor kıtasından geldik. Bu da önemli aslında diye bir yorum gelmiş Ömer Bey'den. Ya doğru. Yani sonuçta Güney Amerika'dan 10 tane takım var, 6 tane takım geliyor. Ve mesela Afrika'dan 10, Asya'dan 12 takım civarı bayağı aslında kalabalık bir Amerika kıtasına 12 olsa gerek. Yani hatalarım olabilir buradaki söylediğim cümlelerde ama Avrupa'dan 13'te 16 tane takım geliyor. Yani dediğiniz çok doğru, o yüzden en zor yerden çıktık geldik. Ya bilmiyorum, ilk ya bir maçın günahı olmaz demek istiyorum. Yani gerçekten biraz daha bardağın dolu tarafından bakmak istiyorum. Ki yaklaşık bir 8 dakika sonra Selim Payalan'la olacağız. Kendisiyle de iletişimimizi kurduk. Kendisi de yoldaymış. Şöyle bakıyorum, çok değerli bir dinleyicimizden bir mesaj daha gelmiş, Cem Bey'den. Uzun bir mesaj gelmiş. Kırmayalım, hatta okuyalım. Reklama gitmem gerekiyor bir yandan bu arada ama şu mesajdan sonra gideriz. Fizik gücü yüksek ve bize göre daha iri olan 11 kişi kapanan bir takıma gol atmak her zaman zordur demiş. Uzaktan şutlar denedik, olmadı. Ceza sahasına gereksiz ortalar yapmayı tercih ettik ki 26 ortada 2 isabet bulduk, onu da söyleyelim. Belki topu onlara vererek oynamak gerekirdi ve birçok olumlu ataklarımız bu şekilde oldu da demiş maç içinde. Topu onlara vererek oynamakta fizik güç istiyor tabii ki demiş. Çok doğru bir yorum bu arada bu. Orta sahada da bireysel yetenek yerine güçlü topa basan futbolcu profilleri ile de olabilir bu demiş. Kadro dizayn edilirken biraz fazla popülist bir 11 yapıldığına inanıyorum demiş. Yani parça parça katılıyorum size ama parça parça da katılmadığım yerler var. Ya şöyle söyleyeyim. Bir kere topu oraya vermek için topu oranın almayı bir şekilde kabul etmesi gerekiyor ki bu sonraki kurduğunuz cümle çok doğru. Yani fizik kaliteyle aslında buna diretebilirsiniz. Abi rakibin fizik kalitesi çok çok üst düzeydi bu arada. Onu kesinlikle eleştiremeyiz yani. Tamam, Avustralya karşı kalede 3. bölgede sete oturup bir oyun oynayabilecek bir takım değil zaten. Ama çok daha farklı şeyler yapabilirdik ki bence birçok yorumcumuzun da söylediği gibi, yani sağ kulvarda bir oyuncuyla oynamamamız, kilit açmaya sadece sol taraftan Barış Alper'le denememiz, özellikle bir 45 dakikayı heba etmemiz, ikinci yarıda çözüm üretemezken, evet belli bir yerde Yunus Akgüngür'de iki kanadı da aslında biraz daha denemeye çalıştık. Bir taraftan Kenan, bir taraftan Yunus denedi ki bu çok önemliydi bence ama merkezde Kerem çok kayboldu. Merkezde Barış bile belki biraz daha ite kaka bir şeyler üretebilirdik Barış'ın varlığıyla. Deniz Gül istedi oyun. Kesin bir pivot istedi 60'tan sonra. Can Uzun hiç denklemde bile yoktu ki Can Uzun, belki Can Uzun da olsa bu eleştiri yumağının içine tıkılacaktı. Çünkü Can Uzun da yani modern bir 9 numara. Bildiğimiz o herkesin istediği işte 1.90'lık santrafor değil adam abi. Yani hücum bölgesinin dört tarafında da oynayabilen bir oyuncu. Ama baktınız iş çözemiyorsunuz. Yani deneyebilirdiniz Can Uzun'u da tabii ki. Ama Deniz Gül istiyordu oyun bence 60'tan sonra. Yani Bertuğ Yıldırım olsaydı mesela, milli takım alınsaydı, ki bu tartışmaları artık hiç açmak istemiyorum ama yani bir tane daha belki Deniz Gül'e güvenmiyorsanız öyle bir oyuncu bile ceza sahası içinde bir fark yaratabilirdi. Yani 1.90 üzeri 3 tane stoperin arasına da uzun boylu oyuncu alsanız dahi zaten o oyuncunun kafa vurması da zor bir ihtimal. Ama orayı açmak için esasında iki kulvarı da kullanmanız çok önemli. Yani hem Yunus'u hem Kenan'ı kullanmak çok daha iyi olabilirdi ve biz bunu çok kısa bir dilim yaptık. Nitekim de zaten maçı da verdik. Bir reklam, ardından mesajlar.
1: Can Genç'le Haber Masası devam edecek.
2: Reklam.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4. Geçer, geçer, geçer, geçer, geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer, geçer, Türkiye QNB'ye geçer. Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz. Geçer, geçer, Türkiye QNB'ye geçer.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Can Genç'le Haber Masası devam ediyor.
5: Evet, nerede kalmıştık? Birçok şeyi konuşuyorduk. Milli takımımızı tartışıyorduk vesaire vesaire. Cihan'ın bir dostu yazmış. Ona da selam olsun. Kral Tot diye bir selam gönderelim en azından. Bizi dinliyormuş, sağ olsun, var olsun demek istiyorum bir kez daha. Şöyle bakıyorum, Mehmet Bey'in mesajıyla devam edeceğim. Can selam, Avustralya treni kaçtı. Paraguay ve Amerika maçları zor maçlar demiş. Ne taktik var, ne ne gaz var bizim çocuklarda demiş. Ya ben biraz bu mesajı şöyle yorumlayayım, şuna cevap vereyim en azından sorunun, çünkü bu bir yorum, ama bir soru olarak alayım bu mesajı. Şöyle diyeceğim, Paraguay ve Amerika maçları hakkında biraz rakip analizi yapalım, sonrasında da Selim Payalan'la konuşacağız zaten. Ama Paraguay'daki bu 4 hücumcu derken şunu demek istiyorum, yani 30 metrede kapanan ama 4 hücumcuyla kapanmaya çalışan takım derken Sanabria'dan bahsediyorum, Enchiso'dan bahsediyorum, Almiron'dan bahsediyorum. Bir de bir kez daha bakacağım oyuncuya, şu anda ismi aklıma bir saniyede gelmedi ama 4 hücumcudan bahsediyorum. Yani 4-4-2 gibi Dani Gomez'den bahsediyorum. Bakmadan aklıma geldi bir anda. Yani bu 4 oyuncu aslında kendi takımlarında hakikaten dar alanda iş bitiren ve bayağı mahir isimler. Çok net bir şekilde hocanın verdiği taktiğe göre aslında rahat ve konforsuz olan isimlerden bahsediyorum. Bize karşı açık oynamaya çalışırlarsa bence çok artımız olur. Kapanmaya çalışırlarsa yine artımız olur. Yani bizim takımımızın Paraguay'a ters geleceğine inanıyorum. Bilmiyorum, belki de böyle düşünmek istiyorum. Konuya belki objektif bakamıyorum. Belki kalbim böyle istediği için şöyle şu anda bu şekilde yorumluyorum ama hani nitekim futbola baktığım açıdan Paraguay takımının bize ters gelebileceğine de inanmıyorum. Her ne kadar birisi bana gelip işte sonuçta 18 maçlık elemelerde 10 gol yemiş bir takım, Brezilya'yla 28 puan toplayarak aynı puan toplamış bir takım olduğunu iddia edebilir. Buna da saygı duyarım. İstatistikler de belli şeyleri ifade eder ama benim gördüğüm oyun, benim gördüğüm gözde ben Paraguay takımını gerçekten beğenmedim ve bunun yanında da motivasyon olarak da beğenmedim. Yani evet, bizim takımımız için biz bunları söylüyoruz, eleştiriyoruz. Buna %100 katılıyorum. Ama bizim takımın iyi yaptığı işleri gördüğümüz anlar da oldu. Yani evet, bir maçta yapamadık. İlk elin günahı olmaz diyelim. Yani açıkçası böyle bakmamız gerektiğini inanıyorum. Amerika konusunda şunu söyleyeceğim. Bir kere hani kağıt üzerinde dörtlü gibi gözüküyor ama üçlü oynuyor Amerika. Sağ kulvarda Dest oynuyor. Sol kulvarda orada isim değişebiliyor. Ve yani aslında o üçlü stoperde Richards'ın önderliğinde bir kurgu görüyoruz. Orta alanda aslında iki tane kaliteli isim, Malik Tillman ve Pulisic'i gördük. İlk yarı Pulisic'i izledik ki Pulisic'i ben açıkçası çok beğendim 45 dakikada. Hatta Pochettino 45 dakika sonrasında ihtiyaç duymadı oyuncuya. Oyunun kenarına aldı. Sahanın kenarına aldı daha doğrusu. Ve ikinci yarıda Tillman'ın önderliğinde bir takım izledik. Tabii ki maçın oyuncusu Balogun'du, attığı iki golle, ama yani dediğim gibi tıkır tıkır oynayan bir takımdı. İyi de gözüktüler ama Paraguay çok kötü olduğu için bence Amerika çok çok iyi gözüktü. Bize karşı ne yaparlar? Soru işareti. Şu yüzden soru işareti. Çünkü iki maç 6 puan yaparsa Amerika turnuva uzun bir maraton ve rotasyon gelebilir. Yani bunu şuradan anlayabiliriz. Pochettino 45 dakikada Pulisic'i bile kenara alıp dinlendirmeye çalıştı. O yüzden de bu ihtimalde düşünmemiz gerektiğini inanıyorum. Demiş olayım. Çok kısa bir jenerik. Tabii ki yorumlarımıza devam edeceğiz. Şöyle bakıyorum. Esprili bir yanıt gelmiş. Anonim bir dinleyicimizden. Montella'nın kafasından aslında Albert Einstein gibi hesaplar yaparsak kesin çıkarız gibi esprili bir yorum gelmiş. Devam edelim. Bakıyorum. Ya şu eleştiri, ya Aykut Bey'in eleştirisini okumayacağım. Çünkü sonuç olarak bunu okursam ayıp olur. Yani oradaki durumları bilemiyorum ama yani en azından turnuva ruhunu yaşamış diyelim. 2002 veya 2008'deki turnuva ruhunu yaşamış belli isimlerin de orada olabilme ihtimali hakkında bir reklam vesaire hakkında bir cümle yazmış Aykut Bey diyelim. İsim vermeden okumaya çalıştım bu durumu ve yani şöyle söyleyeyim. Kaybedilince veyahut da kötü bir mağlubiyet alınınca hep bunlar gündeme geliyor. Ama yani bakalım ya, bence Paraguay maçından sonra da gerçekten aslında biraz eğrisi doğrusunu bulacak. Yani biraz daha hepimiz bir hizaya geleceğiz gibi diyebilirim. Şu anda herkesin çok kızgın olduğunu çok iyi anlayabiliyorum ki ben de çok üzgünüm. Burada hakikaten sabahın 06:55'te yayına girdim. 11'e kadar yayın yapmıştım. Yani hayatımdaki en zor yayındı. Yani belki 7 saat 8 saat konuştum, çok fazla yayın var. Hiç de problem olduğunu da düşünmüyorum. Tabii bazen bocalıyorumdur, hata da yapıyorumdur ama yani hayatımın en zor yayınıydı. Çünkü sonuçta duygusalım ben de. Oradaki duyguları da kontrol etmek de belli bir şey ve maçı aktarırken gerçekten zor anlar yaşadım. Ya umarım bir daha hani bu tip tecrübeler olduğu vakitte bana milli takım birazcık daha yardımcı olur demiş olayım. En iyi niyette bu şekilde bir cümle kurabiliyorum. Bunu söylemiş olayım. Derfin Yunus'a neden de bir mesaj gelmiş. Teşekkür ederiz. Kendisi de fotoğrafını göndermiş. Çok karizmatiksin abi bu arada, onu da söyleyeyim. Bakıyorum, bir anonim dinleyicimiz yazmış. 1982 ismiyle yazmış. Çok iyimsersiniz. Umarım sizin dediğiniz gibi olur. Ama demiş, benim pek ümidim yok Paraguay maçıyla da ilgili. Zor demiş. Ya bakalım. Yani zaten umarız temenni ettiğim gibi olur. Ümidi olanların genelde temennisi olsun diyelim Türkiye milli takımımız adına. Ya bakalım, kısmet hakikaten. Yani futbol işte enteresan bir oyun. Top yuvarlak ve her şey de olabilir. Yani bunun örneğini zaten en yakın İsviçre-Katar maçında gördük. Yani Katar gibi bir takım çok kötü de bir takım değil bu arada, onu da söyleyeyim. Akram Afif önderliğinde enteresan işler yaptılar ve yani puan aldılar yani sonuçta. O yüzden her şey olabiliyor bu turnuvada. Yani o yüzden de biraz bekleyelim, bir yutkunalım. İki tane daha maçımız var. Umarım alırız diyeyim. Fas'ın 6 numarasını vurgulamış Kral Totti lakaplı bir dinleyicimiz. Çok iyiydi. Buyaddi olması lazım. Tam telaffuzunu bilmiyorum ama çok iyi oyuncu. Saibari'yi çok beğendim. Bir de şeye çok şaşırdım. Fas-Brezilya maçında o gün izlemiştim. 1 ile 3 arası onu izledim. 3 saat uyudum, geldim işte buraya yayına. Neyse orada şeydi. Yani ilk 20 dakika Fas'ın oynadığı futbola aşırı şaşırdım. Pozitif manada söylüyorum. Evet, Fas'ın çok iyi bir takım olduğunu biliyorum. Evet, Fas yarı final oynamış bir takım olduğunu da biliyoruz. Ama ya Brezilya'ya karşı 25 dakika boyunca ben daha iyi takımım dercesine bir oyun vardı. Gerçekten inanamadım. Ona şaşırdım. Yoksa kafa kafaya oynamalarında bir problem yok. Ama Fas'ın ciddi manada daha iyi oynaması Brezilya'dan çok enteresandı, onu söyleyeyim. Orası beni şaşırtan noktaydı. Kısa reklam, ardından Selim Payalan'la devam edeceğiz.
4: Can Genç'le Haber Masası devam edecek.
2: Reklam.
6: Petrol ofisine gidenler depoyu maksimumluyor. 16 Mayıs

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Nesine'nin 20. yılında Dünya Kupası'na özel %20 ek kazanç. Sen de hemen kampanyaya katıl, kuponunu yap, Dünya Kupası maçlarında %20 ekstra kazanç fırsatını kaçırma. Detaylı bilgi için hemen Nesine'ye gel. Nesine, başka bir seviye.
5: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
6: Jilet.
5: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
7: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
8: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
9: Reklam bitti.
10: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
11: Can Genç'le Haber Masası devam ediyor.

0: Evet, Habermas'ın kaldığı yerden devam ediyor. Çok değerli bir konuğumuz var. Selim Payalan bizlerle beraber. Abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii ki ister istemez yayınımıza Türkiye maçıyla alakalı yorumlarınla başlamak istiyorum abi. Çünkü gerçekten herkes çok öfkeli, bazı taraftarlar çok üzgün. Ama tabii ki Selim Payalan'ın yorumları çok kritik. Çünkü belki de bardağın dolu tarafından da belli yorumları vardır. Selim abi söz sende. Hı
1: hı. Öncelikle şunu söylemek lazım. Hiç böyle bir hayal kırıklığıyla başlayacağımızı düşünmüyordum. Bir de Avrupa'nın dev takımlarında olan yıldızlarımızın form durumları sezon sonuna doğru o kadar artmıştı ki, hem Arda'nın Real Madrid'e kendisini daha çok kanıtlaması, daha çok kabul ettirmesi, Kenan'ın form durumu, diğer tarafta Hakan'ın Inter'le şampiyon olması ve yine kendi bölgesinde gol ve asist katkıları tamamıyla uluslararasında da kabul edilen ve yıldız konusunda da fazlaca oyuncuya sahip olan milli takım.

takımımızın Avustralya'yı rahat geçeceği düşünüldü. Yayınlara bu konuda oldu. Ama unuttuğumuz bir şey var. Maalesef işte Dünya Kupası'nda mütevazı görünen ülkeler dahi bu turnuvaya adanmışlık, motivasyon seviyesi olarak çok daha konsantre hazırlanıyorlar. Zannediyorum ki bizim oyuncularımız ve teknik heyette Avustralya karşısında biraz

0: teknik heyet risk etmek istememiş. Avustralya'yı bir şekilde sahip olduğumuz oyuncularla geçeriz, skor buluruz düşüncesiyle Kenan'ı yedek kulübesinde beklettiler. Ama Avustralya'nın o katı savunması ve bize karşı aşırı motivasyonu teknik heyeti tekrar en önemli kozumuz Kenan'ı sahaya sürmek zorunda bıraktı. Buradan bile çok net anlayabiliriz ki her ne şekilde olursa olsun bir şekilde biz bunu Avustralya'yı geçeriz ve sonraki Paraguay ve Amerika Birleşik Devletleri karşılaşmasına daha ciddi hazırlanırız düşüncesini ben sezdim.
1: Katılırım.
0: Diğer türlü de herkesin konuştuğu konu Kerem Aktürkoğlu. Tabii ki Kerem özeline inmemek lazım. Yani Kerem'in üzerinde yoğunlaşmadan orada aslında bir felsefe üzerine konuşmak lazım. Üçlü savunmanın bu kadar katı geriye yaslandığı bir düzende olmadığını görüp hiç değilse ikincinin başında nasıl ki Kenan'ı oyuna sürdü teknik heyet. Orada bir Deniz Gül hamlesi beklerdim.
1: Katılırım.
0: Çünkü çok net bir hamle. Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'da özellikle meziyetlerini ön plana çıkardığında hep şunu gördük. İyi bir santrafor olduğu takdirde ona pası verir ve santraforun duvar olması sonrasında da o boşluklara çok daha rahat sızabilir. Ama sırtı kaleye dönük ceza sahası içinde top bekleyen oyuncu duruma düştüğünde Avustralya karşılaşmasında gördüğümüz gibi etkili olamayan bir Kerem görüyoruz. Aslında Montella'nın ısrarla bu tutumu Kerem Aktürkoğlu'nu da bir hayli zor duruma düşürüyor. Yani Kerem Aktürkoğlu'nun durumuna da üzülüyorum. Ben hatta diyorum ki Kerem Aktürkoğlu inanın bunun farkındadır. Özel bir görüşme talep edip gerekirse bunu Montella'ya söylemesi lazımdı. Yani
1: olabilir.
0: Hocam güzelmiş. Olmuyor yani ben burada oynayamıyorum, kendimi rahat hissedemiyorum deyip belki haftalar öncesinden bunu söyleyebilirdi ama ben ikinci karşılaşmada artık Kerem Aktürkoğlu'nun orada oynayacağını düşünmüyorum. Yani Montella da artık bu baskıyı hissetmiştir. Olmadığını görmüştür. Çok hızlı bir şekilde Paraguay karşısında ben santrafor'da başka bir düzen, başka bir oyuncu bekliyorum.
1: Peki bu oyuncu olarak Can Uzun ismini mi öne çıkarmalıyız? Çünkü hiç süre bulamadı. Veyahut da Barış'ın kullanımı olarak santrafor'da mı yorumlamalıyız? Veyahut da Deniz Gül olarak mı düşünüyorsun abi?
0: Ya burada en mantıklı isim Deniz Gül. Can Uzun'un biraz daha 10 numara özelliği fazla. Can Uzun'un Bundesliga 2'de maçlarını anlattım. Aslında Nürnberg'de santrafor özelliğiyle de oynayan bir isim. Zaten eleştirdiğimiz nokta Montella'da şu. 4-6-0 tarzı İspanya'nın o meşhur sistemiyle oynanacaksa. Çünkü Kerem'i seçmesinin nedeni daha mobil bir oyuncu olması.
1: Doğru.
0: Antiyon santrafor istemiyor Montella. Daha hareketli, sağ sola deplase olan, savunma arkasında kaçan oyuncu istiyor. Ama bu oyuncu tamamıyla Can Uzun olabilirdi. Yani böyle bir düşünceniz varsa bile bunu zaten kariyeri boyunca çok iyi oynamış oyuncu Can Uzun. Ama Montella'nın düşüncesi zannediyorum ki şu. Kendisini Dünya Kupası'na atan kadroyu istikrarlı 11'i bozmak istemedi. Hangi oyuncularla bu başarıyı elde etmişse daha sonra milli takıma katılan iyi oyuncu da olsa onları çok fazla tercih etmek istemedi Montella. Ama artık biraz zaruret var. Deniz Gül'ü ben santraforda oynatırım. Can'ın durumu şöyle olabilir. 10 numara pozisyonunda aksaklık yaşanılırsa veya sol kanatta da oynayabiliyor.
1: Doğru.
0: Can Uzun. Çünkü orada sağ ayağına çekip etkili şutlar çekebiliyor. Ama
1: Makedonya maçında görmüştük hatta öyle bir gol.
0: Evet evet. Barış da santrafor'da kullanılmaması gerekiyor. Çünkü Barış'ın en önemli özelliği zaten çizgideki oyuncuları çok fazla yıpratması. Bu kez siz Barış'ı da yerini oynatarak değiştirirseniz sizin fizik gücünüz iyice zayıflamış olur. Ben mesela Barış'ın erken çıkmasını o kadar çok beklemedim. Yani Barış'ın da bence sahayı erkenden terk etmesi fizik gücümüzü de düşürdü. İkinci yarıda Kenan girmişken Barış'la biraz daha fazla oynayabilselerdi belki biz Avustralya'yı daha fazla yıpratabilirdik. Diğer konuda da şu var. Ben aslında Merih Demiral'ın takım arkadaşlarıyla beraber çektiği videolara karşı değilim. Güzel gördükler. Zaten taraftarlar

0: da futbolculardan haberdar olmak ister. Onların neşeli anlarını görmek ister. İlgi çeker.
1: Doğru.
0: Ama iletişimde bir kural vardır. Yani zamanlama çok önemlidir. Hı-hı. Burada turnuva öncesinde ki o videolar, programlar Riva'da çekildi. Yani Dünya Kupası kampında çekilmedi. Dünya Kupası öncesinde verildiği için özellikle taraftarların çok fazla tepkisini çekti. Yani sanki hiç idman yapılmayıp sürekli oyuncular eğlence içerisinde çalışıyorlarmış gibi görüldü. O yüzden diyorum ya, iletişimde zamanlama çok önemlidir. Hatta bazı maçlarda soyunma odası kayıtları alınır. Ve o soyunma odasında konuşulan konular maç biter. Maçtan hemen sonra da verilmez. Birkaç hafta sonra, hatta ay sonra piyasaya sürülür. Bu nedir? İletişimin zamanlaması önemli olduğu için bunu her kulüpte iletişim uzmanları var. Ona göre verirler. Hatta maç kaybedildiği zaman ne yaparlar? Çoğu bence soyunma odasına videosu verilmez zaten.
1: Tabii ki, tabii ki.
0: Bu sebeple daha şampiyona başlamadan bence o videoların da yayılması, tepkilerin bu sebeple artmasına sebep oldu. O videolarda bence olmasa tepkilerin dozajı biraz daha az olabilirdi. Ama Melih Demiral, işte takım arkadaşları İrfan Can, Yunus Akgün, bunlarla yapılan o neşeli programlar böyle hayal kırıklığıyla dolu bir maçtan sonra tepkilerin oyuncularımıza gelmesini sağladı. Bizim maalesef en fazla zorlandığımız rakip stili zaten bu. Geriye çok iyi yaslanan, disiplinli bir şekilde savunma yapan takımlara karşı biz zorlanıyoruz. Bizim aslında en tehlikeli olduğumuz yer, rakip takım şayet bizi yenmeye çalıştığı dönemde bizim oyuncularımız daha fazla meziyetlerini ortaya çıkartıyor. Bu noktada işte enseyi karartmadan Paraguay maçına çok iyi hazırlanmamız lazım. Paraguay ve milli takımımız için ikinci maçlar adeta kader maçı. Yani kaybeden taraf zaten büyük ihtimalle turnuvaya veda edecek.
1: Çok doğru.
0: Bu sebeple bunu avantaja çevirmemiz lazım. Sakin kalabilirsek, Paraguay'ı daha çok telaşlandırabilirsek, bence topu Paraguay'a verebilirsek, bizim Kenan gibi, Arda gibi, Barış gibi oyuncularımız çok daha etkili olurlar.
1: Peki orta şunu sahada sormak istiyorum. Paraguay'a topu verirsek dedin abi tabii ki ama hazır yorumlarken de yorumlarını şuraya da bağlarsan abi çok seviniriz. Yani Paraguay ve Amerika'ya karşı ne yapmalıyız?
0: Derinden geliyor. Şu anda duyamıyorum seni Can. Evet.
2: Şu şekilde sorayım abi. Tabii ki Paraguay ve Amerika nezdinde bu takımlara karşı tam olarak ne yapmalıyız? Bu takımlar bize karşı ne yapacaklar diye de aslında yorumlarını bağlarsan abi, yorumlarını eklersen daha doğrusu çok seviniriz abi.
0: Paraguay bize karşı nasıl oynar değil mi?
1: Evet.
0: Amerika Birleşik Devletleri maçında izledik zaten rakibimizi. Ben ABD karşısında Paraguay'ın da performans olarak çok geride kaldığını düşünüyorum. Paraguay o kadar kötü takım değil. Bize karşı çok sert mücadele olacak. Yani ABD'ye karşı aldıkları o farklı mağlubiyet bizi yanıltmasın. Kesinlikle daha hırçın, daha agresif olacaklar. Ben zaman zaman Paraguay karşılaşmasında oyunun momentumunun iki tarafa da gidip geleceğini düşünüyorum. Kimi zaman biz topa sahip olacağız, kimi zaman Paraguay topa sahip olup üzerimize gelecek. Bunu işte çok iyi değerlendirmemiz gerekir bence. Rakibimize zaman zaman bilerek topu verip savunmayı da iyi yapıp hızlı kapacağımız toplarla ve hızlı toplarla doğrudan direkt paslarla rakip yarı sahaya geçip kontratakları kovalayabilirsek ben gol bulacağımızı düşünüyorum. Ama dediğim gibi not düşelim. Asla ABD karşısındaki Paraguay bize karşı öyle görünmeyecek. Amerika müthiş bir 90 dakika oynadı.
1: Doğru.
0: Diğer noktada da yine Amerika Birleşik Devletleri'nin iyi başlaması, farklı galibiyet alması ve oyun olarak sürekli domine etmek isteyen bir görüntü sergilemesi yine 3. maçta bizim için bir avantaj olabilir. Çünkü gerçekten bahsettiğim gibi bizim kapalı savunmalardaki setlerde sıkıntı var ama doğrudan rakip sahaya geçtiğimizde, hızlı ataklarla geçtiğimizde boş alanları değerlendirmeyi çok iyi başarabilen oyuncularımız var. Bence burada Montella Hoca bu tarafımızı dikkate alıp Paraguay ve ABD karşılaşmalarında bunun üzerine yoğunlaşmalı. Yoksa Paraguay maçına da ilk düdükle beraber birinci dakikadan oyunun genelinde 170-80'li kısımda oyunu domine etmeye çalışan milli takımımız olursa büyük bir risk var. Çünkü ben maç sonunda Montella'nın açıklamalarını dinlediğimde özellikle Montella'nın iyi işler yaptık, aslında biz çok iyiydik, top bizdeydi, iyiydik demesi biraz beni korkuttu.
1: Doğru.
0: Hatta dün işte Fatih Terim'in biliyorsunuz kendi hesabında ilk videosu yayınlandı.
1: Evet.
0: Onu özellikle izledim. Fatih Hoca çok güzel bir şeyden bahsediyor. Topa sahip olmakla ilgili şunu söylüyor. Topla oynamak mı, topla oyalanmak mı? Bu kritik bir durum. Topa sahip olabilirsiniz ama zaten rakip sizin topa sahip olmanızı istiyor. Topu doğru. Sağa sola çevirerek oyalanıyorsanız topa sahip olmanızın %70'e %30 üstünlüğünüzün bir şeyi kalmıyor, özelliği kalmıyor, avantajı kalmıyor. Ama topa sahip olarak rakibi ne kadar çok yoruyorsunuz, onların savunmayla orta sahadaki o katı durumunu ne kadar değiştirebiliyorsunuz, bu çok önemli. Biz yıldız oyuncularımızla kapanan Avustralya'ya karşı onların dengesini bozamadık. Zaten sürekli yan orta yaptık, kenar orta yaptık ki ceza sahası içinde bir yüksek boylu oyuncumuz yoktu. Ta ki 80. dakikadan sonra zannediyorum işte Melih Demiral sürekli ileriye gitti bir santrafor gibi. Ama o da yeterli olmadı. Çok kritik bir maça çıkacağız. Paraguay maçı önemli. Bence şu hatayla düşmemek lazım. Belki 65-70 dakika maç berabere bitebilir. Aman kazanalım diye orada şuursuz bir atak denemesi... kontradan bir gol yememiz bizi felakete sürükler.
1: Doğru.
0: Bir puan bile iyidir gözüne bakması lazım milli takımımızın. Hatırlayalım yine son Dünya Kupamızda ilk maçı kaybetmiştik. Tabii o çok ayrı bir takımdı. Favori Brezilya'ydı. Ama bir şekilde ikinci maçta beraberlik, üçüncü maçta galibiyet alarak çıktık. Ki üçüncü maçta kolay bir rakip vardı. Çin'i mağlup etmeyi başarmıştık.
1: Evet.
0: Şimdi iş biraz ters. Yani son maçta grubun favorisiyle karşı karşıya geleceğiz. İyi baştan ABD ile karşı karşıya geleceğiz. Ama formül zannediyorum ki bu. İkinci maçta kesinlikle yenilmemek lazım. Hı hı. Bir puanı alıp alamıyorsak galibiyeti, bir puanı bile cebe koyup üçüncü maça kendimizi atmamız gerekiyor.
1: Peki. Selim abi çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı.
0: Ben teşekkür ederim. Tekrar ilerleyen günlerde
1: görüşmek dileğiyle.
0: Görüşürüz.
1: Evet, Selim Payalan bizlerle beraberdi. Ki yani bayağı aslında önemli konuların altını çizdi. Kendisine de bir kez daha teşekkür edelim. Yani Mehmet Bey'in sorusu varmış. Balogun'la alakalı. Yani Amerika'yı Balogun sürükledi. Bizim milli takımda da çıkıp böyle sürükleyici bir oyuncu olur mu? Böyle bir yıldız görüyor musun diye. Yani bu maçın ardından böyle bir cümle kurduğum zaman çok büyük tepki çekecek ama ben yine de söylüyorum. Bu sürükleyici oyuncu bence Arda Güler olacak. Hakan Çağlanoğlu'nun ona destekleriyle beraber. Yani Hakan Çağlanoğlu'nun destekleriyle Arda Güler olacak demek istiyorum. Buna inanıyorum. Şöyle bakalım. Tabii ki Balogun gibi bir şey beklemeyiz. Balogun çok farklı bir oyuncu. Tarz olarak yani. Balogun bir forvet. Balogun dribling yapan bir forvet oyuncusu. Atlet bir forvet oyuncusu ama hani liderlik olarak soruyorsanız düşüncem budur demiş olayım. Ahmet Bey'in mesajı var. Santraforlu dizilişte bu sefer de turnuvaya bu sistemle gelemedin diye eleştiri olmaz mı diye. Tam anlamadım sorunuzu ama yani şunu mu demeye çalışıyorsunuz? Santrafor almadınız yani turnuva seçimleriyle alakalı mı bu cümleyi kurduğunuzu merak ediyorum. Çünkü yani şunu anlayabiliriz zaten kadro seçiminden. Hocanın yani santrafor oynatmayı tercih etmeyeceğini turnuva boyunca anlayabiliriz. Olası bir durumda pivot olarak Deniz Gül'ü oyuna süreceğini anlayabiliriz zaten. Devam ediyorum. Şöyle bakalım. Paşa Leyte Hüseyin Bey. Pasaleite de olabilir. Bilmiyorum nasıl telaffuz etmem gerektiğini. Abi biz milli takım olarak Avustralya takımına karşı maalesef beklenen sonucu alamadık. Sence abi aynı olumsuz beklentiyi hangi takım yaşatmıştır şu ana kadar? İsviçre bence bizimle benzer bir konumda şu anda. İster istemez Hollanda da benzer bir konumda. Çünkü yani Japonya karşısında bekleyenler vardı beraberlik. Japonya iyi takım, fena takım değil. Ama Hollanda kazanamadığı için bayağı saçını başını yolmuştur. Cody Gakpo çok kaçırdı. Bilmiyorum, gözlemlerim bu şekilde. Meksika mesela kazandı ama 2-0 kazandığı için çok da memnun değildir. Cesar Montes'i kaybettiler ilk başta. Kırmızı gördü oyuncu 90. dakikada. Korkunç bir amatörlük vardı yani orada da. Onu da söyleyelim. Bu şekilde yorumlayabilirim. Merhabalar dostlar. 2-3 sene önceki Galatasaray Kopenhag maçını hatırladım ben bu maçı görünce demiş. Vallahi benziyordu. Fizikli oyuncular, kenar ortaları boş beleş diye aslında yorumlamış dinleyicimiz ama ve oyunu okuyamayan bir teknik adam. Ya aslında benziyor maçlar. Hakikaten benziyor.

0: Vallahi bilmiyorum. Ya umarız iyi olur. Umarız iyi olur diyelim ya önümüzdeki periyotta. Şöyle bakıyorum. Bu arada tabii ki yani Kızıl Şerbeti'nin eski oyuncusu Ece İrtem hayatını kaybetti. Buradan yakınlarına başsağlığı dileyelim. Gerçekten çok üzücü. Bu haberi de almıştık. Muhtemelen benden önceki seansta verilmiştir diye okumadım ama böyle bir haberi Yunus Bey yollayınca ben de en azından okumak istedim demiş olayım. Erfin Yunus Dane'nin mesajı, teşekkür ederiz kendisine de. Şöyle bakıyorum, Kenan Bey'in mesajını görüyorum. Kenan Bey'in mesajına döneceğim. Mete Bey'in de bir mesajı var. Dilerseniz bu mesajlara da reklamdan sonra gireyim ama çok kısa Kenan Bey'in mesajını alalım. Şöyle bir soru gelmiş. Paraguay maçında 11'de Orkun Kökçü olmalı mıdır? Olur mu? Sizce ideal 11 nasıl olmalı diye. Bence olmayacak. Onu söyleyeyim ve hocanın bütün eleştirilere rağmen ve Selim Payalan'ın söylemesine rağmen de diyorum. Ben yine Kerem'le forvette oynayacağını düşünüyorum. Orta sahada da İsmail Hakan, solda Kenan, sağda Barış, ortada Arda bekliyorum ben kadroyu. Göreceğiz bakalım. Diyelim. Uzun bir mesaj var. Mete Bey'in mesajını biraz sonra, yani aradan sonra bağlantılarımızdan belki bağlantımıza sorarız. Birçok bağlantımız var bugün. Zaten birçok kişiye bağlandık. Devam edecek bağlantılarımızda Alp Çelik Delen'le bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Bir reklama gidelim. Reklamın ardından sizleyiz.
1: Can Genç'le Haber Masası devam edecek.
2: Reklam.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
5: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
6: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Hedefe ulaştınız.
1: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvenci olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Can Genç'le Haber Masası devam ediyor.
4: Evet, tabii ki haber masası kaldığı yerden devam ediyor. Milli takımımız endeksinde bir yayın yapıyoruz. Bunu da söyleyelim. Haber masasında normalde dört büyükleri işlediğimiz programlar oluyor ama milli takım endeksinde yayın yaptığımızı bir kez daha vurgulayalım. Hatta attığımızda Alp Çelikdelen var, Galatasaray yorumcumuz. Ara sıra kendisiyle zaten maçlarda dakika skor programlarına bağlantı yapıyoruz. Alp, hoş geldin.
5: Hoş buldum Can. Nasılsın? Nasıl gidiyor?
4: İyidir abi, seni sormalı.
5: İyiyim ben de, çok şükür. Tabii ki
4: seninle Hollanda-Japonya maçını da konuşmak istiyorum ama başta milli takım demek istiyorum. Milli takımımızı sıkıntılı bir performansı vardı. Birçok dinleyicimiz çok öfkeli, kimisi çok üzgün, kimisi yani faturayı birisine çıkarmaya çalışıyor. Tabii ki hakkı da taraftar, sonuçta herkes üzgün olduğu için. Sen de her şeyden önce taraftarlık duygularınla tam olarak neler hissettin maçta ve bizim hatalarımızı nasıl doğruya çevirebiliriz? Bunun reçetesini senden öğrenebilir miyiz abi?
5: Tabii biz seninle sezon başında ve sezon boyunca, hatta sezon finalinde de çok fazla Galatasaray yorumu yaptık. Yani özellikle ben saha içinde kalma taraftarıydım. Yani bu yorumları yaparken saha dışında çok fazla yorumda bulunmuyorum çünkü bu işin magazinsel boyutlarını çok yanaşmak istemiyorum açıkçası. Saha içinde yorumlarımı paylaşmaktan da keyif alıyorum. Şimdi ben biraz saha içine bakayım. Önce bir cevap, daha sonrasında ilerleriz.
4: Tamam.
5: Ayrı kısımda. Öncelikle oyunun kurgu şablonunda hiç yerleşme konusunda hiçbir çalışmanın yapılamadığını öngörüyorum açıkçası. Yani özellikle bu maç için öncesinde bir ön çalışmanın kurgu ve taktiksel olarak saha içi yerleşimlerinde çok hatalı bir oyun içi yerleşimi gördüm. Ve bunu maçın 5. dakikasından itibaren aslında biz izleyenler, hani taraftarlar birazcık hissetmiştir. Bu ilerleyen dakikalarda daha da açık netleşti. Çünkü özellikle çok pas hataları oldu. 2. ve 3. bölgeden çıkışlarda bu pas hatalardan sonra da üretemedik. Ne kadar top oyun bizde kalsa da, yani Türk milli takımında kalsa da oyun, biz üretemedik. Ne yazık ki sonucu gidemedik. Bu da yansıdı. Sonuç olarak da yansıdı. İlk yarının aslında bu kadar kötü geçmesi ikinci yarıyı da şey yaptı. Bunun sonucunu olarak bağladı. Bu yüzden de bu ön çalışmanın, ön analizin bence çok yetersiz. Hatta benim fikrim hiç yapılmamış olduğuna çok inanmak istemiyorum ama maalesef böyle öngörüyorum. Bunun sebebiyle de çok kötü bir yerleşimle sonuca gidemediğini görüyorum takımın. İkinci bir detay vermek isterim. Biz seninle sezon boyunca Galatasaray maçlarını yorumlarken özellikle Galatasaray'ın sükse yaptığı haftalarda ertesi haftalardaki performans düşüklüğü olmuştu. Bunu şuna yorumluyorum. Milli takımımızda da özellikle playoff turu ve öncesindeki harika giden bir yani ortalama üstünde verilen eforların ve maç sonuçlarının grup aşamasında biraz rehavete soktuğunu, hani nasıl olursa kazanırız mottosunda bir başlangıca yol

0: açmış olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bunu Galatasaray'da zaman zaman takım olarak gördük. Örnek vermek gerekirse ben bu sezonda bir Konyaspor deplasmanı hatırlıyorum. Hani ben çok eş bir Avustralya maçı performansı gibi bir performans oldu milli takımımızda da. Hani
1: benzer.
0: Nasıl olsa kazanırız. Nasıl olsa bir gol atarız. Bir karambol yaratırız. Bir gol atarız. 1-0 öne geçeriz. Beraberliği alırız dediler belki ikinci yarın başında. Ama futbol ne yazık ki özellikle hani dünya kupası oynuyoruz. Tamam, belli bir yıldan sonra oynuyoruz. Araya çok uzun yıllar geçmiş olabilir. Ama bunun bilincinde bir ön hazırlık çalışmasının ben yapılmamış olmadığını düşünmek istemiyorum ama ben yapılmadığını öngörüyorum.
1: Peki, yani çok iddialı söylemler hakikaten. Burada o zaman en büyük eleştireceğimiz kişi Montella mıdır? Ve Montella'nın ikinci ve üçüncü maçlarda farklı bir plan ortaya koyacağını düşünüyor musun? Veyahut da şöyle sorayım. Milli takımımız bu gruptan çıkacak mı diye sorayım.
0: Milli takımımız eğer cumartesi bağlayan gece, cumartesi sabahı Paraguay'ı yenerse bu gruptan çıkacağına inanıyorum. Ama Paraguay'ı yenmek için çok doğru oyuncuların doğru pozisyonlarda oynaması gerektiğini, birinci maçın tam tersi bir reaksiyon gösterecek. Yani zaten futbolu şudur. Yani futbol aslında çok zor bir bilim değil. Futbol bir bilim oyunu. O yüzden bunu zorlaştıran oyuncuların yanlış yerde oynatılması olduğunu düşünüyorum. Burada tabii ki Montella'nın ilk maçtaki performansı hani 10 üzerinden 0'dır.
1: Sıfırdır. Çünkü, bence de bu arada. Katılırım.
0: Çünkü beklentiye göre bu yorumu da yapabiliyoruz ama beklenti olmasa bile Avustralya karşısında hani hiç üretken olamamak, hani bir iki şut biliyorum herkes söyleyebiliyor. Abdülkerim'in şutu, Arda'nın friki. Onları geçiyorum. Onlar oyun içinde çok benim oyun anlayışıma göre çok da önem arz etmeyen şutlar ve denemelerdir. O yüzden topu üçüncü bölgeye böyle hızlı hücumlarla üçgenleri kuramadığımız bir futbolda bizim zaten burada Paraguay maçında da son maç Amerika Birleşik Devletleri'nde de üretken olamayacağımı düşünüyorum. Ancak çok radikal bir kararların alınacağını düşünüyorum açıkçası cumartesi sabahı için.
1: Radikal kararlar alınır ise diyorsun, o zaman evet. Tablo tersine döner diyorsun yani.
0: Evet, örnek vermem gerekirse hani benim beklentim ya da ben Montella'nın yerinde olsaydım bir kere öncelikle tamam gruplu aşamalarında pivot santroforsuz ilerlenildi ama burası Dünya Kupası. Burada Dünya Kupası takımlarının yani Türk milli takımının bir pro pivot santroforunun olacağı en önemli turnuvadayız şu an. Yani burada şu an Deniz Gülse bu isim ya da Can Uzunsa ikinci isim. Bunlar yer değiştirebilir. Kimi taktiksel analiz çalışmalarında, antrenman performanslarında. Onun çıkması taraftarıyım. Yani Deniz Gül dediğimiz futbolcumuz Porto'nun yedek santraforu ve Porto şampiyon oldu. Yani katkısını biz bence Dünya Kupası'nda pivot santrforu almamız gerektiğini düşünüyorum. Ha bu Kerem Aktürkoğlu'nun ya da Barış Alper Yılmaz'ı ya da kimi zaman Arda'nın, Orkun'un zaman zaman oyun içindeki pozitif olarak göremediğimiz noktalardan kaynaklı bir sebebiyet yorum değil benim yapmak istemiyorum. Benim yapmak istediğim şey burada pivot santrforun Türkiye milli takımında net olarak Dünya Kupası'nın eleme maçlarında görülmesidir. O yüzden Deniz Gül ikinci maçta Paraguay maçında kesinlikle ilk 11 başlatılmasına olmazsa ikinci alternatif olarak Can Uzun'un orada ilk 11 olarak görevlendirilmesini bekliyorum. Radikal değişiklik olarak da orta sahada bir karar verilmesi gerektiğini artık düşünüyorum. Yani oradaki Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kürçü ve İsmail Yüksek'in birbirini çok böyle pozisyon geçişlerinde ne yazık ki özellikle Avustralya çok kapalı savunma yaptığı için anlaşamadıklarını ve birbirine alan bulamadıklarını gördük.
1: Katılırım.
0: Yani hiç konuşamıyor gibi bir durumdalar. Hatta Hakan Çalhanoğlu ve belki Arda'nın da çok hiç alışık olmadığımız performanslarını gördük bu maç. Yani gerçekten kimin nerede oynadığı belli olmayan bir düzende yer aldık. Yani bunun tam tersi olan bir oyun anlayışı da ve onun doğru pozisyondaki doğru isimlerle oyuna çıkarsak ikinci maçta Paraguay maçında şansımız var.
1: Peki. Hatta

0: 11 kurabilir mi istersen?
1: Lütfen kur abi, lütfen.
0: Geri dörtlüğüyle geri dörtlüğün değişmeyeceğini öngörerek koyarım bu 11'i. Hatta Uğurcan'ı da dersek 5'i zaten orada garanti. Uğurcan, Zeki, Merih, Bardakçı, Ferdi. Burada benim tercihim Paraguay maçında öncelikli olarak tabii ki Paraguay takımını izlemedim. Sadece Amerika Birleşik Devletleri maçını takip ettim. O da çok geniş özetiyle beraber takip ettim. Burada bizim artık gol atmamız lazım. Yani gol sayımızı çoğaltmamız lazım. Güzel. O yüzden ben burada İsmail ya da Orkun'un oynayıp Hakan'la beraber onu etki etmesini bekliyorum. Arda'nın 10 numara pozisyonuna geçmesini bekliyorum. Çünkü Arda'nın gerçek katkısının inanamadım yani sağ kanatta Arda'nın zaman zaman kaymalarına gerçekten ben bir futbol sever ve bir analiz yorumcusu olarak ben yapamadım yani katılamıyorum açıkçası ve yediremedim içime. Yani Arda'nın kesinlikle 10 numara pozisyonunda solda Kenan Yıldız'ın hafif sakatlığı vardı. Onu atlatacağını düşünüyorum. Son 4 gün kaldı ama bence ilk 11 oynayacaktır. Sağda Barış Alper Yılmaz'ın, önde de Deniz Gül'ün oynayacağı bir rotasyon olacağını düşünüyorum o orada.
2: Peki. Yani son sorumda çok kısa bir soru olarak yapmak durumundayım. Reklama gitmek zorundayım çünkü tamam. Ama Japonya'da turnuvadan ne bekliyorsun? Yani sen biraz baktın göz ucuyla da evet. Japonya bir sürpriz yapar mı? Bir çeyrek ihtimali var mı? Bir sorayım.
0: Japonya'yı her zaman gözücüyle değil, artık bu sefer yakın temasla takip ediyorum. dün maçını 90 dakika izledim. Çok ne yapacağı belli olmayan bir takım. Sürpriz yapabilir. Hiç belli olmaz. Yani kura şansına göre çeyrek final bile yapabilir. Çünkü gerçekten bizim tam anlayışımıza ters. Japonlar asla pes etmez mottosuyla ilerlediler bütün maç boyu. Ve son dakikada da hak ettikleri golü attılar ve puan aldılar. Bence çok değerli bir puan. Sürpriz yapabilme potansiyeli en yüksek gördüğüm takımlardan bir tanesi Japonya.
2: Peki. Abi çok
0: çeyrekler yapabilir.
2: Peki. Abi çok çok teşekkür ediyorum. Kıymetli yorumlarından dolayı.
0: Yeniden görüşmek üzere canım.
2: En yakın zamanda görüşmek üzere abi. Görüşürüz tekrardan.
0: Görüşürüz.
2: Evet. Alp Çelik Delen bizlerle beraberdi. Hızlıca reklama gidiyorum.
3: Can Genç'le Haber Masası devam edecek.
4: Reklam.
5: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
6: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
1: Jilet, erkek için en iyisi.
0: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
2: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
3: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
8: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
9: Reklam bitti.
10: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
7: Can Genç'le Haber Masası devam ediyor.

0: Evet, haber masası kaldığı yerden devam ediyor. Tabii ki İrfan 25 ile beraberiz. Kendisine de birazdan sözü bırakacağım ama Dünya Kupası'nı konuşuyorduk. Bir Fenerbahçe'ye bir dönmek istedik çünkü yani gelişmeleri sormamız gerekiyordu. Yayının son bölümü olduğu için de en sıcak günden Fenerbahçe'de olduğu için de hızlıca bir Fenerbahçe'ye geçmek istiyorum. İrfan abi hoş geldin.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Çok çok teşekkür ediyorum abi. Tabii ki bugün... Yönetim kurulu listesindeki isimlerin aslında beraber olduğu bir toplantı vardı. Toplantıyla alakalı belli detayları alabilir miyiz abi senden?
1: Yönetim kurulu toplantı bugün Sayın Aziz Yıldırım Başkanlığı'nda saat bir gibi toplantı yaptılar. Saat 4'e kadar devam etti toplantı. Ve bu toplantıda yönetim kurulu görev dağılımı yaptı. Sayın Aziz Yıldırım Başkan, Sayın Mahmut Uslu Genel Sekreter, ve Sayın Barış Göktürk Başkan Vekili, Feridun Yeşker ve Cihan Kamer Dişler futboldan sorumlu ve futbol şubesinden sorumlu yöneticiler olarak belirlendi. Tabi burada teknik direktör adayları da konuşuldu. Aynı yüzleşme bir açıklama yok ama ben en başından beri aynı şeyi söylüyorum. Sayın Aykut Kocaman büyük ihtimalle Fenerbahçe'nin teknik direktörü olacak. Herhangi bir sıkıntı yok. Yani bugün açıklanmadı ve herkes açıklanmasını bekliyordu ama şu aşamada herhangi bir sorun olmadığını söyleyebilirim. Yabancı teknik adam zaten olmayacak.
0: Yani kesin mi abi? Kesin mi? Bunu bir son dakika verelim abi.
1: Yabancı teknik adam kesinlikle olmayacak. Onu söyleyeyim. Yani yerli teknik adamlar arasında ve bu yerli teknik adamlar arasında da Aykut Kocaman'ın ismini daha önce olduğunu büyük ihtimalle de Sayın Aykut Kocaman'ın açıklanmasını bekliyoruz.
0: Peki tabii ki şunu da sormak istiyorum. Sonuç olarak transfer piyasası çok çok hareketli. Henüz teknik direktör açıklanmadı ancak konuşulan isimler var. Vedat Muriç transferine olası teknik adamlar onay verdi mi? Bunu da sormak istiyorum abi.
1: Şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe'de bir futbol aklı belirlendi biliyorsun. Oğuz Çetin, Fenerbahçe'nin Sayın Aziz Yıldırım'ın başkan adaylarını açıkladığı süreçten itibaren zaten transfer çalışmalarında transferle ilgili görüşmeleri Sayın Oğuz Çetin yapıyordu. Dolayısıyla şimdi Oğuz Çetin'in koordinatörlüğünde bu süreç yönetiliyor. Transfer çalışmaları sürdürülüyor. Tabii transfer anlamında da iki forvet transferi yapılacak. Vedat Bilişler konuda anlaşmaya varıldı. Tirasi'yle de yarın yüzde görüşme gerçekleşse o transferi de sonuçlandırmak istiyor Fenerbahçe. Ondan sonra forvet transferi sonuçlandıktan sonra ise stoper transferi için çalışmaya devam ettik. Akre için görüşmeler devam ediyor Manchester City'den. Lens'ten Malang Sarı ismi gündemde. Atletico Madrid'den de Jimenez ismi gündemde olduğunu söyleyebilirim. Tabi burada teknik direktöre danışılıyor mu? Ya ben teknik direktöre danışıldığını düşünüyorum. Benim şahsi yorumum. Yani burada takımın başına getirilecek teknik direktörün oyun sistemine uygun isimlere gideceğini düşünüyorum. Yani onlara dolayısıyla o isimlere yani o teknik direktöre danışılmadan bu transferin yapıldığını da düşünmüyorum. Onu söyleyeyim.
0: Peki. İrfan abi tabii ki bu tip bir gündemle alakalı seni rahatsız ettik abi. Çok teşekkür ederiz kıymetli katkından dolayı.
1: Estağfurullah. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ ol İrfan abi. İrfan 25 ile beraberdik. İrfan abiye de son dakikada bir gelişme var mı vesaire tabii ki bir sormak istedim. Haber masası.

0: aslında bugün Dünya Kupası Endeksinde bir program yapıyoruz ama ister istemez bir son dakika gelişmesi olduğu vakitte biz de yer vermeye çalışıyoruz son dakika gelişmelerine, ki bugün zaten birçok konuğumuz da birçok dinleyicimiz de bizlere bu konuda destek verdi. Tabii ki son bölümde artık biraz da kendi yorumlarımı katayım istiyorum. Her şeyden önce milli takımımıza başarılar dilemek istiyorum. Çünkü benim için de ayrı bir heyecan olacak Paraguay karşılaşması. Ben de sabah 5.40 uçağıyla milli takımın desteğe gidiyorum. Vallahi açıkçası çok heyecanlıyım. Hayatımda ikinci Dünya Kupası maçı olacak. 2002 Dünya Kupası'nı yerinden takip etme şansına erişmiştim ama tabii ki 6 yaşındaki bir çocuğun yani hatırladığı çok da bir şey yok. Kare kare belli başlı eski fotoğraf arşivlerinden gördüğüm kadarıyla tabii ki hatırlıyorum. Hatta yani... Maça dair çok bir şey hatırlamıyorum. Maçta hatta uyumuşum belli bir arada, 6 yaşındaydım. Bu sefer ama tam gaz gidiyoruz. Her ne kadar canımı sıkkın olsa da boğazımı patlatana kadar bağıracağım konusunda emin olabilirsiniz. Yani oraya hiç böyle yorumcu veyahut da bir muhabir, gazeteci vesaire rolünde gitmiyorum. Oraya bir taraftar olarak gittiğimi de söyleyeyim. Sonraki gün de yayın olmayacağı için rahat rahat sesim kısılabilir. Bu şekilde bir zihniyetim olacak. Oraya güçlü bir tribün yaratmak adına da gidiyorum. Yani gerçekten... Çok da merak ediyorum. Ne yapacağız, ne edeceğiz ama ben inanıyorum ki alacağız. Hakikaten alabiliriz. Yani ben Paraguay maçını da gece 4'te oturdum izledim. Detaylı da izledim. Not alarak da izledim. Yani turnuvadaki zaten herhalde şu ana kadar 2-3 tane maç kaçırdım. Hepsini izledim. Yani göz ucuyla İspanya maçını izledim. Onu saymıyorum. Ama ilk yarısında Yeşil Burun Adaları İspanya maçında da Yunus Bey'in söylediği gibi Yunus Bey de arada mesajlaştık bugün. Yani 2-3 tane pozisyon vardı. Bir ara kaleci çok güzel çıkardı. 2-3 tane Yeşil Burun'un kalecisi. Vallahi iyi çalışmışlar İspanya'ya karşı. Ben çok net domine ederler diye düşünüyordum. İlk yarıda evet çok pozisyon var ama yani 3-0 4-0 biter diye düşünüyordum maç önünde. Bakalım ikinci yarı ne olacak, onu da göreceğiz. Hatta Türk bayrakları da gelmeye başlamış. Bayağı. Evet, İspanya'da yakmış bir dinleyicimizin bir kuponunu. Tekin Bey yazmış. Valla kupon şansınız da yanınızda olsun. Dünya Kupası'nda bayağı sürpriz oldu şu ana kadar. Yani ben çok nadir oynayan bir kişiyim. Böyle ufak meblağlara bayağı yüksek bedeller kazanmayı hayal etmek adına oynayan. Öyle gırgırın oynayan birisiyim, öyle söyleyeyim. Evet, aynı zamanda bir iddia yazarıyım ama yani sonuçta inandığım doğruları, inandığım matematiğe de göre, oyunu görüş açıma da göre, istatistiklere de göre bir şeyler yazıyorum. Ama kendim çok net bir iddia oyuncusu değilim. Ama ben de yaptım 2-3 tane bir şey. Bakalım. Zaten bugün Fehmi abiye de atmıştım kuponu. Uzun vadeli ben de bir kupon denedim. 280 liraya 30 küsür bin lira bir şey veriyor. Ama gelmez yani. Gelsin diye yapmadım. Gelirse güzel olur da herhalde gelmez diye düşünüyorum. Neyse, çok konuştuk. Bayağı bir şey tartıştık. Hakikaten bana katlandığınız için çok çok teşekkür ederim. Soranlar var, onu da en azından yanıtlamış olayım. Yani haber masasında ara sıra geliyorum. Sizlere tabii ki yayın yapıyorum ama benim asıl işim maçlar. Ben maç anlarında maçı sizlere aktaran kişiyim. Ve o aralarda aslında full bir spikerlik değil. Bizim dakika skor formatımız var. Her maçta değil, tabii ki Türkiye'nin maçlarında ve normal sezonda Süper Lig'deki dört büyüklerin maçlarında aslında yorumlarımla beraber size, eğer tek izliyorsanız, televizyondan bile izliyorsanız, yanda bir arkadaş, bir eşlikçi gibi beni de yorumlayabilirsiniz. Seve seve bekleriz dakika skorlara da. Haber masasından bugünlük bu kadar. Ben Can Genç, şimdi tabii ki çok değerli içeriklerimizi sizlere sunacağız. Sabahta tabii ki aynı düzen devam edecek. Radyo Gol, bana da iyi yolculuklar olsun diyeyim. O halde sağlıcakla kalın ve hoşça kalın demek istiyorum.
1: Can Genç'le haber masası sona erdi.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Neden olmadı ya? Ne diyorsunuz? Benim tabii ki cevabım var. Hani Avustralya'yı tanıyordum ben. Bir sürü meslektaşım tanıyordu. Siz bakmayın sadece.

0: Hani bir oyuncusu işte büyük liglerde falan, işte alt liglerdeler vesaire. Biz adamların nereden atacaklarını biliyorduk. Medya hazırdı yani turnuvaya. Ama Montella hani madem oradan atarlar dur daha rahat atsınlar dedi sanki yani. Arda'nın orada ne işi var? Madem Kenan da yok. Yer aramana da gerek yok. Kenan yok madem. Kenan varmış gibi oynayamazsın. O başka bir şey. O nedenle ben biliyorum da niye olmadığını. Size de soruyorum. Biz nerede yanlış yaptık? Bizim tespitimiz var. 5 ölümcül günah. Birlikte sıralayalım. Buyurun. Güzel insanlar, ben maçın başında bir ağırlık, böyle bir tutukluluk bekliyordum. Normal diyordum. Niye? Yazmışlar işte koca makaleler, koca adamlar makaleler, işte Arizona'da 42 derece sıcak. Nem oranı %10. Kaslar kurur eder, kolay değil diye. Geliyorsun oradan şeye 3,5 saat uçup Vancouver'a geçiyorsun. Pasifik Okyanusu'nun kıyısında kaç? 20 derece sıcaklık ama %80 nem var. Spor biliminde buna mikroklima şoku deniyormuş, tamam mı? Yani bu da maçın başında bir sıkıntı verir diyordun. Ama maç bir başladı. Keşke tek derdimiz bu olsaymış baba. Allah başka dert vermesin. Niye olmadı? Neden olmadı? Avustralya'nın kalitesi anlardan geldi ve kalitelerini önemli hale getirdiler. Bir konuda çok meziyetler, bunu en önemli hale getirdiler. Mesela Türkiye mini takımımız, Türkiye çok daha fazla topa sahipti ama bununla hiçbir şey yapamadı. Şeyin sözü yani, BBC radyo spikeri Curtis Davis böyle söylüyor. Hakikaten bu cümleler şeyi çok net biçimde özetliyor. Milli takıma ilişkin bu kötü oyuna dair hani ciddi notlarımız var ama her şeyden önce sahada bir Dünya Kupası takımı yoktu ki. Mesela Avustralya öyleydi. Turnuva anların oyunu. Hep söylüyoruz ya, onlar anları biliyorlardı. Kusurlarını biliyorlardı. Meziyetlerini biliyordu. Avustralya'yı biraz izleyen de zaten onların ne yapacağını biliyordu. Ama bizim milli takımımız bir Dünya Kupası takımı görüntüsünde değildi. Ne anların farkındaydılar, ne başlangıç planlarının farkındaydılar, ne kendilerinin farkındaydılar. Bayağı eksiklerdi yani. Ha, anlar mı? Topla oynamak mı? Şimdi bir önceki Dünya Kupası'na gelelim. Sene 2022. Messi Meksika'ya bir gol attı, değil mi? Anların oyunu o. O kötü oyunda. Şimdi o gol sayesinde ilk maçlarındaki olumsuz sonuca rağmen yürüdüler. Arjantin de kupayı kazandı. Yani milli takım da bence bu saatten sonra bu seçimi yapmalı yani. Anlarla mı oynayacağız, topla mı oynayacağız? Çünkü gördün yani, sabaha kadar da topla oynasan savunma arkan zaten kötü. Adamlar golü bu şekilde attı zaten. Tek bir harekette 3 savunmacını birden oyundan düşürdü. İlmek ilmek de bir tuzak var orada, o ayrı bir şey. Mesela bugünkü maçta rakip 5-3-2 diyelim hadi. Öyle çok katı savundu. Savunma çizgisini bozmadılar. Kontra atak aradılar. Bizse topla sahte bir hakimiyet kurup adım adım bu taktiksel tuzağın içine çekildik. Ve Montella da maçtan sonra bunu övünüyor. Şimdi bakıyorsun şeye, topla maç verilerine, topla oynama oranına bak. Topla toplam pas sayısına bak. Efendime söyleyeyim, şuta bak. Tamam, hani çok iyi şey falan ama 704 tane pasın bir saçmalığı var. Tamam. Şimdi topla oynamada %71,7. Avustralya'nın yaptığı toplam pas 270. Ama bizim milli takımımızın yaptığı 704 pas bu seviyede saçma sapan bir sayı abi. Yani bu tip turnuva maçlarında bir takımın topla ilişkisi bence rasyonel sınırlarda kalmalı abi. Yani rakibin de inisiyatif alması lazım. Öne çıkması sağlanması lazım. Yani alan bırakmayan rakibe karşı kendi kendimizi de kilitlemiş oluyoruz böyle. Bakıyorsun istatistik kağıdında yazan bir şut sayısı var orada. Gözün boyanır resmen. 30 şut yazıyor böyle. Ama yani duran topla frikik dışında belki Abdülkerim'in şutunu söylersin. İnanılmaz derecede isabetsiziz. Özellikle yani Arda Güler karavanacıydı bugün. Kerem Aktürkoğlu. Yani bunların ceza sahası dışı çevresi fark etmez. O kadar kötülerdi ki yerleş arkaya vursun abi falan dersin. Yani çünkü bakın, biz bunu maç öncesi de konuştuk. Dedik ki Avustralya böyle bir takım. Top bizde kalacak. Biz muhtemelen kadrajda sürekli Avustralya yarı sahasını göreceğiz. Ama işte burada ne lazım? Beceri lazım. Venezuela maçını örnek verdik. Orkun'un dedik çektiği gibi şut olabilir falan. Duran top lazım, korner golü lazım, yaratıcılık lazım. Hiçbiri yok. Yani hiçbiri yok. Hiçbiri yoksa ne olacak ki zaten? Yani hiçbirinin olmadığı yerde neyi konuşacağız ki? Hiçbir şey yok işte. Yani burada yine ben biz şey dedik, bizim Recep Reis kardeşimle beraber, editör kardeşimle beraber dedik ki hani 5 tane ölümcül günah vardı. Buradan nasıl galibe çıkacak ki kardeş dedik yani. İşte bu 5 tane ölümcül günah varsa milletin de artık bu saatten sonra dili zebanileşir onlara. Ama azap çektirir yani. Sivri diliyle uğraşır dururlar milli takım. Yani ne o 5 ölümcül günah? Şimdi bir, bizim takım işte 4-2-3 mi oynadı? 4-3-3 mi oynadı? Bilmiyorum. Yani savunmada 3 hantal isim var. Zeki de yavaş oyuncu. Ona rağmen de çizgiye basması istendi. Savunmadan uzaklaştı. Önünde de koşucu bir kanat yerine merkez karakterli Arda vardı. Bu durumda ne oldu? Sağ kanat etkileşimi sıfıra indi. Top bizim takımdayken dönülen bu bence kontrolsüz yapı birinci ölümcül günahtı. İki, herkes konuştu zaten iki. Hani karikatürize doldu. Kerem'in o iki stoper, iki tane hayvan stoperin arasında kalması falan. Bak ben 1.92 boyu var mı ha benim? Ben de adamların yanında dursam ben bile küçük görünürüm. Çünkü size'lı da adamlar, tamam mı? O görüntünün içerisinde küçük görürüm yani. Kerem Aktürk oğlu gibi fiziksel olarak kısa bir oyuncuyu ceza sahasında hedef belirleyip bu kadar çok orta kesmek acaba kimin tasarrufu? Yani burada havadan bir arama yapmak, hücumu da, akıcılığı da, momentumu eline almayı da, bunların hepsini baltalamış oluyorsun ve bu mantık dışı bir şey. Bu da tabii ki dolayısıyla bir diğer büyük günah diyebiliriz. Ben ikinci dedim ama kimine göre ilk büyük günah da olabilir. 3. Oyuncu değişiklikleri. Ya tamam, sahaya çıktım böyle. Fiziksellikte sıkıntı yaşıyorsun, derinlikte sıkıntı yaşıyorsun, kilit açmada sıkıntı yaşıyorsun. Hadi tamam, Barış Alper'i oyundan alıyorsun. Ya önce ben olsam mesela bir de uca koy, madem fiziksellik diyorsun, bir çarpışsın sonra al. Tamam aldın, başka farklı düşündük. Kerem'i 85 dakika sahada tutuyorsun. Barış'ı sol kanatta başlıyorsun. Santrafor almıyorsun. Ne dedik biz? Ben daha önce 1000 kere söyledim de. Daha yeni söyledim. Bugün Hürriyet'teki yazımda aynı başlıkla çıktı. Esneyeceksin. Çünkü turnuvalar, Dünya Kupası falan esneme kupasıdır abi. Bunu bak şampiyon hocaları referans göstererek verdim. Dünya Kupası'nda esneyeceksin. Fizikte bile kanundur bu. Eğilip bükülmeyen şey, yani esnemeyen şey kırılır. Santrafor oynatmıyorum ben diyebilirsin. Bunu ben mantığını anladığımı da söylüyorum. Ama esnemezsen esnetirler. Milleti de esnettiler. Hani kelime oyunu da yapalım yani. Uykumuz geldi izlerken. Neyse. Yani bazen oyun fiziksellik gerektiriyor. Bazen doldur boşalt gerektirir. 80. dakikadır, 90. dakikadır. Sana 2 gol lazımdır. Çık 2 santraforla çıkarsın bazen. Dersin 2 tane santraforla çıkacağım. Bitti. Bazen 2 tane kısa alanda, dar alanda iş yapan adamla çıkarsın. Olur. Anların oyunudur. Tamam. Biz bunları konuşmazsak olmaz.
1: Ben duydunuz, biliyorum.
2: Kupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
3: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
0: Yani bu kadar çok oyuncu değişikliği hatası, ciddiyetsizlik. Yani ciddiyetsizlik o bizim önemli şeyimiz yani. Ciddiyetsizlik ve esnememek. Dünya Kupası sahnesinin gerektirdiği o konsantrasyon ve taktiksel ciddiyetin bence çok uzak, ondan çok uzak bir görüntü sergilerdi. Bunu gösterdi. Bir de ölümcül günahları sayıyoruz, diziliş kaosunu söyleyelim. Yani maç boyunca birden fazla diziliş ve formasyon geçişi denenmesine rağmen oyuncuların sahada neyi oynadığını bilmediği, hiçbirinin tam manasıyla, anlamıyla uygulanmadığı bir kaos ortaya çıktı diyebiliriz. Şimdi ne yapmak lazım? Şimdi radikal karar almak lazım. Yani turnuva gerçekleriyle yüzleşmek lazım. Turnuva burası, tamam. Fantazi kupası değil. Burası pragmatizm gerektiriyor. Yani sadece ben pas yaparım, geçişleri önlerim. İşte rakip nasıl olursa olsun ben oyunumu oynarım. Yok öyle bir şey. Yani anların felsefesine dönmesi lazım. Savunma güvenliğini merkeze alması lazım. Ona göre oyuncu seçmesi lazım. Rakibi de analiz etmesi lazım. Bu kafalardan hemen çıkın abi. Yani grubun görece zayıf rakibine karşı böyleyse daha zor maçlarımız var bizim. Tüm biriktirilen o güzellikleri yok etmenin manası yok. Acil kriz yönetimi abi. Ve esne Montella. Daha bir önceki videoda bak, değil mi? Şampiyon hocalara referans gösterdik. Ne dedik bu? İşte Fransa ilk kez dünya şampiyonu yapan hocayı söyledik. Adam diyor ki Dünya Kupası'nı kazanmanın kilit

0: noktalarından biri her zaman değiştirebileceğiniz bir sistem olmasıdır. 98'deki turnuvada Zidane, Blanc ya da Dözay olmadan acaba ben nasıl kadro yaparım? Hangi oyuncuya, yedek oyuncuya, kimin yerine görev vereceğim? Ben kafamda önceden tasarlamıştım diyor hoca. Sonra anladım ki doğru yapmışım. Çünkü bir sürü şey yaşadım. Bunların çoğu şanssızlıktı diyor. Ya öyledir. Turnuva bu. Bir bakmışsın işler anında değişir. O yüzden bak bu maçı dakika dakika oynamamış Montella. Turnuvanın kalanını oynasın ve düzelsinler. Onun dışında sıkıntı yok. Arjantin'de Suudi Arabistan'ı ilk maçta yenemedi. Sonra gitti kupayı aldı. Olur böyle kazalar deyip devam edebilirim. Lütfen. Lütfen bak. Sabahın 5'inde meydanları doldurup heyecanla bekleyen bak dünyada çok millet bulamazsınız. Hele bizim gibi çalışmaktan ve düşünmekten yorgun bir millet asla bulamazsınız. Lütfen. Tamam. İki şeye de itirazım var. Ondan sonra bitireceğim güzel insanlar. Birincisi bizim medyaya, sosyal medyaya hemen atladık. Malzeme topluyorlar demek ki abi işleri iyi giderse Mohikan saçı gitmezse demek ki 2002'de biz elenseydik vah Ümit Davala'nın haline. Şebelek falan diyeceklerdi. Önce top oynayan falan diyeceklerdi. Burası böyle bir ülke. Öyle gözüküyor. Haklı çıkana kadar dinlemezler zaten. Şimdi başladılar Merihlerin YouTube yayınından. Allah yardımcılar olsun. Yapıyorlar işte biz de malzeme alıyoruz, öğreniyoruz. Ya ikisini birbirine karıştırmayalım abi. Elma başka bir şey, armut başka bir şey ne bileyim. Öyle mi derlerdi elma? Yani tamam. Önce topun oyna falan değil abi. Oynarlar. Berbat da geçebilir bu turnuva. Notlarımızı alırız, tenkit ederiz. Sesimizin tonu da değişir. Çünkü duygusal bir milletiz. Duygularıyla var olan bir milletiz de. Ne alaka yani? Yani Barış Alper saçını öyle yapmasaymış. E dört tane atsaydık Barış Alper'e o saçla verecektik ama yakışıklı diye. Böyle bunlar değil abi. Oyuna, kültüre ne inşa ettiğimize bakalım. İnşaatımızdaki kusurları söyleyelim. Bağıralım. Bu nedir diyelim. Bunu düzeltin kardeşim diyelim. Biz yardımcı olmak için konuşuyoruz yani. Bir gömmek için konuşuyorsak verin elimize kürek. Öyle olmaz bu işler. Ha, bak yapacağım mesela ikincisi de oydu iki rahatsız olduğum konu oydu Montella hocam bak birkaç tane Twitter'da şey gördüm yorum gördüm bir video var izleyin direkt izleyin yani.
1: Yani aslında şöyle söyleyeyim Kazım, Dünya Kupası çok büyük bir organizasyon ve her ülke farklı kültüre sahip, farklı futbol kültürüne sahip dediğiniz gibi yani Avrupa Şampiyonası'na nazaran biraz daha bu tarz farklılıkları görebiliyorsunuz. Mesela hazırlık maçı olarak Kuzey Makedonya'yı seçtiğimizde Avustralya'ya çok benzer bir futbol oynadıklarını tespit etmiştik ve onlar da hazırlık maçı oynamak istediklerini de onaylamışlardı bizimle beraber. O yüzden öyle bir hazırlık maçı yaptık. Keza ikinci maç Venezuela'ya karşı Güney Amerika takımı farklı bir kültür dediğiniz gibi yaklaşık 10 yıldır belki de daha fazla Güney Amerikalı bir rakiple oynamamışız. O yüzden bu tarz seçimleri yaparken her zaman İleride karşılaşacağımız rakiplerimize göre kararlar alıyoruz.
2: Obseso'nun yeni yıldızı.
3: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
0: Şimdi bak Avustralya'ya benziyor dediği Makedonya maçına o maça full rotasyon çıktı. Montella. Tamam yani bugün sahada olanlarda kim var? Verirsin kadroyu. Belki Orkun vardır yani Makedonya maçında. Yani. Şimdi bunu söylüyorsunuz hocam. Avustralya maçını hazırlık için yaptık diyorsunuz. Bu kadroyla bu kadro aynı değil. Yani o zaman bu senaryoda bir sıkıntı var. Bu senaryoda bir sıkıntı var. Bu planlamada bir sıkıntı var. O yüzden bunu eleştirelim. Bu tutarsızlıkları eleştirelim. Biz şut attık 30 tane. Atmadınız. Ona şut denmiyor. Tamam. O yüzden Paraguay maçında bu çelişkileri ortadan kaldıracak bir müdahale lazım. Dış müdahale de olabilir. İletişim her şeydir. Çözülür. Problem değil. İşler kötü giderken bir anda direksiyon çevrilir ve tekrar düz yola girilebilir. Önemli değil. Ama bir eleştiri kültürümüze, oyunumuza, formasyonumuza, çelişkilerimize yapalım. İki, değişmek için de çaba gösterelim. Çünkü bir milletin en önemli temsil noktası orası. Sadece ben böyleyim, ben bu konuda fikri muhafazakarım, ben asla değişmem de demeyelim. Çünkü burası, tekrar ediyorum, bir milletin futbol namına en önemli temsil noktası. Bir kişinin iradesiyle kurallarıyla, prensipleriyle işlememeli diye düşünüyorum ben. Siz ne düşünüyorsunuz zaten videodan sonra okuyacağız. Görüşürüz.
2: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: 2026 Dünya Kupası stadyumları. 2026 Dünya Kupası giderek yaklaşıyor.

ve milli takımımızın da yer alacağı bu turnuvada göreceğimiz stadyumlara gelin hep birlikte bakalım. BMO Field. 30 bin kapasiteyle 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açacak en düşük

2015 yılında da Pan Amerikan oyunlarına ev sahipliği yapmıştı. Guadalajara Stadyumu. Meksika'nın güneybatısında Zapopan şehrinde yer alan bu stadyum 2010 yılında Copa Libertadores finaline ev sahipliği yaptı. Bu maç sonrasında stadyumun yapay zemini birçok eleştiri aldı ve Mayıs 2012'de suni çimin doğal çimle değiştirileceği açıklandı. 49.850 kapasiteli bu stadyumda turnuvaya ev sahipliği yapan stadyumlar arasında yerini alıyor. Estadio BBVA. Meksika'da Guadalupe bölgesinde yer alan bu stadyum, Meksika Ligi'nin dev kulüplerinden Monterrey'in karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. 2 Ağustos 2015 yılında açılış maçının Monterrey ile Benfica arasında oynandığı 53.500 kapasiteli bu stadyum, 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açıyor. BC Place. Kanada'nın Vancouver şehrinde yer alan BC Place, günümüzde Kanada Futbol Ligi takımlarından FC Lions, MLS takımlarından Vancouver Whitecaps takımlarına ev sahipliği yapıyor. 2015 Kadınlar Dünya Kupası'nda da kullanılan BC Place, 54.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası stadyumları arasında yer alıyor. Miami Hard Rock Stadyumu. 16 Ağustos 1987 yılında kurulan Miami Hard Rock Stadyumu'nun ilk adı Joe Robbie Stadyumu'ydu. NFL takımlarından Miami Dolphins'in evi olan 64.767 kapasiteli bu stadyum 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Gillette Stadyumu. Boston şehir merkezinin güneybatısında yer alan Gillette Stadyumu, hem MLS takımlarından New England Revolution'ın hem de NFL takımlarından New England Patriots'ın kullanımında. 23 yıl önce açılan bu stadyum 65.878 kişilik kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası'na açıyor. Lewis Stadyumu. Kaliforniya'da Santa Clara'da yer alan Lewis Stadyumu, NFL takımlarından San Francisco 49ers'ın evi olarak biliniyor. 68.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Lumen Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde Seattle şehrinde yer alan Lumen Field 2002 yılında açıldı. NFL takımlarından Seattle Seahawks ve MLS takımlarından Seattle Sounders'ın kullanımında olan Lumen Field aynı zamanda etkinlik merkezi olarak da kullanılıyor. Lumen Field 69.000 kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası için açıyor. Lincoln Financial Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde Philadelphia şehrinde yer alan bu stadyum, NFL takımlarından Philadelphia Eagles'ın yanı sıra Temple Üniversitesi'nin Temple Owls futbol takımına da ev sahipliği yapıyor. 3 Ağustos 2003 yılında açılışı yapılan bu stadyum, 5 kez NCAA Lacrosse Şampiyonası'nda da kullanıldı. 69.796 kapasitesiyle Lincoln Financial Field 2026 Dünya Kupası'nda misafirlerini bekliyor. SoFi Stadyumu. Los Angeles'ta yer alan 70.240 kapasiteli SoFi Stadyumu, NFL takımlarından Los Angeles Chargers ve Los Angeles Rams tarafından kullanılıyor. Spor etkinlikleri dışında çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapan SoFi Stadyumu, 2026 Dünya Kupası'nda kullanılacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Mercedes-Benz Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrinde yer alan bu stadyum, açılır kapanır çatıya sahip teknolojisiyle dikkat çekiyor. NFL takımlarından Atlanta Falcons ve MLS takımlarından Atlanta United'ın karşılaşmalarına ev sahipliği yapan bu stadyum 71.000 kapasitesiyle konuklarını bekliyor. NRG Stadyumu. Houston, Texas'ta yer alan NRG Stadyumu, NFL takımlarından Houston Texans'ın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri basketbol takımının da birçok maçına ev sahipliği yapıyor. 72.200 kapasiteli NRG Stadyumu 2026 Dünya Kupası için kapılarını açıyor. Arrowhead Stadyumu. Kansas City şehrinde yer alan Arrowhead aslında bir Amerikan futbolu stadyumu. NFL'de yer alan Kansas City Chiefs'ın kullanımında olan bu stadyum çok amaçlı bir stadyum olarak kullanıldığı için 76.414 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'nda da misafirlerini bekliyor. AT&T Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arlington şehrinde bulunan bu stadyum, NFL takımlarından Dallas Cowboys'un evi olarak biliniyor. Amerikan futbolu maçlarının yanı sıra rodeo, motocross ve profesyonel güreş gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapan AT&T Stadyumu 80.000 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası için hazır.
MetLife Stadyum.

0: New York'ta yer alan MetLife Stadyumu, NFL takımlarından New York Giants ve New York Jets'e ev sahipliği yapmakta. Super Bowl'lara da ev sahipliği yapan MetLife Stadyumu, 82.500 kapasitesiyle hem turnuvada kullanılacak hem de turnuvanın finaline ev sahipliği yapacak. Aztec Stadyumu, Meksika'da yer alan Aztec Stadyumu, 87.253 kapasitesiyle turnuvada kullanılacak en yüksek kapasiteli stadyum unvanını elinde bulunduruyor. Birçok finale ev sahipliği yapan bu stadyum, farklı etkinliklerde de kullanılıyor. Michael Jackson tam 4 konserini burada gerçekleştirdi. Aztec Stadyumu, 2026 Dünya Kupası'nı bekliyor.
1: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Türkiye'nin Spor Radyosu 92.2 frekanslarından Radyo Gold'den ben Çağatay Çıtlak radyoları başında yepyeni umutlarla yeni bir haftaya girerken takvimlerini şöyle bir bakalım. 15 Haziran 2026 Pazartesi gösterdiği bir günden ve Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemden hepinize merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir diyeceğim ama tabii milli takım karşılaşmasıyla birlikte pek de iyiyiz denemez. Türkiye radyolarında kendi saatinin en çok dinlenen spor programında bugün sizlerin günü biliyorsunuz. Hafta boyunca Çağatay Hocam telefon ne zaman alacaksın, ne zaman bağlanabileceğiz ve ne zaman bizleri de konuşturabileceksin sorularının yanıtı işte o gün bugün. Söz milletin, söz sizlerin, söz Radyo Gol'ün en güzel insanlarının. 0212 273 10 10, tekrar ediyorum, 0212 273 10 10'da yaklaşık 2 saat boyunca Türkiye'nin ve Avrupa'nın dört bir yanından telefonlarınızı bekliyorum. Bugün mikrofon sizde, telefonlarınızı hazırlayın, sesinizi bütün Türkiye duysun istiyorum. Bugün konuşan biz olmayacağız, bugün yorum yapan sizler olacaksınız. Bugün gündemi stüdyodan değil, sokaktan, tribünden, evlerinizden, iş yerlerinizden, arabalarınızdan sizler belirleyeceksiniz. Evet, dediğim gibi A Milli Futbol takımımız 24 sene sonra büyük umutlarla yola çıktığımız Dünya Kupası'nda maalesef Avustralya'ya boyun eğdik ve mağlup olduk. Instagram üzerinden maç sabahı ve maç esnasında da birçok dinleyicimiz bana yazdı. Onlarla yazıştık, sohbet ettik ve zaten maçtan sonra da o moral bozukluğuyla uykuda uyuyamadım. O ayrı bir şey. Bugün de istiyorum ki 0212 273 10 10'da Avustralya'ya size göre neden mağlup olduk? Neden bu şekilde yenildik? Yanlış bir 11 tercih mi oldu? Teknik direktör hatası mı oldu? Futbolcuların performansı mı bunu belirledi? Sıcaklık, saat farkı ya da başka dış etkenler mi olduğuna inanıyorsunuz? Neydi sizlere göre yenilmemizin başlıca nedeni ya da nedenleri? Bunları konuşalım. Bundan sonraki Paraguay maçında nelere dikkat etmeliyiz? Bu maçı nasıl kazanmalıyız? Belki söylemek istediğiniz bir cümle ya da cümleler vardır. Belki içinizde kalan sistemler. İşte o gün, bugün dedik, tam zamanı. 0212 273 10 10 arayın, canlı yayınımıza bağlanın. 2 saat boyunca bu stüdyonun kapıları sonuna kadar açık. Bu mikrofon sonuna kadar sizlerin, bu kürsüde milletin. Ve unutmayın, siz aradıkça Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem programı daha da büyüyor. Siz konuştukça bu yayın güçleniyor ve siz yanımızda oldukça Radyo Gol daha da yükseliyor. 0212 273 10 10 bir yandan da mesajlarınız da geliyor. Yaşar Bey demiş ki Çağatay Hocam hoş geldin. Hayırlı haftalar. Ben milli takımla ilgili şunu söylemek istiyorum. Çocukların çok fazla üstüne gitmemek lazım. Biz zoru seviyoruz. Tam destek olmamız gereken bir milli takımımız var. Eleştirileri çok ağır buluyorum demiş. Yılmaz Bey'e çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, kolay gelsin mesajları var. Evet. Ya ben biliyorum, hep bana fotoğraf atıyorsunuz. Sabahın 5'inde, 6'sında ben Kalamış'ı da biliyorum, Üsküdar'ı da biliyorum. Her yerden her türlü fotoğrafı aldım. Hakikaten bu insanlara yazık. Yani sadece kendim için konuşmuyorum ama insan üzülüyor. Çünkü bir umut görmek istiyor, bir ışık görmek istiyor. Gerçekten harika binlerce insan var, işte tatil beldelerinde var, bir sürü belediye meydanları kocaman ekranlar açıyorlar, insanlar bir araya gelsin, birlik oluşsun diye. Tarkan'ın söylediği gibi bir oluruz yolunda diyoruz ama maalesef onu sahada göremiyoruz. Kağıthane'den Bafralı Oktay Bey, şu güzellik kareye yazık oldu, sabahın altısında oradaydık diyorlar. Evet, Yılmaz Bey, defansımız yok, daha önce bunları konuştuk, burada arkaya atılan toplar her zaman bizim için sıkıntı dedik, bunu teknik ekip neden görmüyorlar diyor. İsimlerinizi yazarsanız çok sevinirim. Sedat Bey diyor ki teknik direktörün hatası olarak nitelendiriyorum Çağatay abi, bir de futbolcularımızın ciddiyetsizlik gözlerine okunuyordu, bu tabloya biraz daha odaklansaydık belki daha farklı şeyler koyabilirdi milli takımımız demiş. Hiç vakit kaybetmeden, çünkü telefonlar başladı, sizleri de dinlemek sizleri bekletmek istemiyorum, dinlemek istiyorum. Sonu 11 ile biten dinleyicimiz var, ilk telefonumuzla başlayalım. Hoş geldiniz yayınımıza, sizi tanıyarak başlayalım.
1: Selamun Aleyküm Çağatay abi, ben İstanbul Gazi Osman Paşa'dan Ahmet. Sesim geliyor değil mi abi?
0: Geliyor Ahmet Bey, buyurun.
1: Bu arada nasıl oldun abi?
0: Tekrar çok teşekkür ediyorum. Hiçbir sorun yok. Sağlara döndük. Zemin radyo dinlemeye elverişli. Mikrofon sende.
1: Abi teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah bir daha eksikliğini göstermesin abi.
0: Amin amin. Aman dikkat edin siz de sağlığınıza.
1: Abi öncelikle direkt ben konuya giriyorum. Ben cuma günü Doğan abinin yayınına bağlandım. Ben dedim ki abi ben Romanya maçını izledim. Kosova maçını da izledim. Ben 37 yaşındayım abi. Ben kendimce bir analiz yaptım. Dedim ki abi dedim Barış Alper dedim sol açıkta oynayamaz milli takımda. Çünkü pas verme yeteneği kısıtlı abi. Yani dar alan pası yapamıyor. Kapalı savunmalara karşı çaresiz abi. Hiçbir şey yapamıyor. Ondan sonra abi Kerem için de dedim ki abi Kerem Galatasaray'da oynarken de sol açıkta top aldığı zaman adam önü dönük pas veremiyordu ki abi. Yani arkası dönük nasıl pas versin bu adam? Yani onun da yetenekleri belli. Ayakları yani o kadar iyi değil abi. Yani ben öyle söylemiştim Doğan abiye. Hatta dedim ki abi dedim orta sahamız dedim çok pasif kalıyor dedim. Atan, Arda, efendime söyleyeyim Orkun. Yani bunlar dedim hücumcu olabilir. Yani ama dedim abi fiziki mücadelede yani top kapma oyununda yani başarısızlar bana göre abi. Yani fizik olarak kötüler. Yani abi ileriyi de yapamadılar, geriyi de yapamadılar bana göre. Çünkü Durağan oynuyor abi. Hakan Çalhanoğlu da, Orkun da. Ondan sonra defans için de ben söyledim abi. Dedim Abdülkerim dedim çok yavaş abi. Yani hiç kademeye de giremiyor abi. Orada yediğimiz ilk golde kademeye girmesi lazım. Abi öyle bir kilo almış ki benim gözümde. Yani şey gibi abi. Nasıl söyleyeyim? Ağır siklet boksörler gibi abi. Yani tabiri caizse öyle söyleyeyim. Yani bilmiyorum abi bu defansla biz çok gol yeriz. Meyrek de abi Arabistan'a gittikten sonra ya bence çok düşmüş abi. Yani bilmiyorum adam öyle bir çalım attı ki içinden mi geçti ne yaptı anlamadım ben. Bilmiyorum abi yani bence Can Uzun'un forvette oynaması lazım bir dahaki maçta. Sol açıkta kesinlikle Kenan. Sağda da bence Yunus Akgün'ün olması lazım abi. Yani orta alanda da abi Hasan, İsmail bir de şey olabilir mesela Orkun da olabilir abi gene ama yani forvetle kanatlar bir şekilde olması lazım. Ben öyle düşünüyorum. Bu arada seni dinleyen abim var arkamda çalışıyor Soner abi beraber çalışıyoruz. Sana selamı var abi.
0: Aleyküm selam benden de çok selam söyle değerli kardeşimize.
1: Abdullah Bal kardeşim var o da dinliyor abi. Bağlayacağım deyince tamam abi açalım hemen dediler. Fikirlerim bunlar abi bilmiyorum ben böyle söyledim. Valla benim dediğimde de çıktı gibi abi bilmiyorum yani. Şimdiden herkese hayırlı günler diliyorum abi. Sana da iyi yayınlar. İnşallah bir dahaki maç kazanırız abi öyle diyeyim yani.
0: Çok teşekkür ediyoruz Ahmet Bey. Yayınımıza bağlandığımız için ilk telefonumuzda sizinle birlikte geldi. 0212 273 10 10'da hiç vakit kaybetmeden yine sizlerin telefonlarıyla devam etmek istiyorum. Birçok mesaj var. Onların hepsinde değineceğim isimlerinizle birlikte. Merak etmeyin sonu 58'de biten dinleyicimiz. Merhaba hoş geldiniz. İyi haftalar diliyorum.
2: Merhabalar Çağatay Hocam. İyi yayınlar Bakırköy'den Sivas İlhan'ı ben. Evet. Başta milli takımımız olmak üzere tüm Türkiye'deki herkesin haftası iyi geçsin inşallah. Bir kaza oldu ama bu milli takım bizi 24 yıl sonra Dünya Kupası'na götüren bir kadro. Biz onlara inanıyoruz, güveniyoruz. Allah'ın izniyle de onlar gerekeni yapacaklar. Karamsarlık var. Tüm Türkiye'de dinliyorum, izliyorum radyoları, görsel

0: medyayı, yazılı medyayı, ama merak etmesinler. İnanalım bizim çocuklar gerekeni yapacaktır. Hiç kimse endişeye mal olmadan Montella'da çocuklar da Allah'ın izniyle başaracaklar. Eleştirmek çok kolay. Buradan konuşmak çok kolay. Onlar neler yaşıyor? Nasıl çalışıyorlar? Montella onlarla beraber. Yani ne bileyim, bana biraz buradan eleştirmek çok basit geliyor. O yüzden biz sadece dua edelim, inanalım, destekleyelim. Başka da bir şey demiyorum. Herkese iyi yayınlar, herkesin işi gücü rast gitti.
1: Görüşmek üzere İlhami Bey, çok teşekkür ediyorum değerli görüşleriniz için. Yine sıradan devam edelim. Hiç vakit kaybetmeden 0212 273 10 10'a bağlanabilirsiniz. Milli takımımızla ilgili düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Sonu 33'le biten dinleyicimiz var. Ona da hoş geldiniz diyelim. Merhaba.
2: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun, tanıyalım lütfen sizi.
2: İrfan ismim. İrfan Tüspengil. Dünya Kupası'na katıldık ve bu önemli bir başarı olarak görülüyor. Aslında sıkıntımız sanırım bu. 24 yıldır Dünya Kupası'na katılmamış bir ülke olmamamız gerekiyor zaten. Bu 24 yıldır katılamamanın verdiği bir vasatlık oluşuyor üstümüzde. Diyoruz ki ya işte ilk maçtır, sıdır. Tabii ki kimse kimseye hakaret etmemeli. Yapıcı eleştiriler olmalı. Bunlar da hemfikiriz. Hiçbir milli takım değil. Dünyada hiçbir takım her maçını zaten kazanmıyor. O yüzden futbol bu kadar seviliyor. Ama mesele şu, yenilmek değil. Doğru kadroyu kurmayan bir hoca olursa, aday kadro açıklanmazsa, hakkı olan futbolcular aday kadroya getirilmeyip bazı kulüp ilişkileriyle bu işlerin olduğu halk, millet tarafından görülüyorsa, Avustralya gibi bir takımın toplam değeri belli olan bir takımın
1: 17 milyon euro
2: oyun sistemi bariz netken, o kadar açık ortadayken, Kerem gibi bir oyuncuyu ön tarafta o stoperlerin arasında yok etmenin, onu değersizleştirmenin hiçbir anlamı, kıymeti, mantığı yok. Siz niye eleştiriyoruz? Yenilmelerin değil. Siz profesyonel futbolcularsınız. Sözleşme zamanı geldiğinde ya da milli takımda prim konusu muhabbeti olduğunda hepiniz muhteşem profesyoneller oluyorsunuz. Montella dünyanın en çok kazanan teknik direktörlerinden biri olduğuna eminim. Futbolcularımız içinde net geliri dünyadaki birçok futbolcudan daha fazla olduğuna eminim. Buralara gelince hepsi profesyonel, ama başta hoca olmak üzere sahada gerekli mücadeleyi vermediklerinde hamama giren terler. Biz bu ince insanın bir vasatlığa alıştırın. Biz yıllardır gitmiyoruz, ne yapalım bu sene gittik diye bütün maçları yenilerim. Bu bize bir tecrübe oldu. Öyle bir mantık yok. Türk bir yere gidiyorsa orayı sonuna kadar zorlar. Biz bu vizyonda olmadığımız için böyle saçma sapan konuşmalarla aşağıya çekiyoruz. Biz bir kere neden Maradona'ya sordular zamanında. İtalya futbolu, Avrupa futbolu alışabilecek misin, ne düşünüyorsun? O da dedi ki burada top yuvarlak değil mi? Neymiş? Tecrübemiz yokmuş. Niye? Dünya Kupası 15 kişiyle mi sahip duruyor? Korner farklı bir yerden mi atılıyor? Öyle böyle saçma sapan şeyler, futbolcularımız etkileniyormuş da bu bir tecrübeymiş de. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorlar ya. Dünyanın en önemli turnuvalarında. Hepsinde, birçoğu da. Oradan daha mı zor yani? Dünya Kupası'nda Avustralya'ya karşı gol pozisyonuna girmek. Ama sen kaleciyi oynamayan kalecilerden alırsan orada bir tek Uğurcan hak etmiştir. Ben Fenerbahçe olarak söylüyorum. Her gün yok, ne oynadı? Altay ne oynadı da orada? Bir kalecinin oynamaması demek zaten maç ettiği demek, asla aday kadroya da adının bile geçmemesi lazım. Hoca olarak da Montella diyeceksin ki Altay'a, kardeşim oynayacağım bir kulübe git. Bunu duyuyoruz başka milli takımların hocalarından. Yoksa ben seni alamam. Kalitene güveniyorum ama yani işlemeyen demir pas tutar. Sen kalecisin. Bu konuşmayı yapmıyorlar. Yedek olan adam bile geleceğini biliyor. Niye? Sahip çıkan adam enayi mi? Stoper adil. Ne yapması gerekiyor Konya'daki adilin? Ağzıyla kuş mu tutması gerekiyor? Stoper olarak 15 gol falan mı atması lazım?
1: Adil Demirbağ'dan bahsediyoruz değil mi?
2: Evet. Ne yapması lazım peki? Öyle adaletsizlik olur mu ya? Berke Özler. Ne yapması lazım? Ne yapması lazım ya? Bana biri anlatsın. Berke Özler kaleci Fransa'da yılın kaleci seçilmiş. En saç maç 7 maç mı?

0: gol yememiş üst üste. Rekor mu kırmış? Penaltılar çıkarmış. Ne yapması lazım bu adamların ya? Ondan sonra saçlarıyla, başlarıyla daha biz buraya geldik olur. Amerika'yı gezmeye mi gittiniz? Hayırdır? Hepiniz pazarlığa gelince, prime gelince, maaşa gelince koşacaksın, mücadele edeceksin. Adam gibi oynayacaksın. Öyle bir dünya yok. Biz ilk defa gidiyoruz. Bundan yetinelim. Bu bize tecrübe oldu. Allah Allah. Öyle bir dünya yok ya. Kim bunu uyduruyor ya? WhatsApp'ta alışmışız. Türk olarak gideceğiz oraya. Elimizden gelen en iyisini yapacağız. Mücadele edeceğiz. Ama kalkıp da yenildiğimiz zaman da ya bize tecrübe oldu. Biz 24 yıldır gitmiyoruz. Ne yapacağız o zaman? 24 yıldan mı bekleyeceğiz? Bu kafayla. Bekleriz. Biz bu kafayla bekleriz. Hakem gönderemeyiz. Futbolcular kafalarına göre seçilip. Aman Ayhan. Daha yılın içerisinde göbeği konuşuluyordu bu adamın. Göbeği konuşuluyordu ya Galatasaray'da. Bu adamın niye göbeği var diye. Trabzon'daki sol bek Mustafa. Ne yapması lazım çocuğun? Bunlar menajerlerle, kulüplerdeki ilişkilerle, milli takım. Ya ülkemiz maalesef her konuda böyle gözümüzün gördüğü hak edene değil de hak etmeyen adamı koyuyorsunuz ya. Öyle iş mi olur ya? Ondan sonra da başkasını bu bize tecrübe. Biz buraları bilmiyoruz, yeni öğreniyoruz. Sanki 11 kişi oynanmıyor sahada. Kaleci, iki tane kaleci oluyor Dünya Kupası'nda. O yüzden gol atamıyoruz. Neyse çok uzatmayayım lafı. Öyle saçma sapan yorumlar görüyorum. Kimseye hakaret etmek gibi kimsenin hakkı yok. Ama eleştirileceklerini bilmek zorundalar. Dünyanın parasını alıyorlar. Kazanıyorlar. Profesyonel futbolcular bir milleti temsil ediyorlar. Hoca da, ben hocayı kovardım mesela. Yıllardır forvetsiz oynatıyor bu adam. Ne yapmaya çalışıyorsun kardeşim? Niye forvetsiz oynuyoruz? Yani Kerem Aktürkoğlu ne günah var 1.98 adamların arasına atıyorsun. Her maçta bunu yapıyorsun ya. Adana Demirspor'u da böyleydi bu adam. Böyle bir mantıksızlık. Hangi hoca yapmış bunu? Bana Dünya Kupası'nda bir tane hoca gösterin ya. Forvetsiz sıranı. Forvet oynamıyor bu adam ya normalde. Barış da oynamıyor. Ya Barış'ı oraya atsaydık. Ya niye Barış'ı atıyoruz oraya?
1: Evet İrfan Bey, toparlamamızı rica edeceğim.
0: Mert Yıldırım'ı niye almıyoruz? Neyse uzatıyorum, kusura bakma arkadaşlar. İyi günler diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Bu arada hani şu bilgiyi de verelim. Diğer milli takımlarda bir prim sistemi yok. Ama benim bildiğim kadarıyla da Dünya Kupası'na giderken futbolcularımıza 500'er bin euro bir prim verildi diye biliyorum. 0212-273-1010 Instagram Çağatay Hoca adresinde gelen mesajlardan da yine okuyayım. Orada da çünkü birikiyor. İlhan Bey'in bir mesajı var. Çağatay Hocam uzun zamandır ekranda göremedik ya da biz denk gelemedik. Televizyon yayınınız ne zaman? Çok teşekkür ediyorum bu soruyu da sorduğunuz için. Yarın sabah HT Spor'da Habertürk ekranlarında sabah 10-15 ile 11 arasında canlı yayın konuğu olacağım. Sevgili Ayça Kaçmaz'ın, tekrar ediyorum, sabah 10 çeyrek ile 11 arasında canlı yayın konuğuyum HT Spor'da. Arkasından da zaten saat 14'te Türkiye'nin Spor Radyosu'nda sizlerle birlikte olacağız. İsimlerinize yazmanızı rica ediyordum. Cem Bey'in bir mesajı var. Fizik gücü yüksek ve bize göre daha iri olan ve 11 kişi kapanmış bir takıma gol atmak zaten çok zordu. Uzaktan şutlar denedik, olmadı. Ceza sahasına gereksiz ortalar yapıldı. Belki topu onlara vererek oynamak gerekirdi ve birçok olumlu ataklarımız bu şekilde oldu. Topu onlara vererek oynamak da fiziksel güç istiyor tabii. Orta sahada bu kadar bireysel yetenek yerine güçlü topa basan futbolcu profiliyle olabilirdi. Kadro dizayn edilirken biraz fazla popülist bir 11 olduğunu düşünüyorum demiş. Çok telefon var. Hatta evet, 50-60'ın üzerinde oldu. Hiç vakit kaybetmeyelim. Sonu 60'la biten dinleyicimize de merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında Söz Milletin.
2: Çağatay Bey merhaba, kolay gelsin.
1: Merhaba, hoş geldiniz. Tanıyalım sizi lütfen.
2: Hoş buldum. İstanbul'dan Ozan Ceylan benim ismim.
1: Buyurun Ozan Bey.
2: İlk önce taraftarlara ve tabiri caizse vatandaşlara mikrofonunuzu açtığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum.
1: Rica
2: diğer
1: ediniz.
2: Arkadaşlarım adına da. Şimdi tabii ki de maçta talihsiz bir mağlubiyet aldık. Üzüldük. Biraz keyfimiz kaçtı. Tabii maçtan sonra çok da fazla gün keyifli geçmedi. Ben de tabiri caizse belediyelerin belirlemiş olduğu noktalarda izledim maçı.
1: Neredesiniz?
2: Eşimle birlikte. Biz Çekmeköy'de izledik maçı. Hı hı.
1: Kaç kişi vardı Ozan Bey?
2: Yaklaşık 1000 kişinin üzerindeydik, belki daha fazlaydı. Burada benim dikkatimi çeken bir husus oldu. Maçın skorundan tamamen maçın skorunun dışında, hı hı, taraftarlarımızın üzerinde ben milli takım forması göremedim, göremiyorum. Bende de yok. Ben de bir kendime eleştiri yapayım. Almak istiyorum. İnternete giriyorum. Fiyatların bu kadar yüksek olmasının nedenini, sebebini hiçbir şekilde anlamıyorum. Bir anlam veremiyorum. Dün Almanya Kuraçao maçını izliyorum. Almanya taraftarlarını geçtim. Kuraçao taraftarlarının hepsinde kendi milli takımlarının forması var. Ulaşabiliyorlar demek ki. Ekonomik anlamda bu tür ürünleri alabiliyorlar. Ama ben asgari ücretin biraz üzerinde çalışan bir vatandaş olarak gidip 6000 TL verip milli takım formasını alamıyorum. Bu gerçekten beni üzüyor.
1: Çok haklısınız.
2: Ve derinden yaralıyor. Onun dışında bir husus daha dikkatimi çekti. Dün kameralara şöyle bir görüntü yansıdı. FIFA başkanıyla bizim Türkiye Futbol Federasyonu başkanının yan yana oturup hiçbir kelime konuşmamaları ve bize bunun yansıması bir bence çok hoş bir görüntü olmadı. Ve üçüncüsünü de söylemek istiyorum. Ben bunu uzun zamandır, yıllardır arkadaşlarımla sohbet ortamlarında konuşuyoruz. Biz Şenes Erzik gibi bir futbol adamını Türkiye Futbol Federasyonu'nun başına başkan olarak koyamadıysak bize de yazıklar olsun. Umarım ilerleyen maçlarda istediğimiz skorlar alırız ve gruptan çıkarız. Kolay gelsin.
1: Çok teşekkürler Ozan Bey, yayınımıza katıldınız ve bağlandığınız için. Sonu 22 ile biten dinleyicimize merhaba diyelim araya gitmeden önce. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhaba.
1: Buyurun, tanıyalım sizi.
3: Onur, ben İstanbul'dan arıyorum. Öncelikle size teşekkür ediyorum. Yani şu ana kadar yayına bağlanan arkadaşları dinledim. İlk bağlanan arkadaşımız sağ olsun Türkiye'nin 80 milyon teknik direktörümüz var. Abdülkerim'den girdi, Hakan'dan çıktı, Kerem'den girdi, Barış'tan çıktı. Arkadaşlar, bu çocuklar bizi buralara getirdiler. Hepimizin sıkıntılı olduğu, bazen beceriksiz olduğumuz anlar olabiliyor. Tabii ki çok üzücü. Tabii ki beklentilerimizin altında bir futbol maalesef. Ama bunlar olabiliyor. Ama öyle bir duruma geldi ki 7 dakika konuşan bir arkadaşımız vardı. Yani aynı şeyleri tekrar edip durdu. Ben orada biraz size de sitem edeceğim. Hani 60'a yakın telefon bekliyor ve hani bu kadar uzun konuşmaları bir tekrara düşüyorlar. Öfke içerisindeler, üzüntü içerisindeler. Anlıyorum ama daha bir maç oynandı ve iki maç var. 24 yıl önce de grup aşamasında bayağı sıkıntılı sonuçlarla gruptan çıktık. O zaman da Şenol Güneş'i yerden yere vurdular. O zaman da takım elbisesinden diksiyonuna kadar her türlü eleştiriyi yaptılar. O zaman da Ümit Bağla, Hasan Şaş eleştirildi, yerden yere vuruldu ama dünya üçüncüsü olduk. Montella'nın yanlışları vardır. Kerem'in forvette 1.90'lık iki tane stoperin arasında kaybolması vardır. Hata yaparak bazı şeyleri düzeltebiliriz. Ben bu milli takıma güveniyorum. Bu kadar eleştirisel, bu kadar vatan milli Sakarya işte mahvolduk, öldük, bittik gibi bir duruma getirmelerine anlam veremiyorum. Sonuçta futbol bir oyun. Bence açıp bir baksınlar. Bu Dünya Kupası'na katılamayan hangi devler var? Ben kısaca sayayım. İtalya, Şili, Nijerya, Polonya, Galler, Danimarka. Danimarka biliyorsunuz Avrupa şampiyonu olmuş bir takım. Yugoslav futbolunun en büyük temsilcisi Sırbistan, Kamerun, Costa Rica, Rusya. Bu Avrupa Dünya Şampiyonası'na katılamayan ülkeler. Türkiye 24 yılda bir katılıyor. Ya tecrübe ediniriz falan. Şimdi bakın, Avustralya'nın katıldığı grup, Avustralya son 5 Dünya Kupası'na katıldı. Tamam, oynadığı takımlar ve oynadığı gruplar çok düşük olasılık takımlarla oynuyor. Şunu unutmayalım, Türkiye Avrupa'dan geliyor. Katılması en zor olan bölgeden katılıyor. Ve bu Dünya Kupalarına gelirken de çok ciddi rakiplerle oynuyor. Hangi takım İspanya ile aynı gruptan çıkabilirdi? Ya o yüzden biraz daha optimist olalım arkadaşlar. Teknik direktör değiliz hiçbirimiz. Futbolcu da değiliz. işte sözleşmeler imzalıyorlar, paralar alıyorlar, hak ediyorlar, alıyorlar. Siz de çalışın, siz de futbolcu olun, alın diyorum eleştiren arkadaşlara. Sonuna kadar Türkiye

0: Senin yanındayız. Sonuna kadar takımın yanındayız. Ben gruptan çıkacağımıza inanıyorum. Hayırlı günler diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz Onur Bey, yapıcı eleştirileriniz için de.
0: Rica ederim. İzinler.
1: Evet, bir araya gideceğiz mi? Vaktimiz var mı bir telefon daha almak için? Dinleyicilerimizi bekletmeyelim çünkü bu kadar arıyorlar. Onlar da bağlanmak istiyorlar. Tabii ki siz konuşacaksınız. Sonu 09'da biten dinleyicimize de merhaba diyelim. Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programındasınız. Söz Milletin köşesinde.
2: Merhaba Çağatay Bey, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler, buyurun tanıyalım sizi.
2: Ben Ercan, İstanbul'dan arıyorum. Az önceki konuşacağınıza teşekkür etmek istiyorum. Yani gerçekten çok güzel konuştu. Yani benim diyeceğim kelimelerin çoğunu da söyledi. Çoğu konuda haklı. Tek eksik olan noktamı şu. Yani Montella'yı eleştirmek zorundayız. Doğru yapmaları nasıl takdir ediyorsak yanlış yapma eleştireceğiz ki. Yanlışını görmesi lazım. 24 yıl sonra katılmayacağız Dünya Kupası. Gerçekten şansımıza zor bir gruptan geldik. İspanya bizim grupta ya. Bundan ötesi var mı? İspanya'ya iki maç oynamışız. Birinde ben kaza diyorum. Farklı bir ikincisine sahayı dar etmişiz. Ve berabere kalmışız. Bu çocukları alnına eklemiz gerekiyor. Bu birincisi. İkincisi de Şenol Güneş 2002'den çok iyi hatırlıyorum. İlk yenimiz takım Brezilya'ydı. Yenilebilirsin Brezilya ve hakem sayesinde yüzünden yenildik. Ama ikinci maçımız Costa Rica'ydı. Ya da Çin'di, yanlış söyledim. Berabere kaldık. Orada çok eleştirdim. Çin ile Avusturya maçı aynı. Nedeni şu. İkisi de bizim rakibimiz değil. Bir yanlışla başladı Montella. Yanlışını görüp düzeltmedi. Üstüne büyük yanlışlar. Eleştiri bu. Şimdi önümüzde iki maçımız var. Paraguay ve Amerika maçı. Normal şartlarda bizim bu kadromuz kağıt üstünde Paraguay'ı da yener, Amerika'yı da yener. Ama doğru kadro tercihini yaparsa seçici futbolcuda bir sıkıntı yok. Çünkü o futbolcularla 3 senedir oynuyor. O futbolcularla Avrupa Şampiyonası, o futbolcularla Dünya Kupası'na gitti. Ligdeki performansı yapan futbolcularla değil. Orada gene ne vereceğini bilmiyor. Elindekini bildiği için çağırdı. Çağırdı futbolcuların hiçbirine ben laf söyleyemem çünkü o teknik direktör. Ama yanlışını görüp doğru kadro kurup uygularsa Türkiye'yi mutlu edecek. Ve mutlu etti. Şimdiden de teşekkür ediyorum. Ama bu gruptan çıkarsa daha mutlu edecek. Montella'yı ve kardeşlerimizi destekleyelim lütfen. Ne sonuç olursa olsunlar. Biz buralara daha zor gidiyoruz. Biz kolay değiliz. Bizi sevmiyorlar. Biz Türk'üz çünkü. Biz Türkiye'yiz. Bizi her yerde engellemeye çalışıyoruz. Biz onlara rağmen gidiyoruz. O yüzden bu çocuklar alnına öpsünler. Ama yanlışını da söyleyelim. Yayınlar.
1: Çok teşekkürler Ercan Bey, yayınımıza katıldığınız için. Evet, bir kısa araya gideceğiz. 0212 273 10-10'da Avustralya'ya size göre neden mağlup olduk? Bunun sebepleri neydi? Milli takımımız grupta kalan iki maçta nasıl sonuçlar alır? Sizlere göre belki söylemek istediğiniz cümleler vardır. Belki içinizde kalan o sistemler vardır. İşte bugün o gün, tam zamanı, pazartesi günleri Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında Söz Milletin köşesinde ben istiyorum ki kalan son 1,5 saatimizde yine sizler bağlanın, sizler konuşun. 2 saat boyunca yaklaşık mikrofon da sizde, söz de sizde. Lütfen bizlerden ayrılmayın çünkü kısa bir aranın hemen ardından yine sizlerin telefonlarıyla devam edeceğiz. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem'de sizler konuşacaksınız dedik. Söz Milletin dedik bugün. Tekrar ediyorum, 0212 273 10 söylemek istediğiniz, milli takımla ilgili paylaşmak istediğiniz duygu ve düşünceleriniz için İletişim kanallarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Bir yandan da sizlerin mesajlarını okuyorum tabii. Bugün çok çok önemli bir basketbol karşılaşması var. Onun da haberini verelim. Saat 20'de serinin ikinci karşılaşması olacak. Ülker Spor Arena'da oynanacak. Fenerbahçe-Beşiktaş basketbol karşılaşması var. Yine gelen mesajlardan bakıyorum Çağatay Hocam bu akşam ne izleyeceksin diye. Saat 8'de Fenerbahçe-Beşiktaş basketbol maçını izleyeceğim. Belki Ülker Arena'ya da gidebilirim. Şu an henüz bir program belli değil ama saat 19'da İspanya Yeşilburun Adaları maçı var. O maçı da çok izlemek istiyorum. Daha karar vermedim. Yani oradan mı oraya geçerim ya da maçı ayrıca bir yerde mi izlerim diye. Neyse siz

0: Bekletmeyelim çünkü çok telefonumuz var. 0212 273 10 10'da lütfen arayın, duygularınızı paylaşın. Instagram Çağatay Hoca adresinden de yine buradan mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Sonunu tam göremiyorum ama 63 ile biten dinleyicimiz yanılmıyorsam. Mikrofonun diğer ucunda, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar.
0: Merhaba, tanıyalım lütfen sizi.
1: Ben şu anda İstanbul'dan arıyorum. Taraftar olduğum kulübü söylemek istemiyorum.
0: İsminizi Türk alabilir miyiz?
1: Türk takımını konuşacağız. İsmim Turgay.
0: Buyurun Turgay Bey.
1: Öncelikle milli futbolculardan o zaman söyleyeyim, Fenerbahçeliyim. Barış Alper'in saçıyla ilgili gündem olması yanlış. O bir gençtir, olur. Ama onun takımda aksadığını görüp onu oyundan alması gereken, orada benim her zaman bir şeyim vardır, mantığım vardır. Biz hem para hem akıl veriyoruz. Biz Montello'ya para veriyoruz, bu takımı düzgün kursun, düzgün oynatsın diye. Aklı biz vereceksek o zaman onun oradaki konumunu sorgularım. Şimdi ben kendim zamanında profesyonel değil ama amatörce top oynadım. Pivotsuz, santroforsuz bir oyun oynuyoruz. Bana hiç kimse söyleyemez ki 26 tane havadan orta yerine 10 tane derinlemesine Kerem'e, Barış Alper'e, hızlı giden adama veya Yunus'a top attığımızı kimse söyleyemez. Hızlı top oynamıyoruz. Derin arkaya, defansın arkasına top atmıyoruz. Şişirme toplar atıyoruz. Pozisyonumuz 26 taneden 24'ünü adamlar vurmuş. 2 tanesine de asfalt kadar biz vurmuşuz. Sahanın kenarında bunu görmeyenler var ama biz çocukları eleştiriyoruz. Hayır, taktik yanlış. Eğer ki sizin bu kadar uzun kule gibi, 2 tane kule gibi stoperin arasına Kerem'i koyuyorsanız yerden ve defansın arkasına top atmamız lazım. Atılmayan top için Kerem'i de eleştiriyoruz, Barış'ı da eleştiriyoruz. Kenan Yıldız sakat değilse niye oynamadı? Hadi oynadı, oyuna girdi. Ben seyrediyorum, kendim halı sahada oynasam öyle bir hata yapmam. Ferdi'yi yanına sokuyoruz. Ondan sonra bizim çocuk neydi? Beşiktaş'ta oynayan
0: Orkun Kökçü.
1: Orkun'u yanına sokuyoruz. Adamlar Orkun'la Ferdi'yi tutmak için iki kişi, Kenan'ı tutmak için üçüncü geliyor. 6-7 kişinin içinde Kenan birini çalınmadı mı ya bizimkine çarpıyor ya geri dönüyor. Halbuki Kenan'ın orayı boş bırakacaksın. Kenan her yakaladığı topta tren gibi geçer. Ama adamı sağa bırakmadık ki. Bizimkilerin hepsi toplandı. Kenan'la al gülüm ver gülüm, al gülüm ver. Bırakın orayı boşaltın. Kenan her topu alıp ceza sahasına girer. Ama öyle bir şey de yapmıyoruz. Hepimiz gibi Montella da seyretti. Skordan sonra arkadaşım bir tanesi diyor ki biz tecrübesiz tecrübe kazandık. Ya biz üçüncülüğü gördük. Dünya üçüncülüğü tecrübe değil mi? Biz geri geri gidiyoruz. Neyin tecrübesini konuşuyoruz? Bana göre sistem yanlış kurulmuş. Baskette ne yapıyor adam? Servis atacak adam oldu mu oyuncu değiştiriyor. İşte ne bileyim, sağ pres yapacaksa ona göre. Sistemi, oyunu korumayı bilmeyen bir teknik direktörle bu kadar sonuç alınmadı. Bunu aldılar. Ben gençleri tebrik ediyorum. İnşallah çıkarız. Çıkamazsak onu da o zaman konuşacağız. Herkese iyi günler diliyorum.
0: Görüşmek üzere Turgay Bey, bağlandığınız için teşekkürler. 0212 273 10 10'da arayın, canlı yayında sizler de duygularınızı, düşüncelerinizi lütfen bizimle paylaşın. Çok mesaj var Almanya'dan, isminizi de evet, Cengiz Han Bey. Türkiye'de milli takım zaten baskı altında, sağlıklı ortam yok, o yüzden saç baş vesaireyle uğraşan olur. Kadro 4 yeni oyuncu şart demiş, cumartesi ilk 11'de saygılarını yollamış Cengiz Han Bey'e, biz de teşekkür ediyoruz. Hiç vakit kaybetmeden yine sizlerin mesajlarıyla devam edeceğiz ama önce telefon alalım istiyorum. Son 50 ile biten dinleyicimize merhaba diyelim, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba Çağatay Bey.
0: Buyurun tanıyalım sizi.
2: İsmim Sinan. Ben de Galatasaray taraftayım. Geçen gün bağlandım. Buruk ikisinde de üzüldük. Biz de üzüldük. Sabahleyin kalktık. Destekledik. Sonuna kadar da destekliyoruz milli takımımızı. Yalnız bir şeyde bir istihamda bulunacağım. Bu antrenman yapılırken daha önceden dinlediğimiz seyrettiğimiz yorumcuları bu takım şöyle oynuyor, bu takım böyle oynuyor ve Montella da kendisi söyledi, bu takım da böyle oynuyor, şöyle oynuyor. Acaba diyorum antrenman sırasında Yani kendi milli takımımız antrenman sırasında karşı rakip oyun nasıl oynuyormuş? Oynarken biz forvetlerimizi, hücumcularımızı defans yapıp, yani defansçılarımızı yapıp defansçılarımızı geçmek mi antrenman yapıyorlar, ya da ne türlü antrenman yapılıyor bu karşı rakiplerimize karşı? Acaba bilgilendirme yapılabilir mi bu çevreden yorumcularımız, bu yapanlar? Yani ben sporla ilgilenmedim. Mahallede oynadığımız kadar, topu ne kadar biliyorsak orada oynuyoruz. Yalnız bu antrenmanlarda nasıl bir taktik uygulanıyor da karşı rakibi geçmek için, yenmek için ya da gol yememek için? Bunu bir öğrenmek istiyorum. Ya da bu öyle şimdiki iki tane rakibimiz var. Birisi Paraguay, birisi Amerika. Bununla ilgili bir yorum ya da bu arkadaşlar Abdülkerim veyahut da Yelik Emiral veyahut da Mert Müldür veyahut da işte öbür defans oyuncularımız, buna karşı bir, nasıl bir önlem alıyorlar ya da bunu görüyorlar da, ya biz bunu biliyorduk, bunları böyle hücum yapacaklarını, böyle yapacaktık biliyordun da niye önlemimizi almadık? Niye biz, yani siz üzüldünüz, yani futbolcularımız üzüldü, biz daha çok üzüldük. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.
0: Görüşmek üzere Sinan Bey. Çok teşekkürler.
2: Kolay gelsin.
0: Saygılarımızı da yolladık. Yine sıradan devam ediyoruz. 0212 273 10 10'da Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında Söz Milletin Köşesi'ne son 62 ile biten dinleyicimiz var sırada. Buyurunuz.
3: Evet hocam, selamlar, nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyorum. Tanıyabilir miyiz lütfen sizi?
3: Uğur Dalkıran ben.
0: Buyurun Uğur Bey.
3: Radyo Dolu severek dinliyoruz. Her zaman dinlemeye devam ediyoruz. Emre abi, Cihan, sizler, Dodo, her zaman böyle sizlerle beraber araçta devam ediyoruz.
0: İyi ki varsınız.
3: Dünya Kupası, milli takım 24 yıl aradan sonra tekrardan Dünya Kupası'na katıldık. Yeni bir jenerasyon, genç bir jenerasyon, yetenekli futbolculara sahibiz. İyi bir teknik direktör demek istiyorum. Ama İlk maçımız bizim için çok sürpriz oldu gerçekten. Yani hem futbolcularımız için, hem teknik direktör için, hem biz taraftarlar için gerçekten bir sürpriz oldu. Ya ülke olarak gerçekten harika hazırlanmıştık. Yani tüm benliğimizle, bedenimizle, ruhumuzla, istek arzularımızla beraber milli takımımızı Avustralya karşılaşması dört gözle bekliyorduk ki böyle de oldu. Yani İstanbul'un dört bir tarafından ve Türkiye'nin dört bir tarafından ve aynı zamanda dünyanın diğer tarafından taraftarlar maçı bekliyordu. Ama Avustralya karşısında ne yazık ki sınıfta kaldık Çağatay Hocam. Yani burada şuna geleceğim. Monte Hocam'ın bence açıkçası ilk 11 tercihi yanlıştı. Şöyle yanlıştı. Kenan oynayabilecek düzeydeydi ki bunu gördük. Kenan mutlaka 11 başlaması gerekiyordu. Bir diğer durumda ise Arda Güler genelde 10 numara pozisyonuna alıştığından dolayı sağ tarafımızdaki Arda Güler'in yalnızlığı ve şey kalması durumu, orta sahaya geçmesi durumu Zeki'yi biraz daha yalnız bıraktı. Oradan da zaten golü yedik biliyorsunuz. Orta sahaya Arda'nın gelmesiyle beraber biz orta sahada çok kalabalık olduk. İsmail, Hakan, Arda ve aynı zamanda Orkun Kökçü ile beraber orta sahada bir kalabalıklaşma oldu. Orkun da görevini yerine getiremedi, Hakan da görevini yerine getiremedi. Orada iki tane teknik kapasite yüksek olan ya Arda olacak ya Hakan olacak. İkisinden bir tanesi orada olacaktı. Yani o zaman biz Arda'yı önde oynatacaksak arkada İsmail'le Hakan kalması bence yeterliydi. Orkun kenarda bekleyebilirdi. Bir diğer durum Kerem Aktürkoğlu. Ya Çağatay Hocam herkes gördü artık. Yani 7 yaşında futbolu yeni yeni öğrenmiş bir insan bile Kerem'in 85 dakika boyunca sahada kalmasını istemezdi. Ya bunu Monte Hocam nasıl göremedi? Ya ben bir antrenörüm hocam. Biz bazen içeride sahada bazı durumları göremiyorken Çağatay Hocam yardımcımız geliyor. Hocam diyor bak Kerem şu an sıkıntı yaşıyor. Bunu oyundan almamız lazım. Ben de yardımcıma diyorum ki evet doğru diyorsun, haklısın, ne yapalım böyle yapalım. Onu yapıyoruz. Yani bu yardımcılar hiç söylemedi mi Monte Hocam'a? Yani Barış'ı ikinci yarı oyundan aldın. Barış fiziksel üstünlüğü önde olan bir oyuncu. Bunu biliyoruz. Biz ne yapmamız lazım? O zaman bu fiziksel üstünlüğünü kullanmamız lazım. Nerede? Daha önce forvette oynattık. Deniz Gül'e güvenmiyorsam, ki güveniyor da kadroya aldı. Hadi oynatma Doğu Aydın'a da Çayet Hocam. Barış o zaman forveti

0: olalım. Can Uzun gibi harika ayağa sahip olan, Hazırlık maçında iki tane gol atmış, asiste oynamış Can Uzun'u ben oyuna almıyorum. Ya burada ben şunu söylüyorum. Montoya hocam, bak benim meslektaşım, saygı gösteriyorum ama ne yazık ki burada sınıfta kaldı. Çok yanlış bir kadro ve sonrasında oyuncu değişikliğinde yanlış değişiklikler yaptı ve geç kaldı. Bundan dolayı da ne yaptık biz, Avusturya'yı bir türlü şey yapamadık, geçemedik. Son olarak şunu söyleyeceğim. Bence biz Paraguay maçında bu maçta oynamış olduğumuz gibi yani full atakla oynamamız gerekiyor. Biraz daha Paraguay'ı üstümüze çekmemiz gerekiyor. Biz üstümüze çekeceğiz ki açık alanlar bulalım ve ardından bizim hızlı oyuncularımızla, Kenan'la, Barış'la, Yunus'la, işte orada Can oyna, oyundaysa Can'la beraber biz ne yapacağız? Biraz daha kontra ataklarla bu sefer biz gol bulmaya çalışacağız Çağatay Hoca. Ya benim açıdan düşüncem böyle. Paraguay'da biz kontra atak oyuna geçeceğiz. Yani hep atak, hep atak olmayacak.
1: Evet, biraz Uğur Bey, toparlamanızı rica edeceğim. Dinleyicilerimiz çok bekliyor çünkü.
0: Hemen söylüyorum. Şu ana kadar yayına katılanların hepsi haklı. Ben şunu söylüyorum. Eğer Montoya hocam ben Türk'üm diyorsa, ben burada kendimi öyle hissediyorum diyorsa, biraz daha duygusunu ortaya katacak ve ne olursa olsun bu Paraguay maçına galip gelecek. Ben bunu söylüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Herkese de İyi günler diliyorum.
1: Görüşmek üzere Uğur Bey, biz de iyi günler diliyoruz. 0212 273 10 10'da mesajlarınız da geliyor, onlara da değinmek istiyorum. Serhat Bey demiş ki, Çağatay Hocam merhaba, benim umudum nerede bitti biliyor musunuz? 86. dakikada Kerim'i aldı ya, maçı kaybettik dedim, 90'da yoksa kazanırdık diye. O da böyle bir yorum yapmış. Sonu 59 değil mi? Yanlış görmüyorum. 59'da biten dinleyicimize de merhaba diyelim. Hoş geldiniz. Dört Büyük Gündem programında Söz Millet'in köşesine.
2: Hoş bulduk Çağatay Hocam. İyi yayınlar dilerim.
1: Tanıyalım sizi.
2: Şimdi isim Kazım. Mert Erden şu an katılıyorum. Galatasaray taraftarıyım. Şimdi hocam şöyle. Yani milli takımın analizcileri mi yok? Bu hocamızın mı analizcisi yok? Anlayamadım orasını. Çünkü hani yorumcular bile, amatör olarak yorum yapan yorumcular bile diyor ki, bu takımın diyor iki tane diyor özelliği var diyor. Sana diyor iki tane zenci var diyor. Yani ileride oynattı. Hızlı uçak gibi adamlar diyor. Bunlar diyor kontra atağı zorlayacak. Ve kapanacak diyor bütün adamını. Şimdi burada bizim Can Uzun denen bir teknik kapasitesi yüksek adamımız var. Arda Güler dediğimiz teknik kapasitesi yüksek adamımız var. Kenan Yıldız dediğimiz çok rahat adam eksilten adamımız var. Şimdi bunlarla biz bu takımı delebiliriz. Ama biz ne yapıyoruz? Kanada oyun yapıyoruz. Hala kanattan gelmeye çalışıyoruz. Doğal olarak da yenilme kaçınılmaz oluyor. Hocam şimdi Galatasaray'dan örnek vermem gerekiyor tuttuğum takımdan. Frankfurt'tan 5 tane yiyen aynı hoca, aynı oyunculardı. Juventus ve Liverpool'u da yenen aynı oyunculardı. Yani taktik konusu burada. Sen bu oyuncularla ve oynadığın sisteme göre oyuncularla oynarsan kazanabilirdin. Bence elimizdeki çok rahat bir maçı verdik. Yani Avustralya fizik kapasitesi çok yüksek olan bir takım ama bence teknik kapasitesi çok yüksek değildi. Yani sağ sola pas yaparak değil de daha dikine, daha hızlı bir şekilde adamların başını döndürerek bir şekilde yapalım. Bu turnuva maçları bir golün bile değeri olan bir maç. Ama biz ne yapıyoruz? 1-0 gerideyken 80. dakikada Salih Özcan'la Mert Nezir'i alıyoruz. Turnuvanın en büyük potansiyellerinden Can Uzun denen adamı alıyoruz. Bizim balık baştan kokar Çağatay Hocam. Federasyonumuz diyor ki 10+4 diyor. Gençlere diyor yatırım diyor. Sen önce milli takım hocasını ikna et. Deniz Gül'ü kazanması gerekiyor. Can Uzun'u kazanması gerekirken hala kendisine destek sağlayacak oyuncuları götürüyor. Çok teşekkür ederim bana söz hakkı verdiğiniz için. İyi yayınlar diyorum. Fazla da arkadaşlarım vaktini almayayım. Herkes konuşsun hocam.
1: Biz teşekkür ediyoruz Kazım Bey, yayınımıza katıldığınız için. Hiç vakit kaybetmeden yine sıradan devam edelim. Sonu 59'da biten dinleyicimiz değil. Onu aldık. Hemen şöyle üstten bakalım. 76... 78 midir? 78'de biten dinleyicimize hoş geldin diyoruz. Hattımızda mısınız? Evet, buyurun.
3: İyi günler Çağatay, geçmiş olsun. Şehir Halkı oyuncu İstanbul'dan arıyorum.

0: Buyurun Şenol Bey.
1: Şimdi yaklaşık bir saatten beri programı takip ediyorum da. Yani şimdi şöyle bir şey var. Maç 22 kişiyle oynanıyor. 22 kişinin Uğurcan hariç 20 kişisi Avustralya'nın sahasında. 22 kişinin de 19 tanesi Avustralya'nın 18'in içerisinde. Burada bunu biz televizyonda gördük. Avustralya bunların 7 tane maç oynamış, aynı şekilde oynamış, 2 tane gol yemiş. Ve bir çözüm üretmemiz gerekiyor. Yani maç aslında kabak gibi ortada gözüküyor ne yapmamız gerekiyor. O burada birazcık maçı bir gün önceden kafada oynaması gerekiyordu antrenörün. İşte ne yapacağız, ne edeceğiz. Hala daha bizim buraya bu maça çıkarken 4 tane defans oyuncusu almamız gerekiyor mu? İşte şunu yapmamız, bunu yapmamız gerekiyor mu diye düşünürken hiçbir şey yok. Yani adamların tekniği, taktiği belli. Avustralya'nın hocası bizi iyi okumuş. Ne yapacağımızı biliyor işte. Kerem koşacak. Arda çalım atacak. Oradan vuracak, buradan vuracak, böyle olacak. Olmuyor. Yani maçı hoca, bizim Türk hoca, milli takımın hocası bir gün öncesinden kafasında oynamamış. Oynamadığı zaman da işte ne yapıyoruz? Elimizdeki değerleri değersizleştiriyoruz. Bilmiyorum sen ne dersin bu konuda? Arkaya pas atacaksın diyor. Nereye pas atacaksın? Maç zaten 18'in içerisinde 6 pasın önünde oynanıyor. Oraya arkaya, Avustralya'nın arkasına nereye top atacaksın? Attığın top kaçacak kalecinin kucağında. Yani Atan'ın kazanacağı bir maçtı. Onlar attılar, onlar kazandılar diye düşünüyorum. Bilmiyorum sen ne dersin?
0: Çok teşekkür ediyoruz bağlandığınız için yayınımıza. Şenol Bey, görüşmek üzere.
1: Hoşça kalın.
0: 0212 273 10 10 vakit kaybetmeden sonu 11 ile biten dinleyicimize merhaba diyelim. Hoş geldiniz. Biz sizi duyabiliyoruz. Buyurun, yayındasınız.
2: Alo.
0: Buyurun.
2: Mustafa Yılmaz, merhabalar.
0: Hoş geldiniz. Dinliyoruz sizi.
2: Öncelikle size başarılar diliyorum. Yayınınızı dinliyorum, beğeniyorum da. Vallahi şimdi ben ne söylemek istiyorum? Galatasaraylıyım. İsmim Ergin Basat. Nereden başlayacağımı bilemiyorum. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Bu milli maça bu ülkede 85 bin taraftar hazırlandı. 85 milyon insan taraftar hazırlanmış. Herkes maalesef bizim milli takımımız hazırlanamamış. Herkes konuşuyor. Konuşun kardeşim. Konuşmakta hakkınız. Söyleyenler herkes doğru söylüyor. Ancak ya bu insanlar ne iş yapıyor abi Allah aşkına ya. Bu kadar hengamenin içerisinde bir federasyon başkanı kalkar da derse ki eğer biz şampiyon olacağız. Ya ne şampiyon oluyorsun sen kardeşim? Ne şampiyonu? Sen bu futbolcuya bunu dersen bu futbolcunun üzerine bütün yükü yüklemek sayılırsın. Hiçbir şey de beklemene gerek yok. Sen önce de ki biz şu Avustralya maçını kazanacağız. Hedef bu kardeşim. Hedef bu maçı kazanacağız. Başka yolu yok. Ondan sonra bakarsın. Sen bir gruptan çıkmayı hedefle. Bu gruptan çıkacağız diye futbolcuna, antrenörüne, herkese sen diyorsun ki biz şampiyon olacağız. Nasıl olacaksın? Hadi onu da göreyim. Sen gol atmadan turnuvayı bitireceksin. Farkında mısın? Şu anda sen gol atmadan bu turnuvayı bitireceksin. Yazık. Amerika'yı keşfetmeye mi gittiniz kardeşim? Top oynamaya gittiniz ya. Futbolcular hiçbir suçu yok, hiçbir günah yok. Tamamen yanlış taktik, yanlış diziliş. Biz de futbol oynadık. Allah aşkına beyefendi bir şey soracağım ya. Dünyanın her yerinde futbol nasıl oynanıyor? Her ülkede farklı mı oynanıyor? Herkes formasını, ayakkabısını giyiyor, sahaya çıkıyor. Yani bunun için çok böyle başka bir şey bilmene gerek yok ki. Soyunma odasında maç kazanılır. Antrenmanda maç kazanılır. Tamam mı? Sen burada maçı kazanamazsan sahada kazanman mümkün değil. Çok üzüldük. Kusura bakmayın, biraz da doluyum. Söyleyeceğim aslında çok şey de var. Yalnız bizim şöyle bir şey yapmamız lazım. Abi ne olursa olsun ben kendisini küçümsemek istemiyorum ama bize Türk teknik direktör lazım abi. Bizim futbolcular bu dilden anlıyor abi. Allah aşkına ben söylüyorum. Şu an size bir şey söylemek istiyorum. Lütfen bana cevap verin. Bu çocukların üzerine bugün Almanya'nın formasını, İspanya'nın formasını taksan bunlar çok ağır favori olur ya. Ya bu bak bu turnuvanın çok büyük favorisi olur. Doğru değil mi abi?
0: Yani verdiğiniz örnekten gidersek Can Uzun bile oynamadığı halde 45 milyon euro transfer market değeri var.
2: Ya ben şu an Can Uzun olsam ne derim biliyor musun? Ya ben niye seçtim burayı abi ya? Ya benim 10 dakika bile oyunu almıyorlar bunlar ya. Ya benim 10 dakika bile bana güvenip de oyunu almıyorlar. Oyun 1-0 iken hadi almadın, baştan oyunu almadın. Oyun 1-0 olmuş. Bas bas bağırıyor. Değişiklik istiyor. Ne yapacaksan yap. Teknik direktör. Ya beni 10 dakika bile bu oyunu almıyorsan sen eğer, ben bu kadar ne gerek var? Yani niye geldim? Bir şey olmuşsun çocuk geldiğine ya. Doğru değil mi abi?
0: Evet. Çok teşekkür
2: yani
0: ediyoruz.
2: Bir şey daha söyleyeyim abicim. Bir şey daha söyleyeyim. Hı-hı. Bir sağdan soldan 30 tane orta geliyor. Allah aşkına 28'ine karşı takım vuruyor. Biz iki tanesine gayri ihtiyar öyle tesadüfen vuruyoruz. Bana bir şey söyler misin? Kaleci hangi pozisyondan hangisi çıkardı söyleyebilir misiniz?
0: Ya tabii şu da var. Bu ortaları 2-2,5 metre yüksekliğe niye yapıyoruz? Aynı orta diz ve bel hizasına da yapılabilir ve gol atma şansımız daha da çok olabilirdi. Bu da ayrıca bir parantez açmak
2: yani
0: lazım.
2: Bence orta bile yapmaya gerek yok. Bizim takım böyle bir takım değil ki. Ya bugün Fenerbahçe'nin niye şampiyon olmadı biliyor musun? Ben Galatasaray'ın Kerem'i forvet oynattıkları için. Bugün Fenerbahçe'nin diyoruz ki bir eğer forveti olsaydı şampiyon olurdu. Ben de katılıyorum doğru. Bizim bu milli takım orada onu öyle yaşarken burada niye aynı şeyi yapıyoruz ya?
0: Evet, toparlamanızı yani, rica edeceğim
2: Kerem,
0: çünkü araya gitmek zorundayım.
2: Kerem'in elinde sihir bir değnek mi var yani? Nedir bu Kerem sevdası ben anlamadım ya.
0: Son cümlenizi alalım lütfen.
2: Tamam, son cümlem şu. Ben sabah saat 5'te kalktım, namazımı kıldım, abdestimi aldım. Tüm moral motivasyondan çok uzaktan abim 70 yaşında geldi. Çocuklarımla beraber gittim maçı seyretmeye. Maçta zaten onu da kınıyorum oradaki insanları. 10 dakika yayın yok, geç başladı. Çok rezil usul bir şekilde bir gün geçirdik. Eve döndüm, evde maçı seyrettim. Çok üzüldüm, aşırı derecede üzüldüm. İsyan ettim açıkçası kendi kendime. O gün kimseyle konuşmadım. Benim şu inancım kalmadı. Çocuklar sahada eğer bir şey yapacaksa yapacak. Yoksa bizim turnuvadan bir şey beklemeyelim. Doğruyu konuşalım, tamam mı? Doğruyu hiç konuşmadığımız için bu maçı kaybettik. Federasyon başkanını ayrıca burada kınıyorum. Sen çıkıp diyorsun ki biz şampiyon olacağız. Abi bu olur mu ya? Olur mu? Soruyorum. Kusura bakmasın. Diğer arkadaşlara özür diliyorum. Yani hakkılarına geçmek istemiyorum. Ya bir federasyon başkanı. Ya Almanya'sı var, İspanya'sı var. Ya İngiltere'si var, Portekiz'si var. Sen diyorsun ki ben bunları geçeceğim şampiyon olacağım. Evet. Bir kere adamların gardını düşürüyorsun. Ya de ki bari. Bu gruptan hedefimiz bu gruptan çıkmak.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Doğru, burada araya girmek zorundayım. Çünkü at yarışlarına bağlanıyoruz.
2: Tamam.
0: Görüşmek üzere. İyi günler diliyoruz. Hoşçakalın.
2: Bize geçmiş olsun. İnşallah takımımız gruptan çıkar.
0: İnşallah. 0212 273 10 programın son bir saatine giriyoruz. Yine sizlerin telefon ve mesajlarıyla devam edeceğiz. Lütfen bizlerden ayrılmayın. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında son bir saatimize girdik. Çağatay Çıtlak'ta 4 Büyük Gündem programında Söz Milletin köşesi. Sözde mikrofonda bugün sizlerde. Arayın milli takımla ilgili görüşlerinizi lütfen bizimle paylaşın. Sonu 73 olan dinleyicimizi bekletmeden hemen alalım. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk Çağatay abi. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok
3: adım Yunus Balyer.
0: Buyurun Yunus Bey.
3: Ben şunu söylemek istiyorum abi. Spor yorumcularına baktım da maçtan sonra yani tabiri caizse vurun abalıya diye bir deyim vardır böyle. Masum biraz güçsüz olan kişiye yüklenmek gibi. Yani herkes milli takıma yüklenmeye başladı. Maçtan önce hiç kimse demedi yani işte Avustralya'nın stoperleri uzundur. Kenan orada yapamaz, kaybolur. Veya Barış'ı oynatmayın, kanatta oynasın vesaire. Böyle yorumlara ben hiç denk gelmedim. Maç böyle bitince hepsi tabiri caizse bilir kişi kesildi. İşte şu şöyle olmalıydı, bu böyle olmalıydı. Deniz oynamalıydı, Can Uzun oynamalıydı. Ya Deniz'i Can'a oynatsa bu sefer de diyecektik ki işte bizi buraya getiren Barış'tı, Kerem'di. Onları oynatmadın, bu adamları oynattın. Şimdi bu adamları oynatınca adamlar işte defansı uzun boylu diyorsun, iş yapamadı diyorsun. İşte Barış'ı oynatsaydın fiziksel olarak mücadele edebilir diyorsun. Yani bizim spor yorumcularında da bir istikrar yok. Gerçekten maçın sonucuna göre yorum yapıyorlar. Ben hepsini izlediğimde 3'te 3 yaparız diyorlardı. İşte gol yemeyiz diyen vardı gruptan çıkarız. Gol yemeyiz diyorlardı. İşte bizi Amerika zorlarsa biraz zorlar diyordum. Ya Amerika'nın Dünya

Aralamasında bizler önde. Ya Avustralya yani oyuncuların maçlara çıkış psikolojisi farklı olabilir. Hepsi dünyanın gözlerinin önünde oynayacaklar. Tabii ki de farklı bir şekilde maça motive olacaklar. Şunu da demek istiyorum, mesela bekliyordum. Acaba Meri'nin YouTube kanalına ne zaman laf atacaklar veya Barış'ın saçına. Maçtan önce kimse bunlara bir şey demiyordu. Çok iyi olmuş, iletişim becerisi diyordu.

0: böyle küçük hatıra şeylerdir yani. Yani şöyle hatırlayacak diğer insanlar. İşte beyaz saçlı bir oyuncu vardı Türkiye'de milli takımına diye. Bunlar yapılabilir. Bunları yaptı diye insanın performansı düşeceğini ben zannetmiyorum. Yani Serdar Ali Çeliker'in bir yorumu var. Diyor bunları diyor dövmemiz lazım diyor. Tırnak işareti içine söylüyorum. Mecaz anlamda kullanıyor. Yoksa diyor Paraguay'ı yenemez bunlar diyor. Yani biraz bizim milli takım maalesef böyle çalışıyor. Yani Almanya şampiyon olduğu 400 bin euro alacaklar. Bizimkiler sırf Dünya Kupası'na katıldı diye villa verdik. Bir de bizimkiler mesela 9 turnuvanın 8'ine yenilgiyle başlamışlar. Belki psikolojik olarak şu bütün medya üstlerine yükleniyor. Mesela Kerem'i ben çok duygusal birisi olduğunu seviyorum. Ben Galatasaraylıyım. Kerem'den de çok haz etmiyorum ama sonuçta milli takım formasını giyiyor. Adamın saçıyla da dalga geçiyoruz, duruşuyla da dalga geçiyoruz. Bunları okuyorlar sosyal medyadan. Şimdi Paraguay maçına büyük ihtimal başka bir psikolojiyle çıkacaklar. İnşallah Türk medyamız yani yanılmaz başarılı olur bu konuda. Ama bence doğru bir şey yapmıyoruz gibi geliyor bana. Skora göre yorum yaptığımız için.
1: Evet, bu kadar.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Görüşmek üzere. Abi. Çok teşekkürler bağlandığınız sağ için olun, de bizi yalnız gelsin. Bırakmadığınız için. 0212 273 10 10 mesajlar da geliyor. Onlar da çok birikti. Yavuz Bey demiş ki Yavuz Özgül kıymetli hocam iyi yayınlar. Vallahi sabrınızdan dolayı kutluyorum sizi. Bu ülkede herkes teknik direktör. Hocanın şüphesiz ilk maçta kritik oyuncu tercihleri hatası var ama bundan herhangi bir ders alınacağını da hiç zannetmiyorum demiş. Görüşlerini paylaşmış. Yurt dışından çok dinleyicilerimiz var. Hepsine sevgiler, saygılar. Mehmet Bey diyor ki maşallah herkes teknik direktör olmuş. Hepsi uzman, profesör, doçent. Bir ben futboldan geri kalmışım diyor. Yurt dışından Nevzat Bey devre arasında girildiğinde İngiliz yorumcu Türkiye'de çok yetenekli oyuncular var. Ama çok yavaşlar diyor. Bunu değiştirmesi lazım demiş. Yine yurt dışından Cengiz Han Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Serhat Bey demiş ki evet milli takıma güvenelim, inanalım demiş. Hüseyin Bey, biz milli takım olarak Avustralya takımına karşı maalesef beklenen sonucu alamadık. Gerçekten sadece biz miyiz beklenti yüksek olup olumsuz olan demiş. Çok mesaj var. Sıradan yine devam etmek istiyorum ama çok da telefon var. Hiç vakit kaybetmeden sonu 11 ile biten dinleyicimize de gerçekten merhaba diyelim. Lütfen gerçekten radyonuzun sesini kapatırsanız daha rahat bir iletişim ve sağlıklı bir
0: çok
1: iletişim.
0: Çok mesaj var.
1: Evet kendimi de duydum bu arada. Buyurun hoş geldiniz yayınımıza.
0: Lütfen dinleyicim.
1: Telefondan duyacaksınız bizi. Son kez bir kere daha alo deyip.
2: İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Buyurun tanıyalım sizi.
2: Ersan. Hoş bulduk. Ersan Karadağ benim ismim.
1: Buyurun Ersan Bey.
2: Şimdi şöyle tabii az önce katılan arkadaşın görüşleriyle kısmen örtüşen bir şeyler söyleyeceğim. Tabii Türkiye'de futbol asla devletimizin federasyonumuza ya da spor camiasındaki emek vermiş, yıllarını geçirmiş yazar, eski futbolcu bunlara bir saygısızlık olarak değil de maçın öncesi ve sonrası yorumlarda ben de büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Evet, bir gerçek var. Türk futbolunda bizim tespit etmemiz gereken her konuda bu var. Liyakat olayı yani federasyonundan başlıyor bu. Teknik kadroya kadar, teknik kadronun hatalarına kadar. Şimdi dönüp baktığınız zaman milli kadroda Real Madrid'de Arda Güler oynuyor. Arda Güler ne şekilde oynuyor, nerede oynuyor, neler yapıyor, kaç dakika oynayabiliyor. Arda Güler olmadığı zaman Real Madrid'de neler eksik oluyor. Juventus'ta aynı şekilde Kenan'ımız var. Dönüyorsunuz Hakan Çalhanoğlu, dönüyorsunuz Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde dünyanın gözüne girmiş bir kalecimiz var vesaire. Yani bu futbolcularla bu oluşumu alıp Real Madrid, işte Juventus, diğer takımlar, Kerem Aktürkoğlu baktığınız zaman bu adam Benfica'da goller atıyordu. Ayakta alkışlanıyordu. Kerem'e de büyük haksızlık yapılıyor. Ben burada teknik kadronun yetersizliğini ve doğru tespitler yapmadığını, çok yanlış taktiklerle maç öncesi ve maç sonrası hareket ettiğini izleyerek söylüyorum. Hocanın da Türk milli takımı için yetersiz biri olduğunu düşünüyorum. Yani bu turnuvanın sonunda acilen gerçekten yerli veya yabancı iyi bir hocayla Türk milli takımının bir sonraki turnuvalarda çok çok iyi şey.

0: şeyler yapabileceğini düşünüyorum. Ancak burada biz bu futbolcuları çıkarıyoruz. Bu futbolcular tek başına bir maçı alamazlar. Yani burada Arda'ya sık yapamazsınız, Arda deniyor. Kerem orada savunmanın içinde kaybolmuş. Deniyor, zorluyor, utanıyor, eziliyor. Futbolcularımız da dünya pazarında kötü duruma düşürüyoruz. Yanlış taktik, yanlış kadro, yanlış yönetim. Ve bunun öncesindeki eğer ki varsa ağır eleştirileri olanlar dönsünler maç öncesi, turnuva öncesi. Biz buralarda sıkıntıları yaşayabiliriz. Tedesco'yla, federasyonun yaptıklarıyla. Yani özet olarak burada yönetimsel hatalar olduğunu düşünüyorum. Futbolcu kardeşlerimize başarılar diliyorum bundan sonrası için. Bu şekilde özetlemek istiyorum. Konuşmamı bitirmek istiyorum.
1: Çok teşekkürler Ersan Bey. İyi ki aradınız. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.
0: İyi günler. Bütün Türkiye'ye bol şans diliyorum. Umutlarımızı kaybetmeyelim lütfen. Hep birlikte güzel enerjiler yollayalım milli takımımızda. Çok acımasız olmayalım lütfen. Onlar bizim çocuklarımız, evlatlarımız.
1: Görüşmek üzere. Evet, 0212 273 10 10 A milli takımımız Dünya Kupası'na mağlubiyetle başladı. Ay yıldızlarımız D grubunda ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Size göre neden mağlup olduk? Bundan sonra milli takımımızın grupta kalan maçlarda nasıl sonuçlar alır? Sizlere göre bu maçları nasıl kazanmalıyız? Bunların önerileri nelerdir? Bu işin reçetesi nedir? Sizlere sormak istedik ve olağanüstü ilginize de çok teşekkür ediyoruz. Bu arada yurt dışından da inanılmaz şekilde dinleniyoruz. Amerika'dan Muammer Bey, o da hayırlı yayınlar dilemiş. Ona da sevgilerimi, saygılarımızı yollayalım buradan. Yine yurt dışından çok mesaj var. Onlara da selam söyleyelim. Ayhan Bey diyor ki Fenerbahçe Beşiktaş basketbol serisi çok keyifli başladı. Bu akşam ikinci maç yine bence nefes kesecek demiş. Evet, bence de çok güzel bir maç olacak. İstanbul'dan Serkan Bey, Çağatay Bey, kalan iki maçımızı da kazanıp bir üst tura çıkacağız. İyi yayınlar dilemiş demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Ahmet Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Tabii eleştirmek çok kolay diyor bazı dinleyicilerimiz. Acaba bu eleştirenler daha sonra kazanırsak ne diyecekler diye Mustafa Bey bir yorum yapmış. 0212 273 10.10'da telefonlar ardı arkasına gelmeye devam ediyor. Sonu 40 ile biten dinleyicimiz, merhaba, hoş geldiniz. Çağatay Çıtlak'la Radyo
2: Merhaba.
1: Gol'de 4 büyükünden de Söz Milletin köşesine.
2: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar. İsmim Mahmut, İstanbul'dan arıyorum.
1: Buyurun Mahmut Bey.
2: Ben de yani milli takımla ilgili aslında biraz tutarsız bir durum olduğunu düşünüyorum. Yani bizim için milli takımda Dünya Kupası'na gitmek ilk bir büyük başarı olarak görüldü. Zaten hani 24 yıl sonra katılmamızla beraber büyük başarı oldu. Aslında gidiklisi olmamız gereken yerde. Gittik. Lakin yani sanki böyle bir şey gibi, nerede olduklarını anlamıyorlardı. Yani anlamadıkları gibi bir hava vardı oyuncularda. Hani Dünya Kupası olduğunun, hani dünyanın en büyük organizasyonu, organizasyonunda böyle bir titrediklerini ben hissettim. Öyle bir enerji geçti bana. Yani ne olduğunu anlayamadılar. Hani ya da ikinci maça bırakırız. Eğer yani bu maçta yenildik, işte önümüzde şanslar var vesaire gibi durumlara yine kapılırlarsa Paraguay'ı bir şekilde yenmeleri lazım. Yani Paraguay maçı mesela çok önemli yenmemiz açısından. Ama bana o güveni vermediler açıkçası. Yani birbirlerinden çok kopuk gibilerdi ve iş gerginliğe dönerse de farklı bir boyuta gelebilir. Son maç sonrası açıklamaları, yani mesela kesinlikle kabul ettiğim bir şey değil. Orası yani milli takım, bunların hepsi ayrı ayrı meyveler. Yani bu oyuncularımızın hepsi olgun zamanlarındalar şu anda. Tabiri caizse prime dediğimiz dönemlerindeler. Hepsi takımlarında çok iyi performanslar gösterdi. Bir oyun kurgusuyla karşılaştık ama Dünya Kupası'nda taktikler vesaireler, artık bunlar tabii ki önemli ama hani milli takım olarak bizim, yani sanki böyle şey gibi, doğru hani yanlış, bozuk saat bile günde 2 defa doğruyu gösterir gibi bir terim vardır. Yani biz o maçları bazen yakalıyoruz, bazen bir milli takım izliyoruz, çok değişik. Hani diyoruz ki tamam, bakın evet, oturdu artık dediğimiz noktada, bir sonraki maçına baktığımız zaman aynı istikrarı göremiyoruz.

0: farklı konular da var aslında girmek, yani söylemek istediğim şeyler. Eğer milli takım bu noktada başarısız olursa daha sonraki seneler için de farklı bir durum oluşabilir. O zaman da prim konuları vesaireler gibi şeyler konuşulmaya başlar. Onlar için de çok sağlıklı olmaz. Bence bir an önce kendilerini toparlayıp silkelenip bu işin altından kalkmaları lazım. Bu sorumluluğu da, yani baskıysa baskı, sorumluluksa sorumluluk. Yani bu insanlar oraya gittiyse bu profesyonellik, profesyonel bir şekilde bunu kaldırmaları da, biz de destek veriyoruz. Ama Paraguay maçı çok önemli. Umarım Avustralya maçındaki gibi bir durumla karşılaşmayız. Yoksa bavullarımızı toplar geri geliriz. İyi günler, kolay
1: çok,
0: gelsin.
1: Çok yayınlar. Teşekkürler yayınımıza bağlandığınız için. 0212 273 10 yine mesajlar gelmeye devam ediyor. Çağatay Hoca Instagram adresim. Buradan da bana ulaşabilirsiniz. Instagram'dan gelen mesajlardan bakalım. Hasan Bey diyor ki Çağatay Hocam akşam Yeşil Burun Adanalıların maçını niye izleyeceksin demiş. Valla benim için maç olsun. Önemli olan bu. İspanya Yeşil Burun Adaları maçı da çok güzel olacak. Çünkü hani ligimizde de oynayan futbolcular var. Yeşil Burun Adaları'nda şimdi düşündüğüm zaman Trabzonspor'un yeni transferi sol tarafta Cabral olacak. Sağda Pina olacak. İşte Kasımpaşa'dan Nuno da Costa var, Geri Rodriguez var, şimdi ilk aklıma gelen isimler. O yüzden bu maçın da çok zevkli olacağını düşünüyorum. Sıradan devam edelim. Sonu 66 ile biten dinleyicimiz. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba Çağatay Hoca, iyi yayınlar.
1: Tanıyalım sizi.
2: Öncelikle Tayyip, ben İstanbul'dan Fenerbahçeliyim. Buraya bağlanan arkadaşlardan bir şey rica etmek istiyorum. Yani çok fazla uzatmazsak bazen böyle kelime tekrarına, anlatacağımız şeylerin tekrarına çok düşüyoruz. Bu da birçok dinleyiciyi sıkıyordur bence. Kısa ve öz anlatırsak derdimizi bence daha güzel olur. 3 gün önce Montella, yani milli takımımızın hocasını göklere sığdıramıyorduk. Şimdi herkes, yorumcular da dahil olmak üzere, buraya bağlanan arkadaşlarımız dahil olmak üzere, herkes neredeyse hoca olmadığını söyleyecekler. Kötü bir başlangıç yaptık ama şu ana kadar biz herhalde milli takım turnuvalara 9 başlangıç maçlarında 8 tanesini kaybettik zaten.
1: Hı hı.
2: Yani karamsarlığa kapılmamak lazım. Kötü bir karşılaşmaydı. İnşallah ikinci karşılaşmada kazanıp Amerika'yı da yenip ben bir üst tura çıkacağımızı düşünüyorum milli takım olarak. Bir de TRT'de bile Kerem'in, bilmiyorum sen gördün mü de, Kerem'in böyle iki tane Avustralyalı sporcunun altın yanında
1: bir
2: böyle
1: fotoğraf bir fotoğraf vardı. 15,
2: evet. Bilmiyorum tam olarak ama 15 numaralı futbolcu hiç sahaya girmediği söyleniyor. Yapay zeka ile hazırlandığı söyleniyor. Böyle bir şey de işte.
1: Yapay zeka, doğru, evet.
2: Hı-hı. Peki bu gerçekse, bunun eleştirisini fotoğrafı kullanarak birçok ulusal kanalda, TRT'de dahil olmak üzere neden yapılıyor yani? Gerçekten bilmiyorum. Futbolcularımızı saçlarına taktık. Yani futbolcularımızın bilmiyorum, yani her hareketini takmaya başladık. Maalesef toplum olarak her zaman böyle, öyle değil miyiz? Yani hemen acıyı da çok en üst seviyede yaşıyoruz. Üzüntüyü de en üst seviyede yaşıyoruz. Sevinci de en üst seviyede yaşıyoruz. Bir türlü arayı bulamıyoruz. Ben bir takım iki karşılaşmayı da kazanacağını düşünüyorum. En azından biraz önceki arkadaşımızın söylemiş olduğu gibi iyi enerjileri gönderelim bence. Ayrıca son bir şey söyleyip, Fenerbahçe Başkanı Sayın Aziz Yıldırım seçildikten sonra dedi ki 15 gün içinde bütün transferleri açıklayacağız dedi ama Aykut Kocaman geldiği söyleniyor. Bu konuda bilgin var mı bilmiyorum ama
1: şu anda yönetim kurulu toplantısı devam ediyor. Yani %99.9'da Aykut Kocaman ismi açıklanacak diye bize gelen bilgiler.
2: Peki neden açıklanmıyor? Bu kadar uzak istiyor.
1: Yani şu anda yönetim kurulu toplantısı devam ediyor. Bitince açıklanacak Tayyip Bey.
2: İnşallah o zaman diyelim. Tekrardan milli takıma başarılar diliyorum.
1: Görüşmek üzere. Bu arada o fotoğrafa da dikkat ederseniz top zaten Dünya Kupası'nda oynanan top değil. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Teşekkürler. Görüşmek üzere.
2: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Sonu 02 ile biten dinleyicimize merhaba diyelim. 0212 273 10 istediğiniz zaman arayıp da canlı yayında programımıza merhaba katılabilirsiniz. Hoş geldiniz. Buyurun.
3: İsmim Ali Cemal benim. Ben bu yangının, milli takım konusunda yapılan yangını gerçekten anlamıyorum ya. Yani ne bileyim, bana mı tuhaf geliyor? Ben mesela 50 yaşındayım.

0: Bu daha ikinci gördüğüm turnuva. Yani sanki her yıl turnuvalara katılıyoruz, üst üste turnuva görüyoruz, üst üste maçlar yapıyormuşuz gibi. Biz katılmayı beceremiyoruz da. Ve katılmışız, ilk maçtan kıyametler kopartılıyor, yangınlar yapılıyor. Yani mesela Dünya Kupası'nda üçüncü olduğumuz maç senede ben hatırlıyorum. İlk maçımızda yenilmiştik. İkinci maçımızda beraber kalmıştık. Hatta o beraber kaldığımız maçta uzatmalarda gol yiyorduk. Boş kaleye gol atamadılar. Şansımıza üst tura çıkmıştık. Çin'i yenip ondan sonra çeyrek final, yarı finale kadar ulaşmıştık ve üçüncü olmuştuk. Yani bu kadar panik yapılması, bu kadar yangın yerine dönmesi, oyuncular üzerinde mesela Kerem'in oynadığı stoperlerin arasında kayboldu diyorlar. Kosova maçında bu adam gol attı. O stoperler daha mı uzundu? Daha mı kısaydı? Yani ben gerçekten anlamıyorum ya. Montella Hoca konusunda bizi C liginden almış. Hırvatistan'ı Hırvatistan'da yenip Avrupa şampiyonasına sokmuş. Sonra ne bileyim üst üste iki tane turnuvaya getirmiş. Avrupa şampiyonasına çeyrek finale göstermiş bize. Daha ne yapması gerekiyor bu insanın beğenilmesi için ben anlamıyorum. Mesela bir Okan Buruk konusunda böyle bir maç yenildiği zaman yangın yeri döner. Bir de Montella konusunda böyle bir maç yenildiği zaman yangın yerine dönüyor ortalık. Ben gerçekten bunu anlamıyorum. Şu ana kadar ömrü hayatımızda kaç tane Dünya Kupası görüyoruz? Ya bırakın biraz keyfini çıkartalım ya. Bu kadar eleştiri, bu kadar linç kültürü. Yani biz bir kere Dünya Kupası'na hazır mıyız onu da bilmiyorum. Yani bizde de tecrübe yok. İlk maçta biz hemen yelkenleri attık. Yani biz kendimiz izleyici olarak ya da dinleyici olarak biz bile hazır değiliz. Dünya Kupası tecrübemiz yok. Oyuncular kim bilir hangi psikolojidelerdir. Bu konuda biraz daha yapıcı olmakta fayda var diye düşünüyorum ben. Bu gruptan da çıkacağımıza inanıyorum. Çünkü yani bir Paraguay maçımız var, bir Amerika maçımız var. Birini galip gelip birini beraber kalsak bile en kötü ihtimal ikinci olarak ya da bilemedim bir maç yensek gene üçüncü olarak çıkacağız.
1: Evet, çünkü 8 saniye yeni üçüncü katılacak, kalacak son 32'de.
0: Yani ben bu kadar yangın yerine dönmesine gerçekten anlamıyorum. Yani bu kadar mı eleştiri sevilir bir ülkede ben bunu da anlamıyorum. Sanki herkes bayram etmiş gibi eleştirildikçe eleştiriliyor. Yani ben ömrü hayatımda iki tane Dünya Kupası gördüm ya. Diyorum yani bir tane daha görebileceğiz mi onu da bilmiyoruz açıkçası. Ya bırakın da biraz zevkini çıkartalım. Ve artık kötü de oynamadık. Yani %80 top bizde, 30'a yakın orta yapmışız, kornerde yapmışız. Bir gol atılsaydı o maçı biz zaten çevirecektik. Farka bile girebilirdik. Ne olmadı? Dünya Kupası bu, heyecandan olmayabilir. Ama bu kadar da yangına çevirmesi, Montella'nın hocalığı yok, B planı yok. Yok şunu oynatacaktı, bunu oynatacaktı. Gerçekten anlamıyorum. Mesela biz Dünya Şampiyonası'na Deniz'le ya da Can'la mı katıldık? Forvet onlar mı vardı yani? Bu kadro vardı. Gene forvetsiz futbolla geldik biz. Gene forvetsiz futbolla Macaristan olsun, Avusturya'yı olsun, ne bileyim Çekya olsun bir sürü takımı yendik yani.
1: Hı hı. Ali Cemal Bey, toparlamanızı rica edeceğim.
0: O yüzden ben keyfini çıkaralım diyorum ya. Bu kadar paniğe, yangına gerek yok diyorum. Söz verdiğiniz için teşekkür ediyorum.
1: Rica ediyorum. Biz teşekkür ederiz yayınımıza bağlandığınız için. 0212 273 10 sizce A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya'ya yenilgisinin sebepleri nelerdir? Canlı yayına bağlanın. Son yarım saatimiz, yine dinleyicilerimiz var. Yine bekletmek istemiyoruz. Sıradaki dinleyicimize merhaba diyelim. Sonu 24 ile biten dinleyicimiz. Merhaba.
2: Tahtay Bey merhabalar.
1: Merhaba.
2: Kolaylıklar diyorum. Ayhan Alkoç ben İstanbul'dan arıyorum. Meslektaşınızım ben de öğretmenim. Okulları bitiriyoruz yavaş yavaş.
1: Hoş geldiniz.
2: Ama Dünya Kupası heyecanımız var şükürler olsun.
1: Evet.
2: Milli takımımıza başarılar diliyoruz her şeyden önce. Yani olacak tabii ki yenileceğiz. Çünkü Dünya Kupası bu. Her takım hazır geliyor. Yani ben İsviçre-Katar maçının ilk yarısını seyrettim. Dedim ki bu İsviçre-Katar'a dedim 7 tane atar. Sonra sabah uyandım baktım birbirmiş maç. Yani herkes hazır. Herkes bir şeyler yapıyor. Herkes mücadele ediyor. Herkes iyi takım, herkes akıllı hoca,

0: Yani ben düşündüm mesela, aklıma geldi maçı izlerken. Kızım da medyacı sizin gibi, inşallah o da ileride bir şeyler olacak.
1: İnşallah yolu açık olsun.
0: Onunla konuştuk Çağatay Hocam, değerlendirdik. Dedim ki şey yapacağım, hani ben olsam dedim sağ kanada da dedim bir oyuncu koyarım dedim, biraz iki taraflı zorlarım dedim, Kenan'la sağdan da zorlarım dedim, ama sonra aklıma geldi yani bu adamların, Avustralya'nın teknik direktörünün eli de armut toplamıyor. O da Montella Hoca'nın hamlelerine karşı bir hamle yapacak illaki. Yani o da başka bir plan çevirecekti. Zor işler. Yani deminki arkadaşın söylediğine katılıyorum. Bir gol atsaydık, o çektiğimiz güzel şutlardan bir tane. Abdülkerim'in topu girseydi mesela, yani belki de biz 5-0 kazanacaktık maçı. Avustralya açılacaktı. Farklı bir oyun planına dönecektik.
1: Evet, kalecinin de 8 tane top kurtarışı var tabii.
0: Evet, yani adamın kurtarışı. Uğurcan'a kızdım ikinci golde, ama adam sona baktım o kadar güzel vurmuş ki topa. Yani kızamıyorsun. Çocukların hiçbirine kızamadım ben. Helal olsun. Yani oynuyorlar, mücadele de ettiler. En mesela vasat gibi gözüken Kerem'di. İnanın bana, hani sunucu şey dedi. Kerem yükseldi dedi. Yükseldiği zaman vallahi Kerem iki tane stoperin arasında omuzlarına kadar çıkabildi. Orada güldük kendi kendimize de. Yani yani bir takım avantajlarımız var, dezavantajlarımız var. Yani çok uzun boylu oyuncularımız yok. Melih çıktı, gol atmaya uğraştı. Herkes bir şey yapıyor. Herkes en iyisini yapmaya çalışıyor. Eleştirenleri de anlıyorum. İnsanlarımız istiyor. Yani biz bir de seviyoruz konuşmayı da. O yüzden dediğin gibi arkadaşların, genel olarak kanaatinizin, programımıza katılanlar da aynı şeyi düşünüyorlar. Ben de çok meşgul etmek istemiyorum. Keyfini çıkaralım. İnşallah güzel sonuçlar alırız. Paraguay maçında, Amerika maçında. Ama ben 53 yaşındayım hocam. Galatasaraylıyım. Ne Galatasaray'ın ne milli takımın bugüne kadar böyle... bizi gastrit etmeden, yani böyle midemize kraplar sokmadan bir başarı elde ettiğine hiç denk gelmedim. Yani hiç böyle elimizi kolumuzu sallayarak bir yerde bir tur atlamadık, bir finale kalmadık, şampiyon olmadık. Hep böyle bir gerilim oldu yani. Onun için bu da böyle olacak. Yani biz çeyrek finale, yarı finale geleceksek eğer ıkına sıkına gelecek. Zor olacak. Yani birinin yaptığı ekstra bir şey de olacak. Onun için destekleyelim, sonuna kadar bu çocuklara inanalım. Yani nasıl Nihat vurdu gol olduysa, nasıl bir gün İlhan Mansız attıysa, nasıl Hasan Şaş o topları getirdiyse bu çocuklar da yapacak. Yeter ki sevelim, onlara destek verelim. Ben teşekkür ediyorum bağladığınız için.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz bize katıldığınız için. İyi günler diliyoruz.
0: Eyvallah, sağ olun. Teşekkürler, iyi günler. Sağ olun Çağatay.
1: Programın son yarım saati 0212 273 10.10'da. Lütfen son yarım saatte de yine bizleri yalnız bırakmayın, ki zaten bırakmıyorsunuz. Türkiye'nin, Avrupa'nın dört bir yanından programımıza iştirak ediyorsunuz. Kısa bir araya gidiyoruz. Daha sonrasında yine Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem programında Söz Milletin Köşesi devam edecek. Türkiye'nin en kaliteli spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekansında Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem'de Söz Milletin Köşesi devam ediyor. Yine mesajlarınız geliyor. Mesajlardan da birkaç tane okumak istiyorum. Murat Bey diyor ki, kazanmayı herkes sahiplenir, kolaydır, zevktedir. Asıl mevzu yenilgiyi sahiplenmektir. Bir taktiğimiz vardı, tutmadı. Yapacak bir şey yok. Bizim çocuklar zoru sever, sıyrılacağız mevzudan. Nasip edilmişse diyor, biz iyi bir takımın son 16'yı göreceğimize inanıyorum demiş Murat Bey. Çok teşekkür ediyoruz inşallah. Ankara'dan Aydın Bey, abi Korasav çok sempatik ve turnuvanın en renkli takımı bence. Sahada verdikleri mücadeleyi tebrik ediyorum. Milli takımımıza başarılar diliyorum demiş. Evet, ben de katılıyorum ki orada avukatın bile gol attıktan sonra gözlerinin dolması, ağlaması da çok ayrı bir parantezde açmak gerekiyor. Yine gelen mesajlardan, hızlanmamız mecburi, alan yaratmamız mecburi, oyuncu değil oyunu değiştirecek, iyileştirecek oyuncu değişiklikleri yapmamız gerekiyor demişler. 0212 273 10 10, sizce Montella Paraguay maçında neleri değiştirmeli, nasıl bir 11 ile çıkmalı? Bundan sonra milli takımımız grupta kalan iki maçta nasıl sonuçlar alır? İşte bunların hepsini bugün sizlerle birlikte konuşuyoruz. Sonu 87 ile biten dinleyicimiz var sırada. Ona da merhaba diyelim. Şu an bizi eğer duyuyorsa. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba. Hoş bulduk Çağatay. İyi yayınlar. İstanbul'dan aradım ben. Adım Ercan Kaya. Şimdi şöyle bir örnek vereceğim. Ben 2010 ile 16 arasında İstanbul'da altyapıda çocuğumu götürdüm. Kulüpte de aktif olmadan sahalara çıkmaya başladım. Bizim teknik direktörümüz vardı, Erdoğan hocamız. Bana göre yeteneği harcayan bir hocamız. Bir görev verdi bana her maçta. Ya U12 liginde bile olsa U13'te 14'te beni tribüne yollardı. Tribünden maçı izlederdi bana. Ve oradan telefonlaşırdık. Ben dedi oradayken dedi heyecana göremezdim derdi. Tribünden bak derdi. Aksiyon noktalarımızı gör. Şimdi bir halk olarak eleştirmeyi çok seviyoruz. Ben de eleştirdim. Ama o kişinin yanına gittiğinden o eleştirilerimizi orada yapamıyoruz. Hocanın yanındakilere ben suçluyorum. Nedeni şu. Taktik ve ilk kombini kurdu. Onda sıkıntı yok. Ama gördük ki bir yanlışlık var. Tribünden izleyen yanındaki arkadaşlar şunu söylese. Ben söylediğine inanmıyorum. Arkadaş Montale Bey. Bakın tamam Kerem'i forvet oynatıyor. Ben forvet olmasına karşıyım. Ama Kerem burada eziliyor. Barış'ı forvet alalım. Örnek veriyorum. Kenan'ı atalım oyuna. Barış'ı forvet alalım. Sağ tarafı da Can Uzun'u atalım. Örnek veriyorum. Bunu yapsaydık belki bir şey değişirdi. Çünkü kapanan takımlara karşı biz beceremiyoruz. Orta attık ya. 30'a yakın ortamız var. 30'a yakın şutumuz var. Maçı izledim ben. Şutların 25 tanesi önünde adam varken. Zaten 28 şutun herhalde 15'ini Kenan çekmiştir. 15'ini Arda çekmiştir. Hepsi adamların dibindeyken. Buradaki konu şu. 11'i kurduk. Yanlış mı? Güzel. Biz bunu yapmıyoruz. Eleştirileri doğru algılamamız lazım. Bu milli takım her şeyi başardı. Ama dışarıdan izleyen Montella'nın yanındaki kişileri Montella ya bu sadece Montella tüm Türkiye'de teknik direktörün yanındaki kişiler teknik direktörü bir laf söylemekten korkuyor. İçine patron laf söylemiyoruz. Müdüre laf söylemiyoruz. Dışarıda gelip konuşuyoruz. Orada söylememiz lazım. Paraguay maçındaki galibiyetimiz olursa bu gruptan biz lider çıkarız. 2002 Dünya Kupası'nda da Brezilya yenildik. Yanılmıyorsam Çin'le berabere kaldık. Costa Rica'yı yendik ama Brezilya 5 gol atmasaydı rakibe ya da biz Çin'le yenmedik de çıkamıyorduk. Başkasına bağlı olmaktan bıktım artık ben. Kendi güvenimizi kendimiz kesmemiz lazım. Yanlışları düzeltmemiz lazım. Ha çıkamadık mı? Bu takım ülkeye döndüğü zaman da en büyük gösteriyle karşılamamız lazım. Bu gençler bize daha bir 10 yıl hizmet edecek. 10 yıl en az. Bu 10 yılın birinde de Avrupa Şampiyonası bizim ülkemizde olacak.
1: Evet, Ercan Bey toparlamanızı rica edeceğim.
2: O yüzden diyeceğim şu, eleştirmek kolay. Doğru konuşmamız lazım. Teşekkür ederim.
1: Görüşmek üzere. İyi günler diliyoruz. Yine sıradan devam ediyoruz. Sonu 17 ile biten dinleyicimiz var. Ona da merhaba diyelim.
3: Alo.
1: Buyurun hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhabalar, iyi günler Çağatay Bey. Ya ben bir şey söylemek istiyorum.
1: İsminizi alabilir miyiz en başta rica edeceğim?
3: Evet pardon, Serkan Yaprak İstanbul.
1: Buyurun Serkan Bey.
3: Ya şeyi söyleyecektim, zaten biz hani şu an yenilmiş durumdayız. O yüzden hani herkes zaten bir akıl veriyor, şöyle de böyle de. Ya o, bence maçın tek bir pozisyonu vardı. Arda Güler'in hatırlar mısınız? Eliyle artık böyle olmuyor bir türlü diye bir serzenişi vardı. Vuruyoruz dönüyor, vuruyoruz dönüyor. Ya şey anlamadım ben. Ya Barış Alper'le Kerem'e böyle dönüşümlü kullansa daha iyi değil mi? Yani Barış Alper'i o defansın arasına, en azından Barış Alper'in biraz daha fiziği daha iyi, daha güçlü. Ya da tek forvet oynatsaydı. Kerem'in zaten sakatlığı var. Sakatlıktan çıkmış.
1: Ki bence Barış Alper zaten forvet oynamıştı. Van Dijk'a karşı bile.
3: Evet ona bile oynadı. Fenerbahçe biliyorsunuz Jesus falan ilk geldiğinde Okan zaten Okan Buruk o şekilde kazanmıştı. Barış Alper'i forvet oynatarak ilk orada çıktı zaten. İlk sürpriz forvet diye. Hatırlarsanız 1-0 yemişlerdi bizi orada. Yani dediğim gibi burada çok senaryo var. Yani şunu da unutmamak lazım. Hatırlar mısınız? Arjantin şampiyon olduğunda bir önceki Dünya Kupası'nda ilk maçında nasıl yenilmişti? Hatırlar herkes herhalde. 2-0 Suudi Arabistan'a mıydı? Katar'a Suudi Arabistan'a yenildi galiba. 2-0 mı? 1-0 mı? Tam siz hatırlıyor musunuz? Ben tam hatırlayamadım şu an, araştırmadım da. Yani Arjantin şampiyon oldu seni. Yani çok da enseyi karartmamak lazım ama biz bireysel olarak iyiyiz de bizde takım şeyi yok maalesef. O takımdaşlık ya da takım oyunu tam oturtturamamışız. Hani biraz da genç

0: kadroyuz. Tabii biraz da birliktelik olmuyor. Ya bizde de çok takımdaşlık var maalesef. Ya Türkiye'de çok kutuplaşma oldu son dönemlerde. Yani bakıyorsunuz hani takımdaşlık ruhu maalesef olmuyor. Yani dediğim gibi çok da şey yapmamak lazım. Arjantin şampiyon oldu, ilk maçta yenildi. Ya bence Avustralya burada istediğini aldı. Adamlar takım oynadılar. Takım oyunu oynadılar. Hatta Aziz Beyç gibi Avustralya takımda oyuna girdi. Ya bizim çoğu ikinci ligde bile oynayamaz yani şu anki haliyle. Yani ona rağmen takımdaşlık önemli. Takım ruhu önemli. Vallahi çok şey yapmamak lazım. Hani sinirleniyoruz, kızıyoruz. Montero Hoca tamam bu şeyde geride kaldı ama yani şansımız devam ediyor. Hani biraz daha bence Montero Hoca da kendi yani beyin fırtınasını biraz geliştirmesi lazım. Yani orada Kerem'i o kadar insan arasında yani bir 90'lık adamların arasında bırakmak yani asır geldi. Barış Alper'i bari kullanın. İyi yayınlar diyorum. Bu arada şey pardon Fenerbahçeliyim. Ya bu Aziz Yıldırım yeter ya. Ya artık teknik direktörü açıkta yani ya. Bu kadar olmaz ya lütfen ya. Yani artık yani şeyde farklı konuşuyorsun. Ya tamam seviyoruz efsane başkan diyoruz ama yani şeyinde bir şey var yani sınır var ya. Niye açıklamıyor ben anlamadım. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler Serkan Bey. Bu arada 2016 mı 2022'deki Arjantin'den bahsettiniz?
0: En son Katar 2022. Şeyde Katar'daki Dünya Kupası.
1: Ben Suudi Arabistan diye hatırlıyorum.
0: Arjantin ilk maçta yenildi. Arjantin ilk maçta yenildi dikkat ederseniz. Suudi Arabistan'a yenildi galiba.
1: Evet, Suudi Arabistan'a yenilmişti ben de öyle hatırlıyorum.
0: Evet evet evet yani çok iyi hatırlıyorum. Suudi Arabistan hatta Arjantin'i yerden yere vurdular. O yüzden ya benim favorim bu arada Fransa. Onu da söyleyeyim. Yayınlar diliyorum. İspanya,
1: çok teşekkürler.
0: Fransa.
1: Ben de bir yandan doğru bir bilgi verilin diye şu anda aratıyorum.
0: Evet. Evet. Araştırmadım ama eminim.
1: Evet 2-1 yenilmiş. Doğru söylemişiz.
0: Evet, Arabistan'a değil mi?
1: Arabistan'a 2-1 yenilmiş.
0: Tamam. Ben bir ara Katar mı diye düşündüm de sonra Katar daha ilk Dünya Kupası. İkinci Dünya Kupası bir şeydi. O kadar güçlü değildi. Burada Arabistan'a yenildiler yani.
1: Çok teşekkürler yayınımıza bağlandığınız için. Serkan Bey görüşmek üzere, iyi günler diliyoruz.
0: İyi yayınlar diliyorum, sağ olun.
1: 0212 273 10 10, bir yandan da mesajlara bakalım. İyi yayınlarınız olsun Zafer. Ben biz Türk milleti olarak en sevmediğiniz bir şey varsa o da tutkusuz arzusuz oynamak. Biz o ruhu gösterelim, yenilelim ama sahaya bir ruh, bir mücadele koyalım, o bizim için yeterli demiş yine gelen mesajlardan. Sıradaki dinleyicimize devam edelim. Sonu 75'le biten dinleyicimiz var. Merhaba, hoş geldiniz. Yavaş yavaş da programı bitireceğiz. Buyurunuz.
2: Merhabalar.
1: Evet, biraz yankı yapıyor.
2: Merhabalar, Cevat Çiftçi, ben İstanbul'dan.
1: Bir daha alabilir miyim isminizi?
2: Cevat Çiftçi, ben İstanbul'dan.
1: Buyurun Cevat Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz?
1: Sağ olun. Sesinizi duyduk, daha iyi olduk Cevat Bey. Mikrofon sizde.
2: Ya ben şimdi şöyle, ben milli takımın en son gittiğimiz Avrupa Şampiyonası olsun 2002 bir ayrı koyuyorum. Ondan önce de Akdeniz oyunlarında da güzel başlarımız vardı. Yaşım 42 bu arada. Ben yani bir Türk vatandaşı olarak şu serzenişim var milli takımlarda. Sanki bizim milli takımımız mesela kimle oynasak oynayalım dünya kupalarında ya da turnuvalarda, sanki onlar kadar istemiyoruz. Yani onların yüzündeki hırsı, isteği, yani mesela biz vatandaş olarak burada turnuvalarda hani lig usulü gibi bir oyun oynanmadığını biz bile biliyoruz. Onlar da biliyorlardır. Yani
1: o konsantrasyonda değiller miydi diyorsunuz?
2: Yani şöyle arzu istek,
1: motivasyon.
2: Motivasyon yani şöyle yani mesela atıyorum ligde mesela ligde olsa mesela dominant oyunla belki ligini sürüklasyon edip şampiyon olabiliyorsun ama turnuvada çok farklı oynaman lazım. Yani rakibe göre oynaman lazım. Bazen defans, bazen hücum, bazen rakibi üstüne çekmen lazım. Yani biz burada bunları düşünebiliyoruz ama onlar niye bunları düşünemiyorlar? Bir de ben en çok benim zoruma giden, yani bir Türk vatandaşı olarak bizim buradaki kazanma arzumuz, isteğimiz sanki onlarda yok. Hani bu prim muhabbetleri falan döndü ya yine, hani prim verilecek, ev verilecek, abi ne oluyor yani? Hani bir gidin, bir başarılı olun, prim mi alıyorsunuz, para mı alıyorsunuz, ne istiyorsanız alın yani. Hiçbir şeyde gözümüz yok, biz sadece orada galibiyet bekliyoruz yani. Türkiye orada başarılı olsun, bayrağımız dalgalansın, ileriye gidelim, dünyaya sesimizi duyuralım. Güzel bir kadromuz var, kaliteli bir kadromuz var ama ayak

0: ayaklarımız yere basmıyor. Yani şu da var Çağatay Bey. Yani mesela Dünya Kupası'na gidiyoruz. Ben bütün yorumcuları kısa kısa böyle özetlerini dinliyorum. Abi herkes uçtuk kaçtık. Yok biz Avustralya 3 atarız diyen var. 4 atarız var. Şöyle yeniriz. Abi kimi yeniyorsun? Yani adamlar Dünya Kupası'na bizden daha iyi hazırlanıyorlar. Yani bence mental olarak, fizik olarak. Yani bakıyorsun hırslarına, şeylerine. Yani ben burada bu yönümüzün çok eksik olduğunu düşünüyorum. Yani hasbel kader, hani mesela Nihat Kahveci'nin bize havaya sıçrattığı oradaki dönemde biz bunları çok az yaşıyoruz. Hasbel kadar yaşıyoruz. Yani bizim burada bir sistemimiz yok. Yani Dünya Kupası'na gidiyoruz, çok mutluyuz ama ben eleştirmek istiyorum. İnşallah sesim de bir yerlere gider. Bir sistemimiz yok. Yani turnuva sistemimiz yok. Tecrübesiziz. Ve bu kadar medyanın da milli takımın bu kadar performansını da ben açıkçası doğru bulmuyorum. İnşallah önümüzdeki maçları kazanırız ama ne olur yani biraz daha istek, biraz daha arzu, biraz daha konsantrasyon. Yani rahatlık, yani rahatlamayla bir konsantrasyon. Yani mesela dün şeyi izledim ben, bu 2002 Dünya Kupası'ndaki 6-7 tane futbolcumuzun bir şeyini. Bülent Korkmaz orada şunu söyledi. Hani biz konsantrasyon motiveydik diyor ama rahattık diyor. Yani ama o çok çok güzel bir jenerasyondu o zaten. Rahattık diyor ama yani Şenol Güneş bizi bir rahatlatıyordu diyor ama konsantrasyonumuz üst seviyedeydi ama rahattık. Brezilya ile oynuyoruz ama rahatız yani. Hani böyle bir psikolojik olarak böyle bir hani adamlar bize 5 atacak 10 atacak gibi psikolojimiz yoktu diyor. Bence bunun sağlanması da gerekiyor Çağatay Bey.
1: Evet Cevat Bey, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için.
0: Sağ olun.
1: Ben görüşmek üzere. Evet sevgili dostlar, Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'ta 4 Büyük Gündem programında bugün de onlarca telefonunuzu aldık. Yine 2 saat boyunca sadece bir radyo programı yapmadık. Birlikte düşündük, birlikte güldük, birlikte dertleştik. Bu mikrofonun diğer ucunda sizler konuştunuz. Bugün Söz Millet'in köşesi vardı. Bizi arayan, mesaj atan, fikirlerini paylaşan, eleştiren, destekleyen, yollarda, işte evde, direksiyon başında bizlere eşlik eden herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bugün hakikaten telefon ucundaki her ses bu programın da gücüne güç kattı. Her görüş, her yorum, her selam bizim için çok kıymetliydi. Çünkü bu ailenin de vazgeçilmez parçalarından bir tanesinde sizler oldunuz. Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem'i dinlediğiniz için hepinizin kulaklarına, gönüllerine sağlık diyorum. Yarın yine saatler 14'ü gösterdiğinde Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok tercih edilen spor programı 4 Büyük Gündem'de tekrar birlikte olacağız. Az sonra Göksel'in sizlerle birlikte olacak. Onu da yalnız bırakmamanız dileğiyle ben Çağatay Çıtlak. Hepinize mutlu ve keyifli, huzur dolu bir gün diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem sona erdi.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Göksel'in Çağrı Saraç'la ortaya karışık başlıyor.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri, ben Göksel'in Çağrı Saraç. Sizlerle birlikteyim ve yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Yunus Aydın'la birlikte 0212-273-1010'dan sizlerde mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ve hattımızda Yunus Aydın var. Yunus hoş geldin.
6: Hoş bulduk, selamlar, iyi yayınlar.
2: Yani birkaç dinleyicimizden de gördüm. Ya kötüye kötü diyeceğim tabii ki. Dün de dedim ki tahmin ettim ama birçok dinleyicimiz uyuyordur. Yani çok ters bir saatteydi. Sonrasında dinleme fırsatı bulamamıştır. Onunla başlayayım. Ya Montella, evet çok bu zamana kadar tebrik ettik. Ama Montella'nın bence İspanya maçı dahil, 6 yediğimiz o İspanya maçı dahil en kötü karşılaşmasıydı. Tabii oralara geleceğiz ama ilk olarak Yunus Aydın'dan bir değerlendirme almak istiyorum. Beklemediğimiz bir mağlubiyetle başladık. Beklemediğimiz, hayal etmediğimiz bir skorla, hevesimizi kıran bir skorla başladık Yunus. İlk olarak nasıl değerlendirsin karşılaşmayı, nerede kaybettik?
6: Yani tam olarak söylediğin gibi oldu. Aslında çok yüksek bir turnuva başlangıcı bekliyorduk. Yani farklı kazanabileceğimiz, belki Amerika'ya karşı averajı alabileceğimiz bir maç olarak biz bu maçı kurgularken, sezonun hani artık açıklandığı andan itibaren bu maç üzerinde rahat galibiyet hayalleri kurarken, çünkü turnuvada baktığında yani tüm turnuva içerisinde 38. sıradalar. Biz de 19. sıradayız. Hani baktığında her anlamda kazanmamız gerekiyor. Yani senin söylediğin gibi izleyen birçok kişi hani ya izlememiş, kaçırmış olabilir ya da uykulu izlemiş olabilirler. Yani onlar da bizim gibi, bizim takımımızda ne yazık ki uyuyordu maç boyunca. Yani hiç yani gerçekten iyi bir takım görüntüsü vermedik. Montella ile alakalı birazdan hani elbette konuşuruz ama takım içine hani girdiğimiz zaman yani şimdi fiziksel olarak gerçekten bitik durumdayız. Yani evet sakatlıklarımız var. Arda sakatlıktan döndü. Kerem milli takımın antrenmanlarının daha ikinci antrenmanda yanılmıyorsam sakatlandı. Ya birinci ya ikinci antrenmanda. Fiziksel olarak onu etkilemiştir mutlaka. Ama yani gerçekten en belirgin özelliğimiz zaten bizim takımımız fiziksel olarak hepsi %100'ünü verdiği anda dahi kırılgan ve yüksek fizikaliteye sahip bir takım değil. Yani baktığında Arda'dan, Hakan'dan oluşan bir orta saha kurgusu var. Bu isimlerin ya ön alanda Kerem Aktürkoğlu oynayan bir takım. Yani fiziksel olarak zaten yüksek bir takım değil. Ama bu isimler zaten oldu fiziksel özelliklerin bir de altında olduğu zaman işte bu tarz yenilgiler kaçınılmaz oluyor. Yani zaten baktığımız zaman rakibimizin de bize karşı başlangıç hamlesi tam olarak şu olacaktı. Ya maç boyu kapanmak ve kontradan gol bulmak. Yani bunu belki 60-70'ten sonra hayal ediyorlarken bunu erken yakaladıkları anda zaten kapanmak ve ikinci gol atmak da onlar için daha hayal ettikleri bir senaryo oldu. Bizim de planlarımız tam terse doğru gitti. Yani baktığın zaman yani en eleştirilecek oyunculardan birisi bence Merih Demiral olabilir. Yani bizim bu kadar güçlü, bu kadar zengin bir stoper rotasyonumuz varken yani Merih'in tercih edilmesi, yani Merih Demiral'la alakalı yani şuradan anlayalım. Yani daha iki hafta önce Yıldız transferi olarak Aziz Yıldırım'a önerildiğinde Aziz Yıldırım çıkıp televizyonda yani ben Merih'i almam dedi. Yani Merih benim alabileceğim seviyede beğendiğim bir oyuncu değil dedi. Yani Merih çok üst düzey bir futbol oynamak yerine gitmiş işte Arabistan'da haftada 4-5 gün antrenman bile yaptıklarını düşünmüyorum. Hani orada devam ediyor futbol hayatına. Futbolun üst düzeydeki mücadelesinden uzak, zaten yediğimiz golde de yani tekte ekarte ediyorlar Merih'i. Eski seviyesinden hani en ufak bir izlenim yok. En ufak bir hani futbol kalitesi, savunma gücü yok. Bakıyorsun işte içerikler çekiyor sürekli YouTube'da, keyifli eğlenceli çekiyor. Evet şu ana kadar güzeldi ama yani bugün itibariyle baktığın zaman hani Merih Demiral'ın çektiği videolar şuna dönmüş oldu. Yani sen bu işlerle uğraşacağına herkes dön oyununa bak diyor Merih'e karşı. Gerçekten çok kötü bir performans. Yani kapanacak takımdan daha maçın başında kontradan gol yedik. Yani Arda Güler'in Real Madrid'deki performansına eser yok. Çok ağır. Yani sakatlıktan çıktığı için hani belki ama işte bizim de en ihtiyacımız olan maçlar. Hakan Çalhanoğlu'nun oyundan hiç çıkartılmadan bu kadar kötü performansına tahammül edilmesi ya bence bu da yanlış. Yani hani Montel olayını birazdan detaylı konuşuruz diye sormuyorum ama söylemiyorum ama ilk izlenimle beni ya fiziksel olarak çok kötü durumdayız ve averaj için çıktığımız bir maçta kaybederek Amerika karşısında kaybedersek turnuvadan 3. maçta elenme riskiyle karşı karşıya kalacağız ciddi anlamda.
2: Ya bak şöyle Yunus, maç kaybedilebilir. Ben bunda değilim. Kötü maç olabilir. Evet her şey olabilir ama sonrasındaki açıklamalar benim canımı sıktı asıl. Çünkü bizim yani oyuncularımız iyi oynadığını düşünüyor. İyi oynadıklarını düşünüyor. Olmayan şeyleri bize varmış gibi göstermeleri. Özellikle Montella'nın yaptığı açıklamaya geleceğim. Vincenzo Montella maç sonunda diyor ki yüreğimizle oynadık, ruhumuzla oynadık diyor. Ya hocam sen İtalyansın. Biz sana bu profesyonellikten dolayı bu zamana kadar teşekkür ettik. Ruh yürek olaylarına gireceksen işimiz var zaten. Ruh yürek olaylarına gireceksek zaten seni almazdık ki. Yani oraya kalmaması lazım olayın. Ya kaybettik, özür dileriz, telafi edeceğiz. Biz bu gruptan çıkacağız gibi bir açıklama kimseden görmedim ya. Herkes yani en iyi açıklamayı yapan bile turnuvanın kalanında elimizden geleni yapacağız. Hani ya bu açıklama şu değil. Ya çıkacağız bu gruptan açıklaması değil. Bu açıklama şu. Kalan iki maçta da işte bir puan toplayacağız. Bakalım olursa olur. Ya böyle bir açıklama bu.
6: Yani kesinlikle kalan maçlarda da zaten Amerika'yı farklı bir şekilde kazanamayacağını hani göz önünde bulundurduğunda averaj olarak da geridesin. Çünkü Amerika +3 ile başladı. Sen -2 averajda 5 geriden geliyorsun. hani üçüncü ilk içinde işlerin riske girmesi anlamına gelir ve hani bence çok çok doğru bir yere değindin. Yani bu iş ruha kalacak olsaydı yabancı bir antrenör, Montella özelliği değil, yabancı antrenör tercih edeceğimiz son şey olurdu. Elimizde bu ruhu verebilecek, daha önce Dünya Kupası'na gitmiş birçok oyuncu grubu.

0: var. Montella'nın tercih edilmesi amacı çok başka. Senin söylediğin profesyonellik bu takımı daha farklı seviyelere çıkartmak ama işte Montella da şu an maç sonrasında bu açıklamalara açıkçası muhtaç kalmış gibi gözüküyor ve yaptığı tercihlere baktığımız zaman da şimdi Merih'le başlamak dediğim gibi bence net bir şekilde yanlış. Kerem'i santrofor oynatmak yanlış. Yani rakibin bakıyorsun kaleci dahil kaleci 1.90, stoperde 1.90, 1.94, 1.98 stoperlerin boyları. 3 stoperin boyu. Ya yani bunların arasında Kerem'in ya o fotoğrafı yapay zeka bir tane çok küçük kaldı ama yani gerçeğinin de çok başka hali yok.
1: Ona da bu arada
0: yani
1: artık
0: futbolcuların
1: paylaşanlara kızmıyorum ben Yunus. İnanmayın. Niye inanmayın? Ya gördüm. İlk gördüğüm anda söyledim zaten. Gerçek değil fotoğraf diye. Bakıyorum analiz ediyorlar. Bir de yok Avustralya'nın 15 numaralı oyuncusu kollarında yeşil yoktu falan. Ya baksanıza Kerem'in formasına, 2024 forması. Bizim formumuz böyle değil ki ya.
0: Yani maalesef hani orada o kadar da zaten fotoğraftaki oyunculardan birisi de o maçta oynamayan bir oyuncu. Ya aslında yorumlanan birçok kişi de gerçekten bu kadar uzak durumdalar. Ama hani orada işte bir gafil avlanmışlar diyeyim ama tabii maçı dikkatli bile takip etmediklerini gösteriyor. Yani diğer tarafta yani eksiği olarak şimdi Kerem'le alakalı yani hava topu yok. Sırtı dönük bir oyun oynamak yok. Bağlantı oyununda oyunu kuran tarafta değilsin. Ya ön alan baskısı hariç hiçbir şey yok Kerem Aktürkoğlu'nda. Ya ona Fenerbahçe'de tamam Tedesco'nun sisteminde çok önemliydi ön alan baskısı ama ya bu da bir santroforun yapması ilk gereken ilk şey değil. Ya örneğin Nerih'in indirdiği topta ya artık orada vur. Yani ya bu kadar ya Kerem Aktürkoğlu zaten ya son vuruşları kötü. Zaten herkes biliyor Galatasaray'dan beri. Ya hava topunda yok. Yani ya zaten mesela bu sene parçası oldu Fenerbahçe'nin de başarısızlığı ortada. Yani bir takımın santrafor olabilecek birisi değil Kerem Aktürkoğlu. Yani elimizde Can Uzun var. Mesela ya Can Uzun son 4 senedir bu ligi domine eden, bu ligi ambargo koyan Galatasaray'ın ya biz bu adama 50 milyon euroyu versek mi? Vermesek mi? 60'ı mı versek? 55'te mi anlasak dediği bir adam. Ya bir dakika oynamayı hak etmiyor mu ya? Ya bir dakika oynamayı hak etmiyor mu Can Uzun? Ya Montella'nın forma adaletsizliği de şu an alınan sonuçlarla biraz daha yuka çıkıyor. Ya dakika 81'de oyuncu değiştiriyor. Gole ihtiyacımız var. Gollere ihtiyacımız var. Mert Müldür oyuna giriyor. Ya bunun motivasyonu gidiyor. Gidiyor 2024'te çıktı bir tane attı. İnşallah bir tane daha atardan başka bir şey değildir herhalde. Ama Montella'nın da bugün buraya geliş sebebi dediğin gibi böyle gazlar değil. Böyle gazlara ihtiyacımız olsa ya Emre Hoca, Okan Hoca gibi yani işte Şenol Hoca, Fatih Hoca bu isimlerle çalışılırdı. Türk birisi tercih edilirdi. Yani çok büyük sınıfta kalıyor bence. Ve iyi oynayan birisi var mı? Yani belki sakatlığına rağmen Kenan Yıldız. Belki biraz da Yunus. Ama yani takımın geneli yani komple dökülüyorlar. Yani gerçekten çok kötü durumdalar.
1: Peki şöyle bir mesajlarla da devam edelim. Bir Hüseyin Mecit bizlerle birlikte pazar günü üzüldük milli takıma demiş, doğru demiş. Bir dinleyicimiz diyor ki abi ben de maç sonrası Merih Demiral'ın açıklamasından rahatsız oldum. Ülke olarak başarıları abartıyoruz, başarısızlıkları da çok abartıyoruz dedi. Maç biter bitmez bu bilgileri nereden aldı mesela abi? Bu adam telefon elinde mi geziyor, millet ne diyor diye mi bakıyor, nerede hata yaptık diye bakacağı yerde sosyal medyada geziyor. Ben onda değilim. Rahatsız oldum ama hani oralar zaten haklısınız bu arada Hamza Bey. Yunus benim takıldığım konu şu. Ya diyorsun ki başarıları abartıyoruz, başarısızlıkları da çok abartıyoruz diyorsun. Ben Merih Demiral'ın kusura bakmasın ama hiçbir başarıda çıkıp da durun çok abartmayın ayaklarımız yere basmalı gibi bir açıklamasını görmedim. Ya başarısızlıkta bunu söylemek kolay, başarıda hiç dediğini duymadım ben.
0: Biz bazı şeyleri yani şimdi burada duygusallıktan bahsediyor Merih. Hani maç sonunda zaten taraftarın tepkisini bilmek için telefon elinde gezmesine gerek yok. Zaten hani bu ülkenin çok değerli bir hani vatandaşı mıydı? Sonuçta milli futbolcu ve elbette ülkesini tanımıştır. İnsanların tepkisini tahmin ediyordur. Ama Euro 2024'te yaptığı bozkurt işaretinden dolayı FIFA'nın, dünyanın, UEFA'nın nasıl tepki gösterdiğini, bizim bir değerimiz için nasıl tepki gösterdiğini, herkes ona nasıl sahip çıktığını hatırlamak lazım. Yani şu an eleştirilerden dolayı Türk halkını eleştirecekse ya herkes onu çiğ çiğ hazır yemeye bir niyetlendiği dönemde o halkın kendine nasıl sahip çıktığını hatırlaması lazım. İnsanlar 24 yıl sonra bir Dünya Kupası'na izlemeye niyetlendiler, heyecanlandılar. Sabahın köründe kalktılar. Yani siz o insanlardan daha uykulu bir şekilde geziyorsanız sahanın ortasında hiçbir şey yapmıyorsanız yani bırakın bu insanlar da eleştiride bulunsunlar. Yani bazı duyguları Türkiye, Türk halkı

0: tepede yaşamasaydı yani Euro 2024'te nereye dediğin gibi çiğ çiğ yiyeceklerdi yani. O futbol ikliminde dünyada o dönem öyle bir durum vardı. Yani bu halk onun arkasında durdu. Yani sahada dökülen bir takımdan sonra çıkıp halkı eleştirmek ya bence yapılabilecek son şeylerden bir tanesi. Yani Meri için başarı çok önemli olmayabilir. Başarı zaten çok önemli olsaydı Meri için futbolun tepesinde kalmak yerine gidip Arabistan'da futbol oynamayı tercih etmezdi. Yani şu anda geldiği nokta Meri'nin tamamen yani sinirli hareket ve çok yanlış yorumlar yapıyor bence. Hele ki bunu çıkıp sıcağı sıcağı maç sonunda söylemek.
1: En güzel açıklama bu arada Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Hani iyiye de değinmek lazım. Taraftarımız çok erken saatte kalktılar, bizi izlediler, iyi oynamadık, özür dileriz dedi. Elimizden geleni yapacağız, kalan iki maçımız var dedi. Ya zaten dediğim gibi sıkıntı şu. Bir maç daha ilk maç olabilir, yol kazası olur, bir şey olur ama sonrasında toparlarsın. Ama bu kadar açıklamalar falan maalesef beni Euro 2020'ye götürdü. Hani Euro 2008'de de ilk maçı kaybetmiş diye değil de Euro 2020'deki ilk maçı kaybettikten sonra hala o kadar özgüven de değil yani, başka bir şey o kadar havalarda uçmamıza maalesef getirdi. Ve Paraguay karşılaşması yani öyle bir duruma soktuk ki Yunus kendimize. Biz Paraguay'ı yenemezsek eğer, bir puanda yine bir şeyler olabiliyor, ABD'yi yenersen çıkıyorsun da, Paraguay'ı yenemezsek eleniyoruz ikinci maçtan.
0: Aynen.
1: Böyle bir duruma soktuk kendimizi.
0: Ve yani aslına baktığında Paraguay maçı da net bir şekilde artı 3 yazdığın bu maç gibi bir maç. Yani bir sürprize daha gebe mi? Gebe. Daha fazla konsantre olabilir miyiz? Olabilir ama hani şu an daha telaşlı olduğumuz ve futbolcularımızın mentalinin de zarar gördüğü net bir şekilde ortada. O alışık olduğumuz milli takım havasından hani uzaklaştık. Zaten hani biz şu an hep sağ iç detayları konuşuyoruz ama yani mental olarak da aşağıdayız, fiziksel olarak da çok kötü durumdayız. Ya Paraguay maçında dediğin gibi hani bir sürpriz diyelim. Ya bir yenildiğimiz anda zaten bizim için işler tamamen sıkıntıya girmiş olacak. Bir puan aldığında da net değilsin. Ya Amerika'ya karşı kazanmak çok mümkün mü? Yani şu anki takımımızın durumuyla soru işareti. Kerem'in açıklamasına baktığın zaman yani evet, Kerem daha duygusal birisi. En azından çıkıp toplumdan hesap sormadı. Yani çok yukarılarda yaşıyoruz duyguları vesaire diye. Yani aidiyetinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Performansı geride olmasına rağmen. Ama hani herkesten özür dilemesi. Yani dediğin gibi maç kazanılabilir, kaybedilebilir. Zaten biz baktığında son 9 turnuvanın 8'inde zaten kaybederek başlamışız. Sadece bir tane galibiyetimiz var son 9 turnuvanın ilk maçında. Ya açılışlarımız zaten hep kötü. Ama yani açılış maçlarından sonra mental olarak ne kadar toparlayabildik? Hani tamam Euro 24, Euro 20 buralar evet ama genel olarak baktığında yani hiç hatırlamıyorum ilk maçtan sonra çıkıp yani taraftar demeyeceğim. Ya vatandaşına çıkıp çok yukarıda yaşıyorsunuz duyguları. Yani çok mantıklı bir açıklama değil bence. Hani ya sonuçta sosyal medyada yani şöyle söyleyelim. Hani taraftarın yanlış yaptığı düşünülüyorsa bu konuda, halkın yanlış yaptığı düşünülüyorsa Meri ile alakalı, bence bir futbolcunun maç sabah YouTube'a bir video yüklemesi de çok yanlış.
1: Tabii onlar da konuşulur. Yani eğer böyle bir şekilde halkın, taraftarın üzerine giderlerse bunlar da konuşulur. İşte şu da konuşulur. Niye transfer görüşmeleri yapıyorsunuz? Veya ya saça sakala her şeye takar insanlar. Yani insanları suçlarsanız insanlar da sizleri suçlayacak bir şey bulur. Mesajlarla devam edelim. Bülent Bey diyor ki kaptan çıkmış ders aldık diyor. Yahu yeter, 70 senedir ders alıyoruz artık, diplomayı alın be arkadaş diyor. Ya ders aldık açıklaması da yani dediğim gibi hani iki maçta telafi edeceğiz, gruptan çıkacağız şeklinde bir açıklama olsaydı kabul ederdim ama öyle bir söylüyorlar ki sanki 34 maçta bir sezondayız.
0: Yani aynen öyle, minimum hata telafisi, yani minimum yani hatanın telafisi yok. Yani ki bir puan alabileceğin maçta averajda geri düşerek çok ciddi bir hani sıkıntı. Amerika senden önce farklı kazanmış, bu maça konsantrasyon daha başka olması lazım. Yani ders aldık zaten, yani baktığında biz 2002'den önce de 48 yıl gidememişiz Dünya Kupası'na. Yani 48-24 diye geliyor, belki bir sonraki 12 yıl sonra gideceğiz. Yani neyin ders alması? Yani başından itibaren söylediğimiz bir şey var. Evet biz buraya gitmek için çok heyecanlandık. Kadromuz iyi ama hiç şüphesiz çok tecrübesiz ve çok genç bir takımız. Ya açılış olarak yapabilecek en kötü açılışı yaptık. Yani hani ben artık şuradan ya canım sağ olsun çocuklar olayı, yani canları sağ olsun tabii ki. Ya orayı geçelim, tabii ki canları sağ olsun. Çıkıyorlar orada ülkemizi temsil ediyorlar. Ellerinden geldiğince en çok onlar kazanmak ister. Hiç şüphe yok ama hani canın sağ olsun, tabii ki canın sağ olsun da hani mutlu da olalım. Yani hani milli takım gerçekten herkesin birleştirici gücü. Yani toplumun her kesiminin, hiç fark etmez yani. Siyasi olarak olabilir, hani farklı fikirler olabilir, Fenerbahçelisinin Galatasaray'ın olabilir. Yani Kerem atsa golü sevinmeyecek mi kimse? Ya da sene boyunca Galatasaray'da eleştirilen, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta eleştirilen. Yani kimse atsa golü kimse sevinmeyecek. Yani birleştirici bir şey var bizim için. Ve yani gol atamadan falan ilk maçlarda kaybederek gidiyoruz. Sonrasında da tabii ki duygusal olarak insanların kırılması yani çok doğal. Sabah 7'de maç, yani çeşitli illerde, ilçelerde, her yerde insanlar meydanlardalardı. Yani daha küçük topluluklarla sitelerindelerdi. Yani bir şekilde bir birlik beraberlik duygusu oluştuğunda insanların bu duygusal kırılmaya dediğim gibi sonuç vermesi çok normal. Ama hani takımın oynadığı oyun hani gerçekten bizi hani umutlandırmadı. Ders aldılar. Hani inşallah ders almışlardı da bunu Paraguay maçında görürüz ama tabii ki umudumuz kırıldı.
1: Bir başka mesajla geçelim. Bir başka mesajla devam edelim. Bir dinleyicimiz Ercan Bey diyor ki şöyle bir kadro var aklımda: Uğurcan, Mert Ozan, Merih Ferdi, Hakan Arda, Barış Can Uzun, Kenan Yıldız, Deniz Gül. Ya böyle köklü bir değişiklik beklemiyorum. Böyle köklü bir değişiklik de olmamalı. Zaten mesela ya şurada faturanın bence Zeki Çelik'e kesilmesi çok yanlış. Bence sahada tek bir şeyler yapmaya çalışan birisiydi. Hatta çok eleştirildiğini gördüm. Şu yüzden eleştiriliyor Yunus. İşte çok el kol yapıyor arkadaşlarına falan. Çünkü adam orada sahanın çizgisinden diğer çizgiye kadar koşu yapıyor ve onun haricinde hiçbir hareketli oyuncu yok. Sinirlendi artık. Çünkü turnuvada oynadığının tek farkında olan kişiydi Zeki Çelik. Yani Zeki Çelik'e fatura kesmek çok yanlış. Keza Abdülkerim Bardakçı'ya da öyle. Yani Merih'i kadroya koymuşsunuz, Abdülkerim Bardakçı'yı kesmişsiniz.
0: Yani Abdülkerim'i, aynen öyle Abdülkerim'i, ya bütün sene Galatasaray birkaç milyon, 30 milyon euro harcadı Singo'ya vesaire de kesemediler Abdülkerim'i. Yani gerçekten Merih'in Abdülkerim'i kesebilecek nesi var, ben bunu anlayamadım. Yani son yılların en formda oyuncusu Abdülkerim. Oyunu topa sokmada sol ayağı çok etkili, çok başarılı. Yani zaten formda olduğuna şüphe yok. Hani Zeki ile alakalı da, yani ben yayının başında söylerken ya dedim ki bu takım uyuyor. Sabah 7'de olduğu için maç herhalde bizimkiler daha alışamamışlar. Takım uyuyor. Yani Zeki'nin orada elini kolunu kaldırması da, işte Abdülkerim'in de zaten bunlar oyuncuları tanıdığım için alışık olduğumuz tepkiler. Yani takımı ayaklandırabilmek adına bunları daha çok Hakan'dan da görmek isterdik. Ama Hakan'ın, Arda'nın, yani lejyoner diye bahsettiğimiz futbolcularımızın, yurt dışında marka olan futbolcularımızın, yani ne Inter'deki ne Real Madrid'deki performansını eser göremedik. Kenan'ın sakatlığı var. Hani Kenan da bence elinden geleni yaptı. Ama hani bu oyunculardan biz çok farklı şeyler bekliyorduk. Yani turnuva sürecinde biz bunları konuşurken maç öncesinde hep söylediğimiz bir şey vardı. Yani nedir? Bu oyuncular dünyanın geleceğinin beklediği, turnuvada en çok gözlemlenebileceği 25 futbolcunun ikisi. Ya bizim sahada gördüğümüz iki futbolcu sıradan herhangi iki futbolcuydu. Ama Avrupa'dan uzaktan izlediğimiz futbolcular hani bize sadece hani davulun sesi uzaktan hoş gelir gibi bir durum anımsatıyor. Yani Arda'nın milli takımındaki bu performansı, bu yetersizliği. Yani zaten insanlar, ben Arda Güler'le alakalı eleştirirken birazcık hani gerçekçi olmak istiyorum. Biz Fenerbahçe'de Arda Güler'i zaten hani doğru düzgün izleyemeden gittik. Yani yetişmedi, oynatmadılar hocalar. Bir potansiyelden de oynadı, evet gitti. Ama yani şimdi geldiğimiz noktada Real Madrid'de bir şeyler iyi performans, tamam izliyoruz 45 metreden 65 metreden tamam, ama yani bizim ihtiyacımız olduğunda yine Arda Güler yok. Yani fiziksel olarak zaten çok geride, çok ağır. Yani topu aldığında dönmesi, pas dağıtımını yapması, ya 10-15 saniye sürüyor zaten, ikili mücadeleleri en çok kaybeden oyunculardan bir tanesi. Yani çok eleştiriye açık bir takım var. Hani az önce verilen kadroyla alakalı da ya bu kadar keskin bir değişim ben de beklemiyordum. Zaten ya bu kadar keskin bir değişimden verim alınamazsa Montella daha da suçlusu olacak bu işin.
1: Özcan Bey diyor ki ben daha başka bir iddiada bulunacağım. Şu an herkes karalar bağlıyor ya, önümüzdeki iki maçı alalım, gruptan çıkalım. Bugün milli takımı eleştiren herkes neden final oynamayalım? Bizim çocuklar çok iyi bir jenerasyon yakaladı diyecekler. Bunu yazın bir kenara, inşallah gruptan çıkarız, yüzümüzü güldürürler. Yani Özcan Bey şöyle katılmıyorum. Hani bunu eğer böyle diyecekler diye bir hani suçlarsanız bence yanlış. Zaten böyle dememiz gerekiyor. Böyle olması gerekiyor. Zaten diyoruz ki inşallah bu tokat olur bize ve iki maçı kazanırız, çıkarız. Çünkü beklediğimiz bu değil. Eleştirilme nedeni de o. Zaten sahip çıkarız ama gereken etkiyi, performansı gösterirsek, Haiti kadar bile etki gösteremezsek zaten eleştirmek gerekir.

Yani net bir şekilde katılıyorum. Sonuçta kalan iki maçta kazanalım, grubu çıkalım. Yani sözlerimizin yanlış çıkmasından hiç rahatsız olmayız. Yani zaten bu turnuvanın ülke futbolunun ileri gitmesi yani hepimizin ortak temennisi. Ama şu an bulunduğumuz güncel durumda. Yani zaten şimdi dünya futbolunun artık gittiği yer yani kapanarak çok güçlü takımlara karşı direnmeyi gerektiriyor ve zaman zaman

0: Ve hani turnuvanın totali zaten 40 gün olduğu için şu an takımın fiziksel hali 40 günde toparlanabilir gibi durmuyor. Kötü bir başlangıç yaptık. İnşallah yanılırız. İnşallah pişman oluruz. Ama ne yazık ki hani takımın durumu şu an iyi değil. Bu maç üzerinden yorumluyoruz. Evet, yetenekli oyuncular, evet çok genç çocuklar, çok yetenekli çocuklar. Ama işte sahada izlediğimiz ve bizim anlattığımız şeyler, yani hafta sonu cumartesi günü saat 5'te Juventus maçını izlerken ki Kenan Yıldız değil. Ya da akşam 22.30'da Arda'yı izlerken ki Arda Güler değil. Yani biz bu oyuncuları göremiyoruz. Hakan'a zaten hiç değinmiyorum. Yani Hakan'ın milli takımdaki performansına yani bir Montella kontenjanı varmış gibi hissettiriyor. Yani Hakan Çalhanoğlu'nun Montella'nın bu kadar keskin değişiklikler yapmaktan çekinmediği süreçte 90 dakika nasıl oyunda durabiliyor? Ya ben buna anlam veremiyorum. İsmail Yüksek sahanın en kötülerinden bir tanesiydi ki benim çok beğendiğim futbolcu İsmail. Yani özellikle milli takım için yani ön eleme maçlarımızda, playoff'ta yani İsmail'in bu takımı fiziksel olarak ayakta tuttuğunu net bir şekilde söylüyordum. Kesilmemesi lazım diye. Ama ya İsmail bu kadar kötüyken Orkun'u çıkartmak ve Salih'i almak. Ya Salih bütün sene ya 70 dakika oynadı ya Dortmund'da. Ya Frankfurt'ta müthiş işler yapan Can tercih edilmiyor. Ki rakibin defansı bu kadar fizik kalite olarak yüksekken 1.98'lik stoperleri var. Yani Can'ı tercih etmiyoruz. Farklı oyuncular tercih ediyoruz. Yani çok gerçekten anlamsız. Yani Barış Alper'le alakalı. Yani ya şimdi Kerem'i suçluyoruz. Barış'a da ayrı bir parantez açacağım. Ya Barış çekip orta açtı. Her topta içeride Osimhen ya da Icardi var zannediyor galiba. İçeride Kerem Aktürkoğlu var. Yani sen çekip açıyorsun ortaya ama yani sorumluluk senden çıkıyor gibi yorumlamamak lazım burada. Ya içeride Kerem Aktürkoğlu var. Zaten indirip vurma şansı yok. 1.98 ile 1.90 arasından çıkıp topu alıp indirme şansı yok. Yani kurgumuz da yanlış. Yani kurgumuz da yanlış. Ne oynadığımızı bilmiyorduk. Yani zaten evet eksiklerimiz var, sakatlarımız var. Yeni geldiler, fiziksel olarak hazır değiller ama yani bunların hepsinde gol atamadan yani kaybetmek hepimiz için çok üzücü. Ve hayallerimiz çok yüksek olduğu için de çok hayallerimizi yani bir arka plana atmamıza sebep olan galiba olmayacak dediğimiz bir turnuva oldu.
1: Abi ilk başta takımcılığı bırakmamız lazım. Yani şu kadroda Kerem'i forvet çıkaran hocayı eleştirmek yerine en çok Kerem'i eleştirmiyor kimse. Barış'ı eleştirmiyor yani. Takımcılık olayı yok. Ben en çok şikayet ettiğim konuydu ama burada takımcılık falan değildi. Yani herkes takımdan şikayet etti direkt. Bir dinleyicimiz diyor ki Yunus kardeş tek suçlu Merih mi Barış Alper çok muydu? Bak bu takımcılık oldu işte. Ya Barış Alper, bu arada Barış Alper'e ben çok haksız eleştiri yapıldığını düşünüyorum. Çünkü nedenini söyleyeyim Yunus, katılır mısın bilmiyorum ama tamam hava topu falan yanlıştı ama şöyle bir konu var. Yani takımın liderleri dediğimiz eksendeki oyuncular, orta saha bölgemiz sürekli paralel paslarla yan pas yaptı. Kalemizde gol gördük. Hala buna devam edilince Barış Alper fark yaratacak bir şeyler yapmaya çalıştı. Başarısız oldu. O ayrı bir konu ama yani plan bu değildi. Ama plan paralel paslar da değildi ya. Barış Alper de ne yapsın? Şey mi yapsın? Geri pası işte Orkun'a. Orkun Hakan'a. Hakan Orkun'a. Orkun tekrar Barış Alper'e. Barış Alper tekrar Orkun'a. Böyle mi gitsin maç?
0: Yani tabii Barış'la alakalı bir kere şimdi Barış fiziksel olarak takımda önemli bir yer ediniyor. Yani dediğimiz gibi takımda Hakan, Kenan, Arda, bunlar Hakan ve Arda üzerine söyleyeyim. Daha yumuşak oyuncular. Barış gibi, İsmail gibi oyuncular takımı fiziksel olarak ayakta tutuyor. Ve söylediğin gibi sürekli yan pas, yani hani gol olduğundan uzak bir oyun sergilediğimiz için, golden uzak bir oyun sergilediğimiz için Barış zaten takımda dikine oynayabilecek fiziksel özelliği de iyi olan ender oyunculardan bir tanesi. Ama genel olarak o da istediklerini yapabildi mi? O da istediklerini yapamadı. İçeride işte hep daha farklı, kendisi Galatasaray'da oynadığı süreçteki belki oyunlara alışık olduğu oyunu oynamaya çalıştı. O da istediği gibi olmadı. Ama hani bir şeyler yapmaya çalışan isimlerden bir tanesiydi. Ama hani onun da yani yeteneği de yetmiyor. Hani bazı şeyleri bitirebilmeye, tamamlamaya. Yani sene içerisinde konuştuğumuz 50 milyon euro, 45 milyon euroluk bir oyun ben Barış Alper'den görmedim. Ama yani takım o kadar dağılıyordu ki dediğin gibi, yani yan paslar, alışık olduğumuz oyundan uzak oyunlar. Hani elinden geleni yaptı, gol yoldu, gol atabilmek için dikine futbol oynayabilen ender oyunculardan bir tanesiydi Barış Alper. Ama hani olmuyor, birkaç kişiye de olmuyor, organize bir oyun oynamamız lazım. Bundan da fazlasıyla uzaktık zaten.
1: Az önceki dinleyicimiz Özcan Bey diyor ki tutarsız olduğumuzu anlatmak istedim. Yani o mesajımda demiş de Özcan Bey bence tutarsız olan biz değiliz. Tutarsız olan milli takım oluyor çünkü.
0: Yani... Ama zaten tam söylerken Barış Alper'i de yani yorum şey oldu. Barış Alper'i de...

0: eleştiriyordu Özcan zaten. Bey, sadece Meri'yi değil, Barış'ı eleştiriyordu.
1: Yok, tutarsız derken az önce şey diyen dinleyicimiz, işte iki maçı kazanıp çıkarsak çok iyiyiz falan diye destek verecekler eleştirenler diyor da kötüye kötü, iyiye iyi demiş oluyorlar. Tutarsızlık değil bu bence. Rakibin kapanacağı çok belliydi. Bununla ilgili bir çalışma yapılmamış gibiydi. Ya öyle, ya şöyle bir görüntü var diyorsunuz. Tünelde sanki kura çekildi ve rakibimiz belli oldu. O kadar hazırız.
0: Sanki evet. Yani dediğim gibi takımın kapanacağı çok belliydi. Başından hani söylerken yani taktik, bir oyun taktikleri olabilir. Yani kapanacaklar, geçiş kovalayacaklar. Yani burada gidip golü yediğin anda yani zaten kapanacak bir takım daha da iştahla kapanıyor. Zaten önde. Ya artık o gole de ihtiyacı yok ve ikinci bir hani geçiş, ikinci bir gol onlar için hani bulunmaz bir hani nimet. Yani bizim de tek dikkat etmemiz gereken bir şey vardı, erken gol yememek. Çünkü yani ikinci yarıda bu oyunu illaki açabilirdik belki ama dedim ya yani çok amatör bir takım. Yani çok tecrübesiz bir takım şu an orası için. Üst düzey Dünya Kupası yaşamış futbolcumuz yok. Teknik ekibimizde birisi yok bu konuda. Yani eksiklerimiz var antrenör olarak da hani. Yani şu an ilk maç bir yol kazası ama ileriye dönük de ne fiziksel olarak ne oyun kalitesi olarak umut vermedi. Yani gönül ister tabii ki iki maçı birden kazanalım ama özellikle Amerika maçıyla ilgili çok yüksek umutlarım yok. Yani inşallah önümüzdeki maçı kazanırız ve Paraguay'a karşı sonrasında yani Amerika karşısında bir beraberlik dahi bizim için yetecek duruma gelir. Yani şu an iki maçı izledik, yani birisi Amerika maçı, diğeri bizim maçımız. Yani Amerika karşısında favori olduğumuzu söylemek çok gerçekçi olmaz bence.
1: Yani bir mesaj daha var, yine katılmadığım mesaj. Mesaj, forma adaleti yok. Takımda Kaan ve Çağlar turist olur. Ahmetcan ve Yusuf forma için evde kan alıyor. Mesela hiç katılmadığım mesaj, çünkü kadroda sıkıntı yoktu ki. Plan yanlıştı. Yani kadro bence mükemmeldi ve kadronun dışında da yani Kaan ve Çağlar diyorsunuz. Ahmetcan ve Yusuf şu an maçı Ahmetcan ve Yusuf kurtarabilir miydi olsaydı? Alakası yok, plan yanlıştı diyoruz ve Ahmetcan ve Yusuf forma için evde kan alıyor dediğiniz, hadi Ahmetcan iyi bir performans gösterdi ama Yusuf Akçiçek'ten bahsediyorsunuz. Yusuf Akçiçek bu sezon oynamadı, yani hani Al Hilal'e giderek milli takım için kan ağladığını düşünmüyorum ben ya.
0: Ya kesinlikle katılıyorum. Ya kesinlikle katılıyorum. Yani Yusuf'u zaten bir ara Fenerbahçe yine devre arasında istiyorken ne Fenerbahçe'yi sattılar ne yabancı kullanımda ne geniş kadroya aldılar. Yani Yusuf, şimdi Merih'le benzer düşüncelerdeyim ben. Yani Yusuf Akçiçek Fenerbahçe'de daha doğru düzgün forma giymemişken yani gidip Al Hilal'e, Arabistan'a, yani nasıl bir futbol hayal ediyor ki?
1: Orada da yedek yani, bu arada. Hani, ilk 11 oyuncusu değil Al Hilal'de.
0: Aynen öyle. Yani nasıl bir futbol planlaması yaptınız? Futbolda dair ne beklediniz ki? Yani işte bu kulüpçülük oluyor işte. Yani Yusuf Fenerbahçe'de forma giydiği için bir dönem hala milli takımda olabileceğini düşünmek bu kulüpçülük oluyor. Ben bunu bir Fenerbahçeli olarak ben bunun arkasında değilim. Yani Yusuf Akçiçek milli takıma yani forması giyecek ne yaptı? Kaç maçını izlediniz Arabistan'da? Ya da kaç maç oynadı ki izleyeceğiz zaten? Yani Arabistan bu oyuncu alıp milyon eurolar veriyor diye zaten dağıtıyorlar parayı. Yani herkese dağıtıyorlar. Buradaki birçok futbolcu gitmediği için, yani talep olmadığı için değil, gitmediği için. Ya Arda Güler'e yok mudur? Kenan'a yok mudur bu teklifler? Ben hani Ahmetcan konusu Yusuf'a göre belki biraz daha hani biraz daha oynuyor, biraz daha performans gösteriyor ama yani Yusuf Akçiçek konusuna katılmıyorum. Çok doğru söylüyorsun bence. Yani bir futbolcu hani daha 2000 üstü doğumlu bir futbolcu diyeyim hatta. Yani ne hayal edebiliyor ki Arabistan'a gittikten sonra milli takım forması giyebilmesi, yani çok gerçekçi olmaz bence. Futbola bakış açısı olarak da tercih edenler yani 2000'den sonra doğmuş çok genç, hatta daha da genç Yusuf bir futbolcunun milli takıma gelmesine ne kadar sıcak bakarlar. Meri'yi buraya sokan bu rotasyonda forma giydiren sebepler daha başka. Euro 2024'ün bir parçası olması, takımda bir abi rolünün olması, çok iyi bir arkadaşlığın parçası olması, işte İrfan Can'la, Hakan'la, İsmail'le, sonuçta bu milli takımın bütünlüğünün bir parçası. Bunun hani sebebi olan işte Mert de şu an kadroda. Ama yani Yusuf Çiçek bu denklemin, Yusuf Akçiçek bu denklemin hiçbirisine milli takıma girebilecek durumda değil.
1: Selam Göksel'in, gözden kaçan bir şey var. Paraguay Avustralya'dan çok daha iyi takım. Kaçan balık büyük oldu. Milli takımın sıfır çekme ihtimali çok yüksek değil mi sizce? Ya kağıt üzerinde baktığımızda bence yüksek değil. Paraguay'ı yenip Amerika'dan da bir puan almak çok hayali bir şey değil ama açıklamalara, performansımıza baktığımızda maalesef evet, Euro 2020 gidişatı var.
0: Yani şu an hani baktığında 0 puan yani ya 6 ya da 9'a çıkarız dediğimiz yerden şimdi 0'a gelmek, 3'e gelmek tabii yani ya da maksimum 4 diye düşünelim Amerika beraberliğiyle beraber insanı yani tabii ki modunu kırıyor ama hani Paraguay'ın daha iyi takım olduğu konusunda ben de fikrim ama biz de potansiyeli bu kadar aşağıda bir takım değiliz. Hani onlar elbette Paraguay daha iyi ama biz de Paraguay yenebilecek güçteyiz tabii.
1: Ya Poyraz Bey, yayınlar oyuncular konusunda hakkaniyetli eleştiri yaptığınızı düşünmüyorum şahsen. İsme bakarak yanlı eleştiriler hoş olmuyor demişsiniz de biraz daha açarsanız mesajı. Yani ben çok sinirliyim ama milli takımımızda sinirliyim. Yani kusura bakmayın da ben ya başkaları gibi bir oyuncuya baktığımda üzerinde önce takım formasını sonra milli takım formasını giymiyorum ama daha net anlatabilmem açısından neyi kastettiğinizi, kimleri kastettiğinizi söylerseniz daha net söylerim. Yani şu ana kadar milli takımdaki 11 oyuncunun 10'unu Zeki Ağrıçerkes'e eleştirdim sanıyorum ben. Ama yanlış anlamış olabilirsiniz. Yüksel Bey yazmış, Eskişehir spor taraftarı, yorum yapan konuğumuza yürekten katılıyorum. Kendisini tanımıyorum, bir futbolcu milli takıma Belçika Ligi, Hollanda Ligi, İskoçya Ligi, Avusturya Ligi bile taşıyabilir. Fakat Arabistan Ligi bir futbolcu hayatta milli takıma taşımaz, doğru söylüyor demiş. Merhaba, konuğunuzun ABD hakkındaki maçı hakkındaki düşüncelerine katılmıyorum. Avustralya maçından ciddi ders çıkarılırsa şüphesiz Paraguay'da ABD'de bizden üst seviye takımlar değil demiş dinleyicimiz. Fakat işte ders çıkartmak önemli. Yani oyuncularımız, kaptanımız çıkıp biz maçı domine ettik diyor. İzlediğimiz şeyin aksini söylüyor değil mi Yunus?
0: Yani ben hem, şimdi hem katılan hem katılmayan yorum üzerine ufak bir şey eklemek istiyorum. Yani Yusuf'la alakalı da şöyle. Şimdi milli takım forması gerçekten gençlere örnek olunması gereken bir forma. Şimdi Talisca ile alakalı çıkıp şimdi herkes ne diyor? Evet, Fenerbahçe'de kontrat aldı yaptım. İşte aynı yere giden, Arabistan'a giden bir farklı oyuncu karşılaştırması. Yani şimdi Yusuf'la alakalı, Yusuf şimdi bir gün gidip hani gençlere futbola dair ne anlatabilir ki? Yani Fenerbahçe'de ben 7-8 maç oynadım. Hani kendimi geliştirme şansım vardı. Ama öyle bir para teklifi geldi ki başlayayım futbola dedim. Arabistan'a gittim, orada da oynamamayı kabul ettim. Şimdi bunu mu anlatacak yani başarı olarak? Diğer tarafta hani bana katılmayan yorumla alakalı Amerika maçı şöyle. Yani 10. kalitesi olarak ben de Amerika'yı yenebileceğimizi zaten başından itibaren düşünüyorum. Ama geldiğimiz noktada fizik kalite olarak beklediğimizin çok altındayız. Amerika'da fizik olarak çok iyi. Yani bu yüzden Amerika'yı bir adım önde görüyorum. Yani dediğim gibi gönül ister ki yanılalım. Yani gerçekten yanılmayı ben çok isterim. Yani keşke Amerika'yı da Paraguay'da yensek 6 puanla çıksak. Ama hani olabilir de ama işte biraz zor gözüküyor ilk maçlar sonunda. Yani bu eleştirileri yapmak da kolay değil. İnsan üzülerek yapıyor bu eleştirileri. Takım seçmiyoruz, gerçekten umurumuzda değil. Yani sen şu an bir futbolcuyu bana sorduğunda ya da ben bir futbolcuyla ilgili yorum yaparken yani gerçekten en son takım aklıma geliyor. O zaman Kerem'i eleştirmem. Yani Kerem'i ben Fenerbahçeliyim. Kerem Aktürkoğlu'na hiçbir şekilde eleştiri yapmam. Yani ama daha yayının başında Kerem'i çok ciddi eleştirerek başladık. Hani bu sebeple kulüpçülük hani şu an zaten hepimizin yapması gereken son şey. Hani bizim de şu an yaptığımız son şey zaten.
1: Son olarak bir dinleyicimiz diyor ki iyi yayınlar, Fenerbahçe'nin yönetim kurulu toplantısı bitti mi acaba? Hocayı ne zaman açıklayacaklar? Geç kalınmıyor mu? Yunus Bey'e sorar mısınız lütfen diyor.
0: Toplantı bitmedi. Yani her şeyin hazır olduğunu söylüyordu Aziz Bey ve yönetimi. Ya bence Aykut Kocaman olacak. Yani bununla alakalı benim hala fikrim ve aldığım haberler net. Aziz Bey bence biraz daha süreci yönetiyor. Nuri Şahin'le alakalı bir fikir var Barış Göktürk tarafından. Barış Bey'in başından beri ilgilendiği isimlerdi. Yani ben bugün mesela yanılmıyorsam Murat abinin yorumu, Murat Sorun'un yorumu. Ya Aykut Kocaman'la İsmail Kartal kıyaslandı. Zaten İsmail Kartal'la alakalı şunu söyleyelim. Aziz Yıldırım İsmail Kartal'ın hayatı, yaşayış şeklini, tarzını, tavrını tasvip etmiyor. Aziz Yıldırım beğenmiyor İsmail Kartal'ı. İnsan olarak da beğenmiyor. Tercih değil. Ya ayrıca Murat abinin yorumuna tekrar geleceğim. Ya Aykut Hoca'nın ilk kupası var, İsmail Kartal'ın yok. Yani Aykut Hoca'nın UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finali var, İsmail Kartal'ın yok. Aykut Hoca'nın iki tane Türkiye kupası var, İsmail Kartal'ın yok. Bunlar istatistikler de. Yani Murat abi öne çıkartarak söylemiş. Yani gerçekten bu İsmail Kartal hayranlığını da ben anlayamadım. Ali Koç dönemi büyülenmesi olarak yorumluyorum ben. 99 puan alındı, şampiyon olamadık. Siz abi rakip 102 aldığı için olamıyorsun.
1: Ben şunu gördüm. Yani bu İsmail... Çok oldum. Milli takım başına yerli teknik direktör gelmeli diye İsmail Kartal editleri falan paylaşıyor. Şok oldum gerçekten.
0: Ya İsmail Kartal milli takımdaki 24 futbolcunun 24'ünün adını bilmiyordu ben. Yani ben hani İsmail Kartal'ın bu kadar hani değerlendirilmesini de çok hani mantıklı bulmuyorum. Evet, ana dönemde zamanlar

0: geldi kendisine. Hani çok iyi bir Fenerbahçeli, hiç şüphe yok. Gel dediler, geldi, git dediler, gitti. Ana dönemde kendisi gönderilmesine rağmen tekrar çağrıldı. Geldi, elinden geleni yaptı ama sonuçta total bir başarısızlık. Fenerbahçe'nin başına defalarca kez gelmiş. Yani kupanın K'si yok ortada. Ne Türkiye Kupası ne Süper Lig Kupası. Yani ortada bir tek 99 puan alındı yorumu var. Yani soruya dönecek olursak, ya Aziz Yıldırım tarafında şöyle tamamen Aykut Kocaman'a kanalize olmuş durumdalar. Zaten entegre bir çalışma istiyor. Yani Oğuz Çetin hani şu an gidip yabancı bir antrenörle, yani Jorge Jesus'a gidip Oğuz Çetin bir şey söylese hani çok fazla karşılık bulacağını ben zannetmiyorum. Bu sebeple birlikte çalışacakları bir iklim yaratmaya çalışıyorlar. Bir yıl içerisinde zaten ligi çok bilmeyen bir hocanın da gelip net bir şekilde hani bir fark yaratmasını beklemek mantıklı olmaz. Bence Aykut Kocaman'la anlaşılacak. Benim dediğim gibi fikrim de bu. Aziz Yıldırım'ın da bu fikrinden vazgeçtiğini düşünmüyorum. Diğer tarafta da hani Montella ismi geçiyordu mesela. Şu an Dünya Kupası'nın hali hazır gittiği bir süreçte, yani kötü bir sonuçla biterse zaten Montella'nın hani ne kadar doğru bu psikolojisiyle Fenerbahçe'ye gelmesi, o da yanlış bence.
1: Soruyor. Sercan Bey diyor ki bence 3'te 0 çeksek Montella ile devam etmeliyiz yine de. Yunus Aydın ne düşünür diyor. Tam da sorunun cevabı aslında senden gelmiş oldu.
0: Hadi yani 3'te 0 çektiğimiz anda hani Montella'ya teşekkür ederler büyük ihtimalle. Hani ya zaten 3'te 0 çekerek elenmek çok hani gerçekten kötü bir senaryo. Yani puansız ayrılmak burada, ya ki böyle bir gruptan, yani liderlik hesapları yaptığımız bir gruptan puansız elenirsek hani bence Montella'yı gönderirler. Hani burada en iyi üçüncülükten bir üstüne çıkıp elenirsek bence aynı şey geçerli değil. Ama gruptan çıkamadığımız bir senaryoda. Zaten Montella'ya da sorulduğu zaman hani daha sık maç periyodunu, yeşil sahaları çok özledim diye de açıklama yapıyor. Yani potansiyel bir Dünya Kupası'ndan elendiği anda da bence gitmek isteyebilir milli takımdan. Ama Fenerbahçe ile alakalı ben hala Fenerbahçe'nin kemik ekibinin, bakın Barış Göktürk de başkan vekili ve çok değerli Fenerbahçe'de, ama Fenerbahçe'de şu an esas karar verici Aziz Yıldırım ve Mahmut Uslu. Bu iki isim. Yani altında Selim Kosif vesaire bir kemik bir ekip var. Yani görevlendirme dağılımından ziyade Fenerbahçe'de şu an karar vericiler var. Ve Fenerbahçe'de yıllardır zaten hani söylenen bir söz vardır. Evet, Fenerbahçe çok demokratik bir ortamdır. Ama başkan ne derse o olur diye. Böyle bir laf var Fenerbahçe'de. Ki Aziz Bey'e yanılmıyorsam TV 100 yayınında, çok fazla yayına çıktılar. Hangi yayında olduğunu unuttum. Bu konuda bir oylama yapar mısınız diye sordular. Antrenör tercihiyle alakalı, teknik direktör seçimiyle alakalı. Aziz Yıldırım da ne oylaması? Ya ikna ederiz, karar veririz dedi. Yani Aziz Yıldırım kafasındaki ismi bence başkan yapacak. Bu isim, özür dilerim, teknik direktör yapacak. Bu isim de bence Aykut Kocaman'dan başkası değil. Aykut Kocaman bence en geç bu hafta içerisinde, bugün de olabilir, açıklanıp takımın başına getirilecektir.
1: Peki Yunus, ağzına sağlık. Değerli yorumların için çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Yeniden görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.
1: Yunus Aydın'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Programımızı noktalamadan tabii mesajlarınızı da hızlı hızlı okuyayım. Okumadığım mesajlar var. Hoca şimdi maç içinde değişiklik yapsaydı mesela, Barış Alper'le Kerem'i yer değiştirseydi bile maçta fark ederdi, ama hoca bunu yapmayınca eleştiriyoruz ve sıkıntı oluyor. Ben anlamıyorum demiş Uğur Bey. Can Uzun'u ilk 11 oynatmamak nasıl bir 80 dakika Kerem'e 80 milyon insanın umudunu bağlamak nasıl bir futbol aklı demiş bir dinleyicimiz. Bir başka dinleyicimiz, bizim en ufak yenilgide takıma ve teknik direktöre sallama adetimizden gına geldi. Televizyonu, radyosu, YouTuber'ı, taraftarı hep aynı. 0 puan da çıkartsak 6 puan da alsak bizim milli takımımız Dünya Kupası'na katılmaları dahi bir başarıdır. Eleştirenler hiç utanmadılar. Bundan sonra da utanmayacaklar demiş Uğur Bey. Katılmıyorum Uğur Bey. Bakın burada çoğu dinleyicimiz bilir, hatta dalga geçiyorlardı benimle. Ya Montella'nın oğlu musun falan diyorlardı. Ya çok sevdiğim, çok başarılı bulduğum bir teknik direktör, ama bakın mesajınızla parça parça gidelim. Bu bizim en ufak yenilgide takıma ve teknik direktöre sallama adetimizden gına geldi. Buraya bir slash koyuyorum. Yani en ufak yenilgi dediğiniz şey Dünya Kupası. 3 maçlık bir Dünya Kupası'nın ilk maçı, hedef maçınız ve galiba, evet galiba da değil kesin, Paraguay'a yenilirsek çıkamıyoruz. Böyle bir şey var yani. En ufak yenilgi dediğiniz yenilgi bu yenilgi. 6 puan da alsak bizim takım, 0 puan da çıkartsak bizim takım. Zaten insanların kızma nedeni de bu. Çok sevdiği için milli takıma kızıyorlar. Hani oh yenildiler, bir sallayalım demiyorlar. Dünya Kupası'na katılmaları daha iyi bir başarıdır. Katılmıyorum, yeni formatta katılamamak büyük başarı. İtalya bu yüzden topa tutuluyor zaten. Eleştirenler hiç utanmadılar falan demişsiniz. Yani burada bence utanılacak bir şey yok. İnsanlar Avustralya karşısında böyle bir görüntüye

hazır değildi. Merih Demiral, Türk halkının sevincine, üzüntüsüne akıl verecek Yaşanıyar'a gelmiş. İnsanlar sabahın köründe uyanmış, kafeleri, antik tiyatroları, şuraları, buraları doldurmuş. Beyefendi çıkmış maçtan sonra bize akıl veriyor demiş Selim Bey. Milli takım sonuçta canları sağ olsun, eleştirileri doğru anlayıp ders çıkartırlar inşallah. Daha turnuva bitmedi. Bitince herkes konuşacak zaten. Benim beğenmediğim oyun kurgusu hatası var fakat hoca Montello yapıyor demiş Bayram Bey. Göksel'in sıkıntı defans yapamıyoruz diyor Zafer Bey. Yiğit Bey yazmış. Yiğit Bey, Avustralya maçındaki gibi oynamaya devam edersek aynı şekilde de izlemeye devam ederiz diyor. Eskişehir taraftarı Yüksel Bey, öyle ya da böyle bu turnuvaya katılan bütün takımlar belli bir güce sahip. Turnuvaya geldiğiniz zaman bunu bir final olarak düşünün. Adı üstünde, kim kimi yenerse yüreğini ortaya koyan takım. Evet ya Yüksel Bey, ben şuna da yani sinirleniyorum artık. İşte Montiel'e bile çıkıp diyor ki ruhumuzda, yüreğimizde oynuyor. Ya kim yüreğiyle oynamıyor? Ya bana bir takım gösterin, Dünya Kupası'nda deyin ki ya yüreğiyle oynamıyor bunlar deyin. Yani Bu nasıl bir açıklama, nasıl bir tez yani? Ruhla yürekle oynadık. Ya ruhla yürekle oynadın da işte takımda Real Madrid'den Arda Güler, Inter'den Hakan Çalhanoğlu saymakla bitmez yani. Biraz yeteneği de işin içine katarak ruhla yürekle oynamak, taktik mentaliteyle oynamak daha iyi olmaz mı? Ruh yürek olayı ya, zaten elimizden geleni yaptık mesela. Yani kim elinden geleni yapmıyor Dünya Kupası'nda? Zaten elinden geleni yapmayan vatan haindir ya, milli takım bu. Çok enteresan açıklamalar gerçekten. Cebrail Bey, Orkun iyi bir futbolcu, elinden geleni yapıyor ama bu takımda Orkun ya da Hakan olacak, ikisi olmuyor demiş.

0: Bir başka mesaj, fizik gücü yüksek ve bize göre daha iri olan ve 11 kişi kapanmış bir takıma gol atmak zaten çok zordu. Uzaktan şutlar denedik, olmadı. Ceza sahasında gereksiz ortalar yapıldı. Belki topu onlara vererek oynamak gerekirdi ve birçok olumlu ataklarımız bu şekilde oldu. Topu onlara vererek oynamak da fiziksel güç istiyor tabii ki. Orta sahada da bu kadar bireysel yetenek yerine güçlü topa basan futbolcu profiliyle olabilirdi. Kadro dizayn edilirken biraz fazla popülist bir 11 olduğunu düşünüyorum demiş. Çok güzel bir yorum yapmış Cem Bey. Benim bildiğim yeniliyorsan bir forvet varsa iki forvet atarsın. Olmadı üç forveti atarsın. Biz 2-0 gerideyiz. Hücumcu adamları alıp defansif adamları alıyoruz. Üçüncü golü yeseydik defansa adam alacaktı galiba. Tüm ümidimiz oyuncuların kendisinde. Yani Veli Bey, ama şöyle şeytan avukatlığını yapayım biraz burada. Geçen Dünya Kupası, 2022 Dünya Kupası'nda açtım baktım, Avustralya gerçekten tüm takımlara çok zorluk çıkarttı. Fransa son anda çevirmişti maçı falan grup maçlarında. Gruptan çıktı, Arjantin elendiler, şampiyonu elendiler. Ya Arjantin nasıl açmış diye baktım. Messi bireysel yeteneği, yani Lionel Messi'nin bireysel yeteneğiyle açılmış maç. Ya, o yüzden biraz da belki kendimi motive ediyorum, bilmiyorum. Avustralya teknik direktör ve futbolcular söyledi, biz daha tecrübeliyiz. Onlar her sezon Avrupa kupalarında ve kendi bölgelerinde kıvançlar yapıyorlar. Yani çok üzülmeye gerek yok demiş bir başka dinleyicimiz Yılmaz Bey. Peki, noktalıyoruz programı. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Birazdan Kazandıran Saatler'de Fehmi Kurtuluş sizlerle olacak.
1: Senin çağrı Saraç'la ortaya karışık devam edecek. Göksel'in çağrı Saraç'la ortaya karışık sona erdi.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Kulübü başlıyor. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. Amerika rüyası Emre Tile biraz erken çıktı. Onun sonrasında bir bant program. Çocukların, gençlerin gerçekten de günümüz futbolunu takip eden, Avrupa'da olup bitenlerle ilgili bizden daha fazla bilgisi olan genç jenerasyonun yapmış olduğu güzel bir programdı. Tebrik ediyorum. Eleştirisel anlamda bazen tabii tecrübe de çok kıymetli. Yapılan yorumlara karşı eleştiriler de gelmiş. Bu programla ilgili olarak işte Uğurcan'ın kalede hazır olması lazım, beklemediği bir toptu, soğudu falan gibi. Her takımın, her oyuncusunun her dakika hazır ve nazır bir şekilde görev alması beklenir. O yüzden biraz şöyle olmuştu, biraz böyle olmuştu kısmı. Zaten eleştiriye açık bir toplum değiliz ama eleştiri yapmayı maalesef görev edinmiş bir millet haline gelmişiz. Gerçi biz milletçe belki de tarihi rekorlardan birini kırdık. Ülkece isteyerek en kalabalık uyanışımızı gerçekleştirdik. Pazar sabahı olmasına rağmen diye devam eder konuşmam ve gözlemim. Öyle böyle değil. Erken saatlerde, saat 5:30-6'larda belediyelerin, sivil toplum kuruluşların, valiliklerin ya da ne bileyim belli partilerin, siyasi partilerden tutun, belki de akraba WhatsApp gruplarının bile, bizde mi toplansak, kahvaltıya bekliyoruz, yengem pişi yaptı, yumurtalı ekmekler, simitler alındı falan, böyle bir organizasyondu. Sabahın 5'inde savura kalkar gibi kahvaltı organizasyonlarıyla 24 yıldır beklediğimiz bir hasreti, bir heyecanı yaşamak adına birlik olalım, beraber olalım şeklinde bir organizasyon çabası içerisindeydik. Ya kahvaltıya anneannemlere gidiyoruz, orada bizdeki televizyon daha büyük, bize mi gelin falan gibi yorumlar yapıldı. Ya televizyonun büyük olması önemli değil, zaten 4K değil ki falan deyip araya böyle hemen şey de koyalım. Masraflardan dolayı birçok ülkenin tercih etmediği, TRT'nin de 4K'yı tercih etmediği, masraftan dolayı parantez içinde maliyetlerden ötürü falan diye söyleyebiliriz. vergiyi vermiyor muyuz falana dönebilir konu. O yüzden sadece hatırlatmasını yapayım ben. Kısıtlamaların olduğu, küçülmelere gidilen bir dönemde böyle bir sıkıntı vardı. Yayın kalitesi, görüntü kalitesi, osu busu şusu tartışılabilir, ayrı konular. Zaten eleştirecek yer arıyoruz. İşte onlardan bir tanesi de bu. Başarı olmayınca vurabilecek yerler belli. Montella üzerinden gidebilir. Zaten büyük ihtimalle yani entübe falan edilmiş olması lazım Montella'nın. Hani pazar gününden bu yana, ki bir de gece falan olsaydı büyük bir ihtimalle mücadele saat 22-23 sularında olsaydı maçı izleyecektik, eleştirecektik, yatacaktık, ertesi sabah bir cılız daha bir şeyler yapacaktık, sonra unutacaktık, konu soğuyacaktı. Ama sabah 7'de mağlubiyetle güne başlayınca, bir de bunun için mi kalktım ben, 24 sene bunu mu bekledim falan gibi eleştirileri de beraberinde getirdim. Eleştirinin dozu da arttı, sıkıntısı da arttı tabii ister istemez. Bunları yaşıyoruz, bunları görüyoruz. Bunlarla ilgili olarak bütün detayları, ayrıntıları konuşuyoruz. Biz de birazdan Oğuz Altay'la gelişmeleri şöyle üzerinden geçerek konuşmak isterim pazartesi günü. Geçen hafta da bağlantı kuramamıştık Oğuz abiyle. Ona da bir merhaba diyelim. Sıcağa gidelim. Şezlong sezonunu açmış Oğuz abiye Bodrum sabahından bir merhaba diyelim. Müsaitse günaydın abi. İyi haftalar.
5: Günaydın. Hayırlı haftalar olsun kardeşim.
4: Tabii güzel bir başlangıç yapamadık. Ben tarihin belki de milletçe en erken uyanışımızı yaşadığımız pazar sabahından bahsediyordum tam da. Çok güzel organizasyonlar vardı. Dev ekranlar vardı. Belki akraba aralarında WhatsApp gruplarında oluşturulmuş kahvaltı organizasyonları falan. 5.30'da simitler alındı. Pişiler yapıldı. Yumurtalı ekmeklerdi. Onlardı bunlardı derken.
5: Güzel
4: yemek.
5: Güzel şeyler anlatıyorsun. Çok güzel şeyler.
4: Daha güzel şeyler yedik. İki tane de Avustralya'dan yedik. Avustralya'nın pişisi de fena değilmiş yani.
5: çok güzeldi. Biraz acıydı ama idare edeceğiz. Doğancığım, açıkçası şöyle söyleyeyim. Tekrardan herkese iyi haftalar olsun hepimize. Milli maçtan dolayı da hani futbol tabiriyle geçmiş olsun diyelim. İnan bana, çok net söylüyorum. Hani hep ben söylemiştim, zatenlerde değilim. Ben bizim milli takımımızı, seninle yaptığımız programlarda da dikkat edersen, genelde çok fazla beğenen bir insan değilim. Hep aynı şeyleri söyledim. Ne söyledim? Dedim ki bizim milli takımımız, dedim, herkesin söylediği gibi çok yetenekli oyuncular var. Evet, bu oyuncular çok yetenekli ama sadece bunu fiziksel olarak da değerlendirmemek lazım. Bir sistemsel bir sorunumuz var. Montella ile Dünya Kupası'na giderken yok muydu? Vardı. Kosova'yı yendiğin zaman bu işin sen çok iyisin anlamına da gelmiyor. Şimdi ben kendi adıma baktığım zaman bu iş olmaz dedim Avustralya maçında. Neden? Avustralya maçına baktım ve bunu da söyledim zaten. Avustralya

0: ne olduğuna baktım, ne oynadığına baktım. Bunu anlamak için çok dahi olmak gerekmez ama milli takım olarak baktığın zaman bazı şeyleri de görüyorsun. Yani ne görüyorsun? Montella'nın bir sistemi varmış. Santraforsuz oynarmış. Ne zaman oynarmış? Adana Demirspor'da oynarmış. Santrafor adamın elinde Osimhen vardı. Mbappe vardı da santraforsuz mu oynuyordu? Yoktu elinde, öyle oynuyordu. Sistemi de belki öyleydi. Ama bakmış olduğumuz zaman santraforsuz futbol oynamak öyle çok kolay bir şey
1: ya
0: değil.
1: Ya bunu şimdi senden duymak tabii ki enteresan. Osimhen'i ve Icardi'si olan bir adamın böyle yorum yapması çok doğaldı. Hani bir Fenerbahçeliyle falan konuşmam lazım. Ne düşünüyorsun abi böyle bir şey diye? Nasıl bir sistem? Sence çözümü nasıl olmalı falan gibi. Daha gerçekçi bakarsan öyle konuşmamız gerekiyor ama biz tabii Kosovaları, Romanyaları da 1-0 geçtik. Yani bu sorunları bile bile lades olduğumuz bir Dünya Kupası'na gittik ama bize inandırıldı. Yani bu çocukların bunu yapabileceği inandırıldı, o gaza getirildi.
0: Peki gel sen de bugün programda değilmiş gibi bir konuşma yapalım. Yapalım mı?
1: Yay.
0: Yapalım, her zaman yaptığımız gibi. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Önce Barış Alper'le başlayalım. Hadi ben Galatasaraylıyım, insanlar yanlış anlar diye söylüyorum. Barış Alper maç boyu karşısındaki adamı sıfıra kadar kanat oyuncusu olduğu için geçip bir tane asist yaptı mı? Yok. Şutu var mı? Yok. Yani öbür tarafa dönüyorsun, Arda Güler'e geliyorsun. Çok yetenekli, yere göğe sığmıyor. Türk futbolunun dünyada medarı iftiharı, hepimize yetenekli olduğunu söylüyoruz. Ya arkadaş, cin olmadan çarpmayı öğrenmeye gerek yok. Bu kadar böyle kasılarak, bu kadar böyle bakın ben kimseyi bir sonuç üzerinden bunları söylemiyorum. Ya bir tane rakiple yan yana giderken altına girerek, hani Hacı'yı gözünün önüne getir mesela, Alex'i getir, topla sürerken ikili mücadele itişerek, çekişerek, darbeli altına girerek, faul alarak, hatta onu zorlayarak elini ayağını çekmesini sağlayarak baktığınız zaman, ya yemin ediyorum size bizim futbolcularımızın fiziksel olarak mesela Barış Alper Süper Lig'in en güçlü oyuncusu gibi görünüyor. Karşındaki adamı bir kere geçemedi.
1: Ya sana şöyle söyleyeyim, ikili mücadeleler derdi böyle, hani Dijk'la Mike'la yapmış olduğu Liverpool maçında da biliyorsun zorlama vardı, geçer mi geçemez mi, vay siyahi oyuncuyu bile geride bıraktı, ya Kanada otoban yaptı, öyledir böyledir dediğimiz. Ama 4 tane faulümüz var takım olarak, bak 12 faul yapılmış bize, 4 faulümüz var, 4
0: yapamadık. Bakın yani bunu söylerken aslında biraz imtina etmek istiyorum ama gerçekçi olmak istiyorum. Yapamayız arkadaşlar. Orta sahada, defansta, forvette ve kanatlarda bizim rakip defansları zorlayacak, rakip defansa fiziksel üstünlük sağlayacak, rakip ceza sahası içerisinde defalarca koşular yapabilecek bir oyun sistemimiz dahi yok. Hı hı. Yani bütün bunları gözün, ben doyurucu bir şey söylemediğimin farkındayım şu anda. Çünkü insanlar bir yandan milli takım düşünerek, bir yandan kulüpsel bazda sahiplenerek devam etmek istedikleri için benim söylediğimin bazen insanlara geçmeyebileceğini de tasavvur edebiliyorum. Ama Doğan, bak şöyle biraz sağdan drone gibi yukarıya kendimizi yükseltelim. Televizyondan seyrettik zaten. Baktığın zaman bu kadar kasıntı, ya bu kadar, yani ne oldu?
1: Çok olmuş, havaya girmiş mi diyorsun çocuklar için? Başka bir tabiri de var da.
0: Evet. Ben geçen sene bunu Galatasaray özelinde de şampiyonluk zamanında söylemiştim. Ya o yeni saç modelleri falan, ben anlıyorum, bunlar genç çocuklar, şöhretli çocuklar, Dünya Kupası'nda vitrine çıkıyorlar falan ama ben insanların hangi işi yaparsa yapsın, futbolcular özelinde daha çok söylüyorum çünkü gözümüzün önündeler. Çok fazla o senin başka tabiri de var dediğin nokta var ya, hani havalanmaktan bahsediyoruz. Bunun insanların meslek hayatına da, yaptıkları işe de zarar verdiğini görüyorum.
1: Bak ben sana şöyle söyleyeyim mi abi, bu başarı oldukça belki kabul edilebilecek bir şey konumuna geliyor ama başarısızlıkta saçına bakacağına, maçına baksaydın kısmına dönen bir eleştiriye geçiyor. Yani şeye doğru kadar gitti konu. Ya Barış Alper o saçta Rize'ye girebilir miye kadar gider konu, anladın mı?
0: Ya giren, bunu arkasında da kuyruk olur, merak etme.
1: Yani ama biz başarı olursa Rize'deki çocukların hepsi o saçı yaptırır ve belki babalarına izin vermediği o saç modelini torunlarına izin verdirir. Anladın mı? Oraya kadar gider konu. Biz bu jenerasyonu evet. biliyoruz. Bizde örf adetler, biz Ümit Davala'da da yaşadık bunu. Olmasaydı ya Mohikan mıyız biz? Kendi kültürümüz var. Vay efendim Cengiz

0: Sen gibi, Atilla gibi, ne bileyim işte Kanuni gibi falana dönerdi konu. Bak biz doğru, eleştirisel anlamda bunları yapıyoruz zaten. Çok doğru mu ama eleştiriyoruz peki kısmına geleceğim. Hatta sana şöyle bir örnek vereceğim. Dün televizyonda da çok geç saatte de bitti program. Şunu konuştuk. Ya dedik ki 2000 Avrupa Şampiyonası'nın finallerinde İtalya'ya yenilerek başladığımızda biz çeyrek final oynadık. 2002'de Brezilya'ya yenildiğimizde yarı final oynadık. Biz 2008 Avrupa Şampiyonası finallerinde Portekiz'e yenilerek başladık ve yarı final oynadık. Aha. Yani burada da bir mağlubiyetten sonra enseyi karartmak dediğimiz bir konuya çok mu erken girdik acaba diye konuşurken şunu düşündüm bir de. Ali Naci de söyledi. Ya dedi ki ya elendiğimiz veya ilk maçlarda yenildiğimiz takımlara bakın. Ya biz Brezilya'ya, onun sonrasında Fransa'ya ya da ne bileyim İtalya'ya ya da Portekiz'e yenilmişiz. Ya biz Avustralya'ya yenilmemeliyiz. Bunun üzerinden gitmeliyiz diye konuştuk.
1: Ya zaten bütün mevzu bu. Senin karşında bak şimdi Fatih Hoca zamanında Arda Turan'a, belki sen de görmüşsündür, fizik olarak tam hazır halde değilken ama yeteneklerine de çok inandığı bir noktada yarım saat kafadan mı oynatsam, son 20 dakika 25 dakika mı oyuna soksam diye düşünürken son 25 dakika sokmuş. Maçtan sonra da Arda Turan'a demiş ki kaç dakika oyunda kaldın? 30 dakika kaldım hocam. Rakip ceza sahasına kaç defa girdin? 4 defa girdim hocam. Peki 14 defa girseydin neler olabilirdi diye bir tasavvur edebilir misin demiş. Yani burada bizim esas sorunumuz bizim futbolcularımız yeteneği değil. Biz zaten Türkler, Brezilyalılar gibi, Arjantinler gibi futbolu seven, futbola yetenekli. Git Anadolu'nun köylerine, ne top cambazları var. Ama eğer sen futbolun gerekliliklerini yerine getiremiyorsan, bu Avustralya özelinde değil ya. Yani herhangi bir Avrupa takımı karşısında da bunu. Eğer sen futbolun gerekleri olan bu devamlılığı, fizik üstünlüğünü, bak fizik üstünlüğünü, yetenek demiyorum, fizik üstünlüğünü rakibe kabul ettirebilecek seviyelere gelmezsen istediğin kadar yetenekli ol. Arda Hakan Çalhanoğlu'na verir, o da Orkun'a verir, o Barış'ın önünü atar, Barış bir bakar karşısında heykel gibi bir adam var, topu bir kere çeker, dener, ben bunu geçemiyorum der, döner geriye pas verir. Ya böyle oynayamayız biz. Şimdi bunu çok daha tecrübe ederek devam edeceğiz. Ama o zaman galip geldiğimiz zaman insanlar sana ve bana, özellikle ben kendi adıma söyleyeyim, bana ya bak sen böyle söylemiştin deme hakkına da sahip olabilirler. Ama benim futbol görüşümde eğer sen futbolun gerekliliği olan fizik üstünlüğünü rakibe kabul ettiremiyorsan, yeteneğinle birleştirip rakip ceza sahası içerisinde fazla bulunamıyorsan pozisyon anlamında, yani zaten bunu kazanma şansın yok ki. Uzaktan Abdülkerim şut çeker, direğe döner, direkten döner, öbür günde işte gol olur veya başka bir şey olur. Mesele bu değil. Sistemsel anlamda ben bir Beşiktaş antrenmanı seyrettim zamanında. Gordon Milne Beşiktaş'ı çalıştırıyordu. İşte bunu da daha önce söylemişliğim var ama çok gerçekçi bir şey. Çalışmak ve fizik üstünlük çok büyük üstünlük sağlar. Yani Gordon'a gazeteciler dedi ki Beşiktaş'ta, Fulya'da antrenmanda, biz de arkadaşlarla, çarşıda arkadaşlarımızla onu seyrediyoruz antrenmanı. Dediler ki yani siz hep aynı şeyi yapıyorsunuz. Sağ tarafta Rıza, Ali ile Feyyaz ön direk, arka direk, çapraz koşu yapıyor. Rıza ortalıyor, gol oluyor. Fenerbahçe maçı var cumartesi. Bu çok belirgin bir taktik dediler. Dedi ki hadi önlem alsanıza dedi. Hadi gördünüz, biliyorsunuz dedi. Önlem alın dedi. Ne oldu biliyor musun cumartesi? Beşiktaş 5-0 yendi Fenerbahçe. Ya 5-0 ya 5-1 yendi. Ve o organizasyonlarla, çalışmanın sonucunda, fizik üstünlüğün sonucunda olan konularla geldi. Şimdi milli takıma döndüğümüz zaman, ben milli takımımıza baktığım zaman ya canım feda ülkeme, milli takıma, bunlar değil. Ben milli takımımızı bu yeterlilikte göremiyorum.
0: Vallahi ben sana şöyle söyleyeyim. Bak çocukların balkonda işte yasaklı madde kullanması, tütün mamulleri diye söyleyeyim.
1: Ben hani başka ona, bir şey ona farklı bir yorumum var.
0: Bak şimdi bu arada ilk defa bir futbolcunun böyle bir görüntü vermesini şaşkınlıkla karşılayanlar var. Futbolcuların %70'i neredeyse zaten zaman zaman bunu kullanırlar. Bir kere onu söyleyeyim. Kimse de
1: çoğu evet. He,
0: kimse de şey demesin böyle. Ne? Hadi ya falan demesin yani, o şaşkınlığa yapmasınlar. Belki o aynı ortamda bulunmamak ya da özel hayatlarında onları tanımamakla alakalı bir
1: konu. Görmemekten de kaynaklı. Evet.
0: Şimdi burada şunu söyleyebilirim. Türkiye ile ilgili eleştirileri yapıyoruz tabii ki. Mesela bir tane dinleyici demiş ki ya kardeşim işte eleştirisel anlamda Kerem'i görmedin mi? İşte gökdelenlerin altındaki gece kondu gibiydi. İşte yapay zekanın yapmış olduğu fotoğrafı TRT'nin de kullanmış olması ayrı bir konu. O da tartışma konusu. O kadar da uzun değillerdi. 1.73, 1.90, 1.96 falan gibi olabilir. 15-20 santimlik farklar. Arada ben Suat'ın, Beşiktaş'ta Şifo Mehmet'in o kalabalık uzun defanslar arasında kaç tane kafa golünü bilirim ben.
1: Çok.
0: Hatırlarsan çok. Yani. Hani çok. Doğru timing, doğru zamanlama, her zaman neler yapmıştır. O yüzden bizim jenerasyon belki bu konuda evet ya dedirtebilirim onları ama bu jenerasyona bunu kabul ettirmek çok zor. Şimdi onu geçelim. Bazen tokat yemek iyidir dedi. Tamam, doğru, buna da katılıyorum. Ama şöyle bir şey gerçek de var. Biliyor musun Brezilya'nın Fas'la oynadığı maçı, 1-1 biten maçı seyrettin mi?
1: Seyrettim tabii ki.
0: Vinicius Junior ne diyor biliyor musun? Gelişmemiz lazım diyor. Hangi takım için söylüyor bunu biliyor musun? Brezilya için diyor ki gelişmemiz lazım. Ya ben Brezilya ile hazırlık maçımız var dediklerinde, Brezilya ile hazırlık maçı yapmamız için 3 tane hazırlık daha yapmamız lazım demiştim yani.
1: Çok güzel söylemişsin. Çok güzel söylemişsin. Aslında burada en güzel cevap konuşmaktan öte, maçın daha henüz başında oyuncularımızın, Kerem'in, Barış'ın, Arda'nın yüz ifadelerine baktığın zaman, hani Rocky Balboa'yla Ivan Drago'nun maçındaki gibi gözündeki ifadede bu iş olmaz ifadesi, yüzlerine çöken o umutsuzluk ifadesini görebilmiş olmamız lazım. Hep bir umutla bekledik tabii ki. Ama oyuncular saha içinde bunu anladılar. O gün olamayacağını da hissettiler. Bak, emin ol, adımın Oğuz olduğu kadar da eminim. Gördüm çünkü.
0: Bir ara ekrana yansıdı. Bilmiyorum kaç kişi dikkat etti. Abdülkerim Bardakçı'nın topu ayağına aldığında pas verecek arkadaş için ya biraz koçsanıza diye bağırdığını gördün mü?
1: Bağırdı. Ya. Sesi geldi değil mi?
0: Evet.
1: Evet, sesi geldi. Hareketlen dedi. Hatırladın mı?
0: Ya biraz hareketlensenize dedi ya. Biraz hareketlensenize evet. diye. Arkadaşlarına evet. bağırdığı anı hatırlıyorum yani.
1: İşte böyle olduğu zaman o zaman soru şu. Montella bizim tamam televizyonda görüyoruz ama sen 24 saat onlarla berabersin. O zaman sen buna kenardan müdahale edebiliyor musun? Mesela milli takımda şimdi çok kolay hemen Kerem işte 1.96 adamların yanında tam olmayabilir. Kerem'in çabukluğu vardır. O gün başarılı olamaz. Zaten o kalabalık savunma içerisinde kenardan doğru düz top da gelmiyor. Asist yok yani. Pası bırak, asist yok. Böyle olduğu zaman da Kerem'in başarılı olması zaten mümkün değil. Peki Deniz'i koy kardeşim. Al Kerem'i. Kerem'i oyundan alırsan Fenerbahçeliler kızar diye mi korkuyorsun? Barış'ı oyundan alırsan Galatasaraylılar kızar diye mi korkuyorsun? Sen korkma kardeşim, milli takım teknik direktörüsün. Sen niye bir santrafor koyamıyorsun oyuna? Tamam, senin aldığın oyuncu yılda 40 tane gol atmıyor. Ama santrafor. Alır, indirir, duvar olur. Ya yani başka şansın yok zaten. Maçı kaybettin ne oğlum? Zaten görüyorsun zaten neler olduğunu orada. Yani bütün bunlara baktığın zaman ben Montella'yı başarılı buluyoruz. Arda Güler'i dünyanın en iyi futbolcusu yapıyoruz. Barış'ı He-Man diye tanımlıyoruz. Hakan Çağnoğlu'nun o dünyanın en iyi orta saha oyuncusu. Geriye geldiğin zaman Avustralya diyorsun, elle tutulur. Mantıken baktığın zaman şu bizim kadar saydığımız kadar yıldız oyuncuya sahip değilken adam ne yapıyor? Beşli defans yapıyor. Sana yol vermiyor.
0: Ya ben Amerika karşısında göreceğim onu. Kanguru bir sıçrar, iki sıçrar kısmına gelebilir, ben sana söyleyeyim yani ama.
1: Ne peki bir şey söyleyeceğim sana. Sen tamam, güzel bir yere geldin. Amerika karşısında sen milli takımımızın, ya istiyoruz ki galip gelsin de kazanacağımızı mı düşünüyorsun?
0: Neye belli olur biliyor musun? Bizden önce cuma günü oynayacaklar ya. Avustralya, Amerika oynayacak ya. O yüzden bizden önce oynayacakların maçın sonucu bizim Paraguay maçına nasıl başlayacağımızı net bir şekilde belli eder.
1: Avustralya maçının bir değişimi
0: mutlak
1: olabilir.
0: Mutlak kazanmak zorundayız da ayrı bir konu da. Güzel bir beraberlik orada var, tadından yenmez.
1: Yani tamam, Paraguay'ı yenelim, Amerika ile berabere kalalım veya yenelim. Bunlar puan hesapları ve biz de başarılı olmak istiyoruz. Ama ben bu şekilde işlerimizin kolay olduğunu düşünmüyorum arkadaş. Yani bana pesimist de diyebilirsin ki değilim. Gerçekçiyimdir her zaman. Ama baktığın zaman ben milli takımımızın Amerika karşısında, Paraguay'ı söylemiyorum yani, Amerika karşısında Avustralya maçının bir değişiğini oynayabileceğini düşünüyorum. Eğer bu şekilde futbolcuların saha içindeki verimliliği ya da performansı devam edecekse, herkesin kendi seviyesinin çok üstüne çıkması lazım.

0: Avrupa Şampiyonası'ndaki bir atıp üzerine yatan Yunanistan gibi oynayacak zaten yani. Bu başka bir oyun planı yok.
1: Ama biz Avustralya'yı konuşmuyoruz ki, biz milli takımımızın bu takımlar karşısında ne yapacağını konuşuyoruz ya.
0: Hayır, Avustralya artık konuşmak zorunda kalan bir takım çünkü bizi yenerek başladığı için onun kaybedeceği puanları veya oyununu da biraz yorumlamak gerekiyor. O kısımdan bahsediyorum, yoksa bana tamam. Ne Avustralya'dan abi?
1: Ama ya hayır tabii ki, ama Avustralya veya ona benzer takımlar ellerindeki kadronun kalitesini bilerek ona göre bir sistemle oynamaya çalışıyorlar.
0: Biz bu arada ilk yarım saatte bir tane gol atsaydık böyle konuşuyor olur muyduk?
1: Yani biz milli takımımız kazanmasın diye konuşmuyoruz ki. Biz milli takımımızın kazanması için daha farklı şeylerin olması gerektiğini konuşuyoruz zaten.
0: Ya ama tabii kazanması için de bir şeyler yapması gerekiyordu. Biz de hepimiz teknik direktör olabiliyoruz ama bu da görünen köy kılavuz istemesi doğuruyor yani Can Uzun'u ya da Deniz'i. Neden oyunu almıyorsun? 85'te almanın amacı nedir? Hani bizi susturmak için mi yapıyorsun? Hocaya dönüyor tabii. Hatırlarsan
1: evet,
0: bir ara Valerian İsmail mi yapıyordu bir ara? Cenk'i alıyordu 89'da oyuna. Beşiktaş taraftarı kafayı yiyordu biliyorsun. İnadına yani mı yapıyorsun bunu falan diye. Şimdi bunları görüyoruz da neye döndü biliyor musun? Hatırlar mısın yıllar önce? Özkan Sümer rahmetli Lemi Çelik'le ilgili hikayeleri bitmek bilmez. Hani sağdımızı falan diye. Hani bütün değişiklik haklarını kullanmış. Artık Lemi'yi oyundan almak istiyor ama alamıyor. En son diyor ya Allah'ım ben alamıyorum sen al bari falan diye yukarıya dua ediyor. Lemi Çelik için ya. Kerem için bütün Türkiye kötü anlamda demiyorum yani. Abi olmuyor yani, anladın mı? O defansa Kerem olmayacak gibi düşünüyor. Allah'ım biz alamıyoruz bari. Hani öyle bir yaklaşımda bulunduk.
1: Ama Doğan, bu Kerem'in suçu değil ki.
0: Değil Kerem'in, tabii ki abi. Değil.
1: Yani. Kerem'in meziyetleri kanat oyuncusu. Zaten çocuğun orada yani şeyi yok. Yani mecburiyetten Galatasaray döneminden tut şimdiki geldiğimiz döneme kadar, mecburiyetlerden 10 numaralardan tut santraforlara kadar değerlendirmeye çalışan ve o da elinden geleni yapmaya çalışan bir oyuncumuz. Biz burada Kerem'i suçlayacağımıza, ya tamam kardeşim sen Kerem'i kesemiyorsun, Barış'ı da kesemiyorsun, bunlar artık abi oldular takım içerisinde. Ya o zaman bir tane santraforum var, Deniz'i koy, Kerem'i mi kanada koyacaksın, Barış'ı mı koyacaksın, dönüşümlü mü oynatacaksın, onun kararını ver. Ya sen niye santraforsuz çıkıyorsun? Ben bak buna tutum. Eskiden santrafor yok diyorlardı. Al şimdi var. Deniz var.
0: Can var.
1: Can ya, Can santrafor değil. Onu daha farklı olsun. Kullanabilirsin.
0: Orada da kullanabiliyorsun. Kanat üzerinden Kenan varken Can da forvet olur. Kerem olabiliyorsa Can hayli hayli olur'a döner.
1: Ama bu kadar olur.
0: Hiç olmazsa dar alanda kısa paslaşmaları yapabilecek meziyete sahip bir oyuncu. Kerem gibi varyasyon yaparken tabii daha kısa ayağın daha orada sıkıntısı olabilir, o kadar uzun ve fizikli yapıya rağmen.
1: Yani Kerem'in
0: mesela Kerem'in bir kere önünde kalan bir top var, geç kaldı ya, vurabileceği bir pozisyondu. Bir daha bir düzelteyim, bak, bir daha bir geçeyim falan derken Kerem
1: sen
0: falan.
1: Onu bırak. Sen esas onu bırak. Kerem bir tane gelen topta yandan Kerem'in ayak içiyle kaleye vurduğu
0: pozisyon var. Evet ya, üzerine topta giden, evet kalecinin.
1: Bak o üzerine giden.
0: Aynısını Arda da yaşadı biliyorsun.
1: Bak bir şey söyleyeyim. Orada var ya, bak hissetmek lazım, oynamış olmak lazım Doğan. Çok net söylüyorum. Orada Kerem var ya, normal şartlarda o özgüveni tavan yapmış, golleri attığı Benfica'da, Galatasaray'da, Fenerbahçe'deki dönemdekinden bahsediyorum.
0: Benfica'da Fenerbahçe'ye Kerem attı işte o golü neredeyse, öyle düşün ya.
1: Şöyle düşün, oradaki vuruş enerjisiyle, motivasyonuyla bu aynı mı? Ya gol olmasın diye vurur gibi vurdu çocuk. Yani içi gitmiş, moral bozuk, konsantrasyon yok. Ya inan bana, Kerem o pozisyon Kerem için çok kolay bir pozisyon. O ne geri pası gibi topa vurdu çocuk.
0: Aynısını burada Zeki için de söyleyebilirim. Belki 90 dakika, kim? 96 dakika boyunca izlerken Zeki bir ara kalecinin sağ çaprazında karşı karşıya kaldı ya. Çocuk, aha, kimseyi bulamayınca üzerine vurmak zorunda kaldı. Hani bari köşeden, biliyorum, sıfırdan falan atayım diye düşündü ki. Tek izi heyecanlandıran, koltukta otururken öne doğru götüren pozisyon oydu bir tek bizde yani.
1: Doğru, ama bak bir şey söyleyeyim mi sana? Ben genel anlamda yani milli takım oyunculuğun içerisinde gerçekten çok, ya şimdi mesela Kenan Yıldız sakatlığı vardı. Aslında işleri iyi gitseydi belki de çok uzun süre oynatmayacaktı onu. Mecbur kaldı oynatmaya. Bu net. Bu bilgi. Ama Kenan'ın olduğu bir Türk milli takımıyla Kenan'ın olmadığı milli takım arasında ciddi farklar var. Çünkü bu takımın bana göre gerçek yıldızı Arda'dan daha çok Kenan Yıldız. Arda'yı Arda'nın yetenekleri var ama Arda'nın da mental olarak biraz daha böyle ayaklarının yere basması lazım. Hemen maçın başında ona buna talimatlar bilmem neler. Ya dur bir dakika be kardeşim, orada yani hemen oldum demenin bir anlamı yok. Orada Hakanlar var, Abdülkerimler var. Yani futbol yeteneğinden bahsetmiyorum. O takımda daha böyle liderlik vasıfları ön planda olan tecrübeli, uluslararası alanda çok daha uzun yıllar oynamış insanlar var. Bir dakika dur ya. Yani ben bunu niye söylüyorum biliyor musun? Hemen oldum havasına giriyoruz. Bak giriyoruz diyorum ben. Bu çocuklarda kulüpçülüğü bırak. Ben örneği Barış Alper'le verdim. Bana göre Uğurcan'ın yediği ikinci golü kurtarabilme şansı vardı. Kurtarmalıydı da. Birçok sebep sayabilirim. Ben takım bakın milli takımda tutmam. O Eren Elmalı'nın falan saçları maçları ne öyle ya? Nereden aklınıza geldi kardeşim yani bunlar? Ben bunlara rahatsız oluyorum ama
0: ya kuaför Montella'dan daha fazla çalışmışa döndü milli takım kuaförüne.
1: O çok öyle çalışmış. Evet. Ha bir gerçek var. O zaman şunu kabul edelim. Bence milli takımımız Montella iyi hazırlayamamıştı. Oyuncuların da iyi hazırlanmadığı belliydi. Yetenekli oyuncularımız var. Daha fazla ikili mücadele kazanmak lazım. Dönen topları almak lazım alabiliyorsan. Ama adamlar fizik olarak bizden daha güçlülerdi. Golü de attıktan sonra zaten sana fırsat vermediler. Zaten bundan sonra da ikinci golü yemek baskı yaptığın zaman kolaylaşıyor tabii ki.
0: Tabii herkesin hatalı bulduğu belki de bu gaza gelmenin dozajının ayarlayamamasıyla alakalı. Tabii bizim ortamız da yok biliyorsun. Hani ortamız yok derken 30 tane orta yapmışız da sonucu olmayan ortamız derken bizim ortamız yok. Eleştirisel anlamda da bir ortamız yok. En yüksekte yapıyoruz. Abartıyı da seviyoruz yani, sevinçte de ki abartı da fazla bizde, ama şeyden kaynaklanıyor yani. Diyor ki mesela bir dinleyici, senin spor bakanın çeyrek final yarı final derken Sayın Cumhurbaşkanı Osman niye öyle düşünüyorsun, o kupayı alıp öyle döneceğiz derken milleti inandırmak doğru bir şey değildi.

0: Alman milli takımı tarifeli uçakla geldi. Onu bir kere söyleyeyim. Özel uçakla da gelmedi. Tek farkları takımın en üstteki hiyerarşik sisteme göre. Ben teknik adamı, kaptanı falan. Business geldi. Diğerlerinin birçoğu ekonomi geldi. Ben sana söyleyeyim yani.
1: Ben bunları inan bilerek aslında biraz konuşalım da etrafımızdaki insanlara da bir şey olsun. Düşüncelerimiz.
0: Ama bizim dönüşümüz inşallah tarifeli olmaz.
1: Ya inşallah öyle olmaz. Ama şunu söyleyeceğim. Biz genel anlamda bazı şeyleri abartmayı da seviyoruz. Sarı meleklerimiz var, 12 dev adamımız var, bizim çocuklarımız
0: tabii
1: var.
0: Tabii filenin sultanları var falan.
1: Filenin sultanları var. Ya bir durun ya, ya bir müsabakaya gidecek. Başarı kazansın gelsin, karşılayalım hep beraber. Ya giderken daha böyle yüzlerce arabalar, yukarıda işte bir uçaklar. Ya bir durun be kardeşim. Ya ben farklı mı düşünüyorum yoksa bilemiyorum ama...
0: Ama bir şey söyleyeceğim. Bize de yakışan bu oldu. Bizim istediğimiz bir başlangıç oldu. Yani biz öyle rahata alışmış bir toplum değiliz. Ya ya devam maçı diye öyle bir kasa gelmemiz lazımmış. Amerika maçı, bilmem ne maçı falan, bir Paraguay maçı
1: milyon,
0: falan için. Tabii kenetleneceğiz. Bu maçı almaktan başka çaremiz yok. Ya tamam ya devam. Hadi bizim çocuklar falan diye.
1: Aynen. 11.216.747 tane olasılık hesaplarının içerisinden de aradan bir tanesi gelip biz bulabilir değil mi?
0: Kazanmamız yetmiyor. Amerika'nın işte Avustralya'yı, Polonya'nın falanı filanı yenmesi lazım, dönmesi lazım yani.
1: Şimdi biz bu yorumları yaparken radyo başında bizi dinleyen bütün dinleyicilerimize selam olsun. Biz ülkemizi, milli takımımızı o kadar çok seviyoruz ve başarılı olmasını istiyoruz ki, ama biz havaya girmeye karşı olduğumuzu burada dile getirmeye çalışıyoruz. Havalanmaya gerek yok. Yani bir şirkette genel müdür olsan da havalanma kardeşim. Yani işini yap, görevini yap, takdir gör, başarınla katkıda bulun. O zaman seni takdir etsinler. Ama daha gitmeden arkadaş, ne oldu bu kadar böyle havalara, saçlar başlar değişti.
0: Bak sen mesela, takımına çok güvenmesen, Liverpool maçı öncesinde de ya da Şampiyonlar Ligi'nde City maçı öncesinde de, Juventus maçı öncesinde de Galatasaray'ın bu maçı da alacağını falan diye Instagram storylerinde falan paylaşıyordun. Ama burada takımının oyuncularına bir kısmına ya da taktiğine, planına inandığın için de söylüyordun. O statta o taraftarın verebileceği coşkuya inanarak da söylüyordun. Senin donelerin vardı elinde. Yani vardı. Elle tutabileceğin şeyler vardı. Ben şimdi milli takımın Avustralya karşısında sadece bireysel becerilere mahkum kalmış bir planından dolayı rahatsızlık duyuyorum. Ya benim hocamın hamle konusunda zayıf kalmasından dolayı rahatsızlık duyuyorum. Anlatabiliyor muyum?
1: Doğru.
0: Yoksa bu çocuklara güvensizliğim ya da inançsızlığım yok. Benim sadece sıkıntım şundan kaynaklanıyor. Ya elin Avustralyalısı deyip de küçümsemeyeceğim tabii ki. Bu adamlar bizden daha fazla Dünya Kupası'na katılıyor. Onlar Asya'dan katılıyor. Kimlerle maç yapmışlar da gelmişler falan. Ya tamam, beni ilgilendirmez. Bana da yazılıyor. Abi biz de mi Asya'dan katılsak? Ne kadar seviyoruz ya geriye gitmeyi. Asya'dan ya katılalım yani. Haiti ile oynayalım, bilmem neyle oynayalım. Anladın mı? Çaruçoğalarla kıyaslanalım. Ya biz niye İspanyalarla, Fransalarla, bilmem nelerle kıyaslanmıyoruz da? Elin Somalili hakemi gidiyordu, bizim hakemimiz gitmiyor.
1: Ya Fransız bilmem ne giderken.
0: Anladın mı? Ya onları geçelim. Ya sen Şampiyonlar Ligi'ni istemiyorsun demek ki. Sen UEFA Avrupa Ligi'ni istemiyorsun demek ki bir daha. Konferans Ligi'ne katılmak istemiyorsun demek ki.
1: Çünkü başarı istiyor insanlar, kolayı istiyor.
0: En kolayı bir şey. Sürekli oraya gidelim.
1: O seviyelerdeki, senin anlatmış olduğun seviyelerdeki futbol ülkelerinin futbol takımlarını o seviyelerde olmak yerine daha düşük seviyede başarı kazanmak, mutlu olmak istiyor belki, ama bu işin esası bu değil.
0: Benim genimde ne var biliyor musun abi? Ben şunu düşünüyorum artık. Biz bir tokat yedik mi Avustralya'dan?
1: Futboldur yedik.
0: Kanguru sıçradı, yumruğu attı mı abi boks eldivenleriyle bize? Tak evet. Tak koydu mu? Ulan ne oluyor dedik ya, bir kendimize geldik. Güzeldir. Bir haddimizi bildik. Bir dakika dedik ya. Havaya giren futbolcu bir kendine geldi. Montella evet ya dedi, belki bu kadar eleştiri kabul edebiliyorum dedi. Biz şimdi şeyi geçtim ben. Türk insanı olarak, yapı olarak ben Paraguay maçını geçtim. Almanya Amerika maçında ne yaparız'a döndüm ben artık. Benim genlerimde bu var çünkü. Bak göreceksin, Paraguay'ı biz üçleriz. Vay Doğan öyle değil falan deyip cevaplar verilecek. Ben de biliyorum o maçın bu kadar kolay olmayacağını. Ama benim genimde o var. Kabul ediyor musun? Biz şimdi bir kendimize geldik. Paraguay'ı ikileri tokatlarız. 2-0 yeneriz. 3

0: 1-0 yeneriz. Ama Amerika maçında ne yaparız onu bilmiyorum ha döndüm ben.
1: Sana enteresan bir şey söyleyeyim mi? Böyle beşli defans yapıp önüne 4 oyuncu koyup alanı kapatan takımlara göre, mesela futbol oynamaya çalışan, üçlü defans yapan, senin kalene daha fazla gelen takımlar karşısında milli takımımızın daha fazla şansı var, biliyor musun?
0: Tabii
1: bizim ki. Bizim takımımızın hem kanat oyuncularının çabuk olması, hem de geçişlerde Hakan gibi, Arda Güler gibi oyuncuların o oyunculara servis yapabilmesi, geniş alan buldukları zaman, büyük baskı yemedikleri zaman daha kolay bir hale dönmüş oluyor. Bizim sıkıntımız kapalı savunma. Kapalı savunmayı geçemedik. Adamların fiziği de iyiydi. Doğruya doğru. Bir de santrafor sorunumuz var. Sırtına stoperi alamıyorsun. Adam rahat yani, her gelen topu kafayla indiriyor. Kerem ne yapsın kardeşim yani?
0: Abi her gelen topu kafayla indiriyor derken zaten her şeyin açıklamasını yapıyorsun. Ya bu adamları yerden oynayacaksın. Ya bu adamlara kanada girip de orta yapmaya çalışmayacaksın. Ceza yayı önünden duran top organizasyonu yapmaya çalışacaksın. Foul almaya çalışacaksın.
1: Yerden,
0: penaltı yaptırmaya çalışacaksın. Bu kadar basit.
1: Ama Doğan,
0: sen bunu Romanya'da, Kosova'da yaşamadın mı? Onlar da kapandı yaşadım. Sana.
1: Tamam, Romanya'yı yendin. Lucas Kuran'ın takımını da bir tane Arda'nın pasıyla Ferdi'nin o dar alanda topu yakalayıp istopayıp gol atmasıyla yendin. Onları da açamadın ki.
0: Kaçta açtın abi? 56'da 60'da açtın.
1: Tabii ilerleyen dakikalarda zordu yani. Ama bak, yerden orta yap diyoruz ya. Yerden orta yapabilmek aslında asist demek. Asist yapabilmek için de önündeki kanat bekini, önündeki bekini geçebiliyor olman lazım. Halbuki öbür türlü topu çek kenara, 18 penaltı noktası üstüne şişir. Bak, bunu yapmak çok kolay. Ama hadi geç, sıfıra in, topu çıkar. Altı pas üstüne penaltı noktasına, asist yerden yap. Yapamıyorsun, müsaade etmiyor adam sana. Zaten konuştuğumuz nokta burası. Onun için santrafor al diyoruz.
0: Bak şimdi vurmaya alışık olduğumuz için bir yerde ben de bulayım, nereden vurabilirim, dur kimsenin bulmadığı bir yerden vurayım falan. Avustralya'nın teknik direktörü kim? Tony Popovic. Kimi çalıştırıyordu? Karagümrüğü. Oynattığı oyunla eleştiriliyordu. Sepetlenip yollanan teknik adamlardan bir tanesi. Adam gitti. Öyle veya böyle beğenmenilen Popovic elindeki imkanlarla gitti Avustralya'nın başına geçti. Crystal Palace geçmişi vardır. Melbourne'de çalışmıştır. Vancouver'da çalışmıştır.
1: Taktik olarak yine Karagümrük'te oynattığını oynatmak zorunda. Elindeki malzeme.
0: Ama adam şeye bakıyor. Analiz yapmış. Analiz. Rakibini demiş ki ben bunu böyle yenebilirim sadece. Bu kadar
1: basit. Evet, onu söylüyorum. Avustralya milli takımının kadro değeri kaçtır ya? Arda Güler kadardır ya.
0: Hemen sana söyleyeyim. Arda Güler'den daha düşük. 2 tane 12 milyon

0: yetenek var. Sen oyunu rakibe kabul ettirebilecek, topa bastığın zaman adamın ayakları yerden kesilebilecek kadar bir güç ve fizik üstünlüğü ve rakip ceza sahasına fazla girebilecek organizasyonlar, bak organizasyonlar ve rakipten dönen topları ikinci topları toplayacak bir orta saha baskısını yaptığın zaman iyi takım olursun. Yoksa öbür türlü Romanya maçında Arda kişisel becerisi 30 metreden bir an gördü böyle kesti, verdi, iyi topladı, gol attı. Lucescu da vermedi sana o fırsatı.
1: Tabii. Ya Türkiye vermedi. İçin 3 tane maçını seyretsen yapabileceğin başka bir organizasyon yok ki zaten.
0: O zaman biz Montella'yı niye hep başarılı dedik?
1: Abi sürekli anahtarı kaybetmiş ergen çocuk gibiyiz biz eve girmek için. Anladın mı? Kapıyı nasıl açacağız diye düşünüyoruz.
0: Ya bunu
1: sürekli?
0: Nereden buldun sen sabah sabah ya?
1: Abi öyle değil mi ama şimdi gerçekten hani çilingir milingir diye bir tane topçu bahsederler ya. Ya sürekli evet. Anahtarı kaybetmiş. Allah annem beni öldürecek. Babam canımı okuyacak falan demedik mi yani? Ulan anahtarı gene kaybetmişim diye. Açamıyorum çünkü kapıyı, anladın mı?
0: Ya, yok, giremiyorum içeri. Bu sistem denilen şey neyse, bunu bulmak için Fatih Terimlerin, Şenol Güneşlerin, Mustafa Denizlilerin, yani efsane en büyük teknik direktörlerimizden bahsediyorum, yıllarca uğraştığı bir ortamda, Yılmaz Vural hocamızın bana bir kere fırsat verin bakın neler yapacağım dediği bir ortamda görev alamadığı bir dönemde, ya bari akademik anlamda futbolcu yetiştirmek için milli takımlarda görev almasına bile izin verilmeyen bir ortamda, bir sistemin olmadığı bir ortamda sistem konuşmaya çalışıyoruz. Sistemin yok. Almanların var mı? Var. İngilizlerin var mı? Var. Katılırlar, katılamazlar. Ama ya senin beğenmediğin değil de Güney Afrika ülkeleri, Fas'a bakıyorsun, Brezilya'ya tokat atıyor ya. Çünkü yetenekli oyuncularına bir kendi ülkelerine has bir oyun stili de geliştirmişler. Bilmiyorum yani ne denir başka?
1: Peki, milli takımı zaten yeterince tokatladık. Belki Avustralya'dan daha fazla zarar verdik.
0: Ama buradan bizim konuşmalarımızdan ya ne kadar da şey söylüyorlar. Hani ileriye dönük bir tedbir alma amaçlı söylemiyorum. Biz milli takımımızın iyi olmasını istediğimiz için burada olmayanlar, yapılamayanlar üzerinden fikir beyan ediyoruz. Katılan olur, katılmayan olur ama birçok insanın, ya hepimiz sabahın köründe, ya ben sabah uyandığım zaman gözlerimde kuruluk var, gözyaşı damlalarım atarak yani gözümü yumuşatarak televizyon için kalkmış bir insan olarak, o çoluğun çocuğun bu kadar erken saatte uyandığı bir ortamda ben saha içerisindeki performansın, bak sonucun değil performansın, böyle olmasını kabul etmek istemem. İstemem kardeşim.
1: Ya burada şimdi tabii motivasyon dediğimiz bir konu, Kerem de maç sonunda açıklama yapıyor. Tabii her oyuncunun üzüntüsü var. İşte erken kaldırdık insanları. Ah vah derken ilk golü yedik. İyi oynarken, top bizdeyken geriye düşmek kolay değildir. Bütün halkımızdan özür diliyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Hani ben çocukken herhalde bunu yaşardım. Büyük bir ihtimalle isterdim. Uyanamayacağımı biliyorum, anladın mı? Bir pazar sabahı kolay kolay. Saati de kursam, o sesi duy, davul çalsam sen de uyanmayan bir yapım vardır çünkü benim. Ama kafamı kurarsam erken kalkmak zorundayım diye uyumayabilirim yani, onu söyleyeyim. Hani anne beni yarın sabah mutlaka uyandır, uyandırmayı unutma olur mu diye ben şimdi acitasyon da yaparım sana. Alasını yaparım, ağababasını yaparım yani. Bu çocukları üzdünüz. İşte sabahları bilmem ne giden esnafı üzdünüz. 8'de dükkanını açan senin için bu sabah 5'te dükkanını açan Ahmet amcayı, Neriman teyzeyi falan böyle abartırlar ya böyle anlatırken. Onu üzdünüz falan kısmına girelim. Ben çok güzel arabesk yaparım yani. Çok severim de yani. Hani Hakan Altun'dan farkım olmaz sabah istersen. Şimdi ama şimdi bundan sonra
0: sabahtan beri senin telefonun başında çaresiz bekliyordum.
1: Ha, öyle düşün yani, anladın mı? Hani şöyle bir şey var. Toparlanacağız. Buna inanıyorum. Ama inşallah dersler çıkarılacaktır. Buna karşın elindeki imkanları kullanma konusunda geç kalınmayacaktır Montella Efendi. Sana sesleniyorum'a dönecektir. İşte çocuklar, Arda bir kendine gel. Burası Real Madrid değil. Belki o kanatta oynamayı sevmiyor olabilirsin ama ortada oynadığında Kenan'ı, Barış'ı senin yüzünden kullanamıyoruz'a dönebilir konu. Anlatabiliyor muyum? Bunu anlatabilecek. Ya Orkun, güzel, İsmail'le yan yana oynadığında ona göre bakman lazım. Kademe anlayışınız. Ya Merih, İşte YouTuber mı oldun, bilmem ne mi olduğuna dönmemesi lazım konu. Anlatabiliyor muyum?
0: Doğan,

0: İstatistik deyince Kuzguncuğa da buradan selam olsun sevgili Tarkan Batgün bana bir şey atmış. Bak maç öncesinde bir açıklama yapmış yani da şeyden dolayı.
1: O da biliyorsun aynı zamanda çifte pasaportludur.
0: Zaten çift pasaportlu olmak bazen zor iş demiş.
1: Ya Avustralyalıdır o da biliyorsun yani.
0: Evet. İşte Avustralya maçında kalbim ikiye bölündü. Ofisimdeki bu duvar hislerimin özeti diyor. İşte naçizane raporum diyor. Diyor ki Avustralya için lojistik tezat. Avustralya 5 Mayıs'tan beri 40 artı gün ABD'de kamp yaparak jet lag'ı sıfırladı. Türkiye ise sıkışık takvimle geç geldi. Üstelik milliler 38 derecede Mesa çölünde çalışırken Avustralya 16 derecede Auckland sahilinde kapalı stat iklimine kusursuz adapte oldu. Taktik gerçeklik diyor. İklim şoku bizi yine de fiziksel bitirmemiş. Türkiye sahada %72 topa sahip olup tam 30 şut atarak maçı domine etti diyor. Sorun tam olarak kondisyon ya da iklim adaptasyonu değil ama ani 20 derecelik sıcaklık düşüşünün hücumda yarattığı zihinsel keskinlik eksikliğiydi diyor. Bir şey daha söyleyeyim. Türkiye yüklendi ama 1.33 gol beklentisi üretmesine rağmen kalede 8 kurtarış yapan Patrick Beşi duvarına takıldı. Derinde bekleyen Avustralya ise arkadaki boşlukları iki hızlı geçişle cezalandırıp verimli bir 2-0 aldı diyor. Şimdi böyle bir görüşü var Tarkan Hoca'nın da. Hı hı. Bunu da bize iletmiş ve sana da selamı verdi. Yani bunu da okumamızı rica etmiş.
1: Eyvallah sağ olsun. Ben de fark ettim gördüm. Evet. Sana yazdığı mesajı sen de paylaşmıştın zaten. Evet. Şimdi bunlar güzel şeyler de. Abi bunu zaten görünen köy kılavuz istemez kısmına geliyor. Ya Popovic gibi bir teknik adam Karagümrük'te bile neler yaptığını, neler yapabileceğini gösteren bir adam. Dersini iyi çalışmakla alakalı. Yani o herkesin ortak eleştirisi ya Kerem'in orada oynamayacağını 45 dakikada anlayamıyorsan hadi 45 dakika bir de dayanmak diye bir şey var. Sabretmek diye bir şey var. Ben edemiyorum
0: ya
1: belki.
0: Türkiye'de Sabri Sarıoğlu'yla Kerem Aktürkoğlu'nun başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir.
1: Necip'in de gelmiştir. Ben ekleyeyim sana hani o da çok eleştirildi. Necip'in de eleştirilmesi.
0: Ya Necip'in son dönemde geldi. Necip evet. Her zaman el üstünde tutuldu. Bu çocuklar oynadıkları futbolun değerini bile göremediler. Sabri de dahil, Kerem de dahil. Yani iyi işler yaptılar. Bu Kerem Aktürkoğlu'na var ya öz babası benim kadar sahip çıkmamıştır yıllardır. Diyorum ki adamın mevkii değil ya. Adamı bir 10 numara oynatıyorsun, bir 9 numara oynatıyorsun. Ya adam kanat oynuyor. Kanat oynadığı zaman çift haneli skorlara ulaşan gol ve asist olarak katkılar sunuyor sana.
1: Onu da oynuyor diye döndü ama biliyorsun değil mi?
0: Oynuyor diye
1: döndü o. Kerem kanat oynuyordu. Kanatta oynadığında da topu alamıyor. Eskisi gibi değil. İşte sırtı dönük bir hızlı vardı.
0: Kim bunu söylüyor bilmiyorum. Kim söylüyorsa gelsin onunla bir konuşalım. Hepsini bırak. Galatasaray'ı bırak. Benfica'yı bırak kardeşim. Milli takım performansını da bırak. Gel Fenerbahçe'de bu sezon bu olumsuzluklar, bu baskının içerisinde Kerem'in neler yaptığını ve yapmaya çalıştığını gol asist haricinde de konuşalım. Bir tane futbol adamı çıksın. Buna Türkiye'nin en ünlü teknik direktörleri dahil Kerem Aktürkoğlu için olumsuz rapor versin de ben bir göreyim bakayım. Bir dinleyeyim ben onu ya. Kerem'i falan bu kadar kolay göz ardı edemeyiz. Başka Kerem yok. Bu adamın çabukluğu çok değerli. Daha iyi değerlendirilebilir. Sen adamı santra 3 tane stoperin içerisine koyuyorsun. Kenardan bir tane orta yapamıyorsun. Orta derken de asist. Bak orta bitti. Orta bitti dünyada. Asist. Sacha Boey niye oynayamadı Bayern Münih'te? Çünkü Sacha Boey bu kadar defansif özelliği ve atletik özelliği olmasına rağmen bir tane orta yapma becerisine sahip olamayan bir futbolcu. Bayern Münih'te bu su kaldırmaz. Türkiye'de ben Galatasaray'da oynarken de bunu görüyordum. Bu adamın asisti yok. Senin kenardaki milli takımdaki oyuncuların asisti yokken asist diyorum yani ayağına atacak, gol önüne sunacak pozisyonu yokken Kerem'den ne bekliyoruz ya? Yazık günah bu çocuklar arkadaşlar yani. Bir de bunu söyleyelim.
1: Doğru Kerem bilmiyor mu abi orada oynayamayacağını? Bir de öyle düşün.
0: Hoca oyna diyor.
1: Yani çocuk en son hoca gerçi hakkını verdi, ruhunu teslim etti Kerem. Fazlasıyla efor sarf etti falan diye açıklamalar yaptı da. Yani, tabii şey yapıyor yani kaybedince şu anda eleştirileri kabul ediyor.
0: Müsaadenle küçücük sulandırabilir miyim konuyu?
1: Lütfen.
0: Çok açık. Hayatımda çocukluğumdan beri en çok sevdiğim şeyi yaptım. Kendime çay demledim tekim. Şu anda bir tane petibör bisküvi içine batırıp yedim.
1: İnşallah içine düşürürsün de bunları anlattın ya. Yiyemezsin. Çok,
0: ama tecrübeliyim. Çok iyi. Timing'im çok iyi. Hemen
1: onun ayarı çok kulak memesi gibidir onun ayarı, biliyorsun yani. Çok yumuşattığın zaman içine kaçırırsın, biter olayı yani.
0: Hemen aldım.
1: Hemen bir böyle bir aldırıp çıkaracaksın hemen yani. Az pişmiş, az ıslanmış. Ona döner, az ıslanmış. Ya abi, afiyet bal şeker olsun. En sevdiğim kahvaltılarından bir tanesidir. Ben hala da mesela şey yiyenlere böyle gizli saklı yerler, biliyorsun, belli bir yaşa gelince abi bebe bisküvisinden vazgeçemiyorum diyen, hatta vücut yapan deve abiler vardır böyle. Onlar böyle gizliden şey yerler, bebe bisküvisine, sütle mütle bilmem ne. Vallahi ayıp benim, olmasın dışarıda gören görmesin diye bebe bisküvisi, utanmıyor musun?
0: Benim her gün eksiksiz olarak yaptığım şeylerden bir tanesi, kış dönemi için söylüyorum. Eğer işin yoksa, dışarıda çalışmıyorsan, ben evde dinlenmeyi, evde olmayı seven bir insanım. Tamam mı? Böyle dört gibi, dört çeyrek gibi gidiyorum. Reklam olmasın ama esrarı ulaşıyorum. Hmm. O sırada evde çayım tabii. O saatte o var. Çayımı demlettiririm. Yanına iki tane veya üç tane bisküvim konur. Ben orada dünyanın en mutlu insanıyım kardeşim. Yani hala öyle.
1: Bütün konukların kaynını ve hepsini, eltisini falan tanıyorsun değil mi?
0: Sana bir şey söyleyeyim mi? Orada o kadar güzel şeyler öğreniyorum ki, insan analizleri, zaten o yeteneklerimiz var sokaklardan geldiğimiz için. İnsan analizleri, kim kimle ne yapıyor bilmem ne, baktığın zaman inan bana öyle şeyler görüyor. Ben şaşırmıyorum. Bana şimdi şu kapının içerisinde Game of Thrones'taki iki tane ejderha ağzından böyle alevler çıkararak gelse, şöyle bir bakıp kafamı çeviririm. Ben şaşırmam. Ben göreceğimi gördüm bu hayatta, ama genel anlamda baktığım zaman gerçekten de yani çok şey öğrenebiliyoruz baktığımız zaman.
1: Peki, senden bir müsaade istesem, vaktin varsa dönüşte reklama gideyim. Dönüşte Galatasaray'ın biraz harekatı ile ilgili, sanki kulübün üstünde, Ali Naci'ye de geçen söyledim onu, tadilat dolayısıyla kapalıyız diye bir yazı mı var Galatasaray'da? Hiçbir şey konuşulmuyor falan diye düşünüyordum. Bir yabancı sınırlaması ile alakalı bir eleştiri attı federasyonla ilgili, ama dün Sayın Özbek Başkan konuştu. Aziz Yıldırım'ı aradım dedi, tebrik ettim dedi. Ne kadar kıymetli olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Hatta hatırlarsanız onun döneminde naklen yayın gelirlerinde 500 milyonlar varken şu an 100 küsür milyonlar alıyoruz. Aziz Başkan gibi insanlara çok ihtiyacımız var. Bu konuda onun da fikirlerine saygı duyuyoruz. Onunla da hemfikirim falan derken bir de açık kapı bıraktı. Hani bir yabancı olayıyla ilgili de benim yanımda durursan daha güçlü olurum federasyona karşı diye bir yolunu da yaptı diyebilirim aslında.
0: Ya bu yolu yapmaktan öte, Galatasaray'ın 13 yabancısı var, Fenerbahçe'nin 19 yabancısı var. Bu gerçek anlamda eğer bir ayarlama yapılamazsa, kiraya veremezsen, satış yapamazsan bu futbolcularda, hani Galatasaray tamam daha az oyuncuya risk alacak, ama hem başarı kazanmak hem de bu oyuncuları kiraya vermeden, satmadan eğer elinde kalacaksa oynatmak da istemiyorsun. Sürekli kiraya vermişsin çünkü. Tribünde çekirdek yiyip sakız çiğnerken sevgilisiyle, ondan sonra bu paraları kulüplerimize ödeyecek. Onlar da bir sezon kenarda oturarak bu paraları alacaklar. Bunun bir yolunu bulmak lazım.
1: Şimdi bir dinleyici demiş ki, ya Doğan Öncel, sen kendin demiyor muydun milli takımı eleştirmeyin diye, şimdi kendin eleştiriyorsun, ne alaka, hiç anlamadım diye. Anlayamama sebebin iyi dinlememenden kaynaklanıyor Mehmet. Şundan dolayı eleştirmeyin dedim. Ya kadrosunu kurdu adam. Onu oynatacak, bunu oynatmayacak. Ya dur, maçları var. Bir maçları oynasınlar. Maçlarda oynadığında kurduğu kadroya göre, bilmem nesine göre, erkenden ne kadar seviyoruz eleştirmeyi. Eleştirebilecek bir şey yokken eleştirmeye de bayılıyoruz dedim. Dedim ki Avustralya maçını bir görelim, seyredelim. Kurduğu kadroya bakalım. Bizi utandıracak mı? Yoksa dediğimiz gibi, ya bunu hala da niye böyle yapıyorsun? Bu çocuğu niye almadın? Bunu niye aldın diyebileceğimiz performansları bir görelim. O zaman eleştiririz dedim. Kayıtlar var bende. Ben de ne dediğimi biliyorum. 92 yılından beri bu mikrofonları, bu kameraları bana emanet ediyorlar ki, boşuna da etmiyorlardır herhalde. Ne dediğini bilmeyen bir adama bırakılır mı ya bunlar?
0: Mümkün değil. Öyle şey olur mu ya? Senin ne kadar kıymetli, değerli olduğunu biliyorum, ama o Mehmet kardeşimiz de belki... bak abi, sen eleştirmeyelim diyordun. Şimdi eleştirdin. Ama şu anda eleştirme kötüleme anlamında değil. Senin açımdan da benim açımdan da. Ama
1: ya ben iyi de oldu diyorum hatta. Biz toplum olarak buna alışığız. Ya yumurta kapıya dayanması lazım. Bizim ya tamam ya devam maçlarına çıkmamız lazım. Biz böyle garanti garanti, ben Beşiktaşlı olarak tarihimde bir kere yaşadım. Şampiyonlar Ligi'nden

0: mağlup grup lideri olarak daha son maçım varken ben çıkmayı garantilemiştim. Benim bünyeme tersti ya. Ben kendime gelemedim bir hafta. Şampiyonlar Ligi nasıl çıktık ya falan diyordum yani.
1: Alışık olmayınca öyle oluyor.
0: Tabii var. Abi.
1: Doğru, hepimiz için geçerli bunlar.
0: Reklama gideyim döneyim mi? İster misin?
1: Var çok mı istiyorum.
0: Tamam peki.
1: Sen varsan her şey tamam.
0: Eyvallah, teşekkür ediyorum. Reklama gidelim, birazdan devam edeceğiz. Reklamların ardından birlikteyiz. Taraftar Kulübü'nde Oğuz Altay'la birlikteyiz. Her pazartesi olduğu gibi milli takım üzerinden tabii herkesin yapmış olduğu eleştirileri de yaptık ama biraz bundan sonrasına bakmak lazım. Bundan sonraki maçlarda her şey aynı olmayacak diye düşünelim. Enseyi karartmayalım. Güzel olsun diye beklenti içerisine girelim. Bir seyredelim.
1: Ama buradan bu olumsuz durumdan şöyle bir şey de çıkabilir inşallah. Bu bizim konuştuklarımızı tabii milli takım oyuncuları da hissediyorlar. Kendilerinin yetenekleri ölçüsünde aldıkları sonucun kendilerine ve ülkemize yakışmadığını, hak etmediklerini de düşünüyorlardır. İkinci maçta çok daha hırslı, çok daha etkili olan bir milli takım bekliyorum açıkçası, onu da söyleyeyim.
0: Bir tek tabii rakibin de kazanmak zorunda olması işimize yarayabilir. İlla gaza girip de illa kazanacağız.
1: Herkesin dediği gibi bizim oyuncularımız daha yetenekli. Eğer o mücadele gücünü sahaya koyarlarsa yetenekleriyle beraber bu işi başarabiliriz.
0: Bunun da bir takım oyunu olduğunu unutmamak lazım. Bireysel becerilere çok mahkum da olmamak lazım. Çünkü ona kanalize olmuş durumdayız. Yani sahneye bir Hakan çıksın, Arda çıksın, Ferdi çıksın, bilmem ne çıksın diye beklemek de değil. Takım halinde iyi oynamak gerekiyor. Birilerinin zaten açıklarını kapatmak, kademe anlayışı falan, bunlar ne kadar kıymetli biliyoruz hep beraber ya.
1: Tabii işte zaten o yeteneklerin birlikte yapabileceklerinden konuşuyoruz ya.
0: Ben merak ediyorum mesela, diye yazmış bir dinleyici. Merih Demiral'ın YouTube'da bugünkü konuğu kim acaba diye. Eleştiriler devam ediyor ya.
1: İşte böyle tabii. Söyleyene değil, söyletene bak derler. Adam bunu söylemekte haklı mıdır? Taraftar olarak haklıdır ama ikinci maçı bir bekleyelim de bir yolumuzu.
0: Ya sadece biz şokta değiliz Oğuz abi. Yani dünya spor medyasına bakıyorum ben. Türkler bizi şaşırttı. İşte duvara çarptılar, engeli geçemediler, sadece mahkum kaldılar. Avustralya'nın atletizmi Türkiye'nin bütün tekniğini bozdu, taktiğini bozdu. Bütün gazeteler bunu The Sun'dan
1: asla. Bu arada bizim şu anda eleştirdiğimiz milli takımımız İspanya'da yendi değil mi?
0: Yok, 2-2 berabere kalmışlar.
1: Çok iyi bir oyundan sonra doğru 2-2 bitmişti.
0: Şimdi tabii bunları geçelim. Biz kulüpler üzerinden gidelim. Galatasaray'da neler oluyor? Icardi ile ilgili olarak tabii Dursun Başkan'ın bütün her şeyini de kabul etmek zorunda değilim. Ben sana bir garanti veremem dedi ama Can Uzun hamlesiyle Osimhen'in gidip gelmemesi arasında Galatasaray taraftarı bir tedirginlik, bir endişe yaşıyor. Nedir konu?
1: Benim tabii yaz dönemi buradayım ama kulübümdeki en yetkili kişilerle zaman zaman böyle güzel tatlı sohbetler yapıyorum. Ama bunu haberleştirmek amaçlı değil, camia insanı olmaktan kaynaklı. Osimhen Galatasaray'da, yani bu sezon Galatasaray'da oynamak, devam etmek istiyor. Aslında 5. şampiyonluk hedefiyle Galatasaray'ın motivasyon kaynağı olan burada takıma katkı da vermek istiyor. Galatasaray'da aslında iyi bir teklif gelse de Osimhen'i vermek istemiyor. Yani biz şu Osimhen'i 75'e aldık, hem onun maaş yükünden kurtulalım hem de üstüne bir 50 milyon euro 60 milyon euro kazanabiliriz düşüncesiyle, bir tüccar gözüyle de şu anda bakmıyor. Çünkü Galatasaray'ın hedefleri daha bitmedi. Yani bu anlamda Osimhen'in çok büyük ihtimalle anormal bir durum olmadığı sürece ve Osimhen ben gideceğim kardeşim Galatasaray'da kalmayacağım demediği sürece Galatasaray'da kalacağını biliyorum. Icardi ile ilgili durum.
0: Ama bu arada Osimhen'i de hemen geçme. Mourinho da takmış durumda.
1: Vallahi Osimhen de Mourinho'ya taktı zaten.
0: İstiyor yani çok fazla. O da Real Madrid'i istiyor olabilir. Mourinho bana ne bir taraftan da, ben Osimhen'im, benden başka da yok diye olabilir.
1: Valla olabilir yani, ya Osimhen'in, Mourinho'nun ya da Klopp'un ya da bir başka teknik direktörün istemesi sürpriz bir durum değil ki. Bu adam enteresan özellikleri olan bir oyuncu, yani bunun benzeri de pek yok. dünyanın bir numarası değil ama ilk üçün, ilk dördün içinde olduğu kesin. Özelliklerine baktığın zaman da bu tür teknik direktörlerin kendi takımlarında görmek isteyeceği bir oyuncu. Yani Mourinho ona kafayı taktı, çok istiyor da sürpriz bir durum olduğunu düşünmüyorum. Ama Osimhen hem Galatasaray'da bulunduğu ortamda sevilmesinden dolayı, camiayı sevmesinden dolayı ve de yıllık ücret olarak da kazandığı paradan dolayı hepsini bir araya getirdiğin zaman mutlu durumda şu anda.
0: Elio Pino desem sana, belki çok fazla bilmez bizi dinleyenler de, Icardi'nin menajeri, o menajer aracılığıyla da sürekli olarak görüşüyor Dursun Başkan da. Oynama garantisi istediğine dair bir konuşma geçiyor. Doğruluk payı nedir?
1: Doğru. Fakat ben şöyle söyleyeyim. Aslında bu kime yapılmıştı zamanında, onun aklımdaydı, kaçırdım ama şöyle söyleyeyim. Galatasaray kibarca diplomasi diliyle Icardi'ye sen istersen git dedi. Çünkü Icardi'nin veya herhangi bir insan, ama Icardi'yi konuşuyoruz, bazen bazı insanların yapamayacağı şeyler vardır, yapmayacağı şeyler vardır. Mesela ben geçen Ocak ayında seninle yapmış olduğumuz programda üstü kapalı olarak şunu söylemiştim. Icardi antrenmanlarda verimli çalışmıyor. Halbuki sağlık raporunda, Galatasaray doktorunun Yener İnce'nin raporunda tıbbi olarak hiçbir şeyi yoktur, engeli yoktur. Takım antrenmanlarında zaten çalışıyor. Sadece ekstra antrenmanlarla güçlenmesi gerekir. Sağ içerisindeki özelliklerini, fiziksel gücünü yukarıya tırmandırması gerekir dendiği bir ortamda Icardi'nin de verilen ekstra programa uymadığını da biliyorum. Bak, bunları çok haberleştirmeden, üstü kapalı, Galatasaray'a zarar vermeden ufak ufak suflelerle anlatmıştım zaten. Şimdi sen ekstra antrenmanları kabul etmiyorsun, sezon başı antrenmanlarına da katılmıyorsun, ama o sırada diğer arkadaşların 37 derecede antrenmanlar yapıp buz kovalarının içine girip analarından emdiği süt burnundan geldiği bir zor dura bir ortamda, sen bir de takıma gelip bütün bunları yapmazken, sezon başı kampı yapmazken isminden dolayı ben ilk 11'de oynama garantisi istiyorum dediğin zaman, o zaman takım içi dengelerde sıkıntılar çıkıyor. Çıkar, çıkmadı bugüne kadar ama bundan sonra çıkar. Çünkü Icardi kendisi de zaten o seviyede olmadığını anlıyor ama yetenekli olduğunu söylüyor. Şimdi Galatasaray Başkanı diyor ki sezon başı kampına katılmak durumundasın. Bak, bunu düşün. Katılmıyor çünkü. İkincisi, sakatlandığın zaman bizim doktorumuz, bizim söylediğimiz hastaneler ve bizim gözetimimizde, kendi ülkende değil, tedavini olmak durumundasın. Çünkü tedavi için gittiği ortamda yurt dışında Galatasaray'dan, arkadaşlarından, tesislerden, her şeyden uzak kalıyor, kafada dağılıyor, bir de geç dönüyor. Şimdi bütün bunlar olduğu zaman da bir de Icardi'nin rakamını belli bir seviyede aşağıya çekti. Söylenen de duyduğum kadarıyla 4 milyon yıllık ücret artı bir bonus vesaire, 5-6 milyon euroluk bir teklif. Kabul ederse kal diyorlar. Aslında bu ne demek biliyor musun? Icardi sen aslında gitsen olabilir diyorlar kibarca. Biz sana bunları sunuyoruz, kabul edersen kal diyorlar ama kabul etmeyeceği şeyler sunuyorlar. Icardi gider bence.
0: Icardi gider çünkü başkan hem menajerine hem kendisine, burası Galatasaray, ne senin ne de benim istediğim olur. Galatasaray'ın olmaz, istediği olur. Ben hocaya gidip de Icardi'ye en az 20 maç oynatacaksın diyemem. Bunu Icardi için değil, kimse için diyemem şeklinde bir cevap vermiş diye söylüyor. Tabii. Ali Naci ile dün yaptığımız programda anlattı o da.
1: Tabii zaten olsun. Ekleme yapayım. Şimdi mesela Galatasaray şampiyon bitirdi değil mi sezonu? Eğer Galatasaray sezonu şampiyon bitirmeseydi, şimdi Icardi için o duygusal düşünceler, ben de çok seviyorum Icardi'yi, o duygusal düşünceleri yapan insanlar Icardi'nin verimsizliğinden dolayı, ya diyorlar ki 13 tane gol attı, 14 tane, işin orası o değil. Bazen 30 gol atarsın beğenilmezsin, Emre'si gibi. Bazen 31 gol atarsın,
0: Valencia gibi. Valencia gibi en net örneği.
1: Valencia, Cagne gibi beğenilmeyebilirsin. Ama Icardi'nin attığı 13 gol değerli olabilir ama yani baktığın zaman da Galatasaray'ın istediği, oynamak istediği futbol stiline uygun değil. Yetenekli atıyor Ama mesele sadece zaten gol atmak değil. Onun için şimdi bu şeyleri söyleyen insanların Galatasaray şampiyonluğu kaçırmış olsaydı bu düşüncede olmayacağını, oraya atletik, ön alanda Osimhen gibi baskı yapabilen, son vuruşlarda da yetenekli, daha genç bir oyuncu isteyeceklerini adım gibi biliyorum. Şimdi aklın yolu bir. O zaman doğrusunu düşünelim. Icardi'yi çok seviyoruz. Neler kattığını biliyoruz. Gerçekten son şampiyonluk kutlamasında ben evde televizyonda seyrederken gözlerim doldu. O da çok güzel bu işi, aktörlük kısmını da güzel beceriyor. Sen anlamışsındır o kısımları. Hı-hı. Tabii bunları da beceriyor. Ama baktığın zaman artık ayrılıklar da sevdaya dahil. Kalırsa bu şartları kabul ederek fizik olarak da güçlü bir Icardi Galatasaray'a güç katar gene. Ama ben sanmıyorum.
0: Bakalım, göreceğiz. Var mı yerli oyuncu düşüncesi? Bir ara bir Bertu'ya el attı ama fazla bir maliyet, beklenenden çok daha fazla bir beklenti para anlamında Başakşehir'in yolu kapattı gibi gözüküyor. Onun sonrasında Can Uzun hamlesi çok konuşuldu. Galatasaray dediğiyle ön plana çıkan ama daha önce ne altyapısında ne geçmişinde formasını giymediği için camiaya aitmiş gibi gözüken Hakan Çalhanoğlu'nun bile adının geçmesi, sonrasında Fenerbahçe ile anılması falan biraz hararetli bir ortama döndü. Biz daha çok başındayız yolun. Bir Dünya Kupası bitsin, o transfer haberleriyle ilgili kısmın ne kadar alev aldığını hep beraber göreceğiz.
1: Doğru. Şu anda hem milli takım süreci, bu dönem biraz daha böyle üstü kapalı geçiyor. Hakan Çalhanoğlu konusu, ben küçükken Galatasaraylıydım, Galatasaray'ı çok seviyorum, bunların hepsi tamam, ama son süreçte ve geçen sene özellikle bu süreci, Hakan Çalhanoğlu istese bir tane açış yapacağı kendi şeyinden, sosyal medyasından şeyle bitirebilirdi. Ben bu sene bak Galatasaray'a geleceğim, Fener'e gideceğim bilmem ne değil, bu sene Inter'de devam edeceğim deseydi zaten bu konular kapalırdı. Demedi. Burada bence menajeriyle beraber bir hata yaptı. Galatasaray taraftarı gözünde zedelendi. Ha bir daha Galatasaray'a gelemez, gelmesin anlamında bir düşünceye sahip değilim. Ben neler gördüm futbolun içerisinde. Bunlar yine olabilir ama bunu kapatmadı. Kapatmadığı için de yıprandı. Ama Can Uzun konusuna gelince, Galatasaray'ın şu anda çok ısrarla üzerinde durduğu bir transfer olduğu kesin. Galatasaray bunu inceden bayağı artık böyle son şeylere doğru götürüyor. Bence Galatasaray bu Can Uzun transferinde çok önemli bir oyuncu almış olur. 20 yaşında bir oyuncu almış olur. Galatasaray'a çok faydalı olabilecek bir oyuncu ve o mevkinin Galatasaray'da ilacı olur. Gerçekten ilacı olur. Bu dönem devam ediyor, onu söyleyeyim. Bertu konusuna gelince, Bertu'dan işte bu senin söylemiş olduğun sebepler geldi, konuşmalar oldu. Bir de Bertu'nun Galatasaray'ın içinde çok sevdiği arkadaşları var, Yunus gibi, Barış gibi, Abdülkerim gibi, onların da biraz himayesinde ve tavsiyesinin olduğunu da biliyorum. Ama kusura bakmasınlar, ben olsam Türk olması nedeniyle, milli takım oyuncusu olması nedeniyle Deniz Gül'ü Galatasaray'a transfer ederim. Deniz Gül uzun yıllar Galatasaray'da, Osimhen olsa da olmasa da orada görev yapabilecek bir oyuncu. Tamam, 35 gol atmaz senede ama sana bir 15 tane 20 tane arası gol yapabilecek özellikleri var. Takıma faydalı, takım oyuncusu olan bir oyuncu. Fizik üstünlüğü var, çalışkanlığı var. Ben Bertuğ'la Deniz Gül arasında kalsam, Galatasaray'ın da Deniz Gül'ü yokladığını şeyde biliyorum. Fiyat sorduğunu nedir diye yokladığını biliyorum. Deniz Gül ve Can Uzun hamlesi Galatasaray'a gelirse, uzun yıllar iki tane genç oyuncuyu Galatasaray'a katmaktan dolayı önemli bir iş yapacaklarını, kaliteli iki genci katacaklarını söyleyebilirim.
0: Oğuz Altay, şöyle bir soru sormak istiyorum. Sadece Galatasaray ile ilgili bizi dinleyenlerin merak ettiği bir konu, benim de merak ederek üzerine eklemek istediğim. Abdülkerim'in biraz daha fiziki anlamda kilo almış gibi görüntüsü, daha ağır kalacakmış gibi bir beklentisi Galatasaraylıları tedirgin ediyor. Ama diğer taraftan yanında Sanchez var, o açığı kapatıyor gibi bir şey de söyleyebilirdi ama Sanchez de gidiyor gibi gözüküyor. Buna ne diyorsun?
1: Şimdi önce Abdülkerim konusuna geleyim. 4 senedir Abdülkerim'in kilosu fazla diyorlar. 4 senedir Galatasaray şampiyon oluyor. Şampiyonlar Ligi'nde de Abdülkerim oynadığı maçlarda da sırıtmıyor. Sadece şunu söyleyebilirim. Pardon. Şimdi mesela Urfa Lüji vardı Galatasaray'da. Popescu vardı Galatasaray'da. Bunlar yerinin iyisi olarak Galatasaray'a çok önemli katkılar verdiler ama bu adamlar Abdülkerim kadar bile çabuk değillerdi. Abdülkerim seviyesinde

0: birbirlerini tanımaları, öbürünün çabukluğunun kendisine katkıda bulunması, Abdülkerim'in de oyun bilgisiyle Galatasaray'a hava toplarında, yer toplarında, topu oyuna sokuşta, driblinglerinde, uzaktan şutlarıyla, ortalarıyla ve kafa golleriyle arayıp da bulamayacağın Türk olarak bir sol ayaklı sol stoper. Bu konu bir kere insanlar tarafından bilinsin. Abdülkerim'in ağırlığı derken Messi kadar çabuk bir stoper mi hayal ediyorlar? Yani Merih mesela çok daha seri duruyor değil mi? Ama yaptığı pozisyon hataları var. Hamle hataları var. Şimdi oyuncuları sadece çabukluk üzerinden değerlendirmemek lazım. O mevkide, o mevkinin özelliklerini taşıyan çevre kontrolü ve yandaki ve öndeki oyuncularla uyumu yüksek olduğu zaman orta saha oyuncularının da yardımıyla derken zaten komplike bir oyun. Bu çok daha kolay bir hale gelebilir. Ama eğer sen Galatasaray'a sol stoper olarak Abdülkerim'in üzerine çıkabilecek, yok mu dünyada böyle stoper? Var. Abdülkerim bana göre çok iyi bir oyuncu ama ondan daha iyisi yok mu? Var. Böyle bir oyuncu getireceksen, rekabete sokacaksan, bu 60 maçlık, 55 maçlık serüven içerisinde ağrıları, sızıları, sakatlıkları olduğu zaman oyuncuların yerlerine daha iyilerini koyabilecek durumdaysan neden olmasın? Ama Abdülkerim'in değerini bu benim gözümde ve futbol yeteneklerinde değiştirmez.
1: Yalnız bu arada iki tane yapınca ne oldu? Bisküvi boğazına mı kaçmış Oğuz abiye sorsana diye yazanlar ya her şeyi o kadar iyi takip ediyor ki incecik dinleyiciler.
0: Vallahi yazmışlar mı?
1: Vallahi yazmışlar. Oğuz abi bisküvi boğazında kaldı herhalde sürekli yapıyorsun diye. Çaya devam diyor. Bisküviyi kes biraz demişler.
0: Evet çayı içmek zorundayım. Ya sesimde Doğan sen bilirsin bir çatallaşma var. Niye olur o?
1: Yorgunluktan olur. Soğuk içmekten olur. Bunlar tabii. Çok fazla karşı karşıya kaldığım durumlar ama biraz da az önceki konuşmalarımızdan dolayı sadece o itirafı biz yapmadık. Bizimle beraber birçok şey var. Bebe bisküvisi candır diye kaç tane mesajın geldiğini sayamadım.
0: Ne güzel. Hepimiz yapıyoruz. Yok. Biz de zaten kendimizi söylüyoruz. İnsanlar gizliyor ya bazen.
1: Onu söylüyorum işte.
0: Çaya bisküvi batırmak ayıp mı?
1: Siz de mi yiyorsunuz? Ben de yiyorum o zaman falan diye oralara döndük.
0: Afiyet olsun. Keyfinize bakın.
1: Öyle. Oğuz abi teşekkür ediyorum. Ağzına yüreğine sağlık. Eksik olma.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Sana her de yayın sonunda söylediğim gibi yine onu da söyleyeyim. Bütün dinleyicilerimize çok selamlar, sevgiler. Seni insan olarak, mesleki olarak çok seviyorum. Kendine iyi bak kardeşim.
1: Cansın, görüşmek üzere, sağ olasın. Oğuz Altay'la beraberdik. Gündeme dair konuları hem milli takım üzerinden eleştirilerle beraber hem de diğer taraftan tabii kulüp bazında da inceleme altına almaya çalıştık. Tabii hadi 11

0: Sen oradan sahanın kenarından göremiyorsun, hocaya dönüyor tabi. 35-47, sana da günaydın, iyi haftalar olsun.
1: Günaydınlar diliyorum Doğan abicim. Nasılsındır ömrüm inşallah.
0: Teşekkür ederim paşam, eksik olma, sağ olasın. Tabi yeterince eleştirdik mi acaba Montella'yı diyerek gireyim. Var
1: mı? Yeterince eleştirdik abi. Bu çocuklar bizim çocuklarımız. Hata yapabilirler. Senin de dikkati çektiğin gibi biz tokatı yedikten sonra kendimize geliriz inşallah. Ben futboldan çok anlayan bir kişi değilim ama taraftarım. Sabah 7'de kalktık, işkembe çorbamızı içtik, bol limonlu, bol sarımsaklı. Arkasından televizyonun karşısına geçtik. Ama hayal kırıklığına uğramadık mı? Biraz uğradık. Bu olmaması gerekirdi. Daha iyi olacak inşallah. Yalnız benim tek şeyim şu abi. Tek böyle üzüldüğüm nokta. Ya arkadaş, bir Avustralya'yı yenmek zorunda mıydık? Neden yenmek için uğraştık? Biz defansta müdafaya çekileydik. Onlar saldıraydı. Çok önemli miydi? Bu maç 0-0 bitseydi şimdi daha farklı hesaplar yapacaktık. Ben buna biraz üzüldüm. Ama çocuklar bizim çocuklarımız. İnşallah daha iyi olur. Olmazlarsa da canı sağ olsun abi. Dünya Kupası'na götürdüler bizi 24 yıl sonra. Güzel bir an yaşadık, ambiyans yaşadık. Hepsinin alınlarından öpüyorum. Başarılar diliyorum. İnşallah başarılı olacaklar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. İyi haftalar diliyorum sana da.
1: Sağ ol Doğan abicim. Kendine iyi bak abi.
0: Eksik olma. 12.79. Sana da günaydın. Duyabiliyor musunuz? 12.79.
2: Alo Doğan abi, merhaba, nasılsın?
0: Teşekkür ederim, hoş geldin. Seni sormalı.
2: Hoş bulduk abi. İyiyim abi, senin memlekete doğru gidiyorum. Şu anda Hereke'den geçiyorum abi.
0: Oh, radyo falan zor çekir oralarda biliyorsun.
2: İnternetten dinliyorum abi. Eyvallah, sıkıntı yok. Abi yeterince eleştirildik mi konusuna ben de değinmek istiyorum. Yani ben artık eleştirmeyi geçtim abi, ama bir turnuvaya da yani umutsuzlukla başlamak istemiyorum abi. Hayal kırıklığıyla başlamak beni artık yormaya başladı. Yani Avrupa Şampiyonası'na gidiyorsun ya, enteresan haller, Dünya Kupası. Ya biz İspanya'yla o takım kafa kafaya oynadı abi İspanya'da. 2-2. Ben sana şunu söyleyeyim abi. İspanya bu oynadığımız Avustralya'ya 10 tane atardı o tiki takasıyla. Ya sen Kerem'i koymuşsun. Sadece bak, sabah Emre abiye de söyledim de, hani sadece Kerem'in üstünden mağlubiyeti anlatmak istemiyorum. Ama yani ya bir de Kerem'deki şu el kol hareketleri, ben Galatasaray taraftarıyım abi. Ya Galatasaray'dayken de zaten sinir olurdum o eline koluna, böyle bir yanından adam geçince vurdum duymaz hallerine. Milli takımda da aynı işleri yapıyor. Yani bunlara ne zaman son verecek? Ne zaman gerçekten %100'üyle top oynayacak? Gerçekten çok merak ediyorum. Yani Barış dediğin adam belki kötü oynadı, bilmiyorum, hani ilk yarısını izleyememişim çünkü, ama yani fizik olarak dışarıdan baktığın zaman Avustralyalı futbolcularla baş edebilecek tek futbolcumuz gibi duruyor. Sen onu çıkartıyorsun. Kenan Yıldız oyuna girdikten sonra oyun hareketleniyor, ama Kerem'in o hal hareketleri ve stoperlerin arasında kaybolmasıyla hiçbir şey yapamıyorsun. Yani ben eleştiriyi geçtim artık abi. Bir turnuvaya da ya diyelim ki bizim çocuklar gerçekten güzel oynayarak başladı. Yani umut ederek başlamak istiyorum abi. Bir turnuvaya 9 tane turnuvaya katılmışız. 8'inde yenilgiyle başlamışız. Ya bu kadar da olmaz. Yani biraz çaba, biraz bu millet sabahın 7'sine kalkıp sizi izliyor. Yani yok Merih YouTube'da program. Vallahi umurumda değil. İsterlerse yani şimdi söyleyemeyeceğim. O tütün mamülünü hepsi içsin. Gerçekten umurumda değil. Ama biraz yani biraz umut verin. Bu halk sabahın 7'sinde kalkıp sizi izlemeye kalktıysa biraz oyun olarak umut verin. Yani 9 turnuvanın 8'inde yenilgiyle başlamayın. Yani bu da belki 9. oldu, onu da bilmiyorum da. Bunları söylemek istedim abi. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yolculuklar diliyorum. Dikkatli olman fayda var. Biraz rehavete kapılıyor çünkü insanlar böyle havalar güzel olunca, etrafa falan bakınca. O yüzden trafikte olan bütün dostlarımıza buradan sevgili saygılar. 78.01. Hoş geldin. Günaydın.
1: Abi,
0: iyi
1: yayınlar. Hoş bulduk. Ahmet, ben İstanbul'dan. Ahmet Öztorun. Abi öncelikle Avustralya'yı tebrik ederim. Adamlar planlarını gayet güzel sahaya yansıttılar, hocalarının dediği gibi.
3: Ne istiyorlarsa aldılar.

0: diyorsun yani.
1: Ben şimdi şunu merak ediyorum Doğan abi. Yani senin de görüşünü almak için söyleyeceğim bunu. Ya biz bir Dünya Kupası'na gideceğiz abi. Yani biz oynadığımız hazırlık karşılaşmalarını daha ciddi bir takımla oynamalıydık diye düşünüyorum. Daha iyi hazırlanmalıydık. Yani mesela katı savunmasıyla ünlü bir takımla oynamalıydık. Neden? Biz çünkü forvetsiz şablonla oynuyoruz abi. Katı savunmalara karşı neler yapabiliriz? Teknik heyetimizin bunu araştırması gerekiyor. Doğru mu?
0: Ama bunu yani Romanya ve Kosova'ya karşı yaptık. 1-0 1-0 zor kazandığımız maçlardı. Hani dediğim gibi sürekli anahtarı kaybetmiş ergen gibiydik. Sürekli kapıda kaldık. Nereden gireceğimizi, balkondan mı tırmansam, yan komşudan mı geçsem falan diye düşündük yani. Kilidi nasıl açarız? Anladın mı? Başka bir şeyle Amerikan filmlerinde var diye böyle şeyle saç tokalarıyla bilmem neler falan. Çok uğraşmışlığım vardır yani açar mıyım açamaz mıyım falan diye.
1: Doğru abi, işte o tam da o mantıkla söylüyorum bunu. Bu kadar zorlanmışken başka bir çözüm yolu denemeliydik o hazırlık maçlarında. Ki bunu yaptı aslında. Forvetli oynadı iki hazırlık maçında. Deniz Güllü oynadı. Can Uzun'u kullandı orada. Yani niye bunu Avustralya'yı mı acaba diyorum, hani iyi tespit edemedik, katı savunmasını göremedik diye düşünüyorum. Ben bu arada Avustralya'nın da, yani bir önceki arkadaşa da söyleyeyim. Yani İspanya tabii ki yener Avustralya'yı ama öyle tiki taka, öyle çok kolay açılacak bir takım olarak görmüyorum, açık ve net söyleyeyim.
0: Ya bu adamlar yani, Japonya'yı
1: 1-0 yendi. Bu Avustralya son 6 dünya, yani 8 kez galiba Dünya Kupası'na katıldı veya 9. 6'sının son ikisinde de çeyrek final oynamış abi bu takım.
0: Ben sana şöyle yani söyleyeyim bu, bak biraz böyle destekleyici bir şey söyleyeyim. Bu adamlar Japonya'yı 1-0 yendiler. Japonya'da biliyorsun bir top oynamıştı. Biz görmemiştik hatırlıyorsan. O kadar hızlı oynuyorlardı ki. Nasıl ya falan deyip Tsubasa hala hayattaymış falan dedik yani. Şimdi onu falan geçtim. Bizim Avustralya'ya karşı oynayacağımız oyunda bir puanın ne kadar kıymetli olduğunu anladığımız, evet, olayı çok değerliydi yapmış olduğun yorumda. Yenmek zorunda mıyız? Evet, bir puan da çok kıymetli. Önemli olan güzel başlayabilmekti. Biz bundan dolayı rahatsızlık duyduk zaten. Sürekli kendini ispat çabaları, illa gol atacağım beklentisi. Ya bir bak, bir dene, bir 45 dakika şöyle mi olur, böyle mi olur? Ama şundan da eminim, inanıyorum da, Can da olsaydı, Deniz de olsaydı, yoklar diye çünkü onları istiyoruz biz. O defansın arasında boğulacaklardı. O defansın arasında. Ya bizim duran toplarla ilgili ceza yayı öncesinde çok topla buluşup orada bir serbest vuruş, endirek vuruş, onları almamız gerekiyordu. Yani oyun anlayışımız boğulması lazımdı. Çok da bildiğinden değil yani.
1: Abi inşallah kalan iki maçımızda bence gereğini yapacaktır. Futbolcularımız da bir de şu kulüpçülüğü lütfen bırakalım abi. Ben Beşiktaşlıyım. Lütfen kulüpçülüğü bırakalım abi. Allah rızası için. Yani Kerem'di, Barış'tı, oydu, buydu, Abdülkerim'di. Abi hepsi orada ay yıldızlı formayı taşıyor. Allah aşkına kulüpçülük yapmayalım. Herkesten rica ediyorum abi.
0: Teşekkür ediyorum. Sana da iyi haftalar diliyorum.
1: İyi yayınlar abim. Sağ olasın.
0: 38-79 sana da günaydın. Mutlu sabahlar.
2: Mutlu sabahlar abi. Salim ben. Beşiktaş İstanbul'da.
0: Hoş geldin.
2: Nasılsın?
0: Sağ olasın. Seni sormalı.
2: Biz pazarlamaya devam ediyoruz abi. Ne yapalım? Hayat böyle devam ediyor.
0: Peki. Kolaylıklar diliyorum sana da. Milli takım üzerinden mi, Beşiktaş üzerinden mi konuşacağız?
2: Beşiktaş üzerinden
0: konuşacak ne var ki diyorsun? Daha belli değil.
2: Ne var ki daha sezon başlamadı. İtalyanları göreceğiz. İnşallah iyi olur ama milli takımdan üzerinden konuşursak.
0: Bu arada İtalyanlarla ilgili şunu söyleyeyim. Çelni'yi istemiyormuş. Şaşırttı mı seni?
2: Çelni istemiyorsa şaşırttı tabii. Yani şaşırtmaz mı? Evet. Yani şaşırttı beni ama bakalım Doğan abi.
0: Çelni'yi istemeyen adamın da bir planı vardır herhalde dedirtti bana mesela.
2: Vardır. Çünkü ben şöyle bir şey de duydum, bilmiyorum ne kadar doğru. Bu Sergen Yalçın şeylerine bakıyor, notlarına. Ya diyor, bu böyle amatörce bir şey yapılmaz gibi bir şey söylüyor. Hani işte yok şu kısa orta yapar, iyi orta yapar falan. Şimdi göreceğiz bakalım Doğan abi, hani şimdi ak mı kara mı bakacağız ona.
0: Tabii canım, göreceğiz siyah mı beyaz mı?
2: Siyah mı beyaz mı? Şimdi ben pazar günü üzerinde katılıyorsam, ben Montelli'yi şey yapmamama rağmen başarılar diledim milli takımımıza. Çünkü bu bizim milli takımımız. Tamam, arkadaş doğru söylüyor. Takımcılığı bırakalım, bırakalım, bırakalım. Ama kadroya giremeyenler de benim aklım takıldı. Şimdi kadroya sokmadın, bu adamları hiç almadın, getirmedin. Ya bu çocuklar hiç oynayamaz mıydı yani? Allah aşkına, bu kadar havadan oynanan bir top ya yere indirilmez miydi yani? Bir yere indirin. Ya inanın o saatte bağıramıyorum, çocuklar uyuyor, evde hanım uyuyor. Ben böyle seyrediyorum maçı. Ya diyorum ki, bir ara kızım şöyle yaptı. Ya baba dedi, sesini bir şey yap, azalt dedi yani. Çünkü neden? Artık o reaksiyonu verdim. Dedim ki ya indirin şu topu. Şu topu bir indirin arkadaş. Bu adamlar 1.90. Biz hala topu havaya dikiyoruz. Havadan oynamaya çalışıyoruz. Yani olay bence analiz edilmemiş. İyi taktik verilmemiş. Çalışılmamış. Yani adamlar bu şeyi çalışılmamış. Montella burada bir kere sınıfta kaldı. İnşallah Paraguay maçında bunu telafi edecek Doğan abi. Bekliyorum o maçı da, inşallah başarıyla tamamlayacağız. Ama Amerika zor. Zor maç. Çünkü Amerika çok hızlı oynuyor. Ona da bir önlem alması lazım. Çocuklara başarılar diliyorum abi. Ne diyeyim?
3: Peki. Sana da teşekkür ediyorum. İyi haftalar diliyorum. Eksik olma. Çok sağ fazla ol, telefon var. Sağ olsun. 74-34 sana da günaydın.
4: Alo.
3: Günaydın.
4: Alo.
3: Buyursunlar. Doğan Bey, haftalar. Hepimize inşallah. Buyurun.
4: Ya ben şöyle görüşlerimi şöyle iletmek istiyorum. Bizim tek amacımız bu turnuvalarda olabilmek olmalı ve adamlar bunu başardı, bütün çocuklar. Hı hı. Yani biz şunu yeneriz, buna eleniriz, şöyle olur, böyle olur. Biz bu turnuvalarda olalım, bize yeter. Ben böyle düşünüyorum. Yani onu oynatmış, bunu oynatmamış, şöyle oynamışız, böyle oynamışız gibi bir mesele değil. Zaten jenerasyon devamlı bu turnuvalarda olduğu sürece kendini geliştirecektir. Bu turnuvalarda alışkanlık haline geldikten sonra da başarı da gelecektir. Bence bu süreklilik önemli.
0: Bunu galiba Miloš Dejenek diye bir oyuncuları vardı Avustralya'nın. İlk 11'de de başlamadı diye hatırlıyorum. Miloš Dejenek stoperlerinden bir tanesi. Şimdi şöyle bir şey söylemişti. Bizde 9 tane oyuncu var. Dünya Kupası tecrübesine sahip. Türkiye'ye ilk defa katılıyor dedi. Biraz tecrübesizler dedi. O yüzden onların heyecanını anlam verebiliyorum ama biz daha heyecanlı değiliz. Biz kazanmak için sahaya çıkacağız. Bizim planımız belli dedi. Bak, bu kadar net konuştu adam yani. Hatta o şey yani, diye çıktı haberlerde.
4: Lafınızı bölüyorum ama olay zaten budur. Yani birkaç kez bu turnuvalarda boy gösterdikten sonra takım da bu turnuvalara alışacaktır. Yani başarı ondan sonra gelecektir. Ben tamam, genç çocuklar var, Ardalar falan filan ama tecrübeli futbolcularımız da var. Fakat bu turnuvalarda olmak zaten başarı bizim için. Yani siz Almanya'yı gördünüz, adam 7 tane attı ya. Hiç acımanız yok mu bari?
3: Yani ya o futbolda yok.
4: Bunlarla mücadele çok zor. Yani İspanya maçımızı gördünüz. İspanya neler yaptı bize. Dalga geçip gittiler herifler yani. Ama bu tecrübe oldukça, kendinizi geliştirdikçe ve bu turnuvalarda olduğunuz sürece daha başarı gelecektir diye düşünüyorum.
3: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın.
4: Bu arada Japonya takımı da çok iyi. Ben çok sürpriz bir takım olduğunu düşünüyorum. Yarı final, belki final falan bile oynayabileceğini düşünüyorum. İyi takım.
3: Hollanda izin verdi.
4: Güney Kore ve Japonya.
3: Evet. Bakacağız. Sağ olasın. Çift 0-73. Eksik olmayın size de. Çift 0-73.
5: Doğan abi günaydın.
3: Günaydın.
5: Kolay gelsin.
3: Sana da.
5: Ben Galatasaray taraftarıyım. Bugün tadilat dolayısıyla kapalıyız. Onun için şu an Galatasaray'ı konuşmak istemiyorum Doğan abi. Ya ben birkaç kelime edeceğim. Belki hani ben kulüpçülük yapmıyorum. Hani buna gerçekten kulüpçülük yapmıyorum. Sadece kendi düşüncelerimi söylemek istiyorum. Bence bizim yenilmemizin, yani bana göre hani tekrar söylüyorum. Hani benim kendi düşüncem. Birincisi Hacı Osmanoğlu'dur. İkincisi Montella'dır. Üçüncüsü futbolcudur. Dördüncüsü Hakan Safi'dir. Şimdi bizim futbol federasyonumuz Avusturya'ya Avusturya diyen tane federasyon başkanımız var.
0: Ve bu kadar, hatayı biz de yaparız. İsveç'e İsviçre demişizdir. Hep bir karışmıştır yani o. Avusturya, Avustralya.
5: Ya şey, Doğan abi, ya
0: korumak anlamında şey, söylemiyorum zaten, ayrı konu da.
5: Evet evet. Yani ne bileyim, o kadar milli takımımız, tamam bizim çocuklarımız diyoruz, bizim evlatlarımız diyoruz. Yani hiç ne bu kadar duymaz olunuyor. Bu federasyon başkanı bu transfer görüşmeleri neden demiyor ki? Ya arkadaşlar bir durun, önümüzde turnuva var. Neden böyle yapıyorsunuz? Hani ben şimdi Fenerbahçe'yi bağlamak istemiyorum konuyu. Hani neden hiçbir açıklama yapmıyor? Neden? Hani ben bunu çok merak ediyorum. O süreçte neden futbolcuları yani bir durum demedi? Niye bu kadar transfer konuşuyorlar?
0: Ya aynısını bunun ben için Galatasaray'da Can Uzun için de söyleyebilirim bak. Örneğini
5: ama biliyorsun. Evet, genel olarak söylüyorum. Sadece şey olarak söylemiyorum. Hayır, hani, ama Fenerbahçe direkt ağızdan söyledi. Galatasaray'da
0: evet, Hakan Safi örneğini verirken biraz da şeye bakmak lazım yani. Sen de görüştün Can Uzun'la, gelir misin gelmez misin diye. Ya bu çocukların aklını karıştırmayalım, dur transfer falan derken. Ya bunlar olur. Bu çünkü ticaret mi? Yani bu
5: şu an olmaması gerekiyor. Olur. Ama şu an olmaması gerekiyor. Hani Galatasaray cephesinden böyle resmi açıklama duymadım ama ay, tamam olur. Yine diyorum, bu kendi düşüncem ama şu an olmaması gerekiyor. Gerçekten ya olmaması gerekiyor. Ya ben öyle
0: bakmam.
5: Gerekiyor.
0: Aslında şöyle bakmak lazım konuya. Hala daha beni istiyorlar diye bakarak biraz da kamçılığa da bilir, anladın mı seni? Yani menajerin sana söyleyebilecekleri, seninle ilgilenmek, insan hoşuna gider. Bunlar pohpohlar yani. Bazı insanlar sever pohpohlanmayı.
5: Ya evet, doğru söylüyorsunuz. Çok
0: hani
5: doğru
0: şey değil ya, kafa ben karıştı şimdi. Maça çıkarken Hakan şey diye çıkmadı ki. Ya Avustralya'ya karşı nasıl topu, ama Fener de istedi beni diye bir şey gelmez aklına o futbolcunun yani.
5: Ya valla bana hiç öyle gelmiyor. Daha çok kendini göstermek istiyor futbolcular. Daha çok çünkü Dünya Kupası'nda oynuyoruz. Gençler de öyle. Yaşı en olgunlardan bir tanesi Hakan zaten orada. Ama yani bilmiyorum ya. Montella'ya ben hani üçüncü sırada yer veriyorum. Onun da çok hatası var. Gerçekten çok hatası var ama ya hani hep diyoruz bizim evlatlarımız diyoruz. Tamam da biz de hani 85 milyon kişi sabah kalktı ya camiye gider gibi maç izlemeye başladık. Yani hangimiz o kadar camiye gidiyor? Yani imamlar ya, bile
0: ben sana bırakıp, şöyle söyleyeyim. Herhalde bir araştırma yapılsa milletçe isteyerek en kalabalık uyanmayı gerçekleştirmiş olabiliriz yani. Hele pazar evet, sabahı evet, olmasından dolayı diyorum ya.
5: Evet. Ben de katılıyorum işte, hani normal bu biz orada ya Türk bayrağının dalgalanmasını istiyoruz ya çocuklardan, başka bir şey istemiyoruz. Burada kulüpçülük değil yani.
0: Tam teşekkür ediyorum, senin de fikirler ortada. Çok telefon var, ederim. Sağ olasın, iyi haftalar diliyorum, ben sana teşekkür
5: i̇yi
0: ediyorum.
5: İyi haftalar, teşekkür
0: aradığın
5: ederim, sağ
0: zaman, olun. Zaman harcadığın için. 25.04 tamam, sana da günaydın. Tamam. 25.04.
6: Alo, iyi yayınlar, merhaba.
0: Teşekkür ederim. Tamam tamam, devam olur. Devam, hadi.
6: Çok pardon ya.
0: Estağfurullah. Estağfurullah, olur mu abi, ne demek yani? Aradığında sessiz kalacaksın diye bir şey yok. Hayat devam ediyor. İki işte bir ara yapabilmelisin yani.
6: Evet, maalesef bizim işimiz de bunu gerektiriyor. İşte üzerimdeki stresi sizinle atmaya çalışıyorum.
0: Eyvallah, eksik olmayın. Ya Avustralya'da bir ara oyuna 84 mi 85 mi neydi? Kim girdi hatırlıyor musun? Fark ettin mi?
6: Yok, ben zaten 70'ten sonra kapattım.
0: Evet, 84'te Aziz Beyiç girdi. Bursa Spor'dan hatırladığımız 30 küsür yaşındaki arkadaş girdi oyuna. Vay dedim be, evet. Avustralya'ya bak yani. Hani ona üzülüyorsun, neye yenildik biz? Ya biz bunu hak etmedik, böyle olmamalıydı gibi gibi şeyler ya.
6: Tabii tabii, biz de böyle her zaman duygusal çöküntülere çok hazır bir milletiz. Ben aslında yorumlarım, ben milli maç konusunda biraz tersine konuşmak istiyorum. Öncelikle şöyle, ben milli takımımızı tabii ki bu turnuvaya katıldığı için ekstra böyle gururlandım bir insanım, millet olarak biz hepimiz. Ama bu kadar da eleştiriye ben doğru bulmuyorum. Çünkü şimdi şöyle, ben herkes işte Kerem üzerinden işte uzun savunmalar arasında kaldı vesaire gibi yorumlar yapıyor. Biz şimdi Kerem'i kanatta oynatsak, orada Deniz Gül'ü oynatmış olsak, bu sefer niye Deniz Gül'ü orada oynattık, niye Kerem'i burada oynattık gibisinden konuşacağız. Biz şimdi sürekli bir şeyleri eleştirmek için eleştiriyoruz aslında. Ama bir pencereden baktığımız zaman, deminki bir dinleyene de bu konuda katılmak istiyorum. Çünkü Bizim sürekli bu konularda bir devamlılık kazanmamız gerekiyor ki tecrübeye sahip olalım. Bizim bu konuda çok eksik olduğumuzu düşünüyoruz. Biz hep böyle işte üç yanlış bir doğruyu götürüyor mantığıyla baktığımız için, ama milli takım bu tarz olaylarda hep bir yanlış bir doğruyu götürür. Biz, önceki bize yaşattığı sevinçleri falan çok çabuk unutabiliyoruz. Ben bunu söylerken de şu an aslında duygulanıyorum. Duygulu konuşuyorum. Biraz ses tonumun düşmesinden sebebiyete. Biz bunu yani sabah kalktığınız bir saat, iki saatlik uykuyu bile bu çocukların yani yüzüne vururmuş gibi konuşuyoruz. Biz sizin yüzünüzden kalktık. Tabii ki kalkacağız. Orada dalgalanan bir bayrak var. Biz gerekirse hiç uyumayacağız bunun için. Biz bu motivasyonu sağlarsak bu insanlar başarılı olur. Ama biz en ufak bir şeyde bunların yok YouTuber olmasına, ya bir Amerikalı bunu tartışmaz, bir Avustralyalı bunu tartışmaz. Az önceki işte dinleyicimiz.
0: Bence herkes gibi tartışır bu, ya. Bunu da sadece bize mahsus bir şeymiş gibi anlatmayalım. Bence herkes herkese eleştirir.
6: Biz
0: sadece dozajını ayarlayamıyoruz. Evet.
6: Evet, biz çok duygusalız. Çok böyle diplerde yaşayıp çok böyle uçurumlarda yaşıyoruz bazı duyguları. Biz sadece bizde zaten millet olarak trafikte olsun şurada olsun zaten hiçbir duygu kontrolümüz olmadığı için bu tarz işte kötü olaylar veya iyi olayları çok abartarak yaşıyoruz. Ben yine söylüyorum, bizim orada olmamız bile bizim için çok büyük bir gururdur. Onun dışında da bu kadar eleştirimin bence çok yersiz olduğunu düşünüyorum.
0: Mesela hangi takımlısın?
6: Ben Fenerbahçeliyim.
0: Fenerbahçelisin. Avustralya deyince benim evet. aklıma tabii hani kangurusuydu, Sydney'iydi, opera binasıydı, bilmem ne işte çiftlik hayatıydı, işte onlar her şeyi konuşabiliriz. Birçok belgesel tabii. seslendirmişimdir Avustralya ile ilgili olarak. Ayrı bir kıta çünkü. Yerleşim yeri ve boş arazinin fazlalığıyla alakalı. Çok enteresan bir iklimi vardır falan. Bir sürü şey söyleyebilirsin ama şöyle bir gerçek var. Avustralya deyince aklıma gelen isimlerden bir tanesi Harry Kewell. O kadar oynanması, Galatasaray'daki performansı, işte milli takımındaki performansı falan diye. Aynı zamanda son dönemin teknik adamları arasında Postekoğlu diye bir teknik direktörü var. O da mesela diyor ki, milli takımı da çalıştırmıştı daha önce. Ben diyor şaşırmadım. Yani neden bu kadar şaşırıldı ki Avustralya'nın galibiyetine diyor. Futbol tesadüf oyunu değildir. Bir planı vardı ve o plan hayata geçti. Bunu başarabildi diyor. Türkiye'nin planı yoktu diyorlar, anladın mı? Beni kızdıran taraf bu zaten evet. yani.
6: Evet. Ben de şuna küçük bir ekleme yapmak istiyorum. Ben sadece eleştiri konusunda bence bizim sürekli Avustralya'yla özellikle hiç resmi bir maçımızın olmaması ve bizim sürekli Avustralya'yı hazırlık maçında yeniyor olmamız bizi bir ufak bir rehavete uğratmış olabilir. Çünkü hep böyle sürekli yendiğim bir takıma karşı çıktığın zaman ister istemez ya ne olacak ki bu sefer de yeneriz diye düşündük bence. O duygu bize kaybettirmiş olabilir.
0: Evet, hepsine ayrıca, Çek bile Letonya olmaz yani.
6: Tabii, ayrıca mesela az önceki dinleyicinin söylediği o kulüpçülük mantığına da

0: kulüpçülük bence o söyle arkadaş kendisi kulüpçü. Kulüpçülük yorumunda bulunuyor.
1: Yani onu da şey ama yapmak için çürütmek için şey demedim yani. Can Uzun'la da sen görüştün yani yapma bunu evet. diye söyledim
0: tabii.
1: Ben de.
0: Ya Hakan Çalhanoğlu'nun İrfan'la görüştü bizim mi haberimiz yok?
1: Ya İrfan Can ben... Kahveci şu an milli takıma geldiğinde düşünmüyor mu? Ya ben Kasımpaşa'da mı kalacağım? Evet. Yoksa Fenerbahçe'ye mi evet. döneceğim? Beni kabul edecek mi? Oğuz Aydın ya Trabzon'a mı giderim? Bilmem ne diye düşünmüyor evet. mu? Herkes düşünüyor abi. Çağlar ben oynayabilecek tabii miyim ki. Oynayamayacak mıyım? Hem burada hem Fenerbahçe'de diye düşünmüyor mu?
0: Tabii. Ya biz en ufak şu an hiçbir görüntü yok. Doğru düzgün bir tane flu bir görüntüden adamların yani bir keşke dediğimiz kaldı ya.
1: Yani bu kadar doğru. Hadi bir iki dinleyici daha alayım da teşekkür edeyim sana. Tamam. Sağ olasın.
0: Ben eksik
1: olma
0: ederim.
1: Yorumlarından tamam. dolayı. Tamam. Bir dinleyici daha ne tamam. yaptık? 32-36'ya tamam. tıkladık galiba. Sana da günaydın. 32-36.
2: Merhaba Doğan Bey. Kolay gelsin.
1: Hepimize inşallah. İyi haftalar. Buyurun.
2: Ya, ben aslınıza sığınaraktan bir tık ağır konuşmak istiyorum hakaret etmeden. Bence biz millet olarak hiçbir şeyi hak etmiyoruz. Şu yorumları, suçlamaları duyunca, görünce sanki biz her sene dünya, her turnuva Dünya Kupası'na katılan, her Avrupa Şampiyonası'na katılan, başarı üstüne başarı kazanmış bir sanki takım gibi eleştiriyoruz. Yani burada ben bir Fenerbahçeliyim ve Türk milli takım taraftarının içine Fenerbahçe taraftarı kaçmış gibi eleştiriler görüyorum. Hı hı. Önümüzdeki maç gidersin Paraguay'ı yenersin. Ondan sonra diğerleriyle berabere kalırsın.
1: Yo ikili averajlar çok kıymetli. Sistemle değişti biliyorsun bu kadar takımın katılmasından evet. kaynaklı olarak. Amerika'yı yendiğinde Amerika'nın Paraguay'ı 4-1 yenmiş olması umurumda olmaz.
2: Aynen öyle. Şimdi ne yapacağız? Bu kadar söylediklerimiz, Montelli'ye söylediklerimiz, Meri'ye söylediklerimiz, diğer oyuncuya söylediklerimiz bunlar ne olacak? Unutacağız mı? Turnuvadan çıktık ne yapacağız? Yani biz yine bunlarla bizim çocuklar deyip siz aslansınız, kralsınız zaten biz hep sizin arkanızdaydık bunu mu diyeceğiz? Yani bu bilim bizim bırakmamız gerekiyor. Ben gerçekten çok üzülüyorum. Bu şekilde biz yine bir 24 sene sonra belki tekrardan Dünya Kupası'na katılırız.
1: Deme öyle şeyler. Çağırma.
2: Hayır ben sadece
1: yani gerçekçi bakışını tahmin ediyorum. Örnek vermeyelim. Gene de söylemeyelim olumsuz. Boş ver.
2: Yani hepimiz onu istiyoruz ama yani biz bu taraftarlara bakınca ne istiyorlar? Onu ben anlamıyorum ki.
1: Abi sürekli başarı istiyorlar. Sürekli başarı. Herkesi yenelim istiyorlar. Ya biz aslında Avustralya'da niye oynuyoruz ki? Çünkü o bize göre rakip değil ki. Bizim sürekli Fransalarla, Hollandalarla, Almanyalarla falan oynamamız lazım. Kimine göre?
2: Ya biraz önce bir eleştiri yaptınız dediniz. İşte ondan sonra Türkiye'nin Avustralya maçı özelinde tamam mı? Hazırlıklı çıkmadığı, böyle bir kapanan takım olduğu, uzun bir defansının olduğu, fizikli bir defansının olduğu, buna göre hazırlığının olmadığı, belli başka oyuncular üzerinde eleştiriler yapıldı. Ya bunlar anlaşılır. Bunu anlarız. Ama yani bunlara girmeden maç özelinde, maç eleştiriden ziyade topyekun dedi. Montella ile olmaz. İşte bu oyuncularla olmaz, bu federasyonla olmaz, böyle olmaz gibi yorumlar hastalıklı bir ruh halini gösteriyor ve en ufak bir turnuvada, en ufak bir maçta, milli maç dahi olsa topladığını ben görüyorum Doğan Bey.
1: Evet.
2: Rahatsız olduğum bir konuydu pazardan beri.
1: Senin gibi çok fazla insan istedim. Var. Bunu da çok dile getirmiyorlar. Bunu eleştir. Çünkü eleştiri yapan insanla tartıştığında seni de eleştirmeye başlar. O yüzden konu kapanmaz. Bazı insanlar eleştiri yapmayanlar sessiz kalmayı tercih ederler. Onu da unutma. Sen gene de dile getirenlerdensin. Eleştiri yapanları eleştirenlerdensin. O yüzden söylüyorum. Yoksa buna kulüpçülüğü katarsın. Buna saç stilinden bahsedersin. Merih'in YouTube kanalına girersin. Federasyon başkanının tavırlarından bakarsın. Hani ortalarda yok. Hani yenildikten sonra da bir açıklama beklerdim ben Sayın Hacı Osmanoğlu'ndan. Mesela çocuklara inandım, konuştum kendileriyle. Cenab-ı Hak böyle öngörmüştür falan de bir şey de yani. Çok konuşuyordu, her şeyi söylüyordu ya. Bir şey söylesin mesela. Neden mağlubiyetlerde ortada yok kimse? Herkes galibiyetlerde giderken pohpohlamalarda ön plandaydı herkes. Neden yalnız bırakıldı bu çocuklar?
2: Bizim ülkemizin

0: tipik halidir. Birincisi bir başarısızlık olduğunda kulp bulma. İkincisi başarı olduğunda o pastayı ilk önce paylaşma çabası. Yani fatura kesilmeye geldiğinde hiç kimse o faturayı kendine kestirmiyor.
1: Yok.
0: Ama bir başarı olduğu zaman bütün reklamlarda, yazılarda, afişlerde, broşürlerde kendilerini ön plana çıkarmak istiyor. Bu da bizim
1: abi hep şeyi istiyoruz ya. Senin paran burada geçmesi istiyoruz. Kimse hesap ödemek istemiyor. Ben sana söyleyeyim yani. Fatura matura falan geç ya. Onları. Bize orada o fatura bize kesilse stopajını yatırmayız. KDV'sini, mahsuplarını bilmem nesini. Hepsini vergi borcu gelir fatura bize kalsa sürekli. Merak etme. Onu bile ödemeyiz yani. Af çıkacak zaten ya. Deyip bekletiriz 2 sene sonra. Seçim yaklaşsın ödemeyin sakın vergi borçlarını falan deriz yani. En büyük hatalarımızdan bir tanesi.
0: Muhakkak yani bir tır olaya katıldık. Ondan sonra Hacı Osmanoğlu'nun villaları ortaya çıktı. Yani bakın burada benim de şeyim adını siz söyleyin primim, yardımım, şuyum buyum Hakan Safi'yi eleştirmek istemiyorum ama sadece şeyden dolayı diyorum. Bir başarı olduğunda pay alma çabası ama burada bir şey var, mağlubiyet var. Bir tane insan üzerine alınmak istemiyor. Ha orası ayrıdır, alınır alınmaz ama yani burada benim genel olarak yapmak istediğim eleştiri burada sakin olalım. Turnuva bittikten sonra ne kadar acımasızca eleştiri yapılıyorsa yapılsın ama şu turnuva bitene kadar milli takımımızın sonuna kadar ben arkasında durmamız gerektiğini düşünüyorum Doğan Bey.
1: Çok teşekkür ediyorum. Programı da seninle bitirdik. Eksik olma. İyi haftalar diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Seninle bütün
0: dinleyicilerimize
1: de iyi yolculuklar, iyi çalışmalar herkese. Saat 12 gündeme dair konuları konuştuk. Yarın tabii biraz Fenerbahçe üzerinde de yoğunlaşabiliriz ama milli takımı konuşmaya devam edeceğiz. Eleştiri hakkını. Dur burada konuşmadım ben diyerek Ahmet Konanç biraz dile getirecektir. Bilmiyorum milli takımla ilgili iyi konuşması için limonlu kek mi yemesi gerekiyor? Onu da tartışırız, konuşuruz, paylaşırız. O yüzden teşekkür ediyorum ayırdığınız vakit için, yolladığınız mesajlar için, edilen telefonlar için binlerce kez. Yarın sabah 10'da kısmetse görüşmek ümidiyle. Esen kalın, mutlu kalın, hoşça kalın efendim.
2: Taraftar Kulübü devam edecek.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Neden olmadı ya? Ne diyorsunuz? Benim tabii ki cevabım var. Hani Avustralya'yı tanıyordum ben. Bir sürü meslektaşım tanıyordu. Siz bakmayın sadece hani bir oyuncusu işte büyük liglerde falan işte alt liglerdeler vesaire. Biz adamların nereden atacaklarını biliyorduk. Medya hazırdı yani turnuvaya. Ama Montella hani madem oradan atarlar dur daha rahat atsınlar dedi sanki yani. Arda'nın orada ne işi var? Madem Kenan da yok. Yer aramana da gerek yok. Kenan yok madem. Kenan varmış gibi oynayamazsın. O başka bir şey. O nedenle ben biliyorum da niye olmadığını. Size de soruyorum. Biz nerede yanlış yaptık? Bizim tespitimiz var. 5 ölümcül günah. Birlikte sıralayalım. Buyurun. Güzel insanlar ben maçın başında bir ağırlık böyle bir tutukluluk bekliyordum. Normal diyordum. Niye? Yazmışlar işte koca makaleler, koca adamlar makaleler işte Arizona'da 42 derece sıcak. Nem oranı %10. Kaslar kurur eder kolay değil diye. Geliyorsun oradan şeye 3,5 saat uçup Vancouver'a geçiyorsun. Pasifik Okyanusu'nun kıyısında kaç? 20 derece sıcaklık ama %80 nem var. Spor biliminde buna mikroklima şoku deniyormuş, tamam mı? Yani bu da maçın başında bir sıkıntı verir diyordun. Ama maç bir başladı. Keşke tek derdimiz bu olsaymış baba. Allah başka dert vermesin. Niye olmadı? Neden olmadı? Avustralya'nın kalitesi anlardan geldi ve kalitelerini önemli hale getirdiler. Bir konuda çok meziyetliler. Bunu en önemli hale getirdiler. Mesela Türkiye, milli takımımız, Türkiye çok daha fazla topa sahipti ama bununla hiçbir şey yapamadı. Şeyin sözü yani, BBC radyo spikeri Curtis Davis böyle söylüyor. Hakikaten bu cümleler şeyi çok net biçimde özetliyor. Milli takıma ilişkin bu kötü oyuna dair hani ciddi notlarımız var ama her şeyden önce sahada bir Dünya Kupası takımı yoktu ki. Mesela Avustralya öyleydi. Turnuva anların oyunu. Hep söylüyoruz ya onlar anları biliyorlardı. Kusurlarını biliyorlardı. Meziyetlerini biliyordu. Avustralya'yı biraz izleyen de zaten onları ne yapacağını biliyordu. Ama bizim milli takımımız bir Dünya Kupası takımı görüntüsünde değildi. Ne anların farkındaydılar, ne başlangıç planlarının farkındaydılar, ne kendilerinin farkındaydılar. Bayağı eksiklerdi yani. Ha, anlar mı? Toplu oynamak mı? Şimdi bir önceki Dünya Kupası'na gelelim. Sene 2022. Messi Meksika'ya bir gol attı değil mi? İşte anların oyunu o. O kötü oyunda. Şimdi o gol sayesinde ilk maçlarındaki olumsuz sonuca rağmen yürüdüler. Arjantin'de kupayı kazandı. Yani milli takım da bence bu saatten sonra bu seçimi yapmalı yani. Anlarla mı oynayacağız, topla mı oynayacağız? Çünkü gördün yani sabaha kadar da topla oynasan savunma arkan zaten kötü. Adamlar golü bu şekilde attı zaten. Tek bir harekette 3 savunmacını birden oyundan düşürdü. İlmek ilmek de bir tuzak var orada, o ayrı bir şey. Mesela bugünkü maçta rakip 5-3-2 diyelim hadi. Öyle çok katı savundu. Savunma çizgisini bozmadılar. Kontratak aradılar. Bizse topla sahte bir hakimiyet kurup adım adım bu taktiksel tuzağın içine çekildik. Ve Montella da maçtan sonra bunu övünüyor. Şimdi bakıyorsun şeye, topla maç verilerine, topla oynama oranına bak. Topla toplam pas sayısına bak. Efendime söyleyeyim, şuta bak. Tamam, hani çok iyi şey falan ama 704 tane pasın bir saçmalığı var. Tamam? Şimdi topla oynamada %71.7, Avustralya'nın yaptığı toplam pas 270. Ama bizim milli takımımızın yaptığı 704 pas bu seviyede saçma sapan bir sayı abi. Yani bu tip turnuva maçlarında bir takımın topla ilişkisi bence rasyonel sınırlarda kalmalı abi. Yani rakibin de inisiyatif alması lazım, öne çıkması sağlanması lazım. Yani alan bırakmayan rakibe karşı kendi kendimizi de kilitlemiş oluyoruz böyle. Bakıyorsun istatistik kağıdında yazan bir şut sayısı var orada. Gözün boyanır resmen. 30 şut yazıyor böyle. Ama yani duran topla free kick dışında belki Abdülkerim'in şutunu söylersin. İnanılmaz derecede isabetsiziz. Özellikle yani Arda Güler karavanacıydı bugün. Kerem Aktürkoğlu. Yani bunların ceza sahası dışı çevresi fark etmez. O kadar kötülerdi ki yerleş arkaya vursun abi falan dersin. Yani çünkü bakın biz bunu maç öncesi de konuştuk. Dedik ki Avustralya böyle bir takım. Top bizde kalacak. Biz muhtemelen kadrajda sürekli Avustralya yarı sahasını göreceğiz. Ama işte burada ne lazım? Beceri lazım. Venezuela maçını örnek verdik. Orkun'un dedik çektiği gibi şut olabilir falan. Duran top lazım. Korner golü lazım. Yaratıcılık lazım. Hiçbiri yok. Yani hiçbiri yok. Hiçbiri yoksa ne olacak ki zaten? Yani hiçbirinin olmadığı yerde neyi konuşacağız ki? Hiçbir şey yok işte. Yani burada yine ben biz şey dedik, bizim Recep Reis kardeşimle beraber, editör kardeşimle beraber dedik ki yani 5 tane ölümcül günah vardı. Buradan nasıl galibe çıkacak ki kardeş dedik yani. İşte bu 5 tane ölümcül günah varsa milletin de artık bu saatten sonra dili zebanileşir onlara. Azap çektirir yani. Sivri diliyle uğraşır dururlar milli takım. Yani ne o 5 ölümcül günah? Şimdi bir, bizim takım işte 4-2-3 mü oynadı? 4-3-3 mü oynadı? Bilmiyorum. Yani savunmada 3 hantal isim var. Zeki de yavaş oyuncu. Ona rağmen de çizgiye basması istendi. Savunmadan uzaklaştı. Önünde de koşucu bir kanat yerine merkez karakterli Arda vardı. Bu durumda ne oldu? Sağ kanat etkileşimi sıfıra indi. Top bizim takımdayken dönülen bu bence kontrolsüz yapı birinci ölümcül günahtı. İki, herkes konuştu zaten iki. Hani karikatürize de oldu. Kerem'in o iki stoper, iki tane hayvan stoperin arasında kalması falan. Bak ben 1.92 boyu var mı ha benim? Ben de adamların yanında dursam ben bile küçük görünürüm. Çünkü size'lı da adamlar, tamam mı? O görüntünün içerisinde küçük görürüm yani. Kerem Aktürk oğlu gibi fiziksel olarak kısa bir oyuncuyu ceza sahasında hedef belirleyip bu kadar çok orta kesmek acaba kimin tasarrufu? Yani burada havadan bir arama yapmak, hücumu da, akıcılığı da, momentumu eline almayı da, bunların hepsini baltalamış oluyorsun ve bu mantık dışı bir şey. Bu da tabii ki dolayısıyla bir diğer büyük günah diyebiliriz. Ben ikinci dedim ama kimine göre ilk büyük günah da olabilir. 3. Oyuncu değişiklikleri. Ya tamam, sahaya çıktım böyle. Fiziksellikte sıkıntı yaşıyorsun, derinlikte sıkıntı yaşıyorsun, kilit açmada sıkıntı yaşıyorsun. Hadi tamam.

0: Ama Barış Alper'i oyundan alıyorsun. Ya önce ben olsam mesela bir de uca koy madem fiziksellik diyorsun. Bir çarpışsın. Sonra al. Tamam aldın. Başka farklı düşündün. Kerem'i 85 dakika sahada tutuyorsun. Barış'ı sol kanatta başlıyorsun. Santrafor almıyorsun. Ne dedik biz? Ben daha önce 1000 kere söyledim de. Daha yeni söyledim. Bugün Hürriyet'teki yazımda aynı başlıkta çıktı. Esneyeceksin. Çünkü turnuvalar, Dünya Kupası falan esneme kupasıdır abi. Bunu bak şampiyon hocaları referans göstererek verdim. Dünya Kupası'nda esneyeceksin. Fizikte bile kanundur bu. Eğilip bükülmeyen şey yani esnemeyen şey kırılır. Santrafor oynatmıyorum ben diyebilirsin. Bunu ben mantığını anladığımı da söylüyorum ama esnemezsen esnetirler. Milleti de esnettiler. Hani kelime oyunu da yapalım yani. Uykumuz geldi izlerken. Neyse. Yani bazen oyun fiziksellik gerektiriyor. Bazen doldur boşalt gerektirir. 80. dakikadır, 90. dakikadır. Sana 2 gol lazımdır. Çık 2 santraforla çıkarsın bazen. Dersin 2 tane santraforla çıkacağım. Bitti. Bazen 2 tane kısa alanda, dar alanda iş yapan adamla çıkarsın. Olur. Anların oyunudur. Tamam. Biz bunları konuşmazsak olmaz.
1: Ben duydunuz, biliyorum.
2: Kupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
0: Yani bu kadar çok oyuncu değişikliği hatası, ciddiyetsizlik. Yani ciddiyetsizlik o bizim önemli şeyimiz yani. Ciddiyetsizlik ve esnememek. Dünya Kupası sahnesinin gerektirdiği o konsantrasyon ve taktiksel ciddiyetin bence çok uzak, ondan çok uzak bir görüntü sergilerdi. Bunu gösterdi. Bir de ölümcül günahları sayıyoruz. Diziliş kaosunu söyleyelim. Yani maç boyunca birden fazla diziliş ve formasyon geçişi denenmesine rağmen oyuncuların sahada neyi oynadığını bilmediği, hiçbirinin tam manasıyla, anlamıyla uygulanmadığı bir kaos ortaya çıktı diyebiliriz. Şimdi ne yapmak lazım? Şimdi radikal karar almak lazım. Yani turnuva gerçekleriyle yüzleşmek lazım. Turnuva burası, tamam. Fantazi kupası değil. Burası pragmatizm gerektiriyor. Yani sadece ben pas yaparım, geçişleri önlerim. İşte rakip nasıl olursa olsun ben oyunumu oynarım. Yok öyle bir şey. Yani anların felsefesine dönmesi lazım. Savunma güvenliğini merkeze alması lazım. Ona göre oyuncu seçmesi lazım. Rakibi de analiz etmesi lazım. Bu kafalardan hemen çıkın abi. Yani grubun görece zayıf rakibine karşı böyleyse daha zor maçlarımız var bizim. Tüm biriktirilen o güzellikleri yok etmenin manası yok. Acil kriz yönetimi abi. Ve esne Montella. Daha bir önceki videoda bak, değil mi? Şampiyon hocaları referans gösterdik. Ne dedik bu? İşte Fransa ilk kez dünya şampiyonu yapan hocayı söyledik. Adam diyor ki Dünya Kupası'nı kazanmanın kilit noktalarından biri her zaman değiştirebileceğiniz bir sistem olmasıdır. 98'deki turnuvada Zidane, Blanc ya da Dözay olmadan acaba ben nasıl kadro yaparım? Hangi oyuncuya, yedek oyuncuya, kimin yerine görev vereceğim? Ben kafamda önceden tasarlamıştım diyor hoca. Sonra anladım ki doğru yapmışım çünkü bir sürü şey yaşadım. Bunların çoğu şanssızlıktı diyor. Ya öyledir, turnuva bu. Bir bakmışsın işler anında değişir. O yüzden bak bu maçı dakika dakika oynamamış Montella. Turnuvanın kalanını oynasın ve düzelsinler. Onun dışında sıkıntı yok. Arjantin'de Suudi Arabistan'ı ilk maçta yenemedi. Sonra gitti kupayı aldı. Olur böyle kazalar deyip devam edebilirim. Lütfen. Lütfen bak. Sabahın 5'inde meydanları doldurup heyecanla bekleyen bak dünyada çok millet bulamazsınız. Hele bizim gibi çalışmaktan ve düşünmekten yorgun bir millet asla bulamazsınız lütfen. Tamam. İki şeye de itirazım var. Ondan sonra bitireceğim güzel insanlar. Birincisi bizim medyaya, sosyal medyaya hemen atladık. Malzeme topluyorlar demek ki abi işleri iyi giderse Mohikan saçı gitmezse de ki 2002'de biz elenseydik vah Ümit Davala'nın haline. Şebelek falan diyeceklerdi. Önce top oynayan falan diyeceklerdi. Burası böyle bir ülke. Öyle gözüküyor. Haklı çıkana kadar dinlemezler zaten. Şimdi başladılar Merihlerin YouTube yayınından. Allah yardımcılar olsun. Yapıyorlar işte biz de malzeme alıyoruz, öğreniyoruz. Ya ikisini birbirine karıştırmayalım abi. Elma başka bir şey, armut başka bir şey ne bileyim. Öyle mi derlerdi elma? Yani tamam. Önce topun oyna falan değil abi. Oynarlar. Berbat da geçebilir bu turnuva. Notlarımızı alırız, tenkit ederiz. Sesimizin tonu da değişir. Çünkü duygusal bir milletiz. Duygularıyla var olan bir milletiz de. Ne alaka yani? Yani Barış Alper saçını öyle yapmasaymış. E dört tane atsaydık Barış Alper'e o saçla verecektik ama yakışıklı diye. Böyle bunlar değil abi. Oyuna, kültüre ne inşa ettiğimize bakalım. İnşaatımızdaki kusurları söyleyelim. Bağıralım, bu nedir diyelim. Bunu düzeltin kardeşim diyelim. Biz yardımcı olmak için konuşuyoruz yani. Bir gömmek için konuşuyorsak verin elimize kürek, öyle olmaz bu işler. Ha, bak yapacağım mesela, ikincisi de oydu, iki rahatsız olduğum konu oydu. Montello hocam, bak birkaç tane Twitter'da şey gördüm, yorum gördüm. Bir video var. İzleyin, direkt izleyin yani.
3: Yani aslında şöyle söyleyeyim Kazım. Dünya Kupası çok büyük bir organizasyon ve her ülke farklı kültüre sahip, farklı futbol kültürüne sahip dediğiniz gibi. Yani Avrupa Şampiyonası'na nazaran biraz daha bu tarz farklılıkları görebiliyorsunuz. Mesela hazırlık maçı olarak Kuzey Makedonya'yı seçtiğimizde Avustralya'ya çok benzer bir futbol oynadıklarını tespit etmiştik ve onlar da hazırlık maçı oynamak istediklerini de onaylamışlardı bizimle beraber. O yüzden öyle bir hazırlık maçı yaptık. Keza ikinci maç Venezuela'ya karşı Güney Amerika takımı, farklı bir kültür dediğiniz gibi, yaklaşık 10 yıldır belki de daha fazla Güney Amerikalı bir rakiple oynamamışız. O yüzden bu tarz seçimleri yaparken her zaman ileride karşılaşacağımız rakiplerimize göre kararlar alıyoruz.
2: Obseso'nun yeni yıldızı.
4: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
0: Şimdi bak, Avustralya'ya benziyor dediğim Makedonya maçına, o maça full rotasyon çıktı Montella. Tamam yani bugün sahada olanlarda kim var? Baverisin kadroyu. Belki Orkun vardır yani Makedonya maçında. Yani. Şimdi bunu söylüyorsunuz hocam. Avustralya maçına hazırlık için yaptık diyorsunuz. Bu kadroyla bu kadro aynı değil. Yani o zaman bu senaryoda bir sıkıntı var. Bu senaryoda bir sıkıntı var. Bu planlamada bir sıkıntı var. O yüzden bunu eleştirelim. Bu tutarsızlıkları eleştirelim. Biz şut attık 30 tane. Atmadınız. Ona şut denmiyor. Tamam. O yüzden Paraguay maçında bu çelişkileri ortadan kaldıracak bir müdahale lazım. Dış müdahale de olabilir. İletişim her şeydir. Çözülür. Problem değil. İşler kötü giderken bir anda direksiyon çevrilir ve tekrar düz yola girilebilir. Önemli değil. Ama bir eleştiriyi kültürümüze, oyunumuza, formasyonumuza, çelişkilerimize yapalım. İki, değişmek için de çaba gösterelim. Çünkü bir milletin en önemli temsil noktası orası. Sadece ben böyleyim, ben bu konuda fikri muhafazakarım, ben asla değişmem de demeyelim. Çünkü burası, tekrar ediyorum, bir milletin futbol namına en önemli temsil noktası. Bir kişinin iradesiyle, kurallarıyla, prensipleriyle işlememeli diye düşünüyorum ben. Siz ne düşünüyorsunuz zaten videodan sonra okuyacağız. Görüşürüz.
2: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da N1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.
7: Türkiye'nin spor radyosu 92.2 frekanslarından Radyo Gol'den ben Çağatay Çıtlak, radyoları başında yepyeni umutlarla yeni bir haftaya girerken takvimlerini şöyle bir bakalım. 15 Haziran 2026 pazartesi gösterdiği bir günden ve Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem'den hepinize merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir diyeceğim ama tabii milli takım karşılaşmasıyla birlikte pek de iyiyiz denemez. Türkiye radyolarında kendi saatinin en çok dinlenen spor programında bugün sizlerin günü, biliyorsunuz. Hafta boyunca Çağatay Hocam telefon ne zaman alacaksın, ne zaman bağlanabileceğiz ve ne zaman bizleri de konuşturabileceksin sorularının yanıtı işte o gün bugün. Söz milletin, söz sizlerin, söz Radyo Gol'ün en güzel insanlarının. 0212 273 10 10, tekrar ediyorum, 0212 273 10 10'da yaklaşık 2 saat boyunca Türkiye'nin ve Avrupa'nın dört bir yanından telefonlarınızı bekliyorum. Bugün mikrofon sizde, telefonlarınızı hazırlayın, sesinizi bütün Türkiye duysun istiyorum. Bugün konuşan biz olmayacağız. Bugün yorum yapan sizler olacaksınız. Bugün gündemi stüdyodan değil, sokaktan, tribünden, evlerinizden, iş yerlerinizden, arabalarınızdan sizler belirleyeceksiniz. Evet, dediğim gibi A Milli Futbol takımımız 24 sene sonra büyük umutlarla yola çıktığımız Dünya Kupası'nda maalesef Avustralya'ya boyun eğdik ve mağlup olduk. Instagram üzerinden maç sabahı ve maç esnasında da birçok

0: Dinleyicimiz bana yazdı. Onlarla yazıştık, sohbet ettik. Ve zaten maçtan sonra da o moral bozukluğuyla uykuda uyuyamadım. O ayrı bir şey. Bugün de istiyorum ki 0212 273 10-10'da Avustralya'ya size göre neden mağlup olduk? Neden bu şekilde yenildik? Yanlış bir 11 tercihim oldu? Teknik direktör hatası mı oldu? Futbolcuların performansı mı bunu belirledi? Sıcaklık, saat farkı ya da başka dış etkenler mi olduğuna inanıyorsunuz? Neydi sizlere göre yenilmemizin başlıca nedeni ya da nedenleri? Bunları konuşalım. Bundan sonraki Paraguay maçında nelere dikkat etmeliyiz? Bu maçı nasıl kazanmalıyız? Belki söylemek istediğiniz bir cümle ya da cümleler vardır. Belki içinizde kalan sistemler. İşte o gün, bugün dedik, tam zamanı. 0212 273 10-10 arayın, canlı yayınımıza bağlanın. 2 saat boyunca bu stüdyonun kapıları sonuna kadar açık. Bu mikrofon sonuna kadar sizlerin, bu kürsüde milletin. Ve unutmayın, siz aradıkça Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem programı daha da büyüyor. Siz konuştukça bu yayın güçleniyor ve siz yanımızda oldukça Radyo Gol daha da yükseliyor. 0212 273 10-10 bir yandan da mesajlarınız da geliyor. Yaşar Bey demiş ki, Çağatay Hocam hoş geldin. Hayırlı haftalar. Ben milli takımla ilgili şunu söylemek istiyorum. Çocukların çok fazla üstüne gitmemek lazım. Biz zoru seviyoruz. Tam destek olmamız gereken bir milli takımımız var. Eleştirileri çok ağır buluyorum demiş. Yılmaz Bey'e çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, kolay gelsin mesajları var. Evet. Ya ben biliyorum, hep bana fotoğraf atıyorsunuz. Sabahın 5'inde, 6'sında ben Kalamış'ı da biliyorum, Üsküdar'ı da biliyorum. Her yerden her türlü fotoğrafı aldım. Hakikaten bu insanlara da yazık. Yani sadece kendim için konuşmuyorum ama insan üzülüyor. Çünkü bir umut görmek istiyor, bir ışık görmek istiyor. Gerçekten harika binlerce insan var. İşte tatil beldelerinde var. Bir sürü belediye meydanları kocaman ekranlar açıyorlar. İnsanlar bir araya gelsin, birlik oluşsun diye. Tarkan'ın söylediği gibi bir oluruz yolunda diyoruz ama maalesef onu sahada göremiyoruz. Kağıthane'den Bafralı Oktay Bey, şu güzellik kareye yazık oldu. Sabahın altısında oradaydık diyorlar. Evet, Yılmaz Bey, defansımız yok, daha önce bunları konuştuk. Burada arkaya atılan toplar her zaman bizim için sıkıntı dedik. Bunu teknik ekip neden görmüyorlar diyor. İsimlerinizi yazarsanız çok sevinirim. Sedat Bey diyor ki, teknik direktörün hatası olarak nitelendiriyorum Çağatay abi. Bir de futbolcularımızın ciddiyetsizlik gözlerine okunuyordu. Bu tabloya biraz daha odaklansaydık belki daha farklı şeyler koyabilirdi. Milli takımımız demiş. Hiç vakit kaybetmeden, çünkü telefonlar başladı. Sizleri de dinlemek sizleri bekletmek istemiyorum. Dinlemek istiyorum. Sonu 11 ile biten dinleyicimiz var. İlk telefonumuzla başlayalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Sizi tanıyarak başlayalım.
1: Selamun Aleyküm Çağatay abi, ben İstanbul Gazi Osman Paşa'dan Ahmet. Sesim geliyor değil mi abi?
0: Geliyor Ahmet Bey, buyurun.
1: Bu arada nasıl oldun abi?
0: Çok teşekkür ediyorum, hiçbir sorun yok. Sağlara döndük, zemin radyo dinlemeye elverişli. Mikrofon sende.
1: Abi teşekkür ederim, Allah razı olsun. Allah bir daha eksikliğini göstermesin abi.
0: Amin amin, aman dikkat edin siz de sağlığınıza.
1: Abi öncelikle direkt ben konuya giriyorum. Ben Cuma günü Doğan abinin yayınına bağlandım. Ben dedim ki, abi ben Romanya maçını izledim, Kosova maçını da izledim. Ben 37 yaşındayım abi. Ben kendimce bir analiz yaptım. Dedim ki, abi dedim, Barış Alper dedim, sol açıkta oynayamaz milli takımda. Çünkü pas verme yeteneği kısıtlı abi. Yani dar olan pası yapamıyor. Kapalı savunmalara karşı çaresiz abi. Hiçbir şey yapamıyor. Ondan sonra abi Kerem için de dedim ki, abi Kerem Galatasaray'da oynarken de sol açıkta top aldığı zaman adam önü dönük pas veremiyordu ki abi. Yani arkası dönük nasıl pas versin bu adam? Yani onun da yetenekleri belli. Ayakları yani o kadar iyi değil abi. Yani ben öyle söylemiştim Doğan abiye. Hatta dedim ki, abi dedim orta sahamız dedim çok pasif kalıyor dedim. Hakan, Arda, efendime söyleyeyim Orkun. Yani bunlar dedim hücumcu olabilir. Yani ama dedim abi fiziki mücadelede yani top kapma oyununda yani başarısızlar bana göre abi. Yani fizik olarak kötüler. Yani abi ileriyi de yapamadılar, geriyi de yapamadılar bana göre. Çünkü Durağan oynuyor abi. Hakan Çalhanoğlu da, Orkun da. Ondan sonra defansifinle ben söyledim abi. Dedim Abdülkerim dedim Çok yavaş abi. Yani hiç

0: kademeye de giremiyor abi. Orada yediğimiz ilk golde kademeye girmesi lazım. Abi öyle bir kilo almış ki benim gözümde. Yani şey gibi abi. Nasıl söyleyeyim? Ansiklet boksörler gibi abi. Yani tabiri caizse öyle söyleyeyim. Yani bilmiyorum abi, bu defansla biz çok gol yeriz. Meyrek de abi Arabistan'a gittikten sonra ya bence çok düşmüş abi. Yani bilmiyorum, adam öyle bir çalım attı ki içinden mi geçti ne yaptı anlamadım ben. Bilmiyorum abi, yani bence Can Uzun'un forvette oynaması lazım bir dahaki maçta. Sol açıkta kesinlikle Kenan. Sağda da bence Yunus Akgün'ün olması lazım abi. Yani orta alanda da abi Hasan, İsmail bir de şey olabilir mesela. Orkun da olabilir abi gene ama yani forvetle kanatla bir şekilde olması lazım. Ben öyle düşünüyorum. Bu arada seni dinleyen abim var. Arkamda çalışıyor Soner abi. Beraber çalışıyoruz. Sana selamı var abi.
1: Aleyküm selam. Benden de çok buradan selam söyle değerli kardeşimize.
0: Abdullah Bal kardeşim var. O da dinliyor abi. Bağlayacağım deyince tamam abi açalım hemen dediler. Fikirlerim bunlar abi. Bilmiyorum ben böyle söylerim. Valla benim dediğimde de çıktı gibi abi. Bilmiyorum yani. Şimdiden herkese hayırlı günler diliyorum abi. Sana da iyi yayınlar. İnşallah bir dahaki maç kazanırız abi. Öyle diyeyim yani.
1: Çok teşekkür ediyoruz Ahmet Bey. Yayınımıza bağlandığımız için ilk telefonumuzda sizinle birlikte geldi. 0212-273-10-10'da hiç vakit kaybetmeden yine sizlerin telefonlarıyla devam etmek istiyorum. Birçok mesaj var. Onların hepsinde değineceğim isimlerinizle birlikte. Merak etmeyin, sonu 58'de biten dinleyicimiz. Merhaba, hoş geldiniz. İyi haftalar diliyorum.
2: Merhabalar Çağatay Hocam, iyi yayınlar. Bakırköy'den Sivas İlhan'ı ben. Evet. Başta milli takımımız olmak üzere tüm Türkiye'deki herkese haftası iyi geçsin inşallah. Bir kaza oldu ama bu milli takım bizi 24 yıl sonra Dünya Kupası'na götüren bir kadro. Biz onlara inanıyoruz, güveniyoruz. Allah'ın izniyle de onlar gerekeni yapacaklar. Karamsarlık var. Tüm Türkiye'de dinliyorum, izliyorum radyoları, görsel medyayı, yazılı medyayı ama merak etmesinler. İnanalım, bizim çocuklar gerekeni yapacaktır. Hiç kimse endişeye mal olmadan Montella'da çocuklar da Allah'ın izniyle başaracaklar. Eleştirmek çok kolay. Buradan konuşmak çok kolay. Onlar neler yaşıyor? Nasıl çalışıyorlar? Montella onlarla beraber. Yani ne bileyim, bana biraz buradan eleştirmek çok basit geliyor. O yüzden biz sadece dua edelim, inanalım, destekleyelim. Başka da bir şey demiyorum. Herkese iyi yayınlar, herkesin işi gücü rast gitsin.
1: Görüşmek üzere İlhami Bey. Çok teşekkür ediyorum değerli görüşleriniz için. Yine sıradan devam edelim. Hiç vakit kaybetmeden 0212-273-10-10'a bağlanabilirsiniz. Milli takımımızla ilgili düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Sonu 33'le biten dinleyicimiz var. Ona da hoş geldiniz diyelim. Merhaba.
3: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun, tanıyalım lütfen sizi.
3: İrfan ismim. İrfan Tüspengil. Dünya Kupası'na katıldık ve bu önemli bir başarı olarak görülüyor. Aslında sıkıntımız sanırım bu. 24 yıldır Dünya Kupası'na katılmamış bir ülke olmamamız gerekiyor zaten. Bu 24 yıldır katılamamanın verdiği bir vasatlık oluşuyor üstümüzde. Diyoruz ki ya işte ilk maçtır, sıdır. Tabii ki kimse kimseye hakaret etmemeli. Yapıcı eleştiriler olmalı. Bunlar da hemfikiriz. Hiçbir milli takım değil. Dünyada hiçbir takım her maçını zaten kazanmıyor. O yüzden futbol bu kadar seviliyor. Ama mesele şu, yenilmek değil. Doğru kadroyu kurmayan bir hoca olursa, aday kadro açıklanmazsa, hakkı olan futbolcular aday kadroya getirilmeyip, bazı kulüp ilişkileriyle bu işlerin olduğu halk, millet tarafından görülüyorsa, Avustralya gibi bir takımın, toplam değeri belli olan bir takımın,
1: 77 milyon euro.
3: Oyun sistemi bariz netken, o kadar açık ortadayken, Kerem gibi bir oyuncuyu ön tarafta o stoperlerin arasında yok etmenin, onu değersizleştirmenin hiçbir anlamı, kıymeti, mantığı yok. Biz niye eleştiriyoruz? Yenilmelerin değil. Siz profesyonel futbolcularsınız. Sözleşme zamanı geldiğinde ya da milli takımda prim konusu muhabbeti olduğunda hepiniz muhteşem profesyoneller oluyorsunuz. Montella dünyanın en çok kazanan teknik direktörlerinden biri olduğuna eminim. Futbolcularımız içinde net geliri dünyadaki birçok futbolcudan daha fazla olduğuna eminim. Buralara gelince hepsi profesyonel ama başta hoca olmak üzere. sahada gerekli mücadeleyi vermediklerinde hamama giren terler. Biz bu insanın bir vasatlığa alıştırın. Biz yıllardır gitmiyoruz. Ne yapalım bu sene gittik diye. Bütün maçları yenilerim. Bu bize bir tecrübe oldu. Öyle bir mantık yok. Türk bir yere gidiyorsa orayı sonuna kadar zorlar. Biz bu vizyonda olmadığımız için böyle saçma sapan konuşmalarla aşağıya çekiyoruz. Biz bir kere neden Maradona'ya sordular zamanında. İtalya futbolu, Avrupa futbolu alışabilecek misin? Ne düşünüyorsun? O da dedi ki burada top yuvarlak değil mi? Neymiş? Tecrübeniz yokmuş. Niye? Dünya Kupası 15 kişiyle mi sahip duruyor? Korner farklı bir yerden mi atılıyor? Böyle böyle saçma sapan şeyler. Futbolcularımız etkileniyormuş da bu bir tecrübeymiş de. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorlar ya. Dünyanın en önemli turnuvalarında. Hepsinde birçoğu da. Oradan daha mı zor yani? Dünya Kupası'nda Avustralya'ya karşı gol pozisyonuna girmek. Ama sen kaleciyi oynamayan kalecilerden alırsan orada bir tek Uğurcan hak etmiştir. Ben Fenerbahçe olarak söylüyorum. Ters gün yok ne oynadı? Altay ne oynadı da orada? Bir kalecinin oynamaması demek zaten maç ettiği demek asla aday kadroyu adının bile geçmemesi lazım. Hoca olarak da monter edeceksin ki Altay'a. Kardeşim oynayacağım bir kulübe git. Bunu duyuyoruz bakın milli takımların hocalarından. Yoksa ben seni alamam. Kalitene güveniyorum. Ama yani işlemeyen demir pas tutar. Sen kalecisin. Bu konuşmayı yapmıyorlar. Yedek olan adam bile geleceğini biliyor. Niye? Sahip çıkan adam enayi mi? Stoper adil. Ne yapması gerekiyor Konya'daki adilin? Ağzıyla kuş tutması gerekiyor. Stoper olarak 15 gol falan mı atması lazım?
1: Adil Demirbağ'dan bahsediyoruz değil mi?
3: Evet. Ne yapması lazım peki? Öyle adaletsizlik olur mu ya? Berke Özden ne yapması lazım? Ne yapması lazım ya? Bana biri anlatsın. Berke Özden kaleci Fransa'da yılın kaleci seçilmiş. En kaç maç? 7 maç mı gol yememiş üst üste. Rekor mu kırmış? Penaltılar çıkarmış. Ne yapması lazım bu adamların ya? Ondan sonra saçlarıyla, başlarıyla daha biz buraya geldik olur. Amerika'yı gezmeye mi gittiniz siz? Hayırdır? Hepiniz pazarlığa gelince, prime gelince, maaşa gelince koşacaksın, mücadele edeceksin. Adam gibi oynayacaksın. Öyle bir dünya yok. Biz ilk defa gidiyoruz. Bununla yetinelim. Bu bize tecrübe oldu. Allah Allah. Öyle bir dünya yok ya. Kim bunu uyduruyor ya? WhatsApp'ta alışmışız. Biz olarak gideceğiz oraya. Elimizden gelen en iyisini yapacağız. Mücadele edeceğiz. Ama kalkıp da yenildiğimiz zaman da ya bize tecrübe oldu. Biz 24 yıldır gitmiyoruz. Ne yapacağız o zaman? 24 yıldan mı bekleyeceğiz? Bu kafayla. Bekleriz. Biz bu kafayla bekleriz. Hakem gönderemeyiz. Futbolcular kafalarına göre seçilir. Kaan Ayhan. Daha yılın içerisinde göbeği konuşuluyordu bu adamın. Göbeği konuşuluyordu ya. Galatasaray'da. Bu adamın niye göbeği var diye. Trabzon'daki sol bek. Mustafa. Ne yapması lazım çocuğun? Bunlar menajerlerle, kulüplerdeki ilişkilerle, milli takım. Ya ülkemiz maalesef her konuda böyle gözümüzün gördüğü hak edene değil de hak etmeyen adamı koyuyorsunuz ya. Öyle iş mi olur ya? Ondan sonra da başkası da bu bize tecrübe. Biz buraları bilmiyoruz, yeni öğreniyoruz. Sanki 11 kişi oynanmıyor sahada. Kaleci, 2 tane kaleci oluyor Dünya Kupası'nda. O yüzden gol atamıyoruz. Neyse çok uzatmayayım lafı. Öyle saçma sapan yorumlar görüyorum. Kimseye hakaret etmek gibi kimsenin hakkı yok. Ama eleştirileceklerini bilmek zorundalar. Dünyanın parasını alıyorlar. Kazanıyorlar. Profesyonel futbolcular bir milleti temsil ediyorlar. Hoca da ben hocayı kovardım mesela. Yıllardır forvetsiz oynatıyor bu adam. Ne yapmaya çalışıyorsun kardeşim? Niye forvetsiz oynuyoruz? Yani Kerem Aktürkoğlu'nun ne günahı var 1.98 adamların arasına atıyorsun. Her maçta bunu yapıyorsun ya. Adana Demirspor'u da böyleydi bu adam. Böyle bir mantıksızlık hangi hoca yapmış bunu? Bana Dünya Kupası'nda bir tane hoca gösterin ya. Forvetsiz sıranı. Forvet oynamıyor bu adam ya normalde. Barış da oynamıyor. Ya Barış da oraya atsaydık. Ya niye Barış'ı atıyoruz oraya?
1: Evet İrfan Bey, toparlamanızı rica edeceğim.
3: Mertu Yıldırım'ı niye almıyoruz? Neyse uzatıyorum. Kusura bakmasın arkadaşlar. İyi günler diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Bu arada hani şu bilgiyi de verelim. Diğer milli takımlarda bir prim sistemi yok. Ama benim bildiğim kadarıyla da Dünya Kupası'na giderken futbolcularımıza 500'er bin euro bir prim verildi diye biliyorum. 0212-273-1010 Instagram Çağatay Hoca adresinde gelen mesajlardan da yine okuyabilirsiniz.

0: Orada da çünkü birikiyor. İlhan Bey'in bir mesajı var. Çağatay Hocam, uzun zamandır ekranda göremedik ya da biz denk gelemedik. Televizyon yayınınız ne zaman? Çok teşekkür ediyorum bu soruyu da sorduğunuz için. Yarın sabah HT Spor'da Habertürk ekranlarında sabah 10-15 ile 11 arasında canlı yayın konu olacağım. Sevgili Ayça Kaçmaz'ın, tekrar ediyorum, sabah 10 çeyrek ile 11 arasında canlı yayın konuyum HT Spor'da. Arkasından da zaten saat 14'te Türkiye'nin Spor Radyosu'nda sizlerle birlikte olacağız. İsimlerinize yazmanızı rica ediyordum. Cem Bey'in bir mesajı var. Fizik gücü yüksek ve bize göre daha iri olan ve 11 kişi kapanmış bir takıma gol atmak zaten çok zordu. Uzaktan şutlar denedik, olmadı. Ceza sahasına gereksiz ortalar yapıldı. Belki topu onlara vererek oynamak gerekirdi ve birçok olumlu ataklarımız bu şekilde oldu. Topu onlara vererek oynamak da fiziksel güç istiyor tabii. Orta sahada bu kadar bireysel yetenek yerine güçlü topa basan futbolcu profiliyle olabilirdi. Kadro dizayn edilirken biraz fazla popülist bir 11 olduğunu düşünüyorum demiş. Çok telefon var. Hatta evet, 50-60'ın üzerinde oldu. Hiç vakit kaybetmeyelim. Sonu 60'la biten dinleyicimize de merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem programında Söz Milletin.
1: Çağatay Bey merhaba, kolay gelsin.
0: Merhaba, hoş geldiniz. Tanıyalım sizi lütfen.
1: Hoş buldum. İstanbul'dan Ozan Ceylan benim ismim.
0: Buyurun Ozan Bey.
1: İlk önce taraftarlara ve tabiri caizse vatandaşlara mikrofonunuzu açtığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum.
0: Rica
1: diğer arkadaşlarım adına da. Şimdi tabii ki de maçta talihsiz bir mağlubiyet aldık. Üzüldük. Biraz keyfimiz kaçtı. Tabii maçtan sonra çok da fazla gün keyifli geçmedi. Ben de tabiri caizse belediyelerin belirlemiş olduğu noktalarda izledim maçı.
0: Neredeydiniz?
1: Eşimle birlikte. Biz Çekmeköy'de izledik maçı.
0: Kaç kişi vardı Ozan Bey?
1: Bu, yaklaşık 1000 kişinin üzerindeydik. Belki daha fazlaydı. Burada benim dikkatimi çeken bir husus oldu. Maçın skorundan tamamen maçın skorunun dışında taraftarlarımızın üzerinde ben milli takım forması göremedim, göremiyorum. Bende de yok. Ben de bir kendime eleştiri yapayım. Almak istiyorum. İnternete giriyorum. Fiyatların bu kadar yüksek olmasının nedenini, sebebini hiçbir şekilde anlamıyorum. Bir anlam veremiyorum. Dün Almanya Kurasao maçını izliyorum. Almanya taraftarlarını geçtim. Kurasao taraftarlarının hepsinde kendi milli takımlarının forması var. Ulaşabiliyorlar demek ki. Ekonomik anlamda bu tür ürünleri alabiliyorlar. Ama ben asgari ücretin biraz üzerinde çalışan bir vatandaş olarak gidip 6000 TL verip milli takım formasını alamıyorum. Bu gerçekten beni üzüyor.
0: Çok haklısınız.
1: Ve derinden yaralıyor. Onun dışında bir husus daha dikkatimi çekti. Dün kameralara şöyle bir görüntü yansıdı. FIFA başkanıyla bizim Türkiye Futbol Federasyonu başkanının yan yana oturup hiçbir kelime konuşmamaları ve bize bunun yansıması bir bence çok hoş bir görüntü olmadı. Ve üçüncüsünü de söylemek istiyorum. Ben bunu uzun zamandır, yıllardır arkadaşlarımla sohbet ortamlarında konuşuyoruz. Biz Şenes Erzik gibi bir futbol adamını Türkiye Futbol Federasyonu'nun başına başkan olarak koyamadıysak bize de yazıklar olsun. Umarım ilerleyen maçlarda istediğimiz skorlar alırız ve gruptan çıkarız. Kolay gelsin.
0: Çok teşekkürler Ozan Bey, yayınımıza katıldınız ve bağlandığınız için. Sonu 22 ile biten dinleyicimize merhaba diyelim araya gitmeden önce. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba.
0: Buyurun, tanıyalım sizi.
2: Onur, ben İstanbul'dan arıyorum. Öncelikle size teşekkür ediyorum. Yani şu ana kadar yayına bağlanan arkadaşları dinledim. İlk bağlanan arkadaşımız sağ olsun Türkiye'nin 80 milyon teknik direktörümüz var. Abdülkerim'den girdi, Hakan'dan çıktı, Kerem'den girdi, Barış'tan çıktı. Arkadaşlar, bu çocuklar bizi buralara getirdiler. Hepimizin sıkıntılı olduğu, bazen beceriksiz olduğumuz anlar olabiliyor. Tabii ki çok üzücü. Tabii ki beklentilerimizin altında bir futbol maalesef. Ama bunlar olabiliyor. Ama öyle bir duruma geldi ki 7 dakika konuşan bir arkadaşımız vardı. Yani aynı şeyleri tekrar edip durdu. Ben orada biraz size de sitem edeceğim. Hani 60'a yakın telefon bekliyor.

0: ve hani bu kadar uzun konuşmaları bir tekrara düşüyorlar. Öfke içerisindeler, üzüntü içerisindeler. Anlıyorum ama daha bir maç oynandı ve iki maç var. 24 yıl önce de grup aşamasında bayağı sıkıntılı sonuçlarla gruptan çıktık. O zaman da Şenol Güneş'i yerden yere vurdular. O zaman da takım elbisesinden diksiyonuna kadar her türlü eleştiriyi yaptılar. O zaman da Ümit Bağla, Hasan Şaş eleştirildi, yerden yere vuruldu ama dünya üçüncüsü olduk. Montella'nın yanlışları vardır. Kerem'in forvette 1.90'lık iki tane stoperin arasında kaybolması vardır. Hata yaparak bazı şeyleri düzeltebiliriz. Ben bu milli takıma güveniyorum. Bu kadar eleştirisel, bu kadar vatan milli Sakarya işte mahvolduk, öldük, bittik gibi bir duruma getirmelerine anlam veremiyorum. Sonuçta futbol bir oyun. Bence açıp bir baksınlar. Bu Dünya Kupası'na katılamayan hangi devler var? Ben kısaca sayayım. İtalya, Şili, Nijerya, Polonya, Galler, Danimarka. Danimarka biliyorsunuz Avrupa şampiyonu olmuş bir takım. Yugoslav futbolunun en büyük temsilcisi Sırbistan, Kamerun, Costa Rica, Rusya. Bu Avrupa Dünya Şampiyonası'na katılamayan ülkeler. Türkiye 24 yılda bir katılıyor. Ya tecrübe ediniriz falan. Şimdi bakın Avustralya'nın katıldığı grup, Avustralya son 5 Dünya Kupası'na katıldı. Tamam, oynadığı takımlar ve oynadığı gruplar çok düşük olasılık takımlarla oynuyor. Şunu da unutmayalım, Türkiye Avrupa'dan geliyor. Katılması en zor olan bölgeden katılıyor. Ve bu Dünya Kupalarına gelirken de çok ciddi rakiplerle oynuyor. Hangi takım İspanya ile aynı gruptan çıkabilirdi? Ya o yüzden biraz daha optimist olalım arkadaşlar. Teknik direktör değiliz hiçbirimiz. Futbolcu da değiliz. İşte sözleşmeler imzalıyorlar, paralar alıyorlar, hak ediyorlar, alıyorlar. Siz de çalışın, siz de futbolcu olun, alın diyorum eleştiren arkadaşlara. Sonuna kadar Türkiye'nin yanındayız, sonuna kadar takımın yanındayız. Ben gruptan çıkacağımıza inanıyorum. Hayırlı günler diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz Onur Bey, yapıcı eleştirileriniz için de.
0: Rica ederim, iyi günler.
1: Evet, bir araya gideceğiz mi? Vaktimiz var mı bir telefon daha almak için? Dinleyicilerimizi bekletmeyelim çünkü bu kadar arıyorlar. Onlar da bağlanmak istiyorlar. Tabii ki siz konuşacaksınız. Sonu 09'da biten dinleyicimize de merhaba diyelim. Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programındasınız. Söz Milletin Köşesi'nde.
2: Merhaba Çağatay Bey, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler, buyurun tanıyalım sizi.
2: Ben Ercan, İstanbul'dan arıyorum. Az önceki konuşacağınıza teşekkür etmek istiyorum. Yani gerçekten çok güzel konuştu. Yani benim diyeceğim kelimelerin çoğunu da söyledi. Çoğu konuda haklı. Tek eksik olan noktamı şu. Yani Montella'yı eleştirmek zorundayız. Doğru yaptığını nasıl takdir ediyorsak yanlış yaptığını eleştireceğiz ki. Yanlışını görmesi lazım. 24 yıl sonra katılmıştı Dünya Kupası. Gerçekten şansımıza zor bir gruptan geldik. İspanya bizim grupta ya. Bundan ötesi var mı? İspanya'ya iki maç oynamışız. Birinde ben kaza diliyorum. Farklı bir ikincisine sahayı dar etmişiz. Ve berabere kalmışız. Bu çocukları anlamına eklemiz gerekiyor. Bu birincisi. İkincisi de Şenol Güneş 2002'yi ben çok iyi hatırlıyorum. İlk yenimiz takım Brezilya'ydı. Yenilirsin Brezilya ve hakem sayesinde yüzünden yenildik. Ama ikinci maçımız Costa Rica'ydı. Ya da Çin'di, yanlış söyledim. Berabere kaldı. Orada çok eleştirdim. Çin ile Avusturya maçı aynı. Nedeni şu. İkisi bizim rakibimiz değil. Bir yanlışla başladı Montella. Yanlışını görüp düzeltmedi. Üstüne büyük yanlışlar. Eleştiri bu. Şimdi önümüzde iki maçımız var. Paraguay ve Amerika maçı. Normal şartlarda bizim bu kadromuz kağıt üstünde Paraguay'ı da yener, Amerika'yı da yener. Ama doğru kadro tercihini yaparsa seçici futbolcuda bir sıkıntı yok. Çünkü o futbolcularla 3 senedir oynuyor. O futbolcularla Avrupa şampiyonu değil, o futbolcularla Dünya Kupası'na gitti. Ligdeki performansı yapan futbolcularla değil. Oradaki ne vereceğini bilmiyor. Elimdekini bildiği için çağırdı. Çağırdı futbolcuların hiçbirine de ben laf söyleyemem çünkü o teknik direktör. Ama yanlışını görüp, doğru kadro kurup uygularsa Türkiye'yi mutlu edecek. Ve mutlu etti. Şimdiden de teşekkür ediyorum. Ama bu gruptan çıkarsa daha mutlu edecek. Montella'yı ve kardeşlerimizi destekleyelim lütfen. Ne sonuç olursa olsunlar. Biz buralara zar zor gidiyoruz. Biz kolay değiliz. Bizi sevmiyorlar. Biz Türk'üz çünkü. Biz Türkiye'yiz. bizi her yerde engellemeye çalışıyoruz. Biz onlara rağmen gidiyoruz. O yüzden bu çocuklar alnına öpsünler. Ama yanlışını da söyleyelim. Yayınlar.
1: Çok teşekkürler Ercan Bey yayınımıza katıldığınız için. Evet, bir kısa araya gideceğiz. 0212 273 10-10'da Avustralya'ya size göre neden mağlup olduk? Bunun sebepleri neydi? Milli takımımız grupta kalan iki maçta nasıl sonuçlar alır? Sizlere göre belki söylemek istediğiniz cümleler vardır. Belki içinizde kalan o sistemler vardır. İşte bugün o gün tam zamanı, pazartesi günleri Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında Söz Milletin köşesinde ben istiyorum ki kalan son 1,5 saatimizde yine sizler bağlanın, sizler konuşun. 2 saat boyunca yaklaşık mikrofon da sizde, söz de sizde. Lütfen bizlerden ayrılmayın çünkü kısa bir aranın hemen ardından yine sizlerin telefonlarıyla devam edeceğiz. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem'de sizler konuşacaksınız dedik. Söz Milletin dedik bugün. Tekrar ediyorum, 0212 273 10 söylemek istediğiniz milli takımla ilgili, paylaşmak istediğiniz duygu ve düşünceleriniz için İletişim kanallarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Bir yandan da sizlerin mesajlarını okuyorum tabii. Bugün çok çok önemli bir basketbol karşılaşması var. Onun da haberini verelim. Saat 20'de serinin ikinci karşılaşması olacak. Ülker Spor Arena'da oynanacak. Fenerbahçe-Beşiktaş basketbol karşılaşması var. Yine gelen mesajlardan bakıyorum. Çağatay Hocam bu akşam ne izleyeceksin diye. Saat 8'de Fener Beşiktaş basketbol maçını izleyeceğim. Belki Ülker Arena'ya da gidebilirim. Şu an henüz bir program belli değil ama saat 19'da İspanya Yeşilburun Adaları maçı var. O maçı da çok izlemek istiyorum. Daha karar vermedim. Yani oradan mı oraya geçerim ya da maçı ayrıca bir yerde mi izlerim diye. Neyse, sizleri bekletmeyelim çünkü çok telefonumuz var. 0212 273 10-10'da lütfen arayın, duygularınızı paylaşın. Instagram Çağatay Hoca adresinden de yine buradan mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Sonunu tam göremiyorum ama 63'te biten dinleyicimiz yanılmıyorsam. Mikrofonun diğer ucunda, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhabalar.
1: Merhaba, tanıyalım lütfen sizi.
3: Ben şu anda İstanbul'dan arıyorum. Taraftar olduğum kulübü söylemek istemiyorum.
1: İsminizi Türk alabilir miyiz?
3: Türk takımını konuşacağız. İsmim Turgay.
1: Buyurun Turgay Bey.
3: Öncelikle milli futbolculardan o zaman söyleyeyim, Fenerbahçeliyim. Barış Alper'in saçıyla ilgili gündem olması yanlış. O bir gençtir. Olur. Ama onun takımda aksadığını görüp onu oyundan alması gereken, orada benim her zaman bir şeyim vardır, mantığım vardır. Biz hem para hem akıl veriyoruz. Biz Montella'ya para veriyoruz, bu takımı düzgün kursun, düzgün oynatsın diye. Aklı biz vereceksek o zaman onun oradaki konumunu sorgularım. Şimdi ben kendim zamanında profesyonel değil ama amatörce top oynadım. Pivotsuz, santroforsuz bir oyun oynuyoruz. Bana hiç kimse söyleyemez, 26 tane havadan orta yerine 10 tane derinlemesine Kerem'e, Barış Alper'e, hızlı giden adama veya Yunus'a top attığımızı kimse söyleyemez. Hızlı top oynamıyoruz. Derin arkaya, defansın arkasına top atmıyoruz. Şişirme toplar atıyoruz. Pozisyonumuz 26 taneden 24'ünü adamlar vurmuş. 2 tanesine de asfalt kadar biz vurmuşuz. Sahanın kenarında bunu görmeyenler var ama biz çocukları eleştiriyoruz. Hayır, taktik yanlış. Eğer ki sizin bu kadar uzun kule gibi, 2 tane kule gibi stoperin arasına Kerem'i koyuyorsanız yerden ve defansın arkasına top atmamız lazım. Atılmayan top için Kerem'i de eleştiriyoruz, Barış'ı da eleştiriyoruz. Kenan Yıldız sakat değilse niye oynamadı? Hadi oynadı, oyuna girdi. Ben seyrediyorum, kendim halı sahada oynasam öyle bir hata yapmam. Ferdi'yi yanına sokuyoruz. Ondan sonra bizim çocuk neydi? Beşiktaş'ta oynayan
1: Orkun Kökçü.
3: Orkun'u yanına sokuyoruz. Adamlar Orkun'la Ferdi'yi tutmak için iki kişi, Kenan'ı tutmak için üçüncü geliyor. 6-7 kişinin içinde Kenan birini çalınmadı mı ya bizimkine çarpıyor ya geri dönüyor. Halbuki Kenan'ın orayı boş bırakacaksın. Kenan her yakaladığı topta tren gibi geçer. Ama adamı sağa bırakmadık ki. Bizimkilerin hepsi toplandı. Kenan'la al gülüm ver gülüm, al gülüm ver. Bırakın orayı boşaltın. Kenan'ın topu alır ceza sahasına girer. Ama öyle bir şey de yapmıyoruz. Hepimiz gibi Montella

0: da seyretti. Skordan sonra arkadaşım bir tanesi diyor ki biz tecrübesiz tecrübe kazandık. Ya biz üçüncülüğü gördük. Dünya üçüncülüğü tecrübe değil mi? Biz geri geri gidiyoruz. Neyin tecrübesini konuşuyoruz? Bana göre sistem yanlış kurulmuş. Baskette ne yapıyor adam? Servis atacak adam oldu mu oyuncu değiştiriyor. İşte ne bileyim sağ presi yapacaksa ona göre. Sistemi oyunu kurmayı bilmeyen bir teknik direktörle bu kadar sonuç alınmadı. Bunu aldılar. Ben gençleri tebrik ediyorum. İnşallah çıkarız. Çıkamazsak onu da o zaman konuşacağız. Herkese iyi günler diliyorum.
1: Görüşmek üzere Turgay Bey, bağlandığınız için teşekkürler. 0212 273 10 10'da arayın canlı yayında, sizler de duygularınızı, düşüncelerinizi lütfen bizimle paylaşın. Çok mesaj var Almanya'dan, isminizi de evet, Cengiz Han Bey. Türkiye'de milli takım zaten baskı altında, sağlıklı ortam yok, o yüzden saç baş vesaireyle uğraşan olur. Kadro 4 yeni oyuncu şart demiş, cumartesi ilk 11'de saygılarını yollamış Cengiz Han Bey'e, biz de teşekkür ediyoruz. Hiç vakit kaybetmeden yine sizlerin mesajlarıyla devam edeceğiz ama önce telefon alalım istiyorum. Sonu 50 ile biten dinleyicimize merhaba diyelim, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba Çağatay Bey.
1: Buyurun tanıyalım sizi.
2: İsmim Sinan. Ben de Galatasaray taraftayım. Geçen gün bağlandım. Bunu kimsinle de üzüldük. Biz de üzüldük. Sabahleyin kalktık. Destekledik. Sonuna kadar da destekliyoruz milli takımımızı. Yalnız bir şeyde bir istirhamda bulunacağım. Bu antrenman yapılırken daha önceden dinlediğimiz seyrettiğimiz yorumcuları bu takım şöyle oynuyor, bu takım böyle oynuyor ve Montella da kendisi söyledi, bu takım da böyle oynuyor, şöyle oynuyor. Acaba diyorum antrenman sırasında, yani kendi milli takımımız antrenman sırasında karşı rakip oyun nasıl oynuyormuş? Oynarken biz forvetlerimizi, hücumcularımızı defans yapıp, yani defansçılarımızı yapıp defansçılarımızı geçmek mi antrenman yapıyorlar ya da ne türlü antrenman yapılıyor bu karşı rakiplerimize karşı? Acaba bilgilendirme yapılabilir mi bu seyreden yorumcularımız, bu yapanlar? Yani ben sporla ilgilenmedim. Mahallede oynadığımız kadar, topu ne kadar biliyorsak orada oynuyoruz. Yalnız bu antrenmanlarda nasıl bir taktik uygulanıyor da karşı rakibi geçmek için, yenmek için ya da gol yememek için, bunu bir öğrenmek istiyorum. Ya da bu öyle şimdiki iki tane rakibimiz var. Birisi Paraguay, birisi Amerika. Bununla ilgili bir yorum ya da bu arkadaşlar Abdülkerim veyahut da Melih Kemiral veyahut da Mert Müldür veyahut da işte öbür defans oyuncularımız buna karşı nasıl bir önlem alıyorlar ya da bunu görüyorlar da ya biz bunu biliyorduk, bunları böyle hücum yapacaklarını, böyle yapacaklarını biliyordun da niye önlememizi almadık, niye biz, yani siz üzüldünüz, yani futbolcularımız üzüldü, biz daha çok üzüldük. Teşekkür ederim, kolay gelsin.
1: Görüşmek üzere Sinan Bey, çok teşekkürler.
2: Kolay gelsin.
1: Saygılarımızı da yolladık. Yine sıradan devam ediyoruz. 0212 273 10 10'da Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında Söz Milletin Köşesi'ne son 62 ile biten dinleyicimiz var sırada. Buyurunuz.
3: Evet hocam, selamlar, nasılsınız?
1: Çok teşekkür ediyorum. Tanıyabilir miyiz lütfen sizi?
3: Uğur Dalkıran ben.
1: Buyurun Uğur Bey.
3: Radyo Dolu severek dinliyoruz. Her zaman dinlemeye devam ediyoruz. Emre abi, Cihan, sizler, Dodo, her zaman böyle sizlerle beraber araçta devam ediyoruz.
1: İyi ki varsınız.
3: Dünya Kupası, milli takım 24 yıl aradan sonra tekrardan Dünya Kupası'na katıldık. Yeni bir jenerasyon, genç bir jenerasyon, yetenekli futbolculara sahibiz. İyi bir teknik direktör demek istiyorum. Ama ilk maçımız bizim için çok sürpriz oldu gerçekten. Yani hem futbolcularımız için, hem teknik direktör için, hem biz taraftarlar için gerçekten bir sürpriz oldu. Ya ülke olarak gerçekten harika hazırlanmıştık. Yani tüm benliğimizle, bedenimizle, ruhumuzla, istek arzularımızla beraber milli takımımızı Avusturya'yla karşılaşması 4

gözle bekliyorduk ki de böyle de oldu. Yani İstanbul'un dört bir tarafından ve Türkiye'nin dört bir tarafından ve aynı zamanda dünyanın diğer tarafından taraftarlar maçı bekliyordu. Ama Avustralya karşısında ne yazık ki sınıfta kaldık Çağatay Hocam. Yani burada şuna geleceğim. Montaigne Hocam'ın bence açıkçası ilk 11 tercihi yanlıştı. Şöyle yanlıştı. Kenan oynayabilecek düzeydeydi ki bunu gördük.

0: şey kalması durumu, orta sahaya geçmesi durumu Zeki'yi biraz daha yalnız bıraktı. Oradan da zaten golü yedik biliyorsunuz. Orta sahaya Arda'nın gelmesiyle beraber biz orta sahada çok kalabalık olduk. İsmail, Hakan, Arda ve aynı zamanda Orkun Kökçü'yle beraber orta sahada bir kalabalıklaşma oldu. Orkun da görevini yerine getiremedi, Hakan da görevini yerine getiremedi. Orada iki tane teknik kapasite yüksek olan ya Arda olacak ya Hakan olacak. İkisinden bir tanesi orada olacaktı. Yani o zaman biz Arda'yı önde oynatacaksak arkada İsmail'le Hakan kalması bence yeterliydi. Orkun kenarda bekleyebilirdi. Bir diğer durum Kerem Aktürkoğlu. Ya Çağatay Hocam herkes gördü artık. Yani 7 yaşında futbolu yeni yeni öğrenmiş bir insan bile Kerem'in 85 dakika boyunca sahada kalmasını istemezdi. Ya bunu Montaya Hocam nasıl göremedi? Ya ben bir antrenörüm hocam. Biz bazen içeride sahada bazı durumları göremiyorken Çağatay Hocam yardımcımız geliyor. Hocam diyor bak Kerem şu an sıkıntı yaşıyor. Bunu oyundan almamız lazım. Ben de yardımcıma diyorum ki evet doğru diyorsun haklısın ne yapalım böyle yapalım onu yapıyoruz. Yani bu yardımcılar hiç söylemedi mi Montaya Hocam'a? Yani Barış'ı ikinci yarı oyundan aldın. Barış fiziksel üstünlüğü önde olan bir oyuncu bunu biliyoruz. Biz ne yapmamız lazım? O zaman bu fiziksel üstünlüğünü kullanmamız lazım. Nerede? Daha önce forvette oynattık. Deniz Gül'e güvenmiyorsam ki güveniyor da kadroya aldı. Hadi oynatmadı o aizlada Çayet Hocam. Barış'ı o zaman forvete alalım. Can Uzun gibi harika ayağa sahip olan hazırlık maçında iki tane gol atmış asiste oynamış Can Uzun'u ben oyuna almıyorum. Ya burada ben şunu söylüyorum Montaya Hocam bak benim meslektaşım saygı gösteriyorum ama ne yazık ki burada sınıfta kaldı. Çok yanlış bir kadro ve sonrasında oyuncu değişikliğinde yanlış değişiklikler yaptı ve geç kaldı. Bundan dolayı da ne yaptık biz Avusturya'yı bir türlü şey yapamadık geçemedik. Son olarak şunu söyleyeceğim. Bence biz Paraguay maçında bu maçta oynamış olduğumuz gibi yani full atakla oynamamız gerekiyor. Biraz daha Paraguay'ı üstümüze çekmemiz gerekiyor. Biz üstümüze çekeceğiz ki açık alanları bulalım ve ardından bizim hızlı oyuncularımızla Kenan'la, Barış'la, Yunus'la işte orada Can oyundaysa Can'la beraber biz ne yapacağız? Biraz daha kontra ataklarla bu sefer biz gol bulmaya çalışacağız Çağatay Hocam. Yani ben naçizane düşüncem böyle. Paraguay'da biz kontra atak oyununa geçeceğiz. Yani hep atak hep atak olmayacak.
1: Evet biraz Uğur Bey toparlamanızı rica edeceğim. Dinleyicilerimiz çok bekliyor çünkü.
0: Hemen söylüyorum. Şu ana kadar yayına katılanların hepsi haklı. Ben şunu söylüyorum. Eğer Montaya Hocam ben Türk'üm diyorsa ben burada kendimi öyle hissediyorum diyorsa biraz daha duygusunu ortaya katacak ve ne olursa olsun bu Paraguay maçında galip gelecek. Ben bunu söylüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Herkese de İyi günler diliyorum.
1: Görüşmek üzere Uğur Bey. Biz de iyi günler diliyoruz. 0212 273 10 10'da mesajlarınız da geliyor. Onlara da değinmek istiyorum. Serhat Bey demiş ki Çağatay Hocam merhaba. Benim umudum nerede bitti biliyor musunuz? 86. dakikada Kerim'i aldı ya maçı kaybettik dedim. 90'da yoksa kazanırdık diye o da böyle bir yorum yapmış. Sonu 59 değil mi? Yanlış görmüyorum. 59'da biten dinleyicimize de merhaba diyelim. Hoş geldiniz. Dört Büyük Gündem programında Söz Millet'in köşesine.
2: Hoş bulduk Çağatay Hocam. İyi yayınlar dilerim.
1: Tanıyalım sizi.
2: İsim Kazım. Mert Erden şu an katılıyorum. Galatasaray taraftarıyım. Şimdi hocam şöyle. Yani milli takımın analizcileri mi yok? Bu hocamızın mı analizcisi yok? Anlayamadım orasını. Çünkü hani yorumcular bile amatör olarak yorum yapan yorumcular bile diyor ki bu takımın diyor iki tane diyor özelliği var diyor. Sana diyor iki tane zenci var diyor yani ileride oynattı. Hızlı uçak gibi adamlar diyor. Bunlar diyor kontrol hata zorlayacak ve kapanacak diyor bütün adam bana. Şimdi burada bizim Can Uzun denen bir teknik kapasitesi yüksek adamımız var. Arda Güler dediğimiz teknik kapasitesi yüksek adamımız var. Kenan Yıldız dediğimiz çok rahat adam eksilten adamımız var. Şimdi bunlarla biz bu takımı delebiliriz. Ama biz ne yapıyoruz? Kanada oyun yıkıyoruz. Hala kanattan gelmeye çalışıyoruz. Doğal olarak da yenilme kaçınılmaz oluyor. Hocam şimdi Galatasaray'dan örnek vermem gerekiyor tuttuğum takımdan. Frankfurt'tan 5 tane yiyen aynı hoca, aynı oyunculardı. Juventus ve Liverpool'da yenen aynı oyunculardı. Yani taktik konusu burada. Sen bu oyuncularla ve oynadığın sisteme göre oyuncularla oynarsan kazanabilirdin. Bence elimizdeki çok rahat bir maçı verdik. Yani

0: Avustralya fizik kapasitesi çok yüksek olan bir takım ama bence teknik kapasitesi çok yüksek değildi. Yani sağ sola pas yaparak değil de daha dikine, daha hızlı bir şekilde adamların başını döndürerek bir şekilde yapalım. Bu turnuva maçları bir golün bile değeri olan bir maç. Ama biz ne yapıyoruz? 1-0 gerideyken 80. dakikada Salih Özcan'la Mert Nezir'i alıyoruz. Turnuvanın bir potansiyellerinden Can Uzun denen adamı almıyoruz. Bizim balık baştan kokar Çağatay Hocam. Federasyonumuz diyor ki 10+4 diyor. Gençlere diyor yatırım diyor. Sen önce milli takım hocasını ikna et. Deniz Gül'ü kazanması gerekiyor. Can Uzun'u kazanması gerekirken hala kendisine destek sağlayacak oyuncuları götürüyor. Çok teşekkür ederim bana söz hakkı verdiğiniz için. İyi yayınlar diyorum. Fazla da arkadaşlarım vaktini almayayım. Herkes konuşsun hocam.
1: Biz teşekkür ediyoruz Kazım Bey yayınımıza katıldığınız için. Hiç vakit kaybetmeden yine sıradan devam edelim. Sonu 59'da biten dinleyicimiz değil. Onu aldık. Hemen şöyle üstten bakalım. 76, 78 midir? 78'de biten dinleyicimize hoş geldin diyoruz. Hattımızda mısınız? Evet, buyurun.
2: İyi günler Çağatay, geçmiş olsun. Şenol Koyuncu İstanbul'dan arıyorum.
1: Buyurun Şenol Bey.
2: Şimdi yaklaşık bir saatten beri programı takip ediyorum da. Yani şimdi şöyle bir şey var. Maç 22 kişiyle oynanıyor. 22 kişinin Uğurcan hariç 20 kişisi Avustralya'nın sahasında. 22 kişinin de 19 tanesi Avustralya'nın 18'in içerisinde. Burada bunu biz televizyonda gördük. Avustralya bunların 7 tane maç oynamış, aynı şekilde oynamış, 2 tane gol yemiş ve bir çözüm üretmemiz gerekiyor. Yani maç aslında kabak gibi ortada gözüküyor, ne yapmamız gerekiyor. O burada birazcık maçı bir gün önceden kafada oynaması gerekiyordu antrenörün. İşte ne yapacağız, ne yapacağız. Hala daha bizim buraya bu maça çıkarken 4 tane defans oyuncusu almamız gerekiyor mu? İşte şunu yapmamız, bunu yapmamız gerekiyor mu diye düşünürken hiçbir şey yok. Yani adamların tekniği, taktiği belli. Avustralya'nın hocası bizi iyi okumuş. Ne yapacağımızı biliyor işte. Kerem koşacak. Arda çalım atacak. Oradan vuracak, buradan vuracak, gol olacak. Olmuyor. Yani maçı hoca, bizim Türk bir takımın hocası bir gün öncesinden kafasında oynamamış. Oynamadığı zaman da işte ne yapıyoruz? Elimizdeki değerleri değersizleştiriyoruz. Bilmiyorum sen ne dersin bu konuda. Arkaya pas atacaksın diyor. Nereye pas atacaksın? Maç zaten 18'in içerisinde 6 pasın önünde oynanıyor. Oraya arkaya, Avustralya'nın arkasına nereye top atacaksın? Attığın top kalecinin kucağında. Yani atanın kazanacağı bir maçtı. Onlar attılar, onlar kazandılar diye düşünüyorum. Bilmiyorum sen ne dersin?
1: Çok teşekkür ediyoruz bağlandığınız için yayınımıza. Şenol Bey, görüşmek üzere.
2: Hoşçakalın.
1: 0212 273 10 10 vakit kaybetmeden sonu 11 ile biten dinleyicimize merhaba diyelim. Hoş geldiniz. Biz sizi duyabiliyoruz. Buyurun, yayındasınız.
3: Alo.
1: Buyurun.
3: İsmail Yılmazat, merhabalar.
1: Hoş geldiniz. Dinliyoruz sizi.
3: Öncelikle size başarılar diliyorum. Yayınınızı dinliyorum. Beğeniyorum da. Vallahi şimdi ben ne söylemek istiyorum, Galatasaraylıyım, İsmail Ergin Basat, nereden başlayacağımı bilemiyorum, ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Bu milli maça bu ülkede 85 bin taraftar hazırlandı, 85 milyon insan taraftar hazırlanmış, herkes maalesef bizim milli takımımız hazırlanamamış. Herkes konuşuyor, konuşun kardeşim, konuşmakta hakkınız, söyleyenler herkes doğru söylüyor, ancak ya bu insanlar ne iş yapıyor abi Allah aşkına ya. Bu kadar hengamenin içerisinde bir federasyon başkanı kalkar da derse ki eğer biz şampiyon olacağız. Ya ne şampiyon oluyorsun sen kardeşim? Ne şampiyonu? Sen bu futbolcuya bunu dersen bu futbolcunun üzerine bütün yükü yüklemek sayılırsın. Hiçbir şey de beklemene gerek yok. Sen önce de ki biz şu Avustralya maçını kazanacağız. Hedef bu kardeşim. Hedef bu maçı kazanacağız. Başka yolu yok. Ondan sonra bakarsın. Sen bir gruptan çıkmayı hedefle. Bu gruptan çıkacağız diye futbolcuna, antrenörüne,

0: herkese sen diyorsun ki biz şampiyon olacağız. Nasıl olacaksın? Hadi onu da göreyim. Sen gol atmadan turnuvayı bitireceksin. Farkında mısın? Şu anda sen gol atmadan bu turnuvayı bitireceksin. Yazık. Amerika'yı keşfetmeye mi gittiniz kardeşim? Top oynamaya gittiniz ya. Futbolcuların hiçbir suçu yok, hiçbir günahı yok. Tamamen yanlış taktik, yanlış diziliş. Biz de futbol oynadık. Allah aşkına beyefendi bir şey soracağım ya. Dünyanın her yerinde futbol nasıl oynanıyor? Her ülkede farklı mı oynanıyor? Herkes formasını, ayakkabısını giyiniyor, sahaya çıkıyor. Yani bunun için çok böyle başka bir şey bilmene gerek yok ki. Soyunma odasında maç kazanılır. Antrenmanda maç kazanılır. Tamam mı? Sen burada maçı kazanamazsan sahada kazanman mümkün değil. Çok üzüldük. Kusura bakmayın, biraz da doluyum. Söyleyeceğim aslında çok şey de var. Yalnız bizim şöyle bir şey yapmamız lazım. Abi ne olursa olsun ben kendisini küçümsemek istemiyorum ama bize Türk teknik direktör lazım abi. Bizim futbolcular bu dilden anlıyor abi. Allah aşkına ben söylüyorum, şu an size bir şey söylemek istiyorum. Lütfen bana cevap verin. Bu çocukların üzerine bugün Almanya'nın formasını, İspanya'nın formasını taksan bunlar çok ağır favori olur ya. Ya bu bak bu turnuvanın çok büyük favorisi olur. Doğru değil mi abi?
1: Yani verdiğiniz örnekten gidersek Can Uzun bile oynamadığı halde 45 milyon euro transfer market değeri var.
0: Ya ben şu an Can Uzun olsam ne derim biliyor musun? Ya ben niye seçtim burayı abi ya? Ya beni bir 10 dakika bile oyunu almıyorlar bunlar ya. Ya beni bir 10 dakika bile bana güvenip de oyunu almıyorlar. Oyun 1-0 iken hadi almadın, baştan oyunu almadın. Oyun 1-0 olmuş. Bas bas bağırıyor. Değişiklik istiyor. Ne yapacaksan yap. Teknik direktör. Ya beni 10 dakika bile bu oyunu almıyorsan sen eğer ben bu kadar ne gerek var? Ben niye geldim? Bir şey olmuşsun çocuk geldiğine ya. Doğru değil mi abi?
1: Evet. Çok teşekkür
0: yani
1: ediyoruz.
0: Bir şey daha söyleyeyim abicim. Bir şey daha söyleyeyim. Hı-hı. Bir sağdan soldan 30 tane orta geliyor. Allah aşkına 28'ine karşı takım vuruyor. Biz iki tanesine gayri ihtiyar öyle tesadüfen vuruyoruz. Bana bir şey söyler misin? Kaleci hangi pozisyondan hangisi çıkardı söyleyebilir misiniz?
1: Ya tabii şu da var. Bu ortaları 2-2,5 metre yüksekliğe niye yapıyoruz? Aynı orta diz ve bel hizasına da yapılabilir ve gol atma şansımız daha da çok olabilirdi. Bu da ayrıca bir parantez açmak
0: yani
1: lazım.
0: Bence orta bile yapmaya gerek yok. Bizim takım böyle bir takım değil ki. Ya bugün Fenerbahçe'nin niye şampiyon olmadı biliyor musun? Ben Galatasaray'ın Kerem'i forvet oynattıkları için. Bugün Fenerbahçe'nin diyoruz ki bir eğer forveti olsaydı şampiyon olurdular. Ben de katılıyorum, doğru. Bizim bu milli takım orada onu öyle yaşarken burada niye aynı şeyi yapıyoruz ya?
1: Evet, toparlamanızı yani, rica edeceğim
0: Kerem,
1: çünkü araya gitmek
0: ne
1: zorundayım.
0: Kerem'in elinde sihir bir değnek mi var yani? Nedir bu Kerem sevdası, ben anlamadım ya.
1: Son cümlenizi alalım lütfen.
0: Tamam, son cümlem şu. Ben sabah saat 5'te kalktım, namazımı kıldım, abdestimi aldım. Tüm moral motivasyondan çok uzaktan abim 70 yaşında geldi. Çocuklarımla beraber gittim maçı seyretmeye. Maçta zaten onu da kınıyorum oradaki insanları. 10 dakika yayın yok, geç başladı. Çok rezil usulay bir şekilde bir gün geçirdik. Eve döndüm, evde maçı seyrettim. Çok üzüldüm, aşırı derecede üzüldüm. İsyan ettim açıkçası kendi kendime. O gün kimseyle konuşmadım. Benim şu inancım kalmadı. Çocuklar sahada eğer bir şey yapacaksa yapacak. Yoksa bizim turnuvadan bir şey beklemeyelim. Doğruyu konuşalım, tamam mı? Doğruyu hiç konuşmadığımız için bu maçı kaybettik. Federasyon başkanını da ayrıca burada kınıyorum. Sen çıkıp diyorsun ki biz şampiyon olacağız. Abi bu olur mu ya? Olur mu? Soruyorum. Kusura bakmasın. Diğer arkadaşlara da özür diliyorum. Yani hakkılarına geçmek istemiyorum. Ya bir federasyon başkanı. Ya Almanya'sı var, İspanya'sı var. Ya İngiltere'si var, Portekiz'si var. Sen diyorsun ki ben bunları geçeceğim, şampiyon olacağım. Evet. Bir kere adamların gardını düşürüyorsun ya. De ki bari. Bu gruptan, hedefimiz bu gruptan çıkmak.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Doğru, burada teşekkür. Araya girmek zorundayım çünkü at yarışlarına bağlanıyoruz.
0: Tamam.
1: Görüşmek üzere. İyi günler diliyoruz. Hoşçakalın.
0: Bize geçmiş olsun. İnşallah takımımız gruptan çıkar.
1: İnşallah. 0212-273-10-10 programın son bir saatine giriyoruz. Yine sizlerin telefon ve mesajlarıyla devam edeceğiz. Lütfen bizlerden ayrılmayın. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında son bir saatimize girdik. Çağatay Çıtlak'ta 4 büyük gündem programında söz milletin köşesi sözde.

0: Mikrofonda bugün sizlerde. Arayın, milli takımla ilgili görüşlerinizi lütfen bizimle paylaşın. Sonu 73 olan dinleyicimizi bekletmeden hemen alalım. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Çağatay abi. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok
1: adım Yunus Balyer.
0: Buyurun Yunus Bey.
1: Ben şunu söylemek istiyorum abi. Spor yorumcularına baktım da maçtan sonra, yani tabiri caizse vurun abalıya diye bir deyim vardır böyle. Masum, biraz güçsüz olan kişiye yüklenmek gibi. Yani herkes milli takıma yüklenmeye başladı. Maçtan önce hiç kimse demedi yani işte Avustralya'nın stoperleri uzundur. Kenan orada yapamaz, kaybolur. Veya Barış'ı oynatmayın, kanatta oynasın vesaire. Böyle yorumlara ben hiç denk gelmedim. Maç böyle bitince hepsi tabiri caizse bilirkişi kesildi. İşte şu şöyle olmalıydı, bu böyle olmalıydı. Deniz oynamalıydı, Can Uzun oynamalıydı. Ya Deniz'i Can'a oynatsa bu sefer de diyecektik ki işte bizi buraya getiren Barış'tı, Kerem'di. Onları oynatmadın, bu adamları oynattın. Şimdi bu adamları oynatınca adamlar işte defansı uzun boylu diyorsun, iş yapamadı diyorsun. İşte Barış'ı oynatsaydın fiziksel olarak mücadele edebilir diyorsun. Yani bizim spor yorumcularında da bir istikrar yok. Gerçekten maçın sonucuna göre yorum yapıyorlar. Ben hepsini izlediğimde 3'te 3 yaparız diyorlardı. İşte gol yemeyiz diyen vardı gruptan çıkarız. Gol yemeyiz diyorlardı. İşte bizi Amerika zorlarsa biraz zorlar diyordu. Ya Amerika'nın dünya kralımızda bizler önde. Ya Avustralya yani oyuncuların maçlara çıkış psikolojisi farklı olabilir. Hepsi dünyanın göz önünde oynayacaklar. Tabii ki de farklı bir şekilde maça motive olacaklar. Şunu da demek istiyorum. Mesela bekliyordum. Acaba Meri'nin YouTube kanalına ne zaman laf atacaklar veya Barış'ın saçına. Maçtan önce kimse bunlara bir şey demiyordu. Çok iyi olmuş. İletişim becerisi diyordu. Maçı kaybettik ya, hemen işte konsantrelerini buraya vermişler. Maça veremiyorlar oldu. Yani Ümit Davala da saçını o şekil kesmişti. Dünya Kupası'nda oynadı. Fenomen Ronaldo var. O saçını değişik yaptı. Bunlar futbolcular için böyle küçük hatıra şeylerdir yani. Yani şöyle hatırlayacak diğer insanlar. İşte beyaz saçlı bir oyuncu varsa Türkiye'de milli takımına diye. Bunlar yapılabilir. Bunları yaptı diye insanın performansı düşeceğini ben zannetmiyorum. Yani Selda Ali Çeliker'in bir yorumu var. Diyor bunları diyor dövmemiz lazım diyor. Tırnak işareti içine söylüyorum. Mecaz anlamda kullanıyor. Yoksa diyor Paraguay'ı yiyemez bunlar diyor. Yani biraz bizim milli takım maalesef böyle çalışıyor. Yani Almanya şampiyon olduğu 400 bin euro alacaklar. Bizimkiler sırf Dünya Kupası'na katıldı diye zille verdik. Bir de bizimkiler mesela 9 turnuvanın 8'ine yenilgiyle başlamışlar. Belki psikolojik olarak şu bütün medya üstlerine yükleniyor. Mesela Kerem'i ben çok duygusal birisi olduğunu seviyorum. Ben Galatasaraylıyım. Kerem'den de çok haz etmiyorum ama sonuçta milli takım formasını giyiyor. Adamın saçıyla da dalga geçiyoruz, duruşuyla da dalga geçiyoruz. Bunları okuyorlar sosyal medyadan. Şimdi Paraguay maçına büyük ihtimal başka bir psikolojiyle çıkacaklar. İnşallah Türk medyamız yani yanılmaz başarılı olur bu konuda. Ama bence doğru bir şey yapmıyoruz gibi geliyor bana. Skora göre yorum yaptığımız için.
0: Evet. Bu kadar.
1: Teşekkür ederim.
0: Görüşmek üzere. Abi. Çok teşekkürler bağlandığınız için de bizi yalnız gelsin. Bırakmadığınız için. 0212 273 10 mesajlar da geliyor, onlar da çok birikti. Yavuz Bey demiş ki, Yavuz Özgül, kıymetli hocam iyi yayınlar, vallahi sabrınızdan dolayı kutluyorum sizi. Bu ülkede herkes teknik direktör, hocanın şüphesiz ilk maçta kritik oyuncu tercihleri hatası var ama bundan herhangi bir ders alınacağını da hiç zannetmiyorum demiş, görüşlerini paylaşmış. Yurt dışından çok dinleyicilerimiz var, hepsine sevgiler saygılar. Mehmet Bey diyor ki, maşallah herkes teknik direktör olmuş. Hepsi uzman, profesör, doçent. Bir ben futboldan geri kalmışım diyor. Yurt dışından Nevzat Bey, devre arasında girildiğinde İngiliz yorumcu, Türkiye'de çok yetenekli oyuncular var. Ama çok yavaşlar diyor. Bunu değiştirmesi lazım demiş. Yine yurt dışından Cengizhan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Serhat Bey demiş ki, evet milli takıma güvenelim, inanalım demiş. Hüseyin Bey, biz milli takım olarak Avustralya takımına karşı maalesef beklenen sonucu alamadık. Gerçekten sadece biz miyiz beklenti yüksek olup olumsuz olan demiş. Çok mesaj var, sıradan yine devam etmek istiyorum ama çok da telefon var, hiç vakit kaybetmeden sonu 11 ile biten dinleyicimize de gerçekten merhaba diyelim. Lütfen radyonuzun sesini kapatırsanız daha rahat bir iletişim ve sağlıklı bir
1: çok
0: iletişim.
1: Çok var.
0: Evet, kendimi de duydum bu arada. Buyurun, hoş geldiniz yayınımıza. Telefondan duyacaksınız bizi. Son kez bir kere daha alo deyip.
2: İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Buyurun, tanıyalım sizi.
2: Ersan. Hoş bulduk. Ersan Karadağ benim ismim.
0: Buyurun Ersan Bey.
2: Şimdi şöyle, tabii az önce katılan arkadaşın görüşleriyle kısmen örtüşen bir şeyler söyleyeceğim. Tabii Türkiye'de futbol asla devletimizin, federasyonumuza ya da spor camiasındaki emek vermiş, yıllarını geçirmiş yazar, eski futbolcu, bunlara bir saygısızlık olarak değil de maçın öncesi ve sonrası yorumlarda ben de büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Evet, bir gerçek var. Türk futbolunda bizim tespit etmemiz gereken her konuda bu var. Liyakat olayı, yani federasyonundan başlıyor bu. Teknik kadroya kadar, teknik kadronun hatalarına kadar. Şimdi dönüp baktığınız zaman milli kadroda Real Madrid'de Arda Güler oynuyor. Arda Güler ne şekilde oynuyor, nerede oynuyor, neler yapıyor, kaç dakika oynayabiliyor. Arda Güler olmadığı zaman Real Madrid'de neler eksik oluyor. Juventus'ta aynı şekilde Kenan'ımız var. Dönüyorsunuz Hakan Çalhanoğlu, dönüyorsunuz Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde dünyanın gözüne girmiş bir kalecimiz var vesaire. Yani bu futbolcularla bu oluşumu alıp Real Madrid, işte Juventus, diğer takımlar, Kerem Aktürkoğlu, baktığınız zaman bu adam Benfica'da goller atıyordu. Ayakta alkışlanıyordu. Kerem'e de büyük haksızlık yapılıyor. Ben burada teknik kadronun yetersizliğini ve doğru tespitler yapmadığını, çok yanlış taktiklerle maç öncesi ve maç sonrası hareket ettiğini üzülerek söylüyorum. Hocanın da Türk milli takımı için yetersiz biri olduğunu düşünüyorum. Yani bu turnuvanın sonunda acilen gerçekten yerli veya yabancı iyi bir hocayla Türk milli takımının bir sonraki turnuvalarda çok çok iyi şeyler yapabileceğini düşünüyorum. Ancak burada biz bu futbolcuları çıkarıyoruz. Bu futbolcular tek başına bir maçı alamazlar. Yani burada Arda'ya sızık yapamazsınız. Arda deniyor. Kerem orada savunmanın içinde kaybolmuş. Deniyor, zorluyor, utanıyor, eziliyor. Futbolcularımızı da dünya pazarında kötü duruma düşürüyoruz. Yanlış taktik, yanlış kadro, yanlış yönetim. Ve bunun öncesindeki eğer ki varsa ağır eleştirileri olanlar dönsünler maç öncesi, turnuva öncesi. Biz buralarda sıkıntıları yaşayabiliriz. Tedesco'yla, federasyonun yaptıklarıyla. Yani özet olarak burada yönetimsel hatalar olduğunu düşünüyorum. Futbolcu kardeşlerimize başarılar diliyorum bundan sonrası için. Bu şekilde özetlemek istiyorum. Konuşmamı bitirmek istiyorum.
0: Çok teşekkürler Ersan Bey. İyi ki aradınız. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.
2: İyi günler. Bütün Türkiye'ye bol şans diliyorum. Umutlarımızı kaybetmeyelim lütfen. Hep birlikte güzel enerjiler yollayalım milli takımımızda. Çok acımasız olmayalım lütfen. Onlar bizim çocuklarımız.
0: Görüşmek üzere. Evet, 0212-273-10-10 A milli takımımız Dünya Kupası'na mağlubiyetle başladı. Ay yıldızlarımız D grubunda ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Size göre neden mağlup olduk? Bundan sonra milli takımımızın grupta kalan maçlarda nasıl sonuçlar alır? Sizlere göre bu maçları nasıl kazanmalıyız? Bunların önerileri nelerdir? Bu işin reçetesi nedir? Sizlere sormak istedik ve olağanüstü ilginize de çok teşekkür ediyoruz. Bu arada yurt dışından da inanılmaz şekilde dinleniyoruz. Amerika'dan Muammer Bey, o da hayırlı yayınlar dilemiş. Ona da sevgilerimi, saygılarımızı yollayalım buradan. Yine yurt dışından çok mesaj var. Onlara da selam söyleyelim. Ayhan Bey diyor ki Fenerbahçe Beşiktaş basketbol serisi çok keyifli başladı. Bu akşam ikinci maç yine bence nefes kesecek demiş. Evet, bence de çok güzel bir maç olacak. İstanbul'dan Serkan Bey, Çağatay Bey, kalan iki maçımızda kazanıp bir üst tura çıkacağız. İyi yayınlar dilemiş demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Ahmet Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Tabii eleştirmek çok kolay diyor bazı dinleyicilerimiz. Acaba bu eleştirenler daha sonra kazanırsak ne diyecekler diye Mustafa Bey bir yorum yapmış. 0212-273-10-10'da telefonlar ardı arkasına gelmeye devam ediyor. Sonu 40'la biten dinleyicimiz, merhaba, hoş geldiniz. Çağatay Çıtlak'la Radyo Gol'de 4 Büyük Günden'de Söz Millet'in köşesine.

0: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar. İsmim Mahmut, İstanbul'dan arıyorum.
1: Buyurun Mahmut Bey.
0: Ben de yani milli takımla ilgili aslında biraz tutarsız bir durum olduğunu düşünüyorum. Yani bizim için milli takımda Dünya Kupası'na gitmek ilk bir büyük başarı olarak görüldü. Zaten hani 24 yıl sonra katılmamızla beraber büyük başarı oldu. Aslında gidiklisi olmamız gereken yerde. Gittik. Lakin yani sanki böyle şey gibi nerede olduklarını anlamıyorlardı. Yani anlamadıkları gibi bir hava vardı oyuncularda. Hani Dünya Kupası olduğunun hani dünyanın en büyük organizasyonunda böyle bir istediklerini ben hissettim. Öyle bir enerji geçti bana. Yani ne olduğunu anlayamadılar. Hani ya da ikinci maça bırakırız. Eğer yani bu maçta yenildik işte önümüzde şanslar var vesaire gibi durumlara yine kapılırlarsa Paraguay'ı bir şekilde yenmeleri lazım. Yani Paraguay maçı mesela çok önemli yenmemiz açısından. Ama bana o güveni vermediler açıkçası. Yani birbirlerinden çok kopuk gibilerdi ve iş gerginliğe dönerse de farklı bir boyuta gelebilir. Son maç sonrası açıklamaları yani mesela kesinlikle kabul ettiğim bir şey değil. Orası yani milli takım. Bunların hepsi ayrı ayrı meyveler yani bu oyuncularımızın hepsi olgun zamanlarındalar şu anda. Tabiri caizse prime dediğimiz dönemlerindeler. Hepsi takımlarında çok iyi performanslar gösterdi. Bir oyun kurgusuyla karşılaştık ama Dünya Kupası'nda taktikler vesaireler artık bunlar tabii ki önemli ama hani milli takım olarak bizim yani sanki böyle şey gibi doğru saat hani yanlış bozuk saat bile günde iki defa doğruyu gösterir gibi bir terim vardır. Yani biz o maçları bazen yakalıyoruz, bazen bir milli takım izliyoruz çok değişik. Hani diyoruz ki tamam bakın evet oturdu artık dediğimiz noktada bir sonraki maçına baktığımız zaman aynı istikrarı göremiyoruz. Farklı konular da var aslında girmek hani söylemek istediğim şeyler. Eğer milli takım bu noktada başarısız olursa daha sonraki seneler için de farklı bir durum oluşabilir. O zaman da prim konuları vesaireler gibi şeyler konuşulmaya başlar. Onlar için de çok sağlıklı olmaz. Bence bir an önce kendilerini toparlayıp silkelenip bu işin altından kalkmaları lazım. Bu sorumluluğu da yani baskıysa baskı, sorumluluksa sorumluluk. Yani bu insanlar oraya gittiyse bu profesyonel bir şekilde bunu kaldırmaları da biz de destek veriyoruz. Ama Paraguay maçı çok önemli. Umarım Avustralya maçındaki gibi bir durumla karşılaşmayız. Yoksa bavullarımızı toplar geri geliriz. İyi günler, kolay
1: Çok
0: gelsin yayınlar.
1: teşekkürler yayınımıza bağlandığınız için. 0212 273 10 yine mesajlar gelmeye devam ediyor. Çağatay Hoca Instagram adresim. Buradan da bana ulaşabilirsiniz. Instagram'dan gelen mesajlardan bakalım. Hasan Bey diyor ki Çağatay Hocam akşam Yeşil Burun Adanalıların maçını niye izleyeceksin demiş. Valla benim için maç olsun. Önemli olan bu. İspanya Yeşil Burun Adaları maçı da çok güzel olacak. Çünkü hani ligimizde de oynayan futbolcular var. Yeşil Burun Adaları'nda şimdi düşündüğüm zaman Trabzonspor'un yeni transferi sol tarafta Cabral olacak. Sağda Pina olacak. İşte Kasımpaşa'dan Nuno Costa var. Geri Rodriguez var. Şimdi ilk aklıma gelen isimler. O yüzden bu maçın da çok zevkli olacağını düşünüyorum. Sıradan devam edelim. Sonu 66 ile biten dinleyicimiz. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba Çağatay Hoca, iyi yayınlar.
1: Tanıyalım sizi.
2: Öncelikle Tayyip, ben İstanbul'dan Fenerbahçeliyim. Öncelikle buraya bağlanan arkadaşlardan bir şey rica etmek istiyorum. Yani çok fazla uzatmazsak bazen böyle kelime tekrarını, anlatacağımız şeylerin tekrarını çok düşüyoruz. Bu da birçok dinleyiciyi sıkıyordur bence. Kısa böyle anlatırsak derdimizi bence daha güzel olur. 3 gün önce Montero, yani milli takımın hocasını göklere sığdıramıyorduk. Şimdi herkes, yorumcular da dahil olmak üzere, buraya bağlanan arkadaşlarımız da dahil olmak üzere, herkes neredeyse hoca olmadığını söyleyecekler. Kötü bir başlangıç yaptık ama şu ana kadar biz herhalde milli takım turnuvalara 9 başlangıç maçlarında 8 tanesini kaybettik zaten. Yani karamsarlığa kapılmamak lazım. Kötü bir karşılaşmaydı. İnşallah ikinci karşılaşmada kazanıp Amerika'yı da yenip ben bir üst tura çıkacağımızı düşünüyorum milli takım olarak. Bir de TRT'de bile

0: Kerem'in, bilmiyorum sen gördün mü de, Kerem'in böyle iki tane Avustralyalı sporcunun altında yanında
1: bir
0: böyle
1: fotoğraf vardı. Evet. 15,
0: evet, bilmiyorum tam olarak ama 15 numaralı futbolcunun hiç sahaya girmediği söyleniyor. Yapay zeka ile hazırlandığı söyleniyor. Böyle bir şey de işte.
1: Yapay zeka, doğru, hemen, evet.
0: Peki bu gerçekse, bunun eleştirisini fotoğrafı kullanarak birçok ulusal kanalda, TRT'de dahil olmak üzere neden yapılıyor yani? Gerçekten bilmiyorum. Futbolcularımızı saçlarına taktık. Yani futbolcularımızın bilmiyorum, yani her hareketini takmaya başladık. Maalesef toplum olarak her zaman böyle, öyle değil miyiz? Yani hemen acıyı da çok en üst seviyede yaşıyoruz. Üzüntüyü de en üst seviyede yaşıyoruz. Sevinci de en üst seviyede yaşıyoruz. Bir türlü arayı bulamıyoruz. Ben bir takım iki karşılaşmayı da kazanacağını düşünüyorum. En azından biraz önceki arkadaşımızın söylemiş olduğu gibi iyi enerjileri gönderelim bence. Ayrıca son bir şey söyleyip, Fenerbahçe Başkanı Sayın Aziz Yıldırım seçildikten sonra dedi ki 15 gün içinde bütün transferleri açıklayacağız dedi ama Alp Kocaman geldiği söyleniyor. Bu konuda bilgin var mı bilmiyorum ama
1: şu anda yönetim kurulu toplantısı devam ediyor. Yani %99.9 da Aykut Kocaman ismi açıklanacak diye bize gelen bilgiler.
0: Peki neden açıklanmıyor? Bu kadar uzak istiyor.
1: Yani şu anda yönetim kurulu toplantısı devam ediyor. Bitince açıklanacak Tayyip Bey.
0: İnşallah o zaman diyelim. Tekrardan bir takıma başarılar diliyorum.
1: Görüşmek üzere. Bu arada o fotoğrafa da dikkat ederseniz top zaten Dünya Kupası'nda oynanan top değil. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Teşekkürler. Görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Sonu 02'li biten dinleyicimize merhaba diyelim. 0212 273 10 istediğiniz zaman arayıp da canlı yayında programımıza katılabilirsiniz. Hoş geldiniz. Buyurun.
2: İsmim Ali Cemal benim. Ben bu yangının milli takım konusunda yapılan yangını gerçekten anlamıyorum ya. Ya ne bileyim, bana mı tuhaf geliyor? Ben mesela 50 yaşındayım. Bu daha ikinci gördüğüm turnuva. Yani sanki her yıl turnuvalara katılıyoruz, üst üste turnuva görüyoruz, üst üste maçlar yapıyormuşuz gibi. Biz katılmayı beceremiyoruz da. Ve katılmışız. İlk maçtan kıyametler kopartılıyor, yangınlar yapılıyor. Ya mesela Dünya Kupası'nda üçüncü olduğumuz maç senede ben hatırlıyorum. İlk maçımızda yenilmiştik. İkinci maçımızda berabere kalmıştık. Hatta o berabere kaldığımız maçta uzatmalarda gol yiyorduk. Boş kaleye gol atamadılar. Şansımıza üst tura çıkmıştık. Çin'i yenip ondan sonra çeyrek final, yarı finale kadar ulaşmıştık ve üçüncü olmuştuk. Yani bu kadar panik yapılması, bu kadar yangın yerine dönmesi, oyuncular üzerinde mesela Kerem'in oynadığı stoperlerin arasında kayboldu diyorlar. Kosova maçında bu adam gol attı. O stoperler daha mı uzundu? Daha mı kısaydı? Yani ben gerçekten anlamıyorum ya. Montella Hoca konusunda bizi C liginden almış. Hırvatistan'da yenip Avrupa şampiyonasına sokmuş. Sonra ne bileyim üst üste iki tane turnuvaya getirmiş. Avrupa şampiyonasında çeyrek finale göstermiş bize. Daha ne yapması gerekiyor bu insanın beğenilmesi için, ben anlamıyorum. Mesela bir Okan Buruk konusunda böyle, bir maç yenildiği zaman yangın yeri döner. Bir de Montella konusunda böyle, bir maç yenildiği zaman yangın yerine dönüyor ortalık. Ben gerçekten bunu anlamıyorum. Şu ana kadar ömrü hayatımızda kaç tane Dünya Kupası görüyoruz? Ya bırakın biraz keyfini çıkartalım ya. Bu kadar eleştiri, bu kadar linç kültürü. Yani biz bir kere Dünya Kupası'na hazır mıyız onu da bilmiyorum. Yani bizde de tecrübe yok. İlk maçta biz hemen yelkenleri attık. Yani biz kendimiz izleyici olarak ya da dinleyici olarak biz bile hazır değiliz. Dünya Kupası tecrübemiz yok. Oyuncular kim bilir hangi psikolojidelerdir. Bu konuda biraz daha yapıcı olmakta fayda var diye düşünüyorum ben. Bu gruptan da çıkacağımıza inanıyorum. Çünkü yani bir Paraguay maçımız var, bir Amerika maçımız var. Birini galip gelip birini beraber kalsak bile en kötü ihtimal ikinci olarak ya da bilemediğim bir maç yensek gene üçüncü olarak çıkacağız.
1: Evet, çünkü 8 saniye en iyi üçüncü katılacak, kalacak son 32.
2: Yani ben bu kadar yangın yerine dönmesine gerçekten anlamıyorum. Yani bu kadar mı eleştiri sevilir bir ülkede, ben bunu da anlamıyorum. Sanki herkes bayram etmiş gibi eleştirildikçe eleştiriliyor. Yani ben ömrü hayatımda iki tane Dünya Kupası gördüm ya. diyorum yani bir tane daha görebileceğiz mi onu da bilmiyoruz açıkçası. Ya bırakın da biraz zevkini çıkartalım. Ve artık kötü de oynamadık. Yani %80 top bizde, 30'a yakın orta yapmışız, kornerde yapmışız. Bir gol atılsaydı o maçı biz zaten çevirecektik. Farka bile gidebilirdik. Ne olmadı? Dünya Kupası bu heyecandan olmayabilir. Ama bu kadar da yangına çevirmesi, Montella'nın hocalığı yok, B planı yok, yok şunu oynatacaktı, bunu oynatacaktı. Gerçekten anlamıyorum. Mesela biz Dünya Şampiyonası'na Deniz'le ya da Can'la mı katıldık? Forvet onlar mı vardı yani? Bu kadro vardı. Gene forvetsiz futbolla geldik biz. Gene forvetsiz futbolla Macaristan olsun, Avusturya olsun, ne bileyim Çekya olsun bir sürü takımı yendik yani.
1: Hı hı. Ali Cemal Bey toparlamanızı rica edeceğim.
2: O yüzden ben keyfini çıkaralım diyorum ya. Bu kadar paniğe, yangına gerek yok diyorum. Söz verdiğiniz için teşekkür ediyorum.
1: Rica ediyorum. Biz teşekkür ederiz yayınımıza bağlandığınız için. 0212 273 10 sizce A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya'ya yenilgisinin sebepleri nelerdir? Canlı yayına bağlanın. Son yarım saatimiz yine dinleyicilerimiz var. Yine bekletmek istemiyoruz. Sıradaki dinleyicimize merhaba diyelim. Sonu 24 ile biten dinleyicimiz. Merhaba.
3: Tahtay Bey merhabalar.
1: Merhaba.
3: Kolaylıklar diliyorum. Ayhan Alkoç ben İstanbul'dan arıyorum. Meslektaşınızım ben de öğretmenim. Okulları bitiriyoruz yavaş yavaş.
1: Hoş geldiniz.
3: Ama Dünya Kupası heyecanımız var şükürler olsun.
1: Evet.
3: Milli takımımıza başarılar diliyoruz her şeyden önce. Yani olacak tabii ki yenileceğiz. Çünkü Dünya Kupası bu. Her takım hazır geliyor. Yani ben İsviçre-Katar maçının ilk yarısını seyrettim. Dedim ki bu İsviçre Katar'a dedim 7 tane atar. Sonra sabah uyandım baktım birbirimiş maç. Yani herkes hazır. Herkes bir şeyler yapıyor. Herkes mücadele ediyor. Herkes iyi takım. Herkes akıllı hoca. Yani ben düşündüm mesela aklıma geldi maçı izlerken. Kızım da medyacı sizin gibi inşallah o da ileride bir şeyler olacak.
1: İnşallah yolu açık olsun.
3: Onunla konuştuk Çağatay Hocam değerlendirdik. Dedim ki şey yapacağım hani ben olsam dedim sağ kanada da dedim bir oyuncu koyarım dedim. Biraz iki taraflı zorlarım dedim Kenan'la sağdan da zorlarım dedim ama sonra aklıma geldi yani. Bu adamların Avustralya'nın teknik direktörünün eli de armut toplamıyor. O da Montella Hoca'nın hamlelerine karşı bir hamle yapacak illaki. Yani o da başka bir plan çevirecekti. Zor işler yani deminki arkadaşın söylediğine katılıyorum. Bir gol atsaydık o çektiğimiz güzel şutlardan bir tane. Abdülkerim'in topu girseydi mesela yani belki de biz 5-0 kazanacaktık maçı. Avustralya açılacaktı. Farklı bir oyun planına dönecektik.
1: Evet kalecinin de 8 tane büyük, top kurtarışı var tabii.
3: Evet yani adamın kurtarışı. Uğurcan mesela Uğurcan'a kızdım ikinci golde ama adam sona baktım o kadar güzel vurmuş ki topa. Yani kızamıyorsun. Çocukların hiçbirine kızamadım ben. Helal olsun yani oynuyorlar. Mücadele de ettiler. En mesela vasat gibi gözüken Kerem'di. İnanın bana hani sunucu şey dedi. Kerem yükseldi dedi. Yükseldiği zaman vallahi Kerem iki tane stoperin arasında omuzlarına kadar çıkabildi. Orada güldük kendi kendimize de. Yani yani bir takım avantajlarımız var, dezavantajlarımız var. Yani çok uzun boylu oyuncularımız yok. Melih çıktı gol atmaya uğraştı. Herkes bir şey yapıyor. Herkes en iyisini yapmaya çalışıyor. Eleştirenleri de anlıyorum. İnsanlarımız istiyor. Yani biz bir de seviyoruz konuşmayı da. O yüzden dediğin gibi arkadaşların genel olarak kanaatinizin programımıza katılanlar da aynı şeyi düşünüyorlar. Ben de çok meşgul etmek istemiyorum. Keyfini çıkaralım. İnşallah güzel sonuçlar alırız. Paraguay maçında, Amerika maçında. Ama ben 53 yaşındayım hocam. Galatasaraylıyım. Ne Galatasaray'ın ne milli takımın bugüne kadar böyle... bizi gastrit etmeden yani böyle midemize kraplar sokmadan bir başarı elde ettiğine hiç denk gelmedim. Yani hiç böyle elimizi kolumuzu sallayarak bir yerde bir tur atlamadık, bir finale kalmadık, şampiyon olmadık. Hep böyle bir gerilim oldu yani. Onun için bu da böyle olacak. Yani biz çeyrek finale, yarı finale geleceksek eğer ıkına sıkına gelecek. Zor olacak yani. birinin yaptığı

0: ekstra bir şey de olacak. Onun için destekleyelim. Sonuna kadar bu çocuklara inanalım. Yani nasıl Nihat vurdu gol olduysa, nasıl bir gün İlhan Mansız attıysa, nasıl Hasan Şaş o topları getirdiyse bu çocuklar da yapacak. Yeter ki sevelim, onlara destek verelim. Ben teşekkür ediyorum bağladığınız için.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz bize katıldığınız için. İyi günler diliyoruz.
0: Eyvallah, sağ olun. Teşekkürler, iyi günler. Sağ olun Çağatay.
1: Programın son yarım saati 0212 273 10.10'da. Lütfen son yarım saatte de yine bizleri yalnız bırakmayın ki zaten bırakmıyorsunuz. Türkiye'nin, Avrupa'nın dört bir yanından programımıza iştirak ediyorsunuz. Kısa bir araya gidiyoruz. Daha sonrasında yine Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem programında Söz Milletin Köşesi devam edecek. Türkiye'nin en kaliteli spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem'de Söz Milletin Köşesi devam ediyor. Yine mesajlarınız geliyor. Mesajlardan da birkaç tane okumak istiyorum. Murat Bey diyor ki, kazanmayı herkes sahiplenir, kolaydır, zevktedir. Asıl mevzu yenilgiyi sahiplenmektir. Bir taktiğimiz vardı, tutmadı. Yapacak bir şey yok. Bizim çocuklar zoru sever, sıyrılacağız mevzudan. Nasip edilmişse diyor, biz iyi bir takımın son 16'yı göreceğimize inanıyorum demiş Murat Bey. Çok teşekkür ediyoruz inşallah. Ankara'dan Aydın Bey, abi Korasav çok sempatik ve turnuvanın en renkli takımı bence. Sahada verdikleri mücadeleyi tebrik ediyorum. Milli takımımıza başarılar diliyorum demiş. Evet, ben de katılıyorum ki orada advokatın bile gol attıktan sonra gözlerinin dolması, ağlaması da çok ayrı bir parantezde açmak gerekiyor. Yine gelen mesajlardan, hızlanmamız mecburi, alan yaratmamız mecburi, oyuncu değil oyunu değiştirecek, iyileştirecek oyuncu değişiklikleri yapmamız gerekiyor demişler. 0212 273 10 10, sizce Montella Paraguay maçında neleri değiştirmeli, nasıl bir 11 ile çıkmalı, bundan sonra milli takımımız grupta kalan iki maçta nasıl sonuçlar alır? İşte bunların hepsini bugün sizlerle birlikte konuşuyoruz. Sonu 87 ile biten dinleyicimiz var sırada. Ona da merhaba diyelim. Şu an bizi eğer duyuyorsa. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba. Hoş bulduk Çağatay. İyi yayınlar. İstanbul'dan aradım ben. Adım Ercan Kaya. Şimdi şöyle bir örnek vereceğim. Ben 2010 ile 16 arasında İstanbul'da altyapıda çocuğumu götürdüm. Kulüpte de aktif olmaya, sahalara çıkmaya başladım. Bizim bir teknik direktörümüz vardı, Erdoğan hocamız. Bana göre yeteni harcayan bir hocamız. Bir görev verdi bana her maçta. Ya U12 liginde bile olsa, U13'te, 14'te beni tribüne yollardı. Tribünden maçı izlederdi bana. Oradan telefonlaşırdık. Ben dedi, oradayken dedi, heyecanı göremezdim derdi. Tribünden bak derdi. Aksiyon noktalarımızı gör. Şimdi biz halk olarak eleştirmeyi çok seviyoruz. Ben de eleştirdim. Ama o kişinin yanına gittiğinden o eleştirilimizi orada yapamıyoruz. Hocanın yanındakilere ben suçluyorum. Nedeni şu. Taktik ve ilk kombini kurdu. Onda sıkıntı yok. Ama gördük ki bir yanlışlık var. Tribünden izleyen yanındaki arkadaşlar şunu söylese. Ben söylediğine inanmıyorum. Arkadaş Montella Bey. Bakın tamam, Kerem'i forveti oynatıyor. Ben forvet olmasına karşı değilim. Ama Kerem burada eziliyor. Barış'ı forvet alalım. Ancak veririm. Kenan'ı atalım oyuna. Barış'ı forvet alalım. Sağ tarafı da Can Uzun'u atalım. Örnek veriyorum. Bunu yapsaydık belki bir şey değişirdi. Çünkü kapanan takımlara karşı biz beceremiyoruz. Orta attık ya. 30'a yakın ortamız var. 30'a yakın şutumuz var. Maçı izledim ben. Şutların 25 tanesi önünde adam varken. Zaten 28 şutun herhalde 15'ini Kenan çekmiştir. 15'ini Arda çekmiştir. Hepsi adamların dibindeyken. Buradaki konu şu. 11'i kurduk. Yanlış mı? Güzel. Biz bunu yapmıyoruz. Eleştirileri doğru algılamamız lazım. Bu milli takım her şeyi başardı. Ama dışarıdan izleyen Montella'nın yanındaki kişileri, Montella ya bu sadece Montella tüm Türkiye'de teknik direktörün yanındaki kişiler teknik direktörü bir laf söylemekten korkuyor. Hiç yine patron laf söylemiyoruz. Müdüre laf söylemiyoruz. Dışarıda gelip konuşuyoruz. Orada söylememiz lazım. Paraguay maçındaki galibiyetimiz olursa bu gruptan biz lider çıkarız. 2002 Dünya Kupası'nda da Brezilya'ya yenildik. Yanılmıyorsam Çin'le beraber kaldık. Costa Rica'yı yendik ama Brezilya 5 gol atmasaydı rakibe ya da biz Çin'le yenmedik de çıkamıyorduk. Başkasına bağlı olmaktan bıktım artık ben. Kendi güvenimizi kendimiz kesmemiz lazım.

0: Anlaşıları düzeltmemiz lazım. Ha, çıkamadık mı? Bu takım ülkeye döndüğü zaman da en büyük gösteriyle karşılamamız lazım. Bu gençler bize daha bir 10 yıl hizmet edecek. 10 yıl en az. Bu 10 yılın birinde de Avrupa Şampiyonası bizim ülkemizde olacak.
1: Ercan Bey, toparlamanızı rica edeceğim.
0: O yüzden diyeceğim şu, eleştirmek kolay, doğru konuşmamız lazım. Teşekkür ederim.
1: Görüşmek üzere, iyi günler diliyoruz. Yine sıradan devam ediyoruz. Sonu 17 ile biten dinleyicimiz var. Ona da merhaba diyelim.
2: Alo.
1: Buyurun, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, iyi günler Çağatay Bey. Ya ben bir şey söylemek istiyorum.
1: İsminizi alabilir miyiz en başta rica edeceğim?
2: Evet, pardon, Serkan Yaprak, İstanbul.
1: Buyurun Serkan Bey.
2: Ya şey söyleyecektim. Zaten biz hani şu an yenilmiş durumdayız. O yüzden hani herkes zaten bir akıl veriyor. Şöyle de böyle de. Ya bence maçın tek bir pozisyonu vardı. Arda Güler'in, hatırlar mısınız? Eliyle artık böyle olmuyor bir türlü diye bir serzenişi vardı. Vuruyoruz dönüyor. Vuruyoruz dönüyor. Ya şey anlamadım ben. Ya Barış Alper'le Kerem'e böyle dönüşümlü kullansa daha iyi değil miydi? Yani Barış Alper'i o defansın arasına, en azından Barış Alper'in biraz daha fiziği daha iyi, daha güçlü. Ya da tek forvet oynatsaydı. Kerem'in zaten sakatlığı var. Sakatlıktan çıkmış.
1: Ki Barış Alper zaten forvet oynamıştı. Van Dijk'a karşı bile.
2: Evet, ona bile oynadı. Fenerbahçe biliyorsunuz. Jesus falan ilk geldiğinde Okan, zaten Okan Buruk o şekilde kazanmıştı. Barış Alper'i forvet oynatarak ilk orada çıktı zaten. İlk sürpriz forvet diye. Hatırlarsanız 1-0 yemişlerdi bizi orada. Yani dediğim gibi burada çok senaryo var. Yani şunu da unutmamak lazım. Hatırlar mısınız? Arjantin şampiyon olduğunda bir önceki Dünya Kupası'nda ilk maçında nasıl yenilmişti? Hatırlar herkes herhalde. 2-0 Suudi Arabistan'a mıydı? Katar'a, Suudi Arabistan'a yenildi galiba. 2-0 mı? 1-0 mı? Tam siz hatırlıyor musunuz? Ben tam hatırlayamadım, şu an araştırmadım da. Yani Arjantin şampiyon oldu seni. Yani çok da enseyi karartmamak lazım ama biz bireysel olarak iyiyiz de bizde takım şeyi yok maalesef. O takımdaşlık ya da takım oyunu tam oturtturamamışız. Hani biraz da genç kadroyuz. Tabii biraz da birliktelik olmuyor. Ya bizde de çok takımdaşlık var maalesef. Ya Türkiye'de çok kutuplaşma oldu son dönemlerde. Yani bakıyorsunuz hani takımdaşlık ruhu maalesef olmuyor. Yani dediğim gibi çok da şey yapmamak lazım. Arjantin şampiyon oldu, ilk maçta yenildi. Ya bence Avustralya burada istediğini aldı. Adamlar takım oynadılar. Takım oyunu oynadılar. Hatta Aziz Bey gibi Avustralya takımda oyuna girdi. Ya bizim çoğu ikinci ligde bile oynayamaz yani şu anki haliyle. Yani ona rağmen takımdaşlık önemli. Takım ruhu önemli. Vallahi çok şey yapmamak lazım. Hani sinirleniyoruz, kızıyoruz. Montero Hoca tamam bu şeyde geride kaldı ama yani şansımız devam ediyor. Hani biraz daha bence Montero Hoca da kendi yani beyin fırtınasını biraz geliştirmesi lazım. Yani orada Kerem'i o kadar insan arasında, ya bir 90'lık adamların arasında bırakmak, yani asır geldi Barış Alper'i bari kullanın. İyi yayınlar diyorum. Bu arada şey, pardon, Fenerbahçeliyim. Ya bu Aziz Yıldırım yeter ya. Ya artık teknik direktörü açıkta yani ya. Bu kadar olmaz ya, lütfen ya. Yani artık yani şeyde farklı konuşuyorsun. Ya tamam seviyoruz, efsane başkan diyoruz ama her şeyin de bir şeyi var yani, sınırı var ya. Niye açıklamıyor ben anlamadım. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler Serkan Bey. Bu arada 2016 mı 2022'deki Arjantin'den bahsettiniz?
2: En son Katar, 2022. Şeyde, Katar'daki Dünya Kupası.
1: Ben Suudi Arabistan diye hatırlıyorum.
2: Arjantin ilk maçta yenildi. Arjantin ilk maçta yenildi, dikkat ederseniz. Suudi Arabistan'a yenildi galiba.
1: Evet, Suudi Arabistan'a yenilmişti, ben de öyle hatırlıyorum.
2: Evet evet, evet. Yani çok iyi hatırlıyorum. Suudi Arabistan hatta Arjantin'i yerden yere vurdular. O yüzden ya benim favorim bu arada Fransa, onu da söyleyeyim. Yayınlar diliyorum İspanya.
1: Çok teşekkürler Fransa. Ben de bir yandan doğru bir bilgi verilin diye şu anda aratıyorum.
2: Evet, evet. Araştırmadım ama eminim.
1: Evet, 2-1 yenilmiş. Doğru söylemişiz.
2: Evet, Arabistan'a değil mi?
1: Arabistan'a 2-1 yenilmiş.
2: Tamam. Ben çok... bir ara Katar mı diye düşündüm de sonra Katar daha ilk Dünya Kupası, ikinci Dünya Kupası bir şeydi. O kadar güçlü değildi. Burada Arabistan'a yenildiler yani.
1: Çok teşekkürler yayınımıza bağlandığınız için. Serkan Bey, görüşmek üzere, iyi günler diliyoruz.
2: İyi yayınlar diliyorum, sağ ol.
1: 0212 273 10 10, bir yandan da mesajlara bakalım. İyi yayınlarınız olsun Zafer. Ben, biz Türk milleti olarak en sevmediğiniz bir şey varsa o da tutkusuz, arzusuz oynamak. Biz o ruhu gösterelim, yenilelim ama sahaya bir ruh, bir mücadele koyalım. O bizim için yeterli demiş yine gelen mesajlardan. Sıradaki dinleyicimize devam edelim. Sonu 75 ile biten dinleyicimiz var. Merhaba, hoş geldiniz. Yavaş yavaş da programı bitireceğiz. Buyurunuz.
3: Merhabalar.
1: Evet, biraz yankı yapıyor.
3: Merhabalar, çiftçi ben İstanbul'dan.
1: Bir daha alabilir miyim isminizi?
3: Cevat Çiftçi ben İstanbul'dan.
1: Buyurun Cevat Bey, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz?
1: Sağ olun. Sesinizi duyduk, daha iyi olduk Cevat Bey. Mikrofon sizde.
3: Ya ben şimdi şöyle, ben milli takımın en son gittiğimiz Avrupa Şampiyonası olsun 2002 bir ayrı koyuyorum. Ondan önce de Akdeniz oyunlarında da güzel bir başarımız vardı. Yaşım 42 bu arada. Ben yani bir Türk vatandaşı olarak şu serzenişim var milli takımlarda. Sanki bizim milli takımımız mesela kimle oynasak oynayalım dünya kupalarında ya da turnuvalarda sanki onlar kadar istemiyoruz. Yani onların yüzündeki hırsı, isteği, yani mesela biz vatandaş olarak burada turnuvalarda hani lig usulü gibi bir oyun oynanmadığını biz bilebiliyoruz. Onlar da biliyorlardır. Yani
1: o konsantrasyonda değiller miydi diyorsunuz?
3: Yani şöyle arzu istek
1: motivasyon.
3: Motivasyon yani şöyle yani mesela atıyorum ligde mesela ligde olsa mesela dominant oyunla belki ligini sürüşplasyon edip şampiyon olabiliyorsun ama turnuvada çok farklı oynaman lazım. Yani rakibe göre oynaman lazım. Bazen defans, bazen hücum, bazen rakibi üstüne çekmen lazım. Yani biz burada bunları düşünebiliyoruz ama onlar niye bunları düşünemiyorlar? Bir de ben en çok benim zoruma giden yani bir Türk vatandaşı olarak bizim buradaki kazanma arzumuz, isteğimiz sanki onlarda yok. Hani bu prim muhabbetleri falan döndü ya yine. Hani prim verilecek, ev verilecek. Abi ne oluyor yani? Hani bir gidin, bir başarılı olun. Prim mi alıyorsunuz, para mı alıyorsunuz? Ne istiyorsanız alın yani. Hiçbir şeyde gözümüz yok. Biz sadece orada galibiyet bekliyoruz. Yani Türkiye orada başarılı olsun, bayrağımız dalgalansın, ileriye gidelim, dünyaya sesimizi duyuralım. Güzel bir kadromuz var, kaliteli bir kadromuz var. Ama ayaklarımız yere basmıyor. Yani şu da var Çağatay Bey. Yani mesela Dünya Kupası'na gidiyoruz. Ben bütün yorumcuları kısa kısa böyle özetlerini dinliyorum. Abi herkes uçtuk kaçtık. Yok biz Avustralya 3 atarız diyen var, 4 atarız diyen var. Şöyle yeniriz. Abi kimi yeniyorsun? Yani adamlar Dünya Kupası'na bizden daha iyi hazırlanıyorlar. Yani bence mental olarak, fizik olarak yani bakıyorsun hırslarına, şeylerine. Yani ben burada bu yönümüzün çok eksik olduğunu düşünüyorum. Yani hasbel kader hani mesela Nihat Kahveci'nin bize havaya sıçrattığı oradaki dönemde biz bunları çok az yaşıyoruz. Hasbel kadar yaşıyoruz. Yani bizim burada bir sistemimiz yok. Yani Dünya Kupası'na gidiyoruz, çok mutluyuz ama ben eleştirmek istiyorum. İnşallah sesim de bir yerlere gider. Bir sistemimiz yok. Yani turnuva sistemimiz yok. Tecrübesiziz. Ve bu kadar medyanın da milli takım bu kadar performansını da ben açıkçası doğru bulmuyorum. İnşallah önümüzdeki maçları kazanırız ama ne olur yani biraz daha istek, biraz daha arzu, biraz daha konsantrasyon. Yani rahatlık yani rahatlamayla bir konsantrasyon. Yani mesela dün şeyi izledim ben, bu 2002 Dünya Kupası'ndaki 6-7 tane futbolcumuzun bir şeyini. Bülent Korkmaz orada şunu söyledi. Hani biz konsantrasyon motiveydik diyor ama rahattık diyor. Yani ama o çok güzel bir jenerasyondu o zaten. Rahattık diyor ama Şenol Güneş bizi bir rahatlatıyordu diyor ama konsantrasyonumuz üst seviyedeydi ama rahattık. Brezilya ile oynuyoruz ama rahatız yani. Hani böyle bir psikolojik olarak böyle bir hani adamlar bize 5 atacak 10 atacak gibi psikolojimiz yoktu diyor. Bence bunun sağlanması da gerekiyor Çağatay Bey.
1: Evet Cevat Bey, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için.
3: Sağ olun.
1: Ben görüşmek üzere. Evet sevgili dostlar, Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'ta 4 Büyük Gündem programında bugün de onlarca telefonunuzu aldık. Yine 2 saat boyunca sadece bir radyo programı yapmadık. Birlikte düşündük, birlikte güldük, birlikte dertleştik. Bu mikrofonun diğer ucunda sizler konuştunuz. Bugün Söz Millet'in köşesi vardı. Bizi arayan, mesaj atan, fikirlerini paylaşan, eleştiren, destekleyen, yollarda, işte evde, direksiyon başında bizlere eşlik eden herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bugün hakikaten telefon ucundaki her ses bu programın da gücüne güç kattı. Her görüş, her yorum, her selam bizim için çok kıymetliydi. Çünkü bu ailenin de vazgeçilmez parçalarından bir tanesinde sizler oldunuz. Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem'i Dinlediğiniz için hepinizin kulaklarına, gönüllerine sağlık diyorum.

0: yarın yine saatler 14'ü gösterdiğinde Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok tercih edilen spor programı Dört Büyük Gündem'de tekrar birlikte olacağız. Az sonra Göksel'in sizlerle birlikte olacak. Onu da yalnız bırakmamanız dileğiyle ben Çağatay Çıtlak. Hepinize mutlu ve keyifli, huzur dolu bir gün diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.
1: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem sona erdi.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık başlıyor.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri, ben Göksel'in çağrısı araç. Sizlerle birlikteyim ve yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Yunus Aydın'la birlikte 0212 273 10'dan sizlerde mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ve hattımızda Yunus Aydın var. Yunus, hoş geldin.
5: Hoş bulduk, selamlar, iyi yayınlar.
1: Yani birkaç dinleyicimizden de gördüm. Ya kötüye kötü diyeceğim tabii ki. Dün de dedim ki tahmin ettim ama birçok dinleyicimiz uyuyordur. Yani çok ters bir saatteydi. Sonrasında dinleme fırsatı bulamamıştır. Onunla başlayayım. Ya Montella, evet, çok bu zamana kadar tebrik ettik. Ama Montella'nın bence İspanya maçı dahil, 6 yediğimiz o İspanya maçı dahil en kötü karşılaşmasıydı. Tabii oralara geleceğiz ama ilk olarak Yunus Aydın'dan bir değerlendirme almak istiyorum. Beklemediğimiz bir mağlubiyetle başladık. Beklemediğimiz, hayal etmediğimiz bir skorla, hevesimizi kıran bir skorla başladık Yunus. İlk olarak nasıl değerlendirsin karşılaşmayı, nerede kaybettik?
5: Yani tam olarak söylediğin gibi oldu. Aslında çok yüksek bir turnuva başlangıcı bekliyorduk. Yani farklı kazanabileceğimiz, belki Amerika'ya karşı averajı alabileceğimiz bir maç olarak biz bu maçı kurgularken, sezonun hani artık açıklandığı andan itibaren bu maç üzerinde rahat galibiyet hayalleri kurarken, çünkü turnuvada baktığında yani tüm turnuva içerisinde 38. sıradalar. Biz de 19. sıradayız. Hani baktığında her anlamda kazanmamız gerekiyor. Yani senin söylediğin gibi izleyen birçok kişi hani ya izlememiş, kaçırmış olabilir ya da uykulu izlemiş olabilirler. Yani onlar da bizim gibi bizim takımımızda ne yazık ki uyuyordu maç boyunca. Yani hiç yani gerçekten İyi bir takım görüntüsü vermedik. Montella ile alakalı birazdan hani elbette konuşuruz ama takım içine hani girdiğimiz zaman yani şimdi fiziksel olarak gerçekten bitik durumdayız. Yani evet, sakatlıklarımız var. Arda sakatlıktan döndü. Kerem milli takımın antrenmanlarının daha ikinci antrenmanda yanılmıyorsam sakatlandı. Ya birinci, ikinci antrenmanda. Fiziksel olarak onu etkilemiştir mutlaka. Ama yani gerçekten en belirgin özelliğimiz zaten bizim takımımız fiziksel olarak hepsi %100'ünü verdiği anda dahi kırılgan ve yüksek fizikaliteye sahip bir takım değil. Yani baktığında Arda'dan, Hakan'dan oluşan bir orta saha kurgusu var. Bu isimlerin ya ön alanda Kerem Aktürkoğlu oynayan bir takım. Yani fiziksel olarak zaten yüksek bir takım değil. Ama bu isimler zaten oldu fiziksel özelliklerin bir de altında olduğu zaman işte bu tarz yenilgiler kaçınılmaz oluyor. Yani zaten baktığımız zaman rakibimizin de bize karşı başlangıç hamlesi tam olarak şu olacaktı. Ya maç boyu kapanmak ve kontradan gol bulmak. Yani bunu belki 60-70'ten sonra hayal ediyorlarken bunu erken yakaladıkları anda zaten kapanmak ve ikinci gol atmak da onlar için daha hayal ettikleri bir senaryo oldu. Bizim de planlarımız tam terse doğru gitti. Yani baktığın zaman ya en eleştirilecek oyunculardan birisi bence Merih Demiral olabilir. Yani bizim bu kadar güçlü, bu kadar zengin bir stoper rotasyonumuz varken yani Merih'in tercih edilmesi, yani Merih Demiral'la alakalı yani şuradan anlayalım. Ya daha iki hafta önce Yıldız transferi olarak Aziz Yıldırım'a önerildiğinde Aziz Yıldırım çıkıp televizyonda yani ben Merih'i almam dedi. Yani Merih benim alabileceğim seviyede beğendiğim bir oyuncu değil dedi. Yani Merih çok üst düzey bir futbol oynamak yerine gitmiş işte Arabistan'da haftada 4-5 gün antrenman bile yaptıklarını düşünmüyorum. Hani orada devam ediyor futbol hayatına. Futbolun üst düzeydeki mücadelesinden uzak, zaten yediğimiz golde de yani tekte ekarte ediyorlar Merih'i. Eski seviyesinden hani en ufak bir izlenim yok. En ufak bir hani futbol kalitesi, savunma gücü yok. Ve bakıyorsun işte içerikler çekiyor sürekli YouTube'da. Keyifli, eğlenceli çekiyor. Evet, şu ana kadar güzeldi ama yani bugün itibariyle baktığın zaman hani Merih Demiral'ın çektiği videolar şuna dönmüş oldu. Yani sen bu işlerle

anlaşacağını, herkes dön oyununa bak diyor Mary'e karşı. Gerçekten çok kötü bir performans. Yani kapanacak takımdan daha maçın başında kontradan gol yedik. Yani Arda Güler'in Real Madrid'deki performansına eser yok. Çok ağır. Yani sakatlıktan çıktığı için hani belki, ama işte bizim de en ihtiyacımız olan maçlar. Hakan Çalhanoğlu'nun oyundan hiç çıkartılmadan bu kadar kötü performansına tahammül edilmesi, ya bence bu da yanlış. Yani hani Montel olayını birazdan detaylı konuşuruz diye sormuyorum ama söylemiyorum, ama ilk izlenimle beni yani fiziksel olarak çok kötü durumdayız ve averaj için çıktığımız bir maçta kaybederek, Amerika karşısında kaybedersek turnuvadan 3.

0: tükenme riskiyle karşı karşıya kalacağız ciddi anlamda.
1: Ya bak şöyle Yunus, maç kaybedilebilir. Ben bunda değilim. Kötü maç olabilir. Evet, her şey olabilir ama sonrasındaki açıklamalar benim canımı sıktı asıl. Çünkü bizim yani oyuncularımız iyi oynadığını düşünüyor. İyi oynadıklarını düşünüyor. Olmayan şeyleri bize varmış gibi göstermeleri. Özellikle Montella'nın yaptığı açıklamaya geleceğim. Vincenzo Montella maç sonunda diyor ki yüreğimizle oynadık, ruhumuzla oynadık diyor. Ya hocam sen İtalyansın. Biz sana bu profesyonellikten dolayı bu zamana kadar teşekkür ettik. Ruh yürek olaylarına gireceksen işimiz var zaten. Ruh yürek olaylarına gireceksek zaten seni almazdık ki. Yani oraya kalmaması lazım olayın. Ya kaybettik, özür dileriz, telafi edeceğiz. Biz bu gruptan çıkacağız gibi bir açıklama kimseden görmedim ya. Herkes yani en iyi açıklamayı yapan bile turnuvanın kalanında elimizden geleni yapacağız. Hani ya bu açıklama şu değil. Ya çıkacağız bu gruptan açıklaması değil. Bu açıklama şu. Kalan iki maçta da işte bir puan toplayacağız. Bakalım olursa olur. Ya böyle bir açıklama bu.
0: Yani kesinlikle kalan maçlarda da zaten Amerika'yı farklı bir şekilde kazanamayacağını hani göz önünde bulundurduğunda averaj olarak da geridesin. Çünkü Amerika artı 3 ile başladı. Sen eksi 2 averajda 5 geriden geliyorsun. Hani 3. ilk içinde işlerin riske girmesi anlamına gelir ve hani bence çok çok doğru bir yere değindin. Yani bu iş ruha kalacak olsaydı yabancı bir antrenör, Montella özelliği değil, yabancı antrenör tercih edeceğimiz son şey olurdu. Elimizde bu ruhu verebilecek, daha önce Dünya Kupası'na gitmiş birçok oyuncu grubu da var. Montella'nın tercih edilmesi amacı çok başka. Senin söylediğin profesyonellik bu takımı daha farklı seviyelere çıkartmak ama işte Montella da şu an maç sonrasında bu açıklamalara açıkçası muhtaç kalmış gibi gözüküyor ve yaptığı tercihlere baktığımız zaman da şimdi Merih'le başlamak dediğim gibi bence net bir şekilde yanlış. Kerem'i santrofor oynatmak yanlış. Yani rakibin bakıyorsun kaleci dahil, kaleci 1.90, stoperde 1.90, 1.94, 1.98 stoperlerin boyları. 3 stoperin boyu. Ya bunların arasında Kerem'in ya o fotoğrafı yapay zeka bir tane çok küçük kaldı ama yani gerçeğinin de çok başka hali yok.
1: Da bu arada yani futbol üzerine paylaşanlara kızmıyorum ben Yunus. İnanmayın. Niye inanmayın? Ya gördüm, ilk gördüğüm anda söyledim zaten gerçek değil fotoğraf diye. Bakıyorum analiz ediyorlar. Bir de yok Avustralya'nın 15 numaralı oyuncusu kollarında yeşil yoktu falan. Ya baksanıza Kerem'in formasına, 2024 forması. Bizim formumuz böyle değil ki ya.
0: Yani maalesef hani orada o kadar da zaten fotoğraftaki oyunculardan birisi de o maçta oynamayan bir oyuncu. Ya aslında yorumlayan birçok kişi de gerçekten bu kadar uzak durumdalar. Ama hani orada işte bir gafil avlanmışlar diyelim ama tabii maçı dikkatli bile takip etmediklerini gösteriyor. Yani diğer tarafta yani eksi olarak şimdi Kerem'le alakalı yani hava topu yok. Sırtı dönük bir oyun oynamak yok. Bağlantı oyununda oyunu kuran tarafta değilsin. Ya ön alan baskısı hariç hiçbir şey yok Kerem Aktürkoğlu'nda. Ya ona Fenerbahçe'de tamam Tedesco'nun sisteminde çok önemliydi ön alan baskısı ama ya bu da bir santroforun yapması ilk gereken ilk şey değil. Ya örneğin Merih'in indirdiği topta ya artık orada vur. Yani ya bu kadar ya Kerem Aktürkoğlu zaten ya son vuruşları kötü. Zaten herkes biliyor Galatasaray'dan beri. Ya hava topunda yok. Yani ya zaten mesela bu sene parçası oldu Fenerbahçe'nin de başarısızlığı ortada. Yani bir takımın santrafor olabilecek birisi değil Kerem Aktürkoğlu. Yani elimizde Can Uzun var. Mesela ya Can Uzun son 4 senedir bu ligi domine eden, bu ligi ambargo koyan Galatasaray'ın ya biz bu adama 50 milyon euroyu versek mi? Vermesek mi? 60'ı mı versek? 55'te mi anlasak dediği bir adam. Ya bir dakika oynamayı hak etmiyor mu ya? Ya bir dakika oynamayı hak etmiyor mu Can Uzun? Ya Montella'nın forma adaletsizliği de şu an alınan sonuçlarla biraz daha yuka çıkıyor. Ya dakika 81'de oyuncu değiştiriyor. Gole ihtiyacımız var. Gollere ihtiyacımız var. Mert Müldür oyuna giriyor. Ya bunun motivasyonu gidiyor. Gidiyor 2024'te çıktı bir tane attı. İnşallah bir tane daha atardan başka bir şey değildir herhalde. Ama Montella'nın da bugün buraya geliş sebebi dediğin gibi böyle gazlar değil. Böyle gazlara ihtiyacımız olsa ya Emre Hoca, Okan Hoca gibi yani işte Şenol Hoca, Fatih Hoca bu isimlerle çalışılırdı. Türk birisi tercih edilirdi. Yani çok büyük sınıfta kalıyor bence. Ve iyi oynayan birisi var mı? Yani belki sakatlığına rağmen Kenan Yıldız. Belki biraz da Yunus. Ama yani takımın geneli yani komple dökülüyorlar. Yani gerçekten çok kötü durumdalar.
1: Peki şöyle bir mesajlarla da devam edelim. Bir Hüseyin Mecit bizlerle birlikte pazar günü üzüldük milli takıma demiş, doğru demiş. Bir dinleyicimiz diyor ki abi ben de maç sonrası Merih Demiral'ın açıklamasından rahatsız oldum. Ülke olarak başarıları abartıyoruz, başarısızlıkları da çok abartıyoruz dedi. Maç biter bitmez bu bilgileri nereden aldı mesela abi, bu adam telefon elinde mi geziyor, millet ne diyor diye.

0: bakıyor. Nerede hata yaptık diye bakacağı yerde sosyal medyada geziyor. Ben onda değilim. Rahatsız oldum ama hani oralar zaten haklısınız bu arada Hamza Bey. Yunus, benim takıldığım konu şu. Ya diyorsun ki başarıları abartıyoruz, başarısızlıkları da çok abartıyoruz diyorsun. Ben Merih Demiral'ın, kusura bakmasın ama hiçbir başarıda çıkıp da durun çok abartmayın, ayaklarımız yere basmalı gibi bir açıklamasını görmedim. Ya başarısızlıkta bunu söylemek kolay, başarıda hiç dediğini duymadım ben.
1: Biz bazı şeyleri, yani şimdi burada duygusallıktan bahsediyor Merih. Hani maç sonunda zaten taraftarın tepkisini bilmek için telefon elinde gezmesine gerek yok. Zaten hani bu ülkenin çok değerli bir hani vatandaşı Merih. Sonuçta milli futbolcu ve elbette ülkesini tanımıştır. İnsanların tepkisini tahmin ediyordur. Ama Euro 2024'te yaptığı bozkurt işaretinden dolayı FIFA'nın, dünyanın, UEFA'nın nasıl tepki gösterdiğini, bizim bir değerimiz için nasıl tepki gösterdiğini, herkes ona nasıl sahip çıktığını hatırlamak lazım. Yani şu an eleştirilerden dolayı Türk halkını eleştirecekse, ya herkes onu çiğ çiğ hazır yemeye bir niyetlendiği dönemde o halkın kendine nasıl sahip çıktığını hatırlaması lazım. İnsanlar 24 yıl sonra bir Dünya Kupası'na izlemeye niyetlendiler, heyecanlandılar. Sabahın köründe kalktılar. Yani siz o insanlardan daha uykulu bir şekilde geziyorsanız sahanın ortasında, hiçbir şey yapmıyorsanız, yani bırakın bu insanlar da eleştiride bulunsunlar. Yani bazı duyguları Türkiye, Türk halkı tepede yaşamasaydı, yani Euro 2024'te Merih'i dediğim gibi çiğ çiğ yiyeceklerdi. Yani o futbol ikliminde, dünyada o dönem öyle bir durum vardı. Yani bu halk onun arkasında durdu. Yani sahada dökülen bir takımdan sonra çıkıp halkı eleştirmek, ya bence yapılabilecek son şeylerden bir tanesi. Yani Merih için başarı çok önemli olmayabilir. Başarı zaten çok önemli olsaydı Merih için, futbolun tepesinde kalmak yerine gidip Arabistan'da futbol oynamayı tercih etmezdi. Yani şu anda geldiği nokta Melih'in tamamen yani sinirli hareket ve çok yanlış yorumlar yapıyor bence. Hele ki bunu çıkıp sıcağı sıcağı maç sonunda söylemek.
0: En güzel açıklama bu arada Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Hani iyiye de değinmek lazım. Taraftarımız çok erken saatte kalktılar, bizi izlediler. İyi oynamadık, özür dileriz dedi. Elimizden geleni yapacağız, kalan iki maçımız var dedi. Ya zaten dediğim gibi sıkıntı şu. Bir maç daha, ilk maç olabilir, yol kazası olur, bir şey olur ama sonrasında toparlarsın. Ama bu kadar açıklamalar falan maalesef beni Euro 2020'ye götürdü. Hani Euro 2008'de de ilk maçı kaybetmiş diye değil de Euro 2020'deki ilk maçı kaybettikten sonra hala o kadar özgüven de değil, yani başka bir şey o kadar havalarda uçmamıza maalesef getirdi. Ve Paraguay karşılaşması, yani öyle bir duruma soktuk ki Yunus kendimizi. Biz Paraguay'ı yenemezsek eğer, bir puanda yine bir şeyler olabiliyor, ABD'yi yenersen çıkıyorsun da, Paraguay'ı yenemezsek eleniyoruz ikinci maçtan.
1: Aynen.
0: Böyle bir duruma soktuk kendimizi.
1: Ve yani aslına baktığında Paraguay maçı da net bir şekilde artı 3 yazdığın bu maç gibi bir maç. Yani bir sürprize daha gebe mi? Gebe. Daha fazla konsantre olabilir miyiz? Olabilir ama hani şu an daha telaşlı olduğumuz ve futbolcularımızın mentalinin de zarar gördüğü net bir şekilde ortada. O alışık olduğumuz milli takım havasından hani uzaklaştık. Zaten hani biz şu an hep saha iç detayları konuşuyoruz ama yani mental olarak da aşağıdayız, fiziksel olarak da çok kötü durumdayız. Ya yani Paraguay maçında dediğin gibi hani bir sürpriz diyelim. Ya yani bir yenildiğimiz anda zaten bizim için işler tamamen sıkıntıya girmiş olacak. Bir puan aldığında da net değilsin. Ya yani Amerika'ya karşı kazanmak çok mümkün mü? Yani şu anki takımımızın durumuyla soru işareti. Kerem'in açıklamasına baktığın zaman, yani evet Kerem daha duygusal birisi, en azından çıkıp toplumdan hesap sormadı. Yani çok yukarılarda yaşıyoruz duyguları vesaire diye. Yani aidiyetinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum, performansı geride olmasına rağmen. Ama hani herkesten özür dilemesi, yani dediğin gibi maç kazanılabilir, kaybedilebilir. Zaten biz baktığında son 9 turnuvanın 8'inde zaten kaybederek başlamışız. Sadece bir tane galibiyetimiz var son 9 turnuvanın ilk maçında. Ya açılışlarımız zaten hep kötü. Ama yani açılış maçlarından sonra mental olarak ne kadar toparlayabildik? Hani tamam Euro 24, Euro 20 buralar evet, ama genel olarak baktığında yani hiç hatırlamıyorum ilk maçtan sonra çıkıp, yani taraftar demeyeceğim, ya vatandaşına çıkıp çok yukarıda yaşıyorsunuz duyguları. Yani çok mantıklı bir açıklama değil bence. Hani ya sonuçta sosyal medyada, yani şöyle söyleyelim, hani taraftarın yanlış yaptığı düşünülüyorsa bu konuda, halkın yanlış yaptığı düşünülüyorsa Merih'le alakalı, bence bu futbolcunun maç sabah YouTube'a bir video yüklemesi de çok yanlış.
0: Tabii onlar da konuşulur. Yani eğer böyle bir şekilde halkın taraftarının üzerine giderlerse bunlar da konuşulur. İşte şu da konuşulur. Niye transfer görüşmeleri yapıyorsunuz?

0: veya ya saça sakala her şeye takar insanlar. Yani insanları suçlarsanız insanlar da sizleri suçlayacak bir şey bulur. Mesajlarla devam edelim. Bülent Bey diyor ki kaptan çıkmış ders aldık diyor. Yahu yeter, 70 senedir ders alıyoruz, artık diplomayı alın be arkadaş diyor. Ya ders aldık açıklaması da yani dediğim gibi hani iki maçta telafi edeceğiz, gruptan çıkacağız şeklinde bir açıklama olsaydı kabul ederdim ama öyle bir söylüyorlar ki sanki 34 maçta bir sezondayız.
1: Yani aynen öyle, minimum hata telafisi, yani minimum yani hatanın telafisi yok. Yani ki bir puan alabileceğin maçta averajda geri düşer, çok ciddi bir hani sıkıntı. Amerika senden önce farklı kazanmış, bu maça konsantrasyon daha başka olması lazım. Yani ders aldık zaten, yani baktığında biz 2002'den önce de 48 yıl gidememişiz Dünya Kupası'na. Yani 48-24 diye geliyor, belki bir sonraki 12 yıl sonra gideceğiz. Yani neyin ders alması? Yani başından itibaren söylediğimiz bir şey var. Evet, biz buraya gitmek için çok heyecanlandık. Kadromuz iyi ama hiç şüphesiz çok tecrübesiz ve çok genç bir takımız. Ya açılış olarak yapabilecek en kötü açılışı yaptık. Yani hani ben artık şuradan ya, canınız sağ olsun çocuklar olayı, yani canları sağ olsun tabii ki. Ya orayı geçelim, tabii ki canları sağ olsun. Çıkıyorlar orada ülkemizi temsil ediyorlar. Ellerinden geldiğince en çok onlar kazanmak ister. Hiç şüphe yok ama hani canın sağ olsun, tabii ki canın sağ olsun da hani mutlu da olalım. Yani hani milli takım gerçekten herkesin birleştirici gücü. Yani toplumun her kesiminin, hiç fark etmez yani. Siyasi olarak olabilir, hani farklı fikirler olabilir, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın olabilir. Yani Kerem atsa golü sevinmeyecek mi kimse? Ya da sene boyunca Galatasaray'da eleştirilen, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta eleştirilen. Yani kimse atsa golü kimse sevinmeyecek. Yani birleştirici bir şey var bizim için ve yani gol atamadan falan ilk maçlarda kaybederek gidiyoruz. Sonrasında da tabii ki duygusal olarak insanların kırılması yani çok doğal. Sabah 7'de maç, yani çeşitli illerde, ilçelerde, her yerde insanlar meydanlardalardı. Yani daha küçük topluluklarla sitelerindelerdi. Yani bir şekilde bir birlik beraberlik duygusu oluştuğunda insanların bu duygusal kırılmaya dediğim gibi sonuç vermesi çok normal. Ama hani takımın oynadığı oyun hani gerçekten bizi hani umutlandırmadı. Ders aldılar. Hani inşallah ders almışlardır ve bunu Paraguay maçında görürüz ama tabii ki umudumuz kırıldı.
0: Bir başka mesajla geçelim. Bir başka mesajla devam edelim. Bir dinleyicimiz Ercan Bey diyor ki şöyle bir kadro var aklımda: Uğurcan, Mert Ozan, Merih Ferdi, Hakan Arda, Barış, Can Uzun, Kenan Yıldız, Deniz Gül. Ya böyle köklü bir değişiklik beklemiyorum. Böyle köklü bir değişiklik de olmamalı. Zaten mesela ya şurada faturanın bence Zeki Çelik'e kesilmesi çok yanlış. Bence sahada tek bir şeyler yapmaya çalışan birisiydi. Hatta çok eleştirildiğini gördüm. Şu yüzden eleştiriliyor Yunus. İşte çok el kollu yapıyor arkadaşlarına falan. Çünkü adam orada sahanın çizgisinden diğer çizgiye kadar koşu yapıyor ve onun haricinde hiçbir hareketli oyuncu yok. Sinirlendi artık. Çünkü turnuvada oynadığının tek farkında olan kişiydi Zeki Çelik. Yani Zeki Çelik'e fatura kesmek çok yanlış. Keza Abdülkerim Bardakçı'ya da öyle. Yani Merih'i kadroya koymuşsunuz, Abdülkerim Bardakçı'yı kesmişsiniz.
1: Yani Abdülkerim'i ya bütün sene Galatasaray birkaç milyon, 30 milyon euro harcadı Singo'ya vesaire de kesemediler Abdülkerim'i. Yani gerçekten Merih'in Abdülkerim'i kesebilecek nesi var, ben bunu anlayamadım. Yani son yılların en formda oyuncusu Abdülkerim. Oyunu topa sokmada sol ayağı çok etkili, çok başarılı. Yani zaten formda olduğuna şüphe yok. Hani Zeki ile alakalı da yani ben yayının başında söylerken ya dedim ki bu takım uyuyor. Sabah 7'de olduğu için maçlarda bizimkiler daha alışamamışlar. Takım uyuyor. Yani Zeki'nin orada elini kolunu kaldırması da, İşte Abdülkerim'in de zaten bunlar oyuncuları tanıdığımız için alışık olduğumuz tepkiler. Yani takımı ayaklandırabilmek adına bunları daha çok Hakan'dan da görmek isterdik. Ama Hakan'ın, Arda'nın, yani lejyoner diye bahsettiğimiz futbolcularımızın, yurt dışında marka olan futbolcularımızın yani ne Inter'deki ne Real Madrid'deki performansa ne eser göremedik. Kenan'ın sakatlığı var. Hani Kenan da bence elinden geleni yaptı. Ama hani bu oyunculardan biz çok farklı şeyler bekliyorduk. Yani turnuva sürecinde biz bunları konuşurken maç öncesinde hep söylediğimiz bir şey vardı. Yani nedir? Bu oyuncular dünyanın geleceğinin beklediği, turnuvada en çok gözlemlenebileceği 25 futbolcunun ikisi. Ya bizim sahada gördüğümüz iki futbolcu sıradan herhangi iki futbolcuydu. Ama Avrupa'dan uzaktan izlediğimiz futbolcular hani bize sadece hani davulun sesi uzaktan hoş gelir gibi bir durum anımsatıyor. Yani Arda'nın milli takımdaki bu performansı, bu yetersizliği. Yani zaten insanlar ben Arda Güler'le alakalı eleştirirken birazcık hani gerçekçi olmak istiyorum. Biz Fenerbahçe'de Arda

0: zaten hani doğru düzgün izleyemeden gittik. Yani yetişmedi, oynatmadılar hocalar. Bir potansiyel dendi, oynadı, evet gitti. Ama yani şimdi geldiğimiz noktada Real Madrid'de bir şeyler iyi performans, tamam izliyoruz 45 metreden 65 metreden, tamam, ama yani bizim ihtiyacımız olduğuna yine Arda Güler yok. Yani fiziksel olarak zaten çok geride, çok ağır. Yani topu aldığında dönmesi, pasta atımını yapması. Ya 10-15 saniye sürüyor zaten, ikili mücadeleleri en çok kaybeden oyunculardan bir tanesi. Yani çok eleştiriye açık bir takım var. Hani az önce verilen kadroyla alakalı da ya bu kadar keskin bir değişim ben de beklemiyordum. Zaten ya bu kadar keskin bir değişimden verim alınamazsa Montella daha da suçlusu olacak bu işin.
1: Özcan Bey diyor ki ben daha başka bir iddiada bulunacağım. Şu an herkes karalar bağlıyor ya, önümüzdeki iki maçı alalım, gruptan çıkalım. Bugün milli takımı eleştiren herkes neden final oynamayalım? Bizim çocuklar çok iyi bir jenerasyon yakaladı diyecekler. Bunu yazın bir kenara, inşallah gruptan çıkarız, yüzümüzü güldürürler. Yani Özcan Bey şöyle katılmıyorum. Hani bunu eğer böyle diyecekler diye bir hani suçlarsanız bence yanlış. Zaten böyle dememiz gerekiyor. Böyle olması gerekiyor. Zaten diyoruz ki inşallah bu tokat olur bize ve iki maçı kazanırız, çıkarız. Çünkü beklediğimiz bu değil. Eleştirilme nedeni de o. Zaten sahip çıkarız ama gereken etki, performansı gösterirsek, Haiti kadar bile etki gösteremezsek zaten eleştirmek gerekir.
0: Yani net bir şekilde katılıyorum. Sonuçta kalan iki maçta kazanalım, grubu çıkalım. Yani sözlerimizin yanlış çıkmasından hiç rahatsız olmayız. Yani zaten bu turnuvanın yani ülke futbolunun ileri gitmesi yani hepimizin ortak temennisi. Ama şu an bulunduğumuz güncel durumda ya zaten şimdi dünya futbolunun artık gittiği yer yani kapanarak çok güçlü takımlara karşı direnmeyi gerektiriyor. Ve zaman zaman işte geçiş oyununda yakaladığınız zaman kontrataktan gol de atabiliyorsunuz. Ama yani gelinen noktada biz Amerika'yı yenebilir gibi durmuyoruz. Yani şu an takımın durumu hani ve dediğim gibi çok kısa süren maçlar ve hani turnuvanın totali zaten 40 gün olduğu için şu an takımın fiziksel hali 40 günde toparlanabilir gibi durmuyor. Kötü bir başlangıç yaptık. İnşallah inşallah yanılırız. İnşallah pişman oluruz. Ama ne yazık ki hani takımın durumu şu an iyi değil. Bu maç üzerinden yorumluyoruz. Evet yetenekli oyuncular, evet çok genç çocuklar, çok yetenekli çocuklar. Ama işte sahada izlediğimiz ve bizim anlattığımız şeyler yani hafta sonu cumartesi günü saat 5'te Juventus maçını izlerken ki Kenan Yıldız değil. Ya da akşam 22.30'da Arda'yı izlerken ki Arda Güler değil. Yani biz bu oyuncuları göremiyoruz. Hakan'a zaten hiç değinmiyorum. Yani Hakan'ın milli takımdaki performansına yani bir Montella kontenjanı varmış gibi hissettiriyor. Yani Hakan Çalhanoğlu'nun Montella'nın bu kadar keskin değişiklikler yapmaktan çekinmediği süreçte 90 dakika nasıl oyunda durabiliyor? Ya ben buna anlam veremiyorum. İsmail Yüksek sahanın en kötülerinden bir tanesiydi ki benim çok beğendiğim bir futbolcu İsmail. Yani özellikle milli takım için yani ön eleme maçlarımızda playoff'ta yani İsmail'in bu takımın fiziksel olarak ayakta tuttuğunu net bir şekilde söylüyordum. Kesilmemesi lazım diye. Ama ya İsmail bu kadar kötüyken Orkun'u çıkartmak ve Salih'i almak. Ya Salih bütün sene ya 70 dakika oynadı ya Dortmund'da. Frankfurt'ta müthiş işler yapan Can tercih edilmiyor. Ki rakibin defansı bu kadar fizik kalite olarak yüksekken 1.98'lik stoperleri var. Yani Can'ı tercih etmiyoruz. Farklı oyuncular tercih ediyoruz. Yani çok gerçekten anlamsız. Yani Barış Alper'le alakalı. Yani ya şimdi Kerem'i suçluyoruz. Barış'a da ayrı bir parantez açacağım. Ya Barış çekip orta açtı. Her topta içeride Osimhen ya da Icardi var zannediyor galiba. İçeride Kerem Aktürkoğlu var. Yani sen çekip açıyorsun ortaya ama yani sorumluluk senden çıkıyor gibi yorumlamamak lazım burada. Ya içeride Kerem Aktürkoğlu var. Zaten indirip vurma şansı yok. 1.98 ile 1.90 arasından çıkıp topu alıp indirme şansı yok. Yani kurgumuz da yanlış. Yani kurgumuz da yanlış. Ne oynadığımızı bilmiyorduk. Yani zaten evet eksiklerimiz var, sakatlarımız var. Yeni geldiler, fiziksel olarak hazır değiller ama yani bunların hepsinde gol atamadan yani kaybetmek hepimiz için çok üzücü ve hayallerimiz çok yüksek olduğu için de çok hayallerimizi yani bir arka plana atmamıza sebep olan galiba olmayacak dediğimiz bir turnuva oldu.
1: Abi ilk başta takımcılığı bırakmamız lazım. Yani şu kadroda Kerem'i forvet çıkaran hocayı eleştirmek yerine en çok Kerem'i eleştirmiyor kimse. Barış'ı eleştirmiyor yani. Takımcılık olayı yok. Ben en çok şikayet ettiğim konuydu ama burada takımcılık falan değildi. Yani herkes takımdan şikayet etti direkt. Bir dinleyicimiz diyor ki Yunus kardeş tek suçlu Merih mi Barış Alper çok muydu? Bak bu takımcılık oldu işte. Ya Barış Alper, bu arada Barış Alper'e ben çok haksız eleştiri yapıldığını düşünüyorum. Çünkü nedenini söyleyeyim Yunus, katılır mısın bilmiyorum ama tamam hava topu falan yanlıştı ama şöyle bir konu var. Yani takımın liderleri dediğimiz eksendeki oyuncular, orta saha bölgemiz sürekli paralel paslarla yan pas yaptı. Kalemizde gol gördük. Hala buna devam edilince Barış Alper fark yaratacak bir şeyler yapmaya çalıştı. Başarısız oldu. O ayrı bir konu ama yani plan bu değildi. Ama plan paralel paslar da değildi ya. Barış Alper de ne yapsın? Şey mi yapsın? Geri pası işte Orkun'a. Orkun Hakan'a. Hakan Orkun'a. Orkun tekrar Barış Alper'e. Barış Alper tekrar Orkun'a. Böyle mi gitsin maç?
0: Yani tabii Barış'la alakalı bir kere şimdi Barış fiziksel olarak takımda önemli bir yer ediniyor. Yani dediğimiz gibi takımda Hakan, Kenan, Arda, bunlar Hakan ve Arda üzerinde söyleyeyim, daha yumuşak oyuncular. Barış gibi, İsmail gibi oyuncular takımı fiziksel olarak ayakta tutuyor. Ve söylediğin gibi sürekli yan pas, yani hani gol olduğundan uzak bir oyun sergilediğimiz için, golden uzak bir oyun sergilediğimiz için Barış zaten takımda dikine oynayabilecek fiziksel özelliği de iyi olan ender oyunculardan bir tanesi. Ama genel olarak o da istediklerini yapabildi mi? O da istediklerini yapamadı. İçeride işte hep daha farklı, kendisi Galatasaray'la oynadığı süreçteki belki oyunlara alışık olduğu oyunu oynamaya çalıştı. O da istediği gibi olmadı. Ama hani bir şeyler yapmaya çalışan isimlerden bir tanesiydi. Ama hani onun da yani yeteneği de yetmiyor. Hani bazı şeyleri bitirebilmeye, tamamlamaya. Yani sene içerisinde konuştuğumuz 50 milyon euro, 45 milyon euroluk bir oyun ben Barış Alper'den görmedim. Ama yani takım o kadar dağılıyordu ki dediğin gibi, yani yan paslar, alışık olduğumuz oyundan uzak oyunlar. Hani elinden geleni yaptı, gol oldu, gol atabilmek için dikine futbol oynayabilen ender oyunculardan bir tanesiydi Barış Alper. Ama hani olmuyor, birkaç kişiye de olmuyor, organize bir oyun oynamamız lazım. Bundan da fazlasıyla uzaktık zaten.
1: Az önceki dinleyicimiz Özcan Bey diyor ki tutarsız olduğumuzu anlatmak istedim. Yani o mesajımda demiş de Özcan Bey, bence tutarsız olan biz değiliz. Tutarsız olan milli takım oluyor çünkü.
0: Yani, ama zaten tam söylerken Barış Alper'i de, yani yok, yorum şey oldu, Barış Alper'i de eleştiriyordu Özcan zaten. Bey, sadece milli değil, Barış'ı eleştiriyordu.
1: Yok, tutarsız derken az önce şeydi yani dinleyicimiz. İşte iki maçı kazanıp çıkarsak çok iyiyiz falan diye destek verecekler eleştirenler diyor da kötüye kötü, iyiye iyi demiş oluyorlar. Tutarsızlık değil bu bence. Rakibin kapanacağı çok belliydi. Bununla ilgili bir çalışma yapılmamış gibiydi. Ya öyle ya, şöyle bir görüntü var diyorsunuz. Tünelde sanki kura çekildi ve rakibimiz belli oldu. O kadar hazır.
0: Sanki evet. Yani dediğim gibi takımın kapanacağı çok belliydi. Başında hani söylerken yani taktik, bir oyun taktikleri olabilir. Yani kapanacaklar, geçiş kovalayacaklar. Yani burada gidip golü yediğin anda yani zaten kapanacak bir takım daha da iştahla kapanıyor. Zaten önde. Ya artık o gole de ihtiyacı yok ve ikinci bir hani geçiş, ikinci bir gol onlar için hani bulunmaz bir hani nimet. Yani bizim de tek dikkat etmemiz gereken bir şey vardı, erken gol yememek. Çünkü yani ikinci yarıda bu oyunu illaki açabilirdik belki ama dedim ya, yani çok amatör bir takım. Yani çok tecrübesiz bir takım şu an orası için. Üst düzey Dünya Kupası yaşamış futbolcumuz yok. Teknik ekibimizde birisi yok bu konuda. Yani eksiklerimiz var antrenör olarak da hani. Yani şu an ilk maç bir yol kazası ama ileriye dönük de ne fiziksel olarak ne oyun kalitesi olarak umut vermedi. Yani gönül ister tabii ki iki maçı birden kazanalım ama özellikle Amerika maçıyla ilgili çok yüksek umutlarım yok. Yani inşallah önümüzdeki maçı kazanırız ve Paraguay'a karşı, sonrasında yani Amerika karşısında bir beraberlik dahi bizim için yetecek duruma gelir. Yani şu an iki maçı izledik, yani birisi Amerika maçı, diğeri bizim maçımız. Yani Amerika karşısında favori olduğumuzu söylemek çok gerçekçi olmaz bence.
1: Yani bir mesaj daha var, yine katılmadığım mesaj. Mesaj, forma adaleti yok. Takımda Kaan ve Çağlar turist olur. Ahmetcan ve Yusuf forma için evde kan alıyor. Mesela hiç katılmadığım mesaj, çünkü kadroda sıkıntı yoktu ki. Plan yanlıştı. Yani kadro bence mükemmeldi ve kadronun dışında da yani Kaan ve Çağlar diyorsunuz. Ahmetcan ve Yusuf, şu an maçı Ahmetcan ve Yusuf kurtarabilir miydi olsaydı? Alakası yok, plan yanlıştı diyoruz ve Ahmetcan ve Yusuf forma için evde kan alıyor dediğiniz, hadi Ahmetcan iyi bir performans gösterdi ama Yusuf Akçiçek'ten bahsediyorsunuz. Yusuf Akçiçek bu sezon oynamadı, yani hani Al Hilal'e giderek milli takım için kan ağladığını düşünmüyorum ben ya.
0: Ya kesinlikle katılıyorum. Ya kesinlikle katılıyorum, yani Yusuf'u zaten bir ara Fenerbahçe yine devre arasında istiyorken ne Fenerbahçe'ye sattılar ne yabancı kullanımda ne geniş kadroya aldılar. Yani Yusuf, şimdi Merih'le benzer düşüncelerdeyim ben. Yani Yusuf Akçiçek Fenerbahçe'de daha doğru düzgün forma giymemişken Yani gidip Alilal'e, Arabistan'a, yani nasıl futbol hayatı

0: hayal ediyor ki?
1: Orada da yedek yani, bu arada. Hani, ilk 11 oyuncusu değil Ali Hilal'de.
0: Aynen öyle. Yani nasıl bir futbol planlaması yaptınız? Futbolda dair ne beklediniz ki? Yani işte bu kulüpçülük oluyor işte. Yani Yusuf Fenerbahçe'de forma giydiği için bir dönem hala milli takımda olabileceğini düşünmek bu kulüpçülük oluyor. Ben bunu bir Fenerbahçeli olarak ben bunun arkasında değilim. Yani Yusuf Akçiçek milli takıma yani forması giyecek ne yaptı? Kaç maçını izlediniz Arabistan'da? Ya kaç maç oynadı ki izleyeceğiz zaten? Yani Arabistan bu oyuncu alıp milyon eurolar veriyor diye zaten dağıtıyorlar parayı. Yani herkese dağıtıyorlar. Buradaki birçok futbolcu gitmediği için yani talep olmadığı için değil gitmediği için. Ya Arda Güler'e yok mudur? Kenan'a yok mudur bu teklifler? Ben hani Ahmetcan konusu Yusuf'a göre belki biraz daha hani biraz daha oynuyor, biraz daha performans gösteriyor ama yani Yusuf Akçiçek konusuna katılmıyorum. Çok doğru söylüyorsun bence. Yani bir futbolcu hani daha 2000 üstü doğumlu bir futbolcu diyeyim hatta. Yani ne hayal edebiliyor ki Arabistan'a gittikten sonra milli takım forması giyebilmesi yani çok gerçekçi olmaz bence. Futbola bakış açısı olarak da tercih edenler yani 2000'den sonra doğmuş çok genç hatta daha da genç Yusuf bir futbolcunun milli takıma gelmesine ne kadar sıcak bakarlar. Meri'yi buraya sokan bu rotasyonda forma giydiren sebepler daha başka. 2024'ün bir parçası olması, takımda bir abi rolünün olması, çok iyi bir arkadaşlığın parçası olması, işte İrfan Can'la, Hakan'la, İsmail'le, sonuçta bu milli takımın bütünlüğünün bir parçası. Bunun hani sebebi olan işte Mert de şu an kadroda. Ama yani Yusuf Çiçek bu denklemin, Yusuf Akçiçek bu denklemin hiçbirisine milli takıma girebilecek durumda değil.
1: Selam Göksel'in, gözden kaçan bir şey var. Paraguay Avustralya'dan çok daha iyi takım. Kaçan balık büyük oldu. Milli takımın sıfır çekme ihtimali çok yüksek değil mi sizce? Ya kağıt üzerinde baktığımızda bence yüksek değil. Paraguay'ı yenip Amerika'dan da bir puan almak çok hayali bir şey değil ama açıklamalara, performansımıza baktığımızda maalesef evet Euro 2020 gidişatı var.
0: Yani şu an hani baktığında sıfır puan yani ya 6 ya da 9'a çıkarır dediğimiz yerden şimdi sıfıra gelmek, 3'e gelmek tabii yani ya da maksimum 4 diye düşünelim. Amerika beraberliğiyle beraber insanı yani tabii ki modunu kırıyor ama hani Paraguay'ın daha iyi takım olduğu konusunda ben de fikrim ama biz de potansiyeli bu kadar aşağıda bir takım değiliz. Hani onlar elbette Paraguay daha iyi ama biz de Paraguay yenebilecek güçteyiz tabii.
1: Ya Poyraz Bey, yayınlar, oyuncular konusunda hakkaniyetli eleştiri yaptığınızı düşünmüyorum şahsen. İsme bakarak yanlı eleştiriler hoş olmuyor demişsiniz de. Biraz daha açarsanız mesajı. Yani ben çok sinirliyim ama milli takımızda sinirliyim. Yani kusura bakmayın da ben ya başkaları gibi bir oyuncuya baktığımda üzerinde önce takım formasını sonra milli takım formasını giymiyorum ama daha net anlatabilmem açısından neyi kastettiğinizi, kimleri kastettiğinizi söylerseniz daha net söylerim. Yani şu ana kadar milli takımdaki 11 oyuncunun 10'unu Zeki Hariç Erkes'e eleştirdim sanıyorum ben. Ama yanlış anlamış olabilirsiniz. Yüksel Bey yazmış, Eskişehir spor taraftarı, yorum yapan konuğumuza yürekten katılıyorum. Kendisini tanımıyorum, bir futbolcu milli takıma Belçika Ligi, Hollanda Ligi, İskoçya Ligi, Avusturya Ligi bile taşıyabilir. Fakat Arabistan Ligi bir futbolcu hayatta milli takıma taşımaz, doğru söylüyor demiş. Merhaba, konuğunuzun ABD hakkındaki maçı hakkındaki düşüncelerine katılmıyorum. Avustralya maçından ciddi ders çıkarılırsa şüphesiz Paraguay'da, ABD'de bizden üst seviye takımlar değil demiş dinleyicimiz. Fakat işte ders çıkartmak önemli. Yani oyuncularımız, kaptanımız çıkıp biz maçı domine ettik diyor. İzlediğimiz şeyin aksini söylüyor değil mi Yunus?
0: Yani ben hem, şimdi hem katılan hem katılmayan yolum üzerine ufak bir şey eklemek istiyorum. Yani Yusuf'la alakalı da şöyle. Şimdi milli takım forması gerçekten gençlere örnek olunması gereken bir forma. Şimdi Talisca ile alakalı çıkıp şimdi herkes ne diyor? Evet, Fenerbahçe'de kontratı aldı yaptım. İşte aynı yere giden, Arabistan'a giden bir farklı oyuncu karşılaştırması. Yani şimdi Yusuf'la alakalı, Yusuf şimdi bir gün gidip hani gençlere futbola dair ne anlatabilir ki? Yani Fenerbahçe'de ben 7-8 maç oynadım. Hani kendimi geliştirme şansım vardı. Ama öyle bir para teklifi geldi ki yani başlayayım futbola dedim. Arabistan'a gittim, orada da oynamamayı kabul ettim. Şimdi bunu mu anlatacak yani başarı olarak? Diğer tarafta hani bana katılmayan yorumla alakalı Amerika maçı şöyle. Yani oyuncu kalitesi olarak ben de Amerika'yı yenebileceğimizi zaten başından itibaren düşünüyorum. Ama geldiğimiz noktada fizik kalite olarak beklediğimizin çok altındayız. Amerika'da fizik olarak çok iyi. Yani bu yüzden Amerika'yı bir adım önde görüyorum. Yani dediğim gibi gönül ister ki yanılalım. Yani gerçekten yanılmayı ben çok isterim. Yani keşke Amerika'yla Paraguay'da yensek 6 puanla çıksak ama... Hani olabilir de ama işte biraz zor gözüküyor ilk başta.

0: sonunda. Yani bu eleştirileri yapmak da kolay değil. İnsan üzülerek yapıyor bu eleştirileri. Takım seçmiyoruz, gerçekten umurumuzda değil. Yani sen şu an bir futbolcuyu bana sorduğunda ya da ben bir futbolcuyla ilgili yorum yaparken yani gerçekten en son takım aklıma geliyor. O zaman Kerem'i eleştirmem. Yani Kerem'im, ben Fenerbahçeliyim. Kerem Aktürkoğlu'na hiçbir şekilde eleştiri yapmam. Yani ama daha yayının başında Kerem'i çok ciddi eleştirerek başladık. Hani bu sebeple kulüpçülük, hani şu an zaten hepimizin yapması gereken son şey. Hani bizim de şu an yaptığımız son şey zaten.
1: Son olarak bir dinleyicimiz diyor ki, iyi yayınlar, Fenerbahçe'nin yönetim kurulu toplantısı bitti mi acaba? Hocayı ne zaman açıklayacaklar? Geç kalınmıyor mu? Yunus Bey'e sorar mısınız lütfen, diyor.
0: Toplantı bitmedi. Yani her şeyin hazır olduğunu söylüyordu Aziz Bey ve yönetimi. Ya bence Aykut Kocaman olacak. Yani bununla alakalı benim hala fikrim ve aldığım haberler net. Aziz Bey bence biraz daha süreci yönetiyor. Nuri Şahin'le alakalı bir fikir var Barış Göktürk tarafından. Barış Bey'in başından beri ilgilendiği isimlerdi. Yani ben bugün mesela yanılmıyorsam Murat abinin yorumu, Murat Zorlu'nun yorumu. Ya Aykut Kocaman'la İsmail Kartal kıyaslandı. Zaten İsmail Kartal'la alakalı şunu söyleyelim. Aziz Yıldırım İsmail Kartal'ın hayatı, yaşayış şeklini, tarzını, tavrını tasvip etmiyor. Aziz Yıldırım beğenmiyor İsmail Kartal'ı. İnsan olarak da beğenmiyor. Tercih değil. Ya ayrıca Murat abinin yorumuna tekrar geleceğim. Ya Aykut Hoca'nın lig kupası var, İsmail Kartal'ın yok. Yani Aykut Hoca'nın UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finali var, İsmail Kartal'ın yok. Aykut Hoca'nın iki tane Türkiye kupası var, İsmail Kartal'ın yok. Bunlar istatistikler de. Yani Murat abi öne çıkartarak söylemiş. Yani gerçekten bu İsmail Kartal hayranlığını da ben anlayamadım. Ali Koç dönemi büyülenmesi olarak yorumluyorum ben. 99 puan alındı, şampiyon olamadık. Abi
1: Sizi
0: rakip 102
1: dinliyoruz.
0: aldığı için olamıyorsun.
1: Ekleyeyim, ben şunu
0: Yani
1: gördüm,
0: bu İsmail...
1: şok oldum. Milli takım başına yerli teknik direktör gelmeli diye İsmail Kartal editleri falan paylaşıyor. Şok oldum gerçekten.
0: Ya İsmail Kartal milli takımdaki 24 futbolcunun 24'ünün adını bilmiyordu ben. Yani ben hani İsmail Kartal'ın bu kadar hani değerlendirilmesini de çok hani mantıklı bulmuyorum. Evet, ara dönemde zamanlar geldi kendisine. Hani çok iyi bir Fenerbahçeli hiç şüphe yok. Gel dediler geldi, git dediler gitti. Ara dönemde kendisi gönderilmesine rağmen tekrar çağrıldı. Geldi, elinden geleni yaptı ama sonuçta total bir başarısızlık. Fenerbahçe'nin başına defalarca kez gelmiş. Yani kupanın K'si yok ortada. Ne Türkiye Kupası ne Süper Lig Kupası. Ya yani ortada bir tek 99 puan alındı yorumu var. Yani soruya dönecek olursak ya Aziz Yıldırım tarafında şöyle tamamen Aykut Kocaman'a kanalize olmuş durumdalar. Zaten entegre bir çalışma istiyor. Yani Oğuz Çetin hani şu an gidip yabancı bir antrenörle yani Jorge Jesus'a gidip Oğuz Çetin bir şey söylese hani çok fazla karşılık bulacağını ben zannetmiyorum. Bu sebeple birlikte çalışacakları bir iklim yaratmaya çalışıyorlar. Bir yıl içerisinde zaten ligi çok bilmeyen bir hocanın da gelip net bir şekilde hani bir fark yaratmasını beklemek mantıklı olmaz. Bence Aykut Kocaman'la anlaşılacak. Benim hani dediğim gibi fikrim de bu. Aziz Yıldırım'ın da bu fikrinden vazgeçtiğini düşünmüyorum. Diğer tarafta da hani Montella ismi geçiyordu mesela. Şu an Dünya Kupası'nın hali hazır gittiği bir süreçte yani kötü bir sonuçla biterse zaten Montella'nın hani ne kadar doğru bu
1: Tam
0: psikolojisiyle Fenerbahçe'ye
1: bunu
0: gelmesi,
1: soracaktım.
0: o da yanlış
1: Dinleyicimiz
0: bence.
1: soruyor. Sercan Bey diyor ki bence 3'te 0 çeksek Montella ile devam etmeliyiz yine de. Yunus Aydın ne düşünür diyor. Tam da sorunun cevabı aslında senden gelmiş oldu.
0: Hani yani 3'te 0 çektiğimiz anda hani Montella'ya teşekkür ederler büyük ihtimalle. Hani ya zaten 3'te 0 çekerek elenmek çok hani gerçekten kötü bir senaryo. Yani puansız ayrılmak burada, hele ki böyle bir gruptan. Yani liderlik hesapları yaptığımız bir gruptan puansız elenirsek hani bence Montella'yı gönderirler. Hani burada en iyi üçüncülükten bir üstüne çıkıp elenirsek bence aynı şey geçerli değil. Ama gruptan çıkamadığımız bir senaryoda. Zaten Montella'ya da sorulduğu zaman hani daha sık maç periyodunu, yeşil sahaları çok özledim diye de açıklama yapıyor. Yani potansiyel bir Dünya Kupası'ndan elendiği anda da bence gitmek isteyebilir milli takımdan. Ama Fenerbahçe ile alakalı ben hala Fenerbahçe'nin kemik ekibinin, bakın Barış Göktürk de başkan vekili ve çok değerli Fenerbahçe'de ama Fenerbahçe'de şu an esas karar verici Aziz Yıldırım ve Mahmut Uslu. Bu iki isim. Yani altında Selim Kosif vesaire bir kemik bir ekip var. Yani görevlendirme dağılımından ziyade Fenerbahçe'de şu an karar vericiler var. Ve Fenerbahçe'de yıllardır zaten hani söylenen bir söz vardır. Evet, Fenerbahçe çok demokratik bir ortamdır. Ama başkan ne derse o olur diye. Böyle bir laf var Fenerbahçe'de. Ki Aziz Bey'e yanılmıyorsam TV 100 yayınında çok fazla yayına çıktılar. Hangi yayında olduğunu unuttum. Bu konuda bir oylama yapar mısınız diye sordular. Antrenör tercihiyle alakalı, teknik direktör seçimiyle alakalı. Aziz Yıldırım da ne oylaması? Ya ikna ederiz, karar veririz dedi. Yani Aziz Yıldırım kafasındaki ismi bence başkan yapacak. bu isim, özür dilerim, teknik direktör yapacak. Bu isim de bence Aykut Kocaman'dan başkası değil. Aykut Kocaman bence en geç bu hafta içerisinde, bugün de olabilir, açıklanıp takımın başına getirilecektir.
1: Peki Yunus, ağzına sağlık. Değerli yorumların için çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Yeniden görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.
1: Yunus Aydın'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Programımızı noktalamadan tabii mesajlarınızı da hızlı hızlı okuyayım. Okumadığım mesajlar var. Hoca şimdi maç içinde değişiklik yapsaydı mesela, Barış Alper'le Kerem'i yer değiştirseydi bile maçta fark ederdi, ama hoca bunu yapmayınca eleştiriyoruz ve sıkıntı oluyor. Ben anlamıyorum demiş Uğur Bey. Can Uzun'u ilk 11 oynatmamak nasıl bir 80 dakika Kerem'e 80 milyon insanın umudunu bağlamak nasıl bir futbol aklı demiş bir dinleyicimiz. Bir başka dinleyicimiz, bizim en ufak yenilgide takıma ve teknik direktöre sallama adetimizden gına geldi. Televizyonu, radyosu, YouTuber'ı, taraftarı hep aynı. 0 puan da çıkartsak 6 puan da alsak bizim milli takımımız Dünya Kupası'na katılmaları dahi bir başarıdır. Eleştirenler hiç utanmadılar. Bundan sonra da utanmayacaklar demiş Uğur Bey. Katılmıyorum Uğur Bey. Bakın burada çoğu dinleyicimiz bilir, hatta dalga geçiyorlardı benimle. Ya Montella'nın oğlu musun falan diyorlardı. Ya çok sevdiğim, çok başarılı bulduğum bir teknik direktör, ama bakın mesajınızla parça parça gidelim. Bu bizim en ufak yenilgide takıma ve teknik direktöre sallama adetimizden gına geldi. Buraya bir slash koyuyorum. Yani en ufak yenilgi dediğiniz şey Dünya Kupası. 3 maçlık bir Dünya Kupası'nın ilk maçı, hedef maçınız ve galiba, evet galiba da değil kesin, Paraguay'a yenilirsek çıkamıyoruz. Böyle bir şey var yani. En ufak yenilgi dediğiniz yenilgi bu yenilgi. 6 puan da alsak bizim takım, 0 puan da çıkartsak bizim takım. Zaten insanların kızma nedeni de bu. Çok sevdiği için milli takıma kızıyorlar. Hani oh yenildiler, bir sallayalım demiyorlar. Dünya Kupası'na katılmaları dahi bir başarıdır. Katılmıyorum. Yeni formatta katılamamak büyük başarı. İtalya bu yüzden topa tutuluyor zaten. Eleştirenler hiç utanmadılar falan demişsiniz. Yani burada bence utanılacak bir şey yok. İnsanlar Avustralya karşısında böyle bir görüntüye hiç hazır değildi. Merih Demiral, Türk halkının sevincine, üzüntüsüne akıl verecek yaşa ne ara gelmiş. İnsanlar sabahın köründe uyanmış, kafeleri, antik tiyatroları, şuraları buraları doldurmuş. Beyefendi çıkmış maçtan sonra bize akıl veriyor demiş Selim Bey. Milli takım sonuçta, canları sağ olsun, eleştirileri doğru anlayıp ders çıkartırlar inşallah. Daha turnuva bitmedi. Bitince herkes konuşacak zaten. Benim beğenmediğim oyun kurgusu hatası var, fakat hoca Montella o yapıyor demiş Bayram Bey. Göksel'in sıkıntı defans yapamıyoruz diyor Zafer Bey. Yiğit Bey yazmış. Yiğit Bey, Avustralya maçındaki gibi oynamaya devam edersek aynı şekilde de izlemeye devam ederiz diyor. Eskişehir taraftarı Yüksel Bey, öyle ya da böyle bu turnuvaya katılan bütün takımlar belli bir güce sahip. Turnuvaya geldiğiniz zaman bunu bir final olarak düşünün. Adı üstünde, kim kimi yenerse yüreğini ortaya koyan takım. Evet ya Yüksel Bey, ben şuna da yani sinirleniyorum artık. İşte Montella bile çıkıp diyor ki ruhumuzda, yüreğimizde oynuyor. Ya kim yüreğiyle oynamıyor? Ya bana bir takım gösterin Dünya Kupası'nda, deyin ki ya yüreğiyle oynamıyor bunlar deyin. Yani Bu nasıl bir açıklama, nasıl bir tez yani? Ruhla yürekle oynadık. Ya ruhla yürekle oynadın da işte takımda Real Madrid'den Arda Güler, Inter'den Hakan Çalhanoğlu saymakla bitmez yani. Biraz yeteneği de işin içine katarak ruhla yürekle oynamak, taktik mentaliteyle oynamak daha iyi olmaz mı? Ruh yürek olayı ya, zaten elimizden geleni yaptık mesela. Yani kim elinden geleni yapmıyor Dünya Kupası'nda? Zaten elinden geleni yapmayan vatan haindir ya, milli takım bu. Çok enteresan açıklamalar gerçekten. Cebrail Bey, Orkun iyi bir futbolcu, elinden geleni yapıyor, ama bu takımda Orkun ya da Hakan olacak, ikisi olmuyor demiş.

Bir başka mesaj, fizik gücü yüksek ve bize göre daha iri olan ve 11 kişi kapanmış bir takıma gol atmak zaten çok zordu. Uzaktan şutlar denedik, olmadı. Ceza sahasında gereksiz ortalar yapıldı. Belki topu onlara vererek oynamak gerekirdi ve birçok olumlu ataklarımız bu şekilde oldu. Topu onlara vererek oynamak da fiziksel güç istiyor tabii ki. Orta sahada da bu kadar bireysel yetenek yerine güçlü topa basan futbolcu profiliyle olabilirdi. Kadro dizayn edilirken biraz fazla popülist bir 11 olduğunu düşünüyorum demiş. Çok güzel bir yorum yapmış Cem Bey. Benim bildiğim yeniliyorsan bir forvet varsa iki forvet atarsın, olmadı üç forveti atarsın. Biz 2-0 gerideyiz, hücumcu

0: adamları alıp defansif adamları alıyoruz. Üçüncü golü yeseydik defansa adam alacaktı galiba. Tüm ümidimiz oyuncuların kendisinde. Yani Veli Bey, ama şöyle şeytan avukatlığını yapayım biraz burada. Geçen Dünya Kupası, 2022 Dünya Kupası'nda açtım baktım, Avustralya gerçekten tüm takımlara çok zorluk çıkarttı. Fransa son anda çevirmişti maçı falan grup maçlarında. Gruptan çıktı, Arjantin elendiler, şampiyonu elendiler. Ya Arjantin nasıl açmış diye baktım. Messi bireysel yeteneği, yani Lionel Messi'nin bireysel yeteneğiyle açılmış maç. Ya o yüzden biraz da belki kendimi motive ediyorum, bilmiyorum. Avustralya teknik direktör ve futbolcular söyledi, biz daha tecrübeliyiz. Onlar her sezon Avrupa kupalarında ve kendi bölgelerinde kıvançlar yapıyorlar. Yani çok üzülmeye gerek yok demiş bir başka dinleyicimiz, Yılmaz Bey. Peki, noktalıyoruz programı. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Birazdan Kazandıran Saatler'de Fehmi Kurtuluş sizlerle olacak.
1: Senin çağrı Saraç'la ortaya karışık devam edecek. Göksel'in çağrı Saraç'la ortaya karışık sona erdi.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Kulübü başlıyor. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. Amerika rüyası Emre Tile biraz erken çıktı. Onun sonrasında bir bant program. Çocukların, gençlerin gerçekten de günümüz futbolunu takip eden, Avrupa'da olup bitenlerle ilgili bizden daha fazla bilgisi olan genç jenerasyonun yapmış olduğu güzel bir programdı. Tebrik ediyorum. Eleştirisel anlamda bazen tabii tecrübe de çok kıymetli. Yapılan yorumlara karşı eleştiriler de gelmiş. Bu programla ilgili olarak işte Uğurcan'ın kalede hazır olması lazım, beklemediği bir toptu, soğudu falan gibi. Her takımın, her oyuncusunun her dakika hazır ve nazır bir şekilde görev alması beklenir. O yüzden biraz şöyle olmuştu, biraz böyle olmuştu kısmı. Zaten eleştiriye açık bir toplum değiliz ama eleştiri yapmayı maalesef görev edinmiş bir millet haline gelmişiz. Gerçi biz milletçe belki de tarihi rekorlardan birini kırdık. Ülkece isteyerek en kalabalık uyanışımızı gerçekleştirdik. Pazar sabahı olmasına rağmen diye devam eder konuşmam ve gözlemim. Öyle böyle değil. Erken saatlerde, saat 5:30-6'larda belediyelerin, sivil toplum kuruluşların, valiliklerin ya da ne bileyim belli partilerin, siyasi partilerden tutun, belki de akraba WhatsApp gruplarının bile, bizde mi toplansak, kahvaltıya bekliyoruz, yengem pişi yaptı, yumurtalı ekmekler, simitler alındı falan, böyle bir organizasyondu. Sabahın 5'inde savura kalkar gibi kahvaltı organizasyonlarıyla 24 yıldır beklediğimiz bir hasreti, bir heyecanı yaşamak adına birlik olalım, beraber olalım şeklinde bir organizasyon çabası içerisindeydik. Ya kahvaltıya anneannemlere gidiyoruz, orada bizdeki televizyon daha büyük, bize mi gelin falan gibi yorumlar yapıldı. Ya televizyonun büyük olması önemli değil, zaten 4K değil ki falan deyip araya böyle hemen şey de koyalım. Masraflardan dolayı birçok ülkenin tercih etmediği, TRT'nin de 4K'yı tercih etmediği, masraftan dolayı parantez içinde maliyetlerden ötürü falan diye söyleyebiliriz. Vergiyi vermiyor muyuz falana dönebilir konu. O yüzden sadece hatırlatmasını yapayım ben. Kısıtlamaların olduğu, küçülmelere gidilen bir dönemde böyle bir sıkıntı vardı. Yayın kalitesi, görüntü kalitesi, o su bu su şu su tartışılabilir, ayrı konular. Zaten eleştirecek yer arıyoruz. İşte onlardan bir tanesi de bu. Başarı olmayınca vurabilecek yeller belli. Montella üzerinden gidebilir. Zaten büyük ihtimalle yani entübe falan edilmiş olması lazım Montella'nın. Hani pazar gününden bu yana, ki bir de gece falan olsaydı büyük bir ihtimalle mücadele saat 22-23 sularında olsaydı maçı izleyecektik, eleştirecektik, yatacaktık, ertesi sabah bir cılız daha bir şeyler yapacaktık, sonra unutacaktık, konu soğuyacaktı. Ama sabah 7'de mağlubiyetle güne başlayınca, bir de bunun için mi kalktım ben, 24 sene bunu mu bekledim falan gibi eleştirileri de beraberinde getirince eleştirinin dozu da arttı. Sıkıntısı da arttı tabii ister istemez.